0: İnsanlar yaptı işte, hoca yaptı, yönetici, kulüp doğru. yaptı. Daha zordu yani, daha stresli yaşadı, daha çok stres yaşadılar. İşte her iki hem hocam hem Zeki Bey'in dediği gibi şey yaptılar. Yani nasıl diyeyim? Yani en dibe vurdukları anlarda takım performansı olarak iyi sonuçlara gidebilirler ve o iyi sonuçları camiayı şey yaparak birliktelik içerisine sokarak mutlu sona gidebileceklerin ışığını, umudunu verdiler. Yani bu çok önemliydi. Bir de çok para harcadılar. Yani gerçekten Galatasaray çok büyük bir para harcadı. Yani bakıldığında Türk futbol tarihinin önemli transferini yaptı. 75 milyon euroya bir oyuncu aldı. Yani bu
1: ama bence
0: olacak
1: karşılığı da geldi. Yani Şampiyonlar Ligi'nde son 16, ligde şampiyonluk karşılığını aldı.
0: Taraftar karşılığını iyi verdi. Yani her maçta doldurdu. Her maçta destek oldu. İtici bir güç oldu. Tabii Fenerbahçe bu krizleri yönetemedi. Aslında bir noktaya kadar gitti ama işte Fenerbahçe'de şöyle bir şey var. Yani hoca değişti. Her sene hoca değişiyor, her sene bir yönetim değişiyor. Yani her sene derken tabii Ali Bey'in sonrasında da orada da bir sorun yaşanmaya başladı. Seçimler, kongreler derken sürekli orada da aynen Beşiktaş gibi çalkantılı bir süreç oldu. Ama Fenerbahçe gerçekten iyi de Fenerbahçe'de çok para harcadı. Yani müthiş para harcadı. Çok önemli oyuncular aldı, önemli yatırımlar yaptı. Belki orada hocasının, Tedesco'nun işte belli bir süreçteki periyottaki maçlarda özellikle alt sıralardaki takımlara karşı kaybettiği puanlar Fenerbahçe'yi bu yarışın dışında bıraktı. Belki o maçları kazanan bir Fenerbahçe olsaydı bilmiyorum farklı bir tablo olabilir miydi? Bu sefer de şunu diyebiliriz işte Galatasaray'da puan kaybetmeseydi ama Fenerbahçe'nin puan kaybettiği maçlar yani Ederson'un o yediği gol ligin kaderini değiştiren anlar oldu gerçekten. Trabzon bu şeyin içerisinde en başarılı takımlardan bir tanesi ama nefesi yetmedi. Yani son şeye kadar geldi. Son periyotta arka arkaya kayıplar yaşadı, mağlubiyet yaşadı, beraberlikler yaşadı. Bu da kadrosunun biraz dar olmasından kaynaklanan bir sonuçtu. Beşiktaş zaten çok da Beşiktaşlıların hep umutla beklediği ama her sezon bir hayal kırıklığı yaratan ve bu hayal kırıklığı da bir gelenek, bir alışkanlık haline geldi artık Beşiktaş'ta. Hocanın değişmesi, başkan değişiyor, kongreler oluyor. Yani kadro değişiyor, bir sürü oyuncu geliyor, gidiyor. Yani bu Beşiktaş'ın tabii bundan sonraki süreçte nasıl düzeleceğini, nasıl kendine geleceği yani en bu üç diğer üç takımın içerisinde en sıkıntılı takım Beşiktaş. Nasıl bu yarışın içerisinde bundan sonraki süreçte olur? Sayın Başkan ne yapar? Yeni bir hoca kimi bulur? Bugün işte Sergen Yalçın istifa etti. Yani Beşiktaş için zor bir, kötü bir sezon oldu. Çok kötü bir sezon oldu Beşiktaş için.
1: Oradan devam edelim istersen abi. Hemen sıcağı sıcağına bugünkü durumu sorayım sana. Beşiktaş'ta artık Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Beşiktaş yeni hocasını aramaya başladı. Sayın Başkan'ın da çok önemli açıklamaları vardı. Yani Sergen Hoca tepkileri göğüsleyemeyeceğini düşündü dedi. Yani biraz da aslında topu Sergen Yalçın'ın üzerine bıraktı. Sergen Yalçın'a veda ederken ve Şenol Güneş'te de çalışmayacağını belirtti. Aslında Beşiktaş taraftarlar ayrılığı bekliyordu ama bu cümleler de biraz hani altı çizilecek cümleler özellikle.
0: Ya bir, yani Sergen Yalçın'ı bir kere tribünler şey yaptı, getirdi. Yani bakıldığında ben Sayın Adalı'nın çok da böyle isteyerek takım başına getirdiğini düşünmüyorum ama o günlere bakıldığında sıkıntılı bir süreç vardı. Yönetim de tepki görmeye başlamıştı ve araya set olacak bir isim lazımdı. Bu isim de Sergen Yalçın'dı ve bu göreve getirildi. Çünkü daha önce de konuşmalar olmuştu, iletişimler kurulmuştu. İşte kardeşinin sağlığı ve vefatı ile ilgili bir süreç yaşanmıştı. Ya bir sürü orada bir şeyler oldu ve burada yönetim rahatladı. Yani Sergen Yalçın'ı göreve getirerek Adalı yönetimi rahatladı. Dedi ki tamam dedi. Yani ben siz istediniz. Ben de Sergen Yalçın'ı getirdim dedi. Ve bu süreç böyle geçti. Ki bence tribünler çok da kredi verdi. Camia da çok kredi kesin verdi. Ama işin final kısmında yani hocanın söylemleri işte özellikle kupayla ilgili kupayı alacağız söylemi, vaatlerde bulunması, işte kadro, scout ekibi,
1: Biz kurduk. Bardağı dolduran

0: taşıran cümle hani evet biz bu transferleri dördüncü olmak için yaptık cümlesiydi. Bence oradan sonra
1: yani ben koptu. Bu ve o şey olduktan sonra aslında ya bugünkü bu konuşmada yani Sayın Adalı şunu duymak istiyordu bence. Ya ben bırakıyorum. Aa vallahi çok iyi olur. Ya bu yani bugün ekranlara çıkıp konuşulan şeyle bence perde arkasındaki kısım böyle değil. Yani bu bir ayrılık bu şekilde olacak. Vallahi yapacak bir şey yok. Zaten kendisi de katlanamayacağını söyledi bu tür protestolara deyip. Ama biraz daha perde arkasına derine gittiğimizde işte orada şey de konuşuluyor. Yani 6-7 tane transferin istenmesi. İşte kaleci, stoper, sol bek, sağ bek, santrafor.
2: Sol açık.
1: Sol açık. Yani bir sürü oyuncunun istenmesi. Arkasından kadronundaki sayının düşürülmesi. Yani bu gibi durumlar sonucunda. Bir de tabii bu protestolar bilmem neler işte hocam şöyle sen seneye de yani tamam biz bunları yapalım edelim de seneye bu durumlar ne olur yine böyle olursa bir kırılganlık olur mu filan derken bence yönetimin de başkanın da istediği yanıt alınmış oldu ve bu sayfa kapandı. Yine Beşiktaş kaybetti. Devam etmesi mantıklı mıydı? Pek görünmüyordu çünkü bir başarısızlık vardı ortada. Yani özellikle bu Sayın Başkan'ın getirdiği scout ekibiyle işte Serkan Reşber'in ve Sergen Yalçın'ın yaptıkları ve kurdukları scout ekibinin farklı farklı raporlar ortaya koyması, Sergen Yalçın'ın öbür taraftan gelen oyuncuların raporuna bakmaması, bu tarafı tercih etmesi, başkanın bundan rahatsız olması böyle garip garip bir işler oldu ve yine bir zaman kaybedildi, yine Beşiktaş kaybetti.
0: Kesinlikle yani burada şu ana kadar kazanan bir taraf yok. Abdullah Hocam şunu soracağım. Ya çok fazla ilginç açıklama vardı. Hani direkt başkanın işte Şenol Hoca ile çalışmayı düşünmediğini söylemesi. Onun dışında Sergen Hoca ile ilgili bence net bir şekilde konuşması ki bu benim nazarımda hocanın da bence yönetim katında biraz demek ki gözlerden düşmüş olduğunu gösteriyor diye düşünüyorum açıkçası. Onun dışında daha da enteresan gelen başka bir cümle Serkan Reşber'le de bir konuşacağım. Hoca aylardır çalışıyormuş raporlarına bakacağım bakalım ne yazıyor raporlarda dedi. Demek ki Sayın Başkan şu ana kadar o raporlardan bir habermiş. Bu da
1: çok enteresan değil mi?
0: Çok çok acayip yani ben okurken çok şaşırdım açıkçası. Ne dersin hocam bu ya, cümlelere?
3: Ömer aslında ayrılık Konyaspor maçından sonra ne olmuştu? Sergen Hoca özellikle o tepki kendisine suç şişesi atıldıktan sonra bırakmıştı. İşte sonra araya girenler oldu, yöneticiler oldu. İşte iki maçımız kaldı. Bunu devam edelim mi? Sergen Hoca devam etti. Sergen Hoca'nın antrenörlüğü açısından çok büyük bir risk. Neden risk? Aynı Galatasaray'da herhangi bir başarısızlıkta nasıl Fatih Hoca çağrılıyorsa, değil mi? Her şeyde Fatih Hoca birinci sırada. Aynı şekilde Sergen Hoca devam etseydi ve başarılı olsaydı, ondan sonra bıraksaydı, her başarısız sonuçtan sonra taraftarlar Sergen Hoca'yı çağıracak. Bu bir risk Sergen Hoca'nın bırakması. Biraz motivasyonunu kaybettiğini gördüm televizyonda. Özellikle kupayı kaybettikten sonra. Senin de söylediğin gibi verdiği demeçler. Enteresan demeçler verdi. Hiç Sergen Hoca'dan görmediğimiz, beklemediğimiz, belki de bilerek onu da söyleyeyim.
0: Tabii, olabilir.
3: Yani yoksa Sergen Hoca'nın ruh hali iyidir yani herhalde ruh halinde bir şey olacağı yok. En son Rize maçından sonra verdiği iki demeci. Oyuncular ilk yarıda tatildeydi, ikinci yarı getirdik oynadılar falan. Yani Sergen Hoca'nın ipleri kopardığının çok net bence göstergesiydi. Ama bir şey daha söyleyeyim. Burada yönetim kendini de kurtardı. Yani Sergen Hoca devam etseydi sezon başı işte 3. 4. 5. hafta bu ayrılık olsaydı o zaman yönetim de gitmesi gerekiyordu.
0: Murat abinin dediği de şu anlamda çok ilginç bir noktaya çıkıyor hocam. Sergen Yalçın göreve getirdi yönetim. Yönetim rahatladı. Şimdi Sergen Yalçın yönetim tarafından gönderildi. Yönetim yine rahatladı.
3: Ya Ömer aslında daha konuşulacak enteresan konular var. Ben seni oyuncu bulmak için görevlendirmişim Sergen Yalçın.

0: olarak. Sen Avrupa'da transferlere gidiyorsun, oyuncu bakıyorsun. Oynanacak oyuna, yapıya uygun. Beşiktaş'ın ekonomik durumuna uygun. Öbür taraftan birisi daha var orada, o da bakıyor. Ya burada bir tuhaflık yok mu?
1: Çift başlılık var zaten.
0: Yani tuhaflık. Ve başkan siz orada olduğunuz zaman bile diğer kişinin görevine son vermiyor. Bugün gelinen noktada başkanın açıklaması var. Biz Serkan'ı dinleyeceğiz diyor. Serkan Reçberi diyor. Graf var orada. Hocanın seçimini de onun yapacağı söyleniyor.
2: Evet.
0: Ya böyle tuhaf ilişkiler. Sergen Hoca bunları bilmiyor mu?
2: Ama ben biraz bunlardan ironik buldum hocam o cümleyi. Yani şöyle, bana da bir raporlasın bakalım diyor. Yani sanki daha önce o raporları istemiş başkan. Yani anladığımı söyleyeyim ben. Sanki Sergen Hoca arada demiş ki, ya hocam hani biz bunu ekip içerisinde değerlendiriyoruz, sen bana bırak demiş. Benim anladığım kadarıyla sanki başkanın dönemden biraz rahatsız olduğunu göstermek için şimdi bana da bir raporlasın bakalım şeklinde ifade etti. Ben öyle düşünüyorum.
0: Olabilir, o da olabilir ama ben
3: çok şey yapmıyorum.
0: Ben Sergen Hoca'nın artık büyük takım çalıştırma şansının kaybolduğunu düşünüyorum.
2: Kolay değil, evet.
0: Yani Beşiktaş'a bir daha kötü bir durumda Sergen Hoca'yı getiren taraftar bağırır mı Sergen sahaya diye? Bence zor. Evet. Fenerbahçe alır mı? Okan Hoca bu kadar başarılıyken alır mı? Trabzon büyük ihtimalle bir aksine.
3: Okan Hoca'ya neler söylüyorlar?
0: Ya, ama ortada bir başarı var. Burada bir başarısızlık var.
4: Yani buna rağmen dedim ya, bu krizleri yöneten bir hoca olarak yine bir hedefe ulaşıyor.
0: Ya bir ben, de şöyle
3: burada,
0: bir...
3: ben şunu söyleyeyim. Aslında burada Sergen Hoca'nın da haklı tarafları var. Geçenlerde bir şey okudum. Tabii teyide muhtaç bir bilgi sosyal medyada. Graf diyor ki Almanya'dan, Sergen Hoca'nın istediği oyuncuları alma başkan. Böyle de bir şey var. Tabii bunu soramıyoruz. Başkana sorsan yalan diyecek. Sergen Hoca'ya sorsan, Graf'a sorsan. Ama okudum yani böyle bir şeyi. Ocak ayından beri o kriz. Evet, transferler yapıldı ama bu Sergen Hoca'nın istediği oyuncular mı alındı? Graf'ın istediği oyuncular mı alındı? Bence başkanın da hatası var. Yani Sergen Hoca, evet, motivasyonu kötü, başarısız oldu. Sağ kenarında duruşu, heyecanı hiç yoktu ama içten içe bence mutsuzdu. Yani başkan şunu yapabilirdi. Sergen Hoca'ya saygısı, yani güveni olsaydı Graf'a diyebilirdi ki, ya biz seninle yollarımızı ayıralım. İşte Serkan Reçberi defalarca söylemedi mi basın toplantılarında? Murat da duymuştur, görmüştür. Belki orada da bulunmuştur o ortamda. Şunu söyledi. Sergen Hoca ile Serkan Reçber titiz bir şekilde aylardır çalışıyorlar. Doğru. Kafa kafaya verdiler.
4: Dedi, İsteği doğru. Bekliyorum.
3: Tabii dedi. Aynen. Hepsini söyledi. Şimdi bugün de böyle söylüyorsun. Ya başkan, çelişiyorsun kendi içinde o zaman. Yani tamam, başarısızlığın faturasını Sergen Hoca'ya yık ama sen Rafa Silva'yı gönderdi. Getson'u niye sattın 10 milyon euroya? Şimdi 40 alamazsın Getson'u.
0: Ama Sergen yani Hoca'nın da...
3: Başkanın da hataları var. Yani bu transferler, yaptığı transferlerde de hataları var. Yani şu anda bu kadar oyuncuyu devre arasında kim, Sergen Hoca mı istedi? Ya da Graf'ın istediği oyuncular mıydı? Şimdi bu, gelen hoca yabancı olacak büyük ihtimalle. Bu oyuncuların %50'sini istemeyecek. Transfer bütçesi isteyecek. Yani işi nerelere getirdiler? Yani başkanın da bence hataları var. Sergen Hoca'nın da hataları var. Bence Serkan Reçber işini düzgün yapan, gerçekten işini tanıdığım için biliyorum. Hepsinden fazla Sergen Hoca'dan da, başkandan da, o kulüpteki bütün çalışanlardan daha iyi, senin gibi Avrupa futbolu bilgisi var. Yani onu söyleyeyim. Belki haftada 40 tane maç izliyordur. Ya işini iyi yapan bir insan. Mutlaka. Ama sen orada Graf'a inanıyorsan, onun dediği öncelik oluyorsa, o zaman Serkan Reçber'e de yazık. Ya Serkan Reçber gayret gösteriyor, işini profesyonelce yapıyor. Şimdi gidip de bir bakayım bakalım listede kimler var dersen, sonra da Serkan Reçber'e seninle yollarımızı ayırıyoruz dersen, o da olmaz. O da şık olmaz yani.
2: Sorun nerede başlıyor
3: yani,
2: biliyor musun?
3: Her tarafta sıkıntı var ya Beşiktaş'ta.
2: Sorun şurada başlıyor. Serkan Reçber taraftarı doğru bir şekilde anlatılıp da göreve getirilse.
3: Yedek kulübesinde adam.
2: İşte şimdi taraftar izlerken diyor ki, bu adam neden yedek kulübesinde? Ya da ne bileyim Sergen Hoca'ya karşı ya. Olanlar ya da Sergen Yalçın'a karşı olanlar, hani görev bölümünde tam tanımlanmadığı için bence bunun üzerinden gidiyorlar.
3: Niye transfer?
2: Söylüyorum. Serkan Reçber'le ilgili bir durum değil bu. Sayın Başkan, yanında bir basın toplantısıyla birlikte Serkan Reçber bizim
0: görev
2: işte,
0: tanımı yapmadı.
2: Şudur şudur deseydi bence idari, taraftar bunu daha iyi anlatabilirdi.
3: İdari koordinatör gibi ama Sergen Hoca getirdi onu, biliyorsun. Çok güveniyorum dedi ben. Serkan Reçber'e çok güveniyorum. Kader birliği yaptılar. Onu yedek kulübesine aldı. Yedek kulübesinde. Bence de aslında birebir Serkan Reçber'in istediği oyuncular alınsaydı bu kadar maliyetli oyuncular olmazdı bunlar. Kim yaptı? Bu oyuncuları kim aldı? Tabii ki onu bilemiyorsun. Yani Mourinho şansı kim? Bence en başarılı transferleri Mourinho. Fırsat transferi olarak yaptılar. Çok da iyi bir oyuncu. Akmatu'ya mesela 18 milyon euro niye verdin? Yani çok çok böyle olağanüstü bir stoper mi? Değil. Skriniar gibi mi? Değil.
2: Defalarca bu soruyu sorduk burada ama
3: Batagov gibi mi? Değil. Yani. Savic gibi mi? Değil. Yani o tarz bir stoper değil. Sonuçta parayı niye verdiniz o zaman? Şimdi ne olacak? Kim olacak? Şimdi daha yani bugünden itibaren arayacaklar. Yerli düşünmüyorlar. Bence yerli olsa ne bileyim.
2: Şöyle bir adayları daha, söyleyeyim abi
3: evet,
2: istersen.
3: Evet çok var.
2: Çok var da yani basında dillendirilen evet. adaylar bunlar.
4: Yönetimden gelen adaylar ya.
2: Anj Postekoğlu.
4: Hayır, onların, gerçekten onların şey yaptığı adaylar.
3: O zaman vardır. Başlamışlar aramaya.
4: Tabii tabii.
2: Anj Postekoğlu, Bruno Genesio, Razvan Lucescu, Oliver Glasner, Marco Rose, Ruben Amorim ve İlhan Palut. Tabii başka isimler
3: ya şu ama. Razvan Lucescu bir gelse de görsek ya.
2: Böyle.
3: Rahmetli büyük hocaydı ama oğlu da iyi. Yunanistan'da şampiyonluğu var, kupaları var.
4: Zeki abi 4 milyon euro şeyi varmış onun.
3: Vardır.
4: Tazminatı çıkış evet. maddesi.
3: Top Müller olur mu? Çünkü şey
4: Ocak'ta ayrılmış.
3: Alman ekolü olsun evet. diyormuş. Şenol Güneş için başkan bunu söylemene
4: kapattı
3: gerek
4: kapıyı,
3: yok.
4: Evet.
3: Kapattı ama bence çok şık olmadı. Niye? Soru sorulabilir. Gazetecinin en doğal hakkıdır ama onunla çalışmayı düşünmüyorum yerine. Daha ustalıkla geçiştirebilirdin. Beşiktaş taraftarının çok sevdiği, iki kez şampiyon yapmış, yenilgisiz Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmış, çok başarılı bir teknik direktör için.
4: Orada
3: hani bunu
4: çalışmak
3: keşke.
4: İstemediğini net bir şekilde bir an önce yani açıklama gereği duydu. Ben de bu görüntüler varsa arkadaşlar getirebilir. Ben orada başkan konuşurken şunu hissettim. Rahatlamış adam. Yani Sergen Yalçın'da bu şekilde bir güzel bir ayrılık şey olması böyle. Güzel mi diyeyim artık nasıl diyeyim. Başkan da rahatlamış. Yani çünkü
3: tepkilerden de kurtuldu.
4: Hem tepkilerden hem de ya gerçekten hocanın da bazı açıklamaları yönetimi çok ezici açıklamalar yaptı. Evet. Yani sürekli sistemi eleştirdi, işte scout ekibini eleştirdi, şunu almamışlar dedi, bunu almamış. En son söylediği bir cümle var. Aklıma gelmedi, bulamadım. Ben yetkili burada yetkili bilmem neyim ama
0: yetkili şeyini, sorumlu.
4: Yani ha yani
2: yetkilisi
4: böyle
2: yetkilisi olduğum bir
0: sorumlusu
2: mevkinin sorumlusu
0: yetkilisi
2: değil.
0: Yetkilisi olmadığım bir şeyin sorumlusuyum.
2: Biraz söyle.
4: Yani ha yani böyle
2: dört kişiden netice çıkardı.
4: Tuhaf bir şey, cümle falan. Ya yani bunlar hepsi yönetime, başkana giderdi aslında. Yani orada bir hep yüklendi yani onlara. Şey yaptı. Hocamın dediği gibi yani Konya maçından sonra bu şey bitmişti ki bir de yani ben mesela hangi Beşiktaş ile konuşsam yani hoca önce desteklenen şimdi hiçbir desteklemiyor kardeşim.
2: Yetkilisi yok olduğum diyor. Ama sorumlusu olmadığım bir işin bedelini evet. ödüyorum demiş.
3: Bu arada İlhan Palut'un en büyük hayali Beşiktaş'a teknik direktör olmak. Kupayı evet. alırsa belki o yol açılır çünkü Beşiktaş'a teknik direktör olmak istiyor yıllardır. Öyle bir hayali var. Yani dört büyüklerin içinde en çok Beşiktaş'a teknik direktör olmak istediğini daha önce duymuştum. Hak ediyor mu? Göreceğiz yani kupa
0: şimdi
3: finalinden
0: şey,
3: sonra.
0: Sergen ama biraz... Sergen Hoca biraz kenarda motivasyonunu kaybetmişti.
3: Normal ya. Çok
0: yani normal. Gelişmeyen bir oyun. Değil mi?
3: Bence gönülsüz geldi. Bence gönülsüz geldiği için de biraz.
0: Ya bir de şunu gördü bence. Ya Galatasaray'ın bir kadrosu var. Fenerbahçe ikinci oldu ama ciddi bir kadrosu var. Biz buna ekleme yapacağız. Bir daha bunlarla ne zaman hangi duruma geliriz de yarışırız da bence gördü. Şampiyon olduğu sene böyle değildi. Hatırlıyor musun şampiyon olduğu sene kadroların ekonomik olarak oyuncu kalitesi olarak birbirinden çok uzak değildi.
3: Tabii
0: ama
3: aynen,
0: şimdi,
3: aynen. Daha savaşçı
0: şimdi
3: kadrosu
0: Galatasaray'ın
3: vardı
0: net bir kadrosu var. Fenerbahçe'nin bence kötü olmayan bir kadrosu var ama o organizasyonu eksik. Bence Sergen Hoca bunları da gördü. Biraz da neticeler desteklenmeyince bir de Sergen Hoca'nın tercihleri bence taraftar nezdinde şey görmedi, itibar görmedi. Mesela Cengiz evet. dedi ki ben bunu dedi adam ederim dedi. Gelinen noktada ama yani bunu yapamadı. Bunlar hep taraftar nezdinde soru işaretleri.
3: Bence Rafa Silva da çok puan
0: ben,
3: kaybetti.
0: Bir de Silva mesela şey abi, sevgili müdürüm bir de bak tabii. Serni konusunda da Sergen Hoca tabii. kullanmadı. O mesela

0: Amir Murillo için de söyleyebiliriz. Ömer geldiği zamanki performansına bir bakalım. Bir de son haftalardakine bakalım.
1: Tabii.
0: Geldiği zaman resmen sağ açık gibi oynuyordu. Gol atıyordu. Son dönemlerde hata katılmıyor. Pas destek yapıyor, kalıyor.
2: Hocam Calo'nun yaptığı paylaşımı gördünüz mü?
0: Calo'nun evet.
2: Yani şimdi şükür paylaşımı yapmış. Hani kısaca öyle anlatayım. Daha Agboz ilk imza attığından ben şunu söyledim. Ve Alanyaspor maçına 11'de başlayınca. Calo bu arada hatırlatalım, o dönem çok iyi oynuyordu. Evet. Ve üst üste 3-4 maçlarda 11 çıkıyordu. Daha dedim uçaktan inmiş stoperi. Evet. İlk 11'de başlatırsanız hali hazırda olan Calo'yu da kaybedersiniz. Zaten Calo ile Sergen Hoca'da artık söyleyebiliriz bir beis yok. Samsun Spor maçından önce soyunma odasında bir tartışma da yaşıyorlar.
3: Zaten bayağı da ayrılmayı istiyordu. Bu gelişme üzerine bilmiyorum ne olur.
2: Calo belki de kalır belli olmaz ama Sergen Hoca devam etseydi ayrılacak.
3: Acayip bir paylaşım canım. Kendi bir gol sevincini paylaşımını koyup şükür diyor. İyi ki gitti diyor yani. Daha ne diyecek?
0: Ya işte ama yani Sergen Hoca'nın gidişi bence Beşiktaş'ta yine büyük sorunlar doğuracak. Yine bir seçim. Muhtemelen senin dediğin gibi Graf'ın seçimi olacak, yabancı olacak. Alman'a yakınlar dediğine %100 katılıyorum evet. Ama yine bir süreç. Beşiktaş yine sezonu erken açıyor. Evet. Geçen seneye çok benziyor. Biliyorsun geçen sene ilk hafta gitti hocam.
2: Hocam geçen sene de bir önceki seneye çok benziyor.
0: Yani, o senede ona benziyor.
2: Evet, son yılları benzer geçiriyor.
0: Yani olması. Belki Sergen Hoca tırnak içerisinde bırakmasaydı, devam etseydi bir şeyleri bence bahane olmaz. Etti. Yani çok motivasyonunu kaybetti. Şu bahanesi oldu ya, taraftarlardan yine tepki gelirse, beni buraya getiren taraftarlar, ben bu tepki karşısında dayanamam gibi. Bence biraz daha şey yapmalıydı, mücadele etmeliydi yani kendi kariyeri açısından da. Çünkü şimdi bir daha buraları yakalayabilmesi için bir daha başarı yapması lazım bir Anadolu takımında.
1: Bence istemedi hocam.
0: Ya bence
1: yani
0: de istemedi.
1: Gayret göstermedi. Yani kenardaki duruşundan belli gayret göstermedi.
0: Evet yani.
1: O yüzden de çekildi kenara. Hem Beşiktaş'a zarar vermedi hem de kariyeri iyice bitmesin diye. Daha ya fazla zarar görmemek için Sergen doğru olanı yaptı.
0: Sergen Hoca biliyorsun hep rakamlar konuşuluyor ya Ömer sosyal medyada.
1: Evet.
0: Sergen Hoca çalışmadı. Hiçbir dönemin parasını hiçbir takımdan almadık.
1: Zaten Mayıs'ta Haziran'a almayacak. Yani. Şöyle söyledi ya.
0: Zaten birlik gittiği her takımda mümkünse bir atalım diyordu. Evet. Burada 3 attı bir tek. Doğru. O da Beşiktaşlı olduğu için.
1: Daha kötü olmaz ama Beşiktaş. Beşiktaş'ın kötü kadrosu yok ki. Ya iyi bir hoca bulurlarsa gerçekten Almanya'da ne bileyim yani Türkiye'de ne olur? Büyük bir ihtimalle yabancı olacak.
0: Yani 5 senedir aynı şeyleri konuşuyoruz Beşiktaş.
1: Çok hoca değiştiriyorlar.
0: Yani
1: sürekli hoca
0: gram ilerleme yok. Ya hoca gidiyor ya yönetim gidiyor ya ikisi beraber gidiyorlar.
1: Hiçbiri çözüm olmadı.
0: Yani ama harcanan işte siz de
1: çok
0: söylediniz.
1: Çok büyük para harcadılar.
0: 55 milyon euro var 5 tane oyuncuya. Sadece Akbodu'nun 18 milyon küsur.
3: Hocam bu işi bir an önce halletmek lazım. Yani. Çok uzayacak bir iş değil bu.
1: Aynen.
0: Ya yeni ama halletmek için de acele yapacaksın. Etmemek lazım. Doğru karar vermek lazım. Yani
3: herhalde planlamışlardır.
1: Onlar planlıyorlardır ya. Graf.
0: Yani. Ben çok planlı. Yani
3: Graf 500 bin euro alıyormuş yılda.
0: He?
3: 500 bin euro alıyormuş Graf.
0: Yılda.
3: Evet.
1: Normal ama 500 bin euro.
0: Nasıl
1: sportif
0: normal?
1: Direktör gözünü gibi adamın makamı var sonuçta. Bir...
0: Ha, yılda 500 bin.
1: Yılda 500 normal ya.
0: Yani 40 bin euro falan. Ya yani. O zaman normal. 12'ye bölersen.
1: Çok da değil yani. Daha fazla.
2: Yani bence Beşiktaş biraz Trabzonspor'un sabrettiği şekilde sabretmeli diye düşünüyorum. Çünkü
3: tamam, sabrediyor kaç yıldır.
2: Evet. Hayır şöyle Murat abi. Şimdi Trabzonspor bir sezonda ne olursa olsun 20 tane transfer yapmadı. Beşiktaş bu yıl 19 transfer yaptı. İşte evet. Trabzonspor Batagov'u buldu. Ne bileyim Zubkov'u buldu. Sonraki sezon işte
0: Olay'ı
2: ekledi. Ondan önce Folcarelli Batagov'la birlikte eklenmişti. Yani Beşiktaş'ın da biraz Uşari bence bu yoldan ekledi. Gitmesi evet. Lazım. Kısa Felipe yolu Beşiktaş Augusto, denedikçe o kısa yollar ondan sonra ama, herhangi bir sokağa ya da yola çıkmıyor.
1: Ama şimdi
2: yani.
1: Başkan burada ama beklentileri yükseltiyor. Biz şampiyon olacağız diye sezon başı esti gürledi. İddialı konuştu. Charlotte alacağız. Yok görüştük. Şudur budur. Bir sürü şeyler söyledi. Ya beklentiyi yükseltirsen taraftar
3: Talisca'yı da alıyorlardı.
1: Evet, aynen Talisca'yı da alıyorlardı. Kerem Aktürkoğlu'nun hatta görüştük dedi gelmiyor Türkiye'ye dedi biliyorsun başkan.
2: Doğru doğru.
1: Sonra Fenerbahçe aldı. Yani beklentiyi başkan yükseltti. Sergen Hoca da baktı ki bu kadrodan ya şampiyonluk çıkmaz. Ya orada da sıkıntı olmuştur. Başkan sürekli şampiyon olacağız diyorsun ama ortadaki malzeme belli. Ya taraftar

0: da haklı olarak başarı istiyor. Ama en önemlisi, hani Murat da zaman zaman hep söyledi. Sen aylardır Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olacağım dedin. Yarı final, final görmeden elendin. Yani bari oraya, orada finale çıksaydı Sergen Hoca kupayı alsaydı belki devam edecekti ama ligi bırakıp da
1: Zeki abi,
0: kupa garantiymiş gibi sürekli kupayı alacağız biz dedi.
2: Kupayı almamasıyla da ben hocanın hani görevi bıraktığını düşünmüyorum. Yani almayabilir hoca kupayı. Hani bence tarihi bir başarısızlık değil bana göre. Evet. Olabilir yani.
0: Yani herhalde yani sonuçta kupada finale çıksaydı tabii. Yine o.
2: Ama o Konyaspor maçından sonra açıklamalar.
0: Tabii canım, bizim için lig bitti dedi.
2: Ya bence o açıklamalardan dolayı hocanın taraftarla ya da camia ile ilgili dedi. Bağı koptu.
3: Bir de oyunun gelişmemesiyle ilgili. Oyuncu tercihleriyle, evet. Yanlış oyuncu tercihleri. Bazı oyuncular da hocanın çok ısrar etmesinden dolayı. Ya mesela Cengiz Kiralık Serni oturuyordu. Hı. Serni senin oyuncun. Kullanmıyordun.
0: Küstürdü adamı ya.
3: Yani dediğin gibi Jalo iyi oynarken kesti. Yani aslında
0: Rafa Silva'yı bir şekilde Rafa Silva'yı ayrıldı.
3: Bir türlü tabir yerindeyse ya, paket o, ettiler.
2: Yani sürekli yerini değiştirdi. Evet. Bir Cengiz ısrarı.
0: Olamayacağı diyelim. İşin orada Rafa Silva için başkanla basın toplantısı düzenlemeleri doğru değildi. Yani Rafa Silva'dan bahsediyorsun. Taraftarın, tribünlerin sevgilisi. Ya orada krizi idare edip Sergen Hoca'ya idare et bunu diyecekti başkan. Aksine oyuncuyu değersizleştirdiler. Değersizleştiler. Aylarca parasını aldı oyuncu. Şimdi oynuyor işte Benfica'da.
2: Yalnız Zeki abi bence Beşiktaş camiasının yani yeni teknik adam kim olur bilmiyorum ama geç kalmış bir özlü var. Onu da bence Beşiktaş camiasının iade itibar diyeyim hadi özür demeyeyim de daha ne doğru o? Bir ifade olacak. Necip Uysal'a vermesi lazım.
0: Doğru.
3: Ha, tabii.
2: Yani
3: doğru.
2: Yeni teknik adam kim olur aynen. Bilmiyorum. %100. Ne olur bilmiyorum. Aynen. Beşiktaş'ın Necip Uysal'a yeni sezonun başında olabilir.
4: İyi hatırlattın
2: bu.
4: Onu. Bir doğru. De o krizi, sezonun, tabii. Krizi de onda hoca çıkarttı. Evet.
2: Ya Necip şu anda
4: kadro demeyeyim de kararı aldı tabii. Yani.
2: Belki futbolu bırakamıyor. Yani şundan o da istiyor ki muhtemelen hani ben konuşmadım Necip'le tanımıyorum da ama muhtemelen istiyordur.
0: Her teknik adam gelen hepsi oynattı biliyorsun.
2: Bir oynayayım öyle bırakayım istiyordur asker. Yani.
4: Beşiktaş'ta şu an bugün itibariyle bütün taşlar bir daha yerinden oynamıştır. Gitmek isteyen oyuncular belki artık kalmak istiyorlardır. Çünkü hocanın da yani takım içinden de hocaya karşı hocanın işte bu adaletsiz seçimlerinden dolayı mutsuz olan bayağı bir oyuncu topluluğu da varmış. Evet. Yani idmanlarla da ilgili. Yani
3: bunu yönetim
4: kadar
3: kurulu da biliyor
4: iyi,
3: yalnız.
4: İyi, evet iyi çalışmadıklarına dair. Yani çok şey Ümraniye'nin de böyle hani Samandıra'yı hep konuşuyoruz ya yani orada bir türlü bazı şeyler taşlar yerine oturmuyormuş diye Ümraniye'de de bu oturmayan taşlar ve sıkıntılar varmış. Yani bir karardır Beşiktaş'a hayırlı olsun. Yani bundan sonra nasıl bir yol tercih ederler? Yani bu transfer nasıl bir transfer politikası yürütürler? Bu kadar borç varken kaynak sorunu varken yani ya da eldeki kadroya birkaç takviye mi yapacaklar yeni hocayla bekleyip görmek lazım.
3: Hiçbir takım ama satmadan alamaz.
1: Tabii. Evet. Kolay değil.
3: Dört büyükler için konuşuyorum. Evet. Satmadan alamaz.
0: Evet. Kolay değil. Trabzon'da o yüzden oyuncu teklifleri değerlendirip
3: evet. Alamazdır.
0: Evet.
1: Çerni dışında bir veda mesajı ben görmedim en azından.
0: Çerni'ye de yazık ederler. Yani.
2: Olaytan hani veda mesajı yapmış ama mesela hocanın aylarca transfer için uğraştığı, gözünü kırpmadan bence Jalo'yu harcadığı evet. Ve ilk 11'e koyduğu Emmanuel Agbadu'dan bir adet bir mesaj bile gelmemiş.
4: Olay Cengiz'den de gelmesi lazımdı.
1: Evet. Cengiz'den de bakmak bilmiyorum lazım. Belki gelmişti.
0: Olaytan'ı da kullanamadı ki. Yani performansı çok düştü. Kenarda oynattı.
3: Olaytan'ı yanlış yerde kullandı.
0: Kenarda hocam. Oynattı. Sol kanadın yoksa Cengiz'den alacaktın
2: yok.
0: Abi.
4: Yok değil mi?
2: Cengiz'den de mesaj yok.
0: Ya Cengiz'e alması doğru değildi. Yani ne gereksizdi yani alması ki çok da şans verdi ona. Çok şans verdi.
3: En çok ona verdi ya.
4: Evet. Ersin'e de verdi.
0: Tabii.
4: Mert'i yolladı ya.
3: Gökhan'a da verdi.
4: Milli takım kalecisini yolladı takımda.
2: Ersin yine de iyi. Evet.
4: Hayır verdi de. Evet. Sonuçta milli takım kalecisini de yolladılar tabii. Yani şimdi aynen. Öyle baktığın zaman.
3: Belki onu da değerlendireceğiz.
2: Ersin'i.
3: Milli takımı değerlendirmeyeceğiz.
2: Değerlendireceğiz. Yani varsa Beşiktaş'la ilgili eklemek istediğini tamamlayalım. Milli takıma geçelim.
3: Tamam.
4: Ya Beşiktaş'ta çok bu saatten sonra hep işte transfer dönemiydi, oydu, buydu bunlar söyleniyordu. Ama bu kadar çok hoca değişikliği, başarısızlık. Yani bir kadrosu var. Bu kadroya dönüşler de olacak kiralıklardan. yani birkaç takviye de yapıp bence aynen Trabzonspor'un mantığıyla hareket etmesi lazım. Yani yoksa yani olmuyor işte yani. Biraz sabretmek lazım. Tabii.
0: Yapılanmaya gidecek. Omurgayı kuracak ama hoca gelince şimdi transfer isteyecek. Yabancı hoca özellikle. Yerli hocaya anlatırsın bu takımı hani çekip çevir, bir oyun oluştur, bir kadro kur. En azından 6-7 oyuncu sürekli oynasın ama yabancı hoca gelince diyecek ki ben 30-40 milyon euro bütçe isterim, belki daha fazla. Nasıl olacak? Bir oyuncu göndereceksin. Yani çok zor Beşiktaş'ın işi.
1: Evet, kolay değil. Peki milli takıma geçelim. Milli takımda artık Dünya Kupası mesaisi başladı diyebiliriz. Lig de tamamlandı. Geniş kadro açıklandı. Öncelikle ayın 1'inde 1 Haziran'da Kuzey Makedonya ile İstanbul'da Ülker Stadyumu'nda, daha doğrusu Çobani Stadyumu'nda Kadıköy'de. Sonrasında da ayın 6'sında Miami'de Venezuela ile Amerika Birleşik Devletleri'nde hazırlık maçına çıkacak milli takımımız. İki maçta ATV ekranlarından yayınlanacak. Onu da söylemiş olalım. Futbol severler ATV ekranlarından milli takımı izleyebilecekler. Şimdi milli takımın geniş kadrosu açıklandı. Abdullah Hocam sizinle başlayalım. Hani kadro geniş zaten adı üzerinde. Bayağı bir isim var. Sizi şaşırtan bir isim ya da isimler var mı? Onu sorarak başlayayım.
3: Ya tabii
2: şu anda ekrana da geliyor.
3: Şimdi böyle kadro açıklanınca ilk soru şu oluyor. Şu olmasaydı da bu olsaydı. İlk soru bu. Yani bir klasiktir bu zaten yıllardır. Herkesin beğendiği oyuncular var, beğenmediği oyuncular var.
2: Eğer şimdi, yanlış görmüyorsam son iki yılda çağırdığı isimlerden hariç başka bir isim çağırmamış Montella.
3: Yani öyle de diyebiliriz açıkçası. Bir tek Ersin'i herhalde. Son dönemde Ersin hiç kullanmıyordu ama milli takımda.
2: Sanki son iki yılda belki bir kere çağrıldı diye hatırlıyorum, olabilir.
3: Ya sonuçta hocanın söylediklerine bir itirazımız yok. Tercihidir. Zaten senin de söylediğin gibi bu geniş kadro. Bu muhtemelen zaten ülke olarak daha milli takım havasına girmedik. Orayı da belirteyim ayrıyetten. Yavaş yavaş da buna girmemiz lazım.
2: Niye hocam geç açılıyoruz ya bu konuda?
3: Ha, yani,
2: geç açılıyoruz yani.
3: İşte şimdi lig bitti. Yani, şimdi bir yapacağız. Fenerbahçe'nin kongresi var. Ondan sonra
2: teknik adam seçimi var.
3: Teknik adam seçimi. Ondan sonra
2: transfer diyelim.
3: O yok yok artık yani bir herhalde kaçında 14'ünde mi oynuyoruz ilk maçı?
2: İlk maçı 11'inde başlıyor.
3: 11'inde yani artık bir yavaş yavaş. Bu çocuklar büyük iş başardı, bunlara yardımcı olmak
2: İlk
3: lazım.
2: Maçı 14'ünde ama orada 13'ünde oynuyoruz.
3: Evet. Onun için şimdi tabii ben de onun üzerinden gideyim. Ben alınan oyuncularla ilgili bu alındı şu alındıya kesinlikle girmeyeyim de kim eklenebilir diye.
0: Ben Adil Demirbağ'ın sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum. Konya Spor'dan oyuncu yok. Finale çıktı Ziraat Türkiye Kupası'nda ve neyini övdük? Savunmasını. Adil'i alması lazım. Mesela Çaykur Rizespor'dan Mithat Pala. Ki hem Galatasaray istiyor hem Trabzonspor istiyor. Şöyle çok iyi performans
3: gösterdik yani aslında oyuncu. Oynamayan oyuncu sayısı da çok. Hocanın
0: geniş kadroyu en azından alabilirlerdi bu oyuncuları.
3: Şöyle Ömer, ya tabii ben Zeki Müdür'ü anlıyorum ama ona da bir cevabım olsun. Şöyle bir şey oluyor. Milli takımda bir havuzu oluşturduğunuz zaman onu koruyup devam etmeniz istikrar anlamında doğru. Ama yeni oyunculara da mümkün olduğu kadar destek vermek de lazım.
0: Tabii,
3: performans
0: ya,
3: sergileyenler ama ödüldür. Ben o, yani bu kategori, milli takım kategorilerinin hepsinde çalıştığım için sistemin nasıl işlediğini biliyorum.
2: Bu hocam zaten bu turnuva için bence de Montella hep hani konuşuyoruz bunu evet. Zaten. Bildiği kadroyu çağırıyor ama belki turnuvadan sonra Uluslar Ligi için bu değişiklikler mutlaka olacak.
3: %100 yapacak.
0: Adil Demirbağ performansı.
3: Mesela Almanya'da oynayan hani oyuncular var. Ya mesela örnek kaleciler 5 tane kaleci çağırmış. Biz bir kere giderken 20+3 gideceğiz değil mi?
2: 26 kişi.
3: 26 mı? 23
2: evet.
3: Artı 3
2: evet,
3: mü?
2: Evet evet.
3: Ya o kadar yüksek evet. Gidiyoruz. Mesela örnek yani kaleciler ilk gözüme çarptığı için ne eklenebilirdi form grafiği olarak söyleyeyim. Mesela ben çalıştığım için de söyleyebilirim. Mesela Samsun Spor kalecisi var Okan diye. Son haftalarda ciddi de iyi oynuyor. Evet. Mesela o da düşünülebilirdi.
4: Hocam peki Mert'in bu kadar tamam milli takım kalecisi de yani çok başarısız.
3: Ya işte Formsuz. Ben sizi çok iyi anlıyorum da yani.
4: Oradaki, hayır, hocanın kafasında tamam bir aile ortamı buraya kadar beraber geldik. Bundan sonra da beraber olmalıyız düşüncesi mi bu? O ya zaman bu şöyle, diğer formda olanlara haksızlık değil mi bu?
3: Ya tabii ki milli takım kimsenin yeri değil. Ulusun yeri sonuçta. Ama hoca da şöyle düşünüyor. Mesela Uğurcan arkası muhtemelen Altay Bayındır diye düşünüyor, evet. Benim görüşüm. Evet. Ama bir kriz anında bu turnuvalarda biliyorsun her an ekstra bir şey çıkabilir. Ya orada mesela güvenebileceği oynamış daha önce, şu an kullanmıyor ama olur mu diye Mert'i düşünüyor. Mantıklı, evet. Yani.
1: Onu yönetmenim Ali de hatırlattı. Avrupa Şampiyonası performansı.
3: Yani hatırlıyorsun şeyde Hollanda maçında Avusturya'da kurtardığı bir top. Yani biraz geniş açıdan bakmak lazım ama formda oyunculara şu yapılabilirdi. Sonuçta bu geniş kadro. Kaç açıklandı bilmiyorum. 40 falan vardı.
0: 35.
3: 35.
0: Brezilya 55 açıkladı mesela.
3: Ya bunu 40 ya yapıp.
0: Adil Demir, yani Mithat falan.
3: Mesela Brezilya doğru şey tercih.
2: Herkesin mi gönlü olsun
0: diye. Hayır, orada 500 açıklayabilirsin.
3: Gönlü olsun diye değil.
0: Dünyada bir.
2: Biliyorum, biliyorum.
3: Yok yok, gönlü olsun diye.
2: Yok hocam, yani ben Brezilya için söylüyorum. Ha, evet.
3: Brezilya, ya yani orada 3 tane de açıkta. Safa.
0: Aynen, 150 yani. De açıklayabilir.
3: Yani onları da motive etmek amacıyla doğru, kullanmasan doğru. Bile en azından milli takım ambiyansını tatsınlar diye çağrılabilirdi. Evet,
2: bu kadrodan 9 kişi çıkacak. Onu tabii. Söyleyelim.
0: Zaten sakatlık falan olmasın ama genelde biliyorsun öyle şeyler de olduğunca belki.
3: Ha bak, bir de o risk olabilir. Var. Mesela oynamayan çok kritik oyuncularımız var. Mesela Arda Güler bunlardan bir tanesi. Doğru, evet. Hakan Çalhanoğlu bunlardan doğru, bir tanesi. Doğru. Bunlar bizim ilk 11'imizin direkt oyuncuları. Evet, kesin.
0: Allah korusun sakatlandılar.
3: Yani onlar muhtemelen şampiyonada olacaklar. Onlar başka böyle bir çırpıda ya mesela örnek stoper olarak düşünülebilir. Daha genç hoca düşünmüş. Mesela Emirhan düşünülebilirdi Beşiktaş'ta. Sol stoper.
1: Samsun Spor'dan dakikalar önce bir açıklama geldi. Okan Koyucu'nun milli takım kadrosuna dahil olmamasıyla ilgili. Hemen ben o açıklamayı sizlere aktarayım. Kamuoyu duyurusu şeklinde bir başlıkta paylaşıyor Samsun Spor ki şu anda ekranda var. A milli takımımızın açıklanan geniş aday kadrosunda kalecimiz Okan Koçuk'un yer almamasını şaşkınlıkla karşılamış bulunuyoruz. 2025-26 sezonunda ortaya koyduğu başarılı performansın yanı sıra UEFA Konferans Ligi'nde en çok maçta kalesini gole kapatan kaleci istatistiğine ulaşan sporcumuz Okan'ın milli takım aday kadrosuna değerlendirilmemesi futbol kamuoyunda da soru işaretleri oluşturmuştur. Ancak inanıyoruz ki ortaya koyduğu performans ve duruş er ya da geç hak ettiği değeri görecektir. Çalışmaya, üretmeye ve gelişmeye devam diyor Samsun Spor. Bu şekilde bir açıklamayla konuyu dile getirmiş ki zaten yorumcularımızdan Abdullah Ercan da.
3: Evet.
1: Okan hani belki bu havuza doğru. Dahil olabilirdi dedi.
3: Daha bizler birkaç de tane oyuncu burada. Daha var ya, yani sadece Okan değil.
1: Biraz böyle eleştiri de geliyor bu dönemlerde, doğaldır.
0: Ya şimdi geniş kadroya bu oyuncular çağrılabilir. Dediğim gibi Adil Demir var. Ki büyük takıma gidecek, bak göreceksin. Yani dört büyüklerden birine gidecek. Çünkü müthiş performans gösteriyor. Yani Abdülkerim Bardakçı gibi performansı var oyuncunun. Yani Çaykur Rizespor'da oynayan Mithat Pala hem Galatasaray hem Trabzonspor istiyor. İyi bir sağ bek. Hatta joker oyuncu değil mi Abdullah Hocam? Yani, sadece sağ bek
3: normalde
0: değil.
3: Orta saha
1: oynuyordu tabii. Yani bir de tabii.
0: Bu sene de istatistikleri var. Gol ve asist istatistikleri var. Yani al değil mi? Tamam. Dünya Kupası için gitsin, görsün, oyuncu şu olsun yani Montella işte performans yüksek oyuncuyu, milli takım oyuncusu olmasa bile o kervana dahil ediyor. Samet Akaydın mesela en formsuz zamanda aldı ama haklı çıktı. Milli takım doğru, oyuncusu doğru. Gerçekten doğru. Başarılı ama yeni isimlere de yeni yüzlere de insanlar istiyor. Kulüpler tabii ki burada milli takıma oyuncu vermek istiyor. Haklılar yani burada Samsun Spor'un duygusallığını yani, milli takıma oyuncu verme sevdasını da alkışlamak lazım. Duyarsız da kalabilir. O oyuncum dinlenecek diyebilir. Yani ama farklı bir reaksiyon gösteriyorlar. Ben Konya Spor'un da ne bileyim Çaykur Rizespor'un da işte Ozan Tufan'ı Fatih Tekke'nin ki bence de Ozan Tufan birçok mevkide oynuyor. Ligin ikinci yarısında iyi de performans gösterdi ki milli takım oyuncusu zaten sorarsan Ozan Tufan'a o da alınabilirdi ama hocanın kararına saygı duyuyoruz. Şuradan saygı duyuyoruz tabii ki. Bizi Dünya Kupası'na götürdü.
3: Tabii.
1: Evet. Yani dediğim gibi böyle açıklamalar bu dönemde oluyor ama ben de aslında uzun süredir hani Montella'nın çok kadroyu bozmayacağını düşünüyorum. En azından Dünya Kupası'nın sonuna kadar. Sonrasında bir bakmak lazım.
4: Hocanın vazgeçmediği oyuncular var. Yani var. Bu her açıklandığında bir tartışmaya gelen bir konu yani. Şimdi Salih Özcan çok iyi bir sezon mu geçirdi? Yani oynamıyor bile yani.
3: Bakıldı. Kulübünde oynamayan oyuncular da var. Var
4: işte. Yani ama hocanın orada kafası yani işte şey ya biz buraya kadar böyle bir beraber yolculuk yaptık. Bunun öncesi de var. Evet. İşte bu aile ortamında

0: kurduk. Yani mesela İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı kaldı. Kasımpaşa'ya gitmediği dönemde de aldı canım yani bakıldığı evet, zaman
1: bir kadroya. De, yani. Bir de şey var. Oradaki hocanın dikkat ederseniz bütün oyuncu tercihlerinde şu konu ön plana çıkıyor. Orada işleyişi biliyorlar. Hmm. İşleyişten kastım şu. Ne, hoca ne oynatmak istiyor? Belki B evet. planında ne var? O mesela hep kullandığı oyuncular istikrar adına hep beraber taşıdığı oyuncular. İşte İrfan bunlardan, Kaan Ayhan bunlardan, evet. Salih Özcan o oynamadığı zaman aldı ki İspanya maçında mesela o gün ikili oynadı Orkun Kökçü ile. Gol attı oyuncu.
2: Tabii tabii Salih
1: yani, Özcan iyi oyuncu. Hocanın kafasında hangi oyuncudan ne alırım konusu çok ön planda. Onun için tercihler hep bu yönde ama ben şuna da katılıyorum. Bazen takımları motive etmek adına oyuncuların gelişimini iyi izliyoruz, iyi gözlemliyoruz adına mesela örnek Adil konusu var, Okan konusu var. Belki santraforda bir daha genç bir oyuncu tercih edilebilirdi. Oraya da mesela Umut, Bertu
3: Umut
1: mesela
3: Nayır.
1: Umut Nayır olabilir. Ben Bertu daha tabii, yaşı Bertu olarak daha öne koyuyorum. Doğru. İleriki yıllarda milli takımın santraforsuz kalmama adına onlar tercih edilebilirdi. Ama hocanın şeyini yani ne için neyi ne için yaptığını çok iyi anlıyorum. Ya zaten şöyle de bir şey var Ömer. Burada senin söylediğine göre 35 tane oyuncu var. Evet. Ya hoca zaten şu anda 20 tane oyuncusu hazırdır.
3: Tabii.
4: Hatta bence hocam 23'ü hazırdır da bir 3 tane
1: yani,
4: son işareti olabilir.
1: Mutlu, düşünüyordur. Zaten öyle de olur evet, genellikle. İşte diğer 3 oyuncuda da çeşitli faktörler ön plana çıkar. Birkaç bölgede oynaması. Buradaki kritik oyuncumuza bir şey olursa hangisini alalım? Orada aslında çok sorular çıkıyor. 2002'de de öyle oldu aynı şekilde. O zaman 20 artı 3'tü. Evet. Şimdi 23 artı 3. Tabii o zaman takım sayısı daha azdı. Şimdi 48 evet, tane takım var.
3: Maç sayısı daha fazla şu anda.
1: Şimdi Avrupa Şampiyonası'na herkes gidiyor. Elini kolunu sallıyorsa.
3: Aynen doğru.
1: Biliyorsun. Doğru. Onun için ama güzel bir Dünya Kupası bizi bekliyor. Çünkü İnşallah. Takımımız çok iyi, çok iyi oyuncular var. Kesin. İyi bir başarı bekliyoruz.
4: Zaten uzunca milli takımı konuşuyor olacağız. Tabii ilk temenni hani sakatlıksız diyelim. Evet. Oyuncularımızın Dünya Kupası'na kadar yol alması. Şimdi geçelim Fenerbahçe'ye. Dediğim gibi milli takımı bir virgül. Milli takımı ilerleyen günlerde bol bol konuşacağız ki Kuzey Makedonya ve Venezuela maçlarında ATV ekranlarında olacağını biri 1 Haziran'da diğeri 6 Haziran'da bir kez daha hatırlatmış olalım. Bu hatırlatmayla birlikte Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'de Murat abi seninle devam edebiliriz. Hakan Safi'nin açıklamaları var. Bu arada çok açıklama var. Yani evet. Gendozi'den de bir açıklama var. Ederson'dan olduğu şiddetle kuvvetli bir açıklama var. Geleceğiz o açıklamalara. Hakan Safi şunu söylüyor. Saha içinde Fenerbahçelileri heyecanlandıracak, tribünleri coşturacak kadroyu kuracağız. Rakiplerin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız. Biz Fenerbahçe'yi sadece şampiyon yapmayacağız. Kuracağımız düzenle şanlı kulübümüzün gelecek yıllarına damga vuracağız. O gün şartlar öyleydi, bugün böyle diyenlerden olmayacağım. Bir sene şampiyon yapar bırakırız da demiyorum. Şampiyon yapacağız ama uzun vadede yarının Fenerbahçe'sini hep beraber yapacağız diyor. Tabii burada Aziz Yıldırım'a bir gönderme var. Ya. Aziz Başkan hani ihtiyaç vardı, öyle olduğunu düşünüyorum. Bir sene şampiyon yaptıktan sonra inşallah bırakacağım diyor. Onun da mottosu o şekilde. Hakan Safi başka bir noktada. Ne diyorsun Murat abi açıklamalara?
0: Ya iki tarafta şu ana kadar çok... Yani derneklerle işte sürekli gidiyorlar, geliyorlar. Kendi büroların açılışlarında filan açıklamalar yapıyorlar medyaya. Yani tabi burada en temel şey Hakan Bey'in işte biraz önce senin dediğin gibi yani güçlü bir kadro kuracağız, transferler yapacağız. Ama ya yani bu parayla bu işin olmayacağı bir kere ortaya çıktı. Yani tamam ben burada... Bir seçim politikası olarak böyle bu tür açıklamalar yapmasını doğal karşılıyorum ama yani bunun öncesinde de çok büyük paralar harcandı Fenerbahçe'de. Yani temel sorunun çok büyük paralar harcanıp işte başka bir kadro kurulması olduğunu düşünmüyorum ki. Zaten bu kadro çok geniş bir kadro. Bu kadroda 20 tane yabancı oyuncu var. Yani öncelikle göreve gelecek kişinin bu kadro mühendisini çok iyi yapması şart. Yani birinci politikası bunun olması lazım. Ama tabii bu bir seçim. Seçimde de vaatler önemli. Alınacak oyuncular önemli ve her şeyden önemlisi de teknik direktör. Yani bütün işte Fenerbahçelilerin bugün merak ettiği nokta o. Yani Fenerbahçe'nin hocası kim olacak? İşte Hakan Safi yabancı, işte bir sürü isim geçiyor. Aziz Yıldırım tarafı, Jorge Jesus'un adı çok geçiyor bugünlerde. Ki gerçekten de ciddi derecede kafalarda bunun olduğu vurgulanıyor. Aykut Kocaman isminin birazcık daha arka planda kaldığı söyleniyor. Ama bir yandan da Aziz Bey'in, mesela Aziz Yıldırım şunu da söylediği ifade ediyor. Yani ben bir yıllık bir şampiyon, bu yıl şampiyon olacağız ve bırakacağım diyor. Önümüzdeki sezon Fenerbahçe için çok önemli diyor. Şampiyon olmamız mutlaka gerek diyor. Yoksa diyor dağılır diyor Fenerbahçe. Şimdi böyle bir şeyde de bilen bir isimin gelmesi lazım diyor. Türkiye'yi, ligi, işte atmosferi, ortamı, hakemleri. Bu

0: ve hoca. Aziz Bey o kadar oyunculara dair bir açıklama yapmıyor. Yapma, daha evet. Çok hem 3 Temmuz'a gidiyor, hem işte Fenerbahçeliler birlik olması lazım diyor ve biz savaşacağız diyor, savaşmalıyız diyor, hep beraber diyor, bunu yapmalıyız diyor. Aziz Bey'de böyle bir gidişatı var. Ama sonuç itibariyle şu anda bakıldığında ben ikisinin de şu an eşit gittiğini düşünüyorum.
1: Zeki abi, sence de böyle başa baş mı bir yarış şimdi, var? Bir de bu açıklamalarla herhangi bir adayın daha ön plana şu an için çıktığını düşünüyor musun?
2: Ya Aziz Yıldırım'ın Türk futbolunda bir karşılığı var. Spor dünyasında bir karşılığı var. Federasyonda karşılığı var. Tahkim kurulunda, disiplin kurulunda, merkez hakem kurulunda, medyada, futbol dünyasında, kulüpler nezdinde, başkanlar nezdinde, teknik adamlar nezdinde, futbolcu her tarafta ismin karşılığı var. Ama bunu işte 20 yıl 111 gün başkanlık yaparak, 92 kupa kazanarak, 6 lig şampiyonluğunu Fenerbahçe'ye yaşatarak efsane bir kulüp başkanı olarak şimdi tekrar başkanlığa aday. Ama özellikle Ali Koç döneminde oy atmaya hak kazanan genel kurul üyelerinin çoğu genç. Yani Aziz Yıldırım'ın başarısız dönemini bilip de, yani bizim nesil başarılı dönemini biliyor ama işte 25'li 30'lu yaşlar, işte oy kullanmaya hak kazanan yeni üyelerin çoğu Aziz Yıldırım'a başarısız dönemini hatırlıyorlar. Doğru. Ve vizyon olarak Hakan Safi'nin söylemleri hayal gibi, hani ben dinlerken, izlerken Hakan Safi, hani hayal mi satıyor? Hani hayal satan adam, Hakkı Yalçın'ın Hayal Satan Adam diye yazı dizisi vardı. Fotomaç'ta çok muhteşemdir o. Bir çocuk bir tane köyde bakkalına giriyor. Adam anlatmaya başlıyor. Türk futbolunu, yılları falan. Çok güzel şiirsel anlatır onu. Onun gibi. Şimdi Hakan Safi de çok güzel konuşuyor. Ama gerçekleşmesi zor şeyler bunlar. İşte şunu yapacağız, bunu yap. Murat'ın da dediği gibi Fenerbahçe'nin bir stopere iki tane golcü. Ya Fenerbahçe'nin o kadar zengin kadrosu var ki bu kadroyu bozup da yeni bir kadro mu kuracak yani?
1: Ekiplerin hani, dizlerini titrettirecek bir kadro diyor Hakan.
2: Bu kadro böyle bir kadro. Ha, stoper alırsın ayrı. Sol bek alırsın. İki tane santrafor alırsın. Her tarafta yığınla oyuncu var. Bu oyuncuları nasıl göndereceksin bir de? Hepsinin sözleşmesi var. Yani sende tamam para vardır ama UEFA'yı anlatamazsın. Yani sen yani transferde harcayacağın para nereden gelecek? Sponsorluklardan ya da oyuncu satacaksın. Oradan bir gelir elde edeceksin, doğru, harcayacaksın. Yoksa ben cebimden 100 milyon euro koyuyorum ya da 150 milyon
1: olmuyor zaten.
2: Olmuyor. Ya yani UEFA bu para nereden geldi?
1: Doğru.
2: Buna izin vermiyor. O yüzden bunları söylerken, bu kadar iddialı konuşurken karşılığında bir başarısızlık geldiğinde taraftar bu sefer hayal kırıklığına uğruyor. Doğru. O yüzden bence gerçekçi olmak lazım. Aziz Yıldırım daha gerçekçi duruyor şu anda. Ama haksızlık da etmek istemiyorum Hakan Safi'ye, Sayın Hakan Safi'ye. O da çok iyi bir Fenerbahçeli. Yüreğiyle çalışıyor. Hak eden kazansın gerçekten, ama Aziz Yıldırım'ın iki mottosu önemli. 120. kuruluş yıl dönümü diyor 2027. Destansı bir şampiyonluk yaşayalım diyor. Hani birleştirici bir motto. Diğer taraftan da Fenerbahçe'nin çocukları yıllardır ağlıyor. Ağlamasın diyor. Yoksa diyor biz bir nesil 40'lı yaşlara gelirse bu ağlayan nesil diyor, o zaman Fenerbahçeli kalmayacak. Çünkü herkes Galatasaray'da yetişince onların çocukları da Galatasaraylı olacak. O şekilde ya da başka takım. Yani tehlikeye dikkat çekiyor. Aslında güzel tespiti ama ben ortada görüyorum. Gerçekten ortada görüyorum. Tabii burada belirleyici olan şu: teknik adam kim olacak?
1: Tabii.
2: Transfer, golcü transfer özellikle belirleyici olur. Üst düzey bir golcü. Kim açıklarsa, ki bence gidişata göre hem Aziz Yıldırım'ın hem de Hakan Safi'nin iki adayın da golcü transferini ve teknik adamları açıklayacağını düşünüyorum. Hakan Safi'nin hoca adayları yabancı. İşte İtalyan olabilir. Conte'yi istiyor. Jesus'u Hakan Safi'nin de istediğini biliyorum. Asıl Aziz Yıldırım biliyorsun görev süresinde ilk dönemlerinde çok istedi. O zaman Jesus gelmedi. Şimdi onun bir hayali, bir de Jesus'ta Türkiye'de yarım kalan bir işim var, gerçekleştirmek istiyorum. O hayali gerçekleştirmek istiyorum. Fenerbahçelileri şampiyon yapmak istiyorum diyor. Belki gelir ama Portekiz milli takımına da düşünülen bir isim Jorge Jesus ki o

0: asıl hayali Portekiz milli takımı teknik direktörü olmak. Öyle baktığında şu anda ben hani Aziz Yıldırım favori ya da Hakan Safi favori demiyorum. Çok güzel bir şu anda kongre süreci yaşıyor iki başkan da. Çok böyle birbirlerinin demoralize edecek, aşağı çekecek söylemlerde bulunmuyorlar. Çok yapıcı dernekler üzerinden şu anda Murat'ın da dediği gibi toplantılar yapılıyor. Gayet güzel gidiyor. Fair play anlayışı içinde iki başkan da yarışını sürdürüyor. İkisine de başarılar diliyorum. Heyecanla bekliyoruz. Yani Aziz Yıldırım hani şampiyon olsam da ben bırakacağım diyor bir yıl daha. Çünkü ilerlemiş yaşı, sağlık problemi belki onu düşünüyor olabilir. Ama Hakan Safi de yani zaten şampiyon olamazsa geçiş kongresi bu biliyorsun. 2027'de 3 yıllık. Aynen. O zaman ben Ali Koç'un da o 3 yıllık 2027'de aday olacağını düşünüyorum. Çünkü o da yıllarca gayret gösterdi, çaba gösterdi, yatırımlar yaptı. Karşılığında şampiyon olamadı. Onu da şampiyon yapmak için hala içinde o sevda vardır. Bu yarıştan kim kazanacak? Fenerbahçe kazanacak ama bu kadar güzel kadroyu bozmak çok doğru değil. Onu söylüyorum. Yani eksikleri alırsın, transfer yaparsın ama Fenerbahçe'nin zaten güzel kadrosu var, iyi kadrosu var.
1: Katılıyorum abi. Şöyle ki Abdullah Hocam, yani Zeki abiden aldığım şekilde devam edeyim, paslayayım ben de. Şimdi iki adayın durduğu yerler farklı gibi görünüyor. Yani Hakan Safi belli ki yani gövdeli transferler yapmayı planlıyor ve teknik adam. Aziz Yıldırım da transfer politikasını çok açıklamıyor ama çok da fazla değişikliğe gidileceği düşünülmüyor. Tabii ki transferler yapacak o ayrı ama.
2: Biraz şimdi, da kamuoyunu mu yokluyor acaba?
1: Belki. Skriniar, Semedo, Kante, Guendouzi, Talisca ve Asensio gibi Fenerbahçe'nin önümüzdeki yıl muhtemelen devam edecek hani oyuncuları var ve bu isimlerin birçoğunu 11'de. Hani olmasını bekliyoruz. Ya bu anlamda bakıldığında da Fenerbahçe'nin sanki öyle bir yapboza ihtiyacı yok gibi görünüyor ama evet nokta transferler tabii ki mutlaka iki başkan adayı da yapmayı düşünecektir.
2: Ama düşünülen bölgeler çok kritik. Neden kritik? Mutlaka iki tane santrofor alması lazım.
1: Evet. Tutan ve atan.
2: Şimdi biraz sonra belki söylersin. Ederson'un açıklamalarından sonra mutlaka bir tane kaleci almalı.
1: O yüzden Ederson'a yazmadım ben.
2: Bence en önemli konu Ömer, bence taraftar nezdinde, gönlünde taraftarın istediği profile yakın bir teknik direktör ismi açıklayan kişi bence bu yarışta çok ön plana çıkacak gibi hissediyorum. Evet. Ki bence bu çok önemli.
0: Hep de öyle olmuştur hocam.
2: Öyle olmuş. Şimdi Fenerbahçe'nin bu konuda eksikleri ne? Son dönemde çıkan dedikodulardan dolayı Fenerbahçe'nin çok disiplinli bir tane teknik direktöre ihtiyacı.
0: Doğru.
2: Hem bu isim olarak disiplinli hem de kariyer olarak bence disiplinli olacak. İkincisi, Fenerbahçe taraftarının istediği oyunu oynatabilecek bir antrenörü getirmek zorundalar. Böyle de bir gerçeği var Fenerbahçe'nin. Yani Fenerbahçe taraftarı artık sahada daha istekli, daha doğru oynayan bir antrenör, bu oyunu oynatacak bir antrenör istiyor. Dediğinize %100 katılıyorum ben de. Fenerbahçe'nin çok yapboza ihtiyacı yok. Bence iki tane santrofora, net santrofora ama. Yani ara santroforlara değil, soru işaretli santroforlara değil. Bir tane stopere, bir tane belki ofansif orta sahaya Fred'in gideceğini düşünerek, belki bir tane de ki Ederson'un ben kalacağını da düşünmüyorum.
0: Evet.
2: Bir tane kaleci alıp yeni antrenörüyle beraber iyi inşa edilecek bir oyunla beraber Fenerbahçe'nin yine kadrosu güçlü bir kadro.
0: Evet.
2: Yani sağ bekine bakalım. İyi oynamayan Semedo Portekiz milli takım oyuncusu, yedeği Mert Müldür A milli takımda oynuyor. A milli takım geniş kadrosu. Beğenmiyoruz, kötü oynuyoruz. Çağlar A milli takımda. Skriniar var. Öyle veya böyle geçen sene bence çok pozisyon hatası yapan Osterwald'e var. Ama Fenerbahçe'nin eğer mümkünse bir tane de kenar forvete de ihtiyacı var. Evet. Yani bu Musamba'yla
0: İkinin dışında mı?
2: Nene'yle falan olacak işte.
0: Musamba orta yapmayı bilmiyor zaten.
2: Yani işte daha net. Şimdi ben tabii Galatasaray'ı da düşünüyorum. Belki Galatasaray'ı da konuşuruz. Onlar da 10+4'e takılıyorlar. Ama orada Okan Hoca ciddi anlamda eleştiriyor federasyonu ama açıklanan karar 16 ay önce açıklanmış.
1: Çok önce açıklandı.
2: Yani oradan bir çıkarım elde edemezler bence. Planlamada geç kaldılar ki onların düşüncesi hep yüksek meblağlı oyuncu almak tarafındalar.
0: Daha önceden oturup konuşsaydı bütün kulüpler.
2: Tabii. Ama Fenerbahçe için Ömer şöyle bir dezavantaj var. 19 yabancısı var.
0: Evet, çok fazla.
2: 19 tane yabancısı var. İşte burayı nasıl eritecekler? Orası önemli. Yani Fenerbahçe 4-5 tane yabancı alacak ama 19 tane yabancıdan nasıl şey yapacaklar? Burası bence bir planlama, bir organizasyon çok doğru yapılması lazım.
1: Genel başkanın sadece hani gelecekler değil gönderecekler tabii konusunda da bayağı bir çalışması
0: gerekecek. Mesela bir santrafor ne olacak? Zorunlu satın alma opsiyonuyla yani, Sıdıkı Şerif'i 20-22 milyon euroya alacaksın.
2: Doğru. Yani bir de şöyle bir şey var. Tabii Avrupa ikliminde organizasyonlar daha farklı. Orada mesela transfer edilecek oyuncuları açıklamasan bile kulübün yapısı bellidir. Ona uygun oyuncular, antrenör geliyor zaten. Bazen 6 ay önceden de geliyor. Ama Türkiye'de şöyle bir gerçek var. Bunu kabul etmek zorundayız. Eğer doğru profilleri açıklarsan taraftar ona göre hareket ediyor.
1: Doğru.
2: Mesela Mourinho açıklandı. Yanlış mı?
0: Evet.
2: Herkes tamam dedi. Mourinho geliyorsa teslim, eller yukarı dedi. Başarısız oldu, gitti. Ben burada da Hakan Safi Bey herhalde bu şeyde açıklayacağını açıkladı. Yani ben gerek antrenör konusunda gerek alacağım oyuncular
0: açıklayacak.
2: O zaman ciddi anlamda oy kazanır diye tahmin ediyorum. Bir de yarışın biraz kamuoyunda şöyle işte Aziz Bey'i ön plana çıkarıyorlar. Aziz Bey kazanacak işte tekrar öyle şeyler konuşuluyor ama ben şu anki durumun çok dengede olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, aynen ben de öyle düşünüyorum.
2: Aralarda çok yani bir fark olduğunu düşünmüyorum. Onun için bu yarış tabii Fenerbahçe'nin kazanacağı bir yarış ama
0: bir de yönetim listeleri de önemli tabii.
2: %100 yönetim listeleri de önemli. O da kritik. Ama dediğim gibi yani
3: hocam bir de yani şimdi şu oyuncuyu alacağım, bu oyuncuyu alacağım ya da şu oyuncu bu hoca kazanamazsan ne olacak yani? Bunun yükümlülüğü kendisine mi ait?
2: Maddi şeyi. Hayır, ona protokol yapıyorsun.
0: Şöyle oluyor.
3: Şu tarihe kadar. Tazminatı yok mu bunun yani?
2: Hayır.
0: Zaten açıklayamıyorlar. Şöyle oluyor. İşte seçilirsem sizinle çalışmak istiyorum hocaya. Hoca da diyor ki seçil öyle gel diyor. Mourinho'da olduğu gibi. Diğer taraftan futbolcunun
2: menajeri de öyle diyor. Ama Mourinho iki tarafın da tercihiydi.
0: Tabii o yüzden yani şeydi.
3: Şimdi bu takım, çok maliyetli bir takım.
0: Tabii.
2: Evet.
3: Ücret şeyi çok yüksek bir takım. Yani son şeylerine, verilerine göre de yani 90 ile 105 milyon euro arasında ödemesi olan bir takım. Aralık ayının sonuna kadar. Yani kafadan hiç kimseyi almasanız, kimseyi göndermeseniz bile sizin ödeyeceğiniz bir 100-105 milyon euroluk bir takım şeyi var. Oyuncu parası var. Artı peki,
1: para
3: bir sürü
1: abi,
3: yabancılar var.
1: Ederson açıklamalarına geçelim mi?
3: Ederson açıklamalarına bir şu cümle daha şey tabii yapayım. Ki. Bir de yeni yönetimi bekleyen ki bu yalanlanmadı günlerdir yazılıp çitliyor yani UEFA'dan Haziran ayı itibariyle işte limit arttırımının aşıldığı için bir ceza geleceği. Cezanın da minimum 20 milyon euro civarında olacağı. Yani şimdi yeni budu yeni yönetimde bekliyor bu.
0: Evet.
3: Öyle bir şey de var. Ha, itiraz edersiniz, başvurularınızı yaparsınız, kasa gidersiniz bilmiyorum artık yani ne olur ama sonuçta burada seçimi kazanacak olan başkan bir para sorununu çözecek. Yani iki kadro mühendisliğini mükemmel yapacak. Üç UEFA işiyle uğraşacak. Yani bunun ve dört ki en önemlisi şampiyon olacak.
1: Bayağı bir mesai var.
2: Bir de sezonu erken açıyorsun.
3: Yani.
1: Tabii bir de işin o kısmı var. Şimdi Ogloba Brezilya'dan Ogloba'ya göre Ederson'un yapmış olduğu bir açıklama var. Bu arada baktım ben farklı Brezilya basını, Portekiz basını. Türk basına kaynak gösterenler de var. Zeki abi transfer döneminde çok yaşıyordur bunu. Tabii bazen Portekiz basında Brezilya basında çıktı
0: biz
1: diyorlar.
0: Biz yazıyoruz oraya gidiyor. Onlar yazıyor.
1: Geliyor, evet, bize geliyor gibi oluyor.
0: Gibi,
1: ama Ederson'un şu sözleri söylediğine dair bir iddia var. Onu söyleyelim. Eşime ve çocuklarıma yapılan hakaretleri unutamam. 2028 yılına kadar 22 milyonluk bir maaşım var. Her şey alana kadar Fenerbahçe ile olan sözleşmemi feshetmeyeceğim.
4: Bunu bu arada ülkesindeki basın mensuplarına söylediği iddia ediliyor. Şunu

0: Hemen diğer şeyi söyleyeyim. Açıklamalar bu kadar ama erken ayrılma konusunda pazarlık yapmayı reddetti ve üzerinde anlaşılan tüm ekonomik koşullara saygı gösterilmesini talep ettiği konuşuluyor. Eder sonunda şu anda hani böyle zaten, bir noktada durduğu zaten, iddia ediliyor, bir kez daha söyleyeyim.
1: Zaten Ocak ayında menajerine bana kulüp bul yaz transfer dönemi için, ben burada mutsuzum, bu takıma alışamadım, ayrılacağım diye hem Tedesco'ya söylediği sonradan hem de yöneticilerin bildiği. Yani oyuncu o yüzden de ruh gibi sağ kenarında, dikkat edersen. Hiç mutsuzdu yani kalede. O yüzden de hatalı goller yedi.
2: Bu sözleşme de bırakılmaz ama abi ya.
1: Bırakılmaz
2: mis gibi sözleşme.
0: Tabii. Ya abi, bırakmaktan ziyade zaten
1: dünyanın
0: konuşulan
1: en çok kazanan kalecilerinden kaç ilçe giriyor ya.
0: Bu parayı kim ödeyecek? Konuşulan o. Yani
2: yeni takımlar
1: kim ödeyecek?
0: O değil. Başka takımlar transfer yani etmek istese yani bu paraya çıkmayacaklar.
1: Çünkü Yunanistan'da bir kulüp, hatta iki kulüp, biz o 25 milyon euroluk bir madde varmış ya.
0: Evet.
1: Serbest kalma maddesi. Ekstradan onu biz verebiliriz demiş dolaylı yollardan. Tabii teyide muhtaç. Öyle haberler çıktı Suudi Arabistan'da da, ama kimdir, nedir, alır mı? Bu paralar verilir mi? Gider mi? Paramı almadan gitmem diyor haklı olarak, ki kapı öyle gibi sözleşme yapıyorlar.
3: Ya haklı tamam da yani ne yaptı abi? Rize maçında ne yaptı? Dengeye getirdi oyunu son dakika. Evet. Galatasaray maçında hep oyuncular haklı. Hep alacak 11 çarpı 2'yi.
1: Tabii.
3: Tamam mı? Fenerbahçe'ye verdiği zafiyet şey ne olacak?
0: Zarar.
3: Zarar ne olacak?
1: Ya almasaydın beni demiş.
3: Ya almasaydını var mı? O zaman ben de senin performansını ne yapacağım? Ya, müdürüm ama öyle yapma. Tabii, şimdi 2-1 öndeyim.
1: Ya öyle.
3: Belki Galatasaray maçında daha farklı puan şeyiyle çıkacağım.
1: Kurtardığı maç yok hocam.
3: Hayatında şeye çıkmıyorsun. 18'e çıkmıyorsun. Çıkıyorsun. Rize golü atıyor, 2-2 bitiyor. Hadi onu geçtim. Maç oynanıyor. 1-0 geridesin. Penaltı oluyor. Kendini attırıyorsun.
1: Evet.
3: Sonra diyorsun ki ben 22'yi almadan gitmem. Tamam alma da bunları da sen yaptın kardeşim. Ya yazık ama ya. Ya
2: Fenerbahçe bırak o 25 milyonu hocam.
3: He.
2: Sözleşmeyi feshedebiliyorsak sıfır noktasıyla bence öyle yollasın.
3: Yok
2: yani.
3: Açıklaması var. 28'e parayı kadar alacak. Alırım parayı.
2: Hayır yani. Başka bir takım istiyorsa
3: ya diyorum. Ya ben sana yani bir şey söyleyeyim Ömer. 11 net alıyor ya aylık 1 milyon euro. Hı-hı. Bir ay off. 11 ay alıyor 1 milyon euro. Bu parayı Avrupa'da bu rakamda alabilmesi için tek yıllık sözleşmenin 22 milyon euro olması lazım. Tabii.
0: Vergi var.
3: Bürüt çünkü. Yani.
1: Tabii. Bir de Livakovic.
3: Veya şeyde gitsin Brezilya'da alsın, alabiliyor mu? Brezilya mı takımı kadro kadrosu?
1: Nereden verecekler paraları?
3: Veya Arabistan'da alsın. Hadi alsın Arabistan'da. Ya tamam oyunculara.
1: Arabistan'da belki verebilirler
0: orada
1: ama.
0: Orada da abi isim. Çok ödemiyorlar artık.
1: Tabii.
3: O işte ama yapmayın yani, burada da bir tane kulüp var. Kulüp senin hatalı çıkışından dolayı belki şampiyonluğu kaçırdı. Galatasaray maçındaki tavrından dolayı belki dönecekti oyun. Nereden
0: hocam,
3: biliyorsun?
0: Bak, performans veremeyebilirsin ama tavır önemli. Yani bütün sezon boyunca Eder Son böyle bir tavır göstermedi.
1: Bu transfer döneminde ünlü futbolcular gitmek istemiyor. Oradaki savaş, kriz, o yüzden çok sıcak bakmıyorlar.
3: Biraz ya sonra düştü abi, ligine. Sonra bir şey daha var ama.
1: Cazibesi düştü. Evet, Türkiye evet, daha iyi diyorlar. Yani hem güzel, hem rahat, hem de iyi para veriyorlar.
0: İşte biz de öyle.
3: O şeyi söyleyeceğim.
0: Bu dönemin bak, şeyi gibi olduk. Evet. Katar'da hani bir ara şöyle bir şey var ya.
3: Yabancı oyuncular dokunulmaz gibi, tamam mı? Ya Ederson Türkiye'ye geldi. Ya kardeşim, kara kaşımıza, kara gözümüze mi geldi? 11 milyon euro alıyor bu oyuncu. Ya diyorlar ki Ederson'u bir daha nasıl, ne zaman getireceksin? Geldi işte.
1: Evet.
3: Roberto Carlos geldi bu ülkeye ya. Adam Real Madrid'in en büyük oyuncusu. Evet. Hacı geldi. Şimdi ben de tasvip etmiyorum. Eşine edilen işte küfür gibi şeyleri. Biz hatta takım oyununda bunu dile getirdik. Bırak dedik Ederson'a, hiçbir oyuncuya bunlar yapılmaması.
0: Bunun tartışması yok tabii.
3: Aynen. Ama sen de şunu söyleme. Yani işte eşime her yerde, biz de oynarken 50 bin kişi küfür ediyordu bize.
0: Hocam,
3: o zaman ne olacak yani?
0: Orada ne var biliyor musun?
3: O zaman biz sağ bırakalım gidelim yani.
0: Hayır bak, büyük profilleri bırakıyorum. En-Nesyri 2 sezonda 38 gol 6 asist toplamda. Evet. 44 gol katkısı. En-Nesyri'nin ne kadar eleştirildiğini,
1: tabii,
0: Kadıköy'de yuğlandığını.
3: Biliyorum.
0: Değil mi?
3: Evet.
0: Ki Ederson'dan daha az kazanıyor. En-Nesyri bence en azından profesyonel olarak davrandı. Ne bir açıklama yaptı,
3: tabii,
0: ne başka bir şey yaptı. Ha, belki kulüp içerisinde sorun yaratmış olabilir dönem dönem ama en azından dışarıya, dış medyaya herhangi bir sıkıntı yaratmadı yani.
3: Ya adam orada diyorsun,
0: kıyaslayacak olursak
3: forma satılıyor 3 bin liraya, 5 bin liraya, git al diyorsun, gidiyor alıyor adam. Evet. Taraftar değil mi? Galatasaray
2: 5 bin liraya forma satıyor.
3: Galatasaray seyircisi her maç 52 bin kişi

0: oynuyor ya.
1: Peki şimdi Gündüz'ün açıklaması var. Onu da okuyayım, kısaca değerlendirelim ki Galatasaray'a da geçelim. Gündüz'ü de şunu söylemiş. Abi, sezon sonu olunca açıklamalar üst üste geliyor.
2: Eteklerindeki taşı döküyor herkes.
1: 6 ay yaşanabilecek her türlü duygu. Kupada Galatasaray'a attığım o gol, o kupayı havaya kaldırmak. Tribünlerdeki gürültü, o çılgınlık kariyerimin en muhteşem anlarından birisiydi. Bunu sonsuza dek kalbimde taşıyacağım. Ardından hak ettiğimiz şekilde bitmeyen bir sezon. Hiçbirimizin öngöremediği değişiklikler ama tüm bunlara rağmen sizler benim yanımdan hiç ayrılmadınız. Burada taraftara sesleniyor. Beni aranızdan biriymişim gibi hissettirdiniz. Başkanımıza, yönetim kuruluna, teknik direktör Domenico Tedesco'ya ve Devin Özey'e bana inandınız ve bana bu yuvayı verdiğiniz için teşekkür ederim. Sizlere, Fenerbahçe'nin sadık taraftarlarına, bu formayı giydiğim sürece elimden gelen her şeyi vereceğim. Bu renkleri parlatacağımızdan emin olun. Hikayemiz burada bitmiyor diyor Gündüz'ü. Ben vallahi ilk başta bir yapacak. Okurken
3: evet. Veda gibi
1: yarısına kadar
3: ben
1: veda yani gibi geldi. Son cümlelerle birlikte biraz toparlandı açıklama.
2: Ama Ocak ayında yapılan transferlerin içinde fark yaratan oyuncuydu. Gerçekten çok yürekli oyuncu, çok yararlı. Bir de Kante'ye bakıyorsun. Olsa da olur, olmasa da olur. Yani isim transfer etti. Oyuncunun uzun paslarına bak, dağ taşa. İsteksiz o da. Yani sahadaki duruşuna baktığında. Ya, ve ne kadar para verildiğini... Ya sosyal medyadan bazı habercilerden okudum. 70-80 milyon eurolardan bahsediyorlar evet. Ya. Çılgın rakamlar, doğru mu? Yani tabii ki kulüp açıklamadığı için herkes her kafadan bir ses çıkıyor. 83 diyen diyeni okudum ya. 83 açıklandı milyon euroya mal oldu Fenerbahçe'ye diye. Nasıl bir para bu?
3: Vergisiyle 90 milyon euro civarı.
2: Yani vergisiyle bak.
1: Tabii vergisiyle 90.
2: Abi bu paralar nasıl ödenecek ya?
3: 37 yaşında herhalde değil mi? 36 mı 37 mi?
1: 36.
2: Abi gerek var mıydı? Yusuf şeyi oynatamıyorsun. İsmail oynatamıyorsun. Yani evet. Fenerbahçe'nin stopere ihtiyacı vardı. Sol stopere. Santrafora ihtiyacı 35. vardı. Ya bunlar dururken 3 tane santraforunu gönderip Sıdık-ı Şerif alıyorsun. Ya onu da kim aldı? Gerçekten açıklamıyorlar. Bir gün birisi diyecek ki ya bunu işte X kişi yönetici scout makout hoca değildir ha. Hocanın olduğuna inanmıyorum. Eğer Tedesco bunu diyorsa ben Tedesco ile futbolu konuşmam dedi ya. Sizin göremediğiniz çok şey yapıyor. Gol atamıyor ama sahada. E golcü gol atamadıktan sonra onun yüzden oynatıyorum dedi ya. Ya çevir hatası var ya Tedesco futbolu bilmiyor.
1: Valla işte Tedesco'nun istediklerinin olmadığını da konuştuk. Tedesco kendisi de ifade etti ama biraz şey oldu abi.
2: Ama birisi aldırdı onu. Kim aldırdıysa gerçekten çok merak ediyorum. Fenerbahçe'ye atılan çok büyük kazıktır.
3: Devin Özek biliyordur kimin aldırdı.
2: Abi bu kadar para verilir mi? Zorunlu satın alma opsiyonu 18'den başladı. 20 oldu, 22 oldu. Abi hangisi doğru? Bu para verilir mi ya?
1: Fenerbahçe bence Sidik Şerif'ten zarar etmez. Neden? Oyuncu U21 çünkü Fransa'da çağrılıyor. Son gidemedi pasaportundan dolayı. Bazı işlemleri vardı. Yani Mali vatandaşından Fransız vatandaşına geçişi gibi. Ama gidecek. Şimdi U21 Fransa
2: bence zarar
1: pasaportum
2: eder. Kimse
1: var.
2: Vermez.
1: Çok edeceğini sanmıyorum abi.
3: Ama rakam çok yüksek.
1: Çok yüksek. Ama şöyle bir şey var hocam. Ama Fransa Ligi 1'den sen alıyorsan ömründe o parayı alıyorsun zaten. Alıyorsanız hocam o parayı alıyorsun Fransa Ligi 1'den. Ya Fransız ya oyuncu çekiyorsan.
3: Hadi oyuncuyu o parayı aldın da.
1: Ben doğru diye söylemiyorum.
3: Hayır oyuncuyu yani. O parayı aldın tamam. 250 bin euro alırken 2,5 milyon euro nasıl verdin?
2: Evet.
1: Ben şu an kendim şey gibi hissettim. Manavlarda hani... Kirazla İlk erik yeni çıktığında çok pahalı oluyor. Şimdi vatandaş soruyor kardeşim neden bu kadar pahalı düştü. Diyor. Adam da diyor ki ya fiyat bu da ben belirlemiyorum ya diyor. Ben de lezzetli. Şu an öyle hissettim biraz kendimi evet. Yani.
0: Biraz Şerif'in durumu öyle şu anda.
1: Öyle.
0: İlk başta.
1: Vallahi biraz öyle.
0: Bir de şey değil mi yani vardır herhalde. İki santrafor gittikten sonra aldılar onu.
1: Evet.
0: Yoklukta tamam. Yani.
1: Aynen. Ya hocam bu arada.
0: O Talişka'ya çok güvendi.
1: Herkes biliyor ki Fenerbahçe'nin Sidik-i Şerif hani ikinci santroforuydu düşünce olaraktan ama evet. Kante'den sonra En-Nesyri'yi de vermek durumunda kaldı Fenerbahçe. Hani o dönem evet. İşte taraftar tepkisi falan derken o transferi yapmak durumunda kaldı. Böylelikle ne ya, oldu? Elindeki santrafordan oldun. İkinci santraforunda birinci santrafor.
2: Dzeko biliyorsun İtalya'dan ayrıldıktan sonra Schalke'ye gitmeden önce Fenerbahçe'ye ulaşıyor. Diyor ki yani ben para mara istemiyorum. İstediğim maçta oynadığımda maç başı ücret verirsiniz bana size destek olayım. Bak golcüye ihtiyaç var. Olmayınca Schalke'ye gidiyor. Schalke'de de 6-7 gol attı. Schalke'yi üst lige çıkardı. Yani bunu bile kaçırdılar biliyor musun? Al Dzeko'yu belki şampiyon yapacaktı seni. Abi her şey bu kadar kötü mü olur ya?
1: Dzeko'yu nasıl gönderdin? Tadiş'te bile nasıl gönderdin?
0: Ama onlar hiç, devre arası şeyi alıyorlardı. Chomudorov'u alıyorlardı. Orada da tıkandılar alamadılar.
2: son günü o
0: adam
2: şey
0: gol

0: Başarılı oldu.
1: 22 golle onu Açu'yla paylaştı.
2: Son gün o hamleyi yapıyorlar. Hatta her i̇şte tarafa saldırıyorlar.
0: Onu söyledim
2: şeyi mi? Soruyorlar. Oğuz Aydın o yüzden olmuyor. Onu Açu'yu verir misiniz bize, üste para verelim falan. Başkan da sert çıkıyor. 35-40 da verseniz vermem.
1: Peki.
2: Öyle olunca Oğuz Aydın işi de olmuyor.
1: Şimdi süremiz azalıyor. Galatasaray'a da geçelim. Murat abi sen transferden bahsettin Galatasaray'da. Tabii Galatasaray taraftarı hani kutlamayı da yaptı artık. Bundan sonra bakacağı tek yer var. O da transfer.
3: Evet, yani tabii herkesin hem transfer hem de en çok merak edilen konu bir Icardi meselesi var şu anda. Yani bu bir yandan bir vedası var, bir yandan
1: ama geçen
3: işte
1: yıl
3: başkan...
1: Osimhen kalacak mı kadar da değil yani.
3: Değil ama yine de merak ediliyor. Yani şimdi yeni transferler tabii ki bu bugün Sayın Cumhurbaşkanı, işte dün Sayın Cumhurbaşkanı kabul etti. Bugün onun yansımaları oldu. Bir de başkanlık seçim var. Sayın Başkan Dursun Özbek işte bazı şeylerde bulunuyor. Kongre üyelerine sesleniyor, yönetimi. Yani herhalde birkaç gün sonra da bu seçimin ardından da artık işte transfer meseleleri daha çok gündeme gelmeye başlayacak. Icardi'nin görüşmesi var bu hafta. Yani o da aslında öyle ya da böyle bir şekilde merak edilen konulardan bir tanesi. Yani bir yandan bir vedası falan var ama bir yandan da diyorlar Sayın Başkan konuşacak diyorlar. Ben kalacağını düşünmüyorum yani, onu söyleyeyim bu arada. Kalacağını düşünmüyorum derken Galatasaray'ın da onu çok istediğini düşünmüyorum. Ancak ekonomik olarak belli bir seviyede oturup uzlaşırlarsa, anlaşırlarsa olur. Ama bu şu anki o aldığı paralar ya da yaptıkları falan Galatasaray'da onlardan açıkçası çok da hoşnut olmadı. Yani ama ortada ince bir çizgi de var. Yani bir yandan işte çok sevilen bir oyuncu profili. Ama diğer taraftan da işte 5 gün ekstra idman şey yapması, tatil yapması, bunu haber vermemesi, bazı maçlarda oyuna girmek istememesi, işte performansı, yani sahaya çıkıp ısınmak istememesi, arkadaşlarıyla olan sevinç tablona katılmadığı maçlar, yani bunlar da Okan Buruk'un canını sıkan noktalar. Yani sonuçta anlaşma ekonomik olarak eğer belli bir noktada, çünkü Galatasaray duyduğum şunu teklif edecek. Yani biz sana 4 milyon, 5 milyon bir paket sunalım. İşte şu kadar maç oynarsan şöyle, şu kadar gol atarsan böyle, bu kadar şöyle yaparsan bonuslu. Böyle. Bonuslu. Kabul ediyor musun kardeşim? Böyle böyle bir yıl. Eğer memnun kalırsak bir yıl daha karşılıklı oturur, şey yaparız. Yani Icardi bunu kabul eder mi? Icardi cephesinden de kalmak istiyor ama niye bir yandan da işte o mesajları yayınlıyor bilmem ne. Belki o da blöf yapıyor, bilemiyorum. Yani biraz karışık bir durum gerçekten bakıldığı zaman.
1: Biraz ben hani bu konuya çok sıcak baktığını düşünmüyorum. Çünkü Icardi varken arkasına üçüncü santrafor da koyamıyorsun. Tabii, muhtemelen ara transferde de öyle oldu. Şimdi böyle olunca da hocanın eli hani Osimhen'in bir sakatlığında çok daralmış oluyor. Tabii.
2: Ya oynama garantisi istiyor. Okan Hoca da vermiyor. Nasıl versin? Oynama garantisi istemediği için ben bir de Liverpool'le anlaştığını düşünüyorum ki o yüzden çok böyle rahat davranıyor. Yani işte veda gibi açıklamalar yapıyor. Gayet güzel edebi bir dille yazmışlar geçen. Tabii ki taraftar karşısında, taraftar nezdinde bir karşılığı var. Sonuçta bir pop yıldızı gibi bir star, megastar, futbol megastarı. Osimhen gibi değil. Osimhen savaşçı. Icardi her anlamda bir megastar. Duruşuyla, hareketleriyle, giyimiyle, kuşamıyla farklı bir oyuncu. Yani Galatasaray'a renk katan, kadroya renk katan bir star. Zeki ama
1: abi, bir virgül rica
2: katkı
1: edeceğim.
2: Çok az.
1: Önemli bir şey gördüm çünkü. Eduard Graf, Beşiktaş'ın sportif direktörü diyebiliriz herhalde.
2: Tabii tabii. Tam diyebiliriz hani, tabii.
1: Belki tanımı %100 öyle olmasa da. O da sosyal medya hesabından karma ne demek diye böyle İngilizce bir açıklamasını paylaşmış. Ve üzerine de Goodbye diye bir müzik eklemiş. Sergen Yalçın'a bir gönderme.
3: Vay arkadaş. Vallahi, çok düşmanı varmış evet, Sergen Yalçın'ın da.
1: Şöyle bak, herkesten beklerim. Almanlardan beklemem ama biraz Eduard Graf'tan olması da enteresan geldi.
0: Vallahi ne kadar bak, içine işlemiş.
2: Fazıllar
0: ya.
2: Nasıl şey oluyor. Şey demiş ya Almanya'dan başkana. Sergen Hoca'nın istediği oyuncuları onların transfer listesindeki oyuncuları değil benim. Yani tabii ki ben sosyal medyada okudum.
1: Şimdi uzun uzun
2: doğru mu yanlış mı ama haklı çıkarıyor yani. Durmuyor ya, ne oluyor ya?
1: Bugün bana yarın sana diyor Eduard Graf.
2: Tabii. Çok tam tabiri. Doğru mu acaba? Yani bunu doğru
1: evet yani, evet kendi sosyal medyasından.
2: Alman disiplini.
1: Ben de yapmaz diye düşünüyorum.
2: Yapmaması
1: hani bir
2: lazım
1: Alman
2: ya.
1: Böyle hani pek
3: kendi
1: yani
3: hesabı mı?
1: Evet evet. Hani gönderme yapmaz diye düşünüyorum.
2: Başkan da bugün şey dedi o zaman. Eduard Graf

0: o zaman Serkan Reçber'in listesindeki oyuncuları alacak belki de. Ya gidip görüşeceğim ya. Dedi ya, aylardır çalışıyor. Ama listeye müze, bakacağım.
1: Müziğe bakıyorum. Müzik de goodbye ama yani.
2: Politik bir açıklama yaptığını düşünüyorum. Ama yani, aynen. Bunun bir de taraftar nezdindeki durumunu düşünsün. Açıklama yapıyor da.
0: Evet.
2: Yani bir de öyle bir gerçeği var. Ya
0: çok değersizleştirmeme geldi.
3: Ya Sergen Yalçın'a.
1: Ediyorum arkadaşlarıma da. Valla işte yukarıda goodbye yazıyor zaten müzikte ve Karma'nın da İngilizce olarak açıklamasını kendi sosyal medya hesabında böyle paylaşmış
0: edildi. Niye başarısız olduğu ortaya çıkıyor abi. Kaç tane baş varmış yani. Bu de Almanya'da yaşıyor değil mi? Almanya'dan.
1: Evet yani.
0: Türkiye'de biraz, de değil ya.
1: Game of Thrones gibi olmuş ya bu. İzleyenler varsa ne demek istediğimi anlamıştır herhalde.
2: Yalnız Serdar Başkan yani geldiğinde bu işe çok önem verdi.
0: Evet.
2: Çok büyük bir transfer olarak lanse etti.
0: Tabii tabii, aynen aynen.
2: Ve başkanlık seçimine girerken bunu anlattı. Ben böyle anlaşma yaptım, böyle çalışacağız, şöyle olacak filan diye. Sonra hoca geldi, biz bunu tanımıyoruz dedi kardeşim. Evet. Aldığı kararları da tanımıyoruz dedi, bunu oyuncularını da tanımıyoruz dedi. Hiçbir şey tanımıyoruz dedi.
0: O yüzden. O yüzden de çok kriz çıkıyor işte. O ara transfer döneminde demiş ya işte.
1: İşte yani şunu görüyoruz en azından, böyle bir yapıdan da başarı çıkmıyor.
0: Ya,
1: işte.
0: Çıkmaz tabii ya. Yani. Nasıl olmuş ya? Sergen Hoca iyi dayanmış yine de, biliyor musun? Eğer bu Sergen Hoca'ya bunlar yapıldıysa.
1: İşte Eduard Graf da bu açıklamayla şunu demek. O yüzden de bana yapıldı
0: oldu
1: diyor.
0: Bence yani. Sergen Hoca rahat çalışma ortamını o yüzden bulamadı. O yüzden de belki mutsuzdu bu kadar.
2: Ya işte Sergen Hoca diyor, burada diyor kimseyi tanımam diyor. Eğer ben diyor hocaysam diyor. Doğal olarak, doğru olarak ben diyor benim isteklerim yerine gelecek diyor.
0: Mutlaka da konuşacaktır değil mi hocam? Bıraktıktan sonra bir süre sonra yani işte süre yorumculuk sonra yaparsa.
2: Kendi dilinde açıklama yapacaktır evet. Sergen Hoca.
1: Peki. Vaktimiz azaldı. Icardi ile ilgili istersen tamamla Zeki abi. Yavaş yavaş
0: ya,
1: tamamlarız.
0: Icardi dediğim gibi ben bir, yani Arjantin'e dönebileceğini, işte River Plate cephesinden çok açıklama oldu. Bu kriz anında hep sustular. Menajere Pino'nun açıklaması vardı, biz onlarla görüşmedik diye, ama ne kadar Luis Enrique sürekli konuştu biliyorsun, paramız yok ama biz hayalim, alacağım, edeceğim, o şirin karşılıklı flörtleştiler. Ama Icardi'nin gittikten sonra yokluğu çok hissedilecek. Yani o sevgi anlamında tribünlerin o besteler, İşte Icardi'nin varlığı bambaşka bir şey. Rakip zor üzerinde soru, psikolojik sorayım. Üstünlük. Ben şunu söyleyeyim. Peki Icardi Türkiye'de bir takımda kalmak istedi. Ne bileyim Beşiktaş olur, Fenerbahçe olur. Belki sinirlenir der ki ya ben Türk İstanbul'da çok mutluyum. Galatasaray beni dışladı. Direkt oynama garantisi veriyorsanız geleyim size oynayayım.
1: Ben çünkü olay olur diyorum her haliyle.
2: Olay olur tabii ya. Olay olur Safi yani. Dese ki tabii. Gel sana 10 milyon euroyu tabii. Ben veriyorum. Gel imza at şuradan 2 yıllık gider. Dese ne olacak yani? Ya
0: Ali Koç dönemi de değil. Şimdi yani, yeni bir dönem.
1: Yani. Evet, hemen Abdullah Hoca'ya da sorayım hocam. Gelen gideni aratır mı? Zor bir soru sormuş olayım.
2: Ya çok seviliyor Icardi tabii evet. De. Ama bazı da artık futbolun gerçekleri var. Murat Müdürüm orada bir şey dedi sözleşme detaylarıyla ilgili. Ben olayı şuraya bağlayayım. Devre arası bu konu ortaya çıktı, hatırlıyor musunuz? Icardi'nin sakatlığı bitmiş, oynuyordu, gol atıyordu. Orada dedi ki 6 ay önceden sözleşme yapılabiliyor. Orada Sayın Başkan çok kritik bir cümle etti. Dedi ki ya sözleşmesi var, sezon sonu bakacağız.
0: Tabii.
2: Orada bence şunu dile getirdi.
1: Son cümleyi de alayım hocam.
2: Dedi ki daha yani dedi orada Icardi ile ilgili çok hevesimiz yok dedi aslında.
1: Peki Abdullah Ercan, Zeki Uzundurukhan ve Murat Özbostan'a teşekkür ederek. Teşekkür. Artık futbolun sonuna geldik. Mutlu akşamlar, hoşçakalın.

0: Türk kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
1: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
2: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yap?
3: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yener.
0: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
4: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
0: O beklediğimiz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
5: Öyleyse kritik anda kaybetmemeniz gerekiyor.
0: Bir senede Avrupa olmasa mı?
4: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
6: Detaylı olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
7: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir.
0: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
4: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
0: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
4: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
5: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
0: Gençlere bir dönüş var mecburen.
3: Oyun

0: maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
1: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri prim.
2: Gerçek taraftar profili bu değildir.
3: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
4: İnişli çıkışlı grafikler adamı mal eder.
1: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
5: Demet Gedik'in sunduğu Sabah Sporu hafta içi her sabah 8'de Aspor'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: Bir zamanlar futbolu hoş geldiniz efendim. Yine her zaman olduğu gibi Kemal Belgin'le birlikte futbolun dününden bugününe yolculuğa çıkartacağız sizleri. Hep söylüyoruz, yine tekrarlayalım. O yılları yaşayanlar için tatlı bir hatırayı yeniden canlandırmak, bilmeyenler içinse gerçekten keyifli bilgileri alma imkanı sunacağız sizlere. Tabii hep yaptığımız dünden hareketle bugüne bazı çıkarımlar yapmak, bugünün gündemiyle dünün gündemi arasında paralellikler kurmak, küçük mesajlar verebilmek. Dolayısıyla hani doğrudan kuru kuruya bir futbol tarihi programından öte aktüelden geçmişe, geçmişten aktüele ulaşabilmek derdinde ve amacındayız. Kemal abi hoş geldin.
1: İyi yayınlar.
0: Şimdi yüklüce konularımız var. Yaklaşık 50 dakika kadar birlikte olacağız ama güzel, tempolu gideceğiz. Çok da keyifli, böyle magazinel işler falan da var. Dolayısıyla iyi hazırlandık. Keyifle, şöyle bir pazar gününün keyfi içinde bu programı takip edeceğinizi düşünüyoruz. Hemen başlayalım. Geçmiş zaman olur ki diyelim. Bakalım nelere, nerelere yolculuğa çıkartacağız sizi. Efendim, hafta içinde Kemal abiyle dönem dönem işte konuşuyoruz. Ne konu çıkartalım, biz arkadaşlarla belli konuları bulma konusunda uğraşıyoruz falan. Kemal abi de Fatih Terim sözleşmesini uzattı. Bayağı bir zaman oldu hani Galatasaray'ın başında toplayınca o dönemleri. Uzun bir süre çıkıyor. Türk futbolunda çok olmayan bir şey bu. Dolayısıyla buradan hareketle bir şeyler yapabiliriz dedi. Şimdi uzun yıllar aynı takımda çalışan teknik direktörlerle ilgili bir şey yapacağız ama şimdi ben çok eminim hepiniz böyle deyince, yani aynı takımda uzun yıllar teknik adamlık yapan isimler deyince ilk akıllarına gelen herkesin Alex Ferguson'dır herhalde, değil mi?
1: Yani çünkü firma çok büyük.
0: Firma çok büyük. Alex Ferguson 1986'dan 2013'e kadar tam 27 yıl efendim. 27 yıl Manchester United'da 1500 maça artı eksi birkaç oynayabilir. 1500 maça çıktı ve bunların yaklaşık 900'ünü de galibiyetle kapatmayı başardı. Pek iyi de başlamamıştı. O yılları hatırlayanlar bilecektir. Ama sonrasında 13 lig, 5 FA Cup şampiyonluğu, 2 Şampiyonlar Ligi kupası, 1 Kupa Galipleri Kupası, şimdi yok, o zaman Kupa 3 olarak. Kupa 2'ydi hatta o.
1: Tabii.
0: Kupa 3 UEFA Kupası'ydı. Ve Süper Kupa'da dahil olmak üzere böyle Community Shield'ler falan da var. Onları saymıyorum hiç. Görüntüdeki Alex Ferguson Manchester United'da tam 27 yıl görev yaptı ki o gittikten sonra işte boşluk bir türlü dolmuyor.
1: Yani. Dolar mı kolay?
0: Mourinho'su dahil.
1: Tabii.
0: Zor iş aynı takımda teknik direktörlük yapmak bu kadar uzun süre. Hani moda bir ifade var, metal yorgunluğu.
1: Ama işte orada Manchester United dediğim bir futbol kulübü. Yani klişesi çok önemli. Futbol kulübü. Yani futboldan, hele İngiltere ise söz konusu, anlayanların olduğu kulüp.
0: He, güzel bir şey.
1: Bir de şirket tabii öte yandan. Yani futbol, Manchester United futbol kulübü. Yani bakıyorlar, adamın çalışması dikkate alınıyor. İşte oyuncularla ilişkisi dikkate alıyor. Transferde önerdikleri, aldırdıkları, gönderdikleri falan bakıyorlar. Diyorlar ki tamam, bu sene belki 6. olduk ama yani adam, çünkü Manchester United'de futbolu herhalde bilmeyen hiç yoktur.
0: Öyle.
1: Hiç yoktur. Zannetmiyorum yani.

0: Şimdi Fatih Terim'e doğru geleceğiz ama tabii Alex Ferguson'ı futbolla az ilgili de olsa, ilgili ilgisiz herkes biliyor. Ama bir isim var ki bence hani yanına yaklaşmak kolay değil.
1: Güru diyorsun değil mi?
0: Güru değil mi?
1: Tabii.
0: Güru diye okunuyor değil mi?
1: Evet.
0: Çünkü Kemal Bey'in şeyi yabancı dili Fransızcadır.
1: Uğlar üye okunur.
0: Biz İngilizcemizde şey yapmayalım. Güru. Auxerre takımının, Fransa'nın Auxerre takımının her şeyi Güru. Görüntüye geliyor. Belki şu yani bizimle kimle oynamıştı? Galatasaray kimle oynamıştı Auxerre'in? Bir yani burada ben hatırlıyorum Güru'yu da. Ya inanılmaz bir süre. Yaklaşık yani yuvarlak hesap 45 yıl diyebiliriz. Teknik direktörlük 42,5 yıl falan. Bir de 9 yıl futbolculuk var aynı takımda.
1: Futbol tabii. Oradan
0: yani biliyorum. Yarım asır aynı takımda geçmiş. İnanılmaz bir şey. Bence yanına yaklaşabilecek yok da. Yarım asır Kemal abi ne demek ya?
1: Tabii.
0: Şöyle söyleyeyim. Yani Auxerre için yaşayan efsane. Klişe mülişe falan efsane. Evet. Yaşayan efsane falan. Yani bu hakikaten yaşayan efsane. Üçüncü ligden alıyor takımı. 1980'de birinci lige çıkartıyor. 1961'de başlıyor göreve. Yani 52-61 arası futbolcu, 61'de göreve başlıyor. Bir arada böyle bir iki sezon gidiyor. 64'te bir geliyor kesintisiz. Üçüncü ligden alıp 79'da Fransa Kupası'nı kazandırıyor. Sonrasında işte Lig 1'e kadar çıkıyor. Ve 95-96 sezonunda Lig 1 şampiyonu Fransa'da şampiyon evet. yapıyor Auxerre. Üçüncü ligden sıra işi bir takımdan Fransa şampiyonu bir takıma giden yol. Yani gerçekten önemli bir teknik direktör ki Cantona'sı, Blanc'ı, işte Cibril Sissé'si, Mexes'i, Basil Boli'si bunların hepsinin de hocasıdır. O çıkartmıştır. Onu da belirtelim. Bence hani bir takımda uzun yıllar teknik direktörlük yapmış insan deyince bir numara Güru'dur. Şimdi gelelim Fatih Hoca'ya.
1: Bizim bir Arsene Wenger'i atlama.
0: Arsene Wenger'i de atlamamak lazım.
1: 20 doğru. küsür sene
0: o da 20 Arsenal'da, küsür sene.
1: Tabii. Yani
0: hani ben en büyüğü hani en uzunu Güru dedim onu verelim dedim. Alex Ferguson da ilk akla gelendir diyerek hani iki yabancıyla geçiştireyim istedim ama o, hakkını yemeyelim diyorsun Arsene Wenger. Wenger.
1: O da çok oyuncu icat etmiştir. Başta ne o? Monaco'dan Milan'a giden santrfor şimdi devlet başkanı Nijerya'da galiba.
0: Hatta şey veya
1: George veya falan. Evet. Yani mahallede oynarken mahallede
0: evet,
1: oynarken,
0: öyle.
1: Taşlı kalelerde oynarken buluyor. 50 bin dolara getiriyor. Onun benden bir hikayesi vardır. Monaco'ya. Ki bana demişti yani Galatasaray maçından evvel. Monaco'da oynanan. 50 bin dolara getirdim ama 50 milyon dolara sattı. Hakikaten Milan'a 50 milyon dolara sattı. Evet. Yani onu da unutmayalım Arsene Wenger.
0: Şimdi futbolcu olarak 11 yıl Fatih Terim Galatasaray'da forma giydi. Bence hani teknik adamlık kariyeriyle futbolculuk kariyeri arasında büyük fark var. Biz tabii çok yani, hani tabii o yıllara böyle hakim değiliz.
1: Yani şöyle
0: 70'li yıllara ama
1: Fatih'in oynadığı Galatasaray futbol takımı Adana Demirspor'dan geldi.
0: Hatta uğursuz falan demişler.
1: Ya dediler.
0: Oynadığı dönem boyunca şampiyonluğu yok çünkü Galatasaray'ın.
1: Şöyle
0: uğursuz dedikleri adam Galatasaray'a tarihi yazdı sonra.
1: Santrfor oynuyordu Adana Demirspor'da. Galatasaray aldı işte santrfor diye. Fakat Fatih Terim futbol hayatının en verimli dönemini libero'da geçirdi. Niye?
0: Evet.
1: Çabuk, süratli, akıllı bir oyuncu olduğu için tekniği de var tabii. Yani o gün o dönemlerin Galatasaray takımı Fatih'in iyi bir futbolcu olmasına başka iyi futbolcular da var ama bizim ligin şampiyonluğunu yakalayabilecek takım değildi o Galatasaray. Yani
0: anladım.
1: Topluca konuşuyorum ben yani.
0: Anladım.
1: Bir kişi değil.
0: Takımın bütünü için konuşmak
1: gerekiyor. Takımın
0: gerekirse.
1: Bütünü için konuşuyorum. O yüzden de Fatih Terim o kadar uzun yıllar Galatasaray'da futbolculuk yapmış olmasına bir tane şampiyon keyfi.
0: Acısını sonra çıkarttı.
1: Sonra acısını antrenörlükte
0: çıkarttı. Şimdi 96-2000, 2002-2004, 2011-2013 ve 2017'de başlayan şimdi 2+3 yıl olarak yeni bir sözleşmeyle taçlanan teknik direktörlük süreci. Hani şöyle bir toplayacak olsak aşağı yukarı 9. yılı bu değil mi çocuklar yanlış söylemiyorum.

0: 7 lig şampiyonluğu, ya yani UEFA kupası zaten başlı başına da. 7 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye kupası, 4 süper kupa. He, yalnız şu bana garip geldi. En son Türkiye kupası, şimdi bizim yayıncısı olduğumuz Ziraat Türkiye kupasında şampiyonluk 2000 yılı. O enteresan.
1: Şeyde işte.
0: Sonra Galatasaray'ın
1: da yok. Galatasaray'ı bırakıp giderken yani. 96'da alıyor ya görevi. Milan'a, Fiorentina'ya giderken. En son Türkiye kupası, zaten Süper Kupa'da Lucescu var.
0: Evet.
1: Ondan sonra gidiyor Fatih Hoca. İşte İtalya'da önce Fiorentina, arkadan Milan ertesi sene. 2 sene sonra dönüyor. Ve yapmadı hocalık belli bir süre. Ondan sonra yine işte rahmetli Özhan başkan, getirmek mecburiyetindeyiz Kemal'cim dedi.
0: Aynen. Öyle enteresan ki Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım,
1: 10 en fazla kazanan takım.
0: Ama en çok Galatasaray'a şampiyonluk kazandıran, 14 kupası olan Galatasaray ile Fatih Terim'in 2 tane kupası var. O da garip bir paradoks.
1: Evet. Yani o sürece Türkiye kupası sığmamış ama.
0: Evet, neler sığmış canım.
1: 7 tane lig şampiyonluğu var bir kere.
0: Şimdi şöyle bir bakınca senin şeyi de söyleyeceğim. Tabii Abdullah Avcı'nın da Başakşehir'deki daha önceki ismi İstanbul Büyükşehir Belediyesi. 2006, 2011, 2014, 2018 10. sezonu.
1: Ya o da tabii epey zamandır.
0: Toplamda 10. sezon. Yani Fatih Hoca'nın 9 sezon, Abdullah Avcı'nın da 10. sezonu. Tabii Abdullah Hoca'nın da artık bir başarıyla taçlandırması gerekiyor. Yani kupa finalleri var, ikincilik var falan ama öyle bir başarıya da ihtiyaç var. Geçmişten daha gerideki dönemlerde var mı böyle uzun süreli, uzun soluklu teknik adam çalıştırma ya da sabır gösterme şeyi pek yok bizde.
1: Türkiye'nin yok öyle bir şey.
0: Geleneği değil mi?
1: Yine geleneği var, ne alışkanlığı var, ne tutkusu var, adını ne koyarsan koy. Türkiye'nin öyle bir şeyi yok. Yani seni 2 sene üstte mesela yapıyor şampiyon, lak 3. sene gidiyor, 4. sene gidiyor. Neyse yani. Türkiye'nin öyle bir, şimdi mesela Giroud'dan bahsettik.
0: Evet.
1: Auxerre yani Fransa'da yani mütevazi bir kulüptür. Yani bizim işte Akhisar gibi falan filan. Bir kere de şampiyon yapmıştı. Kupada kazandırmış.
0: Kupalar bayağı kazandırmış.
1: Yaşa var ol. Oyuncular icat etmiş, satmış, para kazandırmış falan. Yaşa var ol. Ama bizde o hele hele yukarılarda o pek mümkün değil. O yüzden bizde teknik direktörler mesela ne yabancılar geldi. Valeri Niyagu diye bir Roman geldi. Bolu'yu şampiyon yapıyordu. Adamı ertesi sene gönderdiler abi.
0: Ya.
1: Yani.
0: İşledik burada. Hakikaten.
1: Evet. Yani bizde
0: yok. Öyle bir
1: tuhaf.
0: Hakikaten tuhaf. Evet, Fatih Terim'in 9, Abdullah Avcı'nın 10. sezonu ama işte dünyadan baktığımızda Güyrü'nün neredeyse yarım asırı aynı takımda geçirdiğini görüyoruz ki bence inanılmaz bir rekor. Yanına yaklaşmak bile zor. Şimdi unutulmaz anlar diyeceğiz. Tempolu gidelim. Unutulmaz anlarda unutulmaz bir enstantaneyi sizlerle paylaşacağız.

0: 1996 yılına gideceğiz. 1996 yılında kupa finalinin ikinci ayağı efendim. Kupa finalinde görüntüye gelen, şu arkadaki görüntüler evet. de var. Kim bu? Dean Sanders, Galatasaraylılar için. Sadece bir sezon kaldı burada ama unutulmaz olmayı başardı Dean Sanders. 27 maçta 15 gol kaydetti. Bir yıl kalması bence enteresandır. Bence Galatasaray'ın o dönemki yapısı ve kliklerinin bir sonucudur. Ama işte Fenerbahçe Galatasaray maçı 1-0 öndeyken Fenerbahçe işte Dean Sanders bu golü uzatmanın 117. dakikasında atarak skoru 1-1'e taşımış ve Galatasaray'ı kupa şampiyonu yapmıştı ki işte o Sunus'un bayrak şovunun olduğu maç budur.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet. Evet. Evet. Santra'ya geldi.
0: Bu gol 117. dakikada uzatmanın bitmesine 3 dakika kala atılıyor. Ve bu golle Galatasaray, Dean Sanders'ın golüyle Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

0: Uzatmada kaydettiği bu gol Galatasaraylılar için unutulmaz bir an. Zaten şu şey var. Bir de yanılmıyorsam bundan sonra bir tane galibiyet var ya, yanılmıyorsam Galatasaray'ın. Buradaki beraberlik ama öyle hatırlıyorum. Bir grafiğimiz vardı. Dean Sanders'ın çok enteresan. Sonra Türkiye günlerine ilişkin şöyle bir anekdotu paylaşıyor. İstanbul'a ilk gittiğimde çok şaşırmıştım. Havaalanına indiğimde beni karşılamaya 5000 taraftar gelmişti. Pasaport kontrolünden çıktıktan sonra elimdeki bavulu taşıdılar ve beni omuzlarına aldılar. Bir an 6 aylık eşimi gözden kaybettim. Neler hissettiğimi hiç sormayın diyor. Şimdi Dean Sanders da Liverpool'la buraya gelmeden 2-3 sene önce kupa kaldırmıştı. Tabii, FA Cup'ı kazanmışlardı. Yani Liverpool, Aston Villa, Nottingham Forest. Hani Dean Sanders dönemin çok önemli oyuncusu.
1: Tabii.
0: Değerli izleyenler. Ve Dean Sanders'ın Türkiye'ye gelmesi önemli işti. 3 milyon dolara yanılmıyorsam ya da 3 milyon pound'a gelmişti. Ama 1.8 milyona Galatasaray'dan Nottingham Forest'a gitti. Yani şöyle bir bakıyorum. Liverpool ve Aston Villa günleri özellikle önemlidir. Hele Aston Villa'da gerçekten çok iyi iş çıkarmıştı.
1: Tabii.
0: Dean Sanders için ne dersin Kemal abi?
2: Vallahi şöyle burada şu dursun, kaldırmayın bunu Allah aşkına. Diyor ki 5000 taraftar gelmişti diyor. Beni karşılamaya. Ya Allah aşkına bundan vazgeçin ya. Allah aşkına. Allah aşkına vazgeçin, Fenerli, Galatasaraylı ve Beşiktaşlı taraftarlara özellikle söylüyorum. Özellikle. Yani benim oyuncum gittiği zaman, Avrupa'ya transfer olduğu zaman acaba kaç kişi karşılıyor Milano havaalanında?
0: Kim karşılayacak?
2: Londra havaalanında. Yani işte belki bir yönetici karşılıyordur, hoş geldin ben işte filancayım diye. Ya yapmayın bunu Allah aşkına ya. Çünkü Avrupalı, hatta Brezilyalı böyle bir karşılamayla karşılaştığı zaman aa ben nereye gel, bak adam eşini bile kaybetmiş. 6 aylık eşini o karambolda.
0: Eva hanım gitti diyor.
2: Yani adam diyor ki ya ben nereye geldim diyor. Oo diyor, daha ben hiçbir şey oynamadan diyor 5000 kişi karşılıyor diyor. Demek ki ben çıkıp diyor ya bir tane atsam diyor 15000 kişi de maçtan sırtını alıp götürecek diyor. O zaman ne oluyor? İşte ya bu neydi, bize geldi hiçbir şey oynamıyor oluyor. Hikaye budur. Yapmayın, karşılamayın kardeşim ya.
0: Evet.
2: Allah Allah ya.
0: Galler milli takımıyla da büyük işler yapmıştı Dean Sanders. Bir sezon Galatasaray'da kaldı ama arkasında unutulmaz bir... bir de Gaziantep maçında müthiş zaffete bir golü bak, vardı zaffete. Hatırlıyorum. Unutulmaz bir kupa zaferi. Ve 27 maça sığdırdığı 15 gol bıraktı. Evet. Evet, bu unutulmaz anı bu şekilde hatırladık. Şimdi biliyor muydunuz diyeceğiz. Bakın size neyi soracağız. Şimdi geçen hafta futbol sahalarından, yeşil sahalardan Yeşilçam'a demiştik ya.
2: Hmm, evet.
0: Bu haftada yeşil sahalardan sahnelere diyeceğiz. Futbolculuktan şarkıcılığa. Enteresan tabii, futbol dünyası bir yandan da o ünden yararlanmak isteyen başka sektörler için bulunmaz bir maden. Şimdi bu ekranda gördüğünüz beyefendiyi herhalde birçok insan çok yakından tanıyacaktır. Yaşı yetmeyenler için bile önemli bir figür. Alpay. Hani hem Eylül'de gelen Fabrika Kızı falan fenomen olmuş şarkılar. Tabii, tabii. Alpay enteresan. Soyadı da Nazikioğlu'ymuş. Bak şimdi bir şey soracağım, sana da bir şey soracağım. Birazdan soru geliyor, bakalım bir şey yapacak mısın? 50'li yıllarda Ankara Demir Spor ve Gençler Birliği'nde oynuyor.
2: Tabii Ankara zaten.
0: Ankara kökenli, evet. Genç milli futbol takımına seçiliyor. Önü çok açık, parlak. Evet. Ama aile baskısı, hayır işte futbol olmaz vesaire derken hukuk fakültesini, Ankara Hukuk Fakültesini bitiriyor. Ama hukukçu da olmuyor. Yok diyor. O Türk Hafif Müziği sanatçısı olarak çok önemli albümlere imza atıyor. Ve yani 1962 yılında Kara Tren adlı şarkıyla o radyolarda çalışıyor.

0: Ertin Baydar varmış. Bekir Zeki Ala. Onun da yakın akrabası. Ya dedesinin kardeşi mi? Şöyle anlatayım.
1: Ala. Evet.
0: Ala değil mi? Ala.
1: Eylül'de yani Fenerbahçe der ki Ala diye. Ben kendim söyleyeyim. Ala diyebilir yani.
0: Evet. Meşhur Bekir Zeki Ala üçlüsünün alası diyor. Kendisi de anılarında onu anlatıyor. Alpay var. Aa enteresan. Şey var ya. Son dönemden yakın tarihlerden Ümit Davala bir şeyler yapmış. Böyle bir rap map albümü. Bakın 2002'nin yıldızı diyelim Ümit'e. Böyle bir ara evet. O da şarkıcılığa soyunmuştu. Ümit Davala. Yine ilginç. Şanlıurfa Spor'da bir ara forma giymiş türkücü Mahmut Tuncer. O da ilginç. Hatta orada bir resmi var. Baksanıza.
1: Tabii.
0: Ama sen daha eskilerden ilginç bir isim söyledin.
1: Oo.
0: Şükrü Birant. Onun var mı o?
1: Şimdi işte bu meşhur Fener takımı. Biroğlu. Şenol yok galiba o maçta. Yok Şenol. Şimdi oturanlardan tam ortadaki Şükrü Birant. O gün Ziya Şengül'ün
0: Şükrü, yanında değil mi?
1: Evet, Aydın, Yaşar, Osman, Hazım, Özer, Ercan rahmetli, Ali İhsan rahmetli Birol. Altta oturanlardan ortada Şükrü Birant. O Ziya ile beraber geldiler PTT'den. Aynı gün diyebilirim hatta. 64'te sağ bek oynuyor. Hemen bir ona lakap takıldı. Altın çocuk.
0: Böyle sarışın gibi de sanki değil mi? Ondan dolayı mı yoksa daha becerisinden dolayı mı?
1: Şöyle rahmetli Basri Dilim dedi sol bekti.
0: Evet.
1: Basri abi rahatlıkla diyelimden sonra hücuma bu kadar çok top getiren hücuma kalkan bir bek yok. Hmm. Şükrü'ye kadar.
0: Şükrü şimdi bizim o. Şu Gökhan falan gibi mi? Yani?
1: Şükrü. Ha. Altın çocuk oradan şey kondu zaten.
0: Hücum beki kavramının
1: tabii,
0: ilk öznesi. Abi bak işte burada. Vay çok enteresan ya.
1: Ekibe bak abi Muazzez Abacı.
0: Ümit Tokçan. Nil Burak. Orada Şükrü Birant da var.
1: Tabii Sevda Karaca, Ümit Tokçan Allah bizim. Allah. Bizim Dalyan'da şimdi sık sık görüşürüz. Yani Şükrü Bebek Maxim. Taksim Maxim. Hepsinde çıktı yani. Öyle hani hikayeden böyle okuyor da ne güzel filan değil. Bayağı sahneye çıktı yani şu.
0: Öyle gözüküyor yani şu anda.
1: Tabii.
0: Yani, Allah Allah çok enteresan.
1: Enteresan
0: ya.
1: Tabii. Yani bizim şey Ercan daha birkaç tane daha çıkardı ama onların ha bak. Mesela şeyde Didi şeyde ne diyor moral gecesinde Didi de selam veriyor halka. Gönülle bak gönül yazarla Şükrü Birant şarkı söylüyorlar. Burada Ercan, Cemil ve eşleri aynı şeyde yani.
0: İlginç gecede. Ya. Çok ilginç.
1: Yazıyı da Yavuz Bayraktar rahmetli. Bak Fenerbahçe'li
0: Şükrü şarkıcı, bir gazinocu bira için 100 bin lira vermiş.
1: Sen ne diyorsun?
0: Allah Allah.
1: Tabii.
0: Bira için 100 bin lira. Onlar o zaman Ziya, büyük para değil mi?
1: Ziya ile ikisi 40'ar bin liraya transfer olmuştu. Sen ne diyorsun?
0: Allah Allah. Tabii. Ya. Çok enteresan.
1: Yani bak burada da
0: Üstad Münir Nurettin
1: Yavuz abi rahmetli gazeteci
0: şu tavsiyelerde bulundu.
1: Sehpada oturan Faruk abi orada başkan. Şey pardon Münir Nurettin. Burada da Şükrü Yavuz abi rahmetli götürüyor işte Şükrü.
0: Yavuz Bayraktar.
1: Yavuz Bayraktar Fenerbahçe muhabiri o zaman. Sesini benziyor bir an tavsiyeler götürüyor yani bir röportaj yapıyor yani. Evet, magazinsel evet. Ama yani bu fotoğraf da Enis Baybey yani helal olsun bizim Ercan buldu bunları.
0: Enis Başbudak evet, fotoğrafı çeken.
1: Fotoğrafı çeken. Yani Şükrü bayağı sahneye çıktı öyle hikayede çok falan enteresan değil yani. Tabii ve önemli yerde çıktı. Çünkü o tarihlerde Maxim, Bebek Maxim, Taksim Maxim, Luna Park ne demek biliyor musun abi sen? Piii önünden geçmek zordu. Yani bunlar hatta bir tane bir iki tane daha var galiba Şükrü'yle.
0: Var mı başka fotoğraf? Bunları mı aldılar yoksa?
1: Vallahi bilmiyorum. Ben Ercan bir sürü bir şeyler

0: Ve 12 yani Şükrü'yü geçemezler yani. O sahneyken biz geçen hafta bir şeyi unuttuk.
1: Kim unuttu?
0: Şimdi bak burada bunlarla uğraşılan aklıma geldi. Yeşil Sağlar'dan sahneye diye.
1: O Yeşilçam'a.
0: Aman işte Yeşilçam'a. Evet. O da bir film ama rahmetli Serkan Acar'ı unuttuk.
1: He.
0: O da evet. Oynadı. Kardeşi de hatta Ayşecik.
1: Doğru.
0: Eşi Sertan'la beraber.
1: Onu orada unuttuk, doğru söylüyorsun.
0: Şuna baksana abi, baksana. Bu tam sayfa bu abi. Muazzabacı.
1: Enteresan.
0: Tabii.
1: Evet. Şey deyince ha tabii. Dünyadan deyince de ilk akla gelen Julio Iglesias mı olur? Değil mi?
0: Tabii.
1: Real Madrid'de ya, kaleci.
0: Abi Real
1: baksana abi. Bakın futbolcu şeyi, lisansı. Real Madrid'de bir görüntü.
0: Lisansı da jogador tabii işte bak. Ah. Tabii bu da çok önemli.
1: Büyük iş.
0: Real Madrid'de.
1: Julio Iglesias'ı herhalde herkes hatırlayacaktır. Natali deyince hatırlarlar abi değil ya. Mi? Yani, yaşı yetse de yetmese de.
0: Abi bu da işte Real Madrid'de kaleci oynuyor. Ne demek biliyor musun abi?
1: Evet.
0: Oradan sahneye geliyor. Ve sahnede ben şunu söyleyeyim.
1: Albümleri. Ah Sezen Cumhur Önal ne derdi? Kadife sesli şarkıcı.
0: Futbolculuğundan daha parlak sahnesi. Julio Iglesias'ın. Iglesias'ın. Yani.
1: 250 milyon albüm satmış. Ne demek ya?
0: Abi sen ne diyorsun ya?
1: Büyük iş.
0: Tabii ya.
1: Kadife sesli Kadife şarkıcı. Ses, onu hiç unutmuyorum. Sezen Cumhur
0: tabii.
1: Önal'ın
0: tabii.
1: O programlarında.
0: Ya çocuklara helal olsun. Şu bir geri alır mısınız?
1: Hangisini?
0: Bu, yani bundan evvel geri. Şimdi mesela şu lisansı.
1: Onu ben buldum.
0: Bravo sana. Tebrik ederim.
1: Sağ ol. Hemen helal orada olsun. Aldım tebriği.
0: Bak şuraya. Yani helal olsun ya çocuklar. Vallahi ya. Ercan bulmuştur bunu herhalde. Bilmiyorum da. Yani bunlar önemli ya.
1: Tabii.
0: Yani bazı şeyleri eskilerde olan bazı çok önemli gelişmeleri burada yeni nesillere anlatıyoruz. Anlatmamız lazım.
1: Lisans zaten. Bu ya.
0: Lisans. İşte abi İspanya Futbol Federasyonu. İmzalı mühürlü lisans abi. Yani daha ne olacak yani.
1: Evet. Ama Şükrü Birant enteresanmış tabii. Bence. Hakikaten. Julio Iglesias'ı da.
0: Şükrü büyük. Geldiğinde Kadıköy'e, Fenerbahçe'ye bizim mahallenin çocuğu. Bekar evinde otururlardı. Ziya, Yaşar, rahmetli Ali İhsan Kasımpaşa'dan gelmişti. Bekar evinde. Sonra orası adliye oldu. Şimdi ne oldu bilmiyorum.
1: Evet. Futbol dünyasından da sahnelere giden ünlü isimleri böylece anmış, hatırlamış evet. olduk. Geçen hafta da Yeşilçam'ı yapmıştık. Doğrusunu söylemek gerekirse futbol önemli bir malzeme tabii.
0: Tabii canım. Tabii.
1: Büyük kitlelerin peşinden koştuğu insanlar.
0: Hele ki.
1: 100 bin lira diyor yani tabii. Şükrü bir anda bir ay için tabii. 100 bin lira
0: bak,
1: vermişler.
0: Ne diyorum sana
1: yani.
0: Ziya ile ikisi 40'ar bin liraya geldi peşinde.
1: Acaba o dönemde 100 bin liraya ne alınıyor mesela?
0: Anladın yani. Mı bak.
1: 40'ar bin lira transfer paraları.
0: Evet PTT'den 40'ar i̇şte bin liraya geldiler.
1: Siz karar verin. Bir ay için 100 bin lira veriyorlar.
0: Tabii.
1: Peki devam edelim. Bir futbolcu bir hikaye diyelim. Bakalım kiminle tanıştıracağız sizi.

0: Evet, 80'li yıllardan bir futbol ustasıyla tanıştıracağız sizleri, Hakan Tecimer'le. Futbol ustası diyorum, daha doğru bir ifade bence çalım ustası demek değil mi?
1: Öyle derlerdi zaten, çalım ustası.
0: Çaykur Rizespor'dan, bugünkü adıyla o zamanki Rizespor'dan 1988 yılında gelmişti Fenerbahçe'ye Hakan Tecimer. Bir benzetme vardır. Telefon kulübesinde 3 kişiyi çalımlar diye. Tam karşılığıydı Hakan Tecimer. Bileklerine inanılmaz hakimdi. Yani son dönemde ona benzer biraz Yusuf Şimşek vardı.
1: Ha, bizim tabii. Beşiktaş'tı.
0: Biraz sonra Fenerbahçe, Beşiktaş işte.
1: Denizli.
0: Ama yakın tarihte pek öyle o kadar çalım becerisi olan, adam geçme becerisi olan
1: futbolcu. Zaten kovarlar takımda.
0: Hatırlamıyorum pek.
1: Atarlar takım.
0: Atarlar değil mi?
1: Tabii
0: şimdi?
1: Hemen atarlar. Niye koşmuyorsun 10 metre? Şurada depar atmıyorsun. Adam diyecek ya, nereye atayım kardeşim? Top yok, adam yok, hiçbir şey yok. Yani şimdi öyle çalım atma falan geçmiş.
0: İşte olsun. Hakan Tecimer. Bir alın ağzından anılar var. Onları bir hemen grafik olarak ekrana getirelim. Çocukken top oynarken haydi Şumayar bir daha kurtar diye kendi kendime maç anlatırdım. Hani çocukken anlatırız ya işte bize Maradona bilmemle falan diye. Nereden bileyim Tony ile birlikte top oynayacağımı. Bu anımı bir gün kendisine anlattım. Kahkahayı bastı. Sen o zaman çocuk, ben kaleci. Şimdi sen büyük, ben hala kaleci dedi. Evet, Tony.

0: Şumayel. Bir başka
1: enteresan bir adam.
0: Ya evet. Futbolda geldiğim noktaya çalım atarak geldim diyor Hakan Tecimer. Çalım atmasaydım Hakan olamazdım. Ceza sahasında bile 4 kişiyi çalımlardım. Şimdi oynasam bu kadar rahat olmazdı
1: bak,
0: herhalde.
1: Benim söylediğimi en son cümlesini bulunmuş. Gördün mü? Demin benim söylediğim işte son cümle evet. Tabii. Döverler şimdi. Antrenmana bile almazlar, kadro dışı bırakırlar.
0: Hakan Tecimer.
2: Çaykur Rizespor'dan gelirken bir 5-0'lık Rize maçı vardı. Ondan önce miydi, sonra mıydı? Şimdi tam
1: Aykut'un 4 tane attı.
2: Hakan o sırada Rize'deydi de ondan sonra mı geldi yoksa o zaman Fenerbahçe'ye geçmiş miydi? Bayağı bir şey olmuştu. Hakan Tecimer'in transferi. Yani çok yetenekli bir futbolcu olduğu için bayağı bir gündem yaratmıştı.
1: Kim ne demiş? Birisi dediydi. Yani telefon kulübesinde 3 kişiye çalım atar.
2: Evet.
1: Yani telefon kulübesi ufacık bir yer, biliyorsun, daracık bir yer. 3 kişiye çalım atar. Fakat attın çalımları, geldi attı.
0: Devamlılığı da yok değil mi?
1: Yani hakkını da teslim edelim. Devamlılığı zaten yoktu. Ama
0: şu o günün Fenerbahçe'si, o da ne kadro ya.
1: İşte bu Aykut, İsmail Hoca, Müjdat, Hakan, Rıza, Arap İsmail.
0: Şu Yugoslav futbolcu değil mi? Hasan'la Oğuz'un arasındaki.
1: Hasan'la Oğuz'un arasındaki galiba evet.
0: Bu tarafta Erdi. En sağdakini hatırlayamadım.
1: O da sağ açık oynardı.
0: Evet.
1: Yani sağ açık falan zaman.
0: O Yugoslav futbolcu hatırlıyorum da en sağdakini çıkartamadım.
1: Şimdi işte Erdi'nin yanındaki. Bu takım, bak Hasan bir gitti. Biliyorsun Beşiktaş'ta kupa maçının yarı final maçında bile oynamadı. Kaçırdılar evet. Hakan'ı. Kaçıran da belli yani. Ergun Gürsoy arkadaşımız evet. Yani açık ve net tekneyle. Hasan Vezir bir gitti, Fenerbahçe 7 sene şampiyon olamadı. Bunu Türkiye'de bir tek ben yazdım.
0: Sen onu çok şey yapıyorsun.
1: Sarıyer'i yendi Fener, şampiyon oldu. İşte o 100 golle şampiyon olduğu sene. Ertesi gün işte Fener şampiyon falan. Pazartesi günü bir yazı yazdım. Bizim sayfa sekreterim Mehmet Korkmaz. Manşete koy dedim. Kemal abi yapma, gazeteyi yaktırırsın dedi. Bütün Türkiye'de de Avrupa ayağa kalkmış 100 golle, 103 golle. Sen dedim kardeşim koy, mesul benim, altında imzam var. Büyük başlık, şampiyonu bekleyen tehlike, sana getirdim bu gazetenin
0: Türkiye'de. Evet evet var bizde.
1: Birinci
0: İşledik
1: madde.
0: O konuyu yaptık.
1: Birinci madde. Hasan Vezir'in gidişi Fenerbahçe için en büyük kayıptır. İkinci madde. Rıdvan bir daha hayatta Hasan Vezir olmadığı için bu topu oynayamaz. Bunlar hep orada tarihte yazılı. 7 sene olamadı. İşte o arada da Hakan da gitti.
0: Evet.
1: Yani işte ben de bunu görerek Aziz Yıldırım'a dedim ki sen bunu al, 10 sene şampiyon ol dedim. O almadı, başkası aldı. Onlar aldı şampiyonlukları. UEFA kupasını falan.
0: Peki devam edelim o zaman. Geçmiş zaman olur ki diyeceğiz. Son bölüme geldik. Bakın nerelere gidiyoruz. Evet. Şimdi Beşiktaş'a gideceğiz. Beşiktaş'ın Yugoslav teknik direktörlerine evet. bakacağız ki bence şöyle bir incelediğimiz zaman Beşiktaş'ta gerçekten iyi iş yapmışlar.
1: Tabii.
0: Yani hani belli teknik adamların Türkiye'de iş yaptıklarından bahsetmiştik.
1: Tabii.
0: Yugoslavlar, Rumenler.
1: Uyuşma, yaşam biçimi,
0: değil mi?
1: Düşünce biçimi. Biz de uyuşanlar, Romenlerle Yugoslavlar.
0: Yani Hollandalılar niye olmuyor diye konuştuk ya. 2-3 hafta kadar öndeydi kokudan hareketli bir öyle bir şey gündem vardı. Şimdi Lubiša Spajić.
1: Sen Spajić de onu kimse Lubiša'sını bilmiyor.
0: Yani şöyle bir bakalım da.
1: Tabii.
0: İkilik bir Cumhurbaşkanlığı kupası. Bence son derece önemli. Spajić, Kızıl Yıldız'ın da oyuncusu. Görüntüleri gelecek.
1: Tabii 62
0: ve 64, 62, 63, 64, 67 iki ayrı dönemde görev yapıyor. %60 civarında galibiyet ortalamasıyla oynatıyor Beşiktaş'ı. Beşiktaş'ın da hani yıldız olayı var ya, 5. yıldızının Spajić dönemi. 5. ya yani ilk 5. şampiyonluk ilk yıldız yani.
1: Takıma bak, Ahmet Şahin rahmetli, Arap Yusuf, Fehmi. Durun
0: o, o takıma gelelim. O takım işte Spajić'in şampiyon yaptığı.
1: Bir gelelim lütfen.
0: Bir gelirsek eğer.
1: Kupalarla diyor, demin ki takım resmine.
0: Bir gelirsek şimdi geliyor. Bak, evet. Burada kalalım biraz.
1: Ahmet Şahin. Allah rahmet eylesin. Okuma yazma.
0: Nereden gidiyorsun?
1: En baştan buradan. Soldan.
0: En
1: yanında
0: sol.
1: Arap Yusuf. O da işte telefon kulübesinde 4 kişiye çalım atar.
0: Öyle
1: rahmetli
0: mi?
1: Tabii. Fehmi veya Faruk o.

0: şey Kaya şurada. Onun yanında Necmi takım kaptanı zaten galiba orada. Neydi ya? Bizim Tatar Süreyya, Yavuz, Ahmet, Coşkun, Ar. Şey yok burada. Birol da Şenol yok. O zaman demek ki onlar 63'te geldiler Fener'e.
1: Bu demek bu 64.
0: 64 takımı bu.
1: 64-67 takımı bu.
0: Tamam, Şenol'la Birol gittikten sonraki Beşiktaş takımı bu.
1: Formalara bak ya.
0: Evet.
1: Çok enteresan. Ya nereden nereye, ne günler. Kramponlara tabii. Bakın, formalara bakın. Bayağı önler böyle şeymiş.
0: Yani buraya kadar açık zaten.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Konuşlar ne zor şartlarda ya. Evet, Spahic 2 lig ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu getiriyor Beşiktaş'a. Sonra 60'lı yıllarda başlıyor. 70'lerin başında Abdullah Gegiç geliyor ki Anadolu devriminin şeyi derler değil mi?
0: Fener'den Gegiç'e? Sonra.
1: Fener'den sonra evet.
0: Eskişehir.
1: Abdullah Gegiç.
0: Eskişehir'den Fener'e geliyor. Bu da bak Sabri, Sanlı, Vedat, Tavşan Sami lakabıyla söylerim hiç anlamam. Solda nokta nokta Ergün Galatasaraylı. Ha. Onun en solda ayakta.
1: Gelecek gibi inşallah birazdan şimdi görüntü gelsin tekrar. Evet.
0: En başta Zeko, Zekeriya.
1: Kaleci Ahmet, Sabri Dino değil mi?
0: Tabii, Ahmet. Amerika'da sonra şey benzinli düşünen açtı. Şey işte bu Kahraman Kartal ortada.
1: Logo baksana Beşiktaş arması ne kadar tabii. Büyük. Forma güzelmiş bence yalnız.
0: En sağdaki de Göztepe'li Nihat. Şu Kahraman Kartal var ya en ortada oturan.
1: Evet.
0: Tatspor'dan aldı onu Beşiktaş. Suadiye Tatspor'dan. Almış.
1: Bizim oradaki.
0: Ha, haberim yok. Bir gün baba Hakkı'ya rastladım. Karaköy'de. Dedim ki baba dedim ya bu ne Kahraman Kartal diye birini almışsınız Tatspor'dan ya. Beşiktaş takımı şey Kahraman diye birini almışsınız Tatspor'dan. Oynayan Beşiktaş'ta. Baba dedim ya ne yaptınız dedim. Git be dedi soyadı Kartal herifin dedi. Hiç unutmuyorum Allah rahmet eylesin.
1: Onu almayayım da kimi alayım dedi.
0: Aynen
1: yani.
0: Öyle git be dedi hadi soyadı Kartal herifin dedi. Ondan sonra işte Vedat var, Tavşan Sami var tabii ondan sonra. Bu da enteresan evet. Bir Beşiktaş takımıdır. Bu da en soldaki de meşhur Ergün Galatasaray'dan gelme.
1: Peki.
0: Burada yalnız antrenör baba mı acaba?
1: Bu kaç döneminin şimdi tabii ben kestiremiyorum. Abdullah Gegiç 72-73'te görev yapıyor. Hı hı. Ardından Miloš Milutinović 77-78'de.
0: Evet.
1: Yani hayal meyal hatırlıyor muyum? Abdullah Gegiç'in dönemi iyi değil ama yani bakıyorum. Yok. 9 galibiyet, 13 beraberlik, 8 yenilgi iyi diye geçmiyor yani Abdullah Gegiç'le.
0: Evet.
1: Sonra Miloš Milutinović geliyor. İlk geldi. Sonra tekrar gelecek bakacağız. Miloš Milutinović 77-78'de. O da pek iyi.
0: Feyyaz mı o? Feyyaz değil mi?
1: Evet.
0: Bak arkadaki...
1: Bu ikinci geldi ya. Ama.
0: Arkadaki malzemeci de
1: malzemeci
0: hala.
1: Bu ikinci geldiğinde ama 86'daki
0: evet.
1: O.
0: Evet.
1: Sonra Dorde Milic geliyor.
0: Evet.
1: Miloš Milutinović'in de pek 27 maç, 13 galibiyet, 7 beraberlik, 7 yenilgi. O da hani çok başarılı olamıyor. Dorde Milic, Dorde Milic futbolcu olarak da Beşiktaş'a tabii. Önemli işler vermişti. Bu değil, Dorde bu Milic değil. Diğeri. Yok, yok. Bu da Milic. İyice yeniye geldik. Hemen orada olacak Dorde Milic.
0: Ya işte Milic bilmem kaç sene sonra Beşiktaş şampiyon yapan
1: olacak. Dorde Milic bakın şöyle söyleyeyim. 67-80 değil mi? O tabii. Bilmem 13 yıl sonra mı Beşiktaş'ın şampiyonu yapan?
0: Tabii tabii.
1: Dorde Milic. Milic. Yani en son yine şampiyon yapan Yugoslav.
0: Evet.
1: İşte 13-14 yıl sonra, 13 yıl sonra şampiyon yapan yine Yugoslav.
0: Evet,
1: şu aynen. Fotoğraf yok mu sizde çocuklar? Şu sayfa. Bakın.
0: Şurada, aa, orada var işte Milutinović.
1: Bakın
0: sendeki.
1: Şu. Yaklaşın. Onlar değil, onlar değil, onlar yanlış.
0: Gözlüklü
1: şu.
0: İşte.
1: Bu.
0: Tabii
1: futbolcu. Dorde Milic. Şu futbolculuk
0: tabii,
1: fotoğrafı.
0: Tabii futbolculuğu da var. Beşiktaş'ta oynayan tabii.
1: Yanında şu fotoğrafları da Dorde Milic. Beşiktaş'ı 13 yıl sonra şampiyon yapmıştı. O Beşiktaş'ta doğrusunu söylemek gerekirse önemli bir iz bırakan Yugoslav tabii, teknik direktörlerden tabii, biri bence.
0: Tabii.
1: Sonra artık son bölümünde 83 sonu 83-84 evet. Sezonunda Ercan abinin rahmetli babası olan
0: Ziya Hocam.
1: Ziya Hoca onun son döneminde tabii. Başarısız geçince 6 maçta o aldı.
0: Milic'i.
1: Dorde Milic bu.

0: Evet. Doğru değil Miliç? Ardından Ziya Hoca'dan sonra Branko Stankovic
1: Fenerbahçe'den
0: geliyor. Branko Stankovic de çok başarılı oluyor.
1: Bak ona bir anlatayım.
0: Bir lig bir cumhurbaşkanlığı kupası ama toparlama anlamında bence yani Gordon Milne kalan takımın da nüvesini oluşturmak anlamında bence Branko Stankovic'in etkisi var. Müthiş. Sen ne dersin?
1: Müthiş bir hoca. Ben Stankovic Beşiktaş'ta teknik direktör olunca ben de dedim ki sevgili Necmi Tanyalar.
0: 2002 yılında da vefat etmişti.
1: Evet, Necmi Tanyalar o zaman Güneş'e gitmişti. Ben de bir 6 aylığına Güneş'e gitmiştim. Oradayım o arada. Dedim ki Necmi abi bir röportaj yap. Ya dedi hakikaten tabii dedim ya ben iyi konuşurum dedim. Neyse kalktım gittim. Şeref Stadı'na.
0: Şeref Stadı?
1: Evet. Şeref Stadı'na gittim.
0: Bak Kartal'la. Tabii,
1: antrenman bitti. Stankovic içeri giriyor gazeteci arkadaşlar. Hatta bizim Gürcan Bilgiç var ya. O da daha yeni başlamış.
0: Gürcan Bilgiç bebe o zaman.
1: Bebe. Onlar içeri girdiler falan. Bana dediler ki dedim ben dedim.
0: Beşiktaş muhabiri mi o zaman?
1: Beşiktaş o gün ben oraya gün, göndermişler.
0: Onu takip ediyor.
1: Neyse onlar işte konuştular çıktılar. Ben ama söyledim Stankovic'e dedim ki ben senden özel görüş. Tamam dedi. Onlar çıktı kusura bakmayın dedi. Kemal Bey'le özel bir görüşme yapacağız. Ben içeri girdim. Ziya Taner Allah rahmet eylesin tercümanlığımızı yapıyor. Şuradan buradan falan filan. Dedi sana dedi bir şey söyleyeceğim dedi. Söyle dedim hoca. Bunu dedi yazar mısın dedi. Dedim sen söyledikten sonra yazarım. Şahit de var burada dedim Ziya Hoca. Hani. Tamam söylüyorum o zaman dedi. Bak ben sana söyleyeyim dedi. Bugünkü Beşiktaş takımının bir sürü rakibi var dışarıda dedi. Fenerbahçe, Galatasaray, işte Trabzon o zaman. Evet dedim. Ama Beşiktaş'ın bir de dedi içeride rakibi var dedi. O ne demek hoca dedim. Bak sana dedi bir de başlık vereyim. Beşiktaş'ın içine Truat'ı soktular dedi.
0: Allah Allah.
1: Güneş gazetesinde 9 sütü manşet bu arşive girsinler bulsunlar. Dedim ya hoca yaz dedi. Ben yazasın diye söyleyeyim. Bak Ziya da burada dedi. Ziya hoca dedi ki tamam dedi. Kemancım dedi adam dedi ne söyledi. Ve benim manşetim Beşiktaş'ın içine Truat'ı soktular.
0: Niye diyor bunu?
1: İçeriden sabote ediliyoruz diyor. Bir şeyler oluyor diyor. Ve Truat'ı biliyorsun Çanakkale'de.
0: Malum
1: hikaye. Ondan sonra ben bunu geldim Necmi abi dedi ki sen ne diyorsun dedi. Ben yaz şunu dedi dedim ki Ziya Hoca var yani. Hani kendi zaten söyledi ben yalan hayatımda yazmadım. 9 sütun manşet. Fenerbahçe'de de çok büyük işler yaptı.
0: Evet.
1: Geldiğinde Fenerbahçe'nin orta sahasında Önder. Öbür Önder. Rahmetli olan Selim Yeli falan 2-3 tane oyuncu icat etti Fenerbahçe'de oynattı. Ve Fenerbahçe'yi de şampiyon yaptı. Sonra Ankara'da yalan söylemeyeyim Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bir yönetici takım yapmaya kalktı Fenerbahçe'de. Allah rahmet eylesin. O da vefat etti. Benim çok iyi dostumdu. Takımı yapmaya kalkınca Stankovic demiş ki o zaman buyurun kalem kağıt da vereyim. Veya size şey var yazın. Bu da benim son maçım.
0: Başkan mı yönetici mi takım yönetici, yapmaya kalkan?
1: Yönetici.
0: Kim? Söyle. Bari.
1: Ya bırak ya şimdi. Ben söyleyeyim mi?
0: Fenerbahçe'de 82-83'te Lig ve Federasyon Kupası. Gelsenize o gazeteye evet. Tekrar. E söyle tabii canım. Yani.
1: Ya maça o gidiyor yani.
0: Şurada biz bizeyiz.
1: Ha, bak ha.
0: 84'te Cumhurbaşkanlığı Kupası, 82-83 hem Lig hem Kupa, 84'te Cumhurbaşkanlığı, Beşiktaş'ta bir lig şampiyonluğu, bir Cumhurbaşkanlığı önemli iş. Ha, çok tabii, önemli çok, iş.
1: Vedat abi,
0: ha.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Rahmet eylesin.
1: Diyor ki şunu oynatma, bunu oynat, bunun yerine bunu oynat, o böyle oynasın deyince buyurun diyor. Siz yapın
0: takımı. Ondan sonra gidiyor mu?
1: Siz yapın diyor takımı diyor. Bu da benim son maçım diyor. Oradan Beşiktaş'a geldi.
0: Prensip sahibi olmak önemli
1: çok.
0: İş.
1: Oo, evet. Lanet. Şeyde Fenerbahçe'de oturuyordu. Buruna giderken sağda birkaç tane büyük apartman vardı.
0: Evet evet. Moda burnunu mu diyorsun?
1: Aha, yok yok.
0: Yok Fenerbahçe
1: burnuna giderken. Onlardan bir tanesinin en üstten bir alttaki katta ve evine falan filan da gittim. Röportaj yaptım. Müthiş disiplin.
0: Öyle.
1: Korkunç. Babasını dinlemez. Ya öyle bir adamdı yani.

0: Toprağı
1: hatta
0: bulursun.
1: Bir hikayeyi anlattık ya Samsun'da, o köpekli hikayeyi. Sonra bir de Miloš Milutinović 86-80'de yine geliyor ama orada da malum sezon, orada da kıl payı kaçırıyor şampiyonluğu. Evet. Ve şöyle bir bakıyorum, 2-3-4-5 iki tane olduğu için 5 Yugoslav teknik adam. Hani Bilic de Hırvat, o ekolden geliyor diye.
0: Canım, belki eski Yugoslav. Eski Yugoslav tabii. Yani Stanković de oradan geldi.
1: 2013-2015'te görev
0: gerçi
1: yaptı.
0: Tamam Sırp da, ama eski Yugoslav evet. Coğrafyası yani.
1: Ama şöyle bir bakınca Beşiktaş'a 2-3 lig şampiyonluğu, 2 Cumhurbaşkanlığı kupası, hatta 4 lig şampiyonluğu, 2 Cumhurbaşkanlığı kupası kazandırmış bu 5 Yugoslav teknik adam. Fena da değil bence.
0: Abi totale vurunca. İki program evvel mi ne anlattık? Geçen gün Ali Koç Bey'de bir konuşmasında ne dedi? Yugoslav, Roman ve Brezilyalı hocaların başarılı olduğunu görüyoruz. Yok. Yani bunu aslını inkar edemezsin.
1: Aslı müziği verdi. Ne
0: hadi
1: demek
0: ya, bu aslına vallahi billahi yani.
1: Bu bir mesaj olsa gerek. Evet. Bir zamanlar futbolda, bugün de sona geldik efendim. Sizlere iyi pazarlar diliyoruz. Sağlıkla kalın, mutluluklar, hoşça kalın efendim.

0: Medyanın spor gündemi A-Spor ekranında masaya yatırılıyor.
1: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
0: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
1: İlk kez Süper Kupa'na sahip olduk. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
0: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de A-Spor'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

Şampiyonlar Ligi yarışında kritik seans başlıyor. Tüm takımlar sahada. Torino'da oyun başladı. Endur. Sırtı dönük aldı Endur. Çok büyük hata burada. Vlahovic vurdu, kaleci de Heya. Pozisyon sürüyor Konsesao'yla. Döndü geriye McKennie. Yanında Kopmeiners. Aldı Cambiasso. Cambiasso yaptı ortasını Konsesao'ya. Ondan kontrol. Konsesao, Gosens. Korner. Endur. Pas hatalarıyla başlamıştı ama bu asist olacaktı neredeyse. İşte Şerendur. Neredeyse aldı at niteliğinde bir pas olacaktı Vlahovic için. Fajori'den yeniden Harrison'a. Harrison aradan bıraktı orada. Solomon yaptı kontrolü şimdi. Solomon açı arıyor. Solomon dönüyor iyi de noktaya. Karşı karşıya Endur vurdu. Topu alana gidiyor. Şerendur atıyor. Fiorentina Torino'da öne geçiyor. Hedefsiz Fiorentina karşısında. Şampiyonlar Ligi için kritik mücadelede 1-0 geri Juventus. Gol Endur. Aldı McKennie. Hemen kapattı Dodo. Şimdi Kenan. Kenan baktı kaleye. Kenan vurdu. Digger burada. De Gea karşılıyor. Kenan vurdu. De Gea karşılıyor. Dakika 41 Torino'da. Fagioli sağ kanada oynuyor. Orada Harrison. Harrison sokuldu şimdi. Aldı soluna. Harrison presse Digger'e Gregorio. Artı 3 başlarken İkinci golü bulacaktı Fiorentina. Jack Harrison.

0: Çok güzel prese. Aynı güzellikle kurtarıyor Di Gregorio. Aldı Boga. Karşısında Dodo. Yanında Cambiasso. Ondan Locatelli. Vurabilir şimdi. Locatelli'den sağ tarafa. Concesao. Açı arayacak. Sol ayağını almaya çalışacak oradan. Concesao çevirdi. Vlahovic. Onu vuruşu sakın. Top Boga. De Gea karşıladı. Yumrukladı David De Gea. Müthiş arttırdı baskıyı bu bölümde Juventus. Harrison ondan orta, Bremer müdahaleyi yaptı ve atakta başladı Juventus için Kenan'la. Kenan'ın önünde hareket alanı var. Konta'da kötü yakalandı Fiorentina. Kenan götürüyor. Kenan çalımını atıyor. Kenan şimdi bıraktı sağ tarafa. Concesao. Concesao da izin vermedi gole. Kordere gidiyor Concesao. Boga. Boga yaptı ortasını. Makeni. McKennie ama faul kararı var. Massa düdüğünü çalıyor McKennie. Kafa vuruşu öncesinde rakibini net biçimde itti gibi gözüküyor orada Doruk. Massa da tereddütsüz çaldı düdüğünü. Yine sol kanada yakın konumlandı Kenan Yıldız. Çekti. Kenan çevirdi içeriye. Sekato gol pozisyonu. Şut şansı. Şengo var. Sekti gol. Dusan Vlahović. 1-1. 1-1. Goller devam ediyor Vlahović. 3 hafta 3 gol. Jegrova topu ilk teması gol pozisyonunda oluyor.
1: Bu arada offside'a bakacaklar tabii.
0: Offside yakın gözüküyor. Seken top. Pongracic. Şimdi anonsunu duyacağız. Davide Massa'nın sarı kart kulübeye çıkacak. Hatta kırmızı kart çıkacak. Fiorentina'dan birini attı. Vanoni kulübesinden birini attı. Massa ama daha önemlisi anonsu duyalım. Evet, offside.
2: Decisione finale, calcio di punizione per la Fiorentina.
0: Offside. Locatelli. Kenan. Kenan sokuldu, vuracak. Kenan vurdu dışarıya.
1: Juventus'un panik hali Locatelli'den baz alabilirsin.
0: Harrison destek Dodo. Orta Dodo. İyi de noktaya müdahale Gatti. Vuruş şansı. Mandragora! Mandragora Juventus'un hayallerini yıkıyor.
1: Eski Juventus'u.
0: Hem de ne golle. Eski Juventus'u Mandragora süper bir gol atıyor. Harrison'dan iyi pas. Üçüncü gol şansı. Piccoli götürüyor. Piccoli vuruyor. Üç oluyor.
1: Bayrak.
0: Bayrak havada. Torino'da. Tam bir kabus son bölüm Juventus için. Burada belki bayrak havada ama ki offside'da gibi gözüktü Piccoli ama varsa da ince.
1: Var gibi. Yani çok McKennie, sağlıklı bir açı değil ama.
0: Davide Massa maçı her an bitirebilir. Locatelli dolduruyor. Maç bitiyor. Torino'da Juventus'a soğuktur. Hedefsiz Fiorentina Torino'dan 2-0'la dönüyor.
3: İlk düdük geldi. Mücadele başlayacak. Maça başlayan taraf ev sahibi Como oluyor. Şimdi Perrone. Perrone sokuluyor. Perrone vurdu. Suzu kesiktirdi. İkinci pozisyon, top dışarıda. Savunmanın müdahalesi. Korner. Çok iyi takip gerçekten. Şimdi çıkıyor kendi alanından hızlı bir şekilde Dacunha. Dacunha, Asandiao'ya, Asandiao ceza sahasında. Del Prato düştü, Asandiao yatarak müdahale. Mandela Keita'dan çok kritik. Dacunha aldı. Karşılıklı top kayıpları. Şimdi Duvikas karşı karşıya. Duvikas direkten döndü. Suzuki. Duvikas. Topu önünde buldu. Kaleye yönlendirdi. Direkten dönüyor top. Şimdi Asandiao karşı karşıya. Asandiao. Suzuki. Duvikas Suzuki. Maçın en net fırsatı Asandiao. Çok tehlikeli bir pozisyon şimdi. Baturina topun başında. Da Cunha da öyle. Baturina geliyor. Baturina. Baturina direkten döndü. Baturina. Bir kez daha geliyor Como. Baturina. Ondan pas. Jesus Rodriguez. Ceza sahası. Jesus Rodriguez. Yerden şut ve top. Bağlarda gol. Alberto Moreno. Como gol attı. İspanyolların işbirliği. Jesus Rodriguez pas. Alberto Moreno gol. Como 1-0 önde. Devam ediyor. Orta geldi. Penaltı noktasında kafa vuruşu, top ağlarda gol. Pellegrino Parma golü attı. İlk şut, ilk isabet ve gol Parma. Tam bir şok var. Giuseppe Sinigaglia'da Parma beraberliği yakaladı. Offside incelemesi yapılacak şimdi.
2: Calcio di punizione in diretto.
3: Offside. Offside Pellegrino. Faul yoktu pozisyonda ama offside kokan bir pozisyondu. Ve offside kararı geliyor. Bu arada baskı sonuç verdi. Gol pozisyonu. Morata top delik buluşmasında golle burun buruna geldi. Suzuki izin vermedi. İşte baskı burada sonuç veriyor. Morata karşı karşıya plasaya bıraktı Suzuki. Harika bir refleks. 90+7 son düdük bekleniyor. Ve son düdük geliyor. Son düdük geldi. Como kazanıyor zor da olsa. Parma'yı mağlup ediyor 1-0'lık skorla. Como.
4: Simone Sozza düdüğü çaldı. Genoa Milan maçı başladı. İyi seyirler. Tek kişilik bir baraj. Dakika 8. Ceza sahası kalabalık. Malinowski sert bir top gönderdi. Pas oldu uzak taraf. Vuruş dışarıya. İlk ciddi fırsat Genoa adına. Geldi orta içeri. Penaltı noktasına kontrol. Frendrup pasını çıkardı. Gelişine şut dışarıya Malinowski. Oturmadı top ayağına. Yine dışarı. Şimdi Amorim. Bu arada çok büyük hata. Çok büyük hata. Penaltı. Penaltı. Nkunku'ya yapılan müdahale. Kartı görüyor Beylov. Penaltı kazanıyor Milan. İşaret geldi hakemden. Nkunku topun gerisinde. Christopher Nkunku geliyor. Nkunku ve gol! Milan önde 1-0. Genoa 0. Milan 1. Malinowski geldi. Ruslan Malinowski! Asfaltta dışarı. Out. Mark Andalli de hücumda. Frendrup. Amorim'e pas. Amorim'den geldi orta içeri. Gol pozisyonu. Bu top üst dağlara gitti. Vitinha. Şimdi ceza sahası içi. Gol pozisyonu. Vuruş. Gol. Atekame. Şimdi rahat bir nefes alıyor Milan. Şimdi rahatlıyor Allegri. Genoa 0, Milan 2. Pas geriye, çok büyük hata. Çok büyük hata ama kaleci Menyan. Buradayım diyor Menyan. Ekator'la farkı azaltma şansıydı. Kısa kullandı Malinowski. Şimdi Amorim yükseltti topu. Mark Andalli çevirdi. Gol pozisyonu. Karambol yaşanıyor. Vuruş. Gol. Gol. Gol. Gol.

Uzak mesafe şut, kaleci Beylov. İyi vurdu Rabiot. Köşeden çıkardı Beylov. Kayıp zamanda son dakika içindeyiz mücadelede. Rabiot verdi pası, Rabiot full kuruk araya yuvarladı. Şimdi Pulisic çaprazda. Pulisic gitti, Pulisic ama Beylov ayağıyla çıkardı. Kullanıldı free kick. Şimdi Aaron Martin yaptı ortasını uzak tarafa. Kafayla indirdi Markan Dalli. Yine hamle. Ekuban'dan önce müdahale. Ve son düdük geliyor. Milan kazandı. Genoa 1, Milan 2. Maçın sonucu.

Hedef Gasperini ile Şampiyonlar Ligi. Milan'dan, Juventus'tan puan kayıpları da bekleyecek Roma ve işaret geliyor. Derbi della Capitale'ye Romalı oyuncuların dokunuşuyla başlıyoruz. Keyifli bir maç, keyifli seyirler. Pizzilli yaptı ortayı, Malin yükseldi. Kaleye de yöneliyor o top. Furlanetto'dan müdahale, korner. Dybala'dan orta geldi. Prostgard karşıladı. Wesley düzeltti. Vurdu Wesley. Savunmaya da çarpan top Furlanetto'da kalıyor. Rovella'dan tekrar ona. Kenneth Taylor yaptı ortayı. Bulay diye vurdu kafayı Svilar. Sonrasında diye vuracak yine Svilar. Bulay diye. Bayrak çok gecikmeli olarak kalktı. Arka arkaya şutlar, arka arkaya kurtarışlar Svilar'dan. Çok net bir offside. Bulay diye. Orta geldi. Kafa vuruşu dışarıya. Mario Hila. Bulay diye. Dengesiz yakalandı Roma savunması. Noslin çaprazdan şut. Direğin dibinden dışarıya. Dakika 34. Lazio'nun yakaladığı en net şans Tijani Noslin. Orta geldi. Kapma vuruşu ve gol. Gianluca Mancini ile derbide Roma önde. Mancini. Wesley'den uzun bir taç. Pizzilli'den sekti gelişine şut. Yanağlarda Hermoso. Diab. Matteo Cancellieri. Wesley'in üzerine gitti. Cancellieri vuruyor. Miles Miller'ın kucağına. Yokluyor kaleyi Cancellieri ile Lazio. Nuno Tavares. Ayak koydu Mancini. Malin'a sekti top. Daniel Malin'dan Dybala'ya. Dybala tekrar Malin'i düşündü kaleci. Furlanetto'nun kurtarışı var. Wesley yanında Dybala'nın işaret geldi. Dybala uzak köşeye Furlanetto. Parmaklarının ucuyla çeliyor. Alessio Furlanetto. Korner kullanacak Roma. Ortayı yaptı.

0: Karius gibi bitmek üzere. Elbette daha gelecek hafta var ama Inter'e 3-0 kaybettikten sonra kupada bir kez daha, bu kez 2-0'la mağlup olmuşlardı. Bu arada Rovella sinirlerine hakim olamıyor. İyice karıştı orası. Rovella'nın birkaç yumruk savurduğunu neredeyse gördük. İki oyuncuya da kırmızı çıkabilir. Dakika 70. Rovella kırmızı, Wesley kırmızı. İki takım da 10 kişi derbide. Isaksen araya girdi. Matias Sule. Matias Sule attı çalımı. Sule Dobik yanında. Artem Dobik düzeltti. Dobik direkten döndü. Matias Sule takip etti. Pası yine Dobik'e. Kaleci Furlan Eto. Neil El Aynaoui. El Aynaoui bıraktı. El Şarabi Aspark'ta dışarıya. Uzaktan Sule. Kaleci. Furlan Eto uzandı. Kornere çeldi. Dahi izin vermedi hakem. Derbide Roma Mancini'nin golleriyle kazanıyor.
1: Daniele Perantoni karşılaşmayı başlatan düdüğü çaldı. Raffaele Palladino görüntüde, 42 yaşındaki hocası Atalanta'nın. Bernardeschi attı pasını. Castro yeniden Bernardeschi açı aradı. Kaleye baktı Bernardeschi. Bernardeschi yandan dışarıda. Ahanor. Hata geldi Ahanor'dan Bernardeschi. Bernardeschi attı pasını. Rowe. Jonathan Rowe vurdu. Karnesecchi. Çok iyi kurtarış Karnesecchi'den. Korner kullanacak Bologna. Tam Bolognalılar gol diye sevinecekken işte kritik kurtarış Karnesecchi'den. João Mario çalımı attı. João Mario ortasını yaptı. Castro döndü vurdu. Harika kurtarış Karnesecchi'den. Karnesecchi takımını maçta tutuyor adeta. Yakın mesafeden döndü vurdu Santiago Castro. Marco Karnesecchi. Ederson. Karnesecchi. Baskı var o bölgede. Karnesecchi ayağından kaçırdı. Yatarak müdahalesi başarılı. O bölgede Jonathan Rowe baskıya gelmişti. Faul bekliyor Karnesecchi. Penaltı bekliyor Jonathan Rowe. Ama hiçbir şey yok. Miranda. Miranda kaptırdı topu. De Ketelare, Zappa Costa. Zappa Costa bekletmeden ortayı yaptı. Kafa vuruşu yandan dışarıda. Bu sezon hiçbir maça çıkmadı Atalanta formasıyla. Jonathan Rowe ortasını yaptı. Arka direkte gol. Orsolini. Oyuna girdi, skoru değiştirdi Bologna adına. Son bölüme 1-0 önde giriyor Bologna. Riccardo Orsolini. Scalvini. Yunus Musa. Süleymana. Paşalic, Kristović, sevdiği toplar. Kristović karşı karşıya. Kristović, Skorupski top oyunda mı değil? Korner. İnanılmaz kurtarış. Lukas Skorupski'den. Çok kritik bir kurtarış. Karşılaşma bitiyor. Bologna zorlu deplasmanda 3 puanın sahibi oluyor.
2: Artık hazırız. İlk düdük geliyor. Udinese Cremonese maçı başlıyor izleyiciler. Kostar Unyayiç. Ön alanda yoğun pres. Çıkmakta zorlandı Udinese. Borat Zoli kaleciden döndü. Vardy akıl dolu. Akıl dolu. Jamie Vardy. Öne geçiyor Cremonese. Hadi diyor taraftara. 1-0 önde Cremonese. Peri masalını gerçeğe dönüştürdü Leicester City ile yıllar önce. Bu kez başka bir ülke, başka bir takım, bir benzeri neden olmasın ligde tutabilecek mi bakalım Cremonese'yi? 20 dakika geride kaldı maçta. Bir kez daha Petzella topla buluştu ortası. Geçti top bir şekilde ceza sahası. Male vurdu kaleci, sonrasında Kamara dışarı attı. Bir anda şut çıktı orada çaprazdan. İşte pozisyon bu. Male böyle vuruyor. Son anda uzanıyor kaleci Okoye. Kamara doldurdu topu. Kamara, Christensen kafayla pas ceza sahası içi. Bir kafa vuruşu daha, savunma. Orada karar, penaltı. Beyaz noktayı gösteriyor karşılaşmanın hakemi. Manganiello penaltı diyor.
3: Revoca del calcio di rigore.
2: Penaltı yok. Offside. Christensen için offside sevgili izleyenler. Bunu açıkladı karşılaşmanın hakemi. Penaltı yok. Miller yaptı ortayı kafa defanstan. Bianchetti vurdu kafayı. Bir orta şansı daha. Miller yine iyi kesti içeri. Yine uzaklaştırıldı top. Vardy koştu. Vardy dokundu topa ama sonrasında gidemiyor. Müdahale, faul ve kırmızı. Kırmızı kart. Udinese 10 kişi. Kamara. Pozisyon bu. Kırmızı sarıya döndü. Kamara. O da desteğe geldi ucuma. Atladan pas Karlström. Şimdi yaptı ortayı Karlström. Kaleciye bir darbe orada. Kale boş, oyun devam etti. Ama eli havada hakemin. Odero'nun, Cremonese'lilerin tepkisi. Faul beklentisi. Biraz karar geç gelince sinirlendi Odero. Sol tarafa Zemura. Pası. Sole, sole! Ama muhteşem kurtarış. Muhteşem kurtarış Odero. Belki de ligde tutacak bu kurtarış Cremonese'yi. Uzaklardan sole, nefis plase tam köşeye gidiyor. Harika çıkardı parmaklarının ucuyla. Son düdük çaldı. Udinese 0, Cremonese 1.
4: Zielinski for Marcus Thuram. Bowie against the run of play. Verona have struck first.
5: Santra yapıldı mücadele. Start aldı herkese. Keyifli seyirler diliyorum. Freze şöyle bir baktı ceza alanına doğru. Opsiyon bulamadı. Pası verdi Valentini'ye. Valentini yaptı ortayı. Kafa vuruşu Bowie'den. Ters bir vuruş. Ve Jan Sommer'de kalıyor. Bilardo topu gibi sekti top. Darmian yaptı ortayı. Bir kafa vuruşu daha, uzaklardan bir şut dışarı.

Gidiyor. Köşe vuruşu kullanılıyor. Kafa vuruşu ve gol! Şampiyon Inter golü buluyor ikinci yarının başında. Boni az önce fırsatı değerlendirememişti. Duran topta bulunca affetmedi. Ange Boni skoru 1-0'a getiriyor. Boni'nin golü. Inter 1-0 öne geçiyor Verona karşısında. Henrik Mkhitaryan, sol kanada Sočić. Sočić Mkhitaryan'a, Mkhitaryan vurdu, savunmadan döndü Lautaro. İnanılmaz bir gol kaçtı. Lautaro Martinez bir türlü ağlara yollayamıyor topu bugün. Top kaybı Inter'den, Verona geliyor. Haruini'nin pası. Amin Sar vurdu, kaleci Sommer. İyi kurtarış Sommer'den. Di Marco'nun pası. Mosconi. Ceza alanından şut. Dışarı gidiyor. Genç oyuncu. Gole çok yaklaşıyor Mattia Mosconi. Unutamayacağı bir gol olabilirdi ama az farkla dışarı gönderdi topu. Böyle sokuldu ceza alanına. Vurdu ama top ağlarla buluşmadı. Ama tekrar Inter kazandı topu. Sol kanattan Di Marco geliyor. Federico Di Marco. Di Marco ceza alanında yaptı ortayı. Savunma karşıladı. Şut! Kare çizgiden çıkardı. İkinci pozisyon. Savunmaya çarpıyor. Inter bu pozisyondan gol bulamadı. Di Marco aslında çok da boşluk vardı önünde. Kendi de vurabilirdi orta yapmak yerine. Orta yapmayı tercih etti. Mosconi'den güzel pas. Di Marco bomboş. Edmundson çizgiden çıkarıyor topu. Radar için uzun topu Bowie. Kovalıyor topu Bowie. Ceza alanında Bowie. Golünü buluyor Kieran Bowie. Şampiyon evindeki son maçta galibiyeti almak üzereydi ama 90+1'de Di Gennaro kalesinde golü görüyor. Ve mücadele sona eriyor. Şampiyon Inter son iç saha maçında Verona ile 1-1 berabere kalıyor. Serie A'da 2025-26 sezonunun şampiyonu Inter

Hoffenheim hedefsiz Gladbach karşısında deplasmanda kazanıp Stuttgart'ın hata yapmasını bekleyecek keyifli seyirler. Şimdi ceza sahası, pas çok güzel, gol pozisyonu kaleciden Nikolas. Kramaric vuruyor. Kaleci Nikolas'la kalıyor top. Sander'le kullanıyor tacı Gladbach. Uzun taç Sander. Sekti, mayo vuruş şansı. Bolin! Tam köşeye Bolin! Gladbach önde. Hoffenheim adına çok kötü başlangıç. Gol Bolin. Hedefsiz dedi Gladbach ama Polanski'nin takımı öne geçmeyi başarıyor. Uzun taç. Seken top. Bolin tekte tam köşeyi bitiriyor. Kafa elvedi. Dokunan Bolin. Tabakovi çok iyi pas ondan. Şimdi hızlı geliyorlar yine. Ceza sahasına girdi Engin Alp. Çevirdi ikinci.

0: koşası. Tabakovic ikinci gol. Tabakovic atıyor. Kiralık olduğu Hoffenheim'e karşı takımını 2-0 öne geçiriyor. Engelhardt. Bağlantıda da Tabakovic var. Gol vuruşunu da o yapıyor. 2-0. Şampiyonlar Ligi ümidiyle, Şampiyonlar Ligi aşkına sahaya çıkan Hoffenheim ilk bölümde tanınmaz halde. Gol Tabakovic. 2-0. Yani artık Hoffenheim için Şampiyonlar Ligi çok uzak bir ihtimal ama yine de futbol bu. Bu arada neler oluyor orada? Lemper'le ikinci sarı ve kırmızı kart. Direkt de atılabilirdi ama yani ikinci yarı daha kötü başlayamazdı. Futbol bu. Hoffenheim dönebilir mi derken Lemper'le döndü, rakibe vurdu. Sander aradan bıraktı gol pozisyonu. Tabakovic vuruyor, üçüncü gol geliyor. Tabakovic. Kendisinin ikinci, takımının üçüncü golü. 10 kişilik Hoffenheim Şampiyonlar Ligi ümitlerine veda ediyor.
1: Der Torschütze stand knapp abseits. Entscheidung indirekter Freistoß.
0: Offside. Machino ceza sahasına doğru gönderdi uzun tacı. Bu kez müdahale var. İlk golü bu şekilde bulmuştu Gladbach. Kevin Dix. Top Elvedi'de kaldı. O bıraktı. Robin Hack'ten Elvedi. Elvedi geriye. Dix vuracak. Kevin Dix. Süper bir gol. Kevin Dix. Üçüncü golü buluyor Gladbach. Hoffenheim iyiden iyiye dağılıyor. Hedefsiz çıktığı maçta Hoffenheim'a Şampiyonlar Ligi şansını tanımıyor Gladbach. Kevin Dix. Ozan Kabak. Ozan çevirmek istedi. Atak Campbell'ı sürüyor. Campbell hala onda top. Campbell daradan da çok yetenekli bir isim. Campbell'ın ortası, top sekti. Bir kafa üstten out'a. Blojek ikinci yarıda pozisyonlara giren isim. Bir kişi eksik Hoffenheim'da. Hemen kullanıldı. Yayda boşluk. Berger geçmedi top. Şimdi Abdullahu çok büyük hata yaptı. Dördüncü gol fırsatı. Robin Ek çaldı. Karşı karşıya Robin Ek. Sezona da maça da noktayı koyuyor. Abdullahu'dan çok büyük bir hata. Maça dördüncülük ümidiyle, Şampiyonlar Ligi ümidiyle başlayan Hoffenheim dörtlük oluyor. Robin Ek topu çalıyor. Robin Ek bitiriyor. Maç da sezon da bitiyor artık bu golle birlikte. Gözler artık sezonun son düdüğü için maçın hakeminde. Uzun bir top geldi. Sekiyor top. Maç bitti. Borussia Park'ta Gladbach 4, Hoffenheim 0. Hoffenheim Şampiyonlar Ligi hayallerine çok ağır bir mağlubiyetle veda ediyor.
2: St. Pauli Wolfsburg'la karşı karşıya geliyor. İlk düdük. Maça Wolfsburg başlıyor. Keyifli bir maç diliyoruz. Opi. Fujita. Fujita direkt. Direkte patladı top. Çok yaklaştı St. Pauli gole. Şimdi karşı atakta Wolfsburg. Takım gidiyor. Ligin en hızlı oyuncularından biri. Takım karşı karşıya. Takım Vasili.

Eriksen havalandırdı, içeriye kafa, gol mü Vasili, inanılmaz, inanılmaz bir kurtarış. Duran toplar, kornerler, Wolfsburg için önemli, Eriksen ön direğe kafa, direkt, direkten sekti top, Eriksen'e geldi. Eriksen arkaya doğru sekti, kafa, gol, Kulyarakis demiştik, Kulyarakis'le atıyor Wolfsburg.

0: geliyor. Korner golleri karşılıklı 1-1. Şimdi pas, güzel bir pas Pejčinović'e. Pejčinović dışarıya. Korner mi? Eriksen aradan bıraktı Pejčinović. Vuruşu Vasili. Başta tutmaya devam ediyor. Kümede tutmaya devam ediyor takımını ama bir de gol atmaları lazım.
1: 7. kurtarışını yaptı. 1 saat. Yalnız Eriksen de büyük fark yaratmadı mı ya bu maç? Yani hala yaşadığı onca soruna rağmen bu seviyede çok fazla olduğunu hissettiriyor.
0: Eriksen kale sahasındaki kalabalığa. Vasili kendi ağlarına yumrukladı. Gol. Wolfsburg'in önde. Faul bekliyor Vasili.
1: İnanılmaz yani.
0: İtiyor Svenberg.
1: Yani itiyor tabii de. Ya burada sol kolu Wolfsburglu oyuncunun iptali sağlayabilir.
0: Gol verdi. Blessing gülüyor. Ekranda izledi. Kararını değiştirmedi hakem.
2: Überprüft wurde das Tor für Wolfsburg. Nach Ansicht der Bilder liegt kein Foul am Torwart vor. Finale Entscheidung. Toranschluss für Wolfsburg.
0: Aradan çok güzel pas. Sol kanada Pejčinović çevirdi. Vuruş son anda Ando. Sanki girecekti o top. Ando izin vermedi. Elle oynamaya bakacak. Ve Zibert'in kararı penaltı. Kalacak mı Wolfsburg? Bu gol olursa Wolfsburg bitirecek işi. Eriksen direkten dışarıyadır ama bitmez. Bundesliga'da bitmez. Şimdi sıyrıldı sol kanattan. Geliyor Wolfsburg. İçeriye doğru vuruş kaleci. Seker top bitti iş. 3-1. Pejčinović. Wolfsburg playoff'ta diyebiliriz artık.
1: Vasili daha ne yapabilir?
0: Evet. Bunu da çıkardı. Sampaoli küme düşüyor. Bundesliga 2'ye düşüyor. Dieter Ecking görevin ilk adımını, zor adımını tamamladı. Playout'a attı takımını. Bayer Leverkusen Hamburg'u ağırlıyor. Hamburg maça başlayan taraf. Filip'in ortası, arka direkte kafa, direkten döndü. Çok yaklaştı gole Hamburg. Tillman, iyi noktaya yolladı. Maza! Ayağıyla çıkarıyor kaleci Tangvik, bir gol pozisyonu daha. Stuttgart'ın Frankfurt'ta deplasmanda 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor derken burada da Leverkusen penaltıyı kazandı. Hillman'ın pasıyla hareketlendi Patrick Schick. Torino Riga'nın itişi Schick yerde kalıyor ve penaltı kararı Tobias Stieler'den. Schick geliyor. Patrick Schick kaleci kurtardı Tangvik. Palacios sola bıraktı şimdi Tapsoba'ya. Onun ortası sekerek geldi. Kafa vuruşu kaleci. Tillman'ın kafası. Bir kez daha Tangvik başarılı. Çok iyi bir maç çıkarıyor. İlk maçında Tangvik. İyi top geldi. Maza yine değerlendiremedi. Bir pozisyon daha. Yine Maza var içinde ve Leverkusen burada da golü bulamadı. Vieira bıraktı. Tekrar Vieira. Kaleci çeldi Flecken. Remberg orayı doldurdu. Arka taraftan koşu da var.

0: Capaldo indirdi. Vieira, Fabio Vieira yaydan vuruyor. Harika gol! Fabio Vieira nefis bir gol attı. Bir sıfır önde Hamburg, Vieira'nın şahane golüyle. Aleix Garcia topun başında. İyi bir orta geldi. Ters vuruş ve top ağlarda. Wasa kafayı vurdu. Ardından bir ters vuruş. 1-1'e geliyor skor. Vázquez, Grimaldo. Grimaldo. Kaleci Tanguy. Palacios sağ tarafı gördü. Vázquez çevirdi. Maza yine kaçtı. Son saniyelerde Leverkusen bir kez daha Maza ile gole yaklaşıyor. Bayer Leverkusen beraberlikle sezonu tamamlıyor ve Şampiyonlar Ligi'nin de dışında kaldılar.
1: İlk düdük geldi. Frankfurt Stuttgart mücadelesi başlıyor. Şampiyonlar Ligi için, Stuttgart adına Şampiyonlar Ligi için, Frankfurt adına Avrupa Konferans Ligi için önemli bir maç. Fury de gidiyor. Fury ceza sahası için açıyı buldu. Çapraz da vurdu. Ama Zetterer izin vermedi. Çok tehlikeli geldi Stuttgart.
2: Ön direkt, arka direkt iki tane uygun oyuncu vardı. Hatta arka direkt çok uygundu gördüğüm kadarıyla. Epey açısı da vardı.
1: Fury arka direğe doğru yaptı ortayı. Bir kafa ve gol! Gol! Andres! 1-0. Stuttgart öne geçti. Şimdi hem Stuttgart önde hem Hoffenheim geride. Yine geliyor Can. Harika hareketler. Can uzun. Müthiş bir solo Can uzundan ama bitiremedi. Tek başına burada deldi driblingiyle.
2: Çok iyi hareket.
1: Stuttgart savunmasını her şeyi yaptı ama açıyı biraz kaybetti sonda. İşte Can uzun. Şimdi Fury iyi yere verdi pası. Gol pozisyonu var. Vuruş ve gol. Gol. 2-0. Nardi. Çok rahatladı artık Stuttgart. Noah Nardi. 26 yaşındaki Danimarkalı orta saha. Sebastian Önes'e Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz hoca diyor. Orta geldi. Arka direğe bir kafa vuruşu. Son anda iki hamle Zetterer. 3'e yaklaştı Stuttgart. Ki Emre hatırlarsın, o da çok iyi girmişti sezonu.
2: Evet.
1: Galatasaray maçını da hatırlayalım. Ela Ucasini.
2: O penaltı mı?
1: Evet.
2: Penaltıyı verdi gibi hoca.
1: Biz Burkart'tan bahsederken bakalım pozisyona. Nübel çıkıyor. Nübel Burkart'ın ayağına vuruyor ve tam köşesinde ceza sahasının içinde hala. İşler değişebilir. Burkart geldi. Burkart! Ters köşeye yolladı. Neden işler değişebilir? Yani Frankfurt farkı 1'e indirdi. Aynı esnalarda Leverkusen'in de golü geldi. Leverkusen öne geçerse Stuttgart biraz olsun tedirgin olabilir. Yani beraberlik de yapıyor tabii. Ceza sahasına doğru gelişine bir vuruş dışarıya. Burkart. Stuttgart şimdi her şeyi kapatabilir.

0: Hoş geldin. Burada da seferlerden izin yok.
1: Robin Kofil vuruş daha dışarıya. Son 4 dakikası bu sezonun artık diğer bütün mücadele sonuçlandı. Davud'un vuruşu, savunma, Şikiri orada. Penaltı yine. Yine verdi penaltıyı. Yine verdi. Yine verdi penaltıyı. Acemice penaltılar Stuttgart'ın başını derde sokabilirdi. Eğer diğer maçlar istedikleri gibi gelişmese, ama diğer maçlar Stuttgart'a istediğini verdi zaten. Stuttgart galibiyeti elinden kaçırıyor. Burkhardt'tan çok iyi penaltı. 2-2, ama demin de söylediğim gibi Stuttgart'a bu da yetecek. Yenilgi de yetecek. Yani Burkhardt bir tane daha atsa yine Stuttgart için değişen bir şey yok. Burkhardt. Burkhardt yolladı içeri. Tehlike var. Şaibi. Köşeye vurabilse belki de, acayip bir geri dönüş geliyordu. Üstüne vurdu Nübel'in. Burkhardt büyük hareketlilik getirdi ama. Hakem baktı. Maçı bitirdi. 2-2.
2: Bundesliga'nın rekortmen şampiyonu Bayern Münih, ligin sezonun son haftasında taç giyme törenine çıkıyor. 75 bin taraftar Allianz Arena'nın tribünlerini doldurmuş durumda. Bugün Bayern kutlamasını yapacak. Deniz Aytekin'in önderliğinde karşılaşmanın hakemi son kez Bundesliga'da bir maçın orta hakemi olacak. Bu sezonla beraber onun da hakemlik kariyeri noktalanacak. İşte Bayern Münih şampiyonluk kupasını zaten çoktan almıştı. Fiziksel olarak da o şampiyonluk tabağına kavuşacaklar. Son kez kariyerinde bir Bundesliga maçında maçı başlatan düdüğü çalacak Deniz Aytekin. İşaret geliyor. Kapanış haftasında mücadele başlıyor. Bischoff, Musiala'dan topuk pası Harry Kane. Üstten alta gidiyor Kane'in şutu. Kimi pası Karl'a yeniden. Leonard Karl orta, Harry Kane. Alıştığımız Kane sevincini yapıyorlar. Şampiyon Bayern Münih bu sezonki 118. golünü buluyor Bundesliga'da. Deniz Aytekin işareti verdi. Harry Kane, Harry Kane! Friki, Harry Kane vuruyor. 2-0. 13 dakika. Harry Kane'in 2 gol atması için yeterli bir süre. Tüm sezon bu takımı makine düzeninde hayranlıkla izledik. Musiala. Top kaybı Said Elmalı. Şimdi iki kişi arasından çıktı. Said Elmalı, Laimer peşinde. Oldukça hızlı. Karşı karşıya Elmalı ve gol! Köln ilk fırsatta golü buluyor. 20 dakika dolmadan karşılaşmada 3 gol var. Said Elmalı. Savunması peşine takıldı takılmasına, ama Said Elmalı hızını artırıyor. 19 yaşındaki oyuncu gol vuruşunu da yapıyor. Laimer bıraktı. Sağdan şimdi bir top. Bischoff önünde buldu. 3-1. Bu kez de sahneye Tom Bischoff çıkıyor. Farkı yeniden 2'ye çıkartıyor.

Bişop'la birlikte. Bu müziği daha çok duyacağız gibi bugün. 22 dakikada 4 gol var maçta. Bişop yine katıldı hata. Pası bu kez Luis Diaz'a. Diaz tam plase kaleci Schwebe. Marvin Schwebe'nin kurtarışı. Diaz'ın şutunu alkışlıyor Bayern tribünü. Luis Diaz savunma arkasında buluştu topla Luis Diaz. Gol vuruşunu yapamadı. Marvin Schwebe kornere çeliyor. Baskı sonuç verdi Bayern'de. Harry Kane aradan bıraktı. Musiala direkten döndü. Lennart Karl önünde buluyor. Harry Kane. Harry Kane vuramadı. Kaleci Schwebe de orada. Kane'in ayakları arasında Marvin Schwebe o topu çıkartıyor. Yatarak müdahale sonrasında Harry Kane Musiala'ya bıraktı. Jamal Musiala direği geçemiyor. Karl içeriye çevirdi. Kane vuruyor ama hem Schwebe artık açıyı kapatmıştı hem de savunma kalabalıklaşmıştı o pozisyonda. Sağ kanattan gelme çabasında Köln. Mayna. Mayna'dan bir şut. Uzak direğe doğru. Oyuna girer girmez golü bulacaktı neredeyse Linton Mayna. Stanišić. Ortası Stanišić'in. Goretzka indirdi kafayla. Uzaklaşmıyor top. Köşeye bir vuruş direkten dışarıya. Lennart Karl vurdu. Direğe de çarpan top out'a gitti. Uzun bir top savunma arkasına. Luis Diaz saldı önüne. Bayrak kalkmadı. Luis Diaz dışarıya. Bayrak da gecikmeli olarak geliyor. Top ağlarla buluşsa da gol değeri kazanmayacaktı. Goretzka. Goretzka bıraktı Harry Kane'e. Harry Kane! Hat-trick mükemmel bir golle geliyor Harry Kane. İkinci yarıda gol yoktu. O işi çözen de Harry Kane oluyor. Gol kralı bir kez daha sahnede dakika 70. Hat-trick yapıyor. Bugün attıklarıyla beraber 58 gollük sezon Harry Kane'den 121. gol Bayern adına Bundesliga'da. Olise. Jackson önünde kaldı. Girdiği gibi gol atıyor o da. Nicholas Jackson Bayern'e golle veda edecek. Kiralık olarak kadroda, onun sözleşmesi uzamayacak, Chelsea'ye dönecek ama burada golü de atıyor Nicholas Jackson. Stanišić, Luis Diaz tekrar Stanišić'e, orta Josip Stanišić'ten genişte bir şut. Guerrero çerçeveyi tutmadı. Jackson şimdi. Nicholas Jackson koşu yoluna bıraktı Luis Diaz'ın. 3'e 2 geliyor Bayern. Şimdi pas Olise'ye. Michael Olise vurdu son anda savunma. Deniz Aytekin kariyerinin son düdüğünü böyle çalıyor. Bayern Münih 5, Köln 1. Bundesliga'nın gol rekortmeni şampiyonu Bayern Münih birazdan tacını giyecek. 1.67'lik gol beklentisinden 5 gol çıkartıyorlar. Harry Kane hat-trick yapıyor. Diğer goller Bischoff ve Nicholas Jackson'dan geliyor. İşte futbolun bir başka güzelliği. Herkes hakem Deniz Aytekin'in yanına gitti. O da kariyerini noktalıyor bugünle beraber. Kutlamalar olduğu kadar vedaların da günü oldu bu karşılaşma elbette. Her ligde, her sezon sonunda olduğu gibi ama Almanlar, Bayern Münih bu işi doğru yaptığını bir kez daha hissettirdi. İşte 2026 şampiyonluğu çok

alan kazınmış durumda Bayern Münih'in. Allianz Stadyumunda sahaya davet edilen ilk oyuncu Michael Olise oldu. Diğer isimler çıkış tünelinde beklerlerken, zira Bundesliga'da 2025-2026 sezonunun en iyi oyuncusu ödülü Michael Olise'ye gidiyor. Manuel Neuer kupayı kaldırmak üzere. Zaten haftalar önce belli olmuştu ama Goretzka'yı aldım. Evet, Goretzka'yla beraber, hatta beraber de değil, ona bırakıyor Manuel Neuer. Sayısız tabii onun şampiyonlukları Bundesliga'da. Goretzka'nın ellerinde kupa yükseliyor. Bayern Münih 2025-2026 Bundesliga şampiyonu Manuel Neuer. İşte bir kez de o kaldıracak kupayı.

0: Spor'da öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
2: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
3: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
4: Sopalarda gol!
0: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A Spor'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Radyo Ortak yayınında yaklaşık 2 saat boyunca gündeme dair gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle paylaşacağız. Hemen gündemin sıcak başlığıyla başlayalım biz de bu akşam. Ana habere Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi de sona erdi. Hem ligde hem kupada yaşanan hayal kırıklığı sonrası deneyimli teknik adamla yollar ayrıldı. Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjær'le yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Sergen Yalçın için ikinci dönem 30 Ağustos'ta resmen başlamıştı. Beşiktaş'taki ilk döneminde Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferleri yaşayan Yalçın, ikinci macerasında başarıdan uzak bir grafik sergiledi. Siyah beyazlar ligi 60 puanla şampiyon Galatasaray'ın 17 puan gerisinde dördüncü tamamlarken kupada yarı finalde Konyaspor'a elendi. İkinci döneminde Süper Lig'de 33, Türkiye Kupası'nda 6 maçta takımın başında yer alan Yalçın, söz konusu mücadelelerde toplam 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı bu kararın açıklanmasının ardından basın mensuplarının karşısına çıktı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın görevden ayrılması sonrası soruları yanıtlamış oldu. Adalı Şenol Güneş iddialarına da net bir cevap verdi.
1: Bugün işte öğlen saatlerinde hocayla bir araya geldik. Bir planlama vardı. Geçtiğimiz sezonun bir değerlendirmesini yapmak, önümüzde yapacağımız planı, programı bir görüşmek için. Kötü bir sezon geçirdik. Dolayısıyla da tepkiler, ki hocanın en fazla takıldığı hadise bu. Görüşme uzamadan da yani önümüzdeki sene de bu tepkiler olacak. Yani bu canı yanan taraftar bağıracak. Biz bunu ben her zaman saygıyla karşıladım. Yani bunları konuştuğumuzda da hoca da o önümüzdeki sene bu tepkileri işin açığı karşılayacak, buna göğüs gelecek bir şey olmadı.

0: Dolayısıyla da işte söylediğiniz gibi karşılıklı olarak konuştuk. Yollarımızı ayırdık. Camiamız haklı, taraftarımız haklı. Tepki göstermekte de haklılar. Yani ortada bir uğraşıyoruz. Bir iyi bir sonuç almak için uğraşıyoruz. Biz de elimizden geldiğince. Olmadığı zaman da bu camianın tepkisi, taraftarın tepkisi çok bana göre hani ya niye bağırdılar diyebileceğim bir şey yok. Haklılar. Ben de memnun değilim. Yani hoca da memnun değil. Ortaya çıkan durumda. Ama bir şeyden vazgeçecek değiliz. Yani biz bunu başaracağız. Yani başarmak mecburiyetindeyiz. Yani yoksa biz de bırakıp gidersek. Samimi söylüyorum yani iyi olacağını bilse hoca da aynısını söyledi. Yani çok şey en kolayı bırakıp gitmek. Ama biz mücadeleye de devam edeceğiz. İşte, yani bir işin açığı şimdi soracaksın işte alternatif hoca var mı? Samimi söylüyorum şu öğleye kadar da hiç aklımın ucundan da böyle bir ayrılık mı ayrılık yani konuşuyorduk, ediyorduk. İşte problemleri tartışacağız ama geldiğimiz noktada yani gelecek, önümüzdeki sene gelecek tepkileri Allah esirgesin kötü bir sonuçta. Hoca buna çok hazır hissetmedi kendini. Hoca hiçbir şekilde bir tazminat talep etmedi. Hatta Haziran'da ödeyeceğiniz maaşını da istemedi. Yani Mayıs maaşını zaten ödeyeceğiz. Ekibini onu da ben teklif ettim. Yani çocukların bir şeyi yok. Onlara bir teşekkür mahiyetinde bir şeyler yapacağız. Helalleşeceğiz, ayrılacağız. Samimi söylüyorum bakmadık. Yani şu ana kadar yani o mu olur, bu yabancı mı olur, yerli mi olur? Yani okuyorum, ben de okuyorum. Herkes bir şey yazıyor ama hani hoca buradayken birini aramamız, etmemiz çok bize yakışan bir şey değil. Yani başka biri de olsa yani kaldı ki Sergen Hoca'ya hiç aklımın ucundan bile öyle bir şey geçmez. Ama şu andan itibaren çok kısa zamanda çalışıp bir an önce de uzatmadan hocayı belirleyeceğiz. Ben Şenol Hoca'yı çok severim. Beraber de çalıştık. Ama Şenol Hoca'yla tekrar hani hocadan sonra, Sergen Hoca'dan sonra işlerin çok öyle hani büyük konuşması olmaz ama ben şahsen Şenol Hoca'yla çalışmayı düşünmüyorum. Bunu da çok bir net şekilde söyleyeyim. Yazıyorlar, çiziyorlar, ediyorlar. Şenol Hoca'ya da ayıp ediyorlar. Hiç görüşmedik, etmedik. Hani aylardır da hiç hani telefonda bile konuşmadık. Hoca'ya da ayıp etmesinler Şenol Hoca'ya da. Ama bir şekilde bulacağız.
1: Şimdi ana haberde o gün Şahinoğlu ile birlikte Beşiktaş'ın bu yoğun gündemini, hoca ayrılığı kararını detaylı bir şekilde konuşacağız. O güne hemen hoş geldin diyelim. Hoş geldin o gün.
2: Hoş bulduk Ceyda. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bugün aslında sabah saatlerinde görüşme gerçekleşti ki ligin bitimiyle birlikte bu görüşmenin gerçekleşmesini bekliyorduk. Sayın Başkan ve Teknik Direktör Sergen Yalçın bugün bir araya geldi. Görüşme beklenenden de sanki çok uzun sürmedi gibi biz ekran başında izlerken de o izlenimi edindik. Nasıl değerlendiriyorsun öncelikle bu kararı? Sonrasında konuşacak çok konu var. Beklediğin bir karar mıydı? Sürpriz mi oldu senin için? Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi biz istedik devam etmeye ama hoca taraftarla artık arasındaki bağın gerildiğini ifade etti şeklinde açıklamalar oldu. Nasıl değerlendirirsin?
2: Yani benim açımdan sürpriz olan kısmı şöyle, yani yönetimin Sergen Hoca'yı yolları ayırmak için masaya oturmayacağını daha önceki yayınlarda da ifade etmiştim. Tamamen yeni sezon planlaması, neler yapılabilir, motivasyonla alakalı bir toplantıydı ki burada daha öncesinde de yani Beşiktaş'ın gelecek sezona dair şu ifadeleri kullandım. Yani Sergen Hoca eğer yeni sezona başlamak istiyorsa bu takımdaki ekibi istiyordu aslında bir yerde. Ama mevcutta yaşanan özellikle şu Nisan ayından sonraki süreçte yaşanan olumsuzlukları bu sezonda bırakıp sıfırlanmalıydı mental olarak. Yani tepkiler, protestolar birçok şey yaşandı son günlerin içerisinde. Bunları bırakıp yeni sezona başlamalıydı. Ama kendi içerisinde yaptığım muhakemede gelecek sezonun başında da yaşanabilecek herhangi bir olumsuzlukta yine aynı sesler daha fazla çıkacak ve belki de geçtiğimiz sezon Solskjaer'in yaşadığı bir tablo ortaya çıkmış olacaktı. Sezonun erken safhasında bir ayrılık gündeme gelecekti. Ve bu da Beşiktaş'a zarar vereceğini

0: ne düşündü ve dolayısıyla hani ilerleyen zamanlarda Beşiktaş'a zarar vermeden kendisi böyle bir karar aldı. Sergen Hoca'dan ben daha hırslı, daha motive bir şekilde açıkçası gelecek sezonlara yönelik bir şey bekliyordum ama her zaman taraftarı arkasında ve yanında görmek ister. Onların desteklerini takımın yanında olsun ister. Bunu da defaatle ifade ediyordu. Her basın toplantısında bu, özellikle taraftara yönelik mesajı vardı. 2-3 transfer döneminden bahsettiği konuların içerisinde de yani özellikle sabrı istediği yer taraftardı zaten, camiaydı. Ve bunların hepsi ortadan kalkınca dolayısıyla Sergen Hoca da bu gelecek sezona dair o beklediğimiz motivasyonu yaratmadı. Ve böyle bir karar aldı. Hayırlı olsun diyelim. Sergen Hoca açısından açıkçası biraz şaşırdım.
1: Hemen şöyle devam edelim o gün. Hep şu da tartışılır. Şimdi Beşiktaş'ta son dönemde çok fazla teknik adam değişikliği de yaşandı. Sergen Hoca giderken herhangi bir tazminat talebi olmadığı gibi Haziran ayı maaşını da
0: Olmadı.
1: istemediğini ifade etmiş Sayın Başkan'a, Serdal Adalı'ya. Serdal Adalı da
0: Evet.
1: ekibi için sadece bir bütçe ayrıldığını, bir teşekkür mahiyetinde bir ödeme yapılacağını ifade etti. Çok güzel bir ayrılık süreci yaşandı aslında
0: Evet.
1: Beşiktaş'ta bu dönemde. Burada Sergen Hoca'ya da evet tepkiler olduğu zaman içerisinde ama Beşiktaş'a aidiyetini de göstermiş oldu diye düşünüyorum. Bilmem nasıl değerlendirirsin?
0: Doğru diyorsun Ceyda. Yani şöyle bir şey var. Yani sonuç itibariyle futbolda herkes güne bakıyor yani.
1: Tabii.
0: Şimdi şuradan bir ay öncesine, bir aşağı yukarı bir buçuk ay öncesine döndüğümüzde Sergen Hoca'nın ben tribünlere davet edilip alkışlandığını, tezahüratlar yapıldığını hatırlıyorum. Çok uzun zaman değil yani, şurada birkaç hafta öncesinden bahsediyoruz. Sonra ne oldu? Sergen Hoca'ya istifa tezahüratları, protestolar vesaire hepsi peş peşe geldi. Çünkü sonuç alınamadı. Bir hedef koyuldu, hedefin karşılığı bulunamadı ve dolayısıyla tepkiler geldi hayal kırıklıkları ile birlikte. Yani bir hafta önce alkışlandığınız, oyuna davet edildiğiniz yerde bir hafta sonra futbolcu olarak da aynı tepkiyi yaşayabiliyorsunuz. Vaslav Çern'e bunu yaşadı. Konyaspor maçına tribünler adını bağırdı. Oyuna alındı. Düşünün, bütün stadyum bağırdı. Tezahürat yaptı Çern'in oyuna girmesine yönelik. Oyuna girdi. Ertesi hafta ne oldu? Peki oyundan çıkarken ıslıklandı mesela. Çünkü sonuç ve Beşiktaş uzun süredir sonuç alamıyor. Ve taraftarında da artık bir hayal kırıklığı demeyeceğim yani, buna bambaşka bir şeye evrildi. 5 sezondur Beşiktaş'ın tablosunu açıp baktığımız zaman yani her sezon birbirinin sanki muadili, benzeri. Yani şöyle bir düşünün tablosunu. En son 2021'de şampiyon oldu, öyle değil mi?
1: Evet.
0: 2021'de şampiyon olduktan sonra Beşiktaş'ta kaç tane teknik adam geldi farklı? Kaç kez koltuk değişti? Bazıları yani geçici antrenör gözüyle bakıyoruz ama kimisi 2-3 kez o koltuğu aldı. Sergen Hoca ile başlanan bir 2021-22 sezonu var. Sonra saymaya başlasak bitmeyecek şimdi. Mesela 10 tane farklı isim geldi. 5 sezondan bahsediyoruz. Beşiktaş
1: Sadece bir
0: camiası bu
1: sezon
0: süreçte
1: içerisinde de çok ciddi hoca değişikliklerinin
0: 7-8
1: yaşandı.
0: kez
1: Evet.
0: değişti. Çünkü Serdar Hoca'nın ben bir ara yani bir sezon içerisinde 2-3 kez böyle koltuğu devraldığını, Beşiktaş'ın başına sahaya çıktığını atıyorum, Serdar Topraktepe'nin
1: Evet.
0: mesela. Şimdi 10 tane farklı isimden bahsediyoruz. 3 tane başkan, 4 tane futbol direktörü deyin ister, ister sportif direktör deyin. Bazen görev tanımlarında ufak farklar oluyor. Hani transfer işlerine bakan isimler yer aldı. Yani bunun 70'ten fazla oyuncu transferi yapıldı son 5 yıl içerisinde Beşiktaş'ta. Dolayısıyla bunların hepsi Beşiktaş'ın içerisinde bulunduğu tabloyu aslında birbiriyle örtüştüren, yani bu başarısızlığın sebeplerini de ortaya koyan şeyler. Yani istikrar kayboldu ama istikrarı da bir yerde kazanabilmesi için sahadan da ümit vermesi gerekiyor geleceğe dair. Yani hani taraftar özellikle son süreçte yani Konyaspor'la olan kupa maçı, yani orada beklediği şey hem kupa tabii ki, hem de gelecek sezona dair bir ümit. Yani oraya dair bir şeyler bekliyordu. Bunlar da yaşanmayınca ona göre tepkiler, eleştiriler oldu. Yani açıkçası Beşiktaş mecburi bir şekilde başarıya ulaşmak zorunda artık. Yani Sayın Başkan'ın da açıklamalarını izliyoruz, dinliyoruz. Başarılı olmak durumunda yani bir şeyler ortaya koyması

0: gerekiyor. Bak 5 sezonundur Beşiktaş 3'ten öteye gidemedi. Bir sezonu var 3. oldu. 6, 4 buralarda. Ya ikinciliği görmedi mesela. Dolayısıyla bir an önce bu yarışların içerisine dönmesi gerekiyor. Orada varlığını göstermesi gerekiyor. Bunun için de yani minimum hata. Futbolun içerisinde hatasız hiçbir zaman kurgu, kadro kurgusu vesaire olamaz. Transfer politikası. Yani %100 transfer başarısı diye bir şey ben hiçbir takımda görmedim. Buna şampiyon olanlar da dahil, üst üste şampiyon olsalar da. Ama en az hatayı yaparak, en doğru o kadroya göre en doğru teknik ekip tercihlerini yaparak ilerlenmesi gerekiyor. Bundan sonra Beşiktaş'ta yani yönetiminde işi bir hayli zor olacak dolayısıyla.
1: Peki şöyle devam edelim hemen tabii. Bundan sonrasında bizi siyah beyazlı camiada neler bekliyor? Sayın Serdal Adalı'ya elbette teknik adam, yeni teknik adam soruları ve yeni sezon planları da soruldu. Net bir şekilde son günlerde gündem olan, sosyal medyada da konuşulan, camia içerisinde de dile getirilen bir Şenol Güneş tekrar Beşiktaş'ın teknik direktörü olur mu sorularının cevabını bugün net bir şekilde verdi Sayın Başkan Serdal Adalı.
0: Evet.
1: Şenol Hoca'yla çalışmayı düşünmüyorum dedi net bir şekilde.
0: Doğru.
1: Hocaya da ayıp edildiğini söyledi isminin bu kadar çok anılarak. Nasıl değerlendiriyorsun hem Şenol Hoca ile ilgili bu açıklamalarını hem de nasıl bir hoca profili camiada karşılık bulacaktır sence?
0: Şimdi yani Şenol Hoca ile ilgili açıkçası gündem her teknik adam ayrıldığından sonra oluyor Beşiktaş içerisinde ama ben asla beklediğim bir başkan tarafından beklediğim bir hamle değildi. Yani geçmişte bu arada Sayın Serdar Adalı'nın yöneticiyken Şenol Hoca ile çalışmıştı var hatırlarsınız. Şimdi ama Şenol Hoca ismi de durduk yere de çıkmıyor. Evet bazen bazı isimler gerçekten durduk yere çıkabilir. Ama Şenol Hoca ile ilgili şunu da söyleyeceğim. Yönetim içerisinde adını zikredenler oldu. Yani hani Şenol Hoca'nın durumu toparlayabileceğine inanan yöneticiler de vardı. Yani bir kişiden bahsetmiyorum bu arada. 3-4 tane farklı yöneticiden bahsedebiliriz bu noktada. Şimdi bu isimler böyle bir öneride bulunuyor. Tabii ki bu yani onu zikreden yöneticilerin tercihi. Başkanın farklı bir düşüncesi var. Başka yöneticiler var. Futbol komitesi tarafı var. Dolayısıyla herkesin şu an fikrini ortaya attığı, düşüncesini paylaştığı bir gün geçiriliyor. Özellikle Konyaspor'a elendiği maçtan sonra Beşiktaş'ta bu teknik direktörlük konusu yönetimin de içerisinde konuşulmaya başlanmıştı. Ve orada bazı yöneticilerin de ama sohbette ama birebir de Şenol Güneş isminden bahsettiğini net bir şekilde biliyorum. Ama başkanın böyle bir hamle yapmadığına da açıkçası eminiz zaten. Kendisi de ifade ediyor. Benim aldığım şu anki ilk bilgiler başkanın biraz daha önceliğini yabancı teknik adamlar üzerine verdiği. Öncelikle buralara bakılacağı. Var bazı isimler elbette. Buradan olumlu, olumsuz çıkabilecek sonuçlara bağlı yerli adaylara belki dönülebilir. Orada zaten çok sınırlı böyle ismi geçen, yazılan, çizilen oluyor. Ama onlarla ilgili de henüz bir şey yok. İlk önce Beşiktaş yabancı bir teknik adam özelinde çalışma gerçekleştirecek ki şu an halihazırda başlamış durumda. Burada zikredilen isimler de zaten bugün muhtemelen takip etmişsiniz. İşte Dino Topmöller bunlardan bir tanesi. Razvan Lüçescu bir
1: Evet.
0: diğeri. Yani hani Razvan Lüçescu da artık bu arada Beşiktaş için doğal böyle aday pozisyonuna gelmiş vaziyette. Yani kaç sezondur mesela değil mi?
1: Evet.
0: Beşiktaş'tan bir teknik direktör ayrıldığında gönderildiğinde vesaire Razvan Lüçescu adaylar arasına yazılıyor. Ama hiç kısmet olmadı Beşiktaş'a tabii ki. Şu anda da yine konuşulan yönetim içerisinde Razvan Lüçescu, işte Dino Tokmeller bu isimlerin konuşulduğu. Bunun dışında tabii ki farklı farklı öneriler de gelmeye başladı. Şu an sıcağı sıcağına bir gündem olduğu için bütün adayları görmesi gerekiyor başkan. Onlarla ilgili bir çalışma yapabilmesi için öncelik verebilmek adına. Şu an dediğim gibi yani Razvan Lüçescu'nun durumunda ki tablo PAOK'la bir yıllık sözleşmesi var. Hani kulüp tarafı eğer hallolursa açıkçası Razvan Lüçescu bu kez Beşiktaş'ın teklifini değerlendirmeye sıcak bakabilir gibi bir hissiyatım var. Ama bağlı bulunduğu kulübede aidiyeti olan birisi. Özellikle

0: Hani bir yıllık kontrat vurgusunu daha önce yaptığını biliyorum. Onun dışında Dino Topmöller konusu. Hani Frankfurt'u çalıştırmıştı en son. Türkiye'ye olumlu bakan teknik adamlardan biri. Bazı isimler oluyor gündemde. Görüyorum yazılıyor ama bir kısmı açıkçası Türkiye'de çalışmaya sıcak bakmıyor. Dolayısıyla net tabloyu yarın ve ertesi gün biraz daha yani bir 48 saat içerisinde daha net bir şekilde ortaya koyabiliriz.
1: Son olarak şunu da sormak istiyorum. Şimdi kısıtlı bir süre var Beşiktaş için. Bir yandan kupayı kimin kazanacağını çevrildi gözler.
0: Evet.
1: Ezra Türkiye Kupası'na ve yeni sezon hazırlıkları kapsamında tabii hem transferin başında da yer alan isimlerden biri olan Serkan Reçber'in takımdaki durumu merak ediliyor. Hem de yeni
0: Evet.
1: sezon hazırlıklarının nasıl ilerleyeceği.
0: Yani Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları normal şartlarda kupaya kazanılsa 3 hafta yapılacaktı yurt dışı kampı mesela. Kupanın alınamaması orayı da etkiledi. Sezonu erken açmak zorunda olan bir Beşiktaş var. Çünkü 23 Temmuz'da ilk resmi maçına çıkacak. Dolayısıyla hani Haziran'ın 3'ü 4'üne atılabilecek bir pozisyon kalmadı. Biraz daha Temmuz'un 3'ü 4'ünde açabileceği bir pozisyona kalmadı. Biraz daha Haziran'ın sonu gibi bekleniyor şu an. Tabii teknik adama bağlı böyle 1-2 gün öne, ileriye, geriye tarihler oynayabiliyor hazırlık çalışmaları için. Onun dışında Serkan Reçber konusu da önemli. Yani başkan kendisiyle oturup konuşacağını, transfer planlamasına dair görüşeceğini söylüyor. Yeni dönemde açıkçası hani transferde ne kadar aktif olabilir çok emin değilim. Bu görüşmeden de yine bir sonuç bekleyeceğiz. Devam, ayrılık vesaire. Bakalım yani o toplantının da sonucu önemli aynı şekilde. Çünkü biliyorsunuz yani bir önceki sezonda Beşiktaş aslında yani bu çalışmaları yapabilmesi için Eduard Graf'ı getirmişti. Sergen Hoca görevi geldikten sonra Eduard Graf biraz pasifize pozisyondaydı. Yani evet Eduard Graf'ın oluşturduğu scout ekibi maça gidiyordu, oyuncu takip ediyordu vesaire yapıyordu ama bu pek Ümraniye tarafına etki eden işler değildi. Daha ziyade yani yönetim başkan tarafına verilen raporlar oluyordu. Şimdi dolayısıyla hani Serkan Reçber'le yapılacak toplantının ardından, görüşmenin ardından çıkacak karar hani aslında sadece Serkan Reçber değil, Eduard Graf'ın da durumunu bir şekilde etkileyebilecek sonuçlar ortaya çıkaracaktır.
1: Teşekkür ediyoruz o gün ağzına sağlık yorumların değerlendirmelerin için.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
1: Sana da kolay gelsin. Önümüzde Beşiktaş'ı hareketli günler bekliyor. Biz daha spor ekranında tüm detayları sizinle paylaşmayı elbette sürdüreceğiz. Şimdi devam edelim. Trendyol Süper Lig'de 34 hafta boyunca süren büyük heyecan tamamlandı.
2: Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi.

0: Galatasaray'ın şampiyonlukla noktaladığı sezonda Kayseri Spor ve Fatih Karagümrük'ten sonra küme düşen 3. takım Antalya Spor oldu. Akdeniz ekibi son hafta Kocaeli Spor'u 1-0 yenmesine rağmen küme düşmekten kurtulamadı. 32 puanla ligi bitiren Antalya Spor, Kasımpaşa, Gençler Birliği ve Eyüp Spor'un gerisinde kaldı. Kırmızı Beyazlılar gelecek sezon 11 yıl aradan sonra 1. ligde mücadele edecek. Süper Ligi 77 puanla zirvede bitiren Galatasaray, gelecek sezon doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Müzik 74 puanla ikinciliği alan Fenerbahçe ise Devler Ligi için 3 eleme turu oynayacak. Trabzonspor 69 puanla 3. olurken Beşiktaş 60 puanla 4. sırada yer aldı. UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek Bordo Mavililer Ziraat Türkiye Kupası'nı alırsa 3 eleme turu yerine sadece playoff oynayacak.
1: Yine paslaşarak kullanıldı Muçi'ye hemen. Muçi rakibinin üstüne üstüne gitti. Muçi kaleye düşündü, harika bir gol! Mükemmel bir gol!
0: Beşiktaş ise Trabzonspor'un kupadaki durumuna göre Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi elemelerine gidecek.
1: Rashica savunma arkasına hareketlendi. Mirot Rashica yaptı ortasını, gol pozisyonu ve gol! Orkun Kökçü!
0: Türkiye'den Avrupa Kupalarına katılacak son takım da Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından belli olacak. Trabzonspor kupayı kazanırsa 57 puanla 5. olan Başakşehir Konferans Ligi elemelerinde mücadele etme hakkı kazanacak. Konyaspor kupada mutlu sona ulaşırsa Yeşil Beyazlılar Avrupa Ligi'nde playoff oynayacak.
2: Bardi geliyor. Enis Bardi. Bardi ve gol! Konyaspor öne geçiyor.
0: Gelecek sezon 1. Lig'den Erzurumspor Futbol Kulübü ve Ahmetspor Süper Lig'de mücadele edecek. Son takımsa Erokspor Çorum Futbol Kulübü finalini kazanan olacak.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Galatasaray futbol takımı oyuncularını ve teknik heyetini kabul etti.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'ın heyetiyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen Erdoğan, Süper Lig'deki 26. şampiyonluğunu elde eden Sarı Kırmızılı ekibi tebrik etti.
4: 2025-2026 Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı, bu başarıda alın teri olan futbolcularımızı, teknik heyetimizi ve diğer çalışanları tebrik ediyorum. Üst üste 4. defa Süper Lig şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza attınız. Sizlerle birlikte Galatasaray'a gönül veren, iyi ve kötü günde takımlarından desteklerini esirgemeyen taraftarınızı gönülden kutluyorum. Galatasaray'ın bilhassa Avrupa'da elde ettiği başarılar milletimizin belleğinde çok müstesna bir konuma sahiptir. 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası ve ardından gelen Süper Kupa zaferi bunlardan sadece en önemli iki tanesidir.
0: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolcular Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a kabul için teşekkür etti.
5: Bugün huzurunuza Galatasaray'ımızın 26. şampiyonluğunun gururunu ve mutluluğunu taşıyarak geldik. Bu büyük başarıda emeği olan teknik ekibime, futbolcularımıza, yöneticilerimize ve her şartta takımın yanında olan milyonlarca Galatasaray taraftarını yürekten kutluyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanım, herkesin malumu üzere büyük başarıların temelinde istikrar var. Spor dünyasında da, devlet yönetiminde de, ekonomide de, kurumların büyümesinde de kalıcı başarı ancak istikrarla mümkün. Memleketimiz son yıllarda sizin liderliğinizde çok önemli bir istikrar ortamı yakaladı. Biz de bu anlayışı kendimize örnek aldık.
6: bizim için de şampiyonluk ve sizi tekrardan görmek için vesile oluyor. Bu sene de şampiyon olarak tamamladık. 4 sene üst üste şampiyonluğu yakaladık. Hedefimiz oyuncularımızla birlikte inşallah 5. şampiyonluğu yakalayıp bir rekor kırmak. Bir sonraki sene hedefimiz tabii ki Avrupa'da da daha iyisini yapabilmek. Bunun için de oyuncularımla birlikte çok fazla çalışacağız.
7: First, thank you very much because for receive here is very important for us to show the cup to the country, to show to the what we do this year with too much effort, and it's great. I'm very happy because Turkey this year was in the World Cup after 24 years, and I'm very happy because when I come 4 years ago, it's not like this. It's not the same, and now the Turkey, the country, the Galatasaray go in another level, and I'm very happy for this.
8: Sezon güzel bir sezon geçirdik. İnşallah Dünya Kupası'na da burada gidecek arkadaşlarımız var. Hep birlikte orada ülkemizi gururlandıracağız. Ülkemizin insanlarını gururlandırmak istiyoruz. İnşallah bunu

0: başarabiliriz.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek görüşmenin ardından Başkan Erdoğan'a 53 numaralı Galatasaray forması hediye etti.
2: Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.
3: Fenerbahçe'nin Avrupa Kupalarındaki rotası netleşti.

0: Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Sarı Lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turunda mücadele edecek. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri Avusturya'dan Sturm Graz, İskoçya'dan Hearts ve Polonya'da lig ikinciliği için mücadele eden Górnik Zabrze, Jagiellonia ya da Rakov üçlüsünden birisi olacak. İstanbul'da oynanacak Avrupa Ligi finalinde İngiliz ekibi Aston Villa, Alman temsilcisi Freiburg karşısında zafere ulaşır ve Premier Lig'de de ilk dörtte yer alırsa Sturm Graz Fenerbahçe'nin olası rakipleri arasında yer almayacak. Temsilcimizin Avrupa'daki kaderini belirleyecek kura çekimi 17 Haziran'da gerçekleştirilecek. İkinci eleme turunda ilk maçlar 21-22 Temmuz, rövanşlar 28-29 Temmuz'da oynanacak.
1: Süper Lig'i 69 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor şampiyonluğunun ardından en fazla puan topladığı sezonu geçmeyi başardı.
2: Trabzonspor son 4 sezondaki en iyi lig performansını sergiledi. Şampiyon olduğu 2021-22 sezonunda 81 puan elde eden Bordo Maviller söz konusu dönemin ardından en fazla puan topladığı sezonu yaşadı. Karadeniz ekibi 2022-23 sezonunda 36 maçta 57, 2023-24'te 38 maçta 67, 2024-25'te 36 maçta 51 puan elde etmişti. Trabzonspor bu yıl ise 34 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik, 5 mağlubiyetle 69 puan topladı. Fatih Tekke'nin öğrencileri deplasmanda iç sahadan daha fazla puan toplama başarısı gösterdi. Bordo Maviller dış sahada 17 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle 36 puan, iç sahada ise 17 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyetle 33 puan topladı. Karadeniz ekibi bu sonuçlarla ligde deplasmanda en fazla puan toplayan takım oldu.

0: Trabzonspor bu sezon büyük maçlardaki galibiyet hasretine de son verdi. Ligin ilk yarısında İstanbul'da Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray'la deplasmanda 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, konuk ettiği Beşiktaş'ta sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Bordo Maviller ikinci yarıdaysa sahasında Fenerbahçe'yi 3-2 kaybederken kötü gidişatını Galatasaray'ın sahasında 2-1 mağlup ederek durdurdu. Sarı Kırmızılı takım karşısında büyük maçlardaki 930 günlük galibiyet hasretine son veren Bordo Maviller, daha sonra İstanbul'da Beşiktaş'ı da 2-1 yenmeyi başardı. Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren Trabzonspor, 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da Tümosan Konyaspor karşısında kupayı 10. kez müzesine götürmeye çalışacak.
1: Ana haberi noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Sporun gündemi A-Spor'da belirleniyor.
3: Finali zorlayabilecek, sonuna kadar gidebilecek bazı ekipler de var.
1: Söylediği kritik bir ifade de var. Bu çok önemli.
4: Gerçekçi bir ihtimal olarak gözükmüyor.
2: Muhabir bağlantıları, transfer haberleri.
5: Bu haftaki maçı en zor maçı olacak.
6: Senin caydırıcı kontratak oyuncuların var.
7: Önemli bir galibiyet elde etti.
8: Şişten geçti tabii.
9: Kırmızı kartı yapıştıracaksın.
2: Avrupa ve dünyada olup bitenler. Editör masası gündemi.
1: Bugün evinde kazanmak isteyecek.
10: Bunun zaten sürdürülebilir bir yanı yok.
11: Sağ içinde olan sağ içinde kalmalı.
12: Bence bunu paylaşmaması gerekirdi.
13: Taraftar bunu merak ediyor kardeşim.
14: Tamam. Getir şimdi sen beni oraya, ben bunu oynatırım.
15: Gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşacağız.
2: Spor gündemi hafta içi her gün 15'te A-Spor'da.
16: Türkiye'nin spor radyosu.
17: A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.

0: Mutlu günler sevgili seyirciler. Bu programda sizlerle spor tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Belki daha önce hiç duymadığınız ilginç olayları, tarihe geçen sportif başarıları ve unutulmaz yıldızları spor tarihinin yaprakları arasında geçmişten bugüne uzanarak aktaracak, sizlere güzel bir yolculuk yaptıracağız. Özetle hem ilginç bilgiler edinecek hem de tarihe ışık tutan olaylara keyifli bir pencereden bakarak öğrenme fırsatı bulacaksınız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım ve 1975 yılına gidelim.
1: Yıl 1975. Ünlü Brezilyalı futbol yıldızı Didi'nin çalıştırdığı Fenerbahçe, 1975 yılında Türkiye Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Sarı-lacivertli takım, oynadığı 30 maçın 15'ini kazanıp 13'ünde berabere kaldı, ikisini kaybetti. Sarı-lacivertliler, attığı 43 gole karşılık kalesinde 18 gol görerek 43 puanla şampiyonluğa ulaştı. O yıl Galatasaray 38, Eskişehirspor 35, Adanaspor ve Beşiktaş da 33 puanla Fenerbahçe'nin ardından sıralandı. Fenerbahçe takımına 2 yıl içinde 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı ve 1 de Başbakanlık Kupası kazandıran Didi, Fenerbahçe taraftarının büyük sevgisini kazanmıştı. Ancak takvim yaprakları 17 Eylül 1975'i gösterdiğinde Didi için tehlike çanları çalmaya başlamıştı. Brezilyalı efsane futbol adamı Benfica karşısında aldığı 7-0'lık ağır yenilgiden sonra Fenerbahçe defterini kapattı. Fenerbahçe teknik direktörü Didi maçın ardından üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi. Her gol kalbime saplanan bıçaktı. 1975 yılında futbolda Türkiye Kupası'nı finalde Trabzonspor'u mağlup eden Beşiktaş kazandı. 10. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da finalde Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe müzesine götürdü. Maçın ardından kupayı havaya kaldıran kaptan Ziya Şengül'ün de bu son maçı oldu. Efsane kaptan bu resmi maçla birlikte kariyerine nokta koydu. 31 Ekim 1975 tarihi Türk boksu için tam bir dönüm noktası oldu. Daha önce 16 Haziran 1973 tarihinde İspanyol boksör Tony Ortiz'e yenilen ve Avrupa şampiyonluğu unvanını kaptıran Cemal Kamacı, sıkı bir çalışma dönemine girerek Avrupa Profesyonel Boks Birliği'ne başvurdu, bir unvan maçı talep etti. Cemal Kamacı bu maçı Almanya'da oynamak istedi. İki boksör 31 Ekim 1975 gecesi Almanya'nın Köln şehrinde ringe çıktı. Salon Türk işçileri tarafından hınca hınç doldurulmuştu. Salonda inanılmaz bir atmosfer vardı. Cemal Kamacı bu maçta kendisinden 17 santim daha uzun rakibi karşısında harika bir performans sergiledi. Salon Türkiye Türkiye sesleriyle çınlıyordu. Cemal Kamacı altın kemere çok yakındı.
2: Şimdi tabii sporcunun en büyük avantajı seyirci avantajıdır malum. Avantajlardan birisi. Tabii Köln'de Almanya'da bulunan vatandaşlarımızın dolayısıyla ben fazla dedikleri olmadım. Yani dış saha olmasına rağmen, Avrupa Almanya olmasına rağmen orada seve seve dövüşmeyi kabul ettim. Dolayısıyla 12 bin kişinin 10 bini Türktü. Yani orada benim Almanya olmuş, Türkiye olmuş. Yani fark etmez. Bunun için elhamdülillah hiç sıkıntı çekmeden maçı kazandık ve

0: Yaşama kararını şu sözlerle ifade etti.
1: Her şeyin bir sonu gelir. Sonu olması lazım. Hayatımızın da bir sonu olacak. Bir gün dünyayı terk edeceğiz. Dönüş olmayan bir yere gideceğiz. Şimdi sporun da bir başlangıcı var, bir sonu vardır. Ben aşağı yukarı 20 sene dövüştük. Yaş geldi artık 45'e, 44'e. Dolayısıyla artık son dedik ve böylece son maçı yaptık.
0: 75 yılında ülkemizde yılın sporcusu ödülü alan Cemal Kamaç ile birlikte aynı yıllarda dünyayı kasıp kavuran Muhammed Ali de dünyada yılın sporcusu ödülüne layık görüldü. Avrupa'da Cemal Kamaç'ı, dünyada Muhammed Ali ringleri kasıp kavururken Cemal Kamaç'ı 1976, Muhammed Ali de 1978 yılında ringlere veda ettiler. 1975 yılında Sovyetler Birliği'nde düzenlenen Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda ülke olarak minderde tam bir hayal kırıklığı yaşadık. O yıl şampiyonayı altın madalya yüzü görmeden kapattık. 1975 yılında basketbol liginde şampiyonluğa Galatasaray'dan Beşiktaş ulaştı. Maçın yıldızı olan Beşiktaşlı Tom oynadığı oyunla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. 1975 yılında futbolda Almanların iki efsane takımı Bayern Münih ve Borussia Mönchengladbach adeta kupalara ambargo koydu. Özellikle Mönchengladbach 1970'li yıllardaki ezeli ve ebedi rakibi Bayern Münih'in dışında üst üste 3 yıl şampiyonluğa ulaşan tek takım olma unvanına sahip olup söz konusu şampiyonlukları 1975, 1976 ve 1977 yıllarında elde etti. Bu iki takımın Almanya Ligi'ndeki başarılı grafiği Avrupa kupalarına da yansıdı. 1975 yılında kulüpler bazında Avrupa şampiyonluğunu Paris'te oynanan final maçında rakibi Leeds United'ı mağlup eden Bayern Münih elde etti. Bayern Münih o yıllarda Avrupa futbolunda büyük söz sahibi oldu. Aynı sene UEFA Kupası'nı da Twente'yi 5-1 ile geçen Borussia Mönchengladbach kazandı. Avrupa Kupa Galipleri Kupası da İsviçre'de oynanan finalde Dinamo Kiev'in oldu. Kiev finalde Ferencvaros'u 3-0 yenip kupaya uzandı. ...1975 Akdeniz oyunlarında ülke sporcuları 4 yıl aradan sonra Cezayir'de bir araya geldi. 25 Ağustos 6 Eylül 1975 tarihinde yapılan Akdeniz oyunlarında İtalya, Fransa, Yugoslavya, İspanya, Türkiye, Yunanistan, Mısır, Cezayir, Tunus, Suriye, Lübnan, Fas, Libya ve Malta boy gösterdi. Türkiye, Akdeniz oyunlarında atıcılık, atletizm, bisiklet, boks, eskrim, güreş, halter, judo, yelken ve tenis oyunlarında mücadele verdi. 1975 Cezayir Akdeniz oyunları Türk sporcular için başarılı geçti. Türkiye organizasyondan 12 altın, 11 gümüş ve 9 bronz madalyayla çıktı.
2: ...1976 yılı Trabzonspor için çok özeldir. Türk futbolunda ilk kez 3 takım dışında Karadeniz bölgesinden bir takım şampiyon olarak adını yıllarca 4 büyükler olarak anılacak takımlar içerisine yazdırdı. O yıl düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Batı Almanya ev sahibinin Hollanda'da Çekoslovakya'nın rakibi oldu. Hollanda Çeklere boyun eğerken Batı Almanya Yugoslavya'yı rahat geçerek finale çıktı. Şampiyonsa kupayı ilk kez kaldıran Çekoslovakya oldu.
0: Yıl 1976. Türk futbolunda yarım yüzyılı aşkın bir saltanat yıkıldı. Karadeniz kıyılarından çıkan bir takım, Türk futbolunda üç büyükler adıyla anılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk saltanatına son verip Türkiye 1. Ligi'nde şampiyonluğu kazandı. Oynadığı 30 maçın 17'sini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 4'ünü kaybeden Trabzonspor mutlu sona ulaştı. O sene rakip ağlara 36 gol atan Bordo Maviller kalesinde 14 gol gördü.

Trabzonspor lig şampiyonluğunun yanı sıra aynı yıl Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası'nı da müzesine taşıdı. Ahmet Suat Özyazıcı önderliğindeki Bordo Maviller tüm kupalara ambargo koydu. 1976 yılında ligi zirvede tamamlayan Trabzonspor, lig ikincisi Fenerbahçe ile Ankara 19 Mayıs stadında Başbakanlık Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Maçın normal süresi ve uzatmaları 2-2 eşitlikle bitti. Bordo Maviller ezeli rakibi Fenerbahçe'yi penaltı atışları sonunda 8-7 mağlup ederek kupayı evine taşıdı. Trabzonspor Başbakanlık Kupası'nı kazandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazanmayı başardı. Trabzonspor finalde yine Ankara'da Galatasaray'la kozlarını paylaştı. Bordo Maviller 4 ve 29. dakikalarda Hüseyin'in attığı gollerle rakibi Galatasaray'ı 2-1 yenerek bu anlamlı kupayı da müzesine götürdü.

1976 yılında Trabzonspor Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ülkemizi ilk kez temsil ediyordu. İlk turda şampiyonumuzun karşısına İzlanda ekibi Akranes çıktı. Trabzon'daki maçı 3-1, İzlanda'daki maçı da 3-2 kazanan ekibimiz ikinci tura yükseldi. Bu turda temsilcimiz İngiltere şampiyonu Liverpool'la eşleşmişti. Liverpool'la ilk maç 20 Ekim 1976 günü Avni Aker Stadı'nda oynandı. Temsilcimiz Keegan'lı, Kennedy'li ve John Benjamin Toşak'lı Liverpool'u adeta dize getirdi. Bordo Maviller Liverpool'u ilk başta 1-0 yendi ancak rövanşta rakibine 3-0 mağlup olarak kupaya veda etti. ...1976 yılında futbolda Türkiye Kupası'nı Galatasaray kazandı. Sarı Kırmızılar finalde Trabzonspor'la karşı karşıya geldi. İlk maçı Trabzonspor 1-0 kazandı. Finalin rövanşında ise iş uzatmaya kaldı. Penaltı atışlarında Sarı Kırmızılar güçlü rakibini 6-4 yenerek o yıl Türkiye Kupası'nı müzesine taşıdı. 5. Avrupa Futbol Şampiyonası 16-20 Haziran 1976 tarihleri arasında Yugoslavya'da düzenlendi. Turnuvada Batı Almanya ev sahibinin Hollanda'da Çekoslovakya'nın rakibi oldu. Hollanda Çeklere boyun eğerken Batı Almanya Yugoslavya'yı rahat geçerek finale çıktı. Şampiyonsa kupayı ilk kez kaldıran Çekoslovakya oldu. Çek futbolcu Panenka ise final maçında gole çevirdiği penaltı atışıyla ün kazandı ve bu penaltı kendi soyadıyla anılan bir penaltı tekniği olarak futbol tarihindeki yerini aldı.

1976 yılı çok önemli bir jimnastikçinin doğuşuna sahne oldu. Karşınızda Nadia Elena Comaneci. ...12 Kasım 1961'de Romanya'da dünyaya gelen Comaneci, 5 olimpiyat altını, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak kırılması zor bir rekora imza attı. 1976 yılında Kanada'nın Montreal kentinde yapılan yaz olimpiyatlarında tüm jüriden 10 üstünden 10 alan ilk ve tek sporcu olan Nadia Comaneci, jimnastiğin popülerleşmesinde çok büyük bir katkı sağladı. Comaneci ve arkadaşı Bela Karoli tarafından oyun bahçesinde

0: Paranda atarken keşfedilmiş ve jimnastiğe 6 yaşında başlamıştı. Geçtiğimiz aylarda ülkemize gelen Nadia Comaneci, Türkiye'de çok sevilen bir isim olduğunu ve bundan dolayı da çok mutlu olduğunu ifade etti.
1: I appreciate more and more as the years go by what I've done when I was 14.
2: Yıllar geçtikçe yaptığımın ne kadar büyük bir şey olduğunun daha da farkına varıyorum. O zamanlar tabii ki tarih yazmayı beklemiyordum. Başarımın boyutunun ülkeme döndüğümde insanların beni havalimanında karşılamasıyla farkına vardım. İnsanların 41 yıl geçmesine rağmen yaptıklarımı hatırlaması beni çok duygulandırıyor ve mutlu ediyor. Hacı çok yakın bir dostum. Onunla Romanya'da birçok projeyi beraber gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de çok sevildiğini biliyorum. Buraya geldiğim zaman ismimin çok bilindiğini söylediler. Ben de Hacı kadar tanınıyor olmama çok şaşırdım.
0: Erkekler teniste 1976 yılında Avustralya açığı Mark Edmondson, Fransa açığı Adriano Panetta, Wimbledon'ı Berk, Amerikan açığı Jimmy Connors kazandı. Bayanlarda Avustralya'da Evone Glogan-Cavli, Fransa'da Sue Baker, Wimbledon'da Chris Evert, yine Amerika'da Chris Evert, korttan zaferle ayrıldı.
3: ...1977'de Türk boksu yeniden canlandı. Boksörlerimiz takım halinde Balkan şampiyonluğu kazandıkları gibi ferdi olarak da 5 altın 4 bronz madalya kazandı. Bu yıl içerisinde Başbakanlık Kupası finalinde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Türkiye Ligi ikincisi Fenerbahçe ve kupa finalisti Beşiktaş'ın Başbakanlık Kupası finali adeta nefes kesti. Ankara 19 Mayıs stadında oynanan final maçında kazanan 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu.
0: Yıl 1977.
4: Ligin düğümü Trabzon'da çözülüyor. Kader maçı Trabzonspor Fenerbahçe büyük bir mücadele. Ali Kemal Hüseyin'i yuvarladı. Tekrar Ali Kemal'de. Verkaç yaptılar. Hüseyin ceza sahasının önüne boşalttı. Ali Kemal pasını verdi. Hüseyin dönüyor Yılmaz'dan önce. Hüseyin karşı karşıya. Adil boşaltıyor kalesini. Kaçıracak Hüseyin. Vurdu yerden gol. Gol. Hüseyin Trabzonspor'un Fenerbahçe önünde galip duruma getiren golü attı. Herkes birbirine sarılıyor. Bu zafer sevinci.
0: Karadeniz fırtınası Trabzonspor 1977 yılında da şampiyonluğa ulaştı. O yıl Ahmet Suat Özyazıcı önderliğinde Şenol Güneş, Turgay Semercioğlu, Necati Özçağlayan, Kadir Özcan, Bekir Barçın, Ali Kemal Denizci, Cemil Ustaoğlu, Hüseyin Tok, Bülent Kantarcı, Tuncay Soyak, Ali Yavuz, Güngör Şahinkaya, Necmi Perekli, Ahmet Ceylan, Necdet Erürgünlü kadrosuyla ligin tozunu attı. Bordo Maviller 1976 yılında 43 puanla sezonu zirvede tamamladı. Trabzonspor bu müthiş kadrosuyla kupalara da ambargo koydu. Bordo Maviller 1977 yılında Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'la kozlarını paylaştı. Trabzon'daki maçı ev sahibi takım 1-0 kazanırken İstanbul'da oynanan rövanş maçının 90 dakikası 0-0 eşitlikle bitince Karadeniz ekibi kupayı havaya kaldırdı. Aynı yıl Başbakanlık Kupası finalinde Beşiktaş'la Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Türkiye Ligi ikincisi Fenerbahçe ile kupa finalisti Beşiktaş'ın Başbakanlık Kupası finali adeta nefes kesti. Ankara 19 Mayıs stadında oynanan final maçında kazanan 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu. 12. Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde ise yine Beşiktaş'la Trabzonspor karşılaştı. Hilmi Okun yönettiği dev final maçının normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmazken seri penaltı atışlarına geçildi. Şenol Güneş'in devleştiği penaltı atışlarında kupaya Bordo Maviller ulaştı. Eczacıbaşı basketbol takımı 1970

0: 75-76 yılında başlayan üstünlüğünü 76-77 yılına da taşıdı. Oynadığı 22 maçın 19'unu kazanıp 3'ünü kaybeden Eczacıbaşı 60 puana ulaşarak ikinci kez şampiyonluğu kucakladı. O yıl Beşiktaş Basketbol Ligi'ni 58 puanla ikinci, İTÜ ise 50 puanla 3. sırada noktaladı. 1977 yılının en önemli spor olaylarından biri de Yıldız Milli Basketbol takımımızın kazandığı Avrupa Şampiyonluğu oldu. Takvim yaprakları 22 Temmuz 1977 tarihini gösterdiğinde Yıldız Milli Basketbol takımımız parkede adeta fırtına estirdi. Yıldız Milli takımımız finalde Yugoslavya'yı 68-66 yenerek zirveye çıktı. Son yıllarda oldukça durgun bir safhaya girmiş olan Türk boksu 1977 yılında canlandı. Boksörlerimiz takım halinde Balkan şampiyonluğunu kazandıkları gibi ferdi olarak da 5 altın 4 bronz madalya kazandı. Bursa'da yapılan Balkan boks şampiyonasında 48 kiloda Mustafa Genç, 51 kiloda Nuri Eroğlu, 54 kiloda Kemal Sonunur, 71 kiloda Aydemir Dağlar altın madalyaya ulaştı. Aynı sene Ankara'da yapılan 36. Balkan oyunlarını Türk atletleri bir altın ve bir bronz madalya ile kapadı. 1977 yılında ülkemize genç bir Yugoslav kaleci geldi. Karşınızda Bosko Kajkalić. Genç yetenek önce Fenerbahçe ile anlaşıyordu. Ancak Sarı Lacivertliler bir başka Yugoslav kaleci İvan Çeviç ile anlaştı. Kajkalić de Galatasaray'a imza attı. Sempatik kaleci Türk futbol severlerin büyük beğenisini kazandı. Ancak bir tatil gezisi için ülkesine giderken geçirdiği trafik kazası hayatını kaybetmesine sebep oldu. Kajkalić aramızdan çok genç yaşta ayrılmıştı. Onun ölümü Türk futbol severleri derinden yaralamıştı. Galatasaray'ın diğer kalecisi Nihat uzun süre üzerinde Kajkalić yazılı formayla mücadele etti ve uzun süre adını sahalarda yaşatmış oldu. 1903 yılından bu yana gerçekleştirilen ve dünyanın en prestijli yarışı olan Fransa Bisiklet Turu 1977 yılında büyük heyecana sahne oldu. Sarı mayonun gururla giydiği bu turnuva doping skandallarıyla, zaferleriyle, hüzünleriyle her yıla damgasını vurmayı başardı. 1977 yılında yapılan Fransa bisiklet turunu Bernard Tevene kazandı. 1977 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası 25 Eylül 2 Ekim tarihleri arasında Finlandiya'da düzenlendi. 10. şampiyonaya 12 Avrupa ülkesi katıldı. Maçlar Helsinki ve Oulu kentinde oynandı. Avrupa şampiyonluğunu Sovyetler Birliği üst üste 4. toplamda 6. kez kazandı. Aynı yıl kadınlar finalinde Sovyetler Birliği ile Doğu Almanya kozlarını paylaştı. Rakibini set vermeden yenen Sovyetler Birliği şampiyonluğa ulaştı.
1: ...1978 yılında Avrupa futbolunda birçok gelişme yaşandı. Nottingham Forest fırtınalar gibi eserken Avrupa Kupası finalinde Liverpool Kenny Dalglish'in attığı golle kulüp Brugge'ü saf dışı bıraktı ve kupaya uzanan taraf oldu. Real Madrid içinse Santiago Bernabéu'nun vefatı 3 günlük yasa sebep oldu.
0: Yıl 1978. 11. Dünya Kupası Arjantin'in ev sahipliğinde düzenlendi. Tüm zamanların en çekişmeli Dünya Kupası olan 1978 Dünya Kupası'nda tangocular kendi evlerinde ayaklarına kadar gelen kupayı kimseye kaptırmadı. Mario Kempes'in kupaya damgasını vurduğu Arjantin, Hollanda ile oynadığı final maçında sahadan 3-1 galip ayrıldı. Kempes, finalde iki kez Hollanda ağlarını sarstı. Uruguay, İtalya, Batı Almanya ve İngiltere

0: Neden sonra kupayı ilk kez kazanan Arjantin, ev sahibi olarak mutlu sona ulaşan 5. ülke olurken, Hollanda ise 2. defa üst üste finalde kaybetti. Turnuvada Brezilya 3., İtalya ise 4. oldu. Arjantin milli takımında Kempes'in yanı sıra Karl-Heinz Rummenigge, Paolo Rossi, Boniek, Daniel Passarella, Zico ve Michel Platini gibi yıldızlar Dünya Kupası'nda göz kamaştırdı.
1: Ali Michel. Voilà. Oui Michel.
2: Oui, oui Michel. Oui Michel. Et le voilà. Un coup franc magnifique marqué pour cette faute de Van de Corput à la 8e minute de la partie.
3: Oui, on efface tout et on recommence. C'est une lucarne de Michel Platini. Bravo Michel.
0: 1978 yılında Tercüman Gazetesi adına görev yapan gazeteci Kemal Belgin, Arjantin'in Dünya Kupası'nı kaldırdığı şampiyonayı yerinde takip etti. Kemal Belgin, Arjantin'in şampiyonluğuyla noktalanan turnuvayı şöyle değerlendirdi.
4: Arjantin'deki Dünya Kupası 1978'de çok ilgi çekici serüvenleri olan bir kupa. Birincisi, Arjantin'de bu kupa başlamadan 3 ay 4 ay evvel, 2,5 ay evvel, o kadar tarih aklımda değil, Arjantin'de ihtilal oldu. Rafael Videla ve arkadaşları, yani Genelkurmay Başkanı bize uyarlarsak, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri neyse, ihtilal yaptılar. Ve bu Dünya Kupası bu yüzden Arjantin'den alınmak üzere gündeme geldi. Biz de akredite olduk. Diyoruz ki ya nereye gideceğiz falan. Neyse FIFA ya bu 4 tane general garanti verdiler. Dediler ki emniyet, her şey, güvenlik bize aittir. Bunu Arjantin'den almayın. Özellikle bu ihtilalin yarın Arjantin'i götüreceği olumlu havayı olumsuz etkilersiniz. Etmeyin diye yalvardılar. İmzalar verdiler ve FIFA kabul etti. Dünya Kupası'nın Arjantin'de oynanmasına karar verdi. Devam etti yani o kararına. O zaman Arjantin'e gitmek şimdiki gibi değil. 2,5 günde ancak gidebildik. Enteresan bir Dünya Kupası. Tabii 16 takımdan oynanıyor o zaman. İşte Arjantin favori, İtalya favori, Brezilya favori, bunlar Almanya favoriler arasında. Ulaşım biraz riskli çünkü ihtilalden dolayı. Öylesine bir atmosfer var ki sokaklarda tanklar dolaşıyor, efendime söyleyeyim, silahlı askerler dolaşıyor ve bize dediler ki boynunuza taktığınız bu akreditasyonu gece yatarken bile çıkarmayın. O günkü iddialara göre 150 bin tane genci, rakam öyle kullanılıyordu, nakliye uçaklarını koyarak okyanusa atmışlar. Yani komünizm yanlısı gençlere, öyle diyeyim, bu asker ihtilali yapanlar. Öyle bir atmosferde bir Dünya Kupası seyrettik. Tabii Arjantin'in kazanması için el birliğiyle çalışmalar olmuyor değildi ve nihayet Peru maçı geldi. Aynı günde Brezilya birisiyle oynuyor. Zor bir maç. Polonya'ylaydı galiba. Arjantin'in bu maçı 6-0 kazanması gerekiyordu. O zaman averaj var. Biz Brezilya maçındaydık. Brezilya Polonya'ylaydı galiba. Brezilya Polonya'yı ite kaka zarla zorla kavga dövüş 3-1 yendi. Bu maçtan 2 saat sonra da Arjantin maçı oynanacak Peru'yla. Biz de seyrediyoruz. Kimlerle birlikte? Basın merkezinde Brezilya milli takımının teknik direktörü de yanımızda. Seyrediyoruz ve maç, dedikodular var işte. 2 saat, 2,5 saat sonra oynandı. Arjantin Peru'yu 6-0 yendi. Ki Peru da o dönemin en iyi milli takımlarından biri dünyada.
5: Lance, Kempes, era o terceiro gol da Argentina.

0: Brezilya milli takımı antrenörü, teknik direktör hemen bir toplantı yaptı. Gördünüz, bütün dünyanın gözü önünde şike yapıldı dedi. Ve bizi final oynamaktan ettiler dedi. Çünkü Arjantin o maçı 6-0 kazanamazsa Brezilya oynuyor finali. Hollanda'yla yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden Arjantin oynadı finali. 6-0 kazandıktan sonra işte Ardilesler falan filan meşhur takım. Ve Hollanda'yı da uzatmada yanlış hatırlamıyorsam 3-1 mi öyle bir şey yendi. Uzatmaya gitti maç çünkü. İşte Rensen Brink meşhur. 88. dakikada bir topa vurdu, direkten döndü. Gol olsa gitti Arjantin. Fakat çok Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası seyrettim. O Arjantin'deki Dünya Kupası'ndaki şehir şenliklerine, şehir heyecanına, atmosferine hiçbirinde rastlamadım.
1: 6-0 para Argentina.
0: Orada bir Luque diye bir santrfor vardı yanlış hatırlamıyorsam. Arjantin milli takımlı santrforu. Kempes'in o kadar büyük futbolcu olarak öne çıkmasında Luque bir...
2: Lo está buscando por derecha Ardile, carga Ardile, se acerca al área, juega para Luque, busca el arco.

0: Ardiles 2. Bu iki oyuncunun çok büyük rolü vardı. Şimdi burada tamam Kempes aldığı golleri attı, final maçında da attı filan falan da Luke savunmayı müthiş karıştıran, bayağı da fizikli, çok iyi duvar olan bir santrfordu. Ardiles de hatırlarsınız belki bilmiyorum, yüksek tekniği, oyun zekasıyla yani o böyle bir üçgen gibiydi. Pek üçgen olmadı. Belki aynı hat üzerinde biraz çaprazlar oldu ama yani Arjantin'e Dünya Kupası'nı onlar bir de Filol diye çok iyi bir kalecileri vardı. Ağırlıklı olarak onlar kazandırdı diyebiliriz. Ama maçlar güzel oldu yani.
1: 1978 yılında Türkiye Ligi'nde ise şampiyonluğa Fenerbahçe ulaştı. Geride kalan iki yıl Trabzonspor'un şampiyonluğuyla geçilirken Fenerbahçe 78 yılına fırtına gibi başladı. Sarı lacivertleri o sene yine en fazla zorlayan takım Trabzonspor oldu. Fenerbahçe, Karadeniz ekibi karşısında 30 maçın 17'sini kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Aynı sene Trabzonspor ise ligi ikinci sırada tamamladı. Teknik direktör Toma Kalaporovic'in başında olduğu Fenerbahçe'nin şampiyon kadrosunda şu isimler yer aldı. Kaleci İvan Çeviç, Fuat Güngör, Niyazi Gülsever, Onur Kayador, Cem Pamiroğlu, Emin İlhan, Yenal Kaçıra, Zafer Göncüler, Önder Mustafaoğlu, Radomir Antic, Coşkun Demirbakan, Aydın Çelik, Bahri Kaya, Cemil Turan, Tuna Güneysu, Alparslan Eratlı, Şevki Şenlen, Engin Verel, Serkan Acar, İsmail Kurşun ve Halil Poçar. ...1978 yılında Türkiye Kupası'nı ligi ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor kazandı. Adana Demirspor'u ilk maçta 3-0 yenen Bordo Maviller, Adana'da oynanan rövanşta da rakibiyle golsüz berabere kalarak kupayı müzesine taşıdı. Aynı sene Trabzonspor Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazanarak sezonu 2 kupayla noktaladı. Bordo Maviller hakem Doğan Babacan'ın yönettiği maçta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenerek kupaya uzandı. ...1978 senesinde

Balkan Cross Şampiyonası'nda ise yüzümüzü Mehmet Yurdadön götürdü. Yurdadön kazandığı altın madalyayla gururumuz oldu. Gençler kategorisinde ise Sadık Salman şampiyon olarak Türk halkının göğsünü bir kez daha kabarttı. ...1978 yılında Avrupa futbolunda Nottingham Forest fırtınası esti. Brian Clough önderliğindeki Forest 1976-77 sezonunda 1. lige çıkmayı başardı. Ertesi sezonsa inanılmaz bir olayın altına imza atarak İngiltere Ligi'nde şampiyon oldu. Right on top of his game tonight. Rüya döneminin kadrosunda kaleci Shilton'la birlikte sağ bekte Viv Anderson, orta sahada Martin O'Neill, kanatlarda John Robertson ve forvet hattında Trevor Francis göze çarpıyordu. Francis aynı zamanda İngiltere'de transferi 1 milyon pound'un üzerinde olan ilk oyuncuydu. Sir Alex Ferguson'ın 20 küsur yıldır Manchester United'ın başında olması gibi Brian Clough da 18 yıl Nottingham Forest'ta çalıştırdı. ...1978 yılı Avrupa'da İngiliz takımları için güzel bir yıldı. 10 Mayıs'ta oynanan Avrupa Kupası finalinde Club Brugge'de Wembley'de karşılaşan Liverpool, Kenny Dalglish'in attığı golle kupayı kaldıran takım oldu. And here's Dalglish. Over his head nicely and the cover was there, but so is Sanders there. Will he get a shot in? And when Evelyn Hughes smiles, he lights up everything around him. He takes the cup and in a moment you'll hear the roar. It's his cup. It's Liverpool's cup. 1978'de İspanya Ligi'nde Real Madrid şampiyon olurken en corto almost tira el balón se estrella abajo del poste y gol. Gol de Juanito. Ha habido ese disparo de concretamente el interior derecho del Real Madrid. İtalya'da parlak dönemini yaşayan Juventus, Fransa Ligi'nde Monaco, Portekiz Ligi'nde ise Porto şampiyonluk sevinci yaşadı. 2 Haziran 1978 tarihinde Dünya Kupası start alırken İspanyol kulübü Real Madrid'e kötü bir haber geldi. Real Madrid'in unutulmaz ismi ve şimdiki Real Madrid'in stadına adı verilen Santiago Bernabeu hayatını kaybetti. FIFA, efsane isim Santiago Bernabeu'nun yaşamını yitirmesinin ardından 3 gün yas ilan etti.

Futbolda bunlar yaşanırken ringlerin efsanesi Muhammed Ali 1978 yılında aktif boks yaşamını noktaladığını açıkladı. Bu haber tüm dünyada hayranları tarafından üzüntüyle karşılandı. Ringlerin efsane ismi 12 yaşında başladığı macerada 36 yaşına kadar bütün şampiyonalar için tek isim olmayı başardı ve 37'si nakavt olmak üzere 56 maç kazandı. ...1978'de Leon Spinks'e yenilip ardından aynı yıl rakibini yenince dünya şampiyonluğunu 3 kez elde eden ilk boksör oldu. Ona sadece bir boksör olarak bakmamak gerekir. Çünkü o gücüyle olduğu kadar kişiliğiyle de hep daha iyisini yapmaya çalıştı. You know the old story, you kill the body and the head might follow.

0: medyanın spor gündemi A-Spor ekranında masaya yatırılıyor.
1: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
0: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
1: İlk kez Süper Kupa'na sahip olduk. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
0: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de A-Spor'da.
2: Genel izleyici için uygundur.
3: Uzun, zorlu yolda ilk engel 55 bin Gürcü taraftar önünde. Zafer bizim olsun. Başarılar Türkiye. Başarılar çocuklar. Arda ve Hakan. Duran topların iki usta ismi. Topun gerisinde ceza sahasına kalabalık geldi. Hakan bıraktı. Arda yaptı ortayı. Kafa! Gol! Gol! Gol! İşte bu! Deşavu! Deşavu! Deşavu Mert! Ceza sahası kalabalık. Arda çevirdi. İçeriye vuramadık. Çok iyi düşünce Abdülkerim. Şimdi atağımız devam edecek. Gol pozisyonu. Gol! Gol! Gol! Gol! Keramat Türkoğlu! Milli takımın sihirbazı! Yaptı yine sihirini. Kautatse, Koçaraşvili en arkaya, dikkat edelim, dikkat edelim, olacak iş değil. Kaptık topu, Arda baktı kaleye, verdi pasını, haydi gol olsun, Kerem! Kerem, Kerem, Kerem! Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu işbirliği, Yunus Akgün, Kerem ikilisi, işte bizim çocuklar.
4: Kenan da geldi oraya. Kakabatse. Eren önde yakalandı. Yardım getirmemiz lazım. Tehlikeli geliyorlar. Kuvara. Ceza sahası. Kuvara. Direkten döndü. Çıkartalım bu pozisyonu dediğim anda. Topu ağlarımızda görüyoruz. Davidaşvili. Direkten dönen top. Önlerinde kaldı. Davidaşvili farkı ikiye indiriyor.
3: Barış Alper'e doğru. Barış Alper. Barış Alper savaştı. Aldı o topu. Bravo Barış. Şimdi Kenan. Ayakta kaldı Kenan. Taşıdı Kenan. Kenan derinlemesine. Ceza sahası için. Barış yerde. Gözler Davide Massa'da. Devam. Devam kararı var Davide Massa'dan. Davide Massa'dan devam kararı. Potansiyel bir kırmızı kart incelemesi ekranıma yansıdı şu anda.
4: Marco Di Bello uyardı. Davide Massa'yı izledi. 10 kişiyiz. 10 kişiyiz. Çok uzun bir süre var önümüzde.
3: Tüm atlarıyla yükleniyor Gürcistan. Kvaratskhelia. Oğuz karşıladı. Orkun da orada. Kvaratskhelia. Kaleci Uğurcan. İkinci pozisyon Eren. Eren uzaklaştırdı.
5: Aman aman.
3: Takip etti pozisyonu. Uğurcan önü kalabalık. Sol tarafta Kıvara. Tek top geçmedi. Kıvara bir şut daha gol. Çok kalabalık içerisi. Orta en arkaya. Geçmesin arkaya. Bir şut şansı Uğurcan. Bravo Uğurcan. Vurdurmayalım artık. Oo, orada bir müdahale. Faul bizim. Çok sert bir şut. Topu ağlarda görebilir.

0: Çakır, bravo sana. Ardından Orkun'a faul var. Çok sert bu şut, önü yine kapalı, yine kalabalık Uğurcan'ın. Son düdük geldi. Zor oldu, güç oldu ama çok güzel oldu. Ayağınıza sağlık çocuklar. Gürcistan 2, Türkiye 3.
1: Michael Oliver işaretini verdi ve karşılaşmaya İspanyollar başladı. Dünyanın en büyük liglerinde büyük yıldızlarla dolu bir takım. Lamine Yamal da belki de onların en parlağı. Merino geriye oynadı. Bir ara pas Nico Williams plase. Uğurcan! Uğurcan mutlak golü çıkardı. Mert karşıladı. Nico Williams ortaya döndü. Bir plase top ağlarda. Pedri 1-0 öne geçiyor İspanya. 6. dakikada Pedri'nin plasesiyle. Bir kez daha Arda kaptı. Tekrar Arda'ya. Kerem hareketli. Kerem'in önüne. Kerem gidiyor. Kerem karşı karşıya. Kerem vurdu. Direkte patladı.
2: Yine offside kaldı. Evet. Çok ince bir offside.
1: Bu öbüründen daha ama offside.
2: Evet. Öbürü, öbürü daha...
1: Eren'inki gol olsaydı.
2: Evet.
1: Cucurella. Pedri, Cucurella tekrar gitti. Cucurella yerden çıkardı. Ceza sahası içinde ard arda paslar. Bir plase Merino'dan 2-0 oldu. Arda topu aldı. Arda boş alanı çok iyi gördü. Sol kanattan şimdi Kenan getirdi, vurdu. Bu kez Unai Simon. Köşe vuruşu Kenan'la gole yaklaştık. 4-3 geldiler. Lamine Yamal. Yerden pası, gol tehlikesi. Tekrar Yamal dışarı vurdu. Biz yedik, onlar atamadı. İspanya savunması uzaklaştırdı. 3-1 var. Lamine Yamal önünde boş bir alan. Kenan geldi karşısına. Lamine Yamal. Lamine Yamal yerden köşeye yuvarladı. Top avuta çıktı.
2: Bir de duran toplardan sonra kontra yiyoruz.
1: Pedri son çizgide ortaya çevirdi. Merino topu ağlara gönderdi. Acaba bir offside var mı derken biz son saniyelerinde ilk yarının fark 3'e çıktı. Kenan Yıldız sol ayağıyla penaltı noktasına yükseltti. Havalandı top. 2-1, 3-2 oldu. Lamine Yamal boş. Lamine Yamal bıraktı. Ferran Torres 4. golü attı. Dakika 53. Her korner kalemizde tehlike oldu. Maçın başından bu yana. Merino. Kaleye battı Merino. Hat-trick yapıyor. 5-0 oldu. Dakika 58. Bir çapraz koşu. Zabal topu kaybetmedi ve 6. golü ağlarımızda gördük. Son düdük geldi. Konya'da kusursuz fırtınaya yakalandık. Donduk kaldık. Ve grubumuzdaki ikinci maçta sahadan 6-0'lık korkunç bir skorla ayrılıyoruz.
3: Meriç Demiral, Zeki, Orkun çizgiye, Arda koşu var, verdi pasını, içeride 4 oyuncumuz, yerden iyi yere, şut pozisyonu, üst direk, üst direk, gole yaklaştık Orkun.
0: Orkun Kökçü sol ayağıyla denedi şansını.
3: Oğuz döndü Arda'ya. Arda içeriye koşular var. Hakan, Arda nefis. Haydi Arda!
2: Gol.
3: Arda
0: Güler. Arda kalitesine 11 dakika direnebildi kalabalık Bulgar defansı.
3: Stoyanov bıraktı. Şimdi savunma arkasına Despodov yaptı ortayı. Ceza sahasına dikkat edelim. Hemen yedik. Anında cevap geldi Kirilov'dan. 1-1. Döndü Hakan'a. Çok kalabalıklar. Savunmada Abdülkerim kaleye baktı. Abdülkerim kaleyi düşündü.
2: Bir de bu kadar kapalı savunmalara şut atmak da lazım. Yani iyi yaptı Abdülkerim.
3: Savunma arkasına uzun bir top şimdi. Kenan orada. Haydi Kenan kaleye doğru. Ters vuruş, gol! Gol, gol, gol!
0: Öne geçiyoruz. Öne geçiyoruz.
3: Şimdi Arda solda boşluk var, oraya döndü. Arda'nın pası iyi yere. Tehlikeli geliyoruz. Ceza sahası dışı. Arda yerden. Kenan haydi. Kenan!
2: Gol.
0: Kenan! Kenan! Milli takımın yıldızı. Kenan Yıldız. Bir anda 3-1 bulduk.
3: Kaptan aldı yine topu Hakan Çalhanoğlu. Sol kanada baktı Hakan. Çok iyi pas Hakan. Nefis kontrol Kenan. Kenan nefis geçti. Kenan! Kenan!
0: Kenan Yıldız! Işıl ışıl parlayan Kenan Yıldız. Harikası Kenan. Mükemmel gol. Del Piero golü Kenan Yıldız'dan. Hakan'dan enfes pas, Kenan'dan nefis kontrol, mükemmel plase.
3: Arda yaptı ortayı, kafa gol! Gol, gol, gol!
0: Zeki Çelik, Arda'dan harika bir servis. Ön direğe, adrese teslim orta.
3: Ardından da iyi bir performans sergiledi bu arada savunma arkasına. Uğurcan! Uğurcan bravo! Uğurcan Çakır! Minçev savunma arkasına sarktı. Son anda müdahaleyi yaptı. İstediğimizi almak üzereyiz. Sofya deplasmanında. Savunma arkasına doğru bir ıska orada. Oğuz ceza sahasında. Şimdi içeriye doğru. Haydi 6 golsin geldi. 6. gol. İrfan Can Kahveci. 6-1. İlklerin takımı bu jenerasyon. Bir ilki daha başarıyorlar. Son düdük geldi. Milli takım tarih yazmaya devam ediyor. 6-1 kazanıyoruz. Tarihimizdeki en farklı Bulgaristan galibiyeti. Tarihimizdeki ilk dış saha Bulgaristan galibiyeti. Bu akşam Gürcistan'ı burada mağlup ederek %99 ihtimalle ikinciliği garantilemek istiyoruz. Maç başladı. Başarılar çocuklar. Kademeye girdi. Goglişitse, Kvara, İsmail hemen yapış ona. Bravo İsmail. Kaptı topu İsmail Yüksek. Bugün özellikle bu dinamizm için sahada Kenan'a doğru bayrak kalkmadı. Kenan karşı karşıya. Kenan! Kenan! Kenan!
2: Offside, offside.
3: Kenan bayrak kalktı.
2: İşte demin söylediğim o defans bloğunun arkasına çizgi halinde kalıyorlar.
3: Kalabalık geldik, gol istiyoruz. Etkili orta Hakan. Kafa gol! Gol! Melih! Melih!
0: Ümit Demir.

0: gelen taraftarlarımızdan ellerine kollarına sağlık, düşünenlere de teşekkürler. Kerem Aktürkoğlu, Arda, nefis bir top top savunma arkasına, yine kalabalık geldik. Kenan açılar, Kenan vurdu Mamardaşvili. Eren Elmalı, Kerem Aktürkoğlu ceza sahasındaydı. İsmail. Hakan geriye döndü. Yeniden İsmail. İsmail derinlemesine. Kerem, nefissin Kerem. Kenan'la geliyoruz. 4'e 4 geliyoruz. Kenan haydi. Kenan verdi. Gol mü çizgi? Yunus! Gol. Yunus. 3 oldu 3. Yunus tattı. 3-0. Muhteşemsiniz çocuklar. 3-0. İşte iki devlet başkanı yan yana. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sevinci ve Gürcistan Devlet Başkanı Mikheli Kavelaşvili'nin üzüntüsü ekranlara böyle yansıyor. Hakan içeriye baktı, Kenan yaklaşmıştı, Hakan gönderdi doğrudan içeriye.
1: Avusturya maçı demedim mi?
0: Avusturya maçı dedin Merih Demirel. Dublesini yaptı. İkinci gol. Koçaraşvili Kakabatse ile oynadı. Davidaşvili çizgide, o derinlemesine. Koçaraşvili ceza sahası içinde, dikkat edelim. Koçaraşvili attı golü. Bu golde aslında geliyorum dedi.
1: Evet, işte onun için dedim ya, demin yani takımda bir rahatlık belirdi.
0: Koçaraşvili. Kvaratskhelia. Mert karşılamaya çalışıyor. Orta içeriye direkten döndü, uzaklaştırdık. Şans anı milli takımımız için, gole yaklaştı Gürcistan. Top direğe takıldı. Kakabatse bir orta daha. Kafa vuruşu yandan dışarıya, Zivzivatse. Uğurcan. Son düdük geliyor. Milli takımımız 4-1 mağlup ediyor Gürcistan'ı ve dev bir adım atıyor grup ikinciliği için. Türkiye 4, Gürcistan 1 maçın sonucu. Çok büyük zaferler yaşadık. Bir yeni zafer daha bekliyoruz Türkiye'den, milli takımımızdan. Başarılar çocuklar. Montella görüntüde. Abdülkerim. Kenan iki kişi kapattı. Kenan nefis geçti yine. Kenan çevirdi. Kerem dışarıya. Kerem Aktürkoğlu. İşaret geldi. Hakan geldi. Hakan penaltı beklentisi var. Walsh penaltı. Penaltıyı verdi maçın hakemi. Maçın hakemi penaltıyı verdi. Hakan Çağlanoğlu çok sert vurdu. Nicholas Walsh biraz bekledi. Ardından penaltıyı verdi. Sol çok el açık.
1: Net, sol el.
0: Sol el açık. Hakan geldi. Mitov'a baktı. Hakan! Kaptan Hakan! Ters köşe. Ters köşe. Savunma arkasına. Şimdi Kerem iyi döndü. Haydi Kerem kaleci Mitov çok iyi aldı.
1: Çok güzel vurdu, kaleci de çok güzel kurtardı.
0: Hakan Çalhanoğlu sağ kanada, çok iyi yere Zeki aldı. Önünde Oğuz var. Arda da merkeze attı kendini. Oğuz'un koşu yoluna offside yok. Haydi Oğuz. Oğuz çevirdi. Haydi Kerem Müstağlar. Üçüncü kez gole yaklaşıyor Kerem Aktürkoğlu bu akşam, ama bir türlü şeytanın bacağını kıramadı. Rusev kaleyi düşündü, direkten döndü. Önemli bir uyarı bu Bulgar milli takımından bize. Etkili. Topuk pası çok klas. Arda şimdi döndü terse. Kenan orada rakibiyle birebir kalır mı, kaldı. Ceza sahası Kenan. Kenan çekti. Haydi Kenan. Kenan. Çerçeveyi bulamadı. Kenan Yıldız.

0: Nefis bir pas geldi terse. Kenan'ın kontrolü üstüne gitti rakibinin. Çekti, uzak direği düşündü dışarıya. Koşular var. Yeniden Kaan, Arda'ya iyi top, Arda Kaan'a, Kaan baktı içeri, Kaan çevirdi, haydi artık Oğuz, gol pozisyonu olmadı İsmail! İsmail Bursa'da, kendi memleketinde, o da yaklaştı gole. Orta arkaya Uğurcan, top, dışarıda neyse ki, orada... Şimdi sol tarafa doğru. Rusev. Tehlikeli geldi Bulgaristan. Rusev Uğurcan. Muazzam bir kurtarış Uğurcan. Baktı içeriye Hakan. Hakan çevirdi içeriye. Gol!
1: Kendi kalesine.
0: Gol, gol, gol! 2-0. Ters bir vuruş. Kalabalık geldik. Kenan. Kenan taşıdı. Kenan bıraktı. Hakan çevirdi. İçeriye. Yusuf. Haydi. Yusuf. Yusuf. Kaleci. Kerem. Yine kaleci. Yusuf Sarı. Yine çok kalabalık geldik. Oğuz terse döndü. Mert aldı Kenan yanında. Mert bıraktı. Kenan. Kenan ceza sahasında. Kenan. Olmuyor. Bugün olmuyor.
1: Maç bitti.
0: Maç bitti. Sayısız fırsat, sayısız pozisyon. 2-0'lık galibiyet.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve

0: vergi avantajı sağlayın.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Reklam.
4: A Spor Radyo.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 19 Mayıs 1943 Ankara'da Gençlik Parkı törenle açıldı.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Bir reklam.
9: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
6: Türkiye'nin otomotiv ihracatı yılın ilk 4 ayında 13.8 milyar dolara ulaştı. Otomotiv Sanayi Derneği verilerine göre Türkiye'de otomotiv pazarı Ocak-Nisan döneminde %3 azalarak 382.124 düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre %27 gerilerken ticari araç ihracatı %15 arttı. Aynı dönemde traktör ihracatı da %19 artarak 4066 olarak gerçekleşti.
5: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.

0: Spor Radyo.
1: Spor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Sabah Spor programına başlıyoruz. Bugün özel bir gün. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. 19 Mayıs tabii sadece bir tarih değil, bağımsızlık ruhumuzun da sembolüdür aynı zamanda. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bize vatan yapan tüm kahramanlarımızı saygı, sevgiyle anıyoruz. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Bu şekilde bir giriş yapmış olalım ve ardından Sabah Spor programına başlayalım değerli izleyenler. Lig bitti ama gündem oldukça yoğun. Beşiktaş'la başlayacağız. Siyah beyazlılarda ikinci Sergen Yalçın dönemi dün yapılan toplantının ardından sona erdi.
2: Beşiktaş'ta 4 yıl aradan sonra göreve getirilen Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Sezonun henüz ikinci haftasında göreve getirilen 53 yaşındaki teknik direktör hem ligde hem de kupada beklentilerin uzağında kaldı. Siyah beyazlılar Sergen Yalçın'ın görevi devralmasından sonra ligde 33 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş topladığı 60 puanla sezonu şampiyon Galatasaray'ın 17 puan gerisinde 4. sırada bitirdi. Bu sezon derbi performansıyla da camiada hayal kırıklığı yaşatan Sergen Yalçın'ın öğrencileri 40 yıl sonra ilk kez bir sezonu derbi kazanamadan tamamladı. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı 2006'dan sonra Dolmabahçe'de oynadığı 3 derbiyi de kaybederek taraftarını üzdü. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'na da yarı final turunda veda edilirken taraftar da mücadelenin ardından tepki göstermişti.
3: İnis Bardi, Bardi ve gol! Sporuna geçiyor.
2: Sergen Yalçın efsanesi olduğu kulüpte ilk döneminde sezonu şampiyonlukla tamamlamayı başarsa da takip eden sezonda yine büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Süper Lig'de üst üste başarısız sonuçlar gelmiş, Şampiyonlar Ligi'nde de Borussia Dortmund, Ajax ve Sporting'in bulunduğu grupta puan alınamamıştı. Sergen Yalçın'la yollarda 2021-2022 sezonunda 15. haftanın ardından ayrılmıştı.
1: Dün öğlen saatlerinde Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Sergen Yalçın bir toplantı gerçekleştirdi demiştik. Bu toplantının ardından Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı. Başkan Serdal Adalı da bu konuyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündemde Şenol Güneş iddiası vardı biliyorsunuz. Bu soruya da yanıt verdi.
4: Bugün işte öğlen saatlerinde hocayla bir araya geldik. Zaten bir planlama vardı. İşte geçtiğimiz sezonun bir değerlendirmesini yapmak, önümüzde yapacağımız planı, programı bir görüşmek için. Kötü bir sezon geçirdik. Dolayısıyla da tepkiler, ki hocanın en fazla takıldığı hadise bu. Daha çok görüşme uzamadan da önümüzdeki sene de bu tepkiler olabilir.

0: olacak. Yani bu canı yanan taraftar bağıracak, biz bunu ben her zaman saygıyla karşıladım. Yani bunları konuştuğumuzda da hoca da o önümüzdeki sene bu tepkileri işin açığı karşılayacak, buna göğüs gelecek bir şey olmadı. Dolayısıyla da işte söylediğiniz gibi karşılıklı olarak konuştuk, yollarımızı ayırdık. Camiamız haklı, taraftarımız haklı, tepki göstermekte de haklılar. Yani ortada bir uğraşıyoruz, bir iyi bir sonuç almak için uğraşıyoruz biz de elimizden geldiğince. Olmadığı zaman da bu camianın tepkisi, taraftarın tepkisi çok bana göre hani ya niye bağırdılar diyebileceğim bir şey yok. Haklılar, ben de memnun değilim. Yani hoca da memnun değil ortaya çıkan durumda. Ama bir şeyden vazgeçecek değiliz. Yani biz bunu başaracağız. Yani başarmak mecburiyetindeyiz. Yani yoksa biz de bırakıp gidersek. Samimi söylüyorum, yani iyi olacağını bilse hoca da aynısını söyledi. Yani çok şey, en kolayı bırakıp gitmek. Ama biz mücadeleye de devam edeceğiz. İşte, yani bir işin açığı, şimdi soracaksın işte alternatif hoca var mı? Samimi söylüyorum, şu öğleye kadar da hiç aklımın ucundan da böyle bir ayrılık mayrılık, yani konuşuyorduk, ediyorduk. İşte problemleri tartışacağız ama geldiğimiz noktada, yani gelecek, önümüzdeki sene gelecek tepkileri Allah esirgesin kötü bir sonuçta, hoca buna çok hazır hissetmedi kendini. Yani hoca hiçbir şekilde bir tazminat talep etmedi. Hatta Haziran'da ödeyeceğiniz maaşını da istemedi. Yani Mayıs maaşını zaten ödeyeceğiz. Ekibini, onu da ben teklif ettim. Yani çocukların bir şeyi yok. Onlara bir teşekkür mahiyetinde bir şeyler yapacağız. Helalleşeceğiz, ayrılacağız. Samimi söylüyorum, bakmadık. Yani şu ana kadar, yani o mu olur, bu yabancı mı olur, yerli mi olur? Yani okuyorum, ben de okuyorum. Herkes bir şey yazıyor ama hani hoca buradayken birini aramamız, etmemiz çok bize yakışan bir şey değil. Yani başka biri de olsa, yani kaldı ki Sergen Hoca'ya hiç aklımın ucundan bile öyle bir şey geçmez. Ama şu andan itibaren çok kısa zamanda çalışıp bir an önce de uzatmadan hocayı belirleyeceğiz. Ben Şenol Hoca'yı çok severim. Beraber de çalıştık. Ama Şenol Hoca'yla tekrar hani hocadan sonra, Sergen Hoca'dan sonra işlerin çok öyle hani büyük konuşması olmaz ama ben şahsen Şenol Hoca'yla çalışmayı düşünmüyorum. Bunu da çok bir net şekilde söyleyeyim. Yazıyorlar, çiziyorlar, ediyorlar. Şenol Hoca'ya da ayıp ediyorlar. Hiç görüşmedik, etmedik. Hani aylardır da hiç hani telefonda bile konuşmadık. Hocaya da ayıp etmesinler, Şenol Hoca'ya da. Ama bir şekilde bulacağız.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray futbol takımı oyuncuları ve teknik heyetini kabul etti.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'ın heyetiyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen Erdoğan, Süper Lig'deki 26. şampiyonluğunu elde eden Sarı Kırmızılı ekibi tebrik etti.
3: 2025-2026 Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı, bu başarıda alın teri olan futbolcularımızı, teknik heyetimizi ve diğer çalışanları tebrik ediyorum. Üst üste 4. defa Süper Lig şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza attınız. Sizlerle birlikte Galatasaray'a gönül veren, iyi ve kötü günde takımlarından desteklerini esirgemeyen taraftarınızı gönülden kutluyorum. Galatasaray'ın bilhassa Avrupa'da elde ettiği başarılar milletimizin belleğinde çok müstesna bir konuma sahiptir. 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası ve ardından gelen Süper Kupa

0: zaferi bunlardan sadece en önemli iki tanesidir.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolcular Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a kabul için teşekkür etti.
2: Bugün huzurunuza Galatasaray'ımızın 26. şampiyonluğunun gururunu ve mutluluğunu taşıyarak geldik. Bu büyük başarıda emeği olan teknik ekibime, futbolcularımıza, yöneticilerimize ve her şartta takımın yanında olan milyonlarca Galatasaray taraftarını yürekten kutluyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanım, herkesin malumu üzere büyük başarıların temelinde istikrar var. Spor dünyasında da, devlet yönetiminde de, ekonomide de, kurumların büyümesinde de kalıcı başarı ancak istikrarla mümkün. Memleketimiz son yıllarda sizin liderliğinizde çok önemli bir istikrar ortamı yakaladı. Biz de bu anlayışı kendimize örnek aldık.
3: Bizim için de şampiyonluk tabii sizi tekrardan görmek için vesile oluyor. Bu sene de şampiyon olarak tamamladık. 4 sene üst üste şampiyonluğu yakaladık. Hedefimiz oyuncularımızla birlikte inşallah 5. şampiyonluğu yakalayıp bir rekor kırmak. Bir sonraki sene hedefimiz tabii ki Avrupa'da da daha iyisini yapabilmek. Bunun için de oyuncularımla birlikte çok fazla çalışacağız.
4: First, thank you very much because for receive here is very important for us to show the cup to the country, to show to the what we do this year with too much effort, and it's great. I'm very happy because Turkey this year was in the World Cup after 24 years, and I'm very happy because when I come 4 years ago, it's not like this. It's not the same. And now the Turkey, the country, the Galatasaray go in another level. And I'm very happy for this.
5: Sezon güzel bir sezon geçirdik. İnşallah Dünya Kupası'na da burada gidecek arkadaşlarımız var. Hep birlikte orada ülkemizi gururlandıracağız. Ülkemizin insanlarını gururlandırmak istiyoruz. İnşallah bunu başarabiliriz.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, görüşmenin ardından Başkan Erdoğan'a 53 numaralı Galatasaray forması hediye etti.
6: Şampiyon Galatasaray sezonu mağlubiyetle kapattı. Sarı Kırmızılılar deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 yenildi.
1: Şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de sezonu Kasımpaşa mağlubiyetiyle kapattı. Son hafta müsabakasına şampiyonluğu garantileyerek çıkan Sarı Kırmızılı ekip, Recep Tayyip Erdoğan stadında ligde kalma mücadelesi veren lacivert beyazlılara 1-0 yenildi. Galatasaray bu sezon Süper Lig'deki 5 mağlubiyetini de deplasmanda yaşadı. Dış sahadaki 17'lik maçında 11 galibiyet, 1 beraberlik alan Sarı Kırmızılı ekip 5. kez yenildi. Galatasaray söz konusu karşılaşmalarda 31 kez fileleri havalandırırken 16. kez topu ağlarından çıkardı. Galatasaray'ın genç futbolcuları Ada Yüzgeç'le Can Armando Güner ilk kez bir Süper Lig maçında sarı kırmızılı formayı giydi. Altyapıdan yetişen ve bu sezon 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında süre bulan Ada, 90. dakikada İlkay Gündoğan'ın yerine oyuna girdi. Ara transferde kadroya katılan ve bir Türkiye Kupası müsabakasında forma şansı bulan Can ise 90+3. Dakikada Leroy Sané'nin yerine maça dahil oldu.
6: Fenerbahçe'de Trendyol Süper Lig'de sezonu puan kaybıyla bitirdi.
1: Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in son haftasında konuk ettiği İKAS Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı. Soyunma odasına 2-0 yenik giren Sarı Lacivertliler üst üste 3 gol bulsa da 87. dakikada Talha'nın golüne engel olamadı ve mücadeleden 1 puanla ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe sezonu 21 galibiyet, 11 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayarak 74 puanla tamamladı. Taraftarlar Kadıköy'de sarı lacivertli futbolculara tepki gösterdi. İlk yarıda İKA Eyüpspor'un 2-0 öne geçmesi

0: Besinin ardından taraftarlar oyuncular aleyhine tezahüratlarda bulundu. Kerem Aktürkoğlu İKSeyüpspor karşısında etkili bir performans ortaya koydu. İKSeyüpspor maçı öncesinde ligde 6 golü bulunan Kerem bu sezon sadece Gençler Birliği karşısında duble yapmayı başarmıştı. İki kez gol sevinci yaşayan Kerem ligde sezonu 8 gol 7 asistle tamamladı. Fenerbahçe bu sezon ligde evinde mağlubiyet yaşamadı. Sarı lacivertliler sezonu evinde 17 maçta 11 galibiyet ve 6 beraberlikle bitirdi.
1: Süper Ligi 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.
2: Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki rotası netleşti.

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Sarı Lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turunda mücadele edecek. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri Avusturya'dan Sturm Graz, İskoçya'dan Hearts ve Polonya'da lig ikinciliği için mücadele eden Górnik Zabrze, Jagiellonia ya da Rakov üçlüsünden birisi olacak. İstanbul'da oynanacak Avrupa Ligi finalinde İngiliz ekibi Aston Villa, Alman temsilcisi Freiburg karşısında zafere ulaşır ve Premier Lig'de de ilk dörtte yer alırsa, Sturm Graz Fenerbahçe'nin olası rakipleri arasında yer almayacak. Temsilcimizin Avrupa'daki kaderini belirleyecek kura çekimi 17 Haziran'da gerçekleştirilecek. İkinci eleme turunda ilk maçlar 21-22 Temmuz, rövanşlar 28-29 Temmuz'da oynanacak.

0: Fenerbahçe Kulübü'nde 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Hakan Safi çok önemli yıldızları kadrosuna katarak şampiyonluğa uzanacaklarını söyledi.
1: Fenerbahçe camiasının fertleri olarak 12 yıllık beklentinin de ve sorumluluğun da farkındayım. Kimsenin şüphesi olmasın. Bizim bunu başaracak heyecana, enerjiye ve güce sahibiz. Ben ve arkadaşlarım Fenerbahçe'yi sizlerin de desteğiyle şampiyon yapacak gücümüz de inancımız da vardır. Öncelikle saha içinde Fenerbahçelileri heyecanlandıracak, Saraçoğlu'nu coşturacak, o tribünleri ateşleyecek kadroyu kuracağız. Öyle benim Fenerbahçe'me bir yıldız yetmez arkadaşlar. Rakiplerin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız. Biz bir sene şampiyon yapar bırakırız da demiyoruz. Biz kısa vadede hızlı başarıyı getireceğiz. Takımımızı şampiyon yapacağız. Ama orta ve uzun vadede yarının Fenerbahçesini, 2050'nin Fenerbahçesini hep beraber yapacağız arkadaşlar. Bu seçimi kazanacağız ve Fenerbahçe'yi ilk yılında da şampiyon yapacağız. Bizler her alanda güçlü olacağız. Her bulduğumuz boş koltuğa bir Fenerbahçeli koyacağız. Her yerde mücadele lazım deniyor. Mücadele etmediğimiz tek bir metrekare bırakmayacağız. Fenerbahçe'nin de gücünü yeniden tüm rakiplerimize hatırlatacağız. Bu sene biliyorsunuz bizim 120. yılımız aynı zamanda. Sizlerin de huzurunda buradan bir kez daha kararlılıkla vurgulamak istiyorum. Fenerbahçe'mizi başkanıyla, yönetimiyle, futbolcusuyla şanlı tarihimize layık olarak 120. yılımızda hep beraber şampiyon yapacağız.
0: Süper Lig'i 69 puanla 3. sırada bitiren Trabzonspor şampiyonluğunun ardından en fazla puan aldığı sezonu

0: düşmeyi başardı.
1: Trabzonspor son 4 sezondaki en iyi lig performansını sergiledi. Şampiyon olduğu 2021-22 sezonunda 81 puan elde eden Bordo Maviller, söz konusu dönemin ardından en fazla puan topladığı sezonu yaşadı. Karadeniz ekibi 2022-23 sezonunda 36 maçta 57, 2023-24'te 38 maçta 67, 2024-25'te 36 maçta 51 puan elde etmişti. Trabzonspor bu yıl ise 34 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik, 5 mağlubiyetle 69 puan topladı. Fatih Tekke'nin öğrencileri deplasmanda iç sahadan daha fazla puan toplama başarısı gösterdi. Bordo Maviller dış sahada 17 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle 36 puan, iç sahada ise 17 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyetle 33 puan topladı. Karadeniz ekibi bu sonuçlarla ligde deplasmanda en fazla puan toplayan takım oldu.

0: Trabzonspor bu sezon büyük maçlardaki galibiyet hasretine de son verdi. Ligin ilk yarısında İstanbul'da Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray'la deplasmanda 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, konuk ettiği Beşiktaş'ta sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Bordo Maviller ikinci yarıdaysa sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 kaybederken kötü gidişatını Galatasaray'ın sahasında 2-1 mağlup ederek durdurdu. Sarı kırmızılı takım karşısında büyük maçlardaki 930 günlük galibiyet hasretine son veren Bordo Maviller, daha sonra İstanbul'da Beşiktaş'ı da 2-1 yenmeyi başardı. Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren Trabzonspor, 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da Tümosan Konyaspor karşısında kupayı 10. kez müzesine götürmeye çalışacak.
1: Trendyol Süper Lig'de sezonu 22 golle Başakşehirli Şomurodov'la birlikte gol kralı olarak tamamlayan Paolo Nacho, kulüp tarihindeki 6. gol krallığı unvanını elde etti.
0: Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Paolo Nacho Süper Lig'de 22 gol kaydederek Rams Başakşehirli Eldor Şomurodov'la birlikte sezonu gol kralı olarak tamamladı. Nacho kulüp tarihinde bu başarıyı gösteren 6. oyuncu oldu. Trabzonspor'da kiralık olarak forma giydiği 2023-24 sezonunda gösterdiği mücadeleyle iz bırakan ve sezon başında bonservisiyle transfer edilen Nijeryalı santrfor, ilk sezonunda ligde 21 maçta 15 gol kaydederken bu sezon 22 golle takımına skor katkısı sağlayan isimlerin başında geldi. Nacho ligde gol krallığı yarışını önde bitirerek kulüp tarihinde 6. gol krallığı başarısını gösteren isim oldu. Bordo Mavili takımda daha önce Necmi Perekli, Fatih Tekke, Şotar Veladze, Burak Yılmaz ve Alexander Sørloth gol krallığı unvanını elde etmişti. Nijeryalı santrfor Şotar Veladze ve Alexander Sørloth'tan sonra gol krallığını elde eden 3. yabancı futbolcu oldu. Trabzonspor'un golcüsü Bordo Mavili takımın ligin 28. haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada attığı ilk golün ardından gol kaydedemedi. Nijeryalı oyuncu 28 hafta sonunda 22 gol atarken son 6 maçta suskun kalmasına karşın gol krallığı unvanını elde etmeyi başardı. Paolo Nacho Süper Lig'de takımının gollerinin %36'sına imza attı. Ligde 34 maçta 61 kez rakip fileleri havalandıran Karadeniz ekibinde Nijeryalı futbolcu 22 golle en skorer oyuncu olarak gol yükünü çekti. Karadeniz ekibi Onaçu'nun gol attığı 18 karşılaşmada 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 43 puanı hanesine yazdırdı. Trabzonspor Onaçu'nun gol attığı maçlarda puanların %66'sını elde etti.
1: Göztepe'de sözleşmesi sona eren ve kulübün yenileme teklifini de reddeden Brezilyalı stoper Heliton'la yollar ayrıldı.
2: Göztepe sözleşmesi sona eren Heliton'la yollarını ayırdı.

0: İzmir ekibinin sözleşme inleme teklifini reddeden 30 yaşındaki Brezilyalı stoper ülkesine dönmek istediğini kulübe bildirdi. Tecrübeli savunmacı ülkesinde Botafogo, Corinthians ve Grêmio gibi takımlar talip olurken Samsunspor'da oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Brezilyalı stoper Göztepe'de geçirdiği 2,5 yılın kendisi için çok özel ve unutulmaz olduğunu belirterek sarı kırmızılı taraftarların verdiği desteği hiçbir zaman unutmayacağını ifade etti. Geride bıraktığımız sezon 32 maçta görev yapan Heliton 2871 dakika süre aldı.
1: A Milli Futbol takımımızın 2026 Dünya Kupası öncesi geniş aday kadrosu da belli oldu. Ay Yıldızlı listede 35 futbolcu yer alıyor.
2: A Milli takımın 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edeceği kadro açıklandı. ...35 kişilik kadroda şu isimlere yer verildi. Kaleciler: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Altay Bayındır. Defans: Abdülkerim Bardakçı, Ahmet Can Kaplan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskiellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik. Orta saha: Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Yusuf Sarı, Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül, Can Uzun. Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Paraguay ile birlikte Dünya Kupası D grubunda bulunan Ay Yıldızlılar, turnuva öncesi 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ve 7 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile hazırlık maçı oynayacak. Karşılaşmalar ATV'den naklen yayınlanacak.
1: Bugünün gazetelerinde haberler nasıl yazılmış bakalım, başlıklar neler, görsellerle birlikte size aktaralım. Gazete manşetleri bölümümüzde foto maçla başlayacağız. Şampiyondan Başkan Erdoğan'a ziyaret. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray olarak ortaya koyduğumuz mücadele ruhuyla Türk sporuna örnek oldunuz dedi. Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray heyetiyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi ki görüntüleri az önce ekrana getirmiştik. Silva'yı görüyoruz bu sayfada. Şampiyon Galatasaray Bernardo Silva transferinde mutlu sona yaklaştı. Manchester City'ye veda edecek Portekizli 10 numara eski takım arkadaşı İlkay Gündoğan'la görüşerek bilgi topladı. Fanatik gazetesindeyiz. Burada yine ziyaretten görüntüler var. Cumhurbaşkanından şampiyona tebrik başlığıyla birlikte sağ tarafa geldik. Kriz sezonu. Fenerbahçe sağ içi ve dışındaki krizlerle dolu bir sezonu geride bıraktı. Mourinho'nun ayrılığı, Saadettin Saran'ın seçilmesi, Tedesco dönemi, soruşturmalar ve derbi hezimeti sonrası Sarı Lacivertliler üst üste 5. kez ligi 2. sırada tamamladı. Fenerbahçe erken açılış, PAOK'un Panathinaikos karşısında avantajı koruyamaması Fenerbahçe'ye pahalıya patladı. Sarı Lacivertliler Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme şansını kaçırdı ve sezonu erken açacak. İlk maçına 21-22 Temmuz'da çıkacak. Sabah gazetesindeyiz. Türkiye'nin Bayern'i. Galatasaray, Türkiye'nin Bayern Münih olma yolunda gidiyor diyor Ahmet Çakar. Ülke futbolunda bir takımın uzun yıllar şampiyonluk yaşaması iyi bir şey değil. Sosyolojik olarak da değil, sportif olarak da değil yorumunda bulunmuş. Hürriyet'e geçtik. 15. sayfadayız. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kiraya verdiği futbolcular takımlarına geri dönüyor. Dört büyüklerin 153 milyon euroluk 44 problemi, dört büyük kulübün geçici transferle gönderdiği 44 futbolcunun toplam değeri yaklaşık 153 milyon euroyu buluyor. Galatasaray'ın kiraya verdiği 46 milyon 750 bin euro değerindeki 13 futbolcudan sözleşmesi bitecek. Zaha hariç hepsi geri dönecek. Fenerbahçe'de yeni seçilecek başkan ve teknik direktörü bekleyen en büyük sorun kiradan dönecek 41.8 milyon euro değerindeki 11 oyuncu. Beşiktaş'ın

0: Kiralık verdiği 11 futbolcudan Muçi Trabzonspor tarafından satın alındı. Semih dışındaki diğer kiralıkların yine gönderilmesi bekleniyor. Trabzonspor'da toplam 31 milyon euro değer biçilen 11 kiralık oyuncunun hangilerinin kalacağına teknik direktör Fatih Tekke karar verecek. Milliyet gazetesine de bakalım, 17. sayfaya. Montella kriterleri. Milli takım teknik direktörü 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Ay Yıldızlı ekibimizin geniş kadrosunu açıkladı. 35 kişiyi davet eden Montella'nın seçim yaparken birçok kritere dikkat ettiği, sadece saha içi değil saha dışındaki etkileri de göz önünde bulundurduğu öğrenildi. Bir de tenis haberine bakalım. Sönmez tarihe geçti. Milli Tenisçi Kadınlar Tenis Birliği'nin haftalık güncellenen klasman listesinde 6 basamak yükseldi. Zeynep Sönmez böylece Türk tenis tarihinin en iyi derecesi olan 59.luğa çıktı. Manşetlerin ardından haberlere devam ediyoruz. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yayınlanan Ayın dergisine konuştu. Ayın Tarihi dergisi düzeltmiş olayım. Türkiye'yi çok sevdiğini belirtti. Juventus'un yıldızı, burası benim ülkem dedi.
1: Kenan Yıldız Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Ayın Tarihi dergisine konuk oldu. 21 yaşındaki Yıldız çocukluğundan profesyonel kariyerine, Juventus'a transferinden milli takıma kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Kendisini sakin biri olarak tanımlayan Kenan, "Arkadaşlarımın yanındayken gerçekten aktif ve neşeliyimdir. Hatta onlarla çok eğlendiğim için benim hiperaktif olduğumu söylerler. Futbola gelirsek bu sporu seviyorum. Hayatımda ailem, dinim ve sonra futbol var diyebilirim" ifadelerini kullandı. Milli takım tercihine ilişkin açıklamalarda da bulunan 21 yaşındaki futbolcu, "Henüz söylemedim ama geçmişte Almanya beni istemedi gibi bir durum vardı. Türkiye'yi seçtim çünkü Türkiye'yi seviyorum ve Türk milli takımı için oynamak istiyorum. Kendimi evimde hissediyorum. Burası benim ülkem" değerlendirmesini yaptı. Bayern Münih altyapısında forma giydikten sonra Juventus'a transfer olan Kenan Yıldız, İtalyan ekibine geçiş sürecinden de bahsetti. "Kenan, bana iyi bir seçenek sunmadılar ve bana inandıklarını hissetmedim. Ben de diğer kulüplerle görüştüm. Juventus en iyi sportif seçeneği sundu ki benim için en önemli şey doğru yolu çizmekti. Juventus'ta olduğumdan beri kendimi gerçekten evimde ve güvende hissediyorum. Çevremdeki herkes çok iyi insanlar. Kulüp de sözünde durdu ve şimdiye kadar bana her şeyi sağladı. Bu yüzden orada olduğum ve bu yolda ilerlediğim için çok mutluyum. Şu anda sözleşmemi 2030 yılına kadar uzattım. Buradaki taraftardan ve kulübün kültüründen gerçekten keyif alıyorum" dedi. Gelecek hedeflerinden bahseden 2005 doğumlu oyuncu, "Mümkün olduğunca çok kupa kazanmak, iyi bir kariyer yapmak ve sağlıklı kalmak. En önemli şey bu. Gerisi zaten gelecektir. Ben sadece işime odaklanıyorum. Herkes bir gün Ballon d'Or'u kazanmak istediğimi biliyor. Elimden gelenin en iyisini yapacağım ve inşallah o da olacak. Milli takıma gelirsek en büyük hayalim Dünya Kupası'nda iyi bir sonuç elde etmek" diye konuştu.
0: Barcelona kulübü teknik direktör Hansi Flick'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını açıkladı.
2: Barcelona Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı. İspanyol devinden yapılan açıklamada Alman teknik adamın 2027'de bitecek sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde konuşan Hansi Flick, "Doğru yerde olduğumu anladım. Herkes Şampiyonlar Ligi'nin hayalini kurar. Denedik ve denemeye devam edeceğiz. Göreve devam etmem konusunda bana duyulan güvenden dolayı minnettarım" ifadelerini kullanmıştı. 61 yaşındaki teknik adamın döneminde La Masia'dan 13 oyuncu ilk kez A takımda forma şansı buldu. Hansi Flick, Barcelona kariyerinde 2 lig

0: şampiyonluğu, 2 İspanya Süper Kupası ve 1 Kral Kupası şampiyonluğu yaşadı.
1: Yıldız golcü Robert Lewandowski La Liga devi Barcelona'da geçirdiği 4 yılın ardından Katalan devine veda etti.
2: Robert Lewandowski'nin Barcelona serüveni sona eriyor. Katalan ekibi Polonyalı golcünün takımdan ayrılacağını resmen duyurdu. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada yıldız olarak geldi, efsane olarak ayrılıyor ifadesi kullanıldı. Bu sezon iç sahada oynanan son maçta Real Betis'i konuk eden Katalan ekibinde Lewandowski oyundan çıkarken veda etti. Camp Nou'da duygusal anlar yaşandı. Ayakta alkışlanan yıldız oyuncunun zaman zaman gözleri doldu. ...2022 yılında Bayern Münih'ten 45 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Polonyalı santrfor, Barcelona'ya maliyetiyle de dikkat çekmişti. 4 yıllık maliyetinin yaklaşık 150 milyon euro olduğu belirtilen Lewandowski'nin ayrılığı, Barcelona'nın maaş bütçesinde de önemli bir yer açacak. Bu sezon Barcelona'da santrfor rotasyonunda ilk tercih olma şansını sık sık kaybeden Lewandowski, ligde yalnızca 15 maçta 45 dakikadan fazla süre aldı.

0: Hansi Flick'in hücum hattındaki bir numaralı tercihi ise 11 yaş genç Ferran Torres oldu. Ferran Torres bu sezon 21 gol kaydederken Lewandowski 18 gol attı. 37 yaşındaki santrfor Barcelona formasıyla çıktığı 192 maçta 119 gol ve 24 asistlik performans sergiledi. Lewandowski Barcelona kariyerinde 3 La Liga şampiyonluğu, 1 İspanya kupası ve 3 İspanya Süper Kupası kazandı.
1: Fransa Lig 1'de 34. hafta maçlarının oynanmasıyla birlikte sezon sona erdi. Avrupa kupalarına katılımlar belli oldu ve küme düşen takımlar da belli oldu. Bakalım lige.
0: Fransa Lig 1'de 2025-2026 sezonu sona erdi. Paris Saint-Germain üst üste 5. kez şampiyonluğa ulaşırken ligi 2. ve 3. sırada tamamlayan Lens ve Lille direkt Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Lig 1'i 4. sırada tamamlayan Lyon da Şampiyonlar Ligi elemelerinde boy gösterecek. Sezonu 5. bitiren Marsilya direkt olarak Avrupa Ligi'ne katılırken takipçisi Rennes Konferans Ligi için ön eleme oynayacak. Fransa'da 17 ve 18. sıraları alan Nantes ve Metz küme düştü. Sezonu 16. tamamlayan Nice ligde kalmak için Lig 2 ekiplerinden Saint-Étienne ise bir üst lige yükselmek için playoff finalinde karşı karşıya gelecek.
1: LASK Linz takımı Avusturya Bundesliga'da 61 yıl sonra şampiyon oldu.
2: LASK Linz kupa hasretine duble yaparak son verdi. Linz ilk kez şampiyon olduğu 1964-65 sezonundan beri bir kez daha Avusturya'da lig şampiyonluğuna ulaştı. Siyah beyazlar Avusturya Bundesliga şampiyonluk grubunun son haftasında deplasmanda Avusturya Viyen'i 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Bu sonuçla birlikte LASK Linz şampiyonluk grubunda puanını 39'a çıkarırken Sturm Graz 37 puanla ligi 2. sırada tamamladı. LASK Linz 61 yıl önce olduğu gibi Avusturya Kupası'nı da kazandı. Avusturya Ligi'nde son 12 sezonda Salzburg'un 10, Sturm Graz'ın da 2 olmak üzere sadece 2 takım şampiyonluk yaşadı.
1: NBA'de son konferans finalisti de belli oldu. Cleveland Detroit'i deplasmanda mağlup etti ve finalde de New York Knicks'le eşleşti.
3: NBA'de konferans yarı finalleri sona erdi.

0: Bu sezon Doğu Konferansı playofflarında 4. defa 7. ve son maça uzayan seride Detroit Pistons Cleveland Cavaliers'ı konuk etti. İlk çeyreğin sonlarında üstünlüğü eline geçiren Cleveland bir daha bunu kaybetmedi. Soyunma odasına 64-47 üstün giren Cleveland ikinci yarıda da rakibini yaklaştırmadı. Karşılaşmayı 26 sayı 8 asist 6 reboundla tamamlayan Cavaliers'ın yıldızı Donovan Mitchell 3. çeyrekte 15 sayı kaydetti. Cleveland Cavaliers normal sezonu doğuda lider tamamlayan Detroit Pistons'ı 125-94 yenerek seriyi 4-3 kazandı ve Doğu Konferansı'nda finale yükseldi. Normal sezonu 4. tamamlayan Cleveland ilk turda Toronto Raptors'ı da 4-3 ile geçmişti. Jared Allen 23 sayı ve 7 rebound, yüksek yüzdeyle oynayan Sam Merrill de yine 23 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Evan Mobley 21 sayı 12 rebound, 6 asistlik performans sergiledi. James Harden 9 sayıda kaldı. Cavaliers ile New York Knicks arasındaki konferans finali serisinin ilk maçı 20 Mayıs çarşamba gecesi oynanacak.
1: Dünya bir numarası Yannick Sinner Roma Açık Erkekler Turnuvası'nda finalde kazandı ve bu turnuvadaki ilk şampiyonluğunu elde etti.
2: Roma Açık tenis turnuvasında erkeklerde şampiyon belli oldu. İtalya'nın başkentindeki Foro Italico kompleksindeki toprak kortlarda düzenlenen ATP Masters 1000 düzeyindeki turnuvada tek erkekler finali oynandı. Merkez kortta 1 saat 45 dakika süren final müsabakasında Roma Açık'ta geçen yıl final oynayıp kaybeden Sinner'le bu turnuvada ilk kez finale yükselen dünya 25 numarası Casper Ruud kozlarını paylaştı. Maça tutuk başlayan dünya 1 numarası Sinner servis kırdırsa da daha sonra rakibinin 2 servisini kırarak geri döndü ve ilk seti 6-4 kazandı. İkinci sete de rakibinin servisini kırarak başlayan İtalyan raket yakaladığı üstünlüğü set boyunca sürdürdü. Sinner ikinci seti de 6-4 aldı ve Roma Açık'ta şampiyon oldu. Evet. 24 yaşındaki tenisçi bu galibiyetle ATP 1000 düzeyindeki turnuvalarda galibiyet serisini de 34 maça çıkardı. Sinner bu sene Indian Wells, Miami, Monte Carlo ve Madrid'in ardından 5. ATP zaferine imza attı. Yannick Sinner ATP takviminde yer alan 9 Masters şampiyonluğunu da kazanarak kariyer altın Masters unvanının sahibi oldu. Sinner Djokovic'ten sonra bunu başaran ikinci isim olarak tarihe geçti. Yannick Sinner bu sonuçla Roma Açık'ta kendi seyircisi önünde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Sinner Roma Açık'ta tek erkekler kategorisinde 1976 şampiyonu olan Adriano Pannata'dan sonra mutlu sona ulaşan ilk İtalyan raket olmayı başardı.
1: Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez kadınlar dünya sıralamasında 59. basamağa yükseldi ve en iyi dereceye sahip Türk tenisçi unvanını aldı.
0: Zeynep Sönmez dünya sıralamasında yükselmeye devam ediyor. Milli tenisçi Zeynep Sönmez kadınlar dünya sıralamasında Türk tenis tarihinin en iyi derecesi olan 59.luğa yükseldi. Zeynep Kadınlar Tenis Birliği'nin haftalık güncellenen klasman listesinde 6 basamak yukarı çıktı.
3: And she's done it again. Zeynep Sönmez for the first time this season fights back from a set deficit.
0: Son katıldığı turnuva Roma Açık'a ikinci turda veda eden 24 yaşındaki sporcu 2016'nın Eylül ayında 60. sıraya yerleşen Çağla Büyük Akça'yı geçerek rekorun sahibi oldu.
3: She's going to give herself another chance to force the third set. 9 wins and 1 defeat. She's a former champion here. A quarter finalist in 2025 and she's back in the
1: Kadın Milli Voleybol Takımı baş antrenörü Daniele Santarelli ve milli oyuncu İlkin Aydın açıklamalarda bulundu.
4: For sure the level is so high. but we can't wait. We are happy.

0: and I'm sure that we can improve day by day.
1: Öncelikle burada olduğum için ve olduğumuz için çok mutluyuz. Benim için dördüncü yaz Filenin Sultanları ile birlikte. Teknik ekibime çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onlar benden önce başladılar. Ben kendi kulübüm dolayısıyla geç katılabildim aralarına. Geldiğim zaman takımın durumu gerçekten seviye çok çok iyiydi. Buradaki genç oyuncularla bu takımla birlikte çalışmaktan çok büyük mutluluk ve keyif alıyorum. Diliyorum ki yaz boyunca da iyi işler çıkartabiliriz. İtalya'da turnuvayla başlayacağız. İtalya'da seviye gerçekten çok yüksek olacak. Bunun farkındayız. Güçlü takımlarla oynayacağız. Gün ve gün hem oyun tempomuzu hem de seviyemizi arttırarak çok güzel bir yaz geçirmeyi hedefliyoruz. Bir anda yazın sonunu düşünmek ve yazın sonunu konuşmak aslında doğru olmaz. Gün ve gün giderek, dediğim gibi, oyunumuzu ve seviyemizi gün ve gün arttırarak aslında hayallerimize ulaşmak istiyoruz. Tabii ki başarmak istediğimiz çok şey var. Bununla buna başaracak güce sahip olduğumuzun farkındayız. Fakat dünyanın seviyesini ve dünyadaki ve Avrupa'daki takımların ne kadar güçlü olduğunun farkındayız. Biz de onlarla mücadele etmek için tüm gücümüzle çalışıp savaşacağız ve diliyoruz ki hayallerimizi gerçekleştirebileceğimiz bir yaz olacak.
2: Öncelikle gerçekten zor bir lig sezonundan çıktık. Hepimizin yaklaşık 10 gün bir dinlenmesi oldu. Şu an yavaş yavaş toplanıyoruz. Evet, genç bir ekibiz ama İtalya'da daha çok birbirimizi tanıma fırsatımız olacağını düşünüyorum. Geçen sene yine genç ekiplere katıldığımızda ilk haftada 4-4 yapmıştık. Umarım bizim için de çok keyifli olur. Biz de milli formayı en iyi şekilde göstermeye çalışacağız.
3: A Spor Radyo. Reklam. Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
6: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
7: Yoksa sorun değil.
6: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
10: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
11: Tatil budur hissi.
12: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam. A Spor Radyo.
13: Güzellikler dünyası.
14: Paraf'ın katkılarıyla.
15: Tarihte bugün 19 Mayıs 1943 Ankara'da Gençlik Parkı törenle açıldı.
13: Güzellikler dünyası.
14: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Reklam.
16: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
17: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
18: Dikkat dikkat! Mahalle sakinleri!

0: %50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında. Reklam.
6: A-Spor Radyo.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Reklam.
10: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
11: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
10: Türksel gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok, sadece fişi takın. Supermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
11: Hadi hep beraber Türksel mağazasına, hadi. Türksel
0: gücünde işte. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
12: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
13: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
14: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Spor Radyo.
1: Dolu bir saat daha buradayız. Galatasaray'ın gündemiyle başlayalım. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Galatasaray futbol takımı oyuncularını ve teknik heyetini kabul etti. Bakalım.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'ın heyetiyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen Erdoğan, Süper Lig'deki 26. şampiyonluğunu elde eden Sarı Kırmızılı ekibi tebrik etti.
3: 2025-2026 Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı, bu başarıda alın teri olan futbolcularımızı, teknik heyetimizi ve diğer çalışanları tebrik ediyorum. Üst üste 4. defa Süper Lig şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza attınız. Sizlerle birlikte Galatasaray'a gönül veren, iyi ve kötü günde takımlarından desteklerini esirgemeyen taraftarınızı gönülden kutluyorum. Galatasaray'ın bilhassa Avrupa'da elde ettiği başarılar milletimizin belleğinde çok müstesna bir konuma sahiptir. 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası ve ardından gelen Süper Kupa zaferi bunlardan sadece en önemli iki tanesidir.
2: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolcular Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a kabul için teşekkür etti.
4: Bugün huzurunuza Galatasaray'ımızın 26. şampiyonluğunun gururunu ve mutluluğunu taşıyarak geldik. Bu büyük başarıda emeği olan teknik ekibime, futbolcularımıza, yöneticilerimize ve her şartta takımın yanında olan milyonlarca Galatasaray taraftarını yürekten kutluyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanım, herkesin malumu üzere büyük başarıların temelinde istikrar var. Spor dünyasında da, devlet yönetiminde de, ekonomide de, kurumların büyümesinde de kalıcı başarı ancak istikrarla mümkün. Memleketimiz son yıllarda sizin liderliğinizde çok önemli bir istikrar ortamına kaldı. Biz de bu anlayışı kendimize örnek aldık.
5: Bizim için de şampiyonluk tabii sizi tekrardan görmek için vesile oluyor. Bu sene de şampiyon olarak tamamladık. 4 sene üst üste şampiyonluğu yakaladık. Hedefimiz oyuncularımızla birlikte inşallah 5. şampiyonluğu yakalayıp bir rekor kırmak. Bir sonraki sene hedefimiz tabii ki Avrupa'da da daha iyisini yapabilmek. Bunun için de oyuncularımla birlikte çok fazla çalışacağız.
6: First, thank you very much because for receive here is very important for us to show the cup to the country, to show to the what we do this year with too much effort, and it's great. I'm very happy because Turkey this year was in the World Cup after 24 years, and I'm very happy because when I come 4 years ago, it's not like this. It's not the same. And now the Turkey, the country, the Galatasaray go in another level. And I'm very happy for this.
7: Sezon güzel bir sezon geçirdik. İnşallah Dünya Kupası'na da burada gidecek arkadaşlarımız var. Hep birlikte orada ülkemizi gururlandıracağız. Ülkemizin insanlarını gururlandırmak istiyoruz. İnşallah bunu başarabiliriz.
2: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, görüşmenin ardından Başkan Erdoğan'a 53 numaralı Galatasaray forması hediye etti.
1: Süper Ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.
8: Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki rotası netti.

0: Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Sarı Lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turunda mücadele edecek. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri Avusturya'dan Sturm Graz, İskoçya'dan Hearts ve Polonya'da lig ikinciliği için mücadele eden Górnik Zabrze, Jagiellonia ya da Rakov üçlüsünden birisi olacak. İstanbul'da oynanacak Avrupa Ligi finalinde İngiliz ekibi Aston Villa, Alman temsilcisi Freiburg karşısında zafere ulaşır ve Premier Lig'de de ilk dörtte yer alırsa, Sturm Graz Fenerbahçe'nin olası rakipleri arasında yer almayacak. Temsilcimizin Avrupa'daki kaderini belirleyecek kura çekimi 17 Haziran'da gerçekleştirilecek. İkinci eleme turunda ilk maçlar 21-22 Temmuz, rövanşlar 28-29 Temmuz'da oynanacak.
1: Fenerbahçe Kulübü'nde başkan adaylarından Hakan Safi çok önemli yıldızları kadrolarına katarak şampiyonluğa uzanacaklarını söyledi.
2: Fenerbahçe camiasının fertleri olarak 12 yıllık beklentinin de ve sorumluluğun da farkındayım. Kimsenin şüphesi olmasın. Bizim bunu başaracak heyecana, enerjiye ve güce sahibiz. Ben ve arkadaşlarım Fenerbahçe'yi sizlerin de desteğiyle şampiyon yapacak gücümüz de inancımız da vardır. Öncelikle saha içinde Fenerbahçelileri heyecanlandıracak, Saraçoğlu'nu coşturacak, o tribünleri ateşleyecek kadroyu kuracağız. Öyle benim Fenerbahçe'me bir yıldız yetmez arkadaşlar. Rakiplerin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız. Biz bir sene şampiyon yapar bırakırız da demiyoruz. Biz kısa vadede hızlı başarıyı getireceğiz. Takımımızı şampiyon yapacağız. Ama orta ve uzun vadede yarının Fenerbahçesini, 2050'nin Fenerbahçesini hep beraber yapacağız arkadaşlar. Bu seçimi kazanacağız ve Fenerbahçe'yi ilk yılında da şampiyon yapacağız. Bizler her alanda güçlü olacağız. Her bulduğumuz boş koltuğa bir Fenerbahçeli koyacağız. Her yerde mücadele lazım deniyor. Mücadele etmediğimiz tek bir metrekare bırakmayacağız. Fenerbahçe'nin de gücünü yeniden tüm rakiplerimize hatırlatacağız. Bu sene biliyorsunuz bizim 120. yılımız aynı zamanda. Sizlerin de huzurunda buradan bir kez daha kararlılıkla vurgulamak istiyorum. Fenerbahçemizi başkanıyla, yönetimiyle, futbolcusuyla şanlı tarihimize layık olarak 120. yılımızda hep beraber şampiyon yapacağız.

Gazete manşetleriyle devam edeceğiz değerli izleyenler. Galatasaray ve Fenerbahçe için gündeme bir de burada bakalım hangi haberleri göreceğiz. Fotomaç gazetesinin 8. sayfasıyla başlayalım. Başkan Erdoğan Aslan'ı kabul etti ki az önce görüntülere de bakmıştık, konuşmalarında bir bölümüne bakmıştık. Başkan Dursun Özbek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde isminin yazılı olduğu 53 numaralı Galatasaray formasını takdim etti. Okan Buruk'la bir süre sohbet etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Icardi başka bir seviye dedi. Dolmabahçe'de gerçekleştirilen kabulde konuştu. Türkiye 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldı ve bu beni çok mutlu ediyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türk sporuna örnek oldunuz cümlesini kullandı. Sayfa içerisinde devam edecek olursak ille de Silva haberine bir bakalım. Juventus'un Şampiyonlar Ligi biletini zora sokmasıyla birlikte Portekizli'nin transferinde Galatasaray yalnız kaldı. Devler Ligi ve İlkay Kozu'yla Jimbom en öne geçmiş.

oldu. Galatasaray'ın golcüsü Osimhen Avrupa devlerinin ilgisine maruz kalıyor. Team Talk'un haberine göre İspanyol devi Barcelona Osimhen'i ısrarla istiyor. Lewandowski'nin takımdan ayrılacağı açıklamasının üzerine üst düzey bir golcü arayışına giren Barça'nın Osimhen'de karar kıldığı belirtildi. Fanatik'teyiz, 3. sayfaya bakalım. Çalkantılarla dolu bir sezon. Fenerbahçe çalkantılı bir sezonu geride bıraktı. Jose Mourinho 29 Ağustos'ta kovuldu. Kongreden hemen önce Domenico Tedesco takımın başına getirildi. 20-21 Eylül'deki seçimi Saadettin Saran kazandı. 7 yıllık Ali Koç dönemi sona erdi. Sezon içinde Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Kaptan Mert Hakan bahis soruşturması kapsamında 116 gün tutuklu kaldı. Her şeye rağmen şampiyonluk mücadelesini sürdüren Kanarya peş peşe 5. defa ligi 2. bitirdi. Sarı lacivertlilerde Galatasaray yenilgisi sonrası bir kez daha kongre kararı alındı. Fenerbahçe camiası 6-7 Haziran'da yeniden sandığa gidecek. Bir yılına seçilecek olan başkan ve yönetim önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretine son vermeye çalışacak. Enler bölümü var Fenerbahçe için sağ tarafta. En golcü isim Talisca, 45 maçta 27 kez fileleri havalandırdı. 6 da asisti var. Asist kralı Marco Asensio Süper Lig'de 12 asistle bu alanda zirvede yer alıyor. Kerem egal etti. Bir dönem Galatasaray'da kaptanlık yapan Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye imza atması fazlasıyla ses getirdi. Çubuklu formayla çıktığı 44 resmi maçta 15 gol, 11 asist olmak üzere 26 skor katkısı verdi o da. En çok oynayan Jadon Osterwolde. Jadon 47 resmi maça çıktı. 4087 dakikayla en çok sahada kalan futbolcu oldu. PAOK Fener'i yaktı. Yunanistan Ligi'nin son haftasında PAOK 2-0 öne geçti. Maçta Panathinaikos'la 2-2 berabere kaldı. Böylece Olympiakos sezonu 2. sırada tamamladı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan başlaması şansı kalmadı. Kanarya 2. ön eleme turunda ilk maçına 21-22 Temmuz tarihlerinde çıkacak. Sabah gazetesine geçelim. Sizi örnek alıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulünde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten bir istikrar vurgusu vardı. Bu konuya zaten bakmıştık. İkinci bölüme geldik Mehmet Özcan'ın haberine. Galatasaray'ı anlat. Kontratı sona eren Bernardo Silva için aslan nabız yoklarken Portekizli de telefona sarılıp İlkay'la konuştu. Omar Marmuş Sarı Kırmızılı Kulüp ve İstanbul için bilgiler aldı. Icardi haftası tangocunun menajeri Pino ile yönetim İstanbul'da bir araya gelip bir görüşme gerçekleştirecek. 10 milyon euro kazanan Icardi'den ücretinde %50'den fazla indirim yapması isteniyor. Aldığı süreleri yeterli bulmayan Arjantin Yıldız'ın kararı da belirsizliğini koruyor. Milliyet'e geldik. Kimsenin değil Fenerbahçe'nin adamıyız. Sarı lacivertli kulüpte yapılacak seçimde adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım derneklerle buluşmalarına devam etti. Fenerbahçe'nin eski başkanı iddialı açıklamalara imza atarken kimsenin adamı değiliz Fenerbahçe'nin adamıyız ifadesini kullandı. Yine sayfada bakalım şöyle. Rakipleri titretecek kadroyu kuracağız dedi. Hakan Safi Fenerbahçe başkan adaylarından Safi çok önemli yıldızları kadrolarına katarak şampiyonluğa uzanacaklarını söyledi. Sağ içinde Fenerbahçelileri heyecanlandıracak, tribünleri ateşleyecek kadro kuracağız. Fenerbahçemize bir yıl yetmez. Rakiplerin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız. Bugün bir arkadaşım bana iki isim önerdi. Bu isimler beni kesmez dedim. Benim getireceğim oyuncular dünya yıldızı olacak diyor. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili bir bölüm var. Kariyer sezonu Fenerbahçe formasıyla 15 gol atan ve 10 asist yapan milli futbolcu kariyerinin en skorer sezonunu yaşadı. Kerem Aktürkoğlu Sarı Lacivertli takımdaki ilk döneminde önemli bir başarıya imza atmış oldu. Takvime de bakacağız. Burada da ikinci bölüme geldik. Galatasaray Osimhen olduğu gibi yine ses getirecek bir transfer peşinde. Cimbom büyük oynuyor. Bütçenin önemli kısmı orta sahaya harcanacak. Sarı Kırmızılar City'nin yıldızı Rangers, Real Madrid'de Eduardo Camavinga ve PSG'nin maestrosu Fabian Ruiz ile masaya oturacak. Böyle bir iddia var. Liverpool'un yıldız oyuncularından Jones, favori stadyumun hangisi sorusuna kesinlikle Galatasaray.

0: Galatasaray Stadyumu dedi. Maç esnasında daha önce hiç böyle bir atmosfer duymamıştım. Mücadeleden sonra kulaklarımız falan ağrıyordu. Sahada birbirimizi duyamıyorduk cevabını verdi. İşte Okan Buruk'un Icardi raporu. Okan Buruk Icardi için Başkan Dursun Özbey sunduğu raporda Icardi ile oynadığımızda puan ortalamamız ve oyun gücümüz düştü ifadelerine yer verdi. Böyle bir iddia söz konusu. Manşetlere tekrar geleceğiz ama önce haberler diyelim. Süper Lig'i 69 puanla 3. sırada bitiren Trabzonspor şampiyonluğunun ardından en fazla puan aldığı sezonu geçmeyi başardı.
1: Trabzonspor son 4 sezondaki en iyi lig performansını sergiledi. Şampiyon olduğu 2021-22 sezonunda 81 puan elde eden Bordo Maviller söz konusu dönemin ardından en fazla puan topladığı sezonu yaşadı. Karadeniz ekibi 2022-23 sezonunda 36 maçta 57, 2023-24'te 38 maçta 67, 2024-25'te 36 maçta 51 puan elde etmişti. Trabzonspor bu yıl ise 34 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik, 5 mağlubiyetle 69 puan topladı. Fatih Tekke'nin öğrencileri deplasmanda iç sahadan daha fazla puan toplama başarısı gösterdi. Bordo Maviller dış sahada 17 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle 36 puan. İç sahada ise 17 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyetle 33 puan topladı. Karadeniz ekibi bu sonuçlarla ligde deplasmanda en fazla puan toplayan takım oldu.

Trabzonspor bu sezon büyük maçlardaki galibiyet hasretine de son verdi. Ligin ilk yarısında İstanbul'da Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray'la deplasmanda 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, konuk ettiği Beşiktaş'ta sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Bordo Maviller ikinci yarıda ise sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 kaybederken kötü gidişatını Galatasaray'ın sahasında 2-1 mağlup ederek durdurdu.

0: Sarı kırmızı takım karşısında büyük maçlardaki 930 günlük galibiyet hasretine son veren Bordo Maviller daha sonra İstanbul'da Beşiktaş'ı da 2-1 yenmeyi başardı. Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren Trabzonspor 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da Tümosan Konyaspor karşısında kupayı 10. kez müzesine götürmeye çalışacak.
1: Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi de sona erdi. Hem ligde hem de kupada hayal kırıklığı yaşatan deneyimli teknik direktörle yollar ayrıldı.
2: Beşiktaş'ta 4 yıl aradan sonra göreve getirilen Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Sezonun henüz ikinci haftasında göreve getirilen 53 yaşındaki teknik direktör hem ligde hem de kupada beklentilerin uzağında kaldı. Siyah beyazlılar Sergen Yalçın'ın görevi devralmasından sonra ligde 33 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş topladığı 60 puanla sezonu şampiyon Galatasaray'ın 17 puan gerisinde 4. sırada bitirdi. Bu sezon derbi performansıyla da camiada hayal kırıklığı yaşatan Sergen Yalçın'ın öğrencileri 40 yıl sonra ilk kez bir sezonu derbi kazanamadan tamamladı. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı 2006'dan sonra Dolmabahçe'de oynadığı 3 derbiyi de kaybederek taraftarını üzdü. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'na da yarı final turunda veda edilirken taraftar da mücadelenin ardından tepki göstermişti.
3: İnis Bardi, Bardi ve gol! Konya Sporu'na geçiyor.
2: Sergen Yalçın

0: Efsanesi olduğu kulüpte ilk döneminde sezonu şampiyonlukla tamamlamayı başarsa da takip eden sezonda yine büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Süper Lig'de üst üste başarısız sonuçlar gelmiş, Şampiyonlar Ligi'nde de Borussia Dortmund, Ajax ve Sporting'in bulunduğu grupta puan alınamamıştı. Sergen Yalçın'la yollar da 2021-2022 sezonunda 15. haftanın ardından ayrılmıştı.
1: Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görevden ayrılmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
2: Bugün işte öğlen saatlerinde hocayla bir araya geldik. Yani zaten bir planlama vardı. İşte geçtiğimiz sezonun bir değerlendirmesini yapmak, önümüzde yapacağımız planı, programı bir görüşmek için. Yani kötü bir sezon geçirdik. Dolayısıyla da tepkiler, ki hocanın en fazla takıldığı hadise bu. Yani daha çok görüşme uzamadan da yani önümüzdeki sene de bu tepkiler olacak. Yani bu canı yanan taraftar bağıracak, biz bunu ben her zaman saygıyla karşıladım. Yani bunları konuştuğumuzda da hoca da o önümüzdeki sene bu tepkileri işin açığı karşılayacak, buna göğüs gelecek bir şey olmadı. Dolayısıyla da işte söylediğiniz gibi karşılıklı olarak konuştuk, yollarımızı ayırdık. Camiamız haklı, taraftarımız haklı, tepki göstermekte de haklılar. Yani ortada bir uğraşıyoruz, bir iyi bir sonuç almak için uğraşıyoruz biz de elimizden geldiğince. Olmadığı zaman da bu camianın tepkisi, taraftarın tepkisi çok bana göre hani ya niye bağırdılar diyebileceğim bir şey yok. Haklılar, ben de memnun değilim. Yani hoca da memnun değil ortaya çıkan durumda. Ama bir şeyden vazgeçecek değiliz. Yani biz bunu başaracağız. Yani başarmak mecburiyetindeyiz. Yani yoksa biz de bırakıp gidersek, samimi söylüyorum, yani iyi olacağını bilse hoca da aynısını söyledi. Yani çok şey, en kolayı bırakıp gitmek. Ama biz mücadeleye de devam edeceğiz. İşte yani bir işin açığı, şimdi soracaksın işte alternatif hoca var mı? Samimi söylüyorum, şu öğleye kadar da hiç aklımın ucundan da böyle bir ayrılık mı ayrılık, yani konuşuyorduk, ediyorduk. İşte problemleri tartışacağız ama geldiğimiz noktada, yani gelecek, önümüzdeki sene gelecek tepkileri Allah esirgesin kötü bir sonuçta, hoca buna çok hazır hissetmedi kendini. Yani hoca hiçbir şekilde bir tazminat talep etmedi. Hatta Haziran'da ödeyeceğiniz maaşını da istemedi. Yani Mayıs maaşını zaten ödeyeceğiz. Ekibini, onu da ben teklif ettim. Yani çocukların bir şeyi yok. Onlara bir teşekkür mahiyetinde bir şeyler yapacağız. Helalleşeceğiz, ayrılacağız. Samimi söylüyorum, bakmadık. Yani şu ana kadar, yani o mu olur, bu yabancı mı olur, yerli mi olur? Yani okuyorum, ben de okuyorum. Herkes bir şey yazıyor ama hani hoca buradayken birini aramamız, etmemiz çok bize yakışan bir şey değil. Yani başka biri de olsa, yani kaldı ki Sergen Hoca'ya hiç aklımın ucundan bile öyle bir şey geçmez. Ama şu andan itibaren çok kısa zamanda çalışıp bir an önce de uzatmadan hocayı belirleyeceğiz. Ben Şenol Hoca'yı çok severim. Beraber de çalıştık. Ama Şenol Hoca'yla tekrar hani hocadan sonra, Sergen Hoca'dan sonra işlerin çok öyle hani büyük konuşması olmaz ama ben şahsen Şenol Hoca'yla çalışmayı düşünmüyorum. Bunu da çok bir net şekilde söyleyeyim. Yazıyorlar, çiziyorlar, ediyorlar. Şenol Hoca'ya da ayıp ediyorlar. Hiç görüşmedik, etmedik. Hani aylardır da hiç hani telefonda bile konuşmadık. Hoca'ya da ayıp etmesinler, Şenol Hoca'ya da. Ama bir şekilde bulacağız.
1: Tekrar dönelim günün gazete manşetlerine. Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a bakalım şimdi de. Siyah beyazlılarla ilgili tabii gündemde artık yeni teknik direktör konusu olacak. Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı. Hemen bu konuyla ilgili Fanatik Gazetesi'nin ikinci sayfası.

altında da bir haber var. Beşiktaş'ta başkanla hoca arasındaki kritik toplantıda Sergen Yalçın bu sözlerle görevi bıraktı. Taraftar istemiyor, bu sebeple kalamam dediği söylendi. Sergen Hoca ile devam etmek istediklerini söylese de Serdal Adalı, 53 yaşındaki teknik adam, her maç protesto olacak mı diye düşünerek başarılı olamayız, taraftara rağmen kalamam, beni istemiyorlar diyerek görevini bıraktı. Foto maça geçtik. Trabzonspor'a bakalım. Zegrova formülü. İtalyan basını Trabzonspor'un Juventus'tan kanat oyuncusu Zegrova'yı takip ettiğini yazdı. Serie A ekibinin 27 yaşındaki Kosovalı yıldızı kiralık vermek istediği vurgulandı. Trabzonspor yeni bir Nijeryalı golcüyü listesine ekledi. Drosimi harekatı. Bordo Maviller İtalya temsilcisi Pisa'da 23 yaşındaki Rafu Drosimi'yi takip ediyor. Paolo Nacho'nun vatandaşı olan 1.92'lik yıldız forvet için görüşmelerinde başlayacağı dile getirildi. Kupa fedakarlığı. Cuma günkü Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'la karşılaşacak Trabzonspor'da sakatlığı olan futbolcular fedakarlık yapmak istiyor. Kritik maçta tam kadro olunması ilk amaçlardan biri. Gözler Andre Onana'da. Onana için Manchester United'ın istediği yüksek bonservis bedeli engel çıkarıyor. Trabzonspor, Kamerunlu kalecinin kiralık sözleşmesini uzatmak için formül arıyor. Bordo Maviller yüksek bonservis rakamları nedeniyle kiralık sözleşmesini uzatma formülü üzerinde duruyor. Sabah gazetesine geldik. 17. sayfadayız. Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi dün bitti. Gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Top Möller liste başı. Çağdaş Alıcı'nın bir haberi perde arkası bölümüyle. Siyah beyaz yönetimin önceliği yabancı hoca. İlk sırada yer alan 45 yaşındaki Dino Topmöller teklife sıcak. Her dönem gündeme gelen Rasvan Lucescu, PAOK'la bir yıl sözleşmem var dedi. Yerli listesinde Nuri Şahin var. Adalı Şenol Güneş'e kapıyı kapattı dün yaptığı açıklamayla birlikte. Şöyle bir liste görüyorum sağ tarafta. Sergen Yalçın ne yaptı öncelikle? 39 maçta 20 galibiyet, 10 beraberlik, 9 mağlubiyet, 1.79 puan ortalaması yakaladı. Şimdi bir sonraki gazeteye geçtik. Burada da Hürriyet'e bakalım. Taraftarın sırtını dönmesini kabul edemem. Yine Sergen Yalçın'la ilgili benzer bir bölüm. Yalçın 5 takviye istedi. Kaleci, sol kanat, orta saha, forvetle stoper alınması gerektiğini söyledi. Selefi Solşer gibi 38 yaşındaki kamp istemediğini, kiralık oyuncuların takıma dönmemesini talep etti. Tarafların tepkisine yönetim olumsuz yanıtı da eklenince Ümraniye'deki zirveden ayrılık kararı çıktı. Milliyet gazetesine geliyoruz. Yalçın gitti, rota yabancı teknik direktör. Beşiktaş Başkan Adalı'nın Yalçın'la gerçekleştirdiği zirveden ayrılık çıktı demiştik. Gündemdeki isimler Milliyet gazetesindeki habere göre Glasner, Topmöller ve Rasvan Lucescu.

0: Gazete manşetlerinden milli takım haberimize geçiyoruz. Biliyorsunuz dün açıklanan listeyi geniş aday kadromuz açıklandı. Listede de 35 futbolcu yer alıyor.
1: A milli takımın 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edeceği kadro açıklandı. ...35 kişilik kadroda şu isimlere yer verildi. Kaleciler: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Altay Bayındır. Defans: Abdülkerim Bardakçı, Ahmet Can Kaplan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskiellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik. Orta saha: Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Yusuf Sarı, Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül, Can Uzun. Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Paraguay ile birlikte Dünya Kupası D grubunda bulunan

0: Ay Yıldızlılar turnuva öncesi 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ve 7 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile hazırlık maçı oynayacak. Karşılaşmalar ATV'den naklen yayınlanacak.
1: Sabah Spor'una bir Teams bağlantısıyla devam edelim. O halde gündemi konuşalım. Haldun Domaç'la birlikte kendisi de bizleri bekliyor. Gündemde milli takımımızla ilgili haberler ve Beşiktaş'ta yine hoca gündemi var. Hepsine değineceğiz süremiz yettiğince. Hoş geldiniz. Günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz?
2: Günaydın. Bizim için çok güzel bir gün. Önce evet, onu söyleyelim. Büyük önderimiz Atatürk'ü andığımız 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız. Böyle bir bayramı bize armağan ettiği için de büyük öndere, böyle bir bayramı bize yaşattığı için büyük önder ve silah arkadaşlarına saygı ve minnetlerimizi, rahmetleri gönderelim. Ve bu bayramı da tüm gençlere armağan ettiği için ben de gençlerle birlikte kutlamak istiyorum.
1: Nice umut dolu 19 Mayıs'ları diyelim, bayramımız kutlu olsun. Ben de tekrar kutlamış olayım. Milli takımla başlamak isterim gündemimize. Sıcağı sıcağına şöyle dün aday kadromuz, geniş aday kadromuz açıklanmışken. Öncelikle nasıl değerlendiriyorsunuz bunu sorayım. Çünkü eleştiri tarafı da yüksekti. Tabii onaylayan kesim de çoktu benim çevremde. Siz hangi bakış açısıyla yaklaştınız?
2: Ben şu bakış açısıyla yaklaşacağım Demet. Biraz evet, daha farklı düşünüyorum. Şimdi şöyle düşünüyor Montella. Diyor ki ben bu oyuncularla yola çıktım ve 24 yıl sonra milli takımı Dünya Kupası'na taşıdım diyor. Bu oyuncular omuz verdi bu işin yapılmasında, yola çıkılıp yolda maceranın devam etmesine ve sonuçta da ulaştılar, amaca ulaştılar. O zaman diyor onlardan vazgeçmeyeceğim diyor. Yani tabii eleştirilen isimlerin bir kısmı işte mesela ya ben hani eleştirdiğim için söylemiyorum, işte Samet niye var, işte Kaan niye var, Yusuf Sarı neden var vesaire gibi, yani çok sayıda isim eleştirilebilir. Ama hocanın bakış açısı, felsefesi şu: birlikte yola çıktıklarımı yolda bulduklarımla değiştirmek istemiyorum. Çünkü onlar bu yolu aydınlattı diyor. Onun için de ben o açıdan baktığında saygı duyuyorum. Tabii ki benim düşüncemde de şu olsaydı bu olsaydı diyeceğim isimler var ama netice itibariyle bunları söylemenin çok da bir faydası yok. Zaten biz genellikle böyle uluslararası organizasyonlara giderken daha gitmeden önce kendi kendimizi yıpratıyoruz. Onun için bu yıpratmaya da gerek yok. Zaten geniş bir kadro, içinden mutlaka gönderilecekler olacaktır. Hı. Ama bir havuz var. O havuzu bir şekilde değerlendirmeye çalışmış ve hocanın da böyle bir inancı var. Onu da söylemek lazım. Hı. Yani söz gelimi işte Yusuf Sarı gibi, Samet gibi bazı, evet, oyuncularla, yani beraber çalıştığı, geçmişte de çalıştığı oyuncularla yola devam etmek istiyor. Onları bırakmak istemiyor. Böyle baktığımız zaman kendi içerisinde bir tutarlılık, bir mantık var. Öyle söylememiz, evet, lazım. Tabii ki şimdi bana sorsan en az 3 tane 4 tane oyuncuyu daha sana söyleyebilirim.
1: Tam yani onu diyecektim. Siz de dediniz zaten seçilen kişileri sorgulamıyoruz şu anda. Ama evet, seçilmesini beklediğiniz kişiler var mıydı?
2: Ya tabii ki var. Yani mesela santrafor bölgesi için Bertu Yıldırım olabilir miydi diye düşünmedim. Değil mesela. Yani böyle isim çoğaltabiliriz. Aslında birçok ismi söyleyebiliriz. Mesela Konyaspor bu sezonu iyi tamamladı. Bir adil olur muydu diye söyledi.
1: Yani adil benim demiyorum de dikkatimi çeken.
2: Yani kendisi de istiyordu. Ha, bana göre ben şunu söylüyorum. Yani diyor ki hoca, yani ben daha önce çalıştığım ve beraber, yani daha doğrusu kendi oyun felsefemi aşılamaya çalıştığım isimlerle yola devam edeceğim diyor. Evet. Bunu da ona, bu imkanı ona vermek lazım. Zaten o imkanı kendi eliyle kazandı. O açıdan baktığımda ben hani yine söylüyorum, böyle hani milli takım, her milli takım açıklandığında ortalığı yangın yerine çevirmek de çok doğru bir yaklaşım değil. Tabii ki Dünya Kupası bir oyuncunun en büyük hayali, yani Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası. Yani ben organizasyonlara baktığımız zaman Olimpiyatlar ve Dünya Kupası dünyanın en büyük organizasyonu. O organizasyonda kenarda bile bekleseniz çok önemli bir kazanım elde etmiş oluyorsunuz. Onu söylemek lazım. Yani ben hani dediğim gibi çok da böyle hani işin üzerine gidip de o niye yok, bu niye yok nokta

0: arkasından yürümenin çok da doğru ve gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Artık evet. Buradan sonra hocanın bu seçimine saygı duyacağız ve o seçimiyle neler yaptığına bakacağız. Çünkü iyi bir grupta mücadele edeceğiz. Yani biz görece kolay sayılabilecek bir grupta mücadele edeceğiz. Ev sahibinin olmasına rağmen. Şimdi bizim bütün amacımız, bütün enerjimiz hep beraber milli takımın arkasında durup oradan çıkıp dünya futbolundaki yerimizi bir şekilde saygın yerimizi göstermemiz lazım. Ya da saygın bir yere sahip olabileceğimizi diyeyim daha doğrusu söylememiz lazım. Bunun için çalışmak gerekiyor. Ben hani bu konularda çok net tavır sergilemek istemiyorum. Onu özellikle vurgulayayım.
1: Peki o zaman Beşiktaş'a geçelim. Orada biraz hoca konusunu konuşalım. Dün Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı. Zaten Çaykur Rizespor maçı sonrasında bir toplantı olacağını hep söylüyorduk. O da dün gerçekleşti. Sonrasında Serdal Dal açıklamalarda bulundu. Sergen Hoca taraftarın tepkisi sebebiyle kalmak istemediğini söylemiş. Ne dersiniz buna?
0: Şimdi birkaç açıdan bakalım Demet olaya. Olur. Yani Beşiktaş'ta son yıllarda bu kadar sık teknik direktör değişimi, işte 10 teknik direktör değişmiş, son 5 yılda 4 başkan değişmiş, sürekli bu değişimler çok ciddi bir kazanım değil. Onu bir kere söyleyelim. Bir istikrarı yakalamak gerekiyor. Ancak bir yandan bu birinci bölümü istikrarlı Sergen Yalçın'ın devam etmesi gereken ama ben burada seninle konuştuğumuzda da söylemiştim. Sergen Yalçın'ın teknik ekibini de biraz daha güncelleyerek devam etmesi gerektiğini söyleyenlerdenim. Tabii bunu kabul etmemiş de olabilir Sergen Yalçın. Şimdi bizim önümüze sunulan konu taraftarın istemediği için Sergen Yalçın'ın ayrılmak istediği yani söylenen bu. Ama bunun mutlaka alt tarafında başka konular da vardır alt tarafında. Tabii. Onların neler olduğu tabii zaman içerisinde ortaya çıkıyor biliyorsun bazı konular. Hani iki kişinin bildiği sır değildir diye bir cümle var ya yani oradan devam ederek daha ileride daha farklı konular gündeme gelecektir. Birincisi bu yani sık teknik direktör başkan değiştirmek futbolcu değiştirmek istikrarsızlığın bir önemli göstergesi. Ama diğer taraftan baktığımızda da yani taraftar Sergen Yalçın gibi bir Beşiktaş efsanesine bu şekilde tezahürat yapmaya başladıysa bir müddet sonra yani yeni sezon başlayacak iki tane beraberlik alacaksınız. Aynı konu yine gündeme gelecek. Yani Sergen Yalçın istifa yine olmuyor. Yani daha doğrusu hani bir şekilde raydan çıkmış bir noktaya getiriyor sizi. Tekrar raya koymak için sürekli başarılı olmak lazım. Onun için de Sergen Yalçın'ın istifasını o açıdan baktığımızda ya da ayrılığını o açıdan baktığımızda da olumlu değerlendirmek lazım. Ama burada önemli nokta şu, hani bizim ülkemizde genellikle oyuncu seçerken, teknik direktör seçerken, hatta başkan seçerken belli bir kriterimiz yok. Yani bu kriterlerin olmaması ciddi sıkıntı oluşturuyor. Yani tamam Sergen Yalçın gelsin geliyor. İşte X bir isim gelsin tamam da nasıl geliyor? Yani hangi birikimle geliyor? Ve kulüp yönetimlerinde çok ciddi sıkıntılar var Demet. Yani şimdi
1: şöyle bir durum oluyor bence. Hani ne olacağını ya da kimin geleceği konusunda bir kararsızlık olunca bizi en son iyi yerlere taşıyan isim tekrar gündeme geliyor. Yani şimdi de hemen Şenol Güneş mesela gündeme geldi ama Serdal Adalı o kapıları kapattı.
0: Ve ikinci gelişler başarı getirmiyor genel anlamda baktığımızda. Yani böyle bir istatistik var, bir arkadaşım var benim bu işleri Beşiktaş'la hem de bu işlere kafa yoran Tarkan diye bir arkadaşım var. Sürekli bunu araştırıyor. İkinci gelişler, üçüncü gelişler başarı getirmiyor diyor. Yani işte tabii bu tesadüfte olabilir ama netice itibariyle böyle bir veri de var, istatistik de var. Onun için de belki Şenol Güneş meselesi de rafa kalkmış olabilir, başkan istemiyor olabilir. Şimdi burada önemli nokta şu, kriterimiz yok demiştim. Yani kriteriniz ne? Teknik direktörün lisan bilmesi bir kriterdir. Teknik direktörün dünya futbolunu yakından takip etmesi kriterdir. Teknik direktörün şampiyonluklar yaşaması bir kriterdir. Teknik direktörün oyuncu iletişimi bir kriterdir. Şimdi bütün bunlara bakıp da mı seçiyoruz yoksa genel ortama bakıp tamam canım Sergen Yalçın var ya Beşiktaş efsanesi Beşiktaş'ı öyle mi seçiyoruz teknik direktörleri bence biraz böyle işte o rüzgara kapılarak seçiyoruz halbuki daha belirgin bir şekilde kriterler koyarak

0: seçmek lazım. Hani onu söylediğim için yani mesela sportif direktör seçiyor. Şimdi Sergen Yalçın'ı seçtiniz. Sergen Yalçın'ı seçtiğiniz zaman bileceksiniz ki Sergen Yalçın Önder Özen'le çalışmaz. Sergen Yalçın Edward Graf'la çalışmaz. Ne oldu Edward Graf? Kenarda oturdu, bekledi. Evet. Yani böyle bir yapı oluşturuyoruz ve
1: ama hemen bir paylaşım yaptı.
0: Yani ama işte bunu söylemeye çalışıyorum. Bu çok yanlış yani. Bir kulübün bir bütünsel işleyişi vardır. Beraber hareket etme işleyişi vardır. Bir baktık Serkan Reçber geldi kenarda. Kulübede Sergen Yalçın'ın yanında oturdu. Yani futbol direktörü mü, sportif direktör mü? Yani hani ne olduğunu anlamakta zorluk çekiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yani bu yapı açısından söylüyorum ben bunu. İdari ve teknik yapının olgun bir şekilde oluşmamasından kaynaklanan sorunu anlatıyorum. Ha, bütün bunların yanında Sergen Yalçın başarılı mı? Bence başarısız. Onu özellikle söyleyeyim. Sonuçlar tabii ki her zaman onun sözüyle istersen bu başarı noktasını söyleyeyim. O dedi ki beni hiçbir zaman sözleşmem korumaz. Aldığım sonuçlar korur demişti. Elde ettiğim sonuçlar. Yani o sonuçlar onu koruyacak düzeyde değildi. Yani bütün bir sezon bir tek derbi kazandı. O da Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi. Hani derbi olarak baktığımızda büyük maçları kazanamadı. Evinde çok ciddi yaralar aldı. Oyuncu iletişiminde başarılı değildi. Bakın söylüyorum net bir şekilde Václav Černý evet olgun bir girişimle sosyal medyadan bir paylaşım yaparak başarılar hocam demiş ama yani eğer Sergen Yalçın kalsaydı kulüp içerisinde 3-4 oyuncunun gitme isteği net bir şekilde ortaya çıkacaktı. Ha bunlar doğru mu yanlış mı? İkili ilişkilerde nasıl kimin sözleri haklı kiminki değil onu net olarak bilemeyiz. Ama Sergen Yalçın genel profiline baktığımızda Sergen Yalçın'ın oyuncularla arasında köprü oluşturacak çok net bir isme ihtiyaç var. Aksi takdirde yürümüyor. İşte Rozier konusu, Rafa Silva konusu, Václav Černý hemen aklımıza gelenler bunlar gerçekten de Sergen Yalçın'ın kendi futbolculuk kariyeriyle bazı oyuncuları karşılaştırmasından kaynaklanan sıkıntılar. Onun için yani artık geçmişe dönüp bakmak çok mantıklı değil. Şimdi Beşiktaş'ın önümüzde bakması lazım. Önümüzde yani teknik direktör konusunda ne yapacak ona bakmam
1: yabancı
0: gerekiyor.
1: Yabancı isimler gündemde var gibi duruyor. Bugünkü gazete manşetlerinde de gördük. Topmaller, Olivier Glasner ve Razvan Lucescu gibi isimler var.
0: Evet, şimdi şöyle bakalım. Bir kere şunu düşündük mü hiç? Mesela bu sezon ve de işte son yıllarda en başarılı teknik direktörler hangi ülkelerden çıkıyor? Yani böyle bir düşüncemiz oldu mu mesela? Hiç baktık mı, inceledik mi? Şimdi son bakalım şimdi finaller oynanacak. Konferans Ligi, Avrupa, UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi. Baktığımızda genel anlamda mesela İspanyol teknik adamların daha başarılı olduğunu görüyoruz son yıllarda. Şimdi mesela böyle bir kriter göz önüne alıyor mu teknik direktör seçerken bizim başkanlarımız ya da yönetim kurullarımız? Yani ben o açıdan baktığımda şunu söyleyeyim. Bir iki tane burada da önemli konu var. Ya gerçekten başarı kriterini önünüze koyarak o kriterlerin uygulanmasını sağlayarak seçmek lazım teknik direktörü. Ya da yani benim açımdan baktığımda yabancıya gitmek yerine yerliye gitmek lazım. Neden yerliye gitmek lazım diyorum. Çünkü son 20 yıla baktığımızda bir yabancı hocanın Türkiye'de evet. Süper Ligi kazanmadığını çok net bir şekilde gözlemliyoruz. Onun için de demek ki yerlilerin oyuncu iletişiminde, ülke futbolunu tanımalarında daha farklı bir avantajları oluşuyor. Onu da özellikle söylemem lazım. Bu tabii sadece Beşiktaş için geçerli değil. Bu sözlerimin tamamını tabii ki Fenerbahçe için de kullanmamız gerekiyor. Orada da benzer durum var. Acaba dediğim gibi kriterler var mı? Yabancı nasıl olacak? Mesela orada Hakan Safi'nin İtalyan teknik direktörlere yönelik bir çalışması var. Sportif direktöre yönelik. Diğer taraftan Aziz Yıldırım'ın biraz daha böyle yerli artı yabancı olursa daha önce çalışmış hocalar gibi düşünceleri var. Yani bütün bunlara baktığımızda ben bir hani klasik bir tabir var ya kulüplerin bir anayasası olması lazım. Yani hem oyuncu transferinde hem teknik adam getirirken hem başkanlarını getirirken var mı diye sorarsan ben bilmiyorum. Yani ben 40 yıldır bu işi yapıyorum onların hiçbirini görmedim. Her şey bir rüzgarla geliyor rüzgarla gidiyor.

0: Peki Fenerbahçe dediniz, orada da hoca konusunda isterseniz hatta adaylık konusunda da değinelim. Hakan Safi'nin açıklamalarına bakmıştık az önce. Özellikle bir yıldız kadro, yıldız oyuncu vurgusu yaptığını görüyoruz. Hatta bir cümlesi vardı, bir isim bana iki önemli oyuncuyu önerdi ama bu oyuncular beni kesmez, ben yıldız oyunculara gideceğim dediği söyleniyor.
1: Evet, şimdi şöyle söyleyeyim, en başta söyleyeceğim cümle şu: Fenerbahçe artık bu sezon şampiyon olmak için kadro kurmak zorunluluğunu taşıyor. Yani mesela işte başkan Aziz Yıldırım, işte efsane başkan Aziz Yıldırım 20 yıl başkanlık yaptı. Hı. Ve gerçekten çok önemli tesisler kazandırdı, stat kazandırdı vesaire. Yine aynı noktada cümleler kullanıyor. Bunlar artık Fenerbahçe taraftarını kesmez. Yani siz isterseniz 60 bin kişi yapın, localar yapın, loca sayısını çoğaltın. Bunlar, isterseniz 120 bin kişilik stat yapın. Yani bunlar Fenerbahçe taraftarını artık kesecek olaylar değil. Fenerbahçe taraftar diyor ki, bana rakiplerle mücadele edip kazanacak bir takım kuru diyor. Yani neden Saadettin Saran kalamadı? Sıdıkı Şerif'i transfer ettiği için. Nene'yi transfer ettiği için. Yani burada önemli nokta şu: Fenerbahçe'nin artık transferden başka çaresi yok ve o transferler mutlaka rakipteki oyuncularla kıyaslandığında onlara eş değer olması gerekiyor. Onlarla mücadele edecek düzeyde olması lazım. Öncelik burada, onu özellikle söyleyeyim. Ne demek istiyorum? Eğer rakibinizde Osimhen varsa siz de Osimhen düzeyinde bir oyuncu transfer etmeniz lazım. Tabii ki Osimhen çok özel bir oyuncu ama siz Osimhen'e karşı Sıdıkı Şerif'le mücadele edemezsiniz. Ederseniz sonuçlar böyle oluyor. Onun için söylüyorum. Bu manada baktığımda ya da işte Alman milli takımının oyuncusu Leroy Sané'nin karşısına Nene'yi koyarsanız, gelecek vadeden Nene'yi koyarsanız olmuyor. Yani ki bir de o Leroy Sané çok yüksek performanslı bir sezon geçirmedi. Onun için oraya söz gelimi Rafael Leao'yu koyacaksınız,
0: evet,
1: karşısına.
0: Evet,
1: ki
0: son cümlelerinizi alacağım.
1: Eşdeğer bir durum oluşsun, onu söylemeye çalışıyorum. Fenerbahçe'de yıldızlar olabilecek bir kadro lazım. Hakan Safi'nin söylediği de buydu. Değerli ve tarihi bir kadro kurmak istiyorum demişti. Hayırlı olsun bakalım, yarışı takip edeceğiz.
0: Peki, teşekkür ederim size. Hoşçakalın.
1: Ben teşekkür ederim, kolay gelsin.
0: Bağlantımızı bitirdik. Tekrar kısa bir ara diyoruz çünkü saat 10'da burada olacağız.
2: Spor'un radyosu A-Spor Radyo.
3: Reklam.
4: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
8: MediaMarkt.
9: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
10: Güzellikler dünyası.
11: Paraf'ın katkılarıyla.
12: Tarihte bugün 19 Mayıs 1943 Ankara'da Gençlik Parkı.

0: Spor Radyo. Reklam.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
0: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Güzellikler Dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: 1986 yılı Dünya Futbol Arenası'nın en büyük organizasyonu olan Dünya Kupası'nın 13. dönemine de tanıklık eden yıldı. Kupaya ev sahipliği yapmak isteyen aday ülkelerin başvuruları sonrasında seçilen Kolombiya, ülkede yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle yerini Meksika'ya bırakmıştı. Bu değişiklikten sonra kupa, dünya spor tarihindeki yerini Meksika 86 olarak alacaktı. 31 Mayıs'ta İtalya ve Bulgaristan arasında oynanan maçla açılışı yapılan ve yenilenen formatıyla Meksika'nın kavurucu sıcağı altında oynanan 13. Dünya Kupası, 29 Haziran'daki Arjantin-Batı Almanya maçıyla son bulacaktı.
3: Güzellikler Dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
6: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
7: Finansal özgürlük budur işte.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru.

0: yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Spor Radyo.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Utah tarafından bu yıl 6.sı düzenlenen Human Spire Summit kariyer etkinliğinde öğrenciler ve yeni mezunlar reel sektör yöneticileriyle buluştu. Düzenlenen organizasyonda ilham veren konuşmalar ve panel oturumlarıyla gençlere kariyer yolculuklarında yeni bakış açıları kazandırıldı. Ayrıca şirketlerde insan kaynakları odaklı yaklaşımlarını interaktif bir ortamda paylaşma imkanı buldu.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Spor Radyo.
1: Sabah Spor'una tekrar hoş geldiniz. Üçüncü ve son saat dilimimizde bir kez daha karşınızdayız. Saatlerimiz de 10 oldu. A Spor Televizyonu ve Radyo ortak yayınımızla birlikte başlıyoruz. Suat Umurhan bugün bana eşlik edecek bir saat.

0: boyunca gündemi konuşacağız kendisiyle. Tabii takımlarda hoca gündemi var, teknik direktör değişiklikleri var, transfer yine gündemde. Dünya Kupası geniş aday kadromuz açıklandı, milli takımımıza da değineceğiz. Gündem yoğun yani anlayacağınız. Hoş geldin Suat.
1: Hoş bulduk, günaydın.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ederim, iyiyim. Öncelikle herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarım. Bu anlamlı günde tabii ki seninle beraber burada program yapmak çok keyifli benim için.
0: Teşekkür ederiz. Ben de 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Tabii kahramanlarımızı da unutmamak lazım. Hepsini saygı ve sevgiyle anıyoruz. Şimdi 19 Mayıs'ın ardından gündemin en sıcak maddesi Beşiktaş'ta teknik direktör değişimi. Dün bir toplantı gerçekleşti biliyorsunuz. Nevzat Demir tesislerinde Başkan Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın arasında ya tamam ya devam kararı çıktı ve Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı bu toplantının ardından. Öncelikle bu kararı nasıl değerlendirdiğini sorayım.
1: Biraz beklenen son gibiydi aslında. Evet. Yani burada... Bence doğrusu oldu. Hı hı. Bir kere gerilim çok artmıştı ve toplantıda anladığımız kadarıyla gelen ufak tefek bilgileri de birleştirerek Başkan Adalı'nın biraz sinirlendiği bir toplantı ben gördüm. Şöyle sinirlendi, yani Sergen Hoca'ya daha fazla güvendiği, onun böyle baskıyı kaldıramayacak bir durumda olduğunu görmesiyle biraz hayal kırıklığına uğradığını anladım. Hı hı. Çünkü Sergen Hoca'dan bu yönetim yani şunu bekliyordu: her türlü tepkiye rağmen biz senin arkandayız, takımın iyi gitmediği aşikar. Sergen Hoca'nın vaat ettiği Türkiye Kupası'nın gelmemesi, ortaya koyulan genel durumdaki futbolla beraber bir tepki var. Başkan ona rağmen mesela o zaman istifa ettirebilirdi. Yani Türkiye Kupası sonrası, yenilgisi sonrası. Ama hayır, devam kararı aldı. Ve toplantıda şunu diyor başkan: hocam bir dahaki sene bu baskı altında olduğunda, sana tepkiler geldiğinde istifa etmeyeceğinin garantisini bana verir misin? Yani biz seninle bu yola çıkabilir miyiz? Sergen Hoca orada o tutumu göstermiyor. Zaten ayrılığı kafasına koymuş. Onun da üzüntüleri var. Yani şimdi olaya tabii farklı bakıyor. Belki bazı anlar ikoniktir.
0: Ya taraftarlar konusunda biraz hassas bir, evet, anladığım kadarıyla. Şimdi İlk tepki geldiğinde de bak, o taraftar atılan, istiyorsa bırakırım demiş.
1: O atılan mesela şişe var ya. Hı-hı. Evet, şişe işte, klasik.
0: Evet.
1: O fırlatılan şişe ve tam Sergen Hoca soyunma odasına doğru giderken bazı anlar ikoniktir. O da oraya geldi. Şimdi Sergen Hoca istifa çağrıları vesaire, ama ona kendisine şişe fırlatılmasını hazmedemedi. Yani bu olabilir. Yani kendisi kulübün bir efsanesi, takımı son şampiyon yapan hoca, hoşuna gitmedi. Yani burada orada bir kendisine karşı birikim olduğunu gördü. Şimdi burada Sergen Hoca'nın bunu düşünüp güzel bir şekilde veda etmesi, işte hani tazminat vesaire kovalayan bir teknik adam olmaması. Çünkü bunu yapan çok hoca var, özellikle yabancılar. Sergen Hoca mesela umrunda olmayabilir. Sezona başlar, istiyorsanız görevden alın der. Hı hı. Sezonun yenilgilerinden sonra yönetim daha da zorlanır. Bak, Fenerbahçe Mourinho ile yaşamadı mı bunu? Yaşadı. Yakın tarihi yaşadı. Görevden almak zorunda kalırsın. Sergen Hoca böyle değil, bir duruş sergiledi. Beşiktaşlı'nın efsanesi olarak hani tamam dedi, teşekkür ediyorum, veda etti. Ama buradaki asıl nokta Sergen Hoca'nın bu iş nasıl birikti? Sergen Hoca'ya karşı bu birikim taraftarda nasıl oldu? Yani asıl bence problem o.
0: Tekrar eden sonuçlar, yani yükselişe hiç geçememesi, bir maç kazanıp, hı-hı, tekrar mağlubiyet alması beklenmedi.
1: Ama bak, bu Beşiktaş'ın klasik durumu.
0: Ya ama Beşiktaş hep böyle geldi son. Ama bu çözmesi için getirildi. Evet.
1: Geçmiş peşini bırakmıyor. Geçmiş peşini,
0: evet,
1: bırakmıyor.
0: Bu da doğru.
1: Açıklamaları, sözleri, eskiden kendin ve senin yerinde olan, o koltukta oturan insanlara üstten bakışı, bunlar Sergen Hoca'nın hep önüne çıktı. Ve daha da çıkacaktı. Taraftar şu unutulmasın, yani 1990'ların başında, 2000'lerin başında değil, sosyal medya diye bir şey var. Taraftar sürekli bunları okuyor, sürekli önüne geliyor, birincisi. İkincisi, bu yönetim tarafına bakmak lazım. Ya yani sosyal medya çok fazla Beşiktaş'ın iç işlerine girmiş durumda. Hı. Oradan bağımsız düşünemezsin. Tamam, hayatın bir gerçeği, ama sadece oraya bakarak da kulüp yönetemezsin. Sergen Yalçın'a sosyal medyada eleştiren yer.

0: yerden yere vuran, belki terbiyesizlik yapan adam Sergen Yalçın'ı gördüğü zaman heyecandan dili tutulur.
1: Evet, bunu Okan Hoca böyle bir benzer cümle öyle kullanmıştı.
0: Yani fotoğraf çektirmek ister, imza, yani bu böyledir.
1: Evet, öyle.
0: Ama klavye delikanlı diye tabir ettiğimiz şey çok fazla Beşiktaş'ta bence olayın içine girmiş. Yönetim belki bundan sonra buna dikkat etmesi lazım. Şunu belki de Beşiktaşlar görmeli. Ya bu iş Valerian İsmail, Sergen Yalçın, Solskjær, Van Bronckhorst, Şenol Güneş işi değil. Burada genel bir ayakları yere basarak normal planlama lazım. Onun için de şimdi yönetimi ben merakla bekliyorum. Yani gelen teknik adama sabır gösterilmeyecekse boşuna para harcanmasın. Yani altyapıdan bir hoca, bir sürü kıymetli isim vardır. Getirilsin, takımın başına koyulsun. Nasılsa göndereceklerse böyle devam etsin. Bu yol düzenli toparlanmaya ciddi bir engel.
1: Peki bir başkan Serdal Adalı'nın yapılan toplantının ardından ilk açıklamalarına bakalım. Basın mensuplarının da sorularını yanıtladı aynı zamanda. Biliyorsunuz bir de Şenol Güneş gündemi var. Teknik direktör adaylarından biri gözüyle bakılıyordu. Ama başkan Serdal Adalı buna da net bir yanıt verdi. Açıklamalar gelsin.
2: Bugün işte öğlen saatlerinde hocayla bir araya geldik. Zaten bir planlama vardı. İşte geçtiğimiz sezonun bir değerlendirmesini yapmak, önümüzde yapacağımız planı, programı bir görüşmek için. Kötü bir sezon geçirdik. Dolayısıyla da tepkiler, ki hocanın en fazla takıldığı hadise bu. Yani daha çok görüşme uzamadan da yani önümüzdeki sene de bu tepkiler olacak. Yani bu canı yanan taraftar bağıracak, biz bunu ben her zaman saygıyla karşıladım. Yani bunları konuştuğumuzda da hoca da o önümüzdeki sene bu tepkileri işin açığı karşılayacak, buna göğüs gerecek bir şey olmadı. Dolayısıyla da işte söylediğiniz gibi karşılıklı olarak konuştuk. Yollarımızı ayırdık. Camiamız haklı, taraftarımız haklı. Tepki göstermekte de haklılar. Yani ortada bir uğraşıyoruz. Bir iyi bir sonuç almak için uğraşıyoruz. Biz de elimizden geldiğince. Olmadığı zaman da bu camianın tepkisi, taraftarın tepkisi çok bana göre hani yani niye bağırdılar diyebileceğim bir şey yok. Haklılar. Ben de memnun değilim. Yani hoca da memnun değil ortaya çıkan durumda. Ama bir şeyden vazgeçecek değiliz. Yani biz bunu başaracağız. Yani başarmak mecburiyetindeyiz. Yani yoksa biz de bırakıp gidersek. Sen mi söylerim? Yani iyi olacağını bilse hoca da aynısını söyledi. Yani çok şey, en kolayı bırakıp gitmek. Ama biz mücadeleye de devam edeceğiz. İşte, yani bir... İşin açığı, şimdi soracaksın işte alternatif hoca var mı? Samimi söylüyorum, şu öğleye kadar da hiç aklımın ucundan da böyle bir ayrılık mayrılık, yani konuşuyorduk, ediyorduk. İşte problemleri tartışacağız ama geldiğimiz noktada yani gelecek, önümüzdeki sene gelecek tepkileri Allah esirgesin kötü bir sonuçta hoca buna çok hazır hissetmedi kendini. Yani hoca hiçbir şekilde bir tazminat talep etmedi. Hatta Haziran'da ödeyeceğiniz maaşını da istemedi. Yani Mayıs maaşını zaten ödeyeceğiz. Ekibini, onu da ben teklif ettim. Yani çocukların bir şeyi yok. Onlara bir teşekkür mahiyetinde bir şeyler yapacağız. Helalleşeceğiz, ayrılacağız. Sen bir söylüyorum, bakmadık. Yani şu ana kadar, yani o mu olur, bu yabancı mı olur, yerli mi olur? Yani okuyorum, ben de okuyorum. Herkes bir şey yazıyor ama hani hoca buradayken birini aramamız, etmemiz çok bize yakışan bir şey değil. Yani başka biri de olsa, yani kaldı ki Sergen Hoca'ya hiç aklımın ucundan bile öyle bir şey geçmez. Ama şu andan itibaren çok kısa zamanda çalışıp bir an önce de uzatmadan hocayı belirleyeceğiz. Ben Şenol Hoca'yı çok severim. Beraber de çalıştık. Ama Şenol Hoca'yla tekrar hani hocadan sonra, Sergen Hoca'dan sonra İşlerin çok öyle hani büyük konuşması olmaz ama ben

0: Şahsen Şenol Hoca ile çalışmayı düşünmüyorum. Bunu da çok bir net şekilde söyleyeyim. Yazıyorlar, çiziyorlar, ediyorlar. Şenol Hoca'ya da ayıp ediyorlar. Hiç görüşmedik, etmedik. Hani aylardır da hiç hani telefonda bile konuşmadık. Hoca'ya da ayıp etmesinler Şenol Hoca'ya da. Ama bir şekilde bulacağız.
1: Başkan Sayın Serdar Adalı'nın toplantı sonrası yaptığı açıklamalar bu şekildeydi. Özellikle tabii tepkileri karşılayacak motivasyonu göremedik Sergen Hoca'da dedi. Biraz da sitemkardı bu cümleleriyle.
2: Çok net bence sitemkar. Yani.
1: Bu cevabı beklemiyordu belli ki.
2: Beklemiyordu yani, bu kadar Sergen Hoca'nın belki de vazgeçmesini sindiremedi başkan. Yani Sergen Hoca'dan daha böyle yeni sezon için belki büyük büyük cümleler, hırs, onu bekliyordu, onu göremeyince. Çünkü bakma Sayın Başkan geldiğinden beri hani sadece futbolda değil, kulübün mali durumunu düzeltmek, işte Dikiltaş projesi vesairenin yanı sıra bir de takımı yenilemek için ciddi bir uğraş verdi. Yani eldeki oyuncuları göndermek kolay değil. Yenilerini alırken şimdi devre arasında Beşiktaş çok büyük para harcadı. Çok büyük yatırım yaptı bazı oyunculara. Şimdi bunları yapmışken Sergen Hoca'nın bu tavrı muhtemelen hani karşılıklı işlerin zaten çoktan bittiğinin bir göstergesiydi.
1: Öyle gözüküyor. Şimdi Sergen Hoca dönemine bir de gazetede bakacağım. Bir haber dikkatimi çekmişti. Sabah gazetesindeydi bugün. 17. sayfa, eğer arkadaşlarımız da bulursa ekrana getirebilir. Yeni teknik direktör konusuyla ilgili tabii bir bölüm var ama hemen sağ altta Sergen Hoca ile ilgili ne yaptı? Bir istatistiklerini hatırlatalım. 39 maçta 20 galibiyet, 10 beraberlik, 9 mağlubiyet, 1.79'da puan ortalaması var. Başarısız sayıyor musun Sergen Hoca'yı?
2: Yok, ben başarısız. Ya Sergen Yalçın Beşiktaş bu dönemi başarısızdır. Bunu uzatmaya gerek yok. Yani Türkiye Kupası'na hedef koyup finalde kaybedebilirsin bak. Trabzonspor'la ya da Konyaspor'la oynarsın. Tek maçtır, her şey olur. Elinden gel ama haftalardır ligi bir yana bırakıp Türkiye Kupası, Türkiye Kupası deyip finali görememek burada tabii ki bir eleştiri konusudur yani.
1: Peki bir altta da hemen yine bir grafik var. 2021-22'den bu yana Beşiktaş'ta tam 11 hoca gönderildi değerli izleyenler. Bu hocalar ve kaç karşılaşmada görev aldılar? Bu rakamları da hemen sizlere aktarayım. İlk Sergen Yalçın dönemi 15 maç, Önder Karaveli 18 maç, Valerian İsmail 18 maç, Şenol Güneş 41 maç, Burak Yılmaz 6 maç, Rıza Çalınbay 7 maç, Serdar Topraktepe 21, Fernando Santos 16, Giovanni Van Bronckhorst 20, Ole Gunnar Solskjaer 29 ve Sergen Yalçın 39 maç. En fazla gördüğüm
2: Şenol Hoca mı?
1: Evet, Şenol Hoca'nın bir 41 maçı var. Sonra yani, Sergen Hoca.
2: Bunlar tabii çok kötü sayılar.
1: Çok uzun bir liste.
2: Yani çok uzun bir liste ve hocaların takımda kalma süreleri ki yani Rıza Çalınbay Beşiktaş'ın efsanelerinden kaptanıdır. Burak Yılmaz Beşiktaş biraz zorunlu olarak göreve geldi ama sonuçta Beşiktaşlı olduğunu sık sık dile getiren kulübün hani futbolcusudur. Evet. Sergen Yalçın keza öyle. Şenol Güneş'ten sonrası hele komple hani kimse neredeyse 30 maç barajına ulaşamamış bir Sergen Hoca bu sezon toplamda ulaşmış. Hı hı. Bu rakamlar, bu sayılarla bir kulübün devam etmesi, kadro istikrarı kurması mümkün değil. Yani Beşiktaş yönetiminin belki burada Serdal Başkan'ın kızması belki de bu yüzden. Bir istikrar için uğraşırken Sergen Yalçın'da o enerjiyi görememek belki de işi kopardı.
1: Peki sence bu listede en olmadık.
2: En olmadık.
1: Kim diyeyim yani?
2: Ha, en olduk değil, en olmadık.
1: En değil. Olduğu da söyleyebilirsin.
2: En olduk yok. Zaten.
1: Yani evet, olsa zaten devam edilir. Yani en işlerin kötü gittiği ya
2: Burak
1: da
2: Yılmaz
1: hiç anlaşılamadığı.
2: Kötü veda etti.
1: Belki de mental olarak
2: Burak
1: diye
2: Yılmaz
1: söyleyeyim.
2: Kötü veda etti.
1: Evet.
2: Rıza Hoca kötü veda
1: Çok
2: etti.
1: Çok az kaldı
2: ama
1: Rıza
2: Santos
1: Hoca'dan.
2: Herhalde.
1: Ben de Santos diye
2: Santos
1: düşünüyorum.
2: Gelişi,
1: ya da beklenti mi
2: tabii.
1: Çok yüksekti
2: yani
1: de böyle
2: gelişi,
1: oldu.
2: Gelişi, basın toplantısı, dönemin başkanının hani büyük büyük cümleleriyle hani basın toplantısında millete haşlaması tabiri caizse,
1: evet,
2: hatırlarsın
1: doğru,
2: onu.
1: Doğru.
2: Öyle bir durumdan çok dibe batan bir teknik adam performansı vardı.
1: 16 maçta Beşiktaş'ın başında görev yaptı. Fernando Santos da 2021-22'den bu yana bu şekilde.

0: Şekilde bir sıralama var siyah beyazlarda. Bakalım yeni hoca kim olacak? Şimdi az önce orada bir Calo haberi gördüm. Sergen Hoca'nın gittiğine sevindi diye bir, bilmiyorum, bir fotoğraf paylaşmış.
1: Bu iş böyledir.
0: Oynatılmayan
1: oyuncu hocanın gittiğine sevinir. Yani bu iş böyledir.
0: Şimdi sizi sevmeyenler de tabii kötü gününüzde sosyal medyadan paylaşım yapıp
1: bazen
0: eleştiri yağmuruna tutabiliyor.
1: Sporcu bu tuzağa düşmemeli.
0: Evet.
1: Hatta yapmamalı yani ama tabii ki hayatın içinde bu da var.
0: Beşiktaş Futbol Koordinatörü Eduard Graf'a gelelim. O da çünkü Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından bayağı bir dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Ekrana da getirir arkadaşlarımız şimdi. Karma başlığıyla Eden Bulur diyor aslında kısaca. Bir de Goodbye şarkısı koymuş bu story'nin üzerine.
1: Yani şimdi biraz çocukça geliyor bana ama.
0: Bana da.
1: Değil mi?
0: Evet yani, kesinlikle.
1: Hani ergenlerin mesajı gibi diye tabir ettiğimiz olay var ya, biraz öyle geliyor. Yani ne gerek
0: Sergen
1: var?
0: Sergen Yalçın geldiğinde Eduard Graf'la istememişti.
1: Doğru.
0: Evet. Böyle bir ikili arasında bir anlaşmazlık söz konusu. Futbol koordinatörü Eduard
1: Graf
0: olabilir.
1: Bu arada. Evet.
0: Gidişini bekliyormuş belli ki, gittiği günde böyle bir karma paylaşımı yaptı.
1: Birinin, yani bir teknik adamın seninle çalışmak istememesi çok normal. Ya biraz daha profesyonelleşelim. Hani yerli bir oyuncu, yerli bir idareci bunu yapsa belki daha fazla tepki. Hayır, fark etmez yani. Seninle çalışmak istemeyebilir Sergen Yalçın. Ama o başkanın adamı.
0: Evet.
1: Başkanın kararıyla orada. Ya bu tarz işlerde ne olur? Başkanlar şöyle yapar, biraz geri çeker o çalışanı. Hiç tesislere gitmez. Başkan ona kendi işte sorumluluk alanı olan yerde bir ofis verir. Odada durur kendi ekibi varsa. Böyledir.
0: Evet.
1: Yani böyle karma falan yani.
0: Gereksiz.
1: Hani daha sen Beşiktaş'a bir şey yapmadın.
0: Değil mi?
1: Anladın mı? Beşiktaş'a bir şeyler katarsın yıllardır. Sergen Yalçın gelir seni istemez, bir anda kendini kapı dışarı bulursun, duygusallaşırsın, tamam mı? Sen Beşiktaş'a daha bir şey yapmadan neyin karması bu yani?
0: Peki şimdi bir de yeni hoca borsasını açalım. Sizden de gelen sorular var. Yeni teknik direktör bu olsun şu olsun dediğiniz isimler de var ama iki tane mesela Nuri Şahin gördüm.
1: Hmm.
0: Bugün de gazete manşetlerinde yer alan isimlerden biriydi. Top Möller yine ismi gündemdeydi.
1: Evet.
0: Lucescu aynı şekilde.
1: Razvan Lucescu. Evet.
0: Şimdi
1: tabii çok zor bir karar. Açık konuşalım. Yani Nuri Şahin hocanın Başakşehir'e ilk geldiğindeki performansını, Dortmund'daki çalıştırıcılığındaki ilk performansını Beşiktaş kaldırabilecek mi? Bence kaldıramaz. Şimdi bunu unutmayalım. Şimdi herkes finale bakıyor.
0: Evet.
1: Nuri Şahin Hoca bu sezon başarılı olmuştur. Tamam. Ama ilk geldiğindeki durum böyle miydi? Çok zor bir süreç geçirdi. Kötü kayıplar sonrası toparlanmaya başladı. Ve Başakşehir'de baskı yok.
0: Değil mi?
1: Başakşehir'de taraftar az. Camia daha küçük. Daha böyle kendi kendine bunu idare edebilip bir teknik adamı destekleyebilecek konumda.
0: Evet.
1: Beşiktaş böyle bir yer değil. Beşiktaş dev bir ülke. Dev bir bölge diyelim. Taraftarıyla, camiasıyla, medyayla. Şimdi Nuri Şahin Hoca'ya bu esnekliği, bu sabırı gösteremeyeceksen ona da yazık, Beşiktaş'a da yazık.
0: Tabii baktım şimdi mesela Başakşehir'in başına ilk geldiğinde ilk 6 maç tek galibiyet. Ama sonrasında mesela seriler yakalamış.
1: Tamam. Ama 6 galibiyetle sezona başlayan bir teknik adamı arkasında durabilecek misin? 6 yenilgiyle falan.
0: 6 yenilgiyle.
1: Üstüne
0: zor. Büyük takımlarda
1: üstüne
0: bu,
1: Avrupa'da
0: zor. İlk 3 maç sonrası erkenden, zor ya 6'yı geç.
1: Hayır, Avrupa'da erkenden turlarım var.
0: Evet.
1: Şimdi daha belli değil. Hani nereden başlayacaksın, nereye başlayacaksın ama daha belli değil. O yüzden ben Nuri Şahin Hoca'nın o durumunu bir soru işareti olarak ortaya koyarım. Yoksa çok iyi bir tercih. Genç neslin çok başarılı bir teknik adamı. Yani beğendiğimiz, takip ettiğimiz biz. Şimdi yabancı olması, tabii bunun da şu boyutu var. Bir istatistik var. Yabancı hocalar Türkiye'de şampiyon olamıyor son yıllarda.
0: Evet.
1: Herhalde en son Zico diye hatırlıyorum Fenerbahçe'nin başında. 2000'lerin işte başları gibi. Ama ondan sonra yerli hocaların performansı var ama Beşiktaş yola direkt şampiyonluk diye mi çıkacak?
0: Bence evet.
1: O zaman beklentiyi yine yükseltiyorsun. Bence Beşiktaş yola bu sezonki Trabzonspor gibi çıkmalı.
0: Serdal Adalı'nın, Sayın Serdal Adalı'nın açıklamalarından sezon içerisinde çıkardığım konu bu. Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynar dedi.

0: Evet, muhakkak. Başkan da bunu söylemek zorunda.
1: Evet.
0: Ama bir teknik adam geldiğinde bundan önceki yönetimler hep yükseltti. Hep Galatasaray'a geçeceğiz, Beşiktaş'a geçeceğiz. İşte Süper Kupa'da 5-0 yendik. Çekilin önümüzden, biz geliyoruz. Ama süreç öyle işlemiyor. Fatih Tekke Hoca bu sezon ne yaptı? Düşürdü. Düşürdü. Takımın üstündeki o yükü aldı. Taraftarın üstündeki o stresi biraz azalttı. Beşiktaş böyle başlamalı. Beşiktaş bir sakinleşmeli. Hangi teknik adam olursa olsun bir krediyi vermeli. Ondan sonra zaten Mart'ta, Nisan'da Beşiktaş işin içindeyse zaten gümbür gümbür gelir gider.
1: Tabii, evet.
0: Ama bu yüksek yüksek konuşmalar yerine daha ayağa yere basan bir kadro kurulmalı. Ciddi eksikleri var Beşiktaş'ın. Ciddi takviyeye ihtiyacı var. Bunlar halledildikten sonra ondan sonra yolda bakılmalı duruma bence.
1: Kaç takviye mesela öngördün?
0: Oo, çok. Ciddi çok.
1: Şimdi gitme ihtimali olan isimler de var.
0: Evet.
1: Kiralıktan dönecek isimler dönecek var.
0: Şimdi Sergen Yalçın'ın ayrılmasıyla beraber kalacak isimler var. Yani hep gidecek diye konuştuğumuz, yazdığımız isimlerin bazıları kalmak isteyecek.
1: Evet.
0: Şimdi bunlar da var. Yeni gelecek teknik adamın bir an önce Beşiktaş belirleyip kadro mühendisliğini, kadro planlamasını hızlı bir şekilde yapacaktır.
1: Etabı önce teknik
0: önemli
1: adam,
0: olan bütçe.
1: Sonra transfer diye
0: muhakkak,
1: bir planlama olur.
0: Yani daha önceden anlaştığı Beşiktaş'ın hani yönetim bir isim varsa oyuncu olarak hemen getirirsin. Ama sonrasında tabii ki teknik adamın tercihi de önemli olacak.
1: Bakalım ne kadar sürede yeni teknik direktör gelecek. Çünkü dün Serdal Dal'a yaptığı açıklamada buraya gelirken bile ben istifa konusunu düşünmemiştim.
0: Evet.
1: Şeklinde bir cümle kullandı.
0: Biraz
1: plansız bir durum var.
0: Ya, başkanlar plansız olmaz. Ha. Serdal Başkan da plansız değil. Ben öyle bilgi aldım. B planıyla
1: peki
0: giden bir isim. Ama şunun altını çizeyim son nokta olarak Beşiktaş'ta.
1: Tamam.
0: Bir rutin, bir ekole gidilmeli. Alman ekolü ise Alman ekolü. Portekiz ise Portekiz. İşte Balkansa Balkan. Gelen teknik adamların hepsi farklı coğrafyalardan farklı futbol fikri olan isimler.
1: Evet.
0: Sürekli oyuncu kadrosu da buna göre teşkil ediliyor. Hayır, bir yerden gitsin Beşiktaş. Almansa Almanla başlasın işte Top Möller'in ismi. Balkansa Lücescu'ysa Lücescu ile gitsin. Lücescu, Razvan Lücescu da buraları iyi bilir. Yani Balkan coğrafyasını, babasından dolayı Türkiye'yi. Ona göre bir yolu istikrarlı devam ettirmek gerektiğine inanıyorum.
1: Peki Beşiktaş'ı da bu konuyla birlikte bitiriyoruz. Galatasaray'ın gündemiyle devam edelim değerli izleyenler. Sezonu mağlubiyetle kapattı Sarı Kırmızılılar. En son Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldular. Sonrasında zaten sezon bitti. Biraz istersen transfer olarak ilerleyelim. Dün bir grafiğimiz vardı. Sözleşmeli oyuncuların yer aldı. Eğer varsa yönetmenimiz Oğuz'dan onu da rica edeyim. Kimler gidebilir, kimler kalabilir? Daha çok bunun üzerine odaklanmak istiyorum. Hangi konuyla başlayayım? Giden mi kalan mı istersin?
0: Giden mi zor, kalan mı zor bilmiyorum ama yabancı sınırlaması Galatasaray için çok zor.
1: Okan Hoca da bunu dedi. İşimizi çok zorlaştıracak
0: yani,
1: dedi.
0: Yani evet, şimdi bir eleştireyim önce Okan Hoca'yı.
1: Tamam.
0: Yani sezon içinde hiç böyle bir laf etmedi. Anladın mı? Yani sezon içinde hiç böyle bir konuşma geçmedi.
1: Evet.
0: Yani geçen sezonun başında ya yeni sezonda işte farklı planlama olacak, biz ona göre hazırlanacağız demedi. Yani bunu son maçın ardından söylemek bence doğru değil. İkincisi, Galatasaray'ın ciddi bir bütçesi var. Galatasaray iyi bir para harcayarak ciddi şekilde kadroya takviyeler yapıyor ve rakiplerle farkı açıyor.
1: Evet, yine bu plan bu.
0: Şimdi evet, bu senede eksik bölgeler ve şöyle değil, 4 oyuncu 5 oyuncu değil. Belki 2 oyuncu yüksek bütçeli ama herkesin alkışlayacağı oyuncu. Plan bu. Ama şimdi yabancı sınırıyla beraber, 10+4 ile beraber biraz frene basmak zorunda kalıyorsun. Anlaştığın oyuncuyu açıklayamıyorsun. Şimdi bu işin diğer boyutu. Bir diğer boyut, sürekli değişen bir kural var. Bir tür, yani o yüzden de hani Okan Hoca'yı eleştirdim ama diğer tarafı o da bilmiyor. Belki yine değiştirirler diyor. Yani sürekli değişen bir kural olmasından dolayı bu da zorluk gösteriyor bütün takımlar için. Yani bu Anadolu'daki takımlar için de aynı, dört büyükler için de aynı. Mesela şu bilgiyi vereyim. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyarete giden Galatasaray bu konuda da birkaç söz söylemiş orada yöneticiler. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Avrupa'daki başarının altını çizdiği konuşmasından sonra bitiminde Galatasaray cephesi de işte planlarını anlatırken hani bu yabancılarla, yabancı kulüplerle baş etmek için o yabancı sınırının da hani

0: biraz daha üstte olmasını rica etmişler, bilgilendirme yapmışlar, onu da söyleyelim burada.
1: Teşekkür ederiz, iyi yaptın söyleyerek. Şimdi sözleşmeli oyuncular 2026-27 sezonunda Galatasaray için ekranda değerli izleyenler. Tabii kiralıktan dönecek oyuncuları görüyorsunuz burada. Önümüzdeki yılda sözleşmesi devam eden isimler var. Uğurcan Günay, Can Kat, Jacobs, Eren Kazımcan, Abdülkerim Kaan, Sanchez, Arda Nelson, Şalay Singo, Yelert, Torreira, Niyaga, Sara İlkay, Lemina Eyüp, Barış, Ahmet Kutucu, Sane, Yunus Sanyolo, Osimhen ve Halil. İlk gözüne çarpan isimleri söyle.
0: Halil.
1: Bunlar... Halil. Benim de Zanyolo.
0: Halil, çünkü yani çok enteresan, bitmeyen bir kontrat evet. var. Öyle bir durum.
1: Ne zaman bitiyor bu arada, biliyor
0: Herhalde
1: musun?
0: Herhalde son senestir diye düşünüyorum yani.
1: Bakacağım ona şimdi.
0: Baksana ona. Şimdi bak, kalede bir kere Galatasaray rahat. Yani Günay gider kalır bilmiyorum, öyle bir ihtimal var ama yerli kaleciye yapılan yatırım Uğurcan'a çok yerinde ve doğru bir karar olarak hem performans Kesin. Hem de yabancı sınırında çok net bir yeri var. Salah'ı Singo devam eder. Singo'ya eğer biraz iyi bir teklif gelirse, Galatasaray verdiği 30'u kurtarabilecek bir teklif gelirse Singo gider.
1: Bu Öyle bir iki görüşme var. Singo'dan sence memnun muydu Galatasaray?
0: Sakatlık yaşadı. Yani o büyük problem getirdi. Yoksa Singo'nun hızı, dripling gücü yani bazı maçlarda izleyeni hani şaşırttı. Beklentiyi daha da yukarı çekti. Evet. Bu bir gerçek ama sakatlık onu yıprattı. Verdiği parayı çıkartırsa Galatasaray, Singo gidebilir. Yelert kesin gider. Zaten Bence gittiği de. Takımda da düzenli oynamadı. Yani kaybolacak bir oyuncu. Muhtemelen Galatasaray ondan ciddi bir zararla yol ayrımına gider. Nelson belki sembolik olarak geri döner, gider. Bir daha Florya, Kemerburgaz'dan içeri girmez. Abdülkerim Kaan devam eder ama savunmaya bir stoper şart Galatasaray'ın. Yabancı olacaktır muhtemelen. Jacobs, Eren, Kazım orada devam eder.
1: Yani yine böyle bir ikili oluşturmak açısından gelecek net bir isim mi diyorsun? Yani Sanchez artı bir mesela.
0: Sanchez artı bir, Abdülkerim artı bir. Yani oraya üçüncü iyi bir stoper gelecek.
1: Tamam.
0: Yani Abdülkerim mi keser, Sanchez mi keser onu bilmemiz mümkün değil. Ama ikisinden belki daha iyi bir stoper gelecek. Kazımcan takasta kullanılabilir, Bertu takasında. Galatasaray Başakşehir'le görüşüyor Bertu için. Naga normalde kiralanacaktı, kiralanmayacak. Bu 10 artı 4 artı 4'e uyduğu için. Son maçta da biraz hareket gösterdi. Bir kötü bir sakatlık yaşadı ama bir problemi yok diye biliyorum. Biraz oynaması lazım.
1: Güçlenmesi.
0: Gelişmesi lazım. Fizik olarak daha sertleşmesi lazım. O mevkide düşme imkanınız yok. Yani o mevkide rakibi yıldıracaksınız. Rakibi omuz omuza mücadeleye gireceğiniz orta saha bölgesinde hani öyle cılız kalma ihtimaliniz yok. Yaşı genç tabii ki. O fizik durumunu bir seviye yukarı çekmesi lazım. Sara, İlkay, orada bir değişiklik bekliyorum ben. Yani İlkay
1: gitmeleri
0: İlkay kalır ama Sara'ya ciddi teklifler var.
1: Varmış, evet.
0: Aston Villa İstanbul'da maç için yarın Avrupa Ligi finali var.
1: Evet.
0: Orada bir temas var. Sara'nın böyle bir ayrılık ihtimali gündemde. Onun altını çizelim. Zaniolo zaten gider. Galatasaray oradan toplamda ciddi bir kar elde eder. Sané, Yunus devam. Osimhen devam.
1: Ahmet.
0: Ahmet Kutucu belki ayrılabilir ama bu tabii yerli yabancı durumundan dolayı da tutulabilir.
1: Kullanılmıyor ki.
0: Artık kullanılmaması çok önemli değil. Yani mesela Kaan ilk geldiği dönemdeki gibi. Hayır.
1: Değil.
0: Tabii ki değil. Sakatlık vesaire. Ama yerli seviyesi. Mesela milli takıma niye gidiyor Kaan? Hani sonra konuşuruz. Belli özellikleri, lider özellikleri, çevre yönetimi evet, olduğu evet. için. Galatasaray'da da bunları gösteren bir oyuncu olduğu için devam kararı olabilir. Öyle bir durum. Galatasaray bir tane de forvet alacaktır Ricardo'nun durumuna göre. Halil seneye de kalmasın.
1: 23-24 sezonu çünkü sözleşme imzalanmıştı. 4 yıllık imzalanmıştı.
0: Yani devam etmez Galatasaray'da.
1: Icardi-Osimhen ikilisine gelelim.
0: Icardi-Osimhen ikilisi. Icardi Osimhen'le görüşmesi bu hafta. Tamam, Osimhen'le
1: sonra Icardi'ye geleceğim. Buyurun. Osimhen'le ilgili çünkü haberler de vardı bugün manşetlerde. Lewandowski gitti. Barcelona onu istiyor şeklinde bazı gündemdeki başlıklar var.
0: İsteyebilir. Avrupa piyasasındaki bu anlamdaki üst düzey santrforlardan biridir Osimhen. Ve sürekli bunu göreceğiz. Gitse de gitmese de Avrupa'nın büyük kulüpleri Osimhen için hep gündemde olacak. Çünkü hala yaşı gayet genç.
1: Sence

0: böyle büyük takımlar teklifte ne kadar yükseğe çıkabilir Avrupa piyasasını?
1: Şimdi Galatasaray kaç paraya aldı? 80-85 diyelim. Hani bonuslar vesaire. Galatasaray 85'e bırakır mı? Yok. 100'e bırakır mı?
0: Hayır.
1: Yok. Tamam, rakamları arttırıyorum. Biraz hani kolay arttırıyorum kolay ama işin mantığı da bu. Galatasaray yönetimi, ben sana söyleyeyim. Osimhen için alt limit 120 milyon euro. 120 milyon eurodan aşağı biri kapıyı çalarsa Galatasaray kapıyı açmaz. 120 milyon euro kim getiriyorsa başkan Dursun Özbek tamam der, gelsinler bir görüşelim. Bu net bilgi. Yani 100 olur artı halledilebilir kolay bonuslar olur. İşte 3 maça çıkınca falan.
0: Evet.
1: Ama 120 cash Galatasaray kasasına girmeyecek bir yerde Galatasaray yönetimi yok.
0: Devam edeceğini düşünüyor musun?
1: Edecek. Onda bir problem yok. Oyuncu mutlu. Evet. Bonservisi Galatasaray'da. Şu unutulmasın. Osimhen böyle arıza çıkaran bir tip değil.
0: Yani gözükmüyor öyle biri.
1: Zaman zaman trip
0: hırslı
1: atıyor.
0: Hırslı maçlarda evet hırslı.
1: Ama hayır, şu anlamda arıza. Yani kulübe problem çıkartan, çok fazla problem çıkartan o bir yıldız egosunda değil.
0: Evet, kesinlikle.
1: Mesela şampiyonluk kutlamalarında çok fazla öyle şov yapmadı. Icardi yine ön plandaydı değil mi? Herkes o, ama Osimhen aslında geri plana çıktı. Ne yapacağını bildi. Icardi'nin durumunu kabul etti. Şu anlamda söylüyorum. Mesela Napoli'den de gitmek istemedi. Orada hocasıyla, başkanla yaşanan problemlerden sonra koptu geldi. O yüzden de yani buradan gidecekse de herkesin anlaştığı ortak bir noktayla gider.
0: Editörümüz Serkan soruyor. Real Madrid diyelim ki Osimhen'e teklif yaptı. 80 milyon euro.
1: Galatasaray bırakmaz. Çünkü net bir şey var. Galatasaray zarar edeceği bir şey niye girsin?
0: Osimhen'in tavrı ne olur mesela?
1: Gitmek ister.
0: Evet.
1: Galatasaray...
0: Orada işte kulüple nasıl bir durum
1: Hayır,
0: olacak?
1: Hayır, kulüple olmaz. Çünkü Osimhen de biliyor ki Galatasaray ona ciddi bir yatırım yaptı.
0: Yani Barış Alper de biliyordu bunu ama gitmek istedi mesela.
1: Barış Alper peki maaşına zam alınca kaldı mı?
0: Kaldı.
1: Şimdi
0: orta yol bulunur diyorsun.
1: Orta yol bulunur. Osimhen de ayrıca Real Madrid'de daha fazla para verebilir isterse. Yani bu Mourinho
0: verir yani, evet.
1: Yani bir yerde Mourinho geliyor Real Madrid'in başına.
0: Evet, çok acayip. Sırf, zaten Mourinho da hayır, çok istiyor.
1: Galatasaray uyuzluğuna gidip oradan Osimhen de isteyebilir, talip olabilir. Böyle de bir durum var ama hiç hani İspanyol basında falan da öyle bir iddia şu anda yok. Onun da altını çizelim yani.
0: Ama bence birçok takım için böyle net bir şekilde gündeme gelecek, değerlendirilecek.
1: Hele Dünya Kupası'nda olsaydı Nijerya. Evet. Bunu çok fazla konuşurduk. Bütün takımların gündeminde çok ciddi bir şekilde olurdu.
0: Ya bilmiyorum, gelen oyuncuların burada özellikle taraftar ya da gördükleri ilgi konusunda çok şaşırdıklarına şahit oluyoruz. Yani Icardi bunlardan biri, Osimhen de aynı şekilde.
1: Doğru.
0: Bu bence çok etkiliyor oyuncuları.
1: Ya etkiliyor. Şimdi başarıda geldiniz. Bu unutulmasın.
0: Evet.
1: Başarı devam ediyor. Başarısızlıkta biz Dzeko ile Tadic'in yuhlandığını gördük Kadıköy'de. Yani Fenerbahçelilerin hepsinin çok sevdiği, bazılarının keşke kalsaydı dediği iki tane futbol üstadıydı. Ama başarısız sonuç olunca elbette ki futbolculara karşı o ilgi de kaybolur. Galatasaray'da ciddi bir başarı var. Ama bu şöyle bir artı var. Üstüne koya koya gidiyorsun. Şimdi başarı geliyor. İlgi var. Osimhen geliyor. Başarı var, ilgi var. Sané geliyor. Başarı var, ilgi var. Belki Bernardo Silva geliyor.
0: Belki.
1: Tamam, böyle üst üste koyarak gidiyor. Sonra da zaten şampiyonluk serisi oluyor.
0: Şimdi Icardi'ye geçeyim o halde buradan. Icardi'nin de gitme ihtimalini çok daha yüksek görüyoruz belli ki. Galatasaray belki bir indirime gitmesini bekliyor ama Icardi ne kadar indirime gider ve onu oynama konusunda nasıl bir planlamaya ikna edeceksiniz? Bu önemli. Osimhen varken, çünkü yine aynı senaryoyla baş başa kalmış olacak Icardi'de. Icardi giderse Osimhen'in arkasına mesela nasıl biri alınacak şimdi? Osimhen'in arkasına Icardi gibi yine güçlü bir figür var. Figür gördük ve bu sezonda oynadığı karşılaşmalarda skor anlamında bunun katkısını verdi. Böyle bir profil mi aranacak sence, yoksa daha genç? Çünkü Bartu'yu konuşuyoruz mesela bazen, böyle bir profil mi?
1: Şimdi şunun altını çizelim bir kere. Icardi ile görüşme bu hafta. Galatasaray Başkanı Özbek ile menajeri Pino bu hafta bir araya gelecek. O toplantıda İki tarafta ne istiyorsun? Biz şu kadar çıkabiliriz. Bir yani bir el sıkışma pazarlık
0: çok
1: durumu olacak.
0: Heyecanlı toplantılar.
1: Heyecanlı toplantı. Böyle belgeseller için önceden görüntüler çekiyorlar ya. Şimdi Fransa milli takımının belgeseli var. Herkes izlesin, spor çok sevenler.
0: Bakacağım
1: harika bir
0: ben de.
1: Kötü

0: sürecin belgeseli yani. Keşke o toplantıyı da çekseler, sonra bir belgeselde izlesek. Şimdi Galatasaray bir kere Icardi'ye 10 milyon euro alıyor. 5 milyonun üstüne çıkma gibi bir durum yok. Tamam, bir kere bunda hemfikir olalım. Galatasaray'ın
1: %50 diyorsun.
0: Bonuslarla toplamda bir 5 milyon euroya çıkması bekleniyor. Karşı taraf ne isteyecek? Karşı taraf ne kadar inecek? Bunu bilmiyoruz. Kaç tane görüşme olur bilmiyoruz. Ama şu bir gerçek. Menajeri Galatasaray'dan teklifi alacak. Sonrasında gidecek. Yani kimse bu hafta tamam bu iş bitti diye beklemesin. Çok zor bir ihtimal. Bu haftaki görüşmeden sonra menajer alır teklifi. Galatasaray önereceğini önerir. Sonra menajer birkaç yerle görüşür. Der ki biz şu teklifimiz var Galatasaray'dan. Siz ne veriyorsunuz? Icardi tabii burada diyebilir ki ya ben İtalya'da 4 milyon euroya da oynarım. Hani orada bir evim var. Milano çevresinde falan bir şehirde bir takımda oynarım diyebilir.
1: Diyebilir.
0: Böyle bir hamle de olabilir. Ama o parayı aldıktan sonra birkaç görüşme daha yaparlar. Ondan sonra rotasını çizer. Icardi de Galatasaray'da. Bu biraz oynama garantisi gibi senin söylediğinden anladım. Bunu Galatasaray vermez.
1: Bunu Osimhen'in olduğu bir senaryo da zaten veremez.
0: Bence Osimhen olmasa da vermemeli. Yani Icardi'nin Galatasaray'ın 11'inde düzenli oynayacak fiziği yok. Yok yani, bu bir gerçek.
1: Yani bunun böyle şeyini de veremiyor hani.
0: Neyini?
1: Umut daha ışığı, iyi olabilir, mi? Umut ışığını veremiyor.
0: Sezon ortasında bir vardı. Sakatlıktan döndü, çok çalıştı, erken başladı. Toparlanır mı diye herkes bekledi ama Galatasaray Icardi'yi düzenli olarak taşıyamaz fizik anlamında.
1: Mesela yabancı Avrupa'da hiç. Hakkı konusunda da yani bu işte kontenjanı Icardi ile doldurmak da
0: çok kritik bir konu.
1: Mantıklı mı, mantıksız mı olur?
0: Burada Galatasaray bence biraz süreci uzatacak. Teklifini yaptıktan sonra. Eğer Icardi kalmak istiyorsa tamam ben sizin Galatasaray için burada iyiyim. 3 milyon euroyu işte bonuslarla 5'i falan kabul ettim derse hemen anlaşma olur. Icardi istiyorsa olur ama diğer türlü biraz süreç uzar ve sonunda hani ayrılık ihtimali de netleşir.
1: Yani ben evet para çok önemli ama böyle çok %100 para odaklı olduğunu düşünmüyorum.
0: Düşünme, çok haklısın.
1: Evet. Öyle
0: daha
1: bir
0: önce bunu yaptı.
1: Profil çizmiyor. Evet, daha önce
0: Arabistan'dan
1: bunu yaptı.
0: Çok ciddi
1: yaş
0: para
1: olarak
0: geldi
1: da hani.
0: Burada Icardi şuna bakacak. Ailesi, çocukları biliyorsun özel hayatını, çocuklarını göremediği evet, bir durum evet var. Yani ona göre biraz rotasını çizecektir. Bunu da saygıyla karşılayıp biraz zamana bırakıp bakmak lazım.
1: Şu an peki daha iyi bir teklif alabilir mi bir yerden? Avrupa. Para olarak mı soruyor? Editörümüz sordu da.
0: Para olarak soruluyorsa bence Galatasaray'dan fazlasını kimse
1: kulüp
0: vermez.
1: Kulüp olarak diyor. Daha yüksek derece
0: yok,
1: bir kulüp.
0: Yok. Ha, şu olur. Yani gidersin İtalya'da üst düzey bir kulübe. Üçüncü forvet olursun. İkinci forvet olursun. Daha az para kazanırsın. Bu bir tercihtir. Floransa'ya gidersin. Ne bileyim. İkinci santrfor olursun. Daha az süre alırsın. Bunlar olur. Daha az para alırsın. Yoksa İtalya'da iyi paralar verildiğini zannetmesin kimse. Yani Icardi'nin burada aldığı parayı falan oralarda yani alacağı parayı diyeyim 10 milyon evet euroyu geçtim. O 4-5 milyon euro bandında bir parayı da kimse vermez.
1: Ama şimdi oradaki tabii liglerle bizim ligimizi kıyasladığımızda bizde bile çok fazla Osimhen'in olduğu bir yerde süre şansı bulamıyorsa Avrupa onun için çok daha zor
0: çok
1: olur.
0: Çok daha zor olur. Yine aynı süreyi alır. Bak ben sana söyleyeyim. Icardi kalırsa çok maça çıktı ama düzenli ilk 11 falan çok daha az olur. Yani yaşı artacak.
1: Evet.
0: Sezon başı kamplarını öyle çok seven bir oyuncu değil. O yüzden hani Icardi artık sabit bir şekilde ikinci santrfor olarak olur. Bertu dedim. Bertu Icardi kalsa da yabancı bir forvet gelse de alınacak bir isim.
1: Peki Galatasaray'da bu konuyla birlikte bitirmiş olalım. Fenerbahçe'nin gündemiyle devam edeceğiz. Fenerbahçe'de Süper Lig'de son karşılaşmadan puan kaybederek ayrıldı. Bu mücadelede öne çıkan performanslar tabii vardı. Belki oyuncu bazı devam edebiliriz. Kerem Aktürkoğlu son oynanan maçta dikkat çekmişti. Maç sonunda da yine açıklamalarda bulundu. Çok mutluyum Fenerbahçe'ye geldiğim için şeklinde açıklamalar vardı. Ama taraftarın eleştirdiği taraftaydı. Ama başarısızlık gelince işte iyi olsan da eleştiriye maruz kalıyorsun.
0: Şimdi Kerem bu takımın yıldızı. Kerem büyük beklentilerle gelmiş ve Galatasaray'ı geçmesi için Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçmesini istettiği oyuncu.
1: Evet.
0: O yüzden bunu yapamayınca eleştiri doğal. Yoksa istatistikler

0: baktığında çok büyük katkısı var. Herhalde 25 toplam gol asiste ulaştığı bir durum var. Bu çok yüksek bir rakam, çok ciddi bir bölüm oyunun, ama diğer tarafta büyük maçlarda kaybolan, yani Fenerbahçe Kerem'i Galatasaray'ı yensin diye aldı. Galatasaray maçında skor üretsin, maçı çevirsin diye aldı. Bu gelmeyince, Galatasaray şampiyon olunca zaman zaman bu tepkiler de doğal. Ama Fenerbahçe toplamda Kerem'den bence iyi bir katkı aldığını düşünüyorum.
1: Peki şimdi lig ikinci sırada bitti. Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundan Avrupa'ya katılacak Fenerbahçe. Orada muhtemel rakipler belli oldu. Biraz istersen bunları konuşabiliriz. Muhtemel rakipleri Avusturya'dan Sturm Graz, İskoçya'dan Hearts, Polonya lig ikincisi Górnik Zabrze, Jagiellonia ya da Rakow olacak.
0: Hearts'a yazık oldu. Bu hafta sonu
1: çok üzücü bir görüntüler
0: İskoçya'daki
1: vardı.
0: İskoçya'daki o tarihi işte 41 yıl mı ne onu değiştirecek işi başaramadılar.
1: Çok üzücü. Evet.
0: Yani Fenerbahçe ile karşılaşır mı bilmem ama hani Fenerbahçe bu takımların hepsini yenecek güçte. Ama tabii ki maç tarihi geldiğinde kim olur kim olmaz onu zaman gösterecek.
1: Şimdi bir de Aston Villa eğer Avrupa Ligi'ni kazanır, ligde ilk dörtte yer alırsa Sturm Graz olası rakipler arasında yer almayacak. Onu da o da yarın oynanacak karşılaşma sonrasında kesinleşecek. Aston Villa Freiburg mücadelesi sonrası 28-29 Temmuz'da sezonu açacak. Evet. Şimdi başkanın belli olma zamanı 6-7 Haziran. Sonrasında da aslında uzun bir bölüm var ama oraya işte hoca, Dünya Kupası da
0: Dünya Kupası
1: geliyor.
0: Var, hoca bölümü var. Ya Fenerbahçe'nin elindeki kadro Şampiyonlar Ligi'ne katılır. Bak, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak çok zor. Özellikle playoff'ta çok ciddi takımlarla oynuyorsunuz.
1: Evet.
0: Ama Fenerbahçe'nin kadrosu biraz da tabii kura şansı yanında olursa katılır. Tamam ama Fenerbahçe'de şöyle bir ortam var. Ya Avrupa önemli değil. Bize ne Avrupa'dan? Ya hayır. Şampiyonlar Ligi'ne katılırsan yapacağın transferler çok kıymetli.
1: Evet.
0: Bir oyuncuya 5 milyon euro verecekken 4'e 3'e ikna edebiliyorsun Şampiyonlar Ligi var diye. 5 versen de gelmeyecek oyuncu Şampiyonlar Ligi var diye geliyor. Yani bunu es geçmemek lazım. Ve takım içindeki oyuncu motivasyonu da artıyor. Tamam. Galatasaray'ın bu sezon yaşadığı zorlukları gördük Şampiyonlar Ligi dönüşü falan. Ama oyuncuların gevşemesini de önleyen bir durum Avrupa maçları. Evet. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için önce ona hedef koymalı diye düşünüyorum. Yani yeni gelecek yönetim, teknik adam biz önce Şampiyonlar Ligi sonra şampiyonluk işte deyip devam etmesi
1: mutlaka
0: lazım.
1: Mutlaka Avrupa hedeflerden biri ama hep ikinci sırada kalıyor belli ki. Şimdi hocalar konusunda da bence hocaların o ruh halleri yani
0: o işletiyor.
1: Karşılaşma sonrası açıklamaları bunlara baktığımızda bana göre de hep Avrupa sanki ikinci plandaymış gibi.
0: Ama Fenerbahçe camiası bunu işliyor gelen teknik
1: evet,
0: adama.
1: Evet olabilir.
0: Yani geliyor hoca bakıyor konuştuğu taraftar yönetici herkes lig şampiyonu diyor Avrupa diye bir şey kimse konuşmuyor.
1: Evet.
0: Böyle olunca zaman zaman Avrupa'da konsantrasyon eksikliği de oluyor. Şampiyonlar Ligi'ne kalmak Fenerbahçe'nin bütçesini ki bir ceza durumu da söz konusu öyle bir ihtimal var UEFA'dan hani bekleniyor olumlu ya da olumsuz durum. Onun için Şampiyonlar Ligi'ne kalmak çok daha kıymetli bence.
1: Peki şimdi Şampiyonlar Ligi için kura çekimi 17 Haziran'da olacak. Ondan sonra ilk tur maçları 21-22 Temmuz Fenerbahçe için. Rövanş da 28-29 Temmuz. Bir de Hakan Safi'nin açıklamalarının üzerinden gidelim istersen. Yıldız vurgusunu çok fazla görüyoruz Hakan Safi'de. Yıldız oyuncu transferi gerçekleştirmek istediğini söylüyor. Ve kadroyla ilgili de çok iddialı cümleleri var.
0: Normal şimdi Fenerbahçe'nin kadrosuna takviye lazım. Hepsini değiştirmeyin tabii ki yani. Tekrar sil baştan bir kadro kurulmasın ama teknik direktörün yanına vereceğiniz yıldızlar Fenerbahçe'de şampiyonlukta Avrupa'da sınıf atlatacak bir durumdur. Evet. Yıldız oyuncu Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin yıldız bir santrfora tartışılmayacak bir santrfora ihtiyacı var. Bu hepimiz hemfikirizdir. Kalede ciddi bir problem var.
1: Evet.
0: Bunu çözecek isim yeni teknik adam. Yeni gelen bir teknik adam. Brezilya milli takımıyla Dünya Kupası'na çıkacak Ederson'u belki diyecek ya benim elimde böyle bir kaleci var.
1: Evet belki.
0: Ben bunu bırakmam. Ben tekrar taraftarla arasını bulurum. Bak Fenerbahçe taraftarı böyle oyuncuları tukaka ilan etmek istemiyor aslında. Yani kendisine bir adım atana iki adım beş adım atıyor. Sezon başında yeni bir teknik adam yeni transferler Ederson'u

0: Yeni hoca gelip bir taraftarı alkışlatır, bir kredi verdirir. Bu olur. Ama yeni gelecek yönetim yıldızlarla, bir iki yıldız, birkaç tane belki isimsiz, no name diye tabir edilen Brezilyalı, Arjantinli birkaç oyuncu, bunlarla Fenerbahçe bir yola çıkabilir. Sonrasında eksikleri kapatırsın. Çünkü transfer Eylül'ün ortasına kadar devam ediyor. Evet. Ama hızlı bir şekilde başkanlık seçimi, sonrasında teknik adam tercihi hızlı yapılmalı.
1: Peki, sonrasında da zaten transfere daha çok odaklanacağız. Fenerbahçe'yi de bitirelim, milli takımımızı konuşalım biraz. Günlerdir ben de heyecanla bekliyordum
0: kadronun
1: açıklanmasını. Çünkü diğer ülkelerin birçok ülke açıkladı.
0: Biz biraz geç açıkladık.
1: Aynen, biz biraz geç açıkladık. Dün açıklandı. Geniş bir kadro biliyorsunuz. 1 Haziran tarihinde bu kadro tekrar güncellenecek. Daha az sayı düşecek. Şu an 35 kişilik bir liste söz konusu. Seninle zaten milli takım kadrolarının sonrasında çoğunlukla denk geliyoruz. Bu yayınları da yapıyoruz. Yine eleştiriler vardı Vincenzo Montella'ya.
0: Hiç kulak asmayalım. Sosyal medyadaki taraftar gözlüğüyle bakan isimlerin, kişilerin, isimsiz hesapların eleştirilerini kale almayalım. Bu milli takım seçilmiştir. Bu milli takımdan eksilecek oyuncular da vardır.
1: Evet.
0: Bu oyuncular eksildiğinde belki bir iki tanesini tartışırız. Hani ihtiyaç olarak. Ama artık milli takım bu yola çıkmışken kulüp gözlüklerini bir bırakalım. Lig de bitti. İşte bir kupa finalimiz var önümüzde.
1: Evet.
0: Ondan sonra artık tamam. Kim varsa ona destek olalım. Kulüpçülüğü bırakalım. Milli maç sırasında kulüpçülüğü bırakalım. Hani hatası, eksiği varsa zaten sonrasında Montella'ya yönelik herkes eleştirisini yapmakta özgür. Ama şimdi içeri seçilen oyuncuların hevesini kıracak bir sosyal medya zorbalığına girmeyelim bence.
1: Kesinlikle ben de kadroyla ilgili bir eleştiride bulunmak istemiyorum. Ekrana da geldi geniş kadromuz zaten. Ama böyle eklenmesini beklediğin isimler oldu mu, bunu sormak isterim sadece. Mesela geçtiğimiz günlerde Fatih Tekke, İsrail Türkiye Kupası maçı sonrası Ozan Tufan artık bu performansından sonra umarım alınır diye bir yorumda bulundu
0: ya
1: mesela.
0: Fatih Hoca'nın bunu söylemesi çok normal. Ozan bu sezon iyi bir performans gösterdi ve
1: evet,
0: farklı bölgelerde bunu gösterdi. Yani öyle bir bölgeye sıkışıp kalmayan bir joker oyuncu kıvamına dönüştü. Ama burada bir teknik adam var. Fatih Tekke'nin fotoğrafı olsaydı burada, Montella Fatih Hoca'nın koltuğunda otursaydı, o da Ozan'ı isteyecekti belki. Ama Fatih Hoca kendi Ozan'ı istemeyecekti. Çünkü onun yerinde oynatacağı başka tercihleri olacak.
1: Evet.
0: Bu iş böyle. Adil var. Hani aklıma gelen. Samsun Spor'dan Okan için bir hani açıklama var. Ya bunlar çok normal ama bunu hani oyuncularını korumakta özgür herkes ama sonrasında milli takıma yansıtmayalım. Bu fazla kulüpçülük oluyor bence.
1: Baktığımda, ben de Adil'i düşündüm, bir de Berke'yi düşünmüştüm.
0: Evet, orada da Deniz'i hoca tercih etmiş.
1: Evet.
0: Zaten santrforlu bir oyun şu anda gündemimizde değil. O yüzden de bir tercih belki Bertu götürülürdü ama öyle takdir etmiş diyecek bir şey yok.
1: Ya aynen öyle. Zaten farklı demeyeyim, bir bakış açısı var Vincenzo Montella'nın. Daha çok oradaki aile ortamı, tanıdığı oyuncuları bir arada görmeyi
0: zaten
1: seviyor.
0: 3-4 oyuncu banko var. Hangi takımda oynadığı,
1: evet,
0: iyi
1: evet
0: mi kötü mü fark etmiş. İşte Yunus, Samet, bunlar hep olacak. Kaan, yani Kaan niye alındı diyen olabilir. Evet, haklısınız Kaan. Kötü bir sezon geçirdi, sakat ama belki Amerika'da olmasını istiyor. Belki oyuncu grubunun içinden bazılarını belki gönderecek ama Kaan'ı sırf bazı rollerinden dolayı tutacak.
1: Olabilir.
0: Bu işlerde teknik adamlar yapar bunları. O yüzden hani göreceğiz. Biz baştan kredimizi verelim milli takımımıza. İnşallah sonrasında eleştirdiğimiz bir durum olmaz.
1: Başarılar dileyelim şimdiden. Zaten bol bol konuşacağız.
0: Maçlar da bu ekranda.
1: Aynen öyle.
0: İki tane maçı,
1: maçları da izleyeceğiz. İki hazırlık mücadelesi ATV ekranlarından izlenecek değerli izleyenler. Tabii A Spor içerisinde de birçok canlı yayın ve konuklarla burada birlikte, hep birlikte bu mücadeleyi konuşuyor olacağız. Sabah Spor da böylece bitiyor. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ağzınıza sağlık. Hoşça kalın değerli izleyenler. Herkese iyi sabahlar, iyi haftalar dilerim.
2: A Spor Radyo, sporun radyosu.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
5: Birikim yapmak yetmiyor.
6: Değerlendirmek de lazım.
5: Piyasaları takip et.
6: Bunu al, şunu sat.
5: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: seni düşünür o. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Güzellikler
2: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 19 Mayıs 1943 Ankara'da Gençlik Parkı törenle açıldı. Güzellikler
2: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Bir reklam.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Bir reklam.
6: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Mutlu günler değerli izleyenler, Spor Ajansı'na hoş geldiniz. Bugün 19 Mayıs, Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımızı kutlayarak başlayacağız elbette programımıza. Her gün olduğu gibi bugün, ama bugün daha yüksek sesle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyoruz. Herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun diyelim. 3 saat boyunca birlikteyiz değerli izleyenler. İlk bölümde öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Bir sonraki saat başından itibaren de bugünkü konuklarımız Levent Tüzemen ve Şenol Ustaömer bize katılacak, gündemi kendileriyle değerlendireceğiz. Hemen gelin başlayalım.

0: Dolmabahçe Kulübü'nde 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Hakan Safi, önemli yıldızları kadrolarına katarak şampiyon olacaklarını söyledi.
1: Fenerbahçe camiasının fertleri olarak 12 yıllık beklentinin de ve sorumluluğun da farkındayım. Kimsenin şüphesi olmasın. Bizim bunu başaracak heyecana, enerjiye ve güce sahibiz. Ben ve arkadaşlarım Fenerbahçe'yi sizlerin de desteğiyle şampiyon yapacak gücümüz de inancımız da vardır. Öncelikle saha içinde Fenerbahçelileri heyecanlandıracak, Saraçoğlu'nu coşturacak, o tribünleri ateşleyecek kadroyu kuracağız. Öyle benim Fenerbahçe'me bir yıldız yetmez arkadaşlar. Rakiplerin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız. Biz bir sene şampiyon yapar bırakırız da demiyoruz. Biz kısa vadede hızlı başarıyı getireceğiz. Takımımızı şampiyon yapacağız. Ama orta ve uzun vadede yarının Fenerbahçesini, 2050'nin Fenerbahçesini hep beraber yapacağız arkadaşlar. Bu seçimi kazanacağız ve Fenerbahçe'yi ilk yılında da şampiyon yapacağız. Bizler her alanda güçlü olacağız. Her bulduğumuz boş koltuğa bir Fenerbahçeli koyacağız. Her yerde mücadele lazım deniyor. Mücadele etmediğimiz tek bir metrekare bırakmayacağız. Fenerbahçe'nin de gücünü yeniden tüm rakiplerimize hatırlatacağız. Bu sene biliyorsunuz bizim 120. yılımız aynı zamanda. Sizlerin de huzurunda buradan bir kez daha kararlılıkla vurgulamak istiyorum. Fenerbahçe'mizi başkanıyla, yönetimiyle, futbolcusuyla şanlı tarihimize layık olarak 120. yılımızda hep beraber şampiyon yapacağız.
0: Süper Ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
2: Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki rotası netleşti.

0: Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Sarı Lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turunda mücadele edecek. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri Avusturya'dan Sturm Graz, İskoçya'dan Hearts ve Polonya'da lig ikinciliği için mücadele eden Górnik Zabrze, Jagiellonia ya da Rakov üçlüsünden birisi olacak. İstanbul'da oynanacak Avrupa Ligi finalinde İngiliz ekibi Aston Villa, Alman temsilcisi Freiburg karşısında zafere ulaşır ve Premier Lig'de de ilk dörtte yer alırsa Sturm Graz Fenerbahçe'nin olası rakipleri arasında yer almayacak. Temsilcimizin Avrupa'daki kaderini belirleyecek kura çekimi 17 Haziran'da gerçekleştirilecek. İkinci eleme turunda ilk maçlar 21-22 Temmuz, rövanşlar 28-29 Temmuz'da oynanacak.
1: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Teknik Direktör Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
2: Bugün işte öğlen saatlerinde hocayla bir araya geldik. Yani zaten bir planlama vardı. İşte geçtiğimiz sezonun bir değerlendirmesini yapmak, önümüzde yapacağımız planı, programı bir görüşmek için. Tabii yani kötü bir sezon geçirdik. Dolayısıyla da tepkiler, ki hocanın en fazla takıldığı hadise bu. Yani daha çok görüşme uzamadan da yani önümüzdeki sene de bu tepkiler olacak. Yani bu canı yanan taraftar bağıracak biz bunu. Ben

0: her zaman saygıyla karşıladım. Yani bunları konuştuğumuzda da hoca da o önümüzdeki sene bu tepkileri işin açığı karşılayacak, buna göğüs gerecek bir şey olmadı. Dolayısıyla da işte söylediğiniz gibi karşılıklı olarak konuştuk. Yollarımızı ayırdık. Camiamız haklı, taraftarımız haklı. Tepki göstermekte de haklılar. Yani ortada bir uğraşıyoruz. Bir iyi bir sonuç almak için uğraşıyoruz. Biz de elimizden geldiğince. Olmadığı zaman da bu camianın tepkisi, taraftarın tepkisi çok bana göre hani ya niye bağırdılar diyebileceğim bir şey yok. Haklılar. Ben de memnun değilim. Yani hoca da memnun değil ortaya çıkan durumda. Ama bir şeyden vazgeçecek değiliz. Yani biz bunu başaracağız. Yani başarmak mecburiyetindeyiz. Yani yoksa biz de bırakıp gidersek. Samimi söylüyorum yani iyi olacağını bilse hoca da aynısını söyledi. Yani çok şey en kolayı bırakıp gitmek. Ama biz mücadeleye de devam edeceğiz. İşte, yani bir işin açığı şimdi soracaksın işte alternatif hoca var mı? Samimi söylüyorum şu öğleye kadar da hiç aklımın ucundan da böyle bir ayrılık mayrılık yani konuşuyorduk, ediyorduk. İşte problemleri tartışacağız ama geldiğimiz noktada yani gelecek, önümüzdeki sene gelecek tepkileri Allah esirgesin kötü bir sonuçta hoca buna çok hazır hissetmedi kendini. Yani hoca hiçbir şekilde bir tazminat talep etmedi. Hatta Haziran'da ödeyeceğiniz maaşını da istemedi. Yani Mayıs maaşını zaten ödeyeceğiz. Ekibini onu da ben teklif ettim. Yani çocukların bir şeyi yok. Onlara bir teşekkür mahiyetinde bir şeyler yapacağız. Helalleşeceğiz, ayrılacağız. Sen bir söylüyorum bakmadık. Yani şu ana kadar yani o mu olur, bu yabancı mı olur, yerli mi olur? Yani okuyorum, ben de okuyorum. Herkes bir şey yazıyor ama hani hoca buradayken birini aramamız, etmemiz çok bize yakışan bir şey değil. Yani başka biri de olsa yani kaldı ki Sergen Hoca'ya hiç aklımın ucundan bile öyle bir şey geçmez. Ama şu andan itibaren çok kısa zamanda çalışıp bir an önce de uzatmadan hocayı belirleyeceğiz. Ben Şenol Hoca'yı çok severim. Beraber de çalıştık. Ama Şenol Hoca'yla tekrar hani hocadan sonra, Sergen Hoca'dan sonra işlerin çok öyle hani büyük konuşması olmaz ama ben şahsen Şenol Hoca'yla çalışmayı düşünmüyorum. Bunu da çok bir net şekilde söyleyeyim. Yazıyorlar, çiziyorlar, ediyorlar. Şenol Hoca'ya da ayıp ediyorlar. Hiç görüşmedik, etmedik. Hani aylardır da hiç hani telefonda bile konuşmadık. Hocaya da ayıp etmesinler Şenol Hoca'ya da. Ama bir şekilde bulacağız.
1: Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi de sona erdi. Hem ligde hem de kupada yaşanan hayal kırıklığının ardından deneyimli teknik direktörle yollar ayrıldı.
2: Beşiktaş'ta 4 yıl aradan sonra göreve getirilen Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Sezonun henüz ikinci haftasında göreve getirilen 53 yaşındaki teknik direktör hem ligde hem de kupada beklentilerin uzağında kaldı. Siyah beyazlılar Sergen Yalçın'ın görevi devralmasından sonra ligde 33 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş topladığı 60 puanla sezonu şampiyon Galatasaray'ın 17 puan gerisinde 4. sırada bitirdi. Bu sezon derbi performansıyla da camiada hayal kırıklığı yaşatan Sergen Yalçın'ın öğrencileri 40 yıl sonra ilk kez bir sezonu derbi kazanamadan tamamladı. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı 2006'dan sonra Dolmabahçe'de oynadığı 3 derbiyi de kaybederek taraftarını üzdü. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'na da yarı final turunda veda edilirken taraftar da mücadelenin ardından tepki göstermişti.
3: İnis Bardi, Bardi ve gol! Konyaspor öne geçiyor.
2: Sergen Yalçın efsanesi olduğu kulüpte ilk döneminde sezonu şampiyonlukla tamamlamayı başarsa da takip eden sezonda yine büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Süper Lig'de üst üste başarısız sonuçlar gelmişti.

0: gelmiş. Şampiyonlar Ligi'nde de Borussia Dortmund, Ajax ve Sporting'in bulunduğu grupta puan alınamamıştı. Sergen Yalçın'la yollar da 2021-2022 sezonunda 15. haftanın ardından ayrılmıştı.
1: Sezonu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta 15 sezon sonra ilk kez hiçbir oyuncu gol sayısında çift haneyi göremedi.
2: Sezon 60 puanla 4. sırada tamamlayan Beşiktaş 34 haftada 59 gol attı. Siyah beyazlı ekipte 15 sezon sonra gol sayısında hiçbir oyuncu çift haneleri göremedi. Beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş'ta takımın en golcü ismi kaptan Orkun Kökçü oldu. Orkun sezonu 8 golle tamamlarken devre arasında takımdan ayrılan Temi Abraham 7 golle 2. sırada yer aldı. Kış transfer döneminde takıma dahil olan Güney Koreli forvet Ouyang-gyu ise 6 kez rakip fileleri havalandırdı. Beşiktaş Süper Lig'de bu sezon gol sıralamasında 4. basamakta yer aldı. Ligde en çok gol atan takımlarsa 77'şer golle Fenerbahçe ve Galatasaray'la 61 gol atan Trabzonspor oldu. Siyah beyazlar geride kalan sezonda 5 maçta gol sevinci yaşayamadı. Beşiktaş Süper Lig'de deplasmanda Alanyaspor, Göztepe ve Fenerbahçe, sahasında ise Galatasaray ve Fatih Karagümrük karşılaşmalarında gol kaydedemedi. Bu sezon ağlarında 40 gol gören Beşiktaş 34 maçın 10'unda kalesini gole kapattı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şampiyon Galatasaray futbol takımı oyuncuları ve teknik heyetini kabul etti.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'ın heyetiyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen Erdoğan, Süper Lig'deki 26. şampiyonluğunu elde eden Sarı Kırmızılı ekibi tebrik etti.
4: 2025-2026 Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı, bu başarıda alın teri olan futbolcularımızı, teknik heyetimizi ve diğer çalışanları tebrik ediyorum. Üst üste 4. defa Süper Lig şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza attınız. Sizlerle birlikte Galatasaray'a gönül veren, iyi ve kötü günde takımlarından desteklerini esirgemeyen taraftarınızı gönülden kutluyorum. Galatasaray'ın bilhassa Avrupa'da elde ettiği başarılar milletimizin belleğinde çok müstesna bir konuma sahiptir. 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası ve ardından gelen Süper Kupa zaferi bunlardan sadece en önemli iki tanesidir.
3: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolcular Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a kabul için teşekkür etti.
5: Bugün huzurunuza Galatasaray'ımızın 26. şampiyonluğunun gururunu ve mutluluğunu taşıyarak geldik. Bu büyük başarıda emeği olan teknik ekibime, futbolcularımıza, yöneticilerimize ve her şartta takımın yanında olan milyonlarca Galatasaray taraftarını yürekten kutluyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanım, herkesin malumu üzere büyük başarıların temelinde istikrar var. Spor dünyasında da, devlet yönetiminde de, ekonomide de, kurumların büyümesinde de kalıcı başarı ancak istikrarla mümkün. Memleketimiz son yıllarda sizin liderliğinizde çok önemli bir istikrar ortamı yakaladı. Biz de bu anlayışı kendimize örnek aldık.
6: Bizim için de şampiyonluk tabii sizi tekrardan görmek için vesile oluyor. Bu sene de şampiyon olarak tamamladık. 4 sene üst üste şampiyonluğu yakaladık. Hedefimiz oyuncularımızla birlikte inşallah 5. şampiyonluğu yakalayıp bir rekor kırmak. Bir sonraki sene hedefimiz tabii ki Avrupa'da da daha iyisini yapabilmek. Bunun için de oyuncularımla birlikte çok fazla çalışacağız.
7: First, thank you very much because for receive here is very important for us to show the cup to the country, to show

0: to the what we do this year with too much effort, and it's great. I'm very happy because Turkey this year was in the World Cup after 24 years, and I'm very happy because when I come 4 years ago, it's not like this. It's not the same. And now the Turkey, the country, the Galatasaray go in another level. And I'm very happy for this.
1: Sezon güzel bir sezon geçirdik. İnşallah Dünya Kupası'na da burada gidecek arkadaşlarımız var. Hep birlikte orada ülkemizi gururlandıracağız. Ülkemizin insanlarını gururlandırmak istiyoruz. İnşallah bunu başarabiliriz.
2: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek görüşmenin ardından Başkan Erdoğan'a 53 numaralı Galatasaray forması hediye etti.
3: Süper Lig'i 69 puanla 3. bitiren Trabzonspor şampiyonluk sezonunun ardından en fazla puan aldığı sezonu geçmeyi başardı.
4: Trabzonspor son 4 sezondaki en iyi lig performansını sergiledi. Şampiyon olduğu 2021-22 sezonunda 81 puan elde eden Bordo Maviller, söz konusu dönemin ardından en fazla puan topladığı sezonu yaşadı. Karadeniz ekibi 2022-23 sezonunda 36 maçta 57, 2023-24'te 38 maçta 67, 2024-25'te 36 maçta 51 puan elde etmişti. Trabzonspor bu yıl ise 34 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik, 5 mağlubiyetle 69 puan topladı. Fatih Tekke'nin öğrencileri deplasmanda iç sahadan daha fazla puan toplama başarısı gösterdi. Bordo Maviller dış sahada 17 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle 36 puan. İç sahada ise 17 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyetle 33 puan topladı. Karadeniz ekibi bu sonuçlarla ligde deplasmanda en fazla puan toplayan takım oldu.

Trabzonspor bu sezon büyük maçlardaki galibiyet hasretine de son verdi. Ligin ilk yarısında İstanbul'da Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray'la deplasmanda 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, konuk ettiği Beşiktaş'ta sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Bordo Maviller ikinci yarıdaysa sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 kaybederken kötü gidişatını Galatasaray'ın sahasında 2-1 mağlup ederek durdurdu.

0: Sarı Kırmızılı takım karşısında büyük maçlardaki 930 günlük galibiyet hasretine son veren Bordo Maviller daha sonra İstanbul'da Beşiktaş'ı da 2-1 yenmeyi başardı. Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren Trabzonspor 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da Tümosan Konyaspor karşısında kupayı 10. kez müzesine götürmeye çalışacak.
1: Sezonu 22 golle Başakşehirli Şomurodov'la gol kralı olarak tamamlayan Trabzonsporlu futbolcu Paulo Nacho, Bordo Mavili kulüp tarihindeki 6. gol kralı unvanını elde etti.
0: Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Paulo Nacho Süper Lig'de 22 gol kaydederek Rams Başakşehirli Eldor Şomurodov'la birlikte sezonu gol kralı olarak tamamladı. O Nacho kulüp tarihinde bu başarıyı gösteren 6. oyuncu oldu. Trabzonspor'da kiralık olarak forma giydiği 2023-24 sezonunda gösterdiği mücadeleyle iz bırakan ve sezon başında bonservisiyle transfer edilen Nijeryalı santrafor, ilk sezonunda ligde 21 maçta 15 gol kaydederken bu sezon 22 golle takımına skor katkısı sağlayan isimlerin başında geldi. Onacho ligde gol krallığı yarışını önde bitirerek kulüp tarihinde 6. gol krallığı başarısını gösteren isim oldu. Bordo Mavili takımda daha önce Necmi Perekli, Fatih Tekke, Şota Arveladze, Burak Yılmaz ve Alexander

0: Charlotte gol krallığı unvanını elde etmişti. Nijeryalı santrafor Shota Arveladze ve Alexander Sörloth'tan sonra gol krallığını elde eden 3. yabancı futbolcu oldu. Trabzonspor'un golcüsü Bordo Mavili takımın ligin 28. haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada attığı ilk golün ardından gol kaydedemedi. Nijeryalı oyuncu 28 hafta sonunda 22 gol atarken son 6 maçta suskun kalmasına karşın gol krallığı unvanını elde etmeyi başardı. Paulo Nacho Süper Lig'de takımının gollerinin %36'sına imza attı. Ligde 34 maçta 61 kez rakip fileleri havalandıran Karadeniz ekibinde Nijeryalı futbolcu 22 golle en skorer oyuncu olarak gol yükünü çekti. Karadeniz ekibi Onaçu'nun gol attığı 18 karşılaşmada 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 43 puanı hanesine yazdırdı. Trabzonspor Onaçu'nun gol attığı maçlarda puanların %66'sını elde etti.
1: Dijital basının gündemiyle spor ajansına devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugünün dikkat çeken başlıkları neler, gün boyunca konuşulacak haberlerden bahsediyoruz elbette. İlk olarak Fanatik.com.tr'ye bakalım. Fenerbahçe'de kritik toplantı Aziz Yıldırım ve Volkan Demirel başlıklı bir haber dikkat çekiyor. Aziz Yıldırım'ın bu hafta Volkan Demirel'le bir görüşme yapacağını söylemiş haber ve kendisine Samandıra'da bir rol teklif edeceği öğrenildi. Volkan Demirel daha önce verdiği bir demeçte sadece Aykut Kocaman'ın yardımcısı olabileceğini söylemişti. Hatırlatması da yapılmış yine haberde. Yani Aykut Kocaman, Volkan Demirel birlikteliği ve Aziz Yıldırım'ın böyle bir planlama üzerinde çalıştığına dair bir haber bugün Fanatik.com.tr'de dikkat çekiyor. Detaylarına bakabilirsiniz elbette. Hemen devam edelim yine bir diğer başkan adayı Hakan Safi'nin yaptığı açıklamalar yine gündemde. SporX'ten paylaşıyoruz bu haberi de. Yıldız sözü ve hoca cevabı başlığı dikkat çekiyor. Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi dikkat çeken açıklamalarda bulunmuş demiş haber. Fenerbahçemize bir yıldız yetmez, rakiplerin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız açıklamasını yapıyor ki az önce biz de bültenimizde Hakan Safi'nin yaptığı o açıklamaları ekrana getirmiştik. Elbette dijital basının da önemli gündem maddelerinden biri bugün. Şimdi Galatasaray'a geçelim ve burada dikkat çeken bir haber Osimhen'le ilgili. Yeni teknik direktörün ilk hedefi olacak transferde bomba Osimhen iddiası diye. Yeni teknik direktör denilen takımda Chelsea bu arada. Team Talk'ta yer alan bir haber bu. Chelsea'de yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun ilk transferinin Victor Osimhen olabileceğine dair bir haber bugün İngiliz basınında çıkmış. Fotomaç gazetesi de yine paylaşıyor okuyucularıyla. Fotomaç.com.tr'den yine detaylarına bakabilirsiniz. Belli ki Osimhen'le ilgili bu yaz döneminde çok fazla iddia paylaşacağız. Real Madrid ve Barcelona'nın da gündemine geldiği iddia ediliyordu. Son olarak Chelsea'nin de gündeminde olduğu söylenmiş. Bir de Beşiktaş'tan dikkat çeken bir haber. Spor Arena'nın haberini paylaşalım. Olay hamle, ezeli rakip Arda Turan'ı istiyor başlığıyla. Özellikle Başkan Serdal Adalı'nın Shakhtar'la şampiyonluk yaşayan Arda Turan ismine sıcak baktığı ve genç teknik adamı takımın başında görmek istediği öne sürüldü deniyor. Herhangi bir görüşme yapılıp yapılmadığına dair detaysa henüz yok değerli izleyenler. Evet, akışımıza geri dönelim ve devam edelim. Göztepe'de sözleşmesi sona eren ve kulübün yenileme teklifini reddeden Brezilyalı stoper Heliton'la yollar ayrıldı.
2: Göztepe sözleşmesi sona eren Heliton'la yollarını ayırdı. İzmir ekibinin sözleşme yenileme teklifini reddeden 30 yaşındaki Brezilyalı stoper ülkesine dönmek istediğini kulübe bildirdi. Tecrübeli savunmacıyı ülkesinde Botafogo, Corinthians ve Grêmio gibi takımlar talip olurken Samsunspor'da oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Brezilyalı stoper Göztepe'de geçirdiği 2,5 yılın kendisi için çok özel ve unutulmaz olduğunu belirterek Sarı Kırmızılı taraftarların verdiği desteği hiçbir zaman unutmayacağını ifade etti. Geride bıraktığımız sezon 32 maçta görev yapan Heliton 2871 dakika süre aldı.
1: Amilya futbol takımının 2026 Dünya Kupası öncesi 35 kişilik geniş kadrosu belli oldu.
3: Amilya takımın 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edeceği kadro açıklandı. 35 kişilik kadroda şu isimlere yer verildi. Kaleciler: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Altay Bayındır. Defans: Abdülkerim Bardakçı, Ahmet Can Kaplan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik. Orta saha: Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Yusuf Sarı, Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül, Can Uzun. Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Paraguay ile birlikte Dünya Kupası D grubunda bulunan Ay Yıldızlılar, turnuva öncesi 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ve 7 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile hazırlık maçı oynayacak. Karşılaşmalar ATV'den naklen yayınlanacak.
1: Milli futbolcu Kenan Yıldız, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca yayımlanan Ay'ın Tarihi dergisine konuştu. Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Juventuslu Yıldız, "Burası benim ülkem" dedi.
4: Kenan Yıldız, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Ay'ın Tarihi dergisine konuk oldu. 21 yaşındaki Yıldız, çocukluğundan profesyonel kariyerine, Juventus'a transferinden milli takıma kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Kendisini sakin biri olarak tanımlayan Kenan, "Arkadaşlarımın yanındayken gerçekten aktif ve neşeliyimdir. Hatta onlarla çok eğlendiğim için benim hiperaktif olduğumu söylerler. Futbola gelirsek bu sporu seviyorum. Hayatımda ailem, dinim ve sonra futbol var diyebilirim" ifadelerini kullandı. Milli takım tercihine ilişkin açıklamalarda da bulunan 21 yaşındaki futbolcu, "Henüz söylemedim ama geçmişte Almanya beni istemedi gibi bir durum vardı. Türkiye'yi seçtim çünkü Türkiye'yi seviyorum ve Türk milli takımı için oynamak istiyorum. Kendimi evimde hissediyorum. Burası benim ülkem" değerlendirmesini yaptı. Bayern Münih altyapısında forma giydikten sonra Juventus'a transfer olan Kenan Yıldız, İtalyan ekibine geçiş sürecinden de bahsetti. "Kenan, bana iyi bir seçenek sunmadılar ve bana inandıklarını hissetmedim. Ben de diğer kulüplerle görüştüm. Juventus en iyi sportif seçeneği sundu ki benim için en önemli şey doğru yolu çizmekti. Juventus'ta olduğumdan beri kendimi gerçekten evimde ve güvende hissediyorum. Çevremdeki herkes çok iyi insanlar. Kulüp de sözünde durdu ve şimdiye kadar bana her şeyi sağladı. Bu yüzden orada olduğum ve bu yolda ilerlediğim için çok mutluyum. Şu anda sözleşmemi 2030 yılına kadar uzattım. Buradaki taraftardan ve kulübün kültüründen gerçekten keyif alıyorum" dedi. Gelecek hedeflerinden bahseden 2005 doğumlu oyuncu, "Mümkün olduğunca çok kupa kazanmak, iyi bir kariyer yapmak ve sağlıklı kalmak. En önemli şey bu. Gerisi zaten gelecektir. Ben sadece işime odaklanıyorum. Herkes bir gün Ballon d'Or'u kazanmak istediğimi biliyor. Elimden gelenin en iyisini yapacağım ve inşallah o da olacak. Milli takıma gelirsek en büyük hayalim Dünya Kupası'nda iyi bir sonuç elde etmek" diye konuştu.
1: İstanbul'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali öncesi bir fan zone etkinliği düzenleniyor değerli izleyenler. Muhabir arkadaşımız Salih Sarı takip ediyor etkinliği. Hemen sözü Salih'e bırakalım.
5: Harika bir atmosferi, manzarası var.
6: Ezgi, çok teşekkürler. Öncelikle 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımızı kutlayarak başlamak istiyorum. Beşiktaş Barbaros Meydanı'ndayız. UEFA Avrupa finali öncesi, Avrupa Kupası finali öncesi düzenlenen, UEFA'nın organizatörlüğünde düzenlenen etkinlik alanındayız. Saat 10.30 itibariyle buradaki etkinlik başladı. Kameraman arkadaşım Özkan Şafak'ın gösterdiği üzere burada yarın sahibini bulacağız.

0: Olacak UEFA Kupası İlhan Mansız'ın ellerinde buraya geldi. Seremoninin açılışını İlhan Mansız yaptı ve burada İngiliz ve Alman taraftarların ziyaretini açıldı. Tabii ki hep bütün futbol severler şu anda UEFA Kupası'nı, Avrupa Kupası'nı burada ziyaret edip birlikte fotoğraf çektirebiliyor. Aynı zamanda saat 11 itibariyle arkadaşımdan da rica edeyim, buradaki minyatür sahada, solumuzda göreceğiniz minyatür sahada Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir takımlarının U10 ekiplerinin turnuvası başladı. 11 itibariyle Galatasaray ve Başakşehir maç yaptı. Şu anda da Fenerbahçe ve Beşiktaş takımları şu anda karşı karşıya geliyor. Sağ tarafta büyük bir sahne kurulmuş durumda. Gün boyunca burada büyük etkinlikler olacak. Sahnenin ön tarafında, diğer tarafta oyun alanları var. Bütün gün futbol severlerin doyasıya bu futbol şöleninin tadına varabileceği bir alan kurulmuş durumda. Saatler 14'ü gösterene kadar taraftarlar, futbol severler burada vakit geçirecek ve bu futbolun tadına varacak. Saatler 14 olduğunda ise bir efsaneler maçı gerçekleşecek. Bu efsaneler maçında hem Türk hem yabancı efsane futbolcular karşı karşıya gelecek. Sami Khedira gibi ve Ahmet Dursun, Uğur İnceman, Cenk Gönen, Fernando Llorente gibi isimler burada boy gösterecek ve burada saat 4'e kadar maç yapacaklar. Saat 4'ten sonra bu futbol karşılaşması sonrasında futbolcularla sizleri A-Spor ekranlarından bir araya getireceğiz. İşte burada gördüğünüz üzere Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda muhteşem bir futbol şöleni gerçekleşiyor. Burada büyük bir UEFA Kupası var. Burada yine taraftarlar birlikte fotoğraf çektiriyor. Aynı zamanda taraftarların burada resmi dükkanlardan kendi takımlarının formalarını, eşyalarını alma imkanları var. Langırt'tan konsol oyunlarına, farklı eğlence ortamlarına kadar her şey burada düşünülmüş, organize edilmiş vaziyette. Buradaki heyecan devam edecek. Bu güzel havada, muhteşem bir hava olduğunu da söylemek istiyorum sabahtan beri. Hem güneşli, yakmayan, hafif rüzgarlı güzel bir hava olduğunu belirtelim. Buradaki etkinlikler gün boyu devam edecek. Biz de burada, bu güzel ortamda, bu futbol şelenini bu güzel günde aynı zamanda tadını çıkartmaya devam edelim. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz. Diyelim ve sözü şimdilik stüdyoya bırakalım.
1: Salih Sarı'ya paylaştıkları için çok teşekkür ediyoruz. UEFA taraftar etkinliğinden görüntüler sizlerleydi değerli izleyenler. Şimdi gelin devam edelim. Barcelona teknik direktör Hansi Flick'in sözleşmesini 2028'e kadar uzattı.
2: Barcelona Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı. İspanyol devinden yapılan açıklamada Alman teknik adamın 2027'de bitecek sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde konuşan Hansi Flick, doğru yerde olduğumu anladım. Herkes Şampiyonlar Ligi'nin hayalini kurar. Denedik ve denemeye devam edeceğiz. Göreve devam etmem konusunda bana duyulan güvenden dolayı minnettarım ifadelerini kullanmıştı. 61 yaşındaki teknik adamın döneminde La Masia'dan 13 oyuncu ilk kez A takımda forma şansı buldu. Hansi Flick, Barcelona kariyerinde 2 lig şampiyonluğu, 2 İspanya Süper Kupası ve 1 Kral Kupası şampiyonluğu yaşadı.
1: Yıldız golcü Robert Lewandowski, Barcelona'da geçirdiği 4 yılın ardından kulübe veda ediyor.
3: Robert Lewandowski'nin Barcelona serüveni sona eriyor. Katalan ekibi Polonyalı golcünün takımdan ayrılacağını resmen duyurdu. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada yıldız olarak geldi, efsane olarak ayrılıyor ifadesi kullanıldı. Bu sezon iç sahada oynanan son maçta Real Betis'i konuk eden Katalan ekibinde Lewandowski oyundan çıkarken veda etti. Camp Nou'da duygusal anlar yaşandı. Ayakta alkışlanan yıldız oyuncunun zaman zaman gözleri doldu. 2022

yılında Bayern Münih'ten 45 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Polonyalı santrfor, Barcelona'ya maliyetiyle de dikkat çekmişti. 4 yıllık maliyetinin yaklaşık 150 milyon euro olduğu belirtilen Lewandowski'nin ayrılığı, Barcelona'nın maaş bütçesinde de önemli bir yer açacak. Bu sezon Barcelona'da santrfor rotasyonunda ilk tercih olma şansını sık sık kaybeden Lewandowski, ligde yalnızca 15 maçta 45 dakikadan fazla süre aldı.

0: Hansi Flick'in hücum hattındaki bir numaralı tercihi ise 11 yaş genç Ferran Torres oldu. Ferran Torres bu sezon 21 gol kaydederken Lewandowski 18 gol attı. 37 yaşındaki santrfor Barcelona formasıyla çıktığı 192 maçta 119 gol ve 24 asistlik performans sergiledi. Lewandowski Barcelona kariyerinde 3 La Liga şampiyonluğu, 1 İspanya kupası ve 3 İspanya Süper Kupası kazandı.
1: Arsenal tarihinin 14. şampiyonluğu için hazırlıklara başladı. Londra temsilcisi bu akşam Manchester City'nin puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Değerli izleyenler, ancak Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 19 Mayıs programında konuşuyor, izliyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a attığı o ilk adım yalnızca bir kurtuluş mücadelesinin başlangıcı değil, aynı zamanda umut, cesaret ve geleceğe duyulan inancın sembolü olmuştur. İşte bu yüzden 19 Mayıs yalnızca bir tarih değildir. 19 Mayıs gençliğe duyulan güvenin, ilerleme iradesinin ve geleceği birlikte inşa etme kararlılığının adıdır. Galatasaray'da tarih boyunca

ileriye bakma iradesinin doğduğu bir kurum olmuştur. Ali Sami Yen ve arkadaşlarının ortaya koyduğu Türk olmayan takımları yenmek hedefi yalnızca sportif bir hedef değil, özgüvenin, vizyonun ve çağının ötesinde düşünmenin iradesidir. Bugün Galatasaray'ın Avrupa'da elde ettiği başarıların temelinde de işte bu karakter vardır. Değerli Galatasaraylılar, bu yıl 19 Mayıs'ı çok özel bir gururla kutluyoruz. Çünkü Cumhuriyetimizin kurucusunun gençliğe emanet ettiği bu büyük ülkede Galatasaray'ımız da tarihine yakışır bir başarıya daha imza attı. Üst üste 4. tarihimizdeki 26. şampiyonluğumuzu kazandık. Bu başarı sahada mücadele eden futbolcularımızın, teknik heyetimizin, kulüp çalışanlarımızın, siz değerli üyelerimizin ve her şartta takımının yanında durduğumuzun

0: İnanıyorum ki bu birlik ve beraberlik sürdükçe Galatasaray daha çok şampiyonlukları yaşayacak, Avrupa'da daha büyük başarılara imza atacaktır. Ve Cumhuriyetimizin değerlerini her zaman en güçlü şekilde temsil etmeye de devam edecektir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Galatasaray. Hepinize sevgiler.
1: Bari tarafı ve üretim yapan firmalar var.
2: Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in açıklamalarını canlı olarak ekranlarınıza getirdik değerli izleyenler. Az önce anonsunu yapmıştık haberin. Arsenal 14. şampiyonluğu için hazırlıklara başladı diye. Şimdi haberimizi birlikte izleyelim.
3: İngiltere'de 22 yıldır şampiyonluk bekleyen Arsenal bu kez mutlu sona çok yakın. Mikel Arteta ve ekibi Premier Lig'in bitimine bir hafta kala konuk ettikleri Burnley'i 1-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Kai Havertz'in golüyle haftayı 3 puanla kapatan topçular İngiltere'nin güney sahillerinden haber beklemeye başladı. Arsenal'ın en yakın takipçisi Manchester City erteleme maçında bu akşam 21.30'da Bournemouth'a konuk olacak. Pep Guardiola'nın öğrencileri Dean Court'ta puan kaybettiği takdirde Arsenal tarihinin 14. şampiyonluğunu ilan edecek. Aksi halde şampiyonluk heyecanı son haftaya taşınacak ve Arsenal pazar 18'de Crystal Palace'a konuk olurken Manchester City aynı saatte Aston Villa'yı ağırlayacak. 37 hafta itibarıyla Arsenal maç fazlasıyla 82 puanla lider konumda bulunuyor. Manchester City'nin ise Bournemouth deplasmanı öncesi 77 puanı var. Arsenal menajeri Mikel Arteta 2016-19 yılları arasında Manchester City'de bugün şampiyonluk için mücadele ettiği Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapıyordu. Burnley maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İspanyol teknik adam, Manchester City'nin maçı için televizyon karşısında olacağım. Açıkçası ne kadar seyredebilirim bilmiyorum ama o sırada en büyük Bournemouth taraftarı olacağımı söyleyebilirim dedi. Premier Lig'de en son Arsene Wenger yönetiminde 2003-2004 sezonunda şampiyon olan Arsenal, son 3 sezonu Arteta ile ikinci sırada tamamladı.
2: Fransa Lig 1'de de sezon tamamlandı değerli izleyenler. Gelin şimdi Fransa'dan Avrupa Kupalarına katılacak takımlara ve küme düşen kulüplere birlikte bakalım.
4: Fransa Lig 1'de 2025-2026 sezonu sona erdi. Paris Saint-Germain üst üste 5. kez şampiyonluğa ulaşırken ligi 2. ve 3. sırada tamamlayan Lens ve Lille direkt Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Lig 1'i 4. sırada tamamlayan Lyon da Şampiyonlar Ligi elemelerinde boy gösterecek. Sezonu 5. bitiren Marsilya direkt olarak Avrupa Ligi'ne katılırken takipçisi Rennes Konferans Ligi için ön eleme oynayacak. Fransa'da 17 ve 18. sıraları alan Nantes ve Metz küme düştü. Sezonu 16. tamamlayan Nice ligde kalmak için ligi

0: Türkiye ekiplerinden Saint-Étienne ise bir üst lige yükselmek için playoff finalinde karşı karşıya gelecek.
1: LASK Linz Avusturya Bundesliga'da 61 yıl sonra şampiyon oldu.
2: LASK Linz kupa hasretine duble yaparak son verdi. Linz ilk kez şampiyon olduğu 1964-65 sezonundan beri bir kez daha Avusturya'da lig şampiyonluğuna ulaştı. Siyah beyazlılar Avusturya Bundesliga şampiyonluk grubunun son haftasında deplasmanda Avusturya Viyen'i 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Bu sonuçla birlikte LASK Linz şampiyonluk grubunda puanını 39'a çıkarırken Sturm Graz 37 puanla ligi ikinci sırada tamamladı. LASK Linz 61 yıl önce olduğu gibi Avusturya Kupası'nı da kazandı. Avusturya Ligi'nde son 12 sezonda Salzburg'un 10, Sturm Graz'ın da 2 olmak üzere sadece 2 takım şampiyonluk yaşadı.
1: Barcelona'nın yıldızı Fermin Lopez ameliyat edilecek ve Dünya Kupası'nı kaçıracak.
0: İspanya milli takımına Barcelona'dan kötü haber geldi. La Liga temsilcisi Real Betis maçında sakatlanan ve ikinci yarı başlamadan oyundan alınan Fermin Lopez'in ameliyat olacağını duyurdu. İspanyol futbolcunun sahalardan en az bir ay uzak kalması bekleniyor. Fermin'in rehabilitasyon sürecinin de bir ay daha sürebileceği belirtiliyor. Sağ ayak kemiğinde kırık bulunan 23 yaşındaki futbolcu Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek. Fermin Lopez bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 48 maçta 13 gol ve 17 asist üretti.
1: NBA ile devam ediyoruz değerli izleyenler. Batı Konferansı finallerinde Oklahoma'ya konuk olan San Antonio seride 1-0 öne geçti. NBA Batı Konferansı final serisi ilk maçı Oklahoma'daki Peckham Center'da oynandı. Seriye evinde başlayan Oklahoma City Thunder 18 bin taraftarı önünde San Antonio Spurs'u konuk etti. İki kez uzatmaya giden karşılaşmayı 122-115 kazanan San Antonio seride 1-0 öne geçerek saha avantajını kapmayı başardı. Spurs'un galibiyetinde öne çıkan isim bir kez daha Victor Wembanyama oldu. 2-24'lük Fransız pivot 41 sayı ve 24 reboundla muhteşem bir performansa imza attı. Wemby bu istatistiğiyle efsane basketbolcu Karim Abdul-Jabbar'ı geçerek NBA playoff tarihinde 40 sayı ve 20 rebound barajını geçen en genç oyuncu unvanını elde etti. Spurs got numbers hungry now behind the play. 5 on 4. Wemby's gonna pull a deep 3. Oh my goodness. De'Aaron Fox'un sakatlığı nedeniyle yer almadığı maçta 24 sayı, 11 rebound üreten Dylan Harper, 7 top çalmayla Spurs'un playoff tarihindeki rekorunu kırdı. Stephen Castle, 17 sayı ve 11 asistle takımın double-double yapan 3. oyuncusu oldu. Ev sahibi Thunder tarafında Alex Caruso 31, Jalen Williams da 26 sayı kaydetti. Shai Gilgeous-Alexander da 24 sayı ve 12 asistle oynadı. Batı Konferansı final serisinin ikinci maçı çarşamba gecesi yine Oklahoma'da oynanacak. Bu haberle spor ajansında ilk saati tamamlıyoruz değerli izleyenler. Saat başından itibaren stüdyo konuklarımız Levent Tüzemen ve Şenol Ustaömer'le devam edeceğiz.
3: Sporun radyosu A-Spor Radyo.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti dünya ekonomisinin odağındaydı. Washington ve Pekin yönetimi karşılıklı gümrük vergilerini düşürme konusunda anlaşmaya vardı. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin ürünlerine uyguladığı ek tarifelerde indirime gidilecek. Çin de Amerikan mallarına uyguladığı misilleme vergilerini azaltacak. Yarı iletken teknolojileri, çip ambargoları, Tayvan gerilimi ve Güney Çin Denizi konularında taraflar arasında anlaşma sağlanamadı. Uzmanlara göre ortaya çıkan tablo kalıcı barıştan çok geçici ekonomi ateşkes niteliği taşıyor.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
6: Reklam. Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: sahası.
1: Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 19 Mayıs 1943 Ankara'da Gençlik Parkı törenle açıldı.
0: Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
3: Reklam.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
6: Spor Radyo.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
9: 1986 yılı Meksika 86'ya belki de tek başına damga vuran Diego Armando Maradona, turnuvada gösterdiği performans dışında İngiltere'ye eliyle attığı gol nedeniyle hem Arjantin adına turnuvanın kahramanı hem de başta İngilizler olmak üzere diğer takımların kötü adamı olarak tarihe geçecekti. Yıllar sonra bugün bile hafızalarda yer eden çeyrek final maçında Arjantin turnuvanın favorilerinden İngiltere ile karşılaşıyordu. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısına Arjantin, İngiltere'ye göre daha hareketli başlıyor ve 51. dakikada Maradona, rakip defansın ayağından havalanan topa, İngiltere kalecisi Shilton'la beraber yükseliyor ve topu kafayla ağlara gönderiyordu. Tabii bu, hakemin gördüğüydü. Aslında Maradona, topa kafasıyla değil, eliyle vurmuş, ancak karşılaşmanın hakemi, pozisyondaki detayı fark etmeyerek golü vermişti. İngiliz oyuncuların itirazları fayda etmiyor ve Arjantin ikinci yarının başlarında 1-0 öne geçiyordu. Tartışmalı pozisyondan sadece 3 dakika sonra kupanın yıldızı Maradona, sonradan 100 yılın golü olarak anılacak olan kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı. Orta sahadan aldığı topla İngiliz

0: Oyuncuların neredeyse yarısını çalımlayarak kaleye giden Arjantinli, son olarak kaleci Shilton'u da çalımlayıp golünü tabelaya yazdırıyor ve Arjantin'i 2-0 öne geçiriyordu. Gary Lineker'in 80. dakikada kaydettiği golle maç 2-1 sona eriyor ve bu sonuçta Arjantin İngiltere'yi kupadan eliyordu. İngiltere'yi eledikten sonra yarı finalde Belçika'yı da 2-0'la geçen Arjantin, final maçında Federal Almanya'yı 3-2 mağlup ederek bu tarihi kupayı müzesine götürmeyi başardı. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Spor Radyo.
1: Bir kez daha merhaba değerli izleyenler. Spor Ajansı'na stüdyo konuklarımızla devam ediyoruz. Ama öncelikle tabii ki günün anlam ve öneminden biraz bahsedelim. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız. Kutlu olsun diyelim bir kez daha ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, minnetle anıyoruz değerli izleyenler. Bugün Levent Tüzemen ve Şenol Usta Ömer'le birlikteyiz. Bu özel güne özel konuklarımız var elbette. Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş İyi yayınlar diliyorum. Hoş geldin.
1: Nasılsınız?
2: İyi, sizi Levent gördük. Tüzemen. İyiyiz Ezgi.
1: Şenol Usta Ömer nasılsınız?
3: İyiyiz. Siz nasılsınız?
1: Biz de çok iyiyiz. Çok teşekkürler. Özel bir gün dedik, güzel bir gün dedik. Arkamda da gördüğünüz gibi kutlama mesajları var. Hemen onları bir paylaşalım. Sizden de tabii ki 19 Mayıs'la ilgili dileklerinizi sonrasında isteyeceğim. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun şeklinde bir paylaşım yapıldı. Aynı şekilde kulüplerden de paylaşımlar geldi. Galatasaray Spor Kulübü 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak bir milletin kurtuluş ateşini yakan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor. Onun açtığı yolda durmadan yürümeye devam ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun demiş Galatasaray. Hemen Fenerbahçe'nin paylaşımına bakalım. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik

0: ve spor bayramımız kutlu olsun. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletimizin bağımsızlık mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor. Başta ulu önderimiz olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Beşiktaş Kulübü ise şu paylaşımı yapmış bugün. Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileriyiz. Atam izindeyiz sonsuza kadar etiketiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun demiş. Ve son olarak Trabzonspor'un paylaşımına da bakalım. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını saygı ve minnetle anıyoruz. Gerçekten tüm paylaşımlar birbirinden güzel, birbirinden anlamlı ve elbette sizin de bugüne dair söyleyecekleriniz vardır. Buyurun efendim.
1: Tabii Atatürk'ün Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlaması ayrı bir şey. Söylediği çok da güzel bir şey var. Ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklı olmasını severim. Evet. Bizim Türkiye'de oynayan bazı oyuncular için bunu inşallah yerine getirirler. Çünkü biliyorsun bizim ülkede yerden kalkmayan futbolcular var. Kafasına top çarpıp ayağını tutanlar var. Beline vurup yüzünü tutanlar var. İnşallah bu vesileyle birlikte onlara da bir şey olur, yani kulağına küpe olur. Centilmence oynamak lazım. Biz de tabii 19 Mayıs Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnetle anlıyoruz. İyi ki varlarmış.
0: Evet, çocuklara, gençlere bayram armağan eden tek lider.
2: Ordu'ya da 30 Ağustos Zafer Bayramı.
0: Tabii.
2: Sonra ülkeye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Yani ülkenin değerlerine göre çok güzel bir bayramlar hediye etmiş. Ülkenin, bir Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran bir insan. Unutulması mümkün değil. Silah arkadaşları deyince bu beni çok fazla duygulandırıyor. Çünkü benim dedem silah arkadaşıydı.
0: Öyle mi?
2: Tabii. Sakarya'daki meydan muharebesinde şehit düştü. Binbaşı, tabur komutanı Binbaşı Hilmi, o zamanki soyad şeyi yok. Hilmi Tüzelmen sonra oluyor. Hı hı. Dolayısıyla onun istiklal madalyası bizde. Babaannem anlatırdı yani.
0: Tabii
1: benim
0: ki.
1: Dedem de şehit oldu ama maalesef biz cenazesini bile, yani ben yoktum o zaman, evet, göremedik. Çünkü 20 yaşında askere gidiyor. Doğudaki şey olayları var ya.
2: İsyan olayları.
1: İsyan olaylarında dedem oraya gidiyor. 20 yaşında vefat ediyor. Hatta en küçük amcam bile doğmamıştı. Biz zaten hiçbir şey bilmiyoruz.
2: Evet.
1: Yani
2: evet.
1: Biz de yani hiç görmedik 20 yaşında vefat. Gitmiş ve dönmemiş yani.
0: Rahmetle, evet,
2: tabii,
0: anıyoruz.
2: Bu ülke rahmetli için mücadele veren, şehit olan, değil mi? Herkesi saygılanıyoruz. Hepsi zaten şehitler ölmez derler ya. Mekanları cennet olsun.
0: Evet, bir kez daha 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutlayalım değerli izleyenler. Herkesin, tüm gençlerin bayramı kutlu olsun. Şimdi biz programımıza başlıyoruz. Neyle başlıyoruz? Beşiktaş'la başlıyoruz. Zira sıcak gelişmeler tabii ki dünden bu yana Beşiktaş'ta yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı. Sergen Yalçın özellikle gelecek sezon oluşabilecek tepkilerle tırnak içinde çok fazla boğuşmak istemediği için görevden ayrılmak istedi ve netice itibariyle ikinci Sergen Yalçın dönemi de tamamlandı. Birazdan elbette rakamlar üzerinden de bakacağız Sergen Yalçın dönemine. Bundan sonra Beşiktaş'ı neler bekleyecek? Acaba teknik direktör kim olabilir? Kim olmalı? Yerli mi, yabancı mı? Elbette bunları da konuşacağız, değerlendireceğiz ama şöyle bir Sergen Yalçın'la yola devam edilmeme kararını yorumlayalım. Şenol Hocam, ne dersiniz?
1: Vallahi Ezgi, baktığımız zaman şöyle, Beşiktaş bugünün ürünü değil yani. Sergen Yalçın'ın bugün ayrılması Beşiktaş'ın bugünkü ürünü değil. Yani yaklaşık 4-5 senedir Beşiktaş'ta her sene aynı şeyleri yaşıyoruz biz. Aynı şeyleri görüyoruz ve aynı şeyler tekrar ediliyor. Yani bir hocayla sezon başı başlıyorlar. Sezon bitmeden başka bir hoca gidiyor. Ha, bundan önce hep yönetimler de değişiyordu. Şimdi yönetim kalıyor. En azından orada bir istikrar sağlamak istiyorlar. Bence yani bu istikrarı bir türlü Beşiktaş sağlayamadı. Burada neticede hocaların gitmesi acaba doğru bir karar mıdır Beşiktaş'ta? Her sene oyuncular

0: Kararın değişmesi doğru bir karar mıdır? Bunu şu andaki yönetim kurulunun iyi analiz etmesi lazım. Yani getirecekleri hocayla, yani kurdukları takımla uzun süre çalışmaları gerekiyor. Şimdi zaten iki tane takım var böyle. Birisi Fenerbahçe, hı hı, birisi de Beşiktaş. Evet. Neden oluyor? İkisi de iyi yönetilemediği için oluyor. Yönetilseydi, yani bu yönetim bazında da sıkıntılar yaşıyorlar. Teknik adam bazında da sıkıntı yaşıyorlar. Her iki takımın da zaten ortak sorunu bu. Ha şimdi diyeceksin ki Fenerbahçe ikinci. Ha Fenerbahçe kurduğu kadroya göre ikinci olmaması gerekir. Bence şampiyon olması gerekir. Fenerbahçe bu sene doğru yönetilseydik en büyük şanslardan bir tanesini bu sene yakaladı. Devre arasında eğer mevcut yönetim doğru işler yapmış olsaydı belki de şu anda Galatasaray'ın önünde şampiyon bitirebilirdi. Bitirir demiyorum, bitirebilirdi. Yani futbolda çünkü olur mu olur, olmazsa olmaz diye bir şey vardır. Yani bunları göz ardı etmemek lazım. Daha iyi neticeler alabilir miydi? Alabilirdi. Şimdi Beşiktaş'ta da onu söylüyorum. Yani Sergen Yalçın acaba hocalık modunu düşürmüş müydü? Yani dışarıdan baktığın zaman biraz sıkıntılı görüyordu. Nitekim zaten kendisi de gelen tepkiler nedeniyle bırakmak istedi yani açıkça. Yani sadece yönetimin burada bir katkısı olmadı. Sergen Yalçın da tahmin ediyorum bunu kaldıramadı herhalde. Ayrılmak istedi. Yani bu yoksa yani taraftarlar her zaman kötü gittiği zaman Ezgi bir takım protestolarda bulunur. Bunu zaman zaman yönetime bulunur. Zaman zaman teknik adama bulunur. Zaman zaman oyuncuya bulunur. Yani bu her tepkinin arkasından birileri gitmemeli. Hele büyük kulüplerde bunlar kalıcı olmalı ki başarı öyle gelsin. İstikrar olmazsa büyük kulüplerde başarı olmaz. Örnek şimdi Galatasaray. Sayın Dursun Özbek seçildiği ilk sene mi şampiyon oldu? Değil mi?
1: Evet.
0: Seçildiği ilk sene şampiyon oldu. Hiç bozulmadı üslubunu. Hocasıyla da devam ediyor. Muhteşem bir istikrar. Yani bundan daha iyi bir örnek olamaz ki. Geçmişlerine kulüpler dönüp baktığı zaman bu başarılar yakalanması için teknik adamı da başkanı da yönetimi de uzun süre görev yapanlardır. Beşiktaş şöyle bir aslında Beşiktaş başka yere bakmasına gerek yok. Kendi tarihine baksın. Rahmetli Süleyman Sabah'dan itibaren başarılı olduğu dönemlere baksın. En son Şenol Güneş de iki maç değil mi? İki defa üstte şampiyon evet oldu.
2: Sergen Yalçın'da
0: sonra. Sergen'le bir kere oldu.
1: İki sezon üst üste evet.
0: İki sezon üst üste. Hatta üçüncü sezonu da Şenol Güneş şampiyon oluyordu. Devre arasında puan farkıyla öndeydi. Bir iki tane önemli oyuncusu satıldı diye şampiyon olamadı. Belki üçüncü şampiyonluğunu yaşayacaktı. Ki Gordon Milne'nin Süleyman Sabah'ın başkan olduğu dönemden sonra o dönemi yaşamışlardı. Belki orada da olacaklardı. Onun için dediğim o büyük kulüplerde hem yönetim istikrarı olacak, hem futbolcu istikrarı olacak, hem de hoca istikrarı olacak. Şimdi bakıyorsun Galatasaray son 7 senede, yani son 4 senesini geçen Levent Üzemen söyledi de 40 küsür futbolcuyla oynamış. Fenerbahçe 102 futbolcuyla oynamış. Beşiktaş'a bakmadım. Belki de Beşiktaş'ınki daha fazladır. Şimdi bak bir takımda 10 sene içerisinde en fazla 30-40 arası. Çünkü bazıları oynamayanlar gider gelebilir ama kemik kadro içerisinde oynamış en az 4-5 tane oyuncu 5-6 eskiden 10 sene 15 sene. Ben Trabzonspor'da 10 sene oynadım. Şenol Güneş'ten bana sıra gelmedi kaptanlık için. Ya herif 16 senedir oynuyordu. Şimdi büyük kulüplerde kötü olan ne biliyor musun? Ya 2 sene oynayan kaptan oluyor ya.
1: Evet.
0: Ben 6 sene Fener'de oldum, oynadım bir kaptan olamam. Fener'de 2. senede kaptan olanlar var. Yani işin bu tarafına da bakmak
1: lazım. 2. senesini dolduran en eski o diyoruz çünkü.
0: Yani evet, çünkü niye? Kadro sirkülasyonu o kadar fazla var ki. Yani bir sene önce gelen yeni oluyor. Yani böyle bir işleyiş içerisinde kulüplerin başarılı olma şansı yok. Bak Galatasaray'ın eski tarihine bak. 96-2000'e 4 defa Fatih Hoca'yla şampiyonluk. Beşiktaş'ınkine bak. Trabzon'un 74-84 arasına bak. 6 şampiyonluk 10 senede. İstikrarlı bir kadro. En fazla söyleyeyim sana 40 kişi. 40 bile olmamıştır. O zaman kadro 16 kişiydi. 30 kişi 10 senede değişmiştir. Zaten çoğu altyapıdan oynuyordu o zaman. Yani başarılı olmak için istikrar şart. Yani bu hem yönetim bazında hem teknik adam bazında. sabırlı olmak lazım diye
1: düşünüyorum. Yalnız Sergen Yalçın'la ilgili şöyle bir durum var. Şimdi

0: Ergen Yalçın'ın gelişi de taraftarlı oldu. Takımda kalışı da taraftarlı oldu. Gidişi de taraftarlı oldu. Yani ilk Sergen Yalçın taraftarın isteyerek kulübe getirdiği bir isimdi. Stadyumda çok görkemli bir imza töreni yapıldı. Sonra ilk sezonunda bırakmak istedi. Taraftar istemedi. Evinin önüne kadar gittiler. Taraftar ikna etti ve kaldı. Sonra taraftar tepki gösterdi, gitti. İkinci döneminde yine taraftar istedi, geldi. Taraftar istedi, gitti. Aslında Sergen Yalçın'ın Beşiktaş kariyeri hep taraftarla bağlantılı oldu.
1: Taraftar Beşiktaş'ta daha istikrarlıymış ya.
2: Bütün kulüpler, yani? Bütün kulüpler.
1: Yani baktığın zaman gelişine, kalışına, evet, gitmemesine karar vermişler. Yani taraftar Beşiktaş yönetimlerinden daha iyi okumuşlar olayı. Ya yani fotoğrafı daha iyi analiz etmişler. Bak sevgili Ezgi, şunu söylemek istiyorum. De geçenlerde de bunu söyledim. Erol Kaynar'ın da abimizin kulakları çınlasın. Şu bir gerçek. Beşiktaş yönetimlerinin bir barışa ihtiyacı var. Her yönetim bir devri sabık yaratmaya çalışmasın. Herkese ne donadı, sen batırdın, sen bu hale getirdin demesin. Beşiktaş'ın yönetimlerinde istikrar yok. Mesela şimdi bir tablo var A-Spor'da. Kaç teknik direktör gelmiş çalışmış Beşiktaş takımında. Bakıyorsunuz bunların hepsi mi kötü ya? Hepsi mi kötü yani? Bunlar değiştiriyorsun, her gelen değiştiriyorsun. O oyuncular, İtalya gol kralını getirdiniz, beğenmediniz. Beşiktaş takım. Öyle değil mi? Tevra Abraham'ı geldiniz, devre arası gönderdiniz. Şimdi tanımadığı dünyanın bir oh getirdiniz, santrfor. Beşiktaş hayal kurdurtmuyor insanlar. Yani şunu aldık, yeni bir takım. Yeni bir takım değil, yeni bir transfer yaptınız. Nasrettin Hoca'nın göle maya çalmasına benziyor ya, tutarsa diye. Bu bu şekilde olmaz. İstikrar lazım Beşiktaş yönetimlerinde. Sayalım. Fikret Orman gitti, mahkemeye verdiniz. Ahmet Nur Çibi geldi, mahkemeye verdiniz. Eski başkan Olimpiyat Komitesi'de görev yaptı.
0: Hasan Arat.
1: Hasan Arat geldi. Büyük olaylar oldu. Kavgalar çıktı. Beşiktaş kongrelerinde sandalyeler havada uçuyor. Taraflar ikiye ayrılmış. Şimdi Serdar Adalı geldi. Yine dışarıdan eleştiri var. Kim gelirse gelsin Beşiktaş o barışı sağlayamazsa, o kucaklaşmayı sağlayamazsa asla başarı elde edemez. Sorun bu. Önce rol model Beşiktaş'ın yönetimi olacak. Burada rol model Beşiktaş taraftarı oluyor ya. Getiriyor, 25 bin kişi imza törenine geliyor, eleştiri istifaya davet ediyor ve sonra gönderiyor. Ha burada mesela şuna da eleştirim Sergen Hoca'ya. Sergen büyük futbolcu, kabul ediyorum Sergen Hoca. Ama şu lafına katılmıyorum. Diyor ki yetkilisi olduğum ama sorumlusu olmadığım bu işin bedelini ödüyorum diyor. Takımı ben kurmadım. Sen alma hocam. Alma. Kimse silah dayamadı kafana. De ki ben ne anlaşacaksınız, sezon başı geliyorum. Sezon ortasında gelip işi kabul ediyorsan o zaman mazeret üretmeyeceksin. Kaldı ki devre arası çok ciddi bir transfer yaptırdın Beşiktaş'a. Yani gelenlerin gidenlerden çok daha iyi olduğunu söyleyemem. Bakarsak kalite anlamında. Bunu Şenol Hocam da güzel. Fenerbahçe içinde santrforlarını gönderiyorsun, soru işareti santrfor alıyorsun. Bunlar olmaz. Bu yönetim hataları bunlar.
2: Dolayısıyla Sergen Hoca sezon başı da transfer yaptı. Kim?
1: Tabii canım yaptı. Mesela şimdi Serkan Reçber de gitti. Evet. Şimdi yeni bir akıl gelecek. Yeni bir teknik direktör gelecek. Yeni bir planlama olacak. Bir yeniden yerli bir teknik direktör devam etmemesini Serdar Adalı Başkan'ın kabul ederim. Ben de görüşü şöyle söyledim. Taraftara heyecan veren, o stat yapılırken onun reklamlarında oynayan Bilic bence Beşiktaş'ın ideal bir teknik direktör. Çünkü hem biliyorsun ülkeye yakın, Balkanların bir şeyi, insanı. Hı hı. Türk insanına benzer, iyi tanıdı, camiye yakından biliyor, enerji veren, heyecanlı bir teknik direktör. Beşiktaş'ta da o heyecanı yaşattı. Bazen gerilimi de yaşattı, bu da gerekir diye düşünüyorum. Bu tür bir yabancı. Ben model olarak Bilic'i söylüyorum. Bilic gelsin de Beşiktaş bir şey demiyorum ama bu tür bir adam. Şimdi Avrupa'da getiriyorsa Avrupa'da gözüyle bakar. Burada çünkü onlar futbolcuların profesyonel olarak yaşadıklarına ilgilenirler. Ama onların özel hayatlarıyla ilgilenmezler. Bilic onlardan biriydi. Oyuncularla ilişkiler yaşıyordu. Çok fazla dostlukları vardı. Sevilen, saygı görülen bir teknik direktördü. Ben dışarıdaki bir göz olarak bunu dile getiriyorum. Ama sonuç neye geliyor biliyor musun? Ne yaparsan yap. Şenol Hoca'yı getir, Levent'i getir, Ezgi'yi getir. Hiçbir şey değişmez. önce yönetimde istikrar lazım. Yönetime bütün Beşiktaş camiası tam destek verecek. Vermezse olmaz. Herkes biz onun altına oyalım politikası hareket ediyorsa Serdar Adalı da gider. Yine başka biri gelir. O gelen de o koltukta oturamaz. Beşiktaş'taki koltuk iğneli fıçıya benziyor. Kusura bakmayın. Çünkü oturan çok tehlike içerisinde. Eleştirilecek. Ya böyle bir şey olabilir mi? Herkes birbiriyle kavgalı ya. Herkes birbiriyle mahkemeli. En son divan toplansa Hasan Arat'ı biliyorsun geldi divan başkanı yumruk attı. Öyle değil mi? Ya burada bunları Beşiktaş'ın aşması yönetim bazında bir yeni bir beyaz sayfa açıp tam destek verip yönetimin arkasında durması gerekir. Yönetimde futbol aklını alırken sadece işin başına getirdiği kişinin görüşlerine nedir onun adı mahkum olmamalı. Şimdi ben transfer yaptığım zaman Şenol Hoca mesela futboldan anlar. Yıllardan beri oynamış. Artı teknik direktörlük yapmış. Bakarsın kim abi o mesela. Aldın tamam çalışkan ama seni bir yere taşır mı? Bazı aldığın oyuncular Beşiktaş yıllardan beri kaçıncı sol bekini değiştiriyor ya? Böyle bir şey olabilir mi?
0: Ki yine değiştirecek.
1: Değiştirecek. Yani transferde para harcamak çok kıymetli. Çünkü Beşiktaş'ın bir de ekonomik yapısında da sıkıntı var.
0: Evet.
1: Çok borcu var. Ama bunu toparlayabilecek bir Beşiktaş camiası içerisinde güçlü bir konsensüs oluşturulmalı. Eski başkanlar da buna katılmalı. Görüş alışverişinde bulunup dostluklar yeniden sağlanmalı. Kavgalar bitmeli artık Beşiktaş'ta.
0: Peki yeni
2: Beşiktaş'a Fenerbahçe birbirine benzer bir şeyini evet, söyleyeyim. Evet. Geçen sene Beşiktaş'ın sol beki kimdi?
1: Masuaku.
2: Orta sahadaki en iyi oyuncusu kimdi? Gerson Fernandes.
1: Evet.
2: Bunları tutamadı. Gerson'u sattı. Para gelsin transfer yapalım. Ya Gerson'u sattığın paranın bir hayli fazla para harcayarak bir şey yapamadın. Şimdi Masuaku'yu yolladın. Ya iki tane üç tane sol bek aldın tutturamadın. Ya 3-5 kuruş fazla verip de takım bütünlüğünü sağlasan Beşiktaş'ın belki de bu kadar fazla transfer yap. Geçen senenin en iyi ikinci oyuncusu ya en iyi iki oyuncusu. Biri sol bek Masuaku, birisi Gerson Fernandes. Al dönelim Fenerbahçe'ye yönetilmemenin ne kadar kötü olduğunu anlatmak için söyledim. Ya devre arası sen hiçbir şey yapmasaydın yönetim kurulu Fenerbahçe daha iyi olacaktı ya. Sen 3 tane santroforu yolladın, santroforsuz kaldı. Stoperini yolladın, BK'yı beğenirsin beğenmezsin, stopersiz kaldı. En son maçta görmedik mi ya Zeki Murat Gülen'in yaptığını? Ya çocuk o kadar çaresiz kaldı ki. 2 tane stoperini devre arası çıkardı ya.
1: Bek'i de çıkardı.
2: Daha sonra 60. dakika tarihe geçti ben diyorum. 2 tane bek'ini çıkardı. Bir sağ bek, 4 tane savunmacıyı bir maçta çıkaran belki de ilk hocadır.
1: 5 hakkının 4'ünü savunmayı değiştirerek kullandı. 4'ünü
2: savunmayı çıkaran tek hocadır.
1: Bu da bir belki mesaj yani. Dedi ki burası evet, tedavi olması lazım diyor.
2: Bravo.
1: Ben buraya kadar müdahale edebilirim. Ben diyor pansuman yapabiliyorum.
2: Bravo.
1: Bunun peki, kesin şeyi yapması
2: sana
1: lazım.
2: Sana bir soru tedavi sorayım o zaman.
1: Evet.
2: Aynı pozisyonda Tedesco olsaydı iki stoperi çıkarır mıydı?
1: Çıkarmaz.
2: Asla çıkarmaz ya. Öyle bir mantığı yok çünkü. Öyle bir mantığı
1: Mourinho
2: yok.
1: Mourinho'sa çıkarabilir. Bekleri yani değiştirir devamlı.
2: Ben Mourinho'nun duruşuna hayranım. Ama burada kendini vermedi Fenerbahçe'ye. En çok eleştirenlerden birisiyim. Çünkü Fenerbahçe'den almaya geldi. Vermeye gelmedi.
0: Bakalım Real Madrid'de neler koymadı olacak. Onu da belki konuşuruz yeri gelirse. Ama şimdi
2: Beşiktaş'ta anlaştı mı? Daha anlaşmadı.
0: Daha anlaşmadı da işte iddialar var şu anda. Peki şimdi Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak noktasından devam edeceğiz ama Sergen Yalçın dönemini de bir toparlayalım. Bir barkomuz vardı. Onu rica edeyim ben arkadaşlarımdan. Şöyle bir bakalım artık Sergen Yalçın'la ilgili son konuşmalarımızı yapıyoruz burada. Zira artık yeni isimler üzerine değerlendirmeler yapacağız ama ilk geldiği sezondan itibaren ki yarım sezonla başlamıştı. 2019-20 sezonunda 15 maçta takımı yönetti. 10 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle 2-13 puan ortalaması yakaladı ve o dönem hatırlarsınız Beşiktaş çok zor bir süreçten geçiyordu. Hiç kimsenin beklentisinin olmadığı bir dönemde başarılı bir performans sergilemişti. Ardından da 2020-21 sezonunda 40 maçta 26 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyetle 2-10 puan ortalaması tutturdu. Aslında şampiyon olan bir takım için 8 mağlubiyet, 6 beraberlik de iyi bir istatistik olarak değerlendirilmez normal şartlarda.
2: O sezon Ezgi.
0: O sezon enteresan
2: bir sezondu.
0: Biraz
2: daha uzasaydı şampiyonluğu kaybetme şansı bile vardı.
0: Kaybetme ihtimali de vardı, doğru. Canım. Ve 2.10 puan ortalaması.
2: İsmail Kartal'ın Fener'e geldiği sene çok iyi bir çıkış yakaladığı sene, yakalayabilirdi onu.
0: Evet, yani iki kupayla tamam.

0: tamamlanan bir sezon. Hem Türkiye Kupası hem Süper Lig şampiyonluğu. Ama netice itibarıyla 6 beraberlik 8 mağlubiyet de aslında tartışılacak bir sonuç.
1: 2021-2022 5 mağlubiyetini Galatasaray'a geçen akşam
0: kabul etmiş.
1: Sevgili Ender Bilgin'in programında yerlere vurdu. Ben dedi kabul etmiyorum 5 mağlubiyet. Haklı.
0: Yani evet, normal şartlarda şampiyon takımlarda çok alışıldık senaryolar değil.
1: Hocalığın en güzel tarafı nedir biliyor musun? Hep bizden öncekiler, biz de onlardan bazı şeyler örnek almışızdır. Takım mağlup olduktan sonra oyuncuya bir şey söylemeyeceksin. Takım kazandığı zaman o hataları yüzüne vuracaksın ki morali yüksek olacak. Zaten dibe vurmuş senin oyuncunu ayağa kaldırmak için bekleyeceksin. En azından 1-2 gün sonra hatalarını tekrar söylersin.
0: Doğru. Peki sonraki sezon 21-22 sezonunda 15 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle 1.40 puan ortalaması ve zaten ilk dönemi sona eriyor bu performanstan sonra Sergen Yalçın'ın. İkinci dönemi de 2025-26 sezonunda 33 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 1.73 puan ortalaması. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş kariyeri bu şekilde.
2: Buradaki kariyerindeki puan tablosunda iki yer geçerli. 40 maç ve 33 maç.
0: Evet.
2: Öbürleri az maç olduğu için.
0: Evet.
2: Yalnız 2020-21 sezonunda şampiyonluğu önce Fenerbahçe, sonra Galatasaray'da etti Beşiktaş'a. Açık konuşalım. Sivas'ı Fenerbahçe yenseydi şampiyondu.
1: Aynen öyle. Oldu.
2: Galatasaray bir gol fazla atsaydı Malatya'ya, Galatasaray şampiyondu.
0: Gerçek aslında bu. Beşiktaş sezonu çok iyi başlayıp ikinci devreden sonra
2: bu gerçekleri
0: çok
2: yani
0: başlamıştı.
2: Gerçekleri de görmekte fayda var yani. Eğer o günkü şartlarda evindeki Sivas maçını kazansaydı Fenerbahçe takımı, net olarak söylüyorum, hiç kimseye gerekçe görmeden şampiyon olacaktı Ali Koç'un başkanlığı döneminde.
0: Peki Levent Tuzemen diyor ki Slaven Bilic gibi yabancı ama Türkiye'yi de camiayı da iyi bilen bir teknik direktör olmalı. Şimdi bugün gelen haberlerde evet yabancı teknik direktörlerin isimleri çok fazla konuşuluyor ama bir taraftan da Nuri Şahin gibi, Arda Turan gibi yerli hocaların da isimlerin geçtiğini görüyoruz. Hocam siz ne dersiniz?
1: Ezgi, Beşiktaş'ın en son şampiyon olduğu yabancı hoca kim biliyor musun? Ben Gordon Mill'den sonrasını hatırlamıyorum, bilmiyorum da bir bakmak lazım.
0: Gordon
1: arkadaşlara bir
0: lazım.
1: Soralım.
0: Öyle olması lazım.
1: Arkadaşlara bir soralım
0: ama.
1: Bak bu çok önemli bir şeydir. Bilmiyorum arada yabancı gelip
2: ya
1: oldu.
2: Şenol Güneş var, Mustafa Denizli var.
1: Anlatamıyorum ben ya, yabancı.
2: Yabancı.
1: Yabancı diyorum.
2: Yabancı bilmiyorum.
0: Ben de en son
1: yabancıyla ne zaman
0: ama.
1: Şampiyon olduğunu sordum ben. Şenol Güneş iki defa oldu. Olmaz mı?
0: Down var. Bir saniye.
1: He, down. Evet, Down var. Evet, rahmetli Down
0: var. Down var. Tam yıllarına bakacağım şimdi. Yani 90, siz devam edin hocam.
1: 90'lı yıllarda falandır Down herhalde, yanılmıyorsam. 90'lı yılların sonuna evet. Doğrudur. Yani onun için şey, Beşiktaş'a gelen teknik adamlar da tedirgin oluyor. Şimdi Allah aşkına yabancı bir teknik adam getirsen, tabloya bir baksa, son 5 seneki Beşiktaş'ta durum nedir? Kaç tane teknik adam, kaç tane oyuncu değişti diye adam, yani merak eden bir teknik adam bakar. Yani bir kulübün tablosuna bakar, kadrolara bakar, oyuncu kadrosuna bakar. Kaç tane teknik adam değişmiş, kaç tane oyuncu değişmiş? Gelen adam da diyecek ki ya burası acil bir
0: hocam,
1: durum.
0: Hocam şöyle söyleyeyim. Daum'un Fenerbahçe ile şampiyonluğu var. Beşiktaş yok. Luchescu'nun var 2002-2003 sezonunda.
2: Tabii ya. 100.
0: Evet.
2: Yıl.
0: Evet. Doğru, 100. yıl şampiyonluğu.
1: Evet bak onu evet.
0: Luchescu var. Ondan önce Gordon Mill.
1: Evet. Luchescu da zaten evet. Gittiği takımı şampiyon yaptı. Öyle bir hoca. Galatasaray'a geldi, şampiyon yaptı. Onu
2: Galatasaray'a geldi de 5. şampiyonluğunu yapamadı. UEFA şampiyonmuş kadroyu.
1: Yani Beşiktaş'ın durumu Ezgi buradan çok zor çıkacak gibi görünüyor ama çıkması lazım en azından bu sene. Yönetim bazında bir istikrar sağlayıp seçime
0: 94,
1: kadar.
0: 94-95'te Daum da şampiyon yapmış bu arada. Şimdi
1: evet, 90'lı yıllarda
0: bakıyorum.
1: Hatırlıyorum.
0: Evet, evet.
1: Yani iki tane zaten Daum Fenerbahçe'yi de şampiyon yaptı. Evet. Beşiktaş'ı da şampiyon yaptı. Luchescu, Beşiktaş'ı, Galatasaray. Yani bunlar ne ama Ezgi?
2: Galatasaray'ın Luchescu'lu şampiyonluğundan sonra hiç yabancı hocası yok.
1: Hayır neyi söylemeye
2: şey
1: çalışıyorum
2: galiba, biliyor musun? Gerets var, pardon, Gerets var.
1: Bunlar 2006'da. Bilinen isimler. Bilinen, evet. Türkiye'yi Gerets. Tanıyan isimler.
0: Evet.
1: Ben onu söylemeye, yabancı geliyor şimdi. Allah aşkına takımı
0: tanıyor. O kadar çok teknik direktör gelip gidiyor ki artık biz de unutuyoruz. Muhtemelen izleyiciler bizi kızıyorlardır.
1: Kaç maç dayandılar hiç. Adam gitti.
2: Hocam
1: Solşay
2: mesela yer...

0: belli isimlerden bahsediyorlar. Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'te şampiyon olması, Avrupa Konferans Ligi'nde değil mi yarı finale kadar yükselmesi iştahları kabartıyor. Hı hı. Ama Arda Turan Türkiye'de dönüşü erken olur diye düşünüyorum.
1: Hı.
0: Çünkü orada başarı elde etmişse o zor şartlarda, katılıyorum savaşın sana, göbeğindeyken, evinde maç oynamadan, Polonya'da maçları, evet, oynayarak, hem deplasman hem orada oynayarak şampiyon yapması büyük başarı. Yarı finale kadar yükselmesi büyük bir başarı. Üstelik çünkü bir Simeone eğitiminden geçmiş, Barcelona'da oynamış, Fatih Terim'in eğitiminden geçmiş bir insan. Bunları beraber toplamış bir potanın içinde eritmiş ve kendisi bir teknik direktör olarak gelmiş. Ben Nuri Şahin'i çok beğenen bir insanım. Ama Nuri Şahin için şunu da düşünmek lazım. Beşiktaş, Başakşehir. Başakşehir doğru yönetilebilen bir kulüp. Göksel Gümüşdağ tarafından. Hı hı. Şahane yönetiliyor. Bunu kimse inkar edemez.
2: Kesinlikle.
0: Ama bir gerçek de şu var. Medya baskısı yok. Kimse Başakşehir'i eleştirmiyor. Niye Şenol'u oynattın, Levent'i oynatmadın demiyor. Değil mi? Niye Levent'i çıkardın, Şenol'u oyuna aldın diye bir cevap vermiyor. Ona soru sormuyor. Anlatabildim mi? Artı taraftar oradan bağırsa Şenol istifa diye duyan olmaz ya.
2: Evet.
0: Duyan olmaz yani. Seyircisi açısından söylüyorum. Rahat bir ortam var. Paraların ödendiği bir ortam var. Orası şahane bir kulüp Başakşehir.
2: Kurumsal mükemmel
0: yönetiliyor. Yani Göksel Gümüşdağ ekibini kutlamak gerekir bu konuda. Kimse inkar edemez bunu yani başarılarını. Ama buraya geldiği zaman Beşiktaş seyircisi iç içe teknik direktör. Hata yaptın mı ıslıklama geliyor. Hata yaptın mı mırıldanmalar başlıyor. Tepkiler başlıyor, istifa denmeye başlıyor. O yüzden Beşiktaş'tayken hep winner bir takım, winner bir teknik direktör olman lazım. Kazanan bir teknik direktör olman lazım. Başakşehir'de kaybettiğin maçlardan sonra onun analizini Göksel Gümüşdağ ve ekibi doğru olarak yapıyorlar. Oyuncular ne diyor? Bizi diyor futbol anlamında çok yukarı çekti diyor Nuri Şahin için Başakşehirli oyuncular. Oyuncu bunun analizi yapar. Siz haberi dinledim geçen gün. 3 tane Beşiktaş'taki futbolcu, biri Çerni, biri Endili, biri daha var. Yönetime demişler ki Sergen Yalçın varsa biz yokuz yeni sezonda. Böyle bir futbolcuya dayalı sistem oluşuyorsa o da tehlike. O zaman futbolcular yönetir takımı. Teknik direktör orada başarılı olamaz.
2: Ama yani, ben de tam tersini duydum. Sergen Yalçın'ın oyuncularla arası çok iyiymiş.
0: Yani Çerniliği olduğunu zannetmiyorum.
2: Ha, o aldırdı onu ama niye olmasın?
0: Çerniliği o mu aldırdı?
1: Yok, o aldırmadı.
0: Aldırmadı.
2: Olur mu?
0: Aldırmadı.
2: Ha.
1: Solskjaer vardı.
2: Solskjaer vardı, doğru. Sen Arda'nı, mesela Arda Turan'ı söylüyor ya, herkes dillendiriyor. Arda Turan Türkiye'ye dönerse adresi belli. Arda Turan başka yere gitmez.
1: Sadece Galatasaray'a mı çalışıyor
2: yani,
1: diyorsun?
2: Arda Turan'ın zaten önü açık. Avrupa'da büyük bir olasılıkla onun hedefleri Avrupa'da iyi bir takıma gitmek. Onun Galatasaray'a gelmesi...
1: Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.
2: Yani Arda'nın var şeyi, albenisi var, avrosu var. Hı. Avrupa'da bir takım çalıştırabilir ve iyi takımda, İspanya'da falan iyi takımlar çalıştırabilir Arda. Arda'nın gidişatı Levent Tüzemen demin çok güzel izah etti. Bir teknik adam çalıştığı daha önce başarılı teknik adamlardan bir şey öğrenmesi lazım. Oralarda bir şeyleri not etmesi lazım. Yoksa teknik adamlık öyle kursa gidiyorsun. Kursta bunu görüyorsun. Yok çok iyi dereceyle mezun olmuşsun. Birincilikle mezun olmuşsun. Böyle teknik adamlık olunmuyor. Teknik adamlık bu işin içinden geleceksin. Tekme yiyeceksin. Kafanı topa sokacaksın. Çarpışacaksın, mücadele edeceksin. Oradan sonra bunun içinden geldikten sonra bir yerlere geleceksin. İşte Arda Turan da bunun gibi birisi. Yani birçok şu anda hocamız aynı şekilde Türkiye'de. Bunları görmek lazım. Arda Turan'ın da tek adresi olur. Onun gideceği yer belli zaten. Başka bir yere gideceğini
0: zannetmiyorum. Zaten Okan Buruk'un misyonunun Galatasaray'da olduğu gün ben Arda Turan'ın Galatasaray'ın hocası olacağını düşünüyorum.
2: İşte yani ben adresi söyledim. Sen doğru ismini verdin.
0: Mesela bunlardan bir tanesi de ileride de o da yeni başladığı için Selçuk İnan da. Bak Selçuk İnan'ın Galatasaray dergisi var, çıkıyordu o zaman. Bir röportajını okumuştum. Çalıştığım bütün teknik direktörlerin yaptığı çalıştırmalarını, pozisyon bilgilerini not ediyorum dedi.
2: Bravo.
0: İleride teknik direktör olursam benim önüme gelsin bunlar. Ben bunlardan ders alayım demiştim. Bu röportaj benim aklımda kaldı okuduğumda. Şimdi bunu geliştirebilir. Dünya futbolunu takip edebilir. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Genç bu teknik direktör adaylarının bence

0: bu sene yapmaları gereken şu: sezon açılışlarına kadar mümkünse Dünya Kupası maçlarını gidip izlesinler. Yerinde izlesinler. Çünkü her takımın kendine göre bir oyun modeli var. Oradan bile kendinize bir ders çıkartabilirsiniz. Bunu Hikmet Kahraman çok yapıyor. Gidiyor her yeri izliyor. Bütün maçları izliyor. Türkiye'deki teknik direktörler de kendilerine bunu meslek olarak kabul etmişler ve uzun soluklu olarak yapmayı planlıyorlarsa bu büyük dev turnuvaları yakından izleyip özellikle canlı izleyip gidebildikleri maçlar, bütün hepsi aynı gün seyredemezler ama kendilerine birer maç seçerek o maçları izlemeliler. Yani kendilerine antrenörlük konusunda yardım olabilecek takımların maçlarını seçsinler. Bunlar da onların gelişimine fayda olur. Şimdi ben yani Sergen Hoca için de, Sergen Yalçın'ın Galatasaray'ın ikinci gelişinde, Lüçescu döneminde medya Galatasaray uçağıyla birlikte gidip geliyordu. Galatasaray kulübü o zaman bu imkanı tanıyordu gazetelere. Ben de Sergen Yalçın'la aynı uçakta gitme şansını elde etmişim. Sohbet ediyorduk falan Sergen'le. İşin şunu net olarak söylüyorum. Sergen çok büyük futbolcu, çok zeki, çok yetenekli bir oyuncu. Ama Sergen Yalçın sıkılgan bir insan. Bak söylüyorum, uzun soluk teknik direktörlük yapamaz. Sergen Yalçın diyeceksin, ben seni bir sene çalışacağım. Bu sezon başı veriyorum, sezon sonu ayrılıyorum de. O da tam konsantre olsun. Çünkü iki sene, üç sene dediği zaman olmaz o iş. İşte bak açıklamalar böyle. Diyor taraftarlar nasıl beni arkamda durma, evet, destek vermediler diyor. Ya nasıl durmadı hocam? Ezgi Toper söyledi az evvel. Sergen Yalçın istiyordu, 25 bin genç kişi geldi imzaya ya. Bundan daha büyük destek olabilir mi? Öyle değil mi? Yani bunun arkası dönem aynı şey. Mesela Mourinho dedi, sizin giydiğiniz şey benim tenimin forması dedi. 30 bin kişi geldiğinde Fenerbahçe'ye imzaya. Öyle mi oldu sonra? Değil. Bu sana verilen desteğin kıymetini bileceksin. O sorumluluğu alacaksın. Birazcık daha zaman ayıracaksın özellikle şeyde, Ümraniye'de.
1: Ama Sergen Yalçın'ın da işte böyle bir karakteri yok, onu da biliyoruz.
0: Yani, yoksa o zaman teknik direktörlük yapmayacak, yorumculuk yapacak.
1: Tabii yani şimdi şöyle düşünelim. Galatasaray şampiyon olduğu sezonda Okan Buruk ne kadar çok eleştirildi sezon boyunca. Ya 3 şampiyonluğun üzerine.
0: 4 şampiyonluk. 4.
1: Hayır, 3.'ünün üzerine bu sene bu kadar ya, eleştirildi.
0: Bir şey sana söyleyeyim. Ben
1: yine şampiyon oldu ama en çok Ezgi, eleştirildiği sezonu bak, geçirdi.
0: Ezgi ben... Bana
2: en çok eleştiren de karşımda oturuyor.
0: Bana taşı atıyorsan
1: yani, hayır,
0: bir şey söyleyeceğim. Ben sana bir şey söylüyorum. Ben 1985 yılından beri Galatasaray takımını izliyorum. Derval Galatasaray'da kaç sene şampiyon olmadı ya? Bu ligde namalip ikinci oldu.
2: Namalip ikinci oldu.
0: Pardon. Ya, Trabzon yendi biliyorsun Yunanlılar döneminde.
2: Yok. Galatasaray, bizim dönemimiz.
0: İstanbul'da.
2: Bizim dönemimiz.
0: İstanbul'da mı ne yendiler ya da berabere kaldılar. Beşiktaş takımı şampiyon oldu.
2: Hayır, Trabzon'da Beşiktaş bizi yendi. Beşiktaş şampiyon oldu.
0: O Beşiktaş şampiyon olduğu sene, evet.
2: Derval ikinci oldu.
0: Derval ikinci
2: oldu. Namalup ikinci oldu.
0: Ama İstanbul'daki Galatasaray Trabzon maçında Trabzon'u Galatasaray yenemedi. Ben maçtaydım.
2: Ha, o aynı
0: yenemedi. Şey. Derval. Derval'i taş attılar ya. Hatırla. Taş attılar bu işlerde. Ama Galatasaray yönetimi ne yaptı? Ben 1984 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Derval'le Paris'te röportaj yaptım. Rahmetli Ümit Aktan da vardı yanımda. Beraberdik yaptık. Schumacher'le beraber yaptık. Veselinovic'le yaptık. O sene iki tane teknik direktör Türkiye'ye girdi. Veselinovic Fenerbahçe'ye, Derval Galatasaray'a geldi. İkisi de. Tuke'de yaptık hatta Veselinovic'le röportajı. Bu bir tarih yani. Bunlar geldi. Derval'in arkasında durdu. Derval gibi büyük bir teknik direktör başarılı olma diye gönderecek bir adam değil. Ve sonunda oldu. Ama kimi yetişti yerine bıraktı? Mustafa Denizli'yi. Piontek'le milli takım büyük aşamalar kaydetti. Ama kimin geldi yerine bıraktı? Fatih Terim'i. 96 Avrupa Şampiyonası'na gittik. Böyle turnuvalarda hiç görünmedik biz. Bilmediğimiz yaşlarımızda yokuz biz. 54'te falan varmış. 50'de. Biz onlardan hiç haberimiz yok. Dünyada yokuz yani o zaman. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bugün Galatasaray takımını bu teknik direktörleri izlemiş adamım ben. Bu teknik direktörlerde Mustafa Denizli ile ilgili... O da büyük bir taktisyendir. Futbol, Türk futbolcularının kafasındaki korku prangalarını kıran adamdır Mustafa Denizli. Nöşetel maçından sonra 3-0 kaldırın kafası, siz bu takıma 5 atacak güçte bir takımsınız dediği zaman onlara bu hayali kurdur, 5 attırmış bir teknik direktördür. Şunu söyle, Fatih Terim öyledir. Ne de 1-9-1 oynuyorduk. Öyle de kaybediyoruz, böyledir diye. O da cesaretli ve yürekli bir adam. İşte UEFA Kupası'na kadar götürmüş Galatasaray'ı. Şunu aktarmaya çalışıyorum. Her teknik direktör eleştirir. Ben kimseye bu konuda başarılı demiyorum. Ben Galatasaray tarihinde kitabında Okan Buruk oyuncu olarak 4 yıl üst üste daha fazla Galatasaray'a

0: şampiyon oldu. Ayağı kırıldığı dönemi biliyorum. 4 yılda hoca olarak oldu. Böyle bir başarı imza atmış bir teknik direktörü yok sayamam. Ama 350 milyonluk bir kadronun da 25 puan kaybetmesini kabul etmem. Etmem, kusura bakma.
1: Namalip
0: olsaydı
1: ki,
0: bu takım kabul ederdim.
1: Ben de diyorum ki Okan Buruk'un bu kadar eleştirildiği bir ortamda, evet, Sergen Yalçın'ın hiç eleştirilmemesini beklemesi garip bir
0: senaryo. Bravo, tebrik ediyorum. Biz Okan Buruk'un bu kısmını alkışlıyoruz. Hı. Tebrik ediyoruz. Tarihteki en güzel yere koyuyoruz onu. Ama kusura bakma, sen 5 deplasmanda yenilgi yaşamışsın. Galatasaray takım bunu yaşayamaz. Eğer sen Liverpool'u yeniyorsan evinde 2 defa, sen neydi onun adı, Bodo'yu yeniyorsan, Atletico Madrid'i elinden kaçırıyorsan, sen Juventus'a dünyayı dar ediyorsan 5 mağlubiyet dışarıda alamazsın. Benim bakış açım bu. Ha, bana eleştiriyorlarmış. Ben mesela dün gece Galatasaray iş insanlarının davetindeydim. Gittim, orada gazeteci çocuklar vardı. Demişler ki yardımcıları çok eleştiriyor, tepki koyuyoruz. Ya siz zaten tepki koysanız ne olur, olmasa ne olur. Siz yardımcısınız zaten, isminiz üstünde. Konuşmayın. Asıl teknik direktör olur, o zaman meydanda konuşalım sizinle. Ben Okan Hoca ile ilgili ne demişim? Alakasız mı demişim? Şunu mu? Hayır. Ben futbolun içinde kalarak eleştirmişim. İşin gerçeği bu. Aynı günü 3 tane hata yapamazsın. Fatih Tekke'ye cevap veremezsin. Bir gazeteciye kötü bir laf söylemesin, hain diyemezsin. Artık kalkıp da Koca ile intikam ateşi yakamazsın. Sen şampiyonluğunu bu Galatasaray takımı çok önce bitirmesi lazımdı. Şampiyonluk bir takım şeylerin üstünü örtmemesi lazım. Ben öyle gazeteciyim. İster kabul ederler, ister kabul etmezler. Ben dervalleri görmüş bir insanım. Börsleri izlemiş bir insanım. Yani affedersiniz de her şeyin bir şeyi var yani bu konularda. Kalkıp da kupayı, bir de Avrupa kupası alman lazım. Başarılı olman lazım. Doğru mu? Ama geçmişteki sistem olsaydı Galatasaray bu grupta elendikten sonra Liverpool'a, UEFA'ya veya Konferans Ligi'ne devam etseydi iki kupadan birini alırdı. Onu alabilecek kadroya sahipti. Bunun altını çiziyorum. Sistem maalesef geçmişteki gibi buna izin vermiyor. Ben Okan Buruk diyor muyum Galatasaray'dan gitsin diye? Hayır. Ama şapkanın önüne koyacaksın, hatalarını yüzleşsin. Niye Fenerbahçe maçı öncesi ben defalarca söyledim hocam şahit, bir hafta kapandın Kemerburgaz'a?
2: Evet.
0: He? Çünkü seni tedavi edecek yer orası. Senin medyada, özel hayatında çok eleştiriler. Beni hiç ilgilendirmez özel hayatı. Yok oradan çıktı, buradan çıktı diye böyle sosyal medya sürekli gündem yaptı falan. Bu beni ilgilendirmez. Benim inandığım şeyler değil bu. Ama şunu da söylemek istiyorum. Sen bazı aldığın oyuncuları oynatmadın. Bazı oyunculara tepki gösterdin. Mesela onları sorarım. Onları sorarım, kusura bakmasın.
3: Bravo, Galatasaray aldığı oyuncuları oynatamadı. Fenerbahçe almadığı oyuncuları oynatamadı. Elindeki oyuncuları kaybetti, oynatamadı. Evet. Yani bak şimdi, zenginlik böyle bir şey. Bak, Levent Üzemen zengin adam. Galatasaray eleştiriyor, bolluktan eleştiriyor. Biz de Fenerbahçe'yi ne diyoruz Ezgi? Sen elindekileri tutamadın, onları oynatamadın, alamadığın oyuncuları oynatamadın. O da diyor bolluktan oynatamadın. Okan Hoca da belki eleştiri hak ettiği yerler olacaktır. Yani bu futbolun içerisinde her zaman doğru olan şey, doğru olduğu zaman öveceksin. Yanlış olduğu zaman da fikrini söyleyeceksin. Yani o zaman biz niye burada konuşuyoruz ki yani? Herkes eyvallah eyvallah demek
1: için. Zaten yani herkesin bir şeyi sadece doğru ya da sadece yanlış yapma ihtimali yok hayatta. İlla ki doğru
3: şimdi
1: da olacak,
3: sana farklı bir şey söyleyeyim.
0: Güzel söz şu. Dedin ya Sergen Yalçın'ın tepkilere tepki koymasının anlamı yok. Ortada bir başarı yok. Türkiye Kupası finale kalmadı. Okan Hoca 4. kez lig şampiyonu oluyor. Bu sene ilk 16'ya kalmış. Ben bundan dolayı alkışlıyorum onu.
1: Ve Beşiktaş taraftarı bu kadar ayağı kırıklığına rağmen de o tribünleri, evet, hiç boş bırakmadığını söylemek
0: ya
1: lazım.
0: 5 mağlubiyet. Ligin ikincisinin 2 mağlubiyeti var.
3: Ne, kaç tane beraberliği
0: bir tanesi
3: var?
0: Fener
3: 11
0: Galatasaray
3: tane de beraberliği, tamam, var. Hocam, ne farkı? O şey da mağlubiyet ya. Ama Mourinho'dan namağlup 3. oldu Portekiz'de. O başarı mı şimdi baktığın zaman? Değil. Şampiyon olacaksın. Başarı böyle ölçülüyor.
0: Tabii, şampiyon olunca tabii 8 mağlubiyetle şampiyon
1: olunca. Tabii işte az önce evet baktık.
0: O zaman onu görüp de eleştirmiyorsa, herkes şampiyonu kutlamasını yapıyorsa, bunu teknik heyet olarak bunun analizini yapmıyorsan, o zaman ileride başın sıkıntıya gelebilir. Evet. Hocam ben
1: bunu
0: söylemiyorum.
1: Bir sonraki sezon girdi zaten Beşiktaş'ın başı sıkıntıya.
0: Efendim?
1: Bir sonraki sezon o sıkıntıyı yaşadı zaten.
0: Ne kadar güzel söylüyorsun. Ben onu söylüyorum. Bugün bunu nasılsa şampiyon olduk ya, boş ver. Bundan ne konuşuyor? 5 mağlubiyet olsa ne olur derse, ben bundan dolayı ben bunu kabul etmem. Ben problem değil. Ben görevimi yaptığım süreç içerisinde başarı olduğu sürece başarısını Okan Hoca'nın al.

0: Alkışlarım sonuna kadar, ellerim kızarıncaya kadar alkışlarım. Ama yanlışı varsa söylerim.
1: Peki şöyle yapalım. Şimdi
0: Fatih Terim'le ilgili söyledik. Fatih Terim telefon açtı, zamanında teşekkür etti. Fatih Terim gibi gövdeli bir teknik direktörden bahsediyoruz ya. Allah aşkına yani. Fatih Terim de eleştirdiği zaman oldu. Ya bu eleştirilere bu kadar tepki koyup insanlara mesaj göndermenin anlamı yok. Ben almam o mesajları baba. Benim o telefon onlara kapalı, o mesajlara.
1: Peki. Şimdi
2: aradığınız kişi
0: ulaşamıyor.
1: Şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
2: Güzel.
1: Peki şimdi Galatasaray ve Fenerbahçe'yi çok detaylı konuşacağız elbette. Beşiktaş'ta da teknik direktör kim olacak? Futbol yapılanması kime emanet edilecek? Bu doğrultuda kimler gidecek, kimler gelecek? Artık bunları elbette yakından takip edeceğiz ve sizinle de sıcağı sıcağına paylaşacağız. Şimdi arkadaşlarım bir bağlantı hazırlıyorlar. Biz Türkiye'deki futbol ortamını konuşacağız, değerlendireceğiz ama İngiltere şu an alev alev Arsenal'ın bu akşam şampiyonluğunu ilan etme ihtimali var. Diğer taraftan Manchester City'de Guardiola ile yolların ayrılacağı iddiaları var. Bu iki gündem başlığı da elbette çok önemli. Alparslan Düven bizi bekliyor. Detayları paylaşmak üzere sözü hemen kendisine bırakalım.
3: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Arsenal'le başlayalım. Premier Lig'in 37. haftasında Burnley'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj elde etti. Londra ekibi Manchester City'nin puan kaybetmesi halinde 22 yıl sonra ilk kez Premier Lig kupasını kaldıracak. Arsenal İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyete imza atmış oldu böylelikle. Emirates Stadında Burnley'i ağırlayan Michael Arteta'nın öğrencileri rakibini 1-0 mağlup ederek liderliği de sürdürdü. Mikel Arteta'nın öğrencileri diye düzeltelim. Tabii karşılaşmanın tek golü 37. dakikadaki Kai Havertz'ten geldi ve Alman yıldızın golü Arsenal taraftarlarını adeta şampiyonluk havasına da sokmuş durumda. Tabii bu sonuçla Arsenal puanını 82'ye yükseltti ve bir maç fazlasıyla Manchester City'nin 5 puan önünde yer alıyor şu an itibariyle. Pep Guardiola'nın ekibi Bournemouth karşısında puan kaybetti ederse Arsenal 2003-2004 sezonundan bu yana ilk kez Premier Lig şampiyonu olacak. Tabii Arsenal son olarak Arsene Wenger yönetiminde yenilmezler olarak anılan kadroyla şampiyonluk yaşamıştı. Burnley karşısında galibiyet golünü atan Havertz'in sezonun kritik isimlerinden biri olmayı sürdürdüğünü de hatırlatalım. Özellikle son haftalarda attığı gollerle Arsenal'in zirvede kalmasında önemli rol oynayan yıldız futbolcu taraftarlardan da büyük bir alkış aldı. Tabii İngiliz basını Arsenal'in özellikle duran toplardaki etkinliğinin bu sezon şampiyonluk yarışında belirleyici faktörlerden biri olduğuna özellikle dikkat çekiyor. Premier Lig'de geride kalan fikstüre göre Manchester City tüm maçlarını kazanırsa şampiyonluk yarışı son haftaya taşınacak. Ancak City'nin Bournemouth karşısında puan kaybetmesi durumunda Arsenal kupayı matematiksel olarak garantileyecek ve İngiliz basında yapılan yorumlarda Arsenal'in artık ipleri tamamen eline aldığı değerlendirmesi yapılıyor. Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal son yıllarda üst üste ikinci sırada kaldıktan sonra bu sezon istikrarını korumayı başardı ve İspanyol teknik adamın genç ve dinamik kadro yapılanması İngiltere'de büyük övgü toplamaya da devam ediyor. Arteta'nın şampiyon olması halinde kulüp tarihinde modern dönemin en önemli teknik direktörlerinden biri olarak gösterileceği de yapılan yorumlarda yer alıyor. Diğer yandan Arsenal sadece Premier Lig'de değil Avrupa'da da başarılı bir sezon geçiriyor. Londra temsilcisi bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yükselerek tarihi bir başarı elde etmişti. İngiliz ekibi hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi kupasını kazanarak tarihi bir çifte zafer hedefliyor böylelikle. Diğer yandan tabii Guardiola çok tartışmalı. Gidip gitmeyeceği tartışmalarından bahsediyoruz. İngiliz basınından tabii gündemi sarsacak iddialar da geliyor bu konuyla ilgili olarak. Pep Guardiola Manchester City'deki görevinden sezonun sona ermesinin ardından ayrılacak. Diğer yandan İngiliz futbolunda bir dönem sona eriyor manşetlerini görüyorum İngiliz basınında, spor basınında. Spor basınının iddialarına göre Guardiola sezon sonunda Manchester City'den ayrılacak. Resmi açıklamanın pazar günü yapılması ve Guardiola'nın İngiliz futboluna bıraktığı büyük etkinin pazartesi günü düzenlenecek üstü açık otobüs geçidinde kutlanması bekleniyor.

0: Tabii kutlama organizasyonu saat 16'da Manchester'ın özellikle merkezi bölgesinde başlayacağım ve bir saat sonra da Etihad Stadyumu'ndaki stand resepsiyonu önünde sona ereceği de ifade ediliyor. Diğer yandan da Guardiola'nın bu yaz görevden ayrılacağı yönündeki söylentiler birkaç aydır gündemdeydi. Katalan teknik adamın City'deki dönemini sonlandırmayı düşündüğü de ortaya çıkmıştı böylelikle ve sözleşmesinde bir yıl daha bulunan Guardiola'nın bu konuya sık sık değindiği de biliniyor. Ayrıca kulüpte farklı bir görevde kalma ihtimali de bulunuyor. Bunun da altını çizelim. Yerine geçmesi için de en güçlü adaylar arasındaki eski Chelsea teknik direktörü olan Enzo Maresca ve Bayern Münih'in başındaki Vincent Kompany gösteriliyor. Bugün Vincent Kompany ile ilgili olarak da ciddi iddialar ortaya atılmıştı. Manchester City cumartesi günü biliyorsunuz Wembley'de Chelsea'yi 1-0 mağlup ederek FA Cup'ı kazandı ve takım ayrıca Premier League şampiyonluğu için Arsenal ile yarışını sürdürüyor. City salı akşamı Vitality Stadyumunda Bournemouth'la karşılaşacak ve sezonun son maçı ise pazar günü Etihad'da oynanacak diyelim ve sözü tekrar Londra'dan size bırakalım.
1: Evet, Alparslan Düven'e paylaştıkları için çok teşekkür ediyoruz. Premier Lig'de yaşananları da elbette biz yakından takip ediyoruz değerli izleyenler. Bu saati tamamlayacağız. Şimdi bir ara verelim. Saat başından itibaren detaylıca ülkemize döneceğiz. Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a konuşacağız. Bizden ayrılmayın.
2: A Spor Radyo. Spor'un radyosu.
3: Reklam.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
3: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
9: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
10: Tarihte bugün 19 Mayıs 1943 Ankara'da Gençlik Parkı törenle açıldı.
9: Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Reklam.
11: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
12: A Spor Radyo. Sporun Radyosu.
13: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
14: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10

0: şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
3: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'ı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Reklam. Awesome.

0: Spor ve Radyo. Başkan adaylarının açıklamalarını geldikçe sıcağı sıcağına sizlerle paylaşıyoruz ve elbette stüdyomuzda konuklarımızla da değerlendiriyoruz. Geçen hafta Aziz Yıldırım'ın açıklamaları çok konuşulmuştu. Fenerbahçe şampiyon olmak zorunda, olamazsa çok büyük tehlikeler bekliyor ifadesini kullanmıştı Aziz Yıldırım. Şimdi dün de Hakan Safi'nin, bir diğer başkan adayı Hakan Safi'nin açıklamaları oldu. Çok önemli yıldızları kadrolarına katacaklarını söyledi. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak gücümüz var dedi. 12 yıldır beklentinin de sorumluluğun da farkındayım. Fenerbahçe'mize bir yıldız yetmez. Rakiplerin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız. Her alanda güçlü olacağız ve uzun vadede 2050'nin Fenerbahçe'sini oluşturacağız açıklamalarıyla dikkat çekti Hakan Safi. Şenol Hocam, hemen size döneyim. Önce Aziz Yıldırım'ın açıklamaları, şimdi Hakan Safi'nin açıklamaları, ki bunlar muhtemelen güncellenerek seçime kadar da devam edecek. Planlarından, evet, projelerinden bahsediyor her iki adayda. Tabii en çok merak edilen işte teknik direktör kim olacak, kimler gidecek, kimler kalacak. Ama bir taraftan da genel kurul üyelerine yapılan bu vaatler de elbette konuşmayı hak ediyor. Ne dersiniz?
1: Doğru, yani iki başkan adayı da elinden geleni yapacak diye düşünüyorum yani seçimlere kadar. Burada önemli olan, öyle ben yıldızları falan getireceğim demek güzel bir şey. Yani bundan önce şunu da unutmayalım. Ali Koç dedi ki öyle bir takım kuracağım ki şampiyon olmuş kadro kuracağım dedi. Olacak mısın diye sormayacaksınız dedi. Şimdi bu iş yıldızlarla falan olur. Ama tek başına yıldız almakla bu iş olmaz. Ben şimdi Hakan Bey'in açıklamalarını çok değerli buluyorum. Ama bir organizasyon, bir akıl koymak lazım ortaya. Eğer bir organizasyon koymazsan, bir akıl koymazsan, yani iyi bir teknik adam seçmezse bunların hiçbirisi olmaz. Yani

0: Biz, çünkü Fenerbahçe'de bunlar yaşanmış şeyler. Yani fazla uzağa gitmeyelim ya. Dünyanın en büyük teknik adamını Fenerbahçe getirdi ya. Mourinho 26 tane kupası vardı. Ha, son dönemlerde kupasız kalmıştı. Fenerbahçe'de bir kupa kazanır mı diye getirdiler, onu da yapamadı. Yani arkadan şimdi bir Tedesco'yu getirdiler. O ayrı bir felaketti. Şimdi bunları yaparken o yıldızın ismini açıklamışım. Bu yıldız ya, Fenerbahçe zaten başkan olacak kişi muhakkak yıldız alacaktır. Ya ben bunu bir şey olarak görmüyorum, yani bir vaat olarak görüyorum. Zaten alacak. Ali Koç da, Sayın Ali Koç da hep yıldız alacağım diye konuştu. Ha, onun aldığı yıldızlar tutmadı. Şimdi burada her iki başkan adayın da doğru seçimi yapıp, bak, doğru oyuncuya gitmek lazım. Yıldız. Aldığın yıldızlar bazen bir şey yapmayabiliyor. Yani doğru seçimi yapmak lazım. Doğru yıldız almak lazım. Bunun için de
1: Bir de
0: yani
1: hocam teknik
0: takım
1: direktör belli
0: planlama.
1: olmadan o yıldızı almak ne
0: Şimdi
1: kadar doğru?
0: Ezgi, şu ara Fenerbahçe'nin sorunu belli. Fenerbahçe, ne dedik az önceki yayında? Fenerbahçe ikinci yarıda santraforlu olsaydı belki şampiyon olacaktı. Belki şampiyon olacaktı. Bunu söyledik. Demek ki Fenerbahçe yönetimi eksik bıraktı bazı şeyleri, şu anda mevcut yönetim. Şimdi ondan önce yıldızlar alındı, olunmadı. Bak, bu iş organizasyonla, yani parayla da şampiyon olunmayacağının en büyük örneği sevgili Sayın Ali Koç'tur. Ali Koç bilseydi şampiyon olacağını, harcadığının iki katını da harcardı. Hiç öyle bir eksik, Allah'a ver şimdi, adam elinden gelen her şeyi yaptı. Verdi ama olmadı. Çünkü orada da bir akıl yoktu, futbol aklı yoktu. Yani güncellediler kendilerini ama işin gerçeğini göremediler. Yani her para veren ben şampiyon yapacağım derse yanlış yolda gider. Ya bir takım planlaması var şu anda. Niye alınacak oyuncular belli dedim. İki tane santrofor, kanat oynayan santrofor tipi Fenerbahçe'ye lazım şimdi. Ön tarafa bakalım. Loray Sané, Osimhen, Barış Alper. Arkasından istersen Salah'ı oynatırsın, istersen Yunus'u oynatırsın. Ki hepsi formda, hepsi de oynayabilecek.
2: Lang.
0: Ha, Dunk var. Yani bunları oynatır. Sen şimdi bakıyorsun Fenerbahçe kim oynuyor? Ezgi Nene oynuyor. Musabe oynuyor. Efendim Kerem
1: Kerem.
0: oynuyor. Performans. Ha, geçen şey çıkardılar Kerem'in performansını. İşte 15 gol bilmem kaç. Ya ama yeterli değil ki.
1: Yani beklentinin ne kadar
0: Çünkü
1: yüksek olduğunu
0: sen, evet,
1: düşününce.
0: bravo. Sen daha büyük beklentilerle alın. Sen oyun olarak bir şey vermiyorsun. Tatmin etmiyorsun. Bir sonraki sene senin iyi olabileceğin konusunda ciddi endişeler var. Bunları aşması gerekiyor Kerem'in. Kerem yoksa kötü bir oyuncu, asla değil. Kerem daha sonra bunları aşarsa iyi bir oyuncu olur. Fener'in neye ihtiyacı var? Stopere. Bunu her iki başkan adayı da biliyor. Stopere ihtiyacı var, santrofora ihtiyacı var, giderse sağ beke ihtiyacı var. Ha, ihtiyaç duyulursa Archie Brown'la Osterwold'den vazgeçerseler bir tane de sol beke ihtiyacı var. Yani orta sahada bir yığılma var zaten. Fenerbahçe'nin şu andaki en büyük sorunu durum tespiti yapmak. Elinde yanılmıyorsam 19 veya 20 tane
1: 19
0: yabancı var.
1: yabancı var.
0: Bunların en az 10 tanesinden fazlasını yollayacaksın ki zaten görüntüde yabancı alma olasılığın yüksek. Yıldız diyorsan şu anda Türk yıldız pek kökenli yıldız yok. Bizim Türk vatandaşı bir yıldız adayımız yok. Yabancı alacağına göre mevkiler belli. Ben burada iki başkan adayında şey yaptığını düşünmüyorum. Öyle fazla abarttığını düşünmüyorum. Mevkiler belli. Fenerbahçe'deki eksikler belli. Yani yıllardan beri
1: Ama yine
0: aziz.
1: en az 6-7 oyuncu saydık hocam.
0: Ben 6-7 oyuncu şöyle. Eğer elindeki oyuncu Semedo, eğer sağlıklı olursa Semedo'dan vazgeçmezsin. Şimdi tabii tam fikirlerini bilmediğimiz için şimdi Archie Brown talipleri var. Osterwolde'nin var diyorlar. Bunlar değerli oyuncular. Bunları sattığın zaman yerine aynı şeyi koyabilirsin.
1: Mesela Ederson başlı başına bir problem şu anda.
0: Şimdi
1: Gidecek mi,
0: Ederson var.
1: kalacak
0: Evet,
1: mı?
0: bak, bravo. Çok güzel dedin. Bir Ederson var. Ederson gidecek mi, kalacak mı? Şimdi şöyle. Satabildiğin fiyata oyuncuyu alabiliyorsa zaten orada bir şey, sıkıntı yok. Burada eksik olan mevkiler stoper, santrofor. Bir de kanat. Yani 4 veya 5 maksimum. Maksimum 5 diyor. Ha, öbür taraftan Semedo'yu satarsan bir bek alacaksın tabii ki. Ben mevcut kadro üzerinden yorum yapıyorum. Şimdi Archie Brown'la Osterwold'e eğer gelecek koca veya yönetim, hangi yönetim seçilirse, Aziz Bey seçilirse, Hakan Bey seçilirse, Archie Brown'la Osterwold'i orada kullanır mı? Osterwold'e çünkü stoperde başlı başına artık bir felaket olmaya başladı. Her geçen gün agresifleşiyor, agresifliği artıyor, hata yapıyor agresif olunca. Oyuncu sahanın içerisinde kendini rahat hissetmezse hataya çok müsaittir ve hata yapıyor. O agresifliğini giderip ondan faydalanabilir misin? Yani Fenerbahçe'de diyorum ya, bir akıl olması lazım. Evet, sevgili Ali Koç çok büyük hizmet verdi. Çok büyük paralar harcadı. İsteseydi daha büyük yıldızlar alınabilirdi. Ama onu ona itecek bir akıl var mıydı? Yani kimlerle bu işi yaptı? Yani Ali Bey keşke daha iyisini yapabilseydi. Çünkü gerçekten iyi bir Fenerbahçeli. Fenerbahçe taraftarı bir kere. Hem de zengin. Yani demek ki zenginlikle, yıldızla bu iş olmuyor. Bu işin içine akıl koymak lazım. Organizasyon koymak lazım. Planlamayı doğru yapmak lazım. Yani tribünün saygınlığını tekrar elde etmek lazım. Bak son İsmail Kartal'ın sezonunda insanlar rahat maç seyretti. Fenerbahçe taraftarı özellikle Kadıköy'de veya dışarıda bir kere mağlup oldu İsmail Kartal yanılmıyorsa. Çok rahat maç seyretti. Endişe duymuyordu. Ya Cesus döneminde bile endişeliydiler. Çok kötü takımlara mağlup oldu ama Cesus da cesur bir futbol oynadı. Ama şimdi son iki seneye bakalım Ezgi. Mourinho'nun döneminde Fenerbahçe taraftarı deplasmanla bir maç kazandıktan sonra kendi evine gelecek oynayacağı maçı kazanabileceği konusunda taraftarın kuşkuları vardı. Ya bir maç kazanıyorsun, bir maç kazanamıyor. Hele en son Tedesco döneminde Galatasaray 3 defa 4 defa lütfetti sana şampiyonluğu. Sen elini tersinden ittin ya. E şimdi yenildiğin takımlara bak ya, küme düştü ya. Puan kaybettiğin takımlar küme düştü hepsi. Yenemedin hiçbirini. Tedesco'nun oynadığı 2 tane maç var. Ben söylüyorum, başka bir şeyle hatırlanmasına gerek yok. Yani bu kadar Fenerbahçe'de bazı insanlar nedense bazı şeyleri körü körüne destekliyorlar. Tedesco bir Galatasaray Süper Kupa maçı, bir de Trabzon'daki Trabzon maçı. Orada da 3 tane atak yaptı, kazandı. Doğru oyun oynadı. Süper Kupa maçında, Galatasaray maçında. Onun dışında Tedesco'nun takımla ilgisi, alakası, hiçbir şeysi yok. Neden yok Ezgi? Takıma hakim değil. Takım kurgusuna hakim değil. Planlamaya hakim değil. Ya Levent Mercan sol ayaklı bir oyuncudan sağ bek oynatmak, milli takımı sağ beki Mert Müldür'ü kulübede oturtmak hangi akla hizmet edersin ya? Bunun nasıl bir iyi hoca olduğunu bana söylersin. Bir de giderken alkışlatıyorsun, bir de karşılatıyorsun. Ya Mourinho'ya bunu yapmadın ya. Mourinho ondan çok fazla hak ediyordu. Mourinho'nun en azından bir avrosu var, bir kariyeri var. Mourinho dünyanın neresine gitsen uçaktan indiği zaman herkes Mourinho der. Tedesco Almanya'ya gittiği zaman kimse tanımaz onu ya. Bu işleri geçecekler. Yalandan yer hikaye okuyorlar. Şimdi bir algı başlatmışlar. Yerli olmasın. Ya yabancıları gördük. Bu yerli olmasın algısını yaratanlar bence Fenerbahçe iyilik yapmıyor. İyice düşünsünler. Yalandan yere öyle abartıyorlar. Nesi var bu arkadaşlarımızın ya? Bu Fenerbahçe'yi çalıştıracak çok arkadaşımız var bizim ya. Başarılı olmuş arkadaşlarımız var bizim ya. Arkadaşlarımız dedim, sadece Fenerbahçe camii Türk olsun da lazım değil ya, bunlar nedir ya? Kendi çocuklarına, kendi antrenörüne, kendi TC numarası Türk olan oyunculara, hocalara neden bu kadar karşı grup var orada? Ve onları her günde yazıyorlar ya.
1: Öyle bir ortam oluştu ki hocam, sanki teknik direktörünün ismini açıklayan seçimi kaybedecekmiş gibi bir ortam oluştu.
0: Ben bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Eğer belirlenmişse, açıklarsa ne olur, ne fark eder ya? Şimdi bu sosyal medyada o kadar üstüne ya açıklanır. Ezgi, bu iş böyledir bak. Levent Tüzemen benim hocam. Ben Fenerbahçe Kulübü'nün başkanıyım. Ya Levent Tüzemen'i seven de var, sevmeyen de var. Ona şimdi sosyal medyadan devamlı atıyorlar, tutuyorlar diyorum. Ya bunu hoca olduktan sonra artık bu kesilir. Ondan sonra beklersin vereceklerine. Yani bunu, şu O da bir tercih meselesi. Açıklamaları da açıklamamaları da tercih meselesi. Tabii ben ki. Her iki başkan adayının da özellikle yerli teknik adamlar konusunda çok iyi düşünmeleri gerektiğini söylüyorum. Ya görüyoruz ya, dünyanın en iyisi geldi. Bir şey olmadı. En kötüsü geldi. Bir şey olmadı. Akademisyen geldi. Bir şey olmadı. O olmadı. Camiayı bilen futbol takımını ya tanımadılar ya. Futbol takımını. Ya geçen sene Mourinho Zenit'le ligin devre arasında bir hazırlık maçı yaptılar. Oğuz Aydın'ı bir oynattı, orada tanıdı ya. Ya bir takım, bir hoca bir takıma bu kadar yabancı olabilir mi? Ben Fenerbahçe'nin hocası olsam Fenerbahçe'nin son 5 yıldaki bütün maçlarını seyrederim. Gerçi 5 yıl önce oynayan hiçbir futbolcu yok da Fenerbahçe'de. Bir de öyle bir şey var. Sen şimdi Nene'yi oynatmak için İsmail Yüksel oturttun ya. İrfan'ı kovdurttun Nene oynasın diye. Böyle bir dünya var mı ya? Bu kadar basit mi Fenerbahçe'yi yönetmek ya? Böyle boş adamlar Fenerbahçe'yi yönetti ya. Hocalar nezdinde diyorum, başkanlar nezdinde demiyorum. Hı hı. Bir de oradaki teknik heyetin dışında bulunanlar yüzünden. Nene, 8 milyon euroluk adamı 22 milyon euroya alıp getiriyorsun ya. Ya konuşulan o. Yazılan, çizilen bu. Yani Fenerbahçe bunları hak etmedi ki. Fenerbahçe tarafları bunları hak etmiyor. Ben hala söylüyorum. Çok değerli iki tane başkan adayı var. Bence ellerinden geleni yapacaklar. Ama futbol aklını ortaya koymayan geçmişe bakacak. Bence yanlış yapacak. Eğer koymuyorsalar.
1: Levent Tuzaman.
2: Zaten yani şöyle bir şey var. Şenol Hocam mükemmel bir analiz yaptı. Yani hakikaten Fenerbahçe'nin röntgenini çıkarıp önümüze koydu. MR'ını çektiğini düşünürsen düşün. Bu konuda. Bir tarafta Hakan Bey ekonomik gücüyle gelen artı yıldızlar politikasıyla seçime giren bir başkan adayı. Diğer tarafta da Fenerbahçe'nin efsane bir başkanı. 20 yıl yönetmiş. Değil mi? Avrupa'da yarı final ve çeyrek final görmüş. Şampiyonluklar yaşamış. Kupalar kaldırmış. Bir başkan, tecrübesi çok fazla. Teknik direktörlük seçiminin bu sezon için Fenerbahçe adına çok değerli olacağına inanıyorum. Yani bu kararı kim ne şekilde verir ben bilmem. Ama son dönemlerde Fenerbahçe yönetiminin yaptığı büyük bir yanlış var. Şu, Ali Bey dönemindeydi bu. İki defa bir teknik direktörü getiriyorsunuz, İsmail Kartal'ı. Alttan alıyor, ikinci bitiriyor. Şampiyonlar Ligi şansı geliyor. Sonra Avrupa'da devam ediyor. Belki orada hatalar yaptı biliyorsun ama hı hı. Almış Fenerbahçe buradan buraya çıkarmış. Galatasaray'la yaşadığı şampiyonluk yarışında da Galatasaray evinde yeniyor 10 kişiyle. Artı Kadıköy'de mağlup olmuyor. Ve son maçı Galatasaray kazanıp şampiyon oluyor. O zirve yarışın içine hep tutuyor ve rekor bir gol yüküyle de bitiriyor işi. Şunu söylemeye çalışıyorum ama bir sene sonra o başarılı teknik direktör gitmiyor. Ben Derval örneğini bundan verdim. İkinci olmuşsun, devam etti. Değil mi? Birinci şampiyon oldu. Üçüncü senesi Derval şampiyon oldu bildiğim kadarıyla. Şunu aktaracağım ben. İsmail Kartal o ikinci bitirdiği, rekor puanlı bitirdiği dönemde devam etme hakkını elinde bulunduruyordu.
0: Ama hak etmişti.
2: Hak etmiş. Benim bravo. Bakış açım bu.
1: Ama mesela Aziz doğru. Yıldırım şey diyor. Rekor kırdıysa ne yapalım? Sonuçta şampiyon olmadı ki. Bunu başarı olarak değerlendiremeyiz.
2: Tamam
1: diyor.
2: Ama bir sene sonra şampiyon olmayacağın garantisi var mı? O çünkü sonuçta o takımla bir yerlere kadar gelmiş. Ya o takımla oynamış. Onları yönetmiş. Ya sonuçta rakibine karşı bir üstünlük kurmuş. İkili avarajını eline geçirmiş. Yani tamam olmamış ama her şampiyon olmadığını teknik direktör getirirsen o zaman bu iş olmaz ki. Geçen sene Manchester City şampiyon oldu mu? Olmadı.
0: Ya Arteta kaç senedir çalışıyor Arsenal'de.
2: Bak mesela
0: ikinci oluyor.
2: Şeyde
1: Arsenal. Ha yine olabilir mi o da bu arada enteresan.
0: Yok bu sefer olmasın.
1: Bu sefer ben Arsenal'liyim.
0: Bu sene şampiyon olacağız
2: inşallah. Arsenal hocası çok güzel örnek verdi. İnanmak lazım bu işe. Yani Klopp her sene şampiyon mu oldu Liverpool?
0: Yok bir sene oldu.
2: Hayır.
0: Bir sene mi? İki sene mi oldu?
2: Ben o teknik direktörün yaptığı icraata bakarım. Fenerbahçe'nin eskiden beri sorunu bu. Yani geçmiş dönemden bu sorunu. Fenerbahçe ligin her zaman için transfer şampiyonu olmuştur. Geçmiş dönemlerde de bak tarihlere 6 tane flash oyuncu alırlar. 7 tane alırlar, 8 tane alırlar. Teknik direktörler değişir. Yani düşün, başka Alişan döneminde Pereira vardı. O gitti, Lazzaroni devam etti. Şampiyonmuş kaldı. Lazzaroni de şampiyon olmadı. Mesela Pereira baklavaya sistemiyle şampiyon oldu. Yani üst üste şampiyonluklardan sonra Fenerbahçe'de bir sıkıntı oluyor. Mustafa Deniz de şampiyon oldu. İkincisi ise yollar ayrıldı. Başkan tartıştı mesela Aziz Bey o zaman. Bu böyle olmaz. Burada en son dönemlerde en başarılı olmuş hocalardan bir tanesi, Avrupa'da 64 maçın 60'ını oynamış bir Aykut Kocaman vardı. O 3 Temmuz sürecini yöneten bir Aykut Kocaman vardı. Ama şunu söylüyorum, ona bile kapıları kapattı. Peki bu insanlar acaba gelen yabancılardan bir istatistik ortaya koysanız başarılılar mı, değiller mi? Yani tabloya baktığın zaman çok başarılılar. Şenol Hocam'a %100 katılıyorum. Yerli teknik direktörler, belki Aykut Hoca'da çok samimiyeti var Aziz Bey'in. Çok yakınlar birbirine. İsmail Kartal'ın, ki onun da teknik direktörlük yaptığı dönem de vardı biliyorsun. 3 defa mı ne geldi yanılmıyorsam. Daha evvel de vardı. Yani şunu söyleyeceğim. Aykut Hoca da belki devam edebilir. Yani Türklere kapını kapatmasının anlamı yok. Ama şimdi konuşulan şu. Diyorlar ki Conte mi gelecek, Jesus tekrar mı gelecek diyorlar. Yani onu bir defa bir daha gözden geçirmekte fayda var.
1: Nuri Şahin ismi bu arada Beşiktaş için konuşmuştuk az önce. Sanki Aziz Yıldırım'ın da görüşebileceğine dair haberler görüyorum.
2: Bir de şunu söyleyeceğim. Hocam daha iyi bilir bunu. Şenol Hocam. Çok ciddi ödemeleri var Fenerbahçe'nin.
0: Bravo.
2: Yani kredi limitesi yüksek. Bu süreçte ekonomik sıkıntılarının krize yol açmamasını sağlayabilecek bir yönetim
1: olması lazım. Kasa kolaylığı sağlayacak.
0: Çok yüksek maaşlı oyuncular var.
2: 98
0: çok mi? Yüksek
2: mesela
0: maaşlı
2: kaleci oyuncu. Çok yüksek maaşlı
1: evet.
2: Bir oyuncu.
0: Kante çok yani, yüksek Taliska maaşlı.
1: Öyle. Bir Fenerbahçe'nin sözleşmeli oyuncular grafiği vardı. Arkadaşlarımızdan mesela, onu bir rica ederim. Unuttuğumuz isimler de olabilir aralarında. Onun üzerinden bakalım. Az önce Şenol Hocam söyledi. 19 yabancısı var şu anda
2: doğru,
1: Fenerbahçe'nin.
2: Ama bir şey söylüyorum. Fenerbahçe burada haklı büyük kulüpler. Türkiye Futbol Federasyonu'nun da Sayın Hacı Osmanoğlu'nun da bu kulüplerin taleplerine göz ardı etmemesi
1: evet.
2: Lazım. Yani 10+4 bu senenin mi olması gereken bir şeyi tamamdır ama bunlar kulüpleri zora sokabilirler diye düşünüyorum.
1: Şimdi
2: ben.
1: Şimdi geniş kadro geldi. 2026-27 sezondaki sözleşmeli oyuncular bunların yarısı belki de kiralık gidenler var. İşte Livakovic onlardan biri örneğin. Tarık, Mert, Ederson, kaleciler. Muhtemelen bu isimlerden Mert dışında yeni sezona devam etmesi beklenen biri yok diye tahmin ediyorum.
2: Vallahi...
1: Hemen savunmaya bakalım. Çok özür dilerim. Şikriyar, Çağlar, Fayet. Fayet'i unuttuk. Carlos, Osterwolde, Yiğit, Bekao, Semedo, Mert, Mimovic, Brown, Levent, Kante, İsmail, Amrabat, Genduzi, Fred, Bartu, Asensio, İrfancan, Nene, Oğuz, Cengiz, Kerem, Musaba, Talişka, Şerif. Yani her bölgede düşünülmeyecek en az iki isim var.
2: Bunu mesela
0: bazı yerlerde daha fazla.
1: Bazı yerlerde daha fazlası
2: var. Bunu mesela hazırlamış, tabloyu hazırlayanları tebrik ediyorum. Kolay bir şey değil bunu yapmak. Ama hazırlayan arkadaşlardan bir şey rica edelim. Yanlarına sözleşmelerin bitiş tarihini de yazsınlar. O da önemli. Ona göre tartışmak çok daha güçlü olur.
0: Şu anda bizim açımızdan. Galiba şu Ezgi de söyledi. Sözleşmesi devam eden
1: devam
0: oyuncular
1: edenler,
0: bunlar.
1: Evet.
2: Ama kaçta bitiyor?
1: Ne kadara?
2: Bir senesi mi kaldı? Son senesi mi kaldı? Onları şimdi biz bakabiliriz belki ama burada tartışırken
1: evet.
2: O bize daha güzel bir yol haritası olur.
1: Onu tabii
2: tartışma
1: onu alalım elimize. Tabloda biraz
2: lazım.
1: Karıştırabilir ama bizim elimizde bulunabilir.
2: Kaleciyle Ederson'la örnek veriyorum. Kaç senede bitiyor? Sözleşme. Bir
0: o
2: de
0: 3 yıllık sözleşme.
2: Bir de Kante ile ilgili.
1: Talişka'nınki yeni uzatıldı zaten.
2: Tamam bak şimdi Talişka da gövdeli bir oyuncu ve çok para alıyor. Bunun ne kadar bilmiyorum ama Aziz Bey'in Kante ile ilgili söylediği söylem dedi ya 45 değil de 70'e mal oldu diye. Eğer bu rakam doğruysa
0: 70 en düşüğü. Bazıları 90 falan da.
2: Bak 70'e mal oluyorsa o zaman Galatasaray Osimhen'i bedava almış oluyor hocam. Kusura bakma. 75'e?
0: Yok ben kusura bakmam.
2: Anlatamadım.
0: Bakacağım
2: hayır
0: da.
2: Hocam da.
0: Onu
2: mesela Kante ile ilgili 35-36
0: yaşında bir adamı. Sormak lazım.
2: Tabii yani
0: mi?
2: Mesela böyle bir rakam varsa biz bu rakamları bilmiyoruz.
1: Evet.
2: 45 olarak biliyoruz. Aziz Bey Fenerbahçe'nin her şeyine hakim bir başkan. Dolayısıyla çıktı dedi ya beyler ne harcadınız burada çıkın konuşun dedi ya.
0: Geçen
2: biz bilelim bunu.
1: Aziz Yıldırım'ın en
0: Kante'nin
1: çok tepki.
0: Kante'nin şeyine tam net olarak bizim kanaldaydı galiba bak. Yıllık 11 milyon maaşı var. 12 milyon bonservisi var. 15 milyon imza parası var. 3 sene yapsam 11'den
2: 44-45 de hocam.
0: Şimdi onu da El Nesir'i ne olacak?
2: El Nesir gitti, bedava gitti.
0: Şimdi onu hesaplarsan kaç oluyor biliyor musun?
2: Tamam hocam, ben de şunu söylüyorum. Diyorum ki bu rakamların en iyi analizini Aziz Bey yapacak.
0: Ama analizini değil, seçilen başkan
2: Aralık
0: söyleyecek.
2: Sonuna kadar Fenerbahçe'nin maaş ödemesi 98 milyon euro. 100 milyon
1: Şerif'i
2: euro.
1: Çok eleştirdi mesela, evet. Aziz Yıldırım.
0: Aziz Bey'in zaten
2: 22 kaça aldılar ki? 22'ye mi aldılar onu?
0: O da evet, o yüksek maaş.
2: Mesela 22 milyon euroya evet. Şerif'i alıyorsun. Ya çok yüksek ya. 30 ver, 35 al, Charlotte al.
1: Bir de bonusları da var onun sözleşmesinde. Evet.
2: Yani ben bunu anlamıyorum. Örnek veriyorum. Bunları anlamıyorum.
0: Aziz Bey'in zaten en büyük sıkıntı çektiği, söylediği zaten. Sıkıntı çekmez Aziz Bey. En çok söylemiş o. Çok büyük maaş ödemesi var.
1: Seneye evet. Sözleşmesi bitecekler. Çağlar, Mert Müldür, Nelson, Fred. Semedo ile Fred. Yani. Diğerlerinki daha uzun devam ediyor.
0: Yok, Çağlar'ın zaten bu sene bitti sözleşmesi. O bir daha
1: Çağlar'ın 2027 yazı.
0: Sezgi, ben sana bitiriyorsam
2: ya bence
0: en
2: gider
0: son,
2: yani.
0: En son maçta Çağlar geldiği günden beri Fenerbahçe'ye hiçbir şey vermedi.
2: Ama iyi takım kadrosunda hocam.
0: Ya hocam.
2: Bu da beni şaşırtıyor.
0: Bak şimdi. Bak, Montella duygu yüklü bir adam.
2: Tamam,
0: onu
2: doğru.
0: Başladığı kadrodan vazgeçmiyor.
2: Evet.
0: Ama şu şimdi bakarsan Oğuz Aydın da kadroda.
1: Bir de geniş kadro, oradan çıkacaklar da var.
0: Şimdi o çok var orada. Bak adam bu işi güzel yapıyor. Oyuncuları bütün bir arada tutuyor. Hep aynı kadroyla çalışıyor.
2: Hocam.
0: Ve başarılı da olmuş. Bak başarılı oldu.
2: Performans dönemi var hocam burada.
0: Arkasına bak. Abi orada gidince bak, Oğuz Aydın bile Fener'de çok süre almıyor.
2: Milli ama takımda, ayrıldı geçmiş dönemde. Milli, çok başarılıydı.
0: Milli takıma evet. Koyuyor oynuyor işte. Son evet. Oynanan maçlarda Oğuz Aydın'ı koydu. Ama, gayet
2: tamam,
0: iyi oynadı.
2: Görev adamı. Ben şöyle söylüyorum hocam.
0: Ya şimdi Oğuz bak, Aydın
2: İrfan
0: gibi
2: mesela
0: alıyor. Bravo. İyi açtık bu konuyu. Söyleyeyim, dur bir dakika. Unuturum. Oğuz Aydın gibi bir adamı
2: evet.
0: Ya Allah aşkına, Mourinho dedim ya, geçen sene devre arasında Zenit'te yapılan hazırlık maçında keşfediyor. O zaten orada duruyordu, oynuyordu. Bu beyefendi, giden beyefendi Tedesco, ya Oğuz Aydın'a şans tanımadı ya. Ya nene mi oynar, Oğuz Aydın mı oynar Allah aşkına ya.
2: Hocam,
0: bana göre
2: Oğuz
0: var ya, 10 defa
2: devre
0: Oğuz Aydın
2: gönderilmiyor muydu hocam?
0: Oğuz Aydın, hayır. Yok.
2: Öyleydi hocam, görüşmeler vardı.
1: Görüşmeler yapıldı.
0: Trabzonspor çok istedi.
2: Trabzon değil, Rusya'da vardı hocam Zenit.
1: Vardı hocam.
0: Gitmek istemedi.
2: Gitmek istemedi Zenit, ayrı.
0: Aynen öyle.
2: Trabzon'a da vermedi Fenerbahçe.
0: İlk zamanlar veriyordu, sonradan Fatih Tekke'nin Alanya'dan da oyuncusu.
2: Tamam o.
0: Çok istiyordu. Trabzonspor'un da ihtiyacı, ama şimdi Fenerbahçe'nin bir futbol aklı olsa zaten Oğuz Aydın'ı oynattırırsın. Ondan vazgeçmezsin. Neneye 22 milyon vermezsin hocam. Ya bu kadar olamaz yani. Ya bu kadar.
2: Nerede
0: ya,
2: mi 22 milyonmuş?
0: Ya Kante'ye bak şimdi. Senin bak. Şimdi ben Kante'nin kötü bir futbolcu. Bunlar yanlış anlaşılıyor, anlaşılmasın. Kante iyi bir futbolcu. Senin şimdi İsmail Yüksek, en son oynadığı maçı gördük
1: evet.
0: Ya.
1: 22
2: milyon. Hocam
1: 18 ya. Sabit, 4 milyon bonus.
0: Sen şimdi İsmail Yüksek var, Gendüz'ü var. Ya senin santraforun yok. Kante'yi aldın ya. Böyle bir planlama
2: tamam,
0: olabilir
2: hocam,
0: mi?
2: Hocam bunları kim alıyor abi? Devin Özek alıyor. O istiyor, alıyor. Bir Fenerbahçe yönetiminde bir dakika diyen yok mu ya?
0: İşte ben de onu diyorum. Yani diyen kimin aldırdığını mu? Bilmiyoruz.
2: Bak
0: hocam.
2: Şimdi mesela ne dedi Galatasaray? Devre arası çıktı. Lokman alacaktı Galatasaray. Ben bu kadar parayı vermem, 60 milyon dedi başkan. Kusura bakmayın dedi Galatasaray başkanı.
0: Ben olsam Fenerbahçe'nin yerine var ya, bu aldıklarının hiçbirini almazdım. Lokman alırdım tek başına.
2: Tamam, ayrı bir konu.
0: Bir de Charlotte alırdım. Başka oyuncu almazdım.
2: Tamam.
0: Zaten.
2: Bak bu senin bir bakış açın. Mesela Lang'ı Galatasaray kiraladı. Ama Lang'ı 30 vermem ben diyor başkan. Sonra bakmasınlar diyor, vermem.
0: E çünkü performans
2: 30'a satmışım. Bonuslarıyla beraber ayrıyeten var. Ben bunu 15'e 20'ye geriye almam diyor.
0: Performansını gördü Lang'ın.
2: Evet, tamam.
0: O para yetmezdi. Bence sen de aynı fikirdesin.
2: Aynı görüşteyim, ama kiralarsa sorun yok. Aşağıda bir düşük bir rakam olursa 8-10 arası, o zaman alabilirsin.
0: Yaşı fakat, da genç galiba.
2: Tabii. Ama 30'a almazsın hocam.
0: Yok.
2: Ben almam.
0: 30'a verilecek.
2: Ya 30'a alacağın çok daha farklı oyuncular var. Yani onun üzerinde. Bir de bunun hesabını yapıyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'ın daha üst seviyede bir kadroya ulaşmasını sağlayabilmesi için bazı transferlere yani izin vermemesi gerekiyor yönetime. Vermiyor zaten. Dursun Bey bu sene bütün transferlerin başında ben olacağım dedi. Ben olacağım dedi. Bakacaklar yani onun işine. Geldi, fiyatına bakacaklar ve başkanın duyduğum kadarıyla bonservisi çok yüksek oyuncu istemiyor. parasını verebiliriz ama da bonservisini vermem diyor. Yani bonservis havaya atılmış para gibi görüyor başkan.
1: Bernardo Silva.
2: Bernardo Silva'nın sözleşmesi bitti.
1: İşte evet, maaşı
2: Bernardo
1: yüksek,
2: Silva için,
1: bonservisi olmayan.
2: Bernardo için Galatasaray'ın 50 milyon euroyu gözden çıkarması doğru bir şey.
0: Nasıl Osimhen için çıkardıysa bunun için de
2: Osimhen, Osimhen'in Şampiyonlar Ligi'ndeki ve ligdeki katkısına bakalım. Bir tablo yapalım ya.
0: Osimhen bir de biliyorsun değil mi? Ligde 22 maç oynadı.
2: Evet.
0: Bir de düşün onun 30 maç üstü
2: adam
0: oynadı.
2: Adam Fenerbahçe maçını kazandıran adam ya.
0: Evet.
2: Oyuna o gün girdi, eli bağlı şeydi, bandajlıydı, girdi, attığı gol. Öyle değil mi? Hı hı. Attırdığı gol. E bir bakarsak inanılmaz çalışkanlığıyla ön plana çıkan bir oyuncu. E geldi Şampiyonlar Ligi, hatırlayın Liverpool maçlarını. Hatırlayın şey, Juventus maçlarını. Hem deplasman hem yani Osimhen. Bodo maçını hatırlayın. Bak Julius maçında oynamadı. Galatasaray'a kaybetti. Yani Monaco maçına zaten çok hazır çıkmamıştı. Orada Galatasaray takımı kötü oynadı. Şunu söylemek istediğim olay şu. Yani yapacağın transferler sana şampiyonluk yolunda katkı sağlayacak oyuncular olacak. Bu. Yoksa dediği gibi hocamın, bak istatistiklere bakarsak Kerem Aktürkoğlu'nun Icardi ile olan istatistiklerinde bir başarısı var. Bunu evet, inkar edemezsin. Eyüp'e iki tane gol attın ama Galatasaray maçında gol atamadın mesela. Mesela buralarda çıkman lazım. Büyük maçın oyuncusu olman gerektiğini düşünüyorum.
0: Şöyle mesela bunun karşısına Galatasaray'ın geniş kadrosunu koysan.
1: Koyalım.
0: Farklı bir şey olur. Farklı bir resim çıkar ortaya. Yani arada çok büyük fark
1: koyduk
0: var.
1: Koyduk. Buyur. Hemen getirdik.
0: E şimdi evet, baksana.
1: Bir dakika. Koyalım biraz, bir dakika. Miyim?
2: Koyalım şimdi, tartışmayı açtın, koyalım.
0: Evet. Ahmet, koyalım
2: Ahmet Kutucu.
0: He?
2: Ahmet Kutucu.
0: Ya en, bak bir sen bir şey söyleme ya. Sen
1: sayayım.
0: Hemen en kötüsünden ya bırak. bir şey en kötüsünden niye başlıyorsun kardeşim?
2: Fenerbahçe'ye verelim.
0: Hayır, en kötüsünden niye başlıyorsun?
2: Tamam, bir
0: bak
2: dakika.
0: Şimdi Leroy Sané'den başla. Barış Alper'den, Osimhen'den, Icardi'den başla. Bana Ahmet Kutucu'dan başla.
1: Hocam
0: Barış,
1: kaleden başlayacağım. Durun Barış, kaleden tamam, başlayacağım. Bir
2: Barış
1: saniye
2: var, Sané var, doğru.
0: Hayır hemen evet, Ahmet Kutucu'ya gitti de kötü hemen söylüyor.
1: Tamam,
0: bak şimdi.
1: Bir dakika. Kaleciden başlayacağım.
2: Evet,
1: Uğurcan,
2: başlayalım.
1: Günay, Can Kat. Savunmaya Bush bakıyorum.
2: Evet,
1: evet. Şalay, Singo, Yelert.
2: Yelert yok.
1: Tamam. Sanchez, Arda, Nelson.
2: Nelson yok. Arda genç olarak var.
1: Tamam.
2: Evet.
1: Abdülkerim Kağan.
2: Abdülkerim Kağan, Kağan ortada da oynuyor. Olabilir. Oraya, o bölgeye stoper lazım. Van tamam, Dijk gibi bir adam lazım.
0: Yok yani Yakup, onlar ama kalıcı, evet, gidici değil.
2: Kalıcı.
1: Yakup, heh, Seren, Kazımcan.
2: Bu üçü de güzel.
1: Tamam.
0: Evet.
2: Atılırım, evet.
1: Lemina, Eyüp.
2: Eyüp zaten Samsun'daydı. Ondan sonra Kasımpaşa'ya gitti. Genç oyuncu ama lisede olur mu? Olur, tahmin
1: tamam,
2: etmiyorum.
1: Torreira, Niaga.
2: Yani Niaga çok şans bulmadı.
1: Torreira'nın gitme aldırdı ihtimalinden de bahsedelim.
2: Hiçbir
1: bu
2: şey
1: arada.
2: Hiçbir şey yok. Ailesini buraya getirdi. Öyle bir şey yok.
1: Sara İlkay.
2: Sara'nın kupada Brezilya çağrılmaması büyük sıkıntı,
1: evet,
2: olur. Sara'nın İngiltere'yle bir flörtü var. Galatasaray Sara'nın yerine başka bir oyuncu.
0: Onu deme belki hocam, onu deme. Bunlar Galatasaray'da kalır ve oynar oyuncular değil mi? Gideceği hesaplama.
1: Sané, Yunus, Zaniolo.
0: Şu mevcut
1: Zaniolo
0: kadrın içerisinde o, bak şimdi.
2: Zaniolo yok,
1: Barış,
2: Sané, Yunus
1: Ahmet
2: var. Evet.
1: Barış Ahmet.
2: Ahmet Kutucu'dan tamam, yanlış
1: tartışıldı,
2: okuduk diye tamam.
1: Osimhen, Halil.
2: Osimhen, Halil, Icardi.
0: Icardi nerede?
1: Icardi. Icardi'yi unutmuşuz. Icardi'yi evet, de ekleyelim.
0: Şimdi
1: Icardi'yi...
0: bak.
2: Sözleşmesi bitti diye koymadılar.
1: Ha, evet evet, doğru doğru doğru.
2: Doğru,
1: doğru.
2: Sözleşmesi
0: Ezgi,
2: şeklenmiş.
0: Kaç tane oyuncu gider dedi sevgili Levent Düzeme? Bir Ahmet
1: yani
0: Kutucu.
2: Bir Ahmet,
0: bir
2: dakika, Ahmet Kutucu, Halil,
0: Yeler.
2: Zaniolo 3. Eyüp 4. Evet.
0: Eyüp bak genç oyuncu.
2: Mesela burada Aspirille koymamışsınız. 5. Hakkını kullanmayacak.
0: Onlar genç oyuncu, onları
1: onlar
2: Saşa boy yok.
1: Onlar kiralı.
2: Lank yok tamam ama o geniş kadroyu
1: sözleşmeli,
2: gibi koymak
1: sözleşmeliler
2: lazım.
0: Şimdi bak
1: sadece.
0: Ezgi, Fenerbahçe'yi saymaya kalkarsan kaç tane yollarsın biliyor musun? O geniş kadroyu yaklaşık koydunuz 30'a yakın.
2: Bir daha ver geniş kadroyu, kimi yollarsın?
0: Onun 15'i gider biliyor musun?
1: Doğru.
0: 3 tane 4 tane zor çıkardı.
2: Daha fazla hocam.
0: Bu demek ki doğru yapılan bak.
1: 15'i göndermek de kolay değil.
0: He?
1: Göndermek de kolay değil.
0: Kolay
1: bu kadar
0: değil tabii canım.
2: Hocam Fenerbahçe'de de
0: Galatasaray doğru yapılanmış.
2: Çok da
0: bak, hata
2: ya, nereye
0: verdin
2: amına batı? Nerede oynadın sen?
0: Hata yapıyor. Şu Galatasaray son dönemlerde transferde çok az hata yapıyor. Ama Fenerbahçe hala hata yapmaya devam ediyor. Aradaki fark bu. Galatasaray ne yaptı? Omurgayı, her şeyi oturtturdu. Sağ bekini, sol bekine kadar her şeyi oturtturmuş. Yani bir eksik
2: hocam,
0: görünmüyor.
2: Hocam bak, Abdülkerim, Barış, Kaan, Torreira, Icardi. Bunlar Galatasaray'da 4 yıldızlı şampiyonluk yaşayan oyuncular.
0: Bravo. Bak bu da önemli bir şey işte. Büyük kulüp olmanın verdiği burada, önemli şeydir.
2: Burada Yunus bile değil, arada gitti biliyorsun.
1: Evet.
2: Gitti.
0: Ama Yunus'u da oraya sayabilirsin. Kiralık gitti tabii. Çünkü.
2: Tabii yani.
0: Bir de geldi Uğurcan, muhteşem döndü.
2: Uğurcan'ın şöyle bir avantajı var. Milli takımın kalesi, çok oyuncularla oynadı. Şampiyonmuş Trabzonspor'un kaptanı. Galatasaray'da müthiş bir sezon geçirdi. Yani adam 40 yıllık Galatasaraylı gibi oynuyor kalede. Bu sene şampiyonlukta Galatasaray'ın en etkili isimlerinden biri Uğurcan.
1: Yani Muslera'nın M'sinden bahsetmedik.
2: Muslera gibi 14 yıl gövdeli bir kalecinin, evet, ardından bu kaleye gelip oturduğun zaman herkesin gözü senin üzerinde olur. Doğru. Hiç aratmadı.
0: Hiç.
2: Bak net olarak hiç aratmadı. Bir de çok ahlaklı bir oyuncu abi. Ailesiyle yaşayan, düzgün yaşayan bir adam. Hiçbir sansasyonun işinde olmayan bir adam. İstanbul'a gelip dağılmayan bir insan. İşi gücü oynamak ve kalktı, dedi ki Dursun Öz Başkan teşekkür ediyorum aldığı için dedi. Çok mutluyum. Galatasaraylılar da Uğurcan'dan çok mutlu. Soru işaretleri vardı ama hepsini sildi. Büyük bir kaleci kağıdı kazandı Galatasaray takımı. İşin gerçeği bu. Bu sene ona bakarsak o da bu şampiyonlukta şampiyonluk yaşamış oyuncu olarak milli takımın Dünya Kupası'na giden milli takım kalecisi olarak o kurtardığı pozisyonlar olmasaydı gidemiyordun. Gidemiyordun. Ben net söylüyorum. Yine milli takımın iki tane maçında müthiş kurtarışlar yaptı. Yani onu da sayarsak en az 6-7-8 tane oyuncu var şampiyonluk yaşamış.
0: Tabii.
2: Bunlar çok kıymetli. Bakarsam ben Kazımcan'ı kiraya verdim. O da 2 yılında var. Mesela. Jakobs da var mesela 2-3 yılında ama başından itibaren Abdülkerim, Barış, Kaan, Torreira, Icardi.
1: Yalnız Levent Sezen.
0: İlkay'ı niye saymıyorsun? İlkay'ın Manchester'da, Barcelona'da şampiyonlukları var. Dortmund'da
2: hocam, bilmiyorum. İlkay'ın istatistiklerini yazıyor.
1: Ama beklentileri.
2: Hocam İlkay'ın istatistiklerini de yazıyor. İlkay'ın bu sene ne oynadığını ben görmedim.
0: Yok bu sene değil. Yani şampiyonluk yaşamış bir hocam oyuncu. Tecrübesi var en azından.
2: Hocam öyle senin CV'nde ne yazıyor hocam? Fenerbahçe şampiyonu yazıyor mu?
0: Yazıyor.
2: Trabzon şampiyonu yazıyor.
0: Yazıyor.
2: Ne yapayım hocam? Çok şimdi ama burada röportaj o senin tarihinde yazan bir şey.
0: Senin için hiç önemi yok.
2: Önemi var. İstatistik önemi var. Ben İlkay geldiği zaman bu takımın kaptanı olacak, lideri olacak oyuncusu demiştim. Ama Almanya'daki tanıyan en yakın arkadaşlarım, teknik direktörler yapan arkadaşlarım, bunlar işte ünlü isimler de var. Bak söylemeyeceğim isimlerini. Ne dedi biliyor musun? İlkay'ın oynadığı oyunu şaşırdık demişler hepsi ya. Şaşırdık demişler.
1: Evet, İlkay'dan çok yani, daha fazlası.
2: Bir şey söylüyorum. Bu İlkay bu değil. Manchester City'nin Barcelona'nın İlkay'ı olsaydı Galatasaray'da fark yaratan bir oyuncu olur. Galatasaray Nedon'un Mertens'i aramazdı o zaman. Galatasaray'ın bu seneki en büyük eksiği Mertens yeri dolmadı. Net görünüyor bu
0: doğru,
2: ya.
0: Doğru doğru. Beklentileri karşılamadı.
2: Karşılayamadı. Ben İlkay için CV'sine bakarsam pırlanta gibi bir CV var. Ben Galatasaray'daki icraatına bakarım.
1: Şimdi
2: ya
1: de galiba ilk transferin o bölgeye yapılması planlanıyor Galatasaray'da.
2: Evet, 10 numara transfer işte Galatasaray dedim, Bernardo Silva. Bunlardan bahsederken yani bu oyunculardan bu şampiyonluklar yaşamış. Aramış zaten şeyi İlkay'ı. İlkay bilgi aramış konuş bilgi almış. Bu net. Bu zaten öyle. Örnek veriyorum hani Van Dijk'ın bu kadar ilgisinden sonra bu transfer konuşmaları Hollandalı futbolcuların danıştığı yer kim biliyorsun değil mi? Schneider. Schneider git diyor Lang'a. Bir adam buraya geliyor. Gelmek ne diyor? Geliyor. Galatasaray'ın şampiyonluğuna az oynamasını yapan ciddi katkı sağladı. Kiralık alabiliyorsan, ucuza alabiliyorsan elinde olsun derim ben. Yani içeri dışarı çalım atabilen, kesme ortalar yapabilen bir oyuncu.
0: İyi
2: ben
0: oyuncu
2: söylüyorum. Bunlar doğru oyuncular ama bunun üzerinde Marmuş mesela, o da Manchester City'nin oyuncusu. Evet. Tamam bu Galatasaray adına önemli bir oyuncu.
0: Marmuş alabiliyorsan, çok pahalı bir oyuncu yani.
2: Tabii alabiliyorsan alabilirsin. Galatasaray'ın bütçesi var. Bu işe 500 milyon euroluk bir bütçe ayırdı.
1: 500 milyon euro dendi. Ama
2: şaka söylemiyorum ben. Bunun hepsini Galatasaray takım planlamasını yaptı başta.
1: Ama herhalde 500 milyon euronun hepsi de transfere ayrılmayacak.
2: Anlatamadım ama bir oyuncuya verecek değil de Marmuş gibi bir oyuncu fark yaratan bir oyuncu ya. Allah aşkına. Yani bunlar Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde fark yarattıracak oyuncular.
0: Yani görüyorsun değil mi Özge, neleri konuşuyoruz? Biz Galatasaray'ın kadrosunu konuştuğumuz zaman yollayabilecek oyuncu bulamıyor sevgili Levent Üzüm. Fenerbahçe'ye bir bakıyoruz çok oyuncu gidecek. Onun için Fenerbahçe'nin aslında birlik beraberliğe ihtiyacı yok. Keşke Aziz Bey'le Hakan Saf birlese, bir tek vücut olsa. Yani sonuçta rakibin Galatasaray. Gelecek sene buraya Trabzon'u da yazabilirsin, Beşiktaş'ı da yazabilirsin. Çünkü bir çıkış içerisinde ikisi de. Biraz daha yukarı bak, Trabzonspor bu sene bayağı zorlandı.
1: Trabzonspor bambaşka bir seviyeye gelebilir.
0: Kaybı olmasa çok daha farklı şeyler konuşabilirdi.
1: Tabii şimdi yapılacak takviyeler de var.
0: Şimdi Fenerbahçe'nin o kadar çok birlik beraberliğe ihtiyacı var ki yani bunu bir an önce sağlamaları gerektiğini düşünüyorum. Bir de bu takım bütünlüğünü nasıl sağlayacaklar? Bunun için de çok kafa yorulması gereken bir konu var Fenerbahçe'de. Galatasaray'ın öyle bir sorunu kalmadı. Galatasaray sorunlarını en aza indirgedi. Onun gelecek sene

0: Transferle ilgili çok az soru işareti var. Hiçbir şey olmasa bile bunlarla başlarsın Dünya Kupası'ndan sonra, ki Okan Buruk bunları yapıyor. Levent Üzemen'in dediği yerlere oyuncu alabilirsin. Bu takımla başladığın zaman bir sıkıntı yok ki.
1: Sadece işte bu takımla başlanabilecek mi konusunda, şimdi Osimhen'le ilgili Real Madrid konuşuldu, Barcelona konuşuldu. En son şimdi Chelsea iddiaları var. Xabi Alonso'yu getirdiler takımın başına. Yani Osimhen'le ilgili anladığımız kadarıyla olur olmaz bilmiyorum ama yani yaz boyunca bir transfer gündemi olacak. Şimdi Icardi'nin konusu bilen, daha belli olmadı.
0: En iyi bilen arkadaşımız burada.
2: Sevgili Ezgi, Chelsea'de kemiksiz olarak en yüksek parayı kim alıyor?
0: Enzo Fernandez değil mi? Orta saha kaptanı.
2: Enzo mesela kaç para alıyor tabii?
0: Bilmiyorum.
2: Mesela ne alıyor?
0: Enzo'nun Fernandez.
2: Bakmak lazım tabii yani. 21 milyon euro alıyor burada yıllık şey.
0: Hiçbir yer adım atmaz tahmin ediyorum.
2: 21 milyon euro alıyor. Bu parayı veren varsa gider.
1: Hayır, biraz bir daha de, böyle bir hani Avrupa'nın dev bir Real Madrid gibi, Barcelona gibi bir kulübünde.
2: Bugün Galatasaray'a olan aidiyeti çok yüksek. Osimhen'in saygı duyuyorum geldiği günden beri. Bak net söylüyorum ama şunu da hatırlatmakta fayda var. Osimhen ne dedi? Bir gün benim hedefim Juventus'ta oynamak dedi. Galatasaray Napoli'yle sözleşme yaparken Napoli başkanı 2 yıl İtalya'ya satamasın maddesini koydu. Hmm. Osimhen bu sene oynarsa gelecek sene Juventus onun için kesenin ağzını açar. 85 milyon euroya çıktılar, vermedi Napoli. 85 milyon euroya çıktılar, 75'e serbest kalmasına rağmen satmadı yani, çünkü sözleşme devam ediyordu. Satmıyorum dedi başkan. Onu Galatasaray takımı verdi. İki tane taksitle ödedi biliyorsun, banka teminat mektubuyla aldı. Juventus 85 milyon euro verdi. Bu saatten sonra Abdullah Kavukçu dedi ki bu paraya vermem demesi doğru. Bu seneki Şampiyonlar Ligi'nin
1: 150'yi de vermem.
2: Afrika Ligi yok. Sadece neydi onun adı, milli maça arada gidip gelebilir. Sadece lige ve Avrupa'ya konsantre olan bir Osimhen olacak. Dünya Kupası'na da gitmiyor takım.
1: Evet.
2: Gelecek sene Galatasaray'ın en önemli oyuncularından yine bir tanesi, en baştaki oyuncu Osimhen olur. Osimhen'in Şampiyonlar Ligi'ne tamamen konsantre olacağı maçlarda kenarlar doğru kurulursa, kim Napoli'de gol kralı yaptı onu? Kvaratskhelia mi? Şeyde,
1: Kvaratskhelia
2: değil mi? PSG'deki.
0: Kvara.
2: Ben diyorum ki Kvara gibi orta yapacak adama ihtiyacı var. Bunun eksikliğini hissediyor bu adam. İçeride geçen gün bunu da konuşuyoruz. Leroy Sané aldın, önemli isim. Kabul ediyorum. Ama ben Leroy Sané'nin keyfini bekleyecek değilim iyi oyun için.
0: Kvara orta yapmıyor. Pas atıyor.
2: Pas atıyor, bravo. Pas atıyor. Yani pas atıyor. Gol kralı yaptı onu.
0: Evet.
2: Sevgili hocam, bahsettiğim yanlış mı söylüyorum?
0: Doğru, çok doğru.
2: Ben diyorum ki bu sene en büyük adamın eksikliği bu ya. Kimse buna hazırlamıyor bir şey. Ekmeni taştan çıkartıyor kendisi. Yani böyle bir şey olmaz.
0: Kesinlikle katılıyorum. Özellikle ligin ilk devresinde Afrika Kupası'na gidene kadar Galatasaray'ın kötü oynadığı bir dönem vardı. Savunma arkasına koşu yapıyor. Geriden bir topu atıyorlar. Alıyor, tek başına gol atıyor. Öyle birkaç tane maçı var.
2: Yani iyi bir Yunus, kanat oyuncusu iyi bir Yunus ona çok gol attırır.
0: Bravo.
2: Ama Yunus kadar ben yetenekli bir oyuncu görmedim. Fakat istikrar problemi var.
0: Ama son haftalarda da çok iyi oynadı
2: tamam
0: ya.
2: Tamam hocam, oynasın zaten, ondan beklenen onu. Bir Yunus bu sene oynuyorum 40 maç oynayacaksa bunun 25'inde iyi oynasın ya. Öyle oynasın
1: Osimhen'le
2: ki.
1: Osimhen'le de iyi bir iletişimleri var bu arada.
2: Mesela Icardi'ye ne kadar Kerem Galatasaray'da asist yapıp onun gol krallığına ve golcüne katkı yapmışsa ortalarla Sara artı Oliveira ve dönem hatırlarsan geçen sene Mertens şey ilişkisi mükemmeldi. Osimhen ilişkisi saha içerisinde. Birbirlerini çok iyi anlıyorlardı. Bu ikilileri yarattığın takdirde Osimhen sana çok gol atar. Bugün Barış çok yetenekli bir oyuncu. Tartışıyor. Çok mücadele eden, koşan, gücüyle oynayan, fizik gücüyle oynayan, çalışkan bir oyuncu. Dedi ya Rüzgar Noğlu diyor başkan ona. Saygı duyuyorum. Ama orta kalitesi sınırlı.
1: O gider mi?
2: Sınırlı. Ya,
0: çok ben geliştirirsin. Orta kalitesini çok iyi geliştirirsin. Yani bunlar, bu bunlar antrenmanla gelişecek şeyler.
2: Sol ayakla yapamıyor bu orta. Onun için sağda oynaması
0: Hayır,
2: lazım.
0: Orta
2: bak,
0: yapmayacağım.
2: Röportajlarda ya. Bir soru hocam, sordular. Sen solda oynar mısın dediler şeye. Oynarım ben dedi. Sané. Okan Hoca bu Sané'nin bu açıklaması kulak versin. Sané sol taraftan gittiği zaman soldan sol ayağıyla kesme orta yapar mı adam? Daha etkili olur.
0: Çok
2: sağdan
0: çok
2: sol
0: iyiydi.
2: Ayakla içeri ne de onu kat ederek araya atarak bu işler olmaz. Herkesi geçemezsin abi futbolda. Ama sol tarafta sana attı geçti.

0: Üstü bak ne goller attırır. Ben bunu iddia ediyorum. Orta yapmak bir meziyettir. Herkesin bu meziyeti sahip
1: bravo,
0: olma
1: bak,
0: şansı
1: söylediğini
0: yok.
1: Bir de ters çevirelim Mezgi. Barış Alper'i sağa koyalım. Loray Sané'yi sola koyalım. Hı hı. Eskiden zaten futbol böyle oynanırdı. Ama daha yüksek boylu santroforlar eski futbolda olduğu için onlara sıfır yener, herkesi orta keserdi. Kaldırırdı. Onlar da vurdu. Şu anda aslında aynı pozisyon Galatasaray için geçerli. Osimhen'in kafa topa hakimiyeti çok iyi. Hı hı. Çok yüksek kafa topa hakimiyeti. Şimdi aynı Levent Üzemen'in dediği gibi sağ tarafa Alper'i koy, sıfıra insin. Orta yapsın veya yerden çıkarsın, hiç fark etme. Şimdi artık günümüzü kullandığı sıfır erenler yerden de çıkardığı toplara çok ön plana çıkıyor. Mesela şeyin Kvara'nın attığı aslında orta değil. Paslar var araya. Evet. Santroforlara. Şimdi aynı şeyi burada da yapabilirsin. Sané soldan orta yapar. Evet, gerektiği zaman bu kesme orta. Artık eskisi gibi Şandel ortada falan kalktı ortada. Eğer orta yapma meziyeti pasa dönüşüyorsa bu çok değerli oluyor. Ama öyle gideyim sıfıra kaldım. Onlar eskiden...
0: Bunu Lang yapıyor bak. Lang alıyor, kesiyor.
1: Kesiyor. Bir de kesmeyi kesiyor. İyi kes, yani ha, öyle bir hocam. Yerden savunma arasına kesersin. Ona Osimhen kimse yetişemez.
0: Bak Kazımcan bunu soldan iyi yapıyor. Ama bunu Eren'de
1: şimdi onu daha
0: yani.
1: Ziyade hocalar savunma beklerine yaptırmaya çalışıyor. Yani kanat hücumcularının orta yapma yerine içeri girip gol atmalarını daha çok tercih ediyor şu günümüz futbolunda. Hı hı. O kanat bekleri zaten gidiyor. Onların sadece bu orta yapma özelliği ortaya. Bütün dünya futbolunda bu böyle. Sadece bizim Galatasaray'da veya Fener'de, Türkiye'de değil. Yani dünyada da hep ters ayaklı oyuncular biri sağda biri solda oynuyor. Ha bunu oyuncunun santroforun meziyetine göre değiştirebilirsin. Bu hocaların kendi takdirinde olan bir şey.
0: Mesela bak aynısını çok farklı yapan bir adam var. Araya atıyor, geçiyor. O Lise. Sağda oynuyor, sol ayaklı.
1: O başka bir şey.
0: Tamam mı?
1: Bak Kvara, o Lise, onlar başka bir şey. Onlar yüksek.
0: Yamal.
1: Yüksek.
0: Sol montan. Ayaklı sağda oynuyor. Ama bunların Robben tipi oyuncular bunlar. Bunların özelliği bu.
1: Hocam o Lise adamın içinden geçiyor ya. Vallahi ben böyle bir şey görmedim ya.
0: Ama Bayern Münih'te oynadığı dönemlerde, iyi oynadığı dönemlerde Sané de adamın içinden geçiyordu. Burada içinden geçmiyor abi. Burada turist gibi takılıyor bazı maçları.
1: Gelecek sene bence onu da yapar diye düşünüyorum.
0: İnşallah.
1: Yani ona daha bir o doğru oyun modeli seçebilirsin bir teknik adam olarak. Yani Sané her aldığı topta hep Levent Üzemen oyun diyor. Alıp hep içeri giriyor. Evet. Alıp hep içeri. Ya girme kardeşim.
0: Oyun içinde de mesela bir kanat değişikliği yaptırmıyorsun.
1: Bir sıfıra in. Yani bırak içeri girmeyi yani. O evet. Sané'nin çünkü gole katkısı çok fazla oynadığı kulüplerde gerek Manchester'da oynadı, City'de oynadı. Değil mi yanılmıyorsam?
2: Tabii.
1: Bayern Münih'te oynadığı dönemler hep böyle oynadığı için o bir alışkanlık haline geldi. Ama Osimhen gibi bir oyuncun varsa bunu farklı kullanman lazım. Yani buna pası atman lazım. Ortayı değil, pası atman
0: buna
1: lazım.
0: Buna ihtiyacı var.
1: En büyük aslında örnek dünyada Haaland.
0: Evet.
1: Maşallah boy, pos, 2 metreye yakın boyu
0: var. Ama herkes çalışıyor ya.
1: Ama orada öyle bir herkes çalışıyor ki. Bak Haaland orta atmıyor. Orada da bu sıkıntı var mesela. Guardiola attırmıyor adam. Adam ona gol attırmaya gidiyor. Ona bana diyor, ona gol pas atın diyor. Evet. Yani öyle şişirme orta falan kimse yapmıyor artık. Koskoca Haaland ya. Kafa topunda Osimhen'den daha yükseğe çıkan bir tip.
0: Evet.
1: Yani boyu da çok uzun.
2: Evet.
1: Yani bu hocaların oyuncuları ne verebileceğini ve neler alabileceğini iyi hesaplamak lazım. Bunu iyi hesaplayan hocalar da zaten başarılı oluyor.
0: Ya bir yani dönem bunu Beşiktaş Rıza döneminde oynadığı dönemde yapıyordu. Hocalar çıkıyor ki biz Beşiktaş'ı çözdük diyorlar. Sağdan Rıza gelir, orta yapar. Beşiktaş bize gol eder.
1: Rıza'nın ortalarının nereden olduğunu biliyorsun değil mi?
0: Rıza sağ ayağıyla sağdan geliyordu. Ortayı yapıyordu. Hiç kimse önlerine almıyor. Beşiktaş 3 üste şampiyonluk. Metin Ali Feyyaz gol atıyordu.
1: Solda kim oynuyordu biliyorsun Rıza? Walsh vardı bir İngiliz, evet. Ağır. O da İngiliz. Yapıyordu.
0: O da müthiş
1: Rıza orta nereden yapıyordu? Orta yapıyordu?
0: Evet.
1: Ceza alanının, bak ceza alanının çizgisinin üzerinde öyle sıfırdan falan sağdan değil. Rıza çok iyi kesme atardı.
0: Walsh'tu hocam. Walsh sol ayaklı solda oynuyordu. Ben onu söyledim. Leroy Sané'yi Okan Hoca'nın da bazı maçlarda solda oynatması. Barış'ı bak. Barış sağda oynadığında çok etkili ortalar yaptığını görüyoruz.
1: Çok da verimli olduğu maçlar var.
0: Ben diyorum ki yani bunlar değişebilir oyun içerisinde. Bu tabu değil ya. Değişebilir.
1: Barış bir Avrupa maçında sağ tarafta oynadı. Hangi maçtı? Muhteşem oynadı.
0: Juventus maçlarını adamı maçı. Attırdı ya.
1: Ha bravo.
0: Adam atıldı sağ iki maçta da.
2: Maçta da.
0: Sağda. Bunu kim oynattı? Okan

0: Hoca oynattı. Okan Hoca'ya diyorum ki işte ben bunu bak eleştirirken bunu söylüyorum. Hocam sen doğruyu yapan sensin. Barış Sağ'da oynatan sensin. Juventus maçlarının, Liverpool maçlarının mimarı sensin. Ya bu mimarlık sonraki rafa mı kaldırıyorsun öbür maçlarda ya? Leroy Sané sola Barış sağa geçsin Galatasaray o maçları da kazansın. Aktardığım yaptığım eleştiri bu. Sen Eren'le Jakobs'u arka arkaya oynatan ilk hoca sensin. Çünkü iki tane adam kesici olduğu zaman rakip sağdan sana gelemiyor. Bu önlemleri alan sensin Okan Hocam. Senin başarın bu. O Barış'ı da oynatman bak Juventus'un iki tane adamını iki maçta da attırdı. Juventus iki maçta da onlar kişi oynadı Galatasaray takımı. Burada 5 yediler. Orada da Galatasaray geriye döndü biliyorsun. Maçı neydi onunla da turu geçirdi. Evet. 7 gol attı 5 gol yedi. Ama Juventus ayağa kalktı biz hayatımıza 5 yemedik dedi 50 yıldır. Ya bir de böyle bakacaksın bu senin başarın. Senin dizayn ettiğin takımın, yönettiğin takımın başarısı. Ama yani şimdi Kocaeli maçı senin başarısızlığın.
1: Peki Icardi ne olacak?
0: Abi devam ben bildiğim zaman. Kadarıyla.
1: Bu hafta bir görüşme yapılacak bildiğimiz kadarıyla menajeriyle birlikte.
0: Abi Galatasaray yönetimi taraftarın, camianın beklentisi hayır demez. Icardi Galatasaray'da bir ikon. Şampiyonluk gecesi statta kutlamalarda ben de izledim. Gecenin yıldızı Icardi'ydi. Doğru. Icardi çıktığı zaman meşaleler yandı etraf oldu. Sadece Icardi'ye oyuncu olarak bakmamakta fayda var. Galatasaray'ın 10 artı 4'te değişir mi kural bilmiyorum. Bir ekstra kontenjan olacaksa bu Icardi olmalı diye düşünüyorum. Onun takım içindeki varlığı bile ya dışarıdan golcü bulamıyorsun ya. Icardi golcü ya. 33 yaşında bu adam. Adam 37 yaşında Lewandowski hala neler atıyordu? Ayrıldı son senesi.
1: Evet biliyorsun. Vedalaştı.
0: Icardi ile benim bildiğim kadarıyla başkan kendisine 1+1 sözleşme yapmayı planlıyor. Kendisi konuşuyor. Hesabını da yaptı. Ödeme planını da yaptı.
1: Ama ne kadara düşecek?
0: Bunu her şey. Ona bonuslarını da koydu. Her şey var. Ben Icardi'nin bunu hayır diyeceğiniz zaman Icardi buradan gitse Galatasaray'daki bu verecek parayı da kazanamaz. Avrupa'da bu paraları verenler peki, yok.
1: Son bir iki cümle alayım
2: Şenol
1: Hocam.
2: Peki şu Icardi için ben bir şey sorayım da. Icardi Osimhen'in arkasında kulübede oturmayı kabul eder mi?
0: İkisi de onu Okan Hoca iyi yönetir. Kabul edecek. Osimhen önünde zaten onun ya.
1: Zaten oturdu.
0: Ondan da pırlık oturmuyor ki zaten yani genelde 60'ta 65 skor amazı oluyor oyunu.
2: Şöyle düşün bir de bu sene mesela Icardi'nin sezon başında sakatlığı geçti. Bu sene pek şey olmadı ama gelecek sene ya çok iyi Galatasaray'da kalır ise çok iyi sezon başı geçip hazırlanıp form tutarsa Icardi zaten büyük futbolcu. Büyük
0: İkisi birden oynar hocam.
1: Bakalım o zaman çift santrafor olur.
0: O zaman
1: belki.
0: Öyle olacak. 3-5-2 oynarsın.
2: Yani o zaman demek ki bir 10 numara aramayacak. Icardi de mi 10 numara yaratmaya çalışacak.
0: 3-2 oynadığın takdirde 4-1-3-2 oynadığın zaman 10 numara göbekte olur
2: şöyle,
0: hocam.
2: Şöyle baklava eski dilimde bravo baklavada
0: hocam,
2: oynar.
0: Bravo hocam. 10 numara Galatasaray'a gelecek.
2: Hani bazıları elmas diyor. Biz eskiden kalma baklava biliyoruz.
1: Şimdi baklava oldu evet.
2: Yok sen eski olacağım. Baklavaydı.
1: Ha şimdi elmas oldu doğru. Ha.
2: Evet. Elmas Şenol daha değerli
1: Ömer,
2: ya.
1: Çok teşekkür ediyorum. Levent Zaman çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Spor Ajansı'na noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 19 Mayıs 1943 Ankara'da Gençlik Parkı törenle açıldı.
0: Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
3: Reklam.
4: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Ospor Radyo. Sporun Radyosu.
6: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
9: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
3: Reklam.
10: Aspor Radyo.
11: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
12: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
11: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Reklam.
13: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
14: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kilalamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
3: Reklam.
10: Aspo.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo.
1: Spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
2: A-Spor ekranında ana haberle karşınızdayız.
1: Sıcak haberler, canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
2: Gündeme dair tüm gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle buluşturuyor olacağız.
1: Ana haber hafta içi her gün 18'de A-Spor'da.

0: Radyosu.
1: Aspor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Demet Gedik. Gün ortası bülteniyle karşınızdayız ve yaklaşık bir saat boyunca buradayız. Gündemdeki spor gelişmelerine bakacağız. Spor haberlerine geçmeden önce şöyle bayramımızı kutlayalım isterseniz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bize vatan yapan tüm kahramanlarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Saygı, sevgi ve minnetle hepsini anıyoruz. Nice umut dolu 19 Mayıs'lara demek isterim. Ve sonrasında geçelim biraz spor konuşalım. Gündem yoğun, lig bitti ama tabii Avrupa arenası, diğer yandan transferler, teknik direktör gündemi olan takımlarımız var. Ki Beşiktaş bunlardan biri. Siyah beyazlarla başlayalım. Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi dün gerçekleşen toplantının ardından sona erdi. Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı.
2: Beşiktaş'ta 4 yıl aradan sonra göreve getirilen Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Sezonun henüz ikinci haftasında göreve getirilen 53 yaşındaki teknik direktör hem ligde hem de kupada beklentilerin uzağında kaldı. Siyah beyazlılar Sergen Yalçın'ın görevi devralmasından sonra ligde 33 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş topladığı 60 puanla sezonu şampiyon Galatasaray'ın 17 puan gerisinde 4. sırada bitirdi. Bu sezon derbi performansıyla da camiada hayal kırıklığı yaşatan Sergen Yalçın'ın öğrencileri 40 yıl sonra ilk kez bir sezonu derbi kazanamadan tamamladı. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı 2006'dan sonra Dolmabahçe'de oynadığı 3 derbiyi de kaybederek taraftarını üzdü. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'na da yarı final turunda veda edilirken taraftar da mücadelenin ardından tepki göstermişti.
3: İnis Bardi, Bardi ve gol! Sporuna geçiyor.
2: Sergen Yalçın efsanesi olduğu kulüpte ilk döneminde sezonu şampiyonlukla tamamladı.

0: tamamlamayı başarsa da takip eden sezonda yine büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Süper Lig'de üst üste başarısız sonuçlar gelmiş, Şampiyonlar Ligi'nde de Borussia Dortmund, Ajax ve Sporting'in bulunduğu grupta puan alınamamıştı. Sergen Yalçın'la yollar da 2021-2022 sezonunda 15. haftanın ardından ayrılmıştı.
1: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görevden ayrılmasının ardından gerçekleştirilen toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sergen Yalçın görevi bırakınca hemen gündeme Şenol Güneş geldi. Bu sorulara da Serdal Adalı yanıt verdi.
2: Bugün işte öğlen saatlerinde hocayla bir araya geldik. Yani zaten bir planlama vardı. İşte geçtiğimiz sezonun bir değerlendirmesini yapmak, önümüzde yapacağımız planı, programı bir görüşmek için. Tabii bir, yani kötü bir sezon geçirdik. Dolayısıyla da tepkiler, ki hocanın en fazla takıldığı hadise bu. Yani daha çok görüşme uzamadan da hani önümüzdeki sene de bu tepkiler olacak. Yani bu canı yanan taraftar bağıracak, biz bunu ben her zaman saygıyla karşıladım. Yani bunları konuştuğumuzda da hoca da o önümüzdeki sene bu tepkileri işin açığı karşılayacak, buna göğüs gelecek bir şey olmadı. Dolayısıyla da işte söylediğiniz gibi karşılıklı olarak konuştuk. Yollarımızı ayırdık. Camiamız haklı, taraftarımız haklı. Tepki göstermekte de haklılar. Yani ortada bir uğraşıyoruz. Bir iyi bir sonuç almak için uğraşıyoruz. Biz de elimizden geldiğince. Olmadığı zaman da bu camianın tepkisi, taraftarın tepkisi çok, bana göre hani ya niye bağırdılar diyebileceğim bir şey yok. Haklılar. Ben de memnun değilim. Yani hoca da memnun değil ortaya çıkan durumda. Ama bir şeyden vazgeçecek değiliz. Yani biz bunu başaracağız. Yani başarmak mecburiyetindeyiz. Yani yoksa biz de bırakıp gidersek. Samimi söylüyorum, yani iyi olacağını bilse hoca da aynısını söyledi. Yani çok şey, en kolayı bırakıp gitmek. Ama biz mücadeleye de devam edeceğiz. İşte, yani bir... İşin açığı, şimdi soracaksın işte alternatif hoca var mı? Samimi söylüyorum, şu öğleye kadar da hiç aklımın ucundan da böyle bir ayrılık mı ayrılık, hani konuşuyorduk, ediyorduk. İşte problemleri tartışacağız ama geldiğimiz noktada, yani gelecek, önümüzdeki sene gelecek tepkileri Allah esirgesin kötü bir sonuçta, hoca buna çok hazır hissetmedi kendini. Hoca hiçbir şekilde bir tazminat talep etmedi. Hatta Haziran'da ödeyeceğiniz maaşını da istemedi. Yani Mayıs maaşını zaten ödeyeceğiz. Ekibini, onu da ben teklif ettim. Yani çocukların bir şeyi yok. Onlara bir teşekkür mahiyetinde bir şeyler yapacağız. Helalleşeceğiz, ayrılacağız. Samimi söylüyorum, bakmadık. Yani şu ana kadar, yani o mu olur, bu yabancı mı olur, yerli mi olur? Yani okuyorum, ben de okuyorum. Herkes bir şey yazıyor ama... Hani hoca buradayken birini aramamız, etmemiz çok bize yakışan bir şey değil. Yani başka biri de olsa, yani kaldı ki Sergen Hoca'ya hiç aklımın ucundan bile öyle bir şey geçmez. Ama şu andan itibaren çok kısa zamanda çalışıp bir an önce de uzatmadan hocayı belirleyeceğiz. Ben Şenol Hoca'yı çok severim. Beraber de çalıştık. Ama Şenol Hoca'yla tekrar hani... Hocadan sonra, Sergen Hoca'dan sonra işlerin çok öyle hani büyük konuşması olmaz ama ben şahsen Şenol Hoca'yla çalışmayı düşünmüyorum. Bunu da çok bir net şekilde söyleyeyim. Yazıyorlar, çiziyorlar, ediyorlar. Şenol Hoca'ya da ayıp ediyorlar. Hiç görüşmedik, etmedik. Hani aylardır da hiç hani telefonda bile konuşmadık. Hoca'ya da ayıp etmesinler, Şenol Hoca'ya da. Ama bir şekilde bulacağız.
1: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yerine kimin teknik direktör olarak Beşiktaş'ın başına geleceği de artık merak konusu oldu. Siyah beyazlı yönetimin gündeminde önemli isimler var. Kimler bunlar? Haberde bakalım.

0: Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları başladı. Sergen Yalçın'la yollarını ayıran siyah beyazlı yönetim öncelikli olarak yabancı adaylara gidilmesi konusunda görüş birliğine vardı. Başkan Serdal Adalı'nın kariyerinde önemli başarılar elde etmiş ve Avrupa'da ses getirmiş teknik direktörler üzerinde yoğunlaştığı aktarıldı. Gündemdeki isimler arasında en dikkat çeken aday Olivier Glasner oldu. Crystal Palace'a tarihinde ilk kez FA Cup ve Lig Kupası'nı kazandıran Avusturyalı teknik adam bu ayın 27'sinde de Konferans Ligi finaline çıkacak. 51 yaşındaki Olivier Glasner bu maçın ardından İngiliz ekibine veda edecek. Son 5 yıldır PAOK'u çalıştıran Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu da hedefler arasında yer alıyor. Yönetimin Yunan temsilcisiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 57 yaşındaki hocanın şartlarını araştırdığı öğrenildi. 2013-2014 sezonunda Galatasaray'ı çalıştıran Roberto Mancini yakından takip ediliyor. İtalyan teknik direktör Kasım 2025'ten bu yana Katar ekibi El Sadd'da görev yapıyor. Listedeki bir diğer isimse Postekoğlu. Beşiktaş Yunan asıllı Avustralyalı teknik adam için Solskjaer dönemi öncesinde de girişimlerde bulunmuştu. 60 yaşındaki teknik adam son olarak bu sezon Nottingham'ı sadece bir ay çalıştırdı. Beşiktaş yönetimi yerli teknik direktör olaraksa Arda Turan'ı listesinde tutuyor. Genç çalıştırıcı bu sezon Ukrayna Ligi'nde Shakhtar'ı şampiyonluğa taşıdı. Siyah beyazların kısa süre içerisinde teknik direktör konusunda somut adımlar atması bekleniyor.
1: Süper Ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.
2: Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki rotası netleşti.

0: Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Sarı Lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turunda mücadele edecek. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri Avusturya'dan Sturm Graz, İskoçya'dan Hearts ve Polonya'da lig ikinciliği için mücadele eden Górnik Zabrze, Jagiellonia ya da Rakov üçlüsünden birisi olacak. İstanbul'da oynanacak Avrupa Ligi finalinde İngiliz ekibi Aston Villa, Alman temsilcisi Freiburg karşısında zafere ulaşır ve Premier Lig'de de ilk dörtte yer alırsa Sturm Graz Fenerbahçe'nin olası rakipleri arasında yer almayacak. Temsilcimizin Avrupa'daki kaderini belirleyecek kura çekimi 17 Haziran'da gerçekleştirilecek. İkinci eleme turunda ilk maçlar 21-22 Temmuz, rövanşlar 28-29 Temmuz'da oynanacak.
1: Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın ofisi açıldı. Mahmut Uslu'nun Galatasaray'la ilgili sözleri dikkat çekti.
2: Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda aday olan Aziz Yıldırım'ın seçim ofisi açıldı. Caddebostan'da yer alan seçim ofisinin açılışına Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde olması beklenen Mahmut Uslu, Önder Fırat, Barış Göktürk ve genel kurul üyeleri katıldı. Açılışta konuşan Mahmut Uslu, Galatasaray'ın şampiyonluk serisine dikkat çekerek ezeli rakiplerini geçmişte olduğu gibi durduracaklarını belirtti.
3: Biliyorsunuz 4 senede bir şampiyon oluyordu bir ara Fatih Terim döneminde, hep mani olduk. Bu sene inşallah hep beraber güç verirseniz, bu sene de şampiyon olup bu gidişi de durduracağız.
4: Yalnız sarıdan kesim de bari lacivert kaldı.
1: Fenerbahçe kulübünde 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Hakan Safi açıklamalarda bulundu.
5: Fenerbahçe camiasının fertleri olarak 12 yıllık beklentinin de ve sorumluluğun da farkındayım. Kimsenin şüphesi olmasın. Bizim bunu başaracak heyecana, enerjiye ve güce sahibiz. Ben ve arkadaşlarım Fenerbahçe'yi sizlerin de desteğiyle şampiyon yapacak gücümüz de inancımız da vardır. Öncelikle saha içinde Fenerbahçelileri heyecanlandıracak, Saraçoğlu'nu coşturacak, o tribünleri ateşleyecek kadroyu kuracağız. Öyle benim Fenerbahçe'me

0: Bir yıldız yetmez arkadaşlar. Rakiplerin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız. Biz bir sene şampiyon yapar bırakırız da demiyoruz. Biz kısa vadede hızlı başarıyı getireceğiz. Takımımızı şampiyon yapacağız. Ama orta ve uzun vadede yarının Fenerbahçesini, 2050'nin Fenerbahçesini hep beraber yapacağız arkadaşlar. Bu seçimi kazanacağız ve Fenerbahçe'yi ilk yılında da şampiyon yapacağız. Bizler her alanda güçlü olacağız. Her bulduğumuz boş koltuğa bir Fenerbahçeli koyacağız. Her yerde mücadele lazım deniyor. Mücadele etmediğimiz tek bir metrekare bırakmayacağız. Fenerbahçe'nin de gücünü yeniden tüm rakiplerimize hatırlatacağız. Bu sene biliyorsunuz bizim 120. yılımız aynı zamanda. Sizlerin de huzurunda buradan bir kez daha kararlılıkla vurgulamak istiyorum. Fenerbahçe'mizi başkanıyla, yönetimiyle, futbolcusuyla şanlı tarihimize layık olarak 120. yılımızda hep beraber şampiyon yapacağız.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Galatasaray futbol takımı teknik heyeti oyuncularını kabul etti.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'ın heyetiyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen Erdoğan, Süper Lig'deki 26. şampiyonluğunu elde eden Sarı Kırmızılı ekibi tebrik etti.
3: 2025-2026 Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı, bu başarıda alın teri olan futbolcularımızı, teknik heyetimizi ve diğer çalışanları tebrik ediyorum. Üst üste 4. defa Süper Lig şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza attınız. Sizlerle birlikte Galatasaray'a gönül veren, iyi ve kötü günde takımlarından desteklerini esirgemeyen taraftarınızı gönülden kutluyorum. Galatasaray'ın bilhassa Avrupa'da elde ettiği başarılar milletimizin belleğinde çok müstesna bir konuma sahiptir. 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası ve ardından gelen Süper Kupa zaferi bunlardan sadece en önemli iki tanesidir.
2: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolcular Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a kabul için teşekkür etti.
4: Bugün huzurunuza Galatasaray'ımızın 26. şampiyonluğunun gururunu ve mutluluğunu taşıyarak geldik. Bu büyük başarıda emeği olan teknik ekibime, futbolcularımıza, yöneticilerimize ve her şartta takımın yanında olan milyonlarca Galatasaray taraftarını yürekten kutluyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanım, herkesin malumu üzere büyük başarıların temelinde istikrar var. Spor dünyasında da, devlet yönetiminde de, ekonomide de, kurumların büyümesinde de kalıcı başarı ancak istikrarla mümkün. Memleketimiz son yıllarda sizin liderliğinizde çok önemli bir istikrar ortamı yakaladı. Biz de bu anlayışı kendimize örnek aldık.
5: Bizim için de şampiyonluk tabii sizi tekrardan görmek için vesile oluyor. Bu sene de şampiyon olarak tamamladık. 4 sene üst üste şampiyonluğu yakaladık. Hedefimiz oyuncularımızla birlikte inşallah 5. şampiyonluğu yakalayıp bir rekor kırmak. Bir sonraki sene hedefimiz tabii ki Avrupa'da da daha iyisini yapabilmek. Bunun için de oyuncularımla birlikte çok fazla çalışacağız.
6: First, thank you very much because for receive here is very important for us to show the cup to the country, to show to the what we do this year with too much effort, and It's great. I'm very happy.

0: because Turkey this year was in the World Cup after 24 years, and I'm very happy because when I come 4 years ago, it's not like this. It's not the same. And now the Turkey, the country, the Galatasaray go in another level. And I'm very happy for this.
1: Sezon güzel bir sezon geçirdik. İnşallah Dünya Kupası'na da burada gidecek arkadaşlarımız var. Hep birlikte orada ülkemizi gururlandıracağız. Ülkemizin insanlarını gururlandırmak istiyoruz. İnşallah bunu başarabiliriz.
2: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek görüşmenin ardından Başkan Erdoğan'a 53 numaralı Galatasaray forması hediye etti.
3: Süper Lig'i 69 puanla 3. sırada bitiren Trabzonspor şampiyonluğunun ardından en fazla puan aldığı sezonu geçmeyi başardı.
4: Trabzonspor son 4 sezondaki en iyi lig performansını sergiledi. Şampiyon olduğu 2021-22 sezonunda 81 puan elde eden Bordo Maviller, söz konusu dönemin ardından en fazla puan topladığı sezonu yaşadı. Karadeniz ekibi 2022-23 sezonunda 36 maçta 57, 2023-24'te 38 maçta 67, 2024-25'te 36 maçta 51 puan elde etmişti. Trabzonspor bu yıl ise 34 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik, 5 mağlubiyetle 69 puan topladı. Fatih Tekke'nin öğrencileri deplasmanda iç sahadan daha fazla puan toplama başarısı gösterdi. Bordo Maviller dış sahada 17 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle 36 puan. İç sahada ise 17 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyetle 33 puan topladı. Karadeniz ekibi bu sonuçlarla ligde deplasmanda en fazla puan toplayan takım oldu.

Trabzonspor bu sezon büyük maçlardaki galibiyet hasretine de son verdi. Ligin ilk yarısında İstanbul'da Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray'la deplasmanda 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, konuk ettiği Beşiktaş'ta sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Bordo Maviller ikinci yarıdaysa sahasında Fenerbahçe'yi 3-2 kaybederken kötü gidişatını Galatasaray'ın sahasında 2-1 mağlup ederek durdurdu.

0: Sarı kırmızılı takım karşısında büyük maçlardaki 930 günlük galibiyet hasretine son veren Bordo Maviller daha sonra İstanbul'da Beşiktaş'ı da 2-1 yenmeyi başardı. Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren Trabzonspor 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da Tümosan Konyaspor karşısında kupayı 10. kez müzesine götürmeye çalışacak.
1: Milli futbol takımımızın 2026 Dünya Kupası öncesi geniş kadrosu da belli oldu.
2: Amili takımın 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edeceği kadro açıklandı. ...35 kişilik kadroda şu isimlere yer verildi. Kaleciler: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Altay Bayındır. Defans: Abdülkerim Bardakçı, Ahmet Can Kaplan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik. Orta saha: Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Yusuf Sarı, Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül, Can Uzun. Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Paraguay ile birlikte Dünya Kupası D grubunda

0: bulunan Ay Yıldızlılar, turnuva öncesi 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ve 7 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile hazırlık maçı oynayacak. Karşılaşmalar ATV'den naklen yayınlanacak.
1: Gün ortası bültenine özel bir röportajla devam edeceğiz değerli izleyenler. Aspor muhabiri İbrahim Uslu'nun yanında şimdi Eyüp Spor'dan Jankat Yılmaz olacak. Jankat'la özel bir röportaj gerçekleştirecek kendisi. İbrahim, hemen sözü sana bırakıyorum. Kolay gelsin.
2: Teşekkürler Demet. Trendyol Süper Lig'de sezon sona erdi. Yılın en çok konuşulan takımlarından bir tanesi de İKAS Eyüpspor oldu. İKAS Eyüpspor'un kalesinde de Jankat Yılmaz vardı ve performansıyla gerçekten adından söz ettirmişti. Şimdi Jankat Yılmaz konuğumuz. Evet Jankat, senin adına iyi bir sezon geride kaldı. İlk kez belki düzenli olarak forma giydin ve önünde de önemli bir isim vardı. Felipe'yi geride bırakarak birinci kaleci oldun ve performansına hem milli takım havuzunda sürekli yer aldın ve takımı da ligde tuttun. Sezon performansı ile ilgili neler söylersin?
3: Öncelikle Felipe çok büyük bir karakter. Onun oynadığı dönemde de ben ona destek oldum. Benim oynadığım dönemde de Felipe bana çok destek oldu. Karakter anlamında ve kalp anlamında çok büyük birisi yani. Daha sonrasında bir dönem hatta o da tekrar bir kaleye geçti. Sonra bir şey olmuştu, nasıl anlatayım. Ben niye oynamıyorum şeyleri konuşulmaya başlıyordu. Ama daha sonrasında nasıl oluyor bilmiyorum ama işte her zaman dediğim şey oluyor. Aileyiz demiştim ya. O duygu ağır basıyor ve tıpkı bir abimmiş ya da o ben onun kardeşiymişim gibi destek olmaya başlıyor. O yüzden Felipe'ye de buradan çok teşekkür ederim bana verdiği desteklerden dolayı. Takıma gelecek olursak çok zor bir sezondu. Ama sanki herkes birbirine dokunmak istiyormuş gibiydi. Yani birbirinin hayatına, birbirinin kariyerine dokunmak istiyormuş gibiydi. Burada farkında olmadan bu arada sürekli bir destek, maçı kaybetsek de sürekli pozitiftik ve bence bizi buralara taşıyan şey bu pozitifliğimiz oldu. Takım arasında hep gülerdik, hep mutluyduk. Hiçbir zaman umudumuzu da yitirmedik. O yüzden buradan tekrar takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Benim hayatımda hani unutulmaz bir anı yaşattılar bana. Abilerime, kardeşlerime. Çünkü başka kıtalardan gelen oyuncular oldu. Devrede toplanan bir takım biliyorsunuz çoğunlukla. Başka kıtalardan gelen oyuncular oldu. Onlar her ne kadar dil olarak da bazen anlaşamadığımız oldu ama bir şekilde benimsedik ve kardeşim gibi oldular. O yüzden bizi ayakta tutan, bizi bence bu süreçte başarıya sürükleyen şey biraz da bu aile yapısı, bu sahiplenme, birbirinin hayatına dokunma isteği oldu.
2: Bonservis'in Galatasaray'da, İKAS Eyüpspor'da kiralık olarak forma giydin. Son hafta, son maçta ligde kalıyorsunuz ve sen son röportajını ağlayarak yine Aspor ekranlarında bize vermiştin. Bu aidiyeti nasıl tanımlarsın? Kiralık bir oyuncu olarak bu oynama arzusu, bu birliktelik mi seni bu kadar duygulandırdı? Yoksa rakibin Fenerbahçe olması ayrı bir motivasyon mu oldu?
3: Yok, rakibin Fenerbahçe olması değil. Rakip herhangi bir takım olabilirdi. Ama işte ilk başta dediğim gibi birilerinin hayatına dokunma isteği, yani birilerinin hayatında başarısına katkı sağlama isteği. Çünkü inanın bana burada o kadar çok emek vardı ki. Yani gözde görünen, görünmeyen, burada çalışan staff ekibimiz olsun, çalışan personellerimiz olsun. Hepsi bir başarı bekliyor ve bu tamamen o sahadaki oynayan oyunculara bağlı. Yani belki de bunu hatta bir keresinde konuşmuştuk tesiste. Bizim alacağımız bir galibiyet burada çalışan bir çalışanımızın dışarıdaki hayatını, dışarıdaki olan yaşamını azıcık bile mutlu ediyorsa, ben maçı kazandım diyerekten dışarı çıkabiliyorsa ve bunu çevresindeki kişilere söyleyebiliyorsa bizden daha mutlu biri olamaz yani. O yüzden bu aidiyet duygusu burada çalışan, burada emek veren taraftarımız keza öyle. Onlar sayesinde bu aidiyet duygusunu edindim. Bu şekilde anlatabilirim.
2: Kaleciler için oynamak çok önemlidir. Bonservis'in Galatasaray'da kiralık olarak Süper Lig'de forma giydin ve adından söz ettirdin. Şimdi tekrar Galatasaray'a döneceksin. Hedeflerin nelerdir? Galatasaray'da kalacak mısın yoksa yine kiralık gidip oynamaya devam etmek istiyorsun? Çünkü önünde de Uğurcan Çakır gibi çok önemli bir kaleci var. Ve Günay tabii ki.
3: Henüz Galatasaray tarafıyla bir irtibatımız olmadı. Gelecek planlaması henüz yapmadık. Ama tabii ki dediğiniz gibi bonservisim Galatasaray'da. Bu sezon sonu, bu sezon bitti. Sezon başında, yeni sezon başında tabii ki döneceğim. Daha sonrasında konuşacağız, planlamasını yapacağız. Ona göre gitmek mi benim için daha iyi yoksa kalmak mı benim için daha iyi? Bunun planlamasını yapıp sonuca varacağız.
2: Sen ne hissediyorsun?
3: Ben ne hissediyorum? Galatasaray benim için neyi uygun görüyorsa, ben benim için neyi uygun görüyorsam bu şeyler konuşulacak. Şöyle olsa daha mı iyi olur, böyle olsa daha mı iyi olur? Tabii ki dediğiniz gibi oynamak önemli ama eğer ki Galatasaray diyorsa şu anda şöyle düşünüyoruz, onun da değerlendirmesini yaparız kendi aramızda.
2: Takip ettiğin, idol gördüğün kaleciler kimler?
3: Takip ettiğim, idol gördüğüm, oynayan aktif mi yoksa?
2: Aktif.
3: Aktif oynayan henüz hala bırakmadığı için Muslera. Onun dışında Uğurcan abiyi beğeniyorum. Keza Güney abiyi de bu şeyin içine koymak isterim çünkü mental olarak çok güçlü birisi. Onun oyununu çok beğeniyorum. Daha sonrasında dünya çapında biliyorsunuz benim bir şeyim vardı, Neuer vardı. Hala oynadığı için onu da söyleyebilirim. Oynamayan bir isim daha var ama sormadığın için söylemeyeceğim.
2: Onu da söyler.
3: Casillas vardı.
2: Şimdi önümüzde de Dünya Kupası var. Ümit Milli Takım'ın genelde kadrosunda varsın, oynuyorsun da. A Milli Takım geniş kadrosu açıklandı. Bununla ilgili bir beklentin var mıydı?
3: Yani bununla ilgili bir beklentim olabilirdi. Hani çağrılabilirdim ama neden çağrılmadım diye de bir şey yapmadım. Çünkü bu bir milli takım şeyi konusu. Milli takımda tabii ki kim oynamak istemez, kim kadroya girmek istemez. Ama her şeyin bir vakti vardır. Belki benim için böylesi daha hayırlıdır. En doğru kararı verdiklerini düşünüyorum. Çünkü orada da emek veren çok fazla kaleci vardı ki hepsi benden daha çok süre aldı zaten. Hepsi de benim abim. İleride bir gün belki de ben giderim. Bu şekilde söyleyebilirim.
2: Sıramı bekliyorum diyorsun.
3: Aynen. Her şeyin bir zamanı vardır diye.
2: Senin için de aslında duygusal bir sezon oldu. Bonservisin Galatasaray'da, Galatasaray şampiyon oldu. Oynadığın takım İK Sahipspor'un hedefi ligde kalmaktı. Son haftada olsa bunu başardın. Galatasaray'dan kutlayanlar oldu mu? İletişim halinde oldunuz mu sezon içerisinde?
3: Evet. Galatasaray'dan tebrik edenler oldu tabii ki. Oyuncular olsun, hocalar olsun. Onlara da buradan teşekkür ederim. Şekilde.
2: Sana da birçok teklif geldiği konuşuluyor. Performansı sonrası yurt dışından da teklifler aldığına dair çok transfer dedikodusu da dönmeye başladı. Yurt dışından teklif var mı? Hedeflerin nelerdir?
3: Henüz benim kulağıma gelen bir şey olmadı ama tabii menajerime gittiyse bilmiyorum. Benim kulağıma gelen bir şey olmadı bu sezon içinde. Ama hedeflerim tabii ki de Avrupa'da. Özellikle hayalim İngiltere tarafları. İngiltere'de kalıcı olarak bir takımda oynamak istiyorum. En büyük hayalim bu diyebilirim şu anda size.
2: Artık kalecilerde ayak tekniği de fazlasıyla aranmaya başladı. Futbol sürekli güncelleniyor. Bununla ilgili ekstra çalışmalar yapıyor musun? Mesela Neuer dedin. Neuer dediğimiz profil müthiş bir oyun kurucu.
3: Evet. İlk oynamadığım zaman ilk devrede antrenmanlardan sonra genelde kaleci hocam Erdinç hocayla beraber bu top dağıtımları olsun, işte paslar olsun.

0: olsun, antrenmandan sonra sürekli çalışıyorduk. Bunun faydasını ikinci devrede gördüm. Çünkü biliyordum ki şans geldiği zaman hazır olmalıyım ve oyun planımızda oyun kurulumu çok önemliydi Eyüpspor'da. Bunun için bunu geliştirmem gerekiyordu, daha iyiye götürmem gerekiyordu. Bunun için sürekli ilk devrenin antrenmanlarının sonunda sürekli ayak tekniği çalışıyordum.
1: Az önce de Muslera'dan bahsederken yüzün gülmeye başladı. Muslera'nın sana dokunuşları var mıydı mesleki anlamda?
0: Muslera'nın bana dokunuşları, ben daha çocukken başlıyor zaten. Hatta bilmiyorum şimdi annem babam hatırlar mı bilmiyorum ama yani bir kağıda rüyamda işte Muslera ile tanışmak istiyorum vesaire bir şeyler yazıp yastığımın altına koyduğum bile olmuştu.
1: Sonrasında birlikte çalışma fırsatı buldum.
0: Evet, yani inanılır gibi değil diyeyim size, yani nasıl bir şey, çünkü hayalini kuruyorsunuz, hani beraber antrenman yapmak istiyorum yazmıyorsunuz o kağıda, aslında tanışmak istediğiniz yazıyorsunuz ama evren size onunla antrenman yapmayı, Rabbim size onunla beraber maça çıkmayı nasip ediyor, şampiyonluklar yaşamayı nasip ediyor. O yüzden Muslera'nın bana dokunuşu çok çocukluğumda başlıyor aslında. Daha sonrasında tabii ki beraber antrenman yaptığımız zamanlar olsun, soyunma odasında yaptığı konuşmalar olsun kaptanlık anlamında. Çünkü aynı zamanda çok büyük bir kaleci ve çok büyük de bir kaptan. Mesela o kaptanlık yönünden de ondan öğrendiğim çok fazla şey var. Mesela Muslera bütün takım soyunma odasından çıkmadan soyunma odasından çıkmazdı ve ben orada bir totem değil, daha çok bir, hani ayrılmadan önce bir sözü vardı. Gemiyi en son kaptan terk eder diye. O zaman onun ne anlama geldiğini anlamıştım. Yani Muslera gibi bir isim benim hayatımda yer edindiği için ben çok şanslıyım yani.
1: Şimdi Muslera sende ayrı bir yer edindi ama Galatasaray taraftarlarında Muslera sevgilisi 14 yıl kaleye güvenle korudu. Sonrasında hep bir çekince vardı. Acaba yerine gelen isim bu rahatlığı bize yaşatabilecek mi diye. Bu düşüncelerle birlikte Uğurcan Çakır Galatasaray'a geldi ve performansı hem Avrupa'da hem Türkiye'de adından fazlasıyla söz ettirdi. Nitekim milli takımda da müthiş işler yapıyor. Muslera sonrası Uğurcan Çakır performansını bir meslektaş olarak nasıl değerlendiriyorsun?
0: Muslera'nın ayrılışından sonra tabii ki onun yerine gelecek ismin yükü biraz ağır olacaktı. Çünkü 14 sene bir sürü kupa kazanmış bir kaleci takımdan ayrılıyor ve yerine gelen ismin yükü gerçekten ağır olacaktı ama Uğurcan abi bence bu süreci çok iyi yönetti. Kendisiyle de çok kısa bir çalışma şansım olmuştu Galatasaray'da. Şimdi döndüğüm zaman tekrar olacaktır. Devamlı lig içinde de sezon içinde de birkaç kere konuşmamız oldu. Fikir alışverişi yaptık. Uğurcan abinin çalışma azmi olsun, maçta sergilediği performanslar olsun bence çok olumlu, çok pozitif yaklaşan birisi, keza bana da öyle. Bence neden olmasın, çünkü çok beğendiğim bir kaleci, aynı zamanda ayak tekniği olsun mesela sormuştunuz, günümüz futbolunda ayak tekniği çok önemli. Uğurcan abinin ayaklarını çok beğeniyorum oyun kurulumunda. Bence Muslera'nın yokluğunu aratmayacak bir performans sergiledi bu sezon. Umarım bundan sonraki sezonlarda da çok güzel performanslar sergiler.
1: Jankat, teşekkür ederim. Galatasaray taraftarlarının son bir mesajın varsa alalım.
0: Galatasaray taraftarları, yani bence dünyanın şu an nasıl diyeyim, beklesinler yani. Beklesinler diyeyim. Dünyanın her yerine, nereye gidersek gidelim yanımıza gelmişlerdi. Geliyorlar, gelirler de. Her şeyin bir vakti vardır diyeyim. Beklesinler. En hayırlısı neyse o olsun diyorum kendilerine. Benim için.
1: Teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Jankat'ın Galatasaray taraftarlarına

0: Mesajı ile birlikte biz Kemalburgaz Eyüp Spor Tesislerinden sözü tekrar sana bırakalım Demet.
1: İbrahim çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Can Kat'ın da tabii ki kendisine de teşekkür ediyoruz değerli izleyenler. Bu özel röportajın ardından şimdi biraz da Avrupa'daki liglerden bahsedelim ki Premier Lig diyeceğiz. Arsenal tarihinin 14. şampiyonluğu için artık hazırlıklara yavaş yavaş başladı. Manchester City eğer oynayacağı karşılaşmadan puan kaybederse değerli izleyenler şampiyonluğunu Arsenal ilan etmiş olacak.
2: İngiltere'de 22 yıldır şampiyonluk bekleyen Arsenal bu kez mutlu sona çok yakın. Mikel Arteta ve ekibi Premier Lig'in bitimine bir hafta kala konuk ettikleri Burnley'i 1-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Kai Havertz'in golüyle haftayı 3 puanla kapatan topçular İngiltere'nin güney sahillerinden haber beklemeye başladı. Arsenal'ın en yakın takipçisi Manchester City erteleme maçında bu akşam 21.30'da Bournemouth'a konuk olacak. Pep Guardiola'nın öğrencileri Dean Court'ta puan kaybettiği takdirde Arsenal tarihinin 14. şampiyonluğunu ilan edecek. Aksi halde şampiyonluk heyecanı son haftaya taşınacak ve Arsenal pazar 18'de Crystal Palace'a konuk olurken Manchester City aynı saatte Aston Villa'yı ağırlayacak. 37 hafta itibarıyla Arsenal maç fazlasıyla 82 puanla lider konumda bulunuyor. Manchester City'nin ise Bournemouth deplasmanı öncesi 77 puanı var. Arsenal menajeri Mikel Arteta 2016-19 yılları arasında Manchester City'de bugün şampiyonluk için mücadele ettiği Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapıyordu. Burnley maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İspanyol teknik adam, Manchester City'nin maçı için televizyon karşısında olacağım. Açıkçası ne kadar seyredebilirim bilmiyorum ama o sırada en büyük Bournemouth taraftarı olacağımı söyleyebilirim dedi. Premier Lig'de en son Arsene Wenger yönetiminde 2003-2004 sezonunda şampiyon olan Arsenal, son 3 sezonu Arteta ile ikinci sırada tamamladı.
1: Pep Guardiola'nın Manchester City macerası sona eriyor. İspanyol teknik adam City ile birlikte son haftasına girmiş gibi görünüyor.
3: Manchester City menajeri Pep Guardiola 10 yıllık beraberliğin ardından kulübe veda etmeye hazırlanıyor. Premier Lig'in 37. haftasında bu akşam Bournemouth'a konuk olacak City galip gelirse şampiyonluk yarışı son haftaya taşınacak. Guardiola'nın öğrencileri Dean Court stadında puan kaybederse lider Arsenal şampiyonluğunu ilan edecek. İspanyol teknik adamın şampiyonluğu kaybetmesi halinde ayrılık haberini vermesi bekleniyor. İngiliz basınına göre Guardiola'nın halefi şimdiden belli. Haberlerde City patronu Şeyh Mansur Bin Zayed El Nahyan geçtiğimiz sezon sonu Chelsea'den ayrılan Enzo Maresca ile sıkıştı bile. 46 yaşındaki İtalyan teknik adam 2020-21 arasında Manchester City U23 takımını çalıştırmış. 2022-23 sezonunda da Guardiola'nın yardımcılığını yapmıştı. Oyunculuğunda 10 yıl formasını giydiği Barcelona'nın efsanelerinden biri olan Pep Guardiola, teknik direktörlük kariyerine de Katalan ekibinde başladı. Bir yıl B takımını çalıştırdıktan sonra devraldığı A takımıyla 4 sezonda 3 La Liga ve 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu başta olmak üzere birçok başarı yaşadı. Guardiola, Barcelona sonrası 3 yıl görev yaptığı Bayern Münih'le de 3 Bundesliga zaferinin yanı sıra Dünya Kulüpler Kupası ve 2 Almanya Kupası kazandı. İspanyol teknik adam kariyerinin en başarılı dönemini ise 2016 yılında transfer olduğu ve 20 kupa kazandığı Manchester City'de yaşadı. İngiliz ekibinde 10 sezon geçiren Guardiola, Şampiyonlar Ligi ve Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğunun yanı sıra İngiltere'de 7 Premier Lig, 3 FA Cup, 5 Lig Kupası ve 3 Süper Kupa kazandı. Manchester City Guardiola yönetimindeki son iki maçını Bournemouth ve Aston Villa'ya karşı oynayacak.
1: Brezilya milli takımı Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Ederson kadroda yer alırken Gabriel Sara kadroya dahil edilmedi.
3: Brezilya Futbol Federasyonu 26 kişilik Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. Galatasaray'ın yıldız ismi Gabriel Sara kadroda yer almadı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Mart ayında ilk kez milli takım

0: takıma çağrılma mutluluğu yaşamıştı. Fenerbahçe'nin file bekçisi Ederson ise kariyerinde 3. kez Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.
1: Köşe vuruşu kullanıldı. Hiç kimseye değmedi top. Thomasson! İki güzel hareket. Thomasson'un şutu, Ederson'un kurtarışı.
0: Kadronun merak edilen öznelerinden Neymar da takımla birlikte Dünya Kupası'nda yer alacak. Santos forması giyen 34 yaşındaki yıldız son dönemini sakatlıkların gölgesinde eski günlerinden uzak geçirmişti. Bu sezon 15 maçta süre bulan Neymar 6 gol ve 4 asist kaydederken 2,5 yıl aradan sonra yeniden milli formayı kaptı.
2: Vamos caralho!
0: Milli takım kariyerinde 128 maça çıkan Neymar bu yaz kariyerinin 4. Dünya Kupası'nı yaşayacak. Brezilya milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti tarafından Dünya Kupası'na davet almayan isim listesi de epey kalabalık. João Pedro, Estevao, Richarlison, Eder Militao, Savinho gibi isimlerin yanı sıra sakatlığı bulunan Rodrigo da kadroda kendisine yer bulamadı. Sambacılar C grubunda Fas, Haiti ve İskoçya ile karşılaşacak. Son olarak 2002'de Türkiye'nin 3. olduğu turnuvada dünya şampiyonu olan Brezilya, Ancelotti ile 24 yıllık hasreti sonlandırarak apoletini 6. kez takmak istiyor.
3: İstanbul'da Avrupa Ligi heyecanı yaşanıyor değerli izleyenler. UEFA Avrupa Ligi'nde final günü geldi çattı. Yarın Freiburg'la Aston Villa Tüpraş Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Bugün de bir taraftar etkinliği düzenleniyor Beşiktaş'ta. Muhabir arkadaşımız Salih Sarı orada bizleri bekliyor. Atmosferi bize anlatacak. Nasıl geçiyor taraftar etkinliği Salih? Sözü sana bırakıyorum. Kolay gelsin.
4: Demet, çok teşekkür ederim. Gerçekten sabahın erken saatlerinden beri inanılmaz bir atmosfer olduğunu söyleyelim. 10.30'da geldik buraya, Beşiktaş Barbaros Meydanı'ndayız. 10.30'da burada kalabalıklar bir araya gelmeye başladı. Saat yaklaşık 10.30-11 gibi UEFA Avrupa Kupası burada görücüye çıktı. Burada taraftarlarla bir araya geldi. Hala Aston Villalı ve Freiburglu taraftarların burada sıraya girdiğini, fotoğraflar çekilmek ve anı biriktirmek için kupayla bir araya geldiğini söyleyelim. İlhan Mansız getirdi kupayı buraya. İlhan Mansız burada açılış seremonisinde vardı. Güzel bir konuşma yaptı ve günü başlattı. Gün boyunca taraftarlar burada. Gördüğünüz üzere güzel vakit geçirdiler. Büyük bir sahne kuruldu ve burada müzikler eşliğinde İstanbul'un bu güzel havasında, bu bayram gününde buranın tadını çıkarıyorlar. İşte gördüğünüz gibi burada UEFA Avrupa Kupası'nı bekleyen taraftarlar çünkü fotoğraf çekilmek istiyorlar. Bir yandan da kameraman arkadaşım Özkan Şafak'tan rica edeyim. Sol tarafta bir minyatür saha var. Minyatür sahayı da şöyle göstermeni rica edeyim. Burada saat 11.30 civarında turnuvalar düzenlenmeye başlandı. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir takımlarının U10 ekipleri, 10 yaş altı ekipleri burada mücadele ettiler. Bir turnuva düzenlendi. Gün boyunca onların etkinlikleri de devam etti. 14'te de 14-14.30 civarında da bir Efsaneler maçı başladı. Efsaneler karşı karşıya geldi. Efsane futbolcular, yabancı oyunculardan Fernando Llorente gibi, Sami Khedira gibi oyuncular vardı. Türk futbolculardan Ahmet Dursun, Uğur İncaman, Cenk Gönen buradaydı ve onlar da bir karşılaşma gerçekleştirdi. Alanın diğer taraflarına baktığımız zaman burada tabii Beşiktaş Meydanı büyük bir alan burada. Taraftarlar, İstanbul'u görmeye gelen yabancı, İngiliz ve Alman taraftarlar için çok güzel vakit geçirilecek yerler kurulmuş. Yemek yenecek, büyük bir UEFA Kupası heykeli diyelim şurada var. Herkes önünde sıraya geçti, fotoğraf çekiliyor. Konsol oyunları, masa oyunları, langırt vesaire gibi oyunlar oynanacak yerler var. Ve şunun da altını çizmek istiyorum Demet. Gerçekten muhteşem bir hava var bugün. Güneşli, hafif esintili, zaten deniz kenarındayız ve bu güzel havada futbol severler bugünün bu futbol şöyle gibi burada futbol severlerin karşılıklı oyunlar oynayabileceği, vakit geçirebileceği alan var. 10.30'dan beri sürekli içeriye insanların geldiğini belirteyim. Hala daha bir kalabalık içeriye akın ediyor. Şu an yüzlerce, hatta binlerce insanın içeride olduğunu söyleyelim, artarak devam ediyor. Futbolcularla da burada konuşabilme, görüşebilme imkanı oluyor.

0: efsane futbolcular maç sonrasında burada taraftarlarla bir araya geldi ve gün boyu buradaki etkinlikler de olmaya devam edecek. İşte gördüğünüz gibi burada bütün futbol severler bir arada. Gün boyunca etkinlikler devam edecek. Saat 16 civarında biz de buradan basın toplantısına geçeceğiz. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz. Biz şimdi bu güzel günde, bu güzel atmosferde, bu güzel havada futbol şöleninin tadını çıkarmaya devam edelim diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
1: Salih Sarı'ya çok teşekkür ediyoruz değerli izleyenler. Onun da dediği gibi futbol severler için keyifli bir atmosfer var. Tabii izleyenlerimize de söylemiş olalım. Eğer canı sıkılan varsa Beşiktaş'ı ziyaret edebilir. Evet, gün ortasını da bu bağlantıyla birlikte noktalıyoruz değerli izleyenler. Hoşçakalın.

0: Aileden futbolcuydu. Babası santrfor, amcası kaleci, abiyi de amatör sporcuydu. Futbol onun genlerinde vardı. Her an futbolu yaşıyordu. Tırnaklarıyla kazıyarak zirveye çıktı. Hedeflerini tek tek gerçekleştirdi. Trabzonspor'dan sonra Galatasaray'da da bir kaleciden fazlası oldu. O, tribünlerin adına haykırdığı, kurtarışlarıyla takımı ateşleyen, rakiplerini de sindiren bir kaleci. Uğurcan Çakır.
1: Efsanelerin içinde Galatasaray ruhuyla.
0: Dile kolay tam 14 yıl boyunca Galatasaray'ın kalesini Fernando Muslera korumuştu. Yeni kalecinin kim olacağı, Muslera'nın yerini doldurup dolduramayacağı büyük bir soru işaretiydi. O günlerde Rams Park'ta taraftar çıldırdı, Ederson'u istiyor diye tezahürat yapılıyordu. Ancak Brezilyalı kalecinin adresi Kadıköy'e oluyor, formasında sarının yanında kırmızı değil lacivert yer alıyordu. Transferin bitimine saatler kala taraftarlar büyük bir panik yaşarken ortalıkta birçok isim dolaşıyordu. Ve tam o anlarda Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçen bir transfer gerçekleşiyordu. Galatasaray 33 milyon euro ödeyerek Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmıştı. Bu bedel Süper Lig tarihinde bir kaleciye ödenen en yüksek bonservisti. Ayrıca Uğurcan dünya futbol tarihinin de en pahalı kalecilerinden biriydi artık. Galatasaray'da efsane kaleci Muslera'nın yerini doldurmak ve yokluğunu hissettirmemek gibi zor bir görev bekliyordu Uğurcan'ı. Camianın tereddütleri yok değildi. Frankfurt deplasmanında alınan 5-1'lik mağlubiyette acaba dedirse de pes etmedi. Günler geçtikçe o tereddütler yerini güvene bıraktı. Bir Akdeniz deplasmanında tüm camianın güvenini kazanmayı başardı. 26 Eylül'de Galatasaray'ın Alanyaspor'u 1-0 yendiği maçta tam 8 kurtarış yaparak kalesinde devleşti. Şampiyonluk ateşini yakan ilk isimlerden oldu. Süper Lig'de zafere giden yolda kritik kurtarışlarıyla Galatasaray'ı ayakta tuttu. Çocukluk hayali olan Şampiyonlar Ligi'nde adından sıkça söz ettirdi. Liverpool, Atletico Madrid ve Juventus gibi rakiplere karşı kalesinde devleşti. Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en çok kurtarış yapan kalecileri listesinde yer aldı. Şampiyonluğa giden yolda kalecin tartışmasız olacak sözünü desteklercesine her maçta öne çıkan isimlerin başında geldi. Yaz döneminde adı Fenerbahçe ile de anılan Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi sezonun kırılma anı oldu. Rekor bonservisi ve Ederson kıyaslamalarının gölgesinde hiç kalmadı. Trabzonspor'dan sonraki ilk deneyiminde kariyerinde gerçekleştirdiği ilk transferiyle ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu. Reklam.
1: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
0: Reklam.
8: A Spor Radyo.
0: Reklam.
9: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
10: Türkiye Sigorta, gücü adında.
11: Umran Oto Ekspertiz.
12: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
13: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
0: Reklam.

0: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
1: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi.

0: Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
4: Reklam.
5: A Spor Radyo.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
9: A Spor Radyo.
10: A Spor ekranlarından mutlu günler. Spor gündemine hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Gündemi konuklarımızla birlikte A Spor ekranlarında konuşacağız. Bugün Hayri Beşer ve Onur Özkan bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
11: Hoş bulduk, yayınlar.
10: Teşekkür ederim. Oldukça hareketli olsun. Bir gün, güzel bir yayın olmasını diliyoruz tabii ki. Tüm kulüplerimize dair Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gündemini, yine Amili Futbol Takımın geniş kadrosu açıklandı. Bunu da spor gündeminde konuklarımızla birlikte değerlendiriyor olacağız ama bugün spor gündemine Beşiktaş'la başlıyoruz. Malum Beşiktaş hareketli saatler, günler yaşıyor. Bir teknik direktör değişikliği, ayrılığı yaşandı, daha doğru ifadeyle siyah beyazlarda ve bizler de son gelişmeleri, Beşiktaş'taki son durumu A Spor Beşiktaş muhabir Efecan Öztaş'la konuşacağız. Efecan, hoş geldin yayınımıza.
12: Hoş bulduk Furkan Yıldız. Sana ve konuklarına da yayınlar diliyorum.
10: Teşekkür ederiz. Dün beklenen görüşme gerçekleşti aslında Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde. Konyaspor maçından sonra da zaten tartışılan bir konuydu hocanın geleceği ve ayrılık kararı çıktı. Öncelikle dünkü görüşmeye dair varsa perde arkası bilgiler, biraz bunu dinlemek isteriz. Sonrasında da herkesin merak ettiği konu, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Yerli isimler mi, yabancı isimler mi? Görüşmeler ne düzeyde? Senden son bilgileri almak isteriz.
12: Tabii Konyaspor maçı sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın, Sayın Başkan Serdar Dalı ile bir görüşme gerçekleştirmişti soyunma odasında. Bu görüşme sonrasında Sergen Yalçın devam etmek istemediğini ve tepkilerin giderek çoğaldığını, bu ortamda artık görev yapmanın çok sağlıklı olabileceğini düşünmediğini söylemişti. Sayın Başkan Serdar Adalı da kendisine iki maç daha müddet istemiş ve iki maç sonra, sezon hemen tamamlandıktan sonra bir toplantı yaparız, durum değerlendirmesi yaparız, sezonu beraber bitiririz ve önümüze bakarız, ya devam ederiz ya da senin söylediğin gibi tamam deriz dedi. Kritik görüşmeyi de Rize Spor maçı sonrası dün gerçekleştirir siyah beyaz yönetim Sergen Yalçın'la birlikte. Tabii o günden bugüne Sergen Yalçın yakın çevresine sürekli olarak devam etmek mi daha sağlıklı yoksa etmemek mi daha sağlıklı, hem kariyeri adına hem de Beşiktaş'ın ilerleyen süreçlerde daha az zarar görmesi adına bir karar vermesi gerektiğini söylemiş ve yakın çevresine konuştuktan sonra toplantı gerçekleştirmiş ve devam etmemenin sanki daha doğru olabileceğini düşünüyordu Sergen Yalçın. Tabii Beşiktaş tarafında da, Beşiktaş yönetimi tarafında da yönetimde devam etmek istemeyenler de oldukça fazlaydı siyah beyaz ekipte, ama futbol komitesi Sergen Yalçın'la devam etmek istiyordu. Murat Kılıç, Kaan Kasıcı ve Melih Aydoğdu futbol komitesini oluşturan 3 isim. Sergen Yalçın'a devam etmek ve bir istikrar sağlamanın daha faydalı olabileceğini düşünen 3 isimdi. Tabii Sayın Başkan Serdar Adalı'nın verdiği net bir karar yoktu bu toplantı öncesinde. Toplantıdan hemen önce dün yaşananları da aktarmak istiyorum. Sayın Başkan Murat Kılıç, As Başkan, Beşiktaş As Başkanı Murat Kılıç, Sergen Yalçın'dan hemen 15 dakika sonra Nevzat Demir tesislerine giriş yaptı. Ardından Melih Aydoğdu onları takip ederek giriş yapan bir başka isimdi. Saat 13.30 gibi görüşmeler başladı. Melih Aydoğdu ve Murat Kılıç ve Sergen Yalçın arasında. Bu üç isim başkan hemen gelmeden önce son durum değerlendirmelerini yaptılar. Sergen Yalçın'la birlikte konuşmaları gerçekleştirdiler ve Sayın Başkan geldikten sonra da toplantı bir saat daha sürdü ve Sergen Yalçın Sayın Başkan'a da devam etmesinin sağlıklı olmadığını söyledi. Ama kararı da Sayın Başkan Serdar Alalay'a bıraktığını iletti. Tabii buradaki husus da şu. Sayın Başkan Serdar Adalı da Sergen Yalçın'a şu ifadeyi kullandı. Hocam biz yazın seninle beraber sana güvenerek yola çıkacağız ama sen bizi transferleri beraber yaptıktan sonra belli bir plana oturttuktan sonra eğer uzun bir süre devam etmeyi düşünmüyorsan sezon içerisinde tekrardan istifa sesleri yükselirse tepkiler gelirse sen hemen ben bırakacağım diyorsan biz yollarımızı ayırabiliriz senin dediğin gibi ama bana devam etmek istiyorsan bir söz ver yarı yolda bizi bırakma diyor Sergen Yalçın'a. Sergen Yalçın da Sayın Başkan Serdar Adalı'ya ben bu konuda söz veremem. Beşiktaş'ta artık sabır kalmamış. Taraftarın tepkisi oldukça yüksek. Ve bu ortamda eğer taraftarın tepkisi devam ederse çalışmak mümkün olmaz. Bunun sözünü veremiyorum diyor. Ve karşılıklı oturarak Sergen Yalçın'a herhangi bir tazminat talebi olmadan görevi bırakıyoruz Sergen Yalçın. Sayın Başkan da elini sıkıyor ve teknik heyetine de tabii kendisinin de ifadesi vardı. Haziran ayının maaşını da vererek ve bir de güzellik yaparak yolları ayırıyorlar. Tabii şu da bir gündem Beşiktaş'ta yaşananları söyledik ama yerli teknik direktör adayı var mı? Bunu da söylemek istiyorum. Beşiktaş'ta ilk gündem yabancı hocalar üzerinde olacak. Ama isme geçen bir isim var. Siz de bana birazdan soracaksınız muhtemelen ama Arda Turan konusu. Yönetimde Arda Turan adını zikredenler var. Ama Arda Hoca'nın Türkiye'ye gelme gibi bir düşüncesi yok an itibariyle. Bu sadece yönetim arasında sohbet toplantısında Sergen Yalçın Nevzat Demir tesislerinden ayrılıktan hemen sonra konuşulan yönetim kurulunu Sayın Başkan Serdar Adalı Nevzat Demir tesislerine toplamış ve nasıl bir yol haritası çizebiliriz bunu konuşmuş. Bu tabii toplantıda da yönetim arasındaki gerçekleşen toplantıda da Arda Turan'ın adını zikredenler oluyor. Tabii Arda Turan'ın da an itibariyle Türkiye'ye dönme gibi bir düşüncesi olmadığı da ifade ediliyor. Tabii Sayın Başkan'ın yardımcıları tarafından da diyebilirim Furkan Yıldız.
10: Peki şimdi Efecan yerli adaylar üzerinde Arda Turan ismini söyledin ama hocanın şu anda Türkiye'ye dönme gibi bir planı olmadığından da bahsettin. Peki yabancı adaylar konusunda verebileceğin detaylar nelerdir? Somutlaşmış ya da gündeme gelmiş isimler kimler yabancı adaylarda?
12: Şimdi şöyle yönetimin yaptığı yönetim kurulu toplantısında Sergen Yalçın'ın vedası sonrasında Nevzat Demir tesislerinde ismi geçen önemli isimler var. Bunlardan bir tanesi Razvan Lücescu. Tabi babası Beşiktaş'ın efsane teknik direktörlerinden 100. yıl şampiyonluğunu yaşatan isimlerden bir tanesi. Ve şunu da ifade etmek istiyorum. Sayın Başkan Serdar Adalı'nın en önem verdiği profillerde bahsedeceğim. Çalıştırdığı takımlarda uzun bir süre çalışmış, kupalar, şampiyonluklar kazanmış, şampiyon olmuş isimlere gitmek istiyor Sayın Başkan Serdar Adalı. Çünkü Beşiktaş'taki yeni sezondaki o kaos ortamını ancak bu tarzda hocaların sırtını alabileceğini düşünüyor. O yüzden Sayın Başkan Serdar Adalı bu tarzda bir profildeki hocalara gidecek. O yüzden yönetim kurulu toplantısında, toplantıda Razvan Lücescu'nun adı çok sıcak bir şekilde geçiyor. Ardından gündemde olan bir başka isim, Postegoğlu. Onun da ismi geçiyor ama onda da şu detayı vermek istiyorum. Postegoğlu'nda da geçtiğimiz sezon Ole Gunnar Solskjaer dönemi öncesinde tekrardan bu isme gidiliyor. Ve Beşiktaş'ın teklifini bu isim kabul etmiyor. An itibariyle kabul eder mi etmez mi orada bir şey söylemek zar atmak olur. Ama o da yönetim kurulu toplantısında konuşulan isimlerden bir tanesi. İkinci aday olarak da Postegoğlu'nu söyleyebiliriz. Tabii Mancini ismi de geçiyor Beşiktaş'ta. O da konuşulan isimlerden biri. Ama henüz net bir adım yok o da. Ya bu isimler sadece yönetim kurulu toplantısında konuşulan ve ismi geçen isimler olarak söyleyebiliriz. Glasner ismi geçiyor. Yönetim kurulundaki önemli kişilerden biri Glasner'in ismini ortaya atıyor. Ama Glasner'deki soru işaretlerden bir tanesi yönetim kurulu toplantısında Hocanın üçlü oynatma isteği, sisteminin üçlü üzerine kurmuş olma isteği ve bu da aslında Sayın Başkan Serdar Dalan'ın çok da hoşuna giden bir durum değil. Çünkü Süper Lig'de de biliyoruz ki şöyle bir algı var. Üçlü sistem Süper Lig'de

0: başarılı olmaz algısı var. O yüzden Glasner'de çok sıcak bakılmadığını da aktarabilirim. Ama ilerleyen günlerde Beşiktaş'ın, özellikle Sayın Başkan Serdar Adalı'nın gönlünde, kalbinde yatan çok büyük bir isim var. Kariyerinde önemli başarılara imza atmış. İleri düzeyde, üst düzey bir teknik direktör, yabancı teknik direktör bulunuyor. Bunu söyleyebilirim. Çok önemli bir isim bu isim. An itibariyle somut bir adım olmadığı için bu ismi açıklayamıyorum ama Sayın Başkan'ın bu ismi ifade ettiğinde net bir şekilde söyleyebilirim. Konuşulan ve istediği, arzu ettiği, gönlünde yatan çok önemli, çok üst düzey, çok büyük başarılar elde etmiş. Kupalar, şampiyonluklar kazanmış Avrupa'da çalıştırdığı takımlarda. Çok önemli bir isim bulunuyor. Hangi ülkeden olduğunu sorarsanız onu söyleyemeyeceğim. Çünkü söylersem çok belli olur. Ama somut bir adım atılması halinde o ismi de Aspor ekranlarından açıklayacağız, Furkan Yıldız.
1: Şimdi burada senin son cümlenden sonra büyük bir merak konusu oluştu tabii. Bari kıtayı söylesin Efecan.
2: tabii kıtayı bilirsek o
1: çok yani, zorlamayalım Efecan.
0: Avrupalı bir hoca, onu söyleyebilirim ama ülkesini çok söylersen çok net belli olur.
1: Peki Efecan, bir iki sorum daha var. Serkan Reçber yine yolların ayrıldığı bir diğer isim oldu. Futbol takımları genel koordinatörü olarak görev yapıyordu. Onun ayrılığı sonrası bir sportif direktör hamlesi yapacak mı Sayın Başkan? Ve hali hazırda kulüpte görev yapan Eduard Graf biraz son dönemde yetkileri azalmıştı. Yeni dönemde onun yetkilerinin arttığını görecek miyiz transfer konusunda özellikle?
0: Şimdi şöyle, Serkan Reçber dün akşam saatlerinde, hatta gece geç saatlerde, yaklaşık olarak 23.30 gibi Sayın Başkan Serdar Adalı'nın evine giderek bir ziyarette bulundu. Sayın Başkan kendisini davet etti. Son bir görüşme gerçekleştiler ve Serkan Reçber üzerinde çalışmış olduğu isimleri Sayın Başkan Serdar Adalı'ya iletti. Tüm raporları beraber incelediler. Hangi oyuncularda hangi konumda olduklarını, hangi seviyede olduklarını ve hangi oyuncuların ne kadar bütçede ya da maaşta gelebileceklerini Sayın Serkan Reçber, Sayın Başkan Serdar Adalı iletmiş oldu. Ardından da teşekkür ederek iki taraf birbirlerine yollarını ayırmış oldu. Zaten gece geç saatlerde tekrardan Serkan Reçber de bu ayrılığı duyurmuştu. Biz de dün öğle saatlerinde Sergen Yalçın'ın istifasını sonrasında Serkan Reçber'ler de yolların ayrılacağını Aspor ekranlarında söylemiştik. Tabii Beşiktaş yönetimi kalp kırmadan yollarını ayırdı. Ama yerlerine gelecek isimler de az buçuk belli diyebiliriz. Bu isimlerden bir tanesi profesyonel anlamda Serkan Reçber'in yerine geçebileceğini düşündüğümüz ve Sayın Başkan Serdar Adalı'nın hafta içinde, muhtemelen bu görüşme Perşembe günü gerçekleşecek, Önder Özen'le bir görüşme gerçekleştirerek Beşiktaş Sportif Direktörlüğü koltuğunu Önder Özen'e emanet etmek istiyor Sayın Başkan Serdar Adalı. Yani bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu ikili, Eduard Graf'ın geleceği de çok konuşuluyor. Eş düğümlü olarak çalışacak Önder Özen ve Eduard Graf. Sayın Başkan Eduard Graf'ın hem network'üne hem de scout alana çok güveniyor. Eğer bu ikili beraber çalışırsa da çok başarılı olacaklarını düşünüyorlar. Beşiktaş'ta an itibariyle Serdar Adalı'nın bugüne kadar, geldiği ilk günden bugüne kadar hayal ettiği bir sistem vardı ve sportif anlamda güvendiği bir sistem vardı. Bu sistemi gerçekleştirebilecek diyebiliriz an itibariyle. Yani hem Önder Özen bir futbol aklı olarak hem scouting hem de network anlamında, dünya çapında isimlere ulaşabilme anlamında Eduard Graf'ı da kullanarak belli bir yapıda isim havuzu oluşturarak bir sistem kurmayı düşünüyor Sayın Başkan Serdar Adalı. Bu iki ismin de Önder Özen'in de artık resmi olarak açıklanmasını bekliyoruz. Perşembe gününden sonra olacak bu muhtemelen. Koordineli şekilde çalışmalara başlayarak Beşiktaş'ta yeni bir futbol aklının kurulmasını an itibariyle bekliyoruz Furkan Yıldız.
1: Efecan, son sorum. Gündem teknik direktör konusu biliyorum ama dün Ameli futbol takımının geniş aday kadrosunda kendisine yer buldu Ersin Destanoğlu. Sözleşmesi de Haziran sonunda sona eriyor Beşiktaş'la. Planlama nedir? Yeni bir gelişme var mı Ersin konusunda? Yönetimle herhangi bir görüşme ya da bir duyumun var mı senin bu konuda?
0: Tabii yakın zamanda ben Sayın Başkan Serdar Adalı'yla görüşme fırsatı yakaladım. Sayın Başkan Serdar Adalı'ya çok net bir şekilde Ersin Destanoğlu'nun geleceğinin ne olacağını sordum. Sayın Başkan da bana şu ifadeyi kullandı. Biz Ersin'e geçtiğimiz sezonda Avrupa'ya gitme şansı varken müsaade etmedik. Bizimle kalmasını istedik ve o da bizi kırmadı. Bizimle beraber kaldı. Belki Avrupa'ya gitseydi farklı bir kariyer olabilirdi. Ama o Beşiktaş'ta kalmayı tercih etti. Sayın Başkan Serdar Adalı'yı kırmadı. O yüzden Ersin'in yeri çok farklı. Bunu söyleyebilirim. Eğer Ersin Destanoğlu Beşiktaş'ta kalmak isterse Sayın Başkan, benim kapım Ersin'in tek telefon uzağında her zaman açık. Eğer Ersin, Sayın Başkan, ben tekrardan sizinle oturup Beşiktaş'ta kalmak istiyorum derse hem sözleşmesinde iyileştirmeler yapılarak zaten kalan son 4 ayında Sayın Başkan Serdar Dalı Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesine iyileştirme yapmıştı. Yükseltme yapmıştı maaş rakamında. Oldukça düşük bir maaş oluyordu Ersin Beşiktaş'tan. Sayın Başkan da kendisine bu jesti yapmıştı son 4 ayda. Ama an itibariyle de Ersin Destanoğlu milli takımda tabii seçildi. Önemli bir isim. Milli takım havuzunda olan bir isim. Kalmak isterse Sayın Başkan kapının her zaman açık olduğunu söyledi. Artık tamamen topun Ersin Destanoğlu'nu da söyleyebilirim Furkan Yıldız.
1: Yani karar Ersin'de diyor Efecan Öztaş. Teşekkür ediyoruz Beşiktaş'a dair hem teknik direktör konusu hem de özellikle Ersin ve kadro planlaması konusundaki tüm detayları Efecan bizimle paylaştı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bizler de bu bilgiler ışığında konuşmaya, değerlendirmeye başlayalım. Önce bir dilerseniz Sergen Yalçın'ın istifası herhalde demek daha doğru olacaktır. Onu bir konuşalım. Sizce... doğru bir ayrılık mı zamanlama olarak özellikle? Hocanın şu açıklaması benim dikkatimi çekti. Beşiktaş'ta sabır kalmamış diyor yapmış olduğu görüşmede başkanla ve yeni sezonda da bu tepkilerin önüne geçemeyeceğini düşünerek görevi bırakmanın daha doğru olacağını söylüyor Sergen Yalçın ve yollar ayrılıyor Onur Özkan.
3: Ya dün Sayın Başkan'ın açıklamalarından şu mesaj çıktı aslında. Yani biz devam etmeyi düşünüyorduk da İşte Sergen Hoca yeni sezonda olası tepkileri çok göğüsleyemeyeceğini bize ifade ettiği için böyle bir ayrılık yolu tercih ettik. Fakat ben net hani bilgi anlamında da bunu söyleyebilirim. Bir gözlem anlamında da söyleyebilirim. Sayın Başkan'ın da Sergen Yalçın'la devam etme konusunda çok istekli, arzulu olmadığını biliyordum zaten. Hani bu yakın çevresinde bildiği bir şeydi Sayın Başkan'ın. Aslında bu görüşme yapıldığı zaman yani Sergen Hoca şunu deseydi, ben tepkilere göğüs gererim, direkt devam mı edecek diyorlar. Bence edilmeyecekti. Yani arada daha büyük problemler de vardı. Bir güven kaybı oluşmuştu. Yani Sayın Başkan şunu düşünüyordu. Biz devre arasında Sergen Yalçın ve Serkan Reçber yönetiminde bir transfer planlaması yaptık. 50 milyon euro üzerine bir harcama yaptık. Fakat oyun gelişimine baktığımız zaman değil bir gelişim. Hatta sezonun ilk yarısına göre bir gerileme bile vardı bazı bölümlerde. Şimdi biz bu futbol aklıyla yeni sezona başlarsak, yeniden bir harcama yaparsak aynı sıkıntıları yaşar mıyız? Bununla alakalı çok net bir soru işareti vardı Sayın Başkan'ın kafasında. Dediğim gibi güven kaybı oluşmuştu. Hani dışarıdan bakıldığı zaman açıklamalara sanki Sergen Yalçın görevi bırakmış gibi dursa da aslında karşılıklı anlaşmayla bence ortaya çıkan bir ayrılıktı bu. Hatta Sergen Hoca da bence Sayın Başkan'ın çok güvenmediğini kendisine hissetmiştir diye tahmin ediyorum. Sabır kalmadı konusu haklı ama bu Beşiktaş'a özgü bir şey değil. Yani Türk futboluna özgü bir şey. Sergen Hoca emin ol ki yorumculuk koltuğunda otursaydı en ağır eleştirileri kendisi yapardı.
1: Kesinlikle.
3: Şunu der miydi ki Sergen Yalçın yorumculuk koltuğunda otursaydı? Sabredelim arkadaşlar. Demezdi.
1: Hiç zannetmiyorum.
3: Ki daha ağır eleştirileri oldu daha önceki hocalara. Bronkhorst'a, Solskjaer'e. Biliyoruz bunları.
1: Evet.
3: Dolayısıyla yani sabır kalmadık kısmı bence bir tespit değil. Yeni bir buluş da değil. Ülke futbolunun son 40 yılında bunu yaşadık biz. Yeni bir şey değil bu. Yani büyük kulüplerde bir sezon, iki sezon üst üste başarısızlık geldiği zaman orada büyük değişim talepleri oluyor. Ha, bu sağlıklı mı? Değil. Ama ülke futbolunun bir gerçeği bu. Beşiktaş'a özgü bir gerçek değil bu. Yani Galatasaray 3 yılın şampiyonuyken bile, 4. şampiyonluğa giderken bile Okan Buruk gitsin diyenler vardı. Böyle bir futbol ikliminden bahsediyoruz. Hani Beşiktaş'ın şampiyonluk hasreti ortadayken orada sabırsızlık olmaması mümkün mü? Böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla ayrılığı bekliyordum. Ya doğru mu yanlış mı kısmı da şunu söylemek istiyorum. Beşiktaş'ın en büyük sorunu teknik adam, bence buna karar verilmesi gerekiyor. Yani işte adayları gördük. Son derece önemli isimler. Birçoğu Sergen Yalçın'dan kağıt üzerinde iyi isimler. Ha şu düşünülüyorsa hata yapılıyor. Biz başarısız hocayı gönderelim. Yeni bir hoca getirelim. Başarılı olalım. Bence bu kesinlikle doğru bir tespit olmaz. Çünkü Beşiktaş'ın son 4-5 yılına baktığımız zaman aslında birçok kağıt üzerinde iyi hocanın görev aldığını, hani bir Türk futbol efsanesi Şenol Güneş'ten başlayan bir süreçten bahsediyoruz
1: Van
3: burada.
1: Van Bronckhorst gelmişti.
3: Van Bronckhorst geldi. Van Bronckhorst Avrupa'da kariyer yapmış bir hocaydı geldiğinde. Solskjaer geldi. United geçmişi olan bir isim. Kulüp efsanesi geldi Sergen Yalçın. Santos geldi. Dünya futboluna damga vurmuş isimlerden bir tanesi.
1: Avrupa şampiyonluğu var
3: Portekiz'de. Sen her türlü teknik adamı denemişsin. Başarılı olamamışsın ve yine sen diyorsan ki ben hocayı değiştiririm, başarılı olurum. Bu en büyük yanlıştır. Yani Sergen Yalçın ayrılığının doğru şekilde analiz edilmesi gerekiyor. Sergen Hoca

0: başarılı mı? Değil. Kesinlikle kabul ediyorum. Ama dediğim gibi sorumlu Sergen Yalçın düşünülüyorsa, işte sorumlu Serkan Rençber düşünülüyorsa, ben grafa teslim ederim, yeni bir hoca getiririm, başarı gelir diyorsanız bir kere burada yanlış yapıyorsunuz. Yani burada Beşiktaş'ın daha derin problemleri var, onu biraz sonra konuşuruz. Dediğim gibi çözüm değil hani Sergen Hoca'yı gönderip yerine yeni bir hoca almak. Daha derin analizlere ihtiyacı var bence Beşiktaş'ın.
1: Peki Hayri Beşer, sizce bu ayrılık beklenen bir ayrılık mıydı sizin açınızdan ve zamanlama olarak doğru olduğunu düşünüyor musunuz? Yani yeni sezona Sergen Yalçın'ın devam etmesi bir risk barındırır mıydı? Ve bundan sonra Beşiktaş sizce nasıl bir planlama yapmalı?
2: Bence olması gereken bir ayrılıktı. Zamanlama bence çok doğru bir zaman. Çünkü yani sezonun bitişiyle birlikte yolları ayırmak, bu arada yeni hocayı tespit etmek, yönetimin ve camianın önünü görmesi açısından çok çok önemli. Beşiktaş'ta problem gerçekten kronik. Yani Onur'un altını çizmeye çalıştığı gibi teknik direktörü aşan bir şey belki. Çünkü Beşiktaş'ta görev alıp başarılı olamayan hocaların isimlerini tek tek saydığımız zaman çok parlak isimler. Ki işte Şenol Hoca da var bunların arasında. Ole Hoca var. İşte Portekiz'i Avrupa şampiyonu yapmış teknik adam var. Ve Sergen Yalçın var son olarak. Şenol Hoca galiba ilk geldiği sezonun ikinci yarısında ciddi bir başarı elde etmiş.
1: Sezonu çok formda tamamlamıştı. Evet.
2: Ama sonraki
1: o transfer dönemi biraz bence o dönem Şenol Güneş'e haksızlık yapıldı. Yani kadro planlaması ve transfer noktasında hoca çok ciddi handikaplarla başlamıştı yeni sezona. Devamında da biraz başarısızlık olunca hoca bırakmıştı görevi.
2: Ya evet, senin çok yakın şahit olduğun ben, bir süreç. Evet,
1: ben muhabirlik hani dönemime denk geldiği için biliyorum.
2: Aslında gayet iyi bir performans vardı.
1: Doğru.
2: Sezon bitiyor ama sonraki sezon başlangıcı kötü oluyor ve Şenol Hoca da sanki olacakları görürmüşçesine fazla zorlamadan Çebi döneminde.
1: Doğru.
2: Şimdi çok fazla değişen hoca var. Çok fazla değişen yönetim var. Başkan var. Çok fazla değişen oyuncu var. Yani Beşiktaş bir sirkülasyonun içerisinde, adeta bir girdabın içerisinde debelenip duruyor. Bir şeyleri sürekli değiştiriyor. Fakat bir şeyi değiştirmiyor. Yani o yerinde saymayı, o kötü durumu değiştiremiyor. Ve Beşiktaş yukarıya doğru yol alamıyor. Şimdi Sergen Yalçın'ın ortaya sürdüğü mazeret aslında çok haklı bir gerekçe gibi algılanabilir. Ne diyor? Beşiktaş'ta sabır kalmamış. Bence hoca doğru bir tespitte bulunmuyor. Kesinlikle. Sabır konusunda, yani bizim futbol iklimimiz, sabırla yan yana koyduğumuz zaman bu sınavı epey gerisinde kalan, yani burada, yani sabır konusunda bakış açısı olumlu bir futbol iklimimiz yok. Yani hani klişe olarak bunu söyleyebiliriz. Ama ortada başka bir şey var.
0: Çok kısa bekleme yapayım mı? Sabırsızlar tabii. İçinde aslında en sabırlısı da Beşiktaş taraftarıdır.
2: Doğru. Aslında teşhis yanlış. Bence umut kalmamış Beşiktaş'ta.
0: Evet, doğru.
1: Yani bir araya gidebilir miyim? Çok özür diliyorum. Şu anda ekranda da son dakika olarak Altland'dan geçiyor. Portekiz milli takımında da FIFA 2026 Dünya Kupası geniş kadro açıklandı ve Süper Lig'den iki isim var. Fenerbahçe forması giyen Nelson Semedo ile Gençler Birliği forması giyen kaleci Ruben Velho Portekiz'in geniş kadrosunda kendisine yer buldular. Ronaldo yine kadrodaki bir diğer isim. Cristiano Ronaldo ve kariyerinde 6. kez Dünya Kupası'nda farklı bir Dünya Kupası'nda forma giyecek. Ricardo Velho, özür diliyorum Ruben demişim. Onu düzelteyim. Buyurun lütfen.
2: Şimdi yani o sabırla umut meselesini doğru koymak lazım. İnsanlar niçin sabreder? Yani umutlu olabildikleri sürece sabrederler. Bir umut, bir ışık görürlerse sabrederler. Şimdi Beşiktaş'ın oyununa bakıp, Beşiktaş'ın gidişatına bakıp, Onur da anlattı, 50 milyon euroluk bir harcama yapıyorsunuz devre arasında. Ki bence transfer edilen oyuncular da kötü değil. Burada belki Agbedu'nun maliyetini ve de kalitesini.

0: de hatta tartışabilirsiniz bir miktar. Ama genelde bence hani baktığımda kağıt üzerinde çok da negatif kodlayabileceğim isimler değil. Buna rağmen siz neredeyse bir sezonun tamamında bu takımın başındasınız. Ya oyun olarak Beşiktaş'ı alıp bir adım yukarıya taşıyamadınız. Bak geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş'ın kadrosu bu kadronun üzerinde değildi. Nihayetinde artısını eksisini tartışırsınız. Bu takım evet yarıştan erken kopuyordu. Çok dengesiz, çok asimetrik sonuçlar alıyordu. Ama bu takım hem ligde hem derbi maçlarda çok güzel oyunlar,
1: doğru,
0: çok ciddi skorlar elde edebiliyordu. Yine işte Avrupa mücadelesinde hafızalarımızda kalan mesela bir Atletico Bilbao maçı var.
1: Doğru. Dolmabahçe'de, muazzam İstanbul'da, evet.
0: Yani verebileceğimiz böyle örneklerle en azından hani o sezona bir teselli mektubu bırakabiliyordu Beşiktaş. Şimdi oyun yok, gelişim yok, sonuç yok ve sonuç olarak da umut veren bir oyun yok. Yani neye sabredecek? Şimdi
1: yanlış
0: Beşiktaş
1: hatırlamıyorsam
0: taraf...
1: 40 ya da 41 yıl aradan sonra Süper Lig'de derbi kazanamadan bu sezonu noktaladı Beşiktaş.
0: Evet. 40 olması lazım. Halbuki çok yaklaştığı şeyler vardı. İşte Galatasaray 10 kişi kaldı, 1-0 öndesin. Kazanamıyorsun. Trabzon karşısına 3-1 öne geçti. Orada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Koruyamadı vesaire. Mazeretleri var. Fenerbahçe 2-0'dan 3-2 gibi. Hani nihayetinde burada söylenmesi gereken şu. Ya Sergen Yalçın Beşiktaş camiasının sabretme hakkı da vermedi bence. Yani neyine sabredecek camia? Bazen hani aceleci olmak bence en doğru olandır. Yani acelecilik genel anlamda yanlış karar mekanizmasını ortaya çıkarabilir. Ama bir şey doğru gitmiyorsa orada çiçek açacağına dair o toprakta siz herhangi bir verimlilik görmüyorsanız ve de teknik direktörün genel duruşu, genel söylemi hakikaten kendini update etme konusunda günümüz futboluyla el ele tutuşarak yeni bir şeyler söyleme konusunda ve gelişim konusunda da çok pragmatik bir yaklaşımı var. Yani oyuncu sanki oraya nasıl gelmişse o kadardır. Yani benim yapabileceğim bir şey yok tarzında. Enteresan. Orada da kendine özgü bir pragmatizmi var hocanın. Şimdi bütün bunları alt alta koyunca keyifsiz, umutsuz bir teknik direktör profili, geçmişte işte yorumculuk yaptığı dönemdeki ifadelerinin, iddialarının altında kalmış bir teknik direktör profili, takımına kesinlikle abartılı bir tabir değil, kara sevdalı bir camia, bir taraftar kitlesi ama yarınları görülemeyişi bence olması gereken oldu. Burada benim mesela kafamdaki soru işareti şu. Şimdi bu yönetime bakıyorum, Serdar Adalı'ya bakıyorum. Bana çok fazla şu intibayı vermiyor. Bu yönetim hani göreve gelir, işte kurulları belirler, profesyonelce işleyecek departmanları belirler. Şimdi saha içi ayrı, saha içine etki edecek kurullar ayrı işte. Burada sportif direktörlük müessesesidir veya başka kurullar. Yani çok fazla müdahil olacak, çok fazla işleyişe karışacak, işleyişin üzerinde böyle dominant gibi kılıç sallayacak bir görüntü vermiyor. En azından bendeki intiba bu. Yani bu yönetimle çalışmak o kadar zor olmasa gerek diye düşünüyorum. Yani bir teknik direktör ve o departman için çok zor olmasa
1: esnek bir yönetim bu anlamda
0: gerekir diye düşünüyorum. Yani burada hani teknik direktör gelir de başarılı olamazsa işte yönetim işime karıştı, yönetim transferi kendi yaptı, yönetim bana dayattı vesaire gibi hani bizim kulüplerimize özgü o çok bildiğimiz, çok alıştığımız mazeretleri de ortaya koyacak bir yönetim değil gibi geliyor. Burada doğru tercihler yapılırsa ben yönetimin göreve getirdiği departmanlarla sağlıklı çalışabilecek yapıda bir yönetim olduğunu ve bu doğru tercihlerle de başarının yakalanabileceğini ve ayrıca mevcut kadroyla da ilgili şunu söyleyeyim. Bu kadro Galatasaray'la yarışamaz. Bu kadro Fenerbahçe'yle de zor yarışır. Hatta yarışamayabilir. Ama bu kadro özellikle mesela bu sezonun bir tekrar şeyini yaşasak, imite etsek tekrar bu sezonu, mesela bu sezon bu kadro yarışabilecek imkanları bulmuştu. Mesela Trabzonspor'da yarışabilecek imkanları
1: Beşiktaş
0: buldu.
1: Beşiktaş kadrosu mu?
0: Tabii. Ya bu sezonun Galatasaray'ı ve Fenerbahçe'siyle yarışırsın. Ha belki Galatasaray çok zorlanmadığı için motivasyonu bir noktada düştü diyebilirsin ama şu Galatasaray'la, şu kadar puan kaybetmiş Galatasaray'la ve golcüsüz şu Fenerbahçe'yle yarışabilirdi
1: ben
0: bu kadro.
1: Bak, aynı fikirde değilim ama tabii ki saygı duyuyorum. Yani aynı fikirde olmama sebebim de bence Beşiktaş'ın özellikle sezonu açtığı kadro, yani yaz dönemi, yaz transfer döneminden sonra oluşan oyuncu grubu bence biraz problemli bir oyuncu grubuydu. Devre arası biraz birkaç takviyeyle hani
0: devre arası fark kapandı mı?
2: Yok.
1: Yok zaten devre arası tamam,
0: atlatmıştı zaten. İlk yarıyı bir kenara bırakalım. Yaptı. Sen ikinci yarıda Galatasaray'a yenilmeyebilirdin. Fenerbahçe'ye yenilmeyebilirdin. Trabzon'a yenilmeyebilirdin. Yani bak şimdi senin elindeki oyunculardan ben şimdi böyle bir kafamda canlandırmaya çalışıyorum. Ya Orkun dışında hani beklentiyi tam karşılayan, tam kalitesinin karşılığını veren kaç tane
2: yok,
0: oyuncu
2: çok fazla
0: olabilir?
2: Ama dönem dönem oldu ama
0: Çerni'nin dönemleri oldu sonra koptu. Yok yani.
1: Bence Okun dışında beklenti yaratacak bir oyuncu da yoktu Beşiktaş'ta, yok, evet. Seviye olarak. Bence ya, problemlerden biri de buydu. Yani iyi oyuncular, yetenekli oyuncular vardı ama seviye olarak rakiplerle şimdi, çok arada fark olduğunu düşünüyorum ben. Yanlış zaten anlamayın. Tabii ki saygı duyuyorum sizin yorumlarınıza.
0: Şimdi mesela problem, şimdi Cengiz Ünder Zubkov kalitesinde bir oyuncu değil mi?
1: Artık değil bence.
2: Artık değil.
0: Artık değil. Performans olarak
2: ya
0: değil.
2: Tabii bak, bazen
0: kalite başka bir şey.
2: Tabii oyun da performansları arttırır, oyuncuları yükseltir. Yani örnek verelim.
1: Tabii ki. Doğru tabii, organizasyon.
2: Trabzonspor'da örnek veriyorum şimdi Folcarelli'nin performansı, Muçi'nin performansı tabii oyun yükseltti bunları. Şimdi Beşiktaş'ın dedim ya az önce teknik adam değişimi tercih tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. Bence bir anlayış değişimine gitmesi gerekiyor Beşiktaş'ın. Hatta şöyle söyleyeyim. Şimdi normal şartlarda 4 tane büyük takımımız var değil mi? Bu 4 büyük takımımız adına sezon başladı. Hedef nedir? Şampiyonluktur. Şampiyonluk dışındaki her skorda başarısızdır. Her sonuç başarısızdır değil mi? Ama artık farklı bir ligimiz var bizim. Beşiktaş'ın bence başarı ve başarısızlık tanımını değiştirmesi gerekiyor. Şimdi normalde Beşiktaş için ikincilik başarısızlıktır. Katılıyor musunuz? Evet. Normalde. Fakat artık ligimiz öyle bir noktaya geldi ki belki de 59'dan bu yana ilk kez Beşiktaş'ın rakipleriyle arasındaki ekonomik ve sportif makas açılmış durumda. Şimdi böyle bir gerçeğimiz var. Kapanabilir mi? Kapanabilir. Ama kısa vadede kapanabilecek bir makas değil bu. Şimdi dolayısıyla Beşiktaş'ın önünde bir örnek de var. Trabzonspor. Çok doğru bir model. Yani Beşiktaş'ın son iki sezondaki özellikle yaz transfer dönemindeki hamlelerine baktığımız zaman biraz Fenerbahçe vari, biraz Galatasaray vari hamleler görüyoruz. Mesela ilk sezon işte Immobile ve Rafa Silva transferleri, ödenen yüksek maaşlar Beşiktaş'ın ekonomik yapısına uygun maaşlar değildi. Ama o dönem şöyle dendi. Biz de yıldız alalım. Bizim de yıldızımız olsun dendi. Sezon başında Orkun Kökçü transferi. Asla ve asla Beşiktaş'ın ekonomik yapısına uygun bir transfer değildi. Sadece biz rakiplerle yarışabiliriz algısını yaratmak için yapılan bir transferdi. Ha, günün sonunda çok iyi performans verdi, o ayrı. Ama Orkun'u aldığı için Beşiktaş belki birçok pozisyonuna da gereken hamleleri yapamadı ekonomik
1: Jetson'dan
2: olarak.
1: Jetson'dan oldu.
2: Jetson'dan da olundu bu arada. Şimdi dolayısıyla Beşiktaş adına bence şunun kararını verilmesi gerekiyor. Bizim hedefimiz ne? Biz bu ligde ne hedefliyoruz? Bakın Trabzonspor yola şampiyonluk için çıktı mı? Çıkmadı. Ama olabilirdi. Galatasaray maçından sonraki süreç iyi yönetilseydi Trabzonspor şampiyon olabilirdi. Ama yola nasıl çıkıldı? Bir oyun inşası hedefiyle çıkıldı. Şimdi Beşiktaş'ın bir kere bence şunun farkına varması gerekiyor. Kendi gerçekleri var artık bu kulübün. Bu acı bir gerçek olabilir şu anda. Ben bunu defalarca anlattım, tepki de çektim. Beşiktaş'ın şu anda ekonomik ve sportif anlamda rakipleriyle yarışması çok zor. Ha bu şu anlama gelmesin, şampiyon olamaz. Hayır bunu demiyorum. Ama kendi gerçekleri üzerinden Beşiktaş'ın bir şeyler inşa etmesi gerekiyor ekonomik ve sportif olarak. Beşiktaş'ın oyun inşasına ihtiyacı var en başta. Şuna karar verilecek. Ben bir sezonluk bir hedefin peşinde mi koşacağım? Yani yeni hoca geldi, kesin şampiyon olmalıyım hedefiyle mi yola çıkacağım? Yoksa uzun vadeli 2-3 sezonluk bir hedef mi koyacağım ben? Bu taraftara yanıtılmalı.
1: Gibi aslında.
2: Aynen. Bu bunun bir kere taraftara anlatılması gerekiyor. Ben şunu demiyorum, tekrarlıyorum. Beşiktaş şampiyon olabilir her türlü. Bu sezon Trabzonspor da olabilirdi. Ancak

0: nasıl çıkıldığı önemli. Niye, ne hedefleniyor o önemli. Yani günün sonunda Beşiktaş şampiyon olamadığı zaman bir başarısızlık algısının oluşmaması için bunu niye anlatılması gerekiyor? Ya Beşiktaş'ın zaten sorunu şampiyon olamamak da değil şu anda. Hayri Beşer'in söylediği gibi oyun inşası yok, oyuncu performansı yok, geleceğe dönük bir umut ışığı yok. Yani bunun yapılması gerekiyor. Yarışmacı olması lazım Beşiktaş'ın. Dolayısıyla bunları halledemediğiniz zaman Glasner de gelse, Mancini de gelse, herhangi bir hoca da gelse sezon sonunda zaten Galatasaray ve Fenerbahçe'ye geçmen zor olduğu için
1: evet.
0: Yine bir başarısızlık algısı oluşacak camiada. Yine bir sil baştan.
2: Şöyle yapalım. O zaman bir teknik direktör adaylarını tekrar hatırlayalım. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olma noktasında hangi isimler gündemde? Bununla alakalı bir hazırlığımız, bir Barco çalışmamız vardı. Tabii ki burada ismi geçmeyen adaylar da var. Fakat öne çıkanlar olarak en azından bugün itibariyle bu isimleri biraz daha söyleyebiliriz. Aslında az önce Efecan da bahsetti Arda Turan konusundaki şu detayı paylaşalım. Yani hocanın tabii ki doğal olarak bence şu an kariyerinde Süper Lig'de görev yapma gibi bir planlaması yok.
0: Yok.
2: Ukrayna'da Shakhtar'la lig şampiyonluğu yaşadı. Konferans Ligi'nde yarı finale kadar
0: yükseldi. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor.
2: Evet, sezon, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde olacak. Önemli bir bu sezon aslında gelişim gösteren bir takım yarattı Shakhtar'da. Haliyle tabii ki Süper Lig'e dönme gibi bir düşüncesi yok. Arda Turan konusu bu şekilde. Roberto Mancini sanırım Kasım ya da Ekim 2025'ten bu yana Katar'da, El Sadd'da görev yapıyor. Çok deneyimli bir isim Hayri abi Mancini. Galatasaray'da görev yapmıştı 2013-2014 sezonunda. Toplamda kariyerinde 15 şampiyonluğu var. Fakat Mancini konusunda şunu da bence hepimiz hatırlıyoruzdur. Özellikle transfer bütçesi konusunda biraz beklentisi yüksek olabilen bir teknik direktör profili. Bunu da es geçmemek lazım bence Mancini'ye, Mancini'den bahsederken. Razvan Lucescu Beşiktaş'ın son yıllarda hep gündemine gelen isimlerden birisi oldu. O da uzun süredir Yunanistan'da PAOK'ta görev yapıyor. 11 kupası var kariyerinde. Bir Rumen futbol efsanesi Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu. Hemen hemen her dönem Beşiktaşlı adı anıldı. Bir kez daha bu dönemde de yine gündeme geldi Lucescu'nun ismi. Bakalım ilerleyen günlerde nasıl gelişmeler olacak. Buradaki sürpriz aslında farklı diyebileceğimiz profildeki isimlerden birisi de Postekoğlu. O da bu sezon sadece bir ay görev yaptı Nottingham Forest'ta. Son kulübü Nottingham Forest yine Premier Lig'de. 13 kupası var kariyerinde. Tottenham'la özellikle yaşamış olduğu Avrupa Ligi şampiyonluğuyla dikkat çekmişti. Ama o da son dönemde bence biraz düşüşte olan isimlerden birisi. En dikkat çeken isimse herhalde Olivier Glasner. Crystal Palace'da şu anda görev yapıyor ve 27 Mayıs'ta da bir Konferans Ligi final maçı bekliyor. Olivier Glasner'i, Avusturyalı teknik direktör, kariyerinde ağırlıklı olarak Avusturya ve Almanya'da daha önce görev yapmıştı. Crystal Palace'a da bu sezon veda edeceğini açıkladı.
0: Tek boştaki
2: olarak
0: isim Postekoğlu değil mi şu anda adaylar
2: içinde? Şu anda kulüp çalıştırmayan tek isim evet Postekoğlu. Buna ek olarak dün Kartal abi A-Spor ekranlarında son sayfa programında Top Möller isminden bahsetti. O da şu anda boşta, son olarak Frankfurt'ta görev yapmıştı. Ocak 2026'da ayrıldı Frankfurt'tan. Tabii birçok aday var ama öne çıkan herhalde şu yabancı bir isme gidecek gibi görünüyor Beşiktaş. Doğru mu peki sizce bu profildeki, yani yabancı ağırlıklı isimlere bakmak doğru bir yaklaşım mı?
0: Bir kere önce şuna karar verilmesi gerekiyor. Az önce söylediğim gibi Beşiktaş yeni sezonda mutlaka şampiyonluk için katkı verebilecek bir hoca mı getirecek? Yani bir sonuç hocası mı getirecek? Anında teşhisi koyup sonucu alacak bir hoca mı getirecek? Yoksa 2-3 sezonluk bir planlamaya gidecek bir hoca mı getirecek? Bir kere bunun kararını verilmesi gerekiyor. Yerli yabancı kısmında bir kere yerli havuzu çok
2: dar.
0: Geniş değil. Dar.
2: Doğru.
0: Bunu kabul etmemiz gerekiyor. İşte dün Şenol Güneş konusunda zaten Sayın Başkan kapıları kapattı. Onun dışında çok fazla aday yok. Nuri Şahin olabilir mi? Konuşuluyor. Genç, çok iyi performans verdi Başakşehir'de.
2: Belki İlhan Palut.
0: İlhan Palut olabilir.
2: Olabilir.
0: Yani çok
2: belki
0: fazla havuzumuz geniş.
2: Doğru.
0: Değil. Yani dolayısıyla ben de bir yabancı hocaya gidileceğini düşünüyorum. Biraz da mecburiyetten aslında bu. Çünkü ligimizde 19 sezon oldu. Yerli hocaların bir hegemonyası var. Arda Turan ben de asla gelebileceğini düşünmüyorum şu anda, en azından kısa vadede. Ki Arda Hoca'nın Yani Galatasaraylı'nı biliyoruz ama Beşiktaş'a karşı da özel bir sempatisi olduğunu da
2: var.
0: Biliyoruz.
2: Evet.
0: 16'ını çizelim ama şu anda asla olabilecekmiş gibi durmuyor. Mancini, Lucescu ve Glasner hepsi takım çalıştırıyor şu anda.
2: Doğru.
0: Ve Lucescu dışında da maliyetli hocalar, hem kendi maaş bütçesi hem de isteyecekleri bütçe anlamında bana ne Mancini ne Glasner çok olası gelmiyor, açık söyleyeyim. Postakoğlu Celtic döneminde şampiyonluk yaşadı, çılgın bir hücum hocasıdır. Yani heyecan verici bir hocadır oyun anlamında ama çok kolay bir hoca değil, altını çizelim Postakoğlu. Ama hani bu adaylar içinde aslında en uygun isim olabilir mi? Bence olabilir. Yani sadece bu adaylar içine söylüyorum bu arada, yanlış anlaşılmasın. Hani hem olası, yani getirebilme adına hem olası hem de oyun sistemi anlamında Beşiktaş'a uygunluk açısından sanki Postakoğlu bana yakın geliyor ama dediğim gibi burada Beşiktaş'ın öncelikle bir karar vermesi gerekiyor planlamaya dair.
2: Lucescu'nun bu arada bir yıl daha kontratı var PAOK'la. Evet. O da çok sıcak bakmıyor aslında ayrılmaya.
0: Şu an Lucescu'yu getirse Beşiktaş taraftarın yüzde kaçını heyecanlandırır?
2: Yani bir heyecan yaratabilir ama o heyecan ne kadar sürer onunla ilgili benim soru işaretlerim var. Haydi Beşer nasıl değerlendirir adayları?
1: Arda Turan olsa mesela çok güzel olur.
2: Belki Eyüpspor dönemindeyken olabilirdi ama artık Şaktar'da bu başarılardan sonra bana çok mümkün gelmiyor.
1: Olsa diyorum tabii yani.
2: Yok, ben
1: boşta olur yani
2: sizinle.
1: Galatasaray'ın başında Okan Buruk bir diğer Galatasaray efsanesi ve Onur'un da altını çizdiği gibi. Yani Beşiktaş'a da sıcak bakan Arda Turan o rekabet açısından. Yani
2: bu arada Beşiktaş tribünü de Arda Hoca'ya sıcak bakıyor.
0: Sıcak.
2: Yani karşılıklı
0: sever
2: orada
0: yani.
2: Bir sevgi saygı durumu söz konusu.
1: Açıkçası çok başarılı olabileceğini...
0: Beşiktaş forması bir fotoğrafını daha iyi hatırlıyorum ben.
2: Sahilde otururken miydi? Rahmetli Onursal Başkan Süleyman Seba'nın adının yazdığı bir forma vardı. Evet.
1: Yani işin biraz fantastik tarafı ama güzel olur. Burada tabii hani Beşiktaş iki yol seçecek. Yani şampiyonluk parolasıyla, şampiyonluk iddiasıyla sezona girmek demek çok ciddi bir bütçe ortaya koymak demek. Ve de çok riskli bir yol. Hem Beşiktaş'ın geleceğini bir yönüyle ipotek altına aldırabilecek. Ki öyle bir yola girdiğiniz zaman aslında Şampiyonlar Ligi'ne mecbursunuz en azından. Şampiyon olamasanız dahi ikinci olabilmelisiniz. Sizin önünüzde iki tane dominant takım var. Galatasaray hala o dominant özelliğini sürdürüyor. Oturmuş bir yapı. Ve Fenerbahçe'de iddiasını büyütmek isteyen bir kulüp durumunda. Ve orada da seçim var. Dolayısıyla o yol çok sağlıklı gelmiyor. Hani burada yani Beşiktaş'ın oyununa, yani Beşiktaş camiasının hayallerine, beklediği oyuna hitap edebilecek teknik direktörlerden bir tanesi Postakoğlu, evet olabilir. Ama diğer hocalar zaten takım çalıştırıyorlar. Orada o sebeple çok bir gerçeklik yok. Ayrıca ben Mancini'ye gidilmesini de doğru bulmuyorum.
0: Aynen.
1: Yani bence artık o yollara girilmemesi lazım. Hani gelişim gösteren, nasıl hani futbolda yeni şeylerle karşılaşıyoruz. Bugünün yenisini en iyi temsil edecek hocayı bulup getirmek
2: bence
1: lazım.
2: Bence yeni Slaven Bilic'ini bulmalı Beşiktaş.
1: Ya öyle bir şey hedeflemeli. Burada Beşiktaş'ın...
2: O inşaat sürecini geçirebilir.
0: İnşaat sürecini kabul edilebiliyor mu?
2: Evet.
0: Işte
1: ben Beşiktaş camiasının hani şampiyonluk dışındaki bütün dereceleri kabul etmez, bütün dereceleri başarısızlık olarak görür yaklaşımını aslında çok sahici ve doğru bulmuyorum. Yani Türkiye'de şampiyonluğu oynayan bütün takımlar için bu söyleniyor. Sadece Beşiktaş için değil. Ama şartlar sizin doğrunuzu değiştirebilir. Bazen şartlar sizi aslında umut veren oyuna da razı edebilir. Şimdi mesela Beşiktaş'ın durumunu konuşurken işte 50 milyon eurodan bahsettik. Yani bir devre arasında 50 milyon euro harcamak az bir şey değil.
2: Değil.
1: Mesela şimdi Trabzon'u örnek veriyoruz. Trabzonspor'un totalini ele alalım. 50 milyon euroya çıkamayız.
0: 4 sezonda 200 milyon euro Beşiktaş'ın transfer harcaması.
1: Korkunç bir rakam.
0: Yani Fenerbahçe ile Galatasaray 300 milyon euro harcamış mesela. Yani arada bir uçurum yok.
2: Doğru.
0: Harcama kısmında.
2: Bu kadro maliyetli bir kadro.
1: Şimdi Trabzonspor 50 milyon euro harcadı mı mesela şu kadroyu kurmak için? Harcamadı.
0: Bonservis harcamadı.
1: Hayır, bonservis en yüksek bonservis onu açıyor verildi. O da 6,5

0: milyon euro.
1: Maaş bütçesi de 20 milyon euroların biraz üzerinde Trabzonspor'un.
0: Öyle bir şey. Evet. Yani gayet makul bir rakam var ortada. Peki Trabzonspor'un yıldızı yok mu? Ya bak, yıldız yine getirirsiniz. Onaçu işte. Ligin gol kralı. Yani bugün Osimhen'le yarıştırabileceğiniz forvet pozisyonda.
2: Belki Ağustos ayında yoktu ama artık Trabzonspor'un yıldızları var artık. Yani bu sezon içerisinde gelişim gösterenler
1: var. Ama o süreç içerisinde oyunun çıkardığı yıldızlar var. Batakov, Olayi, Volkarelli,
2: Pina var.
0: Tabii senin yıldızlaştırdığın oyuncular.
2: Volkarelli var.
0: Volkarelli bak, Avrupa'da rakipten topun hızlı alınmasında bir ya da iki. Böyle bir oyuncu ve 1 milyon euroluk bir maliyet.
1: Bir şey soracağım. Beşiktaş'ın 4 yılda oyunuyla yıldızlaştırdığı kaç tane oyuncu var?
0: Yok işte.
2: Hiç yok
1: herhalde. Oyunuyla yıldızlaştırdı. Beşiktaş yıldız oyuncuyu almaya çalışıyor. Onun da bir kısmını kullanıyor, bir kısmını kullanamıyor, gönderiyor. Ama oyunuyla yıldızlaştırabildiği oyuncu ben şu an hatırlamıyorum.
2: Tam tersi örnekler var ama buraya geldikten sonra tam tersi örnekler var işte. Giden, kaybolup giden çok oyuncu.
1: O yüzden diyorum, Trabzonspor modeli doğru
0: model. O yüzden itiraz ediyorum. Yani Beşiktaş'ın bu başarısızlığı, ligi bitirdiği yer ve bu sezonki denklem içerisinde yarışamamasının sebebi, birinci sebebi kadronun yetersizliği değil. Siz hiçbir oyuncuyu yukarıya taşıyamadınız. Yani şimdi Trabzon aslında gerçekten hani şampiyon olarak, ilk şampiyon olarak ihtilal yapmıştır. Bu anlamda da Trabzonspor bir ihtilal ortaya koyuyor. Daha doğrusu ilham veriyor. Şimdi Batagov, yani düşük maliyet, şimdi 20 milyon euroları konuşur.
2: Doğru.
0: Olay işte 30'ları konuştuk. Ki yani...
2: Bir araya girmem tabii gerekiyor. Çünkü reklam vaktimiz gelmiş. Konuşmaya devam edeceğiz. Sportif direktör konusunu yine konuşacağız. Ve Onur Özkan'a Beşiktaş'taki derin problemleri soracağım. Konuşmaya devam edeceğiz ama kısa bir aramız var. Ardından spor gündemi kaldığı yerden devam edelim.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Utah tarafından bu yıl 6.sı düzenlenen Human Spire Summit kariyer etkinliğinde öğrenciler ve yeni mezunlar reel sektör yöneticileriyle buluştu. Düzenlenen organizasyonda ilham veren konuşmalar ve panel oturumlarıyla gençlere kariyer yolculuklarında yeni bakış açıları kazandırıldı. Ayrıca şirketlerde insan kaynakları odaklı yaklaşımlarını interaktif bir ortamda paylaşma imkanı buldu.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
5: Reklam. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Reklamların ardından spor gündemi devam ediyor. Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Konuklarıma sormak istediğim bir iki sorum daha var. Özellikle Sergen Yalçın'ın istifası sonrası devre arası transfer planlaması Beşiktaş'ta. Yapılan takviyeler vardı Onur Özkan. Bu takviyelere dair göreve gelecek olan yeni teknik direktör nasıl bir yaklaşımda olacak? Yeni sezon yaz transfer döneminde Beşiktaş nasıl bir planlama yapmalı? Şimdi tabii bunlar da belirsizlik konusu olmaya başladı. Nasıl bir süreç bekliyor bu anlamda? Biraz futbol takımı açısından da konuşabiliriz Beşiktaş'ı.
2: Şimdi kalite ya da kalitesizliği nasıl ölçeklediğiniz önemli. Şimdi eğer Beşiktaş bu ölçeklemeyi Fenerbahçe ve Galatasaray üzerinden yaparsa hataydır. Yani şunu derse ki eğer ya benim 9 numaram o Galatasaray'ın Osimhen, o zaman oh yetmez, daha iyisini almalıyım. Ya da örnek verelim, işte Agbadu'yu aldım ben, 18 milyon euro verdim ama işte çok iyi performans vermedi, ben bunu da değiştirmeliyim. Şimdi bir performans üzerinden bir kere kalite de belirlenmez. Yani performans sadece çünkü kalite belirlemez. İşte oyun, yanındaki oyuncular, sistem, teknik adam, bunlar birçok şekilde performansı etkiler. Dolayısıyla ben Beşiktaş'ın elindeki şu anki oyuncu grubunun, evet, şampiyonluk için çok yeterli olmadığını kabul ediyorum. Rakiplerinin gerisinde olduğunu kabul ediyorum. Ama çok böyle baştan yapılacak, yıkılacak bir kadro olduğunu da düşünmüyorum asla. Beşiktaş'ın elinde değerli oyuncular var. Performansı kalitesinin altında kalan futbolcular var. Çerni başta olmak üzere. Yani burada yeniden yıkıp kadroyu tamamen yapacak bir ekonomik yapı olmadığını da biliyoruz Beşiktaş'ta. Dolayısıyla yeni gelecek olan hocanın bir kere şuna bakması gerekecek. Ben buradaki oyuncuları nasıl yükseltirim performanslarını? Yani geçen sezona bakıp sadece işte şunlar şunlar şunlar çok kötü oynamış, hepsini göndereyim demek kolaycılık. Ama bence bu doğru analiz olmaz. Devre arası gelen oyuncular içinde bir kere Murillo bence sanki performansı en böyle garanti oyuncuymuş gibi duruyor. Yani Beşiktaş bir sağ bek aramayacaktır yeni sezon öncesi diye tahmin
1: ediyorum. Evet.
2: Agbadu kötü bir oyuncu mu? Asla değil ama maliyet ve oyuncu performansı tartışılır. Lider bir stoper mi tartışılır. Ama yanına alabileceğiniz doğru bir oyuncuyla onun da performansını yükseltirsiniz. Mesela örnek verelim, Romain Saiz tarzında bir siz oyuncu alırsanız yanına, lider, oyun aklı yüksek bir oyuncu, o zaman Agbadu'nun da belki performansını yukarı çekebilirsiniz. Oh, bence değerli bir oyuncu. Şu konuşulabilir ya, Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyacak oyuncu mu? Tek başına değil tabii ki ama onun üzerinde bir oyuncu almaktansa onun forma rekabetine girebileceği bir oyuncu almak son derece mantıklı. Dediğim gibi Çerni mesela, El Bilal Ture bence kıymetli bir oyuncu. Tutulabiliyorsa bir kiralık yöntemiyle takıma tutulabilir diye tahmin. Orkun önemli bir oyuncu. Ya Olaytan geldi, dönem dönem iyi performanslar verdi. Ya dediğim gibi Beşiktaş'ın hani kadrosu sil baştan yapılacak kadro değil. Yani doğru teknik adam ve doğru oyunla beraber
1: yok zaten Beşiktaş.
2: Ekonomik anlamda evet, yok zaten ama dediğim gibi yani sadece performans üzerinden oyuncu kalitesini ölçeklemek çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Yeni gelecek hoca da mutlaka bence öncelikle bu oyuncuların nasıl performansını yükseltirme kafa yormalı.
1: Hayri Beşer, katılıyor musunuz Onur Özkan'a?
3: %100. Yani burada odaklanılması gereken şey potansiyel. Öncelikle şunu düşünecek

0: Beşiktaş'ın yeni hocası ya da Beşiktaş yönetimi de şöyle bakacak. Bu oyuncular ne oynadılar, ne oynayabilirler. Yani ne kadar ortaya koydukları performansın üzerine çıkabilirler. Zaten iyi yönetim ve iyi teknik direktörlüğün şeyi de bu. Yani ölçümü burada. Siz görece daha kalitesiz ya da daha vasat olanla daha iyi şeyler yapabilirsiniz. Bunun çok fazla örneği var işte. Trabzon örneğinde bunu anlatmaya çalıştık el verdiğince. Ki hani Beşiktaş'ın elindeki oyunculara ben bakıyorum. Birçoğu işte Onur isimler zikretti. Birçoğu ortaya koyduğu performansın çok daha üzerine çıkabilir, ötesine geçebilir. Mesela Černý bunlardan bir tanesi. Zaman zaman iyi dönemleri oldu ama çok daha fazlasını verebilir daha iyi yapıda. Şimdi aslında Raşit'sa bu işin sağlaması bir yönüyle. Şimdi Raşit'sa çok üst düzey bir oyuncu değildi zaten. Galatasaray'da kendi değildi.
1: Ama şampiyon olarak geldi. Galatasaray'da şampiyonluk yaşadıktan sonra geldi Beşiktaş'a. İşte seviyeye de hiç yaklaşamadı.
2: Doğru çalışan sistemin önemli bir parçası.
0: Galatasaray'daki performansı Galatasaray oyununun, Galatasaray sisteminin, Galatasaray enerjisinin, organizasyonunun, coşkusunun ne derseniz deyin. Oradaki pozitif havanın, oradaki neşeli havanın oyuncu performansına etkisi. Ya şimdi oyuncu bir defa kendisini kaosun içerisinde bulmayacak. Oyuncuyu aşağıya çeken faktörleri ortadan kaldıramazsanız oyuncudan performans bekleyemezsiniz. Şimdi iki şey oyuncunun performansını etkiler. Biri kendisine bakan yönü. Kendisi, kafa yapısı, ailesi, çevresi yani kendine özgü problemleri. İkincisi genele özgü yani takıma özgü problemler veya takımın havası. Şimdi bu ikisinde de arıza varsa, ikisinde de problem varsa oyuncunun düşüşü dramatik olabiliyor. Şimdi Beşiktaş'ta sanki bazı oyuncular ikisini bir arada yaşadı. Ya da ikisini bir arada yaşamadıysa takımda genel yaşanan problemlerin kurbanı oldu. Ben Raşitsa'dan da, Černý'den de, işte iyi oynadığını şey yaptığımız, tescil ettiğimiz Murillo'dan da, ya birçok oyuncudan daha iyisini görebileceğimizi düşünüyorum. Elbette ki buradaki mühendislikte çok ciddi hatalar var. Beşiktaş'ın kadrosundan çok iyi oyuncular girdi çıktı. Stoperler girdi çıktı. Şimdi mesela az önce arada konuştuk.
1: Rafa Silva şöyle hayal edelim. Geldi gitti Beşiktaş'a. Ya,
0: Rafa Silva için ben maç seyrederdim. Ben futbolu seviyorum. Ya sıradan oyuncu seyretmekten de çok haz almıyorum. Yani bu işimin profesyonellik tarafını bir kenara bırakarak seyrediyorum. Yani ben futbol sanatına dair bir şeyler söyleyen, bir şeyler fısıldayan. Şimdi futbolcunun ayakları şiir okuyacak. Yani attığı pasta, attığı çalımda, attığı şutta, attığı golde bir ezgi olacak, mısra olacak. Benim aradığım şey bu. İşte Rafa Silva'da bu vardı. Rafa Silva'yı seyretmek için Beşiktaş'ta olmak gerekmiyor. Sadece futbolu sevmek gerekiyor. Şimdi bak bu cümleleri ben bu oyuncu için kurabildiysem, ya Beşiktaş demek ki çok önemli bir futbol değerini kaybetmiş. Yani sebepleri, haklılık, haksızlık ne olursa olsun.
1: Tabii ki.
0: Oyuncu geldi Beşiktaş'ta oynuyordu, isteyerek oynuyordu. Sanki futbolu özleyen teneffüze çıktığı zaman hani biz okulda öyleydik yani teneffüs sonra o 10 dakikalık periyodu çocukluğumuzda hemen futbol topunun peşinde koşarak değerlendirmeye çalıştık. Şimdi onu gösteren bir oyuncu gibiydi Rafa Silva. Şimdi sizin mesela hani forvet arkanız Rafa Silva. Orkun'u getirmişsiniz ki Orkun gerçekten hani beklentilerin kesinlikle altında kalmadı. Maliyet çok yüksek.
1: Yok sonradan iyi bir performans verdi.
0: Bir dönem durağındı sonradan verdi.
1: Devre arasıyla beraber özellikle.
0: Şimdi Orkun yanında Getson'un gitmediğini ya da işte hani Atiba gibi ya da Joseph gibi bir 6 numara hayal edin. Mesela o zaman Beşiktaş orta sahası çok kaliteli bir orta saha haline geliyor. Şampiyonluğu hayal edebileceğiniz orta saha merkezi haline geliyor. İyi bir Černý. Bilal El Ture kenarda. Ha, oh konusunda yani sanki tam karşılamıyor gibi. Daha iyisi olabilir mi bilmiyorum. Rekabet mi?

0: kullanırsınız. Keşke daha net bir golcüsü olsa Beşiktaş'ın, ya da oh daha net bir golcü haline gelse derim. Şimdi Agüero'yu almışsınız. Performansıyla maliyeti arası tam örtüşüyor mu bilmiyorum ama orada meseleye biraz da şöyle bakmanız lazım. Yani stoperlerde, yani tek oyuncunun kalitesi değil, iki oyuncunun total kalitesini aslında ölçmek gerekiyor. Nedir mesela matematikte 2 kere 2 4. Şimdi bir stoperiniz var 2 puan, diğer stoperiniz var 2 puan. İkisini topladınız 4 etmeyecek, 8 edecek. Ve genelde öyle olduğu zaman başarı ortaya çıkıyor. Yani iki stoperden meydana gelen tek tandem diye nitelendirebileceğimiz, evet, o yapı başarıyı getiriyor. Şimdi Beşiktaş bundan inanılmaz mahrum kaldı. Tıpkı Fenerbahçe gibi. Bir tane iyi oldu, yanında sürekli değişen vasatlar oldu. Ya da performans olarak vasat kalanlar oldu. Ya olmaz diye bir şey yok. Biraz daha hayalci olmakta fayda var. Yani Beşiktaş mevcut kadrosunu da daha iyi mobile edebilir. Yukarıya taşıyabilir. Ya da bazen bir iki dokunuşla tahmin ettiğinizin üzerinde takımın genel oyun yapısını yukarıya taşıyabilirsiniz. Yani, peki, benim özetle Beşiktaş'la ilgili söyleyeceğim, sadece kadro kalitesi üzerinden Beşiktaş yönetimi, Beşiktaş teknik heyeti bu işi analiz edip sonucu anlamlandırmaya çalışırsa Beşiktaş'ta bir şeyler düzelmez.
1: Teknik direktör konusu biraz daha zaman alacak gibi görünüyor. Çünkü zannediyorum öncesinde sportif direktör hamlesi yapacak siyah beyazlı yönetim ve Zafer Önder Özen isminde de hareketlilik yaşanabileceğini ifade etmişti Efecan. Bu hafta sportif direktör konusu netleştikten sonra da teknik direktör konusunda daha net yorumlar belki de yapabiliyor olacağız. Transfer konusu tabii ki çok daha belki de sonra konuşulacak bir konu Beşiktaş'ta ama şu an için bir yine Beşiktaş'ta belirsizlik hakim. Geçelim Fenerbahçe'ye. Aslında benzer belirsizlikleri yaşayan bir diğer camiada Fenerbahçe camiası. Bir kongre süreci var Fenerbahçe'yi bekleyen. 6-7 Haziran'da yapılacak olan bir seçimli genel kurul var. İki aday var şu anda. Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi de biraz daha artık sahaya inerek çalışmalara hız vermiş durumdalar. Tabii teknik direktör konusunda özellikle merak edilen isimler var adaylar konusunda ama henüz sanırım net bir isim duymadık her iki adaydan da.
2: Zikredilen yok.
1: Evet, transfer konusunda da şöyle pas atayım sizlere Onur Özkan. Sayın Hakan Safi özellikle çok iddialı açıklamaları var son günlerde ve Fenerbahçe'mize bir yıldız yetmez, rakiplerin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız diyor kongre üyelerine yapmış olduğu konuşmada.
3: Ya tabii bunlar heyecan verici sözler ama içini doldurmak gerekiyor mutlaka. Hani dolduramadığınız zaman sizin aleyhinize de çalışabilir genel kurulda bu tür söylemler. Evet, iki tane farklı baktığımız zaman burada başkan profili görüyoruz. Aziz Yıldırım daha fazla ayakları yere sağlam basan, daha birlik beraberlik çağrısı yapan, Fenerbahçe'yi kendi özüne döndürmeye çalışan bir başkan anlayışı. Diğer tarafta daha heyecanlı, daha iddialı söylemler, eylemler. İşte Milan kulübüne gidiliyor, oradan bir fotoğraf veriliyor, Leo deniyor. İşte Paolo Maldini ile yapılan bir görüşme, hatta bir prensip anlaşmasından bahsediliyor. Aziz Yıldırım, işte Aykut Kocaman, işte Volkan Demirel, Dirk Kuyt gibi kulübün DNA'sını bilen isimlerle çalışmayı düşünürken, işte Hakan Safi, Antonio Conte iddiasını ortaya koyuyor. Baktığımız zaman iki tane farklı profil. Dediğim gibi burada önemli olan kısım şu: seçime kadar kim ne kadar söylemlerinin ve eylemlerinin içini doldurabilecek. Çünkü seçimler slogan dönemleridir. Herkes o sloganları atar, herkes iddiaları ortaya koyar ama günün sonunda seçim günü geldiğinde bakar üyeler geriye dönük 15-20 güne, bir aya, hangi aday ne kadar doldurabilmiş cümlelerinin içini, ona göre bir tercih yaparlar. Şimdi birçok belirsizlik var Fenerbahçe'de. Çok zor bir süreç bekliyor Fenerbahçe'yi, onu söyleyelim. Yani seçim Haziran ayının ilk haftası, ardından teknik adam tercihi, Temmuz ayının sonuna doğru, 21 Temmuz olması lazım, Fenerbahçe'nin çok önemli bir ön eleme maçı var. Evet. Şampiyonlar Ligi
1: bu arada öncesi. Muhtemel rakipler de belli oldu. Birazdan, evet, konuşuruz.
3: Tamamdır. Dünya Kupası mutlaka transferi olumsuz etkileyecektir. En azından ağırlaştıracaktır birçok süreci. Dolayısıyla Fenerbahçe'de hızlı ve doğru aksiyon zamanı şu anda tamamen. Gelecek olan başkan hemen bir hafta 10 gün içinde yeni teknik direktörünü Saman

0: Londra'da göreve başlatıp hemen kadro planlamasıyla alakalı adımlar atmalı. Yoksa geç kalınmış bir Fenerbahçe planlaması yeni sezon öncesi ciddi problemleri de beraberinde getirir. Tabii transfer konusunda Aziz Yıldırım'ın net bir tutumu var. Diyor ki Sayın Başkan, ben asla ve asla ne bir transfer açıklarım seçim öncesi ne de hocama açıklarım diyor. Bu bir tercihtir. Ama bence üzerine tekrar düşünülmesi gereken bir tercihtir seçim öncesi. Çünkü Hakan Safi'nin hamlelerine baktığımız zaman, ki içini doldurabilirse eğer bu hamlelerin o önemli kısmı, sanki seçim öncesi teknik adam ve birkaç transferle alakalı bir duyuru yapılacakmış gibi duruyor. Ya Conte ismi söyleyelim, şu anda hani konuşulan, zikredilen bir isim. Hatta dün Napoli'de ayrılık resmileşmedi ama
1: İtalyanlısını da yazdı.
0: Büyük ihtimalle bugün yarın bir Conte Napoli ayrılığı olacakmış gibi duruyor kağıt üzerinde. Ben şu ifadeyi kullanmıştım iki gün evvel. Dünyadaki yabancı teknik adamlar içinde Fenerbahçe'yi şampiyon yapabilecek ya da yapabilme ihtimali en yüksek isim Conte demiştim. Yani bunu söylerken ya Conte şu anda dünyanın en iyi hocası anlamında söylememiştim. Tabii ki çok daha iyi hocalar var ki Conte'nin de oyununu çok beğenmeyen birisi olarak bunu söylemiştim. Conte nasıl bir hoca? Hani tehlike anında camı kırarsın bir çekiç vardır. Doğru. Orada. Conte o.
1: Erdem hattımızdaymış. Bir Erdem'e
0: hemen soralım onu da.
1: İki adaya dair son hazırlıklar neler? Fenerbahçe'nin seçim sürecini Aspor Fenerbahçe muhabiri Erdem Akbaş'la konuşacağız. Erdem, hoş geldin yayınımıza.
2: Furkan Yıldız, iyi yayınlar diliyorum sana da.
1: Teşekkür ederim.
2: Fenerbahçe'de artık seçim için kritik günlere giriyoruz. Yani ben bayram haftasının da çok yoğun geçtiğini tahmin ediyorum. Özellikle son bir hafta adayların seçimin rengini son bir hafta anlarız Furkan. Yani burada kafa kafaya bir seçim olur mu, olmaz mı? Hangi aday daha ön planda? Bunları net olarak son hafta havadan anlayabiliriz kongre havasında.
1: Erdem, sesimi alabiliyor musun?
2: Evet, evet alıyorum Furkan.
1: Peki, şu an ben de seni çok daha sağlıklı duyabiliyorum. Seçimden bahsediyorduk. Her iki aday da aslında sahaya indiler. Çok daha artık seçim tarihi yaklaştıkça açıklamalar, demeçler ve vaatleri de daha sık görmeye başladık. Özellikle tabii teknik direktör ve transfer konusunda merak edilen noktalar var. Bu konuda sendeki son bilgileri ve istihbaratı rica edebilir miyiz? Varsa elbette iki adaya dair.
2: Elbette, elbette Furkan. Şimdi şöyle başlayalım. Cuma günü 500 imza ve yönetim kurulu listelerini teslim ederek iki aday da adaylıklarını resmileştirmek zorunda. Bir kez 500 imza ve yönetim kurulu listeleri Cuma günü teslim edilecek. 72 saat kalaya kadar değişiklik yapılabiliyor yönetim kurulu listelerinde. Bu sebeple verilen yönetim
1: kurulu listeleri... Erdem, çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum, araya girmem gerekiyor. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran konuşuyor, dinliyoruz.
3: Falan yönetim oluyoruz. Ama çok çabuk geçti bu 7 ay. Güzel bir ekip oluşturduk. Gecemizi gündüzümüzü verdik. Biz ayrılırken buradan Saadettinci olarak kimse ayrılmıyor. Hepimiz Fenerbahçe için ayrıldık. Ve biz de bizden sonra gelenlere destek olacağız.
4: Var mı sorun?
3: Teşekkür ederim. Sağ ol.
4: Tebrik ederim. Teşekkür ediyorum.
1: Fenerbahçe Arsa Vev kadın futbol takımı şampiyonluk kupasına bugün kavuşuyor. Şu anda Kadıköy'de Çobani Stadyumunda Ünye Spor'la bugün Fenerbahçe karşı karşıya gelmişti. Kadın futbol takımı 8-0 mağlup etti Ünye Spor'u. Bu sezon Kadın Futbol Süper Ligi'nde de çok ciddi bir dominasyonu vardı Fenerbahçe'nin ve tek bir mağlubiyetle sezonu bitime 2 hafta kala bir rekora da imza atarak şampiyon tamamlamayı başarmışlardı. Bugün de Kadıköy'de şampiyonluk kupasını aldı ve Sayın Başkan Saadettin Saran da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdem, hatta ise eğer biz seçimi konuşmaya devam edelim. Erdem'den de özür diliyoruz araya girdiğimiz için ama Erdem, sana bırakayım tekrar sözü.
2: Estağfurullah Furkan Yıldız. Ünye benim memleketim. Fenerbahçe takip ettiğim takım. Yani Ünye farklı yenilmiş ama Fenerbahçe zaten şampiyondu. Ünye Spor'da başarılar dileyim ben en azından önümüzdeki sezon için. Seçime tekrar döneyim. Ya Furkan, dediğim gibi aslında Cuma günü listeler verilecek. Orada bazı temel konuyu görebileceğiz. Çünkü Aziz Yıldırım'dan başlayarak devam edeceğim. Aziz Yıldırım tüm hazırlıklarını tamamladı. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor ki çok güçlü bir yönetim kurulu listesi kurdu Aziz Yıldırım ve Türkiye'nin önemli iş adamlarının destek verdiği, önemli iş adamlarının maddi anlamda da Aziz Yıldırım'a bu anlamda yol arkadaşlığı yapacağı bir yönetim kurulu listesi var. İsimleri zaten süreç içerisinde hep beraber değerlendireceğiz. Netleşmiş olan çok güçlü Fenerbahçe'ye maddi anlamda destek sağlayabilecek isimler var. Aziz Yıldırım cephesiyle yaptığım görüşmede net olarak şu yanıt aldım. Göreve geldiğimiz takdirde kulübün hızlı bir şekilde ihtiyacı olan 150 milyon euroluk nakit akışını hemen sağlayabileceğiz. Bu önemli bir durum. Fenerbahçe'nin çünkü göreve gelen yönetiminin çok hızlı bir nakit akışına ihtiyacı var. Aziz Yıldırım ve yönetimi bunu sağlamış durumda. Yönetim kurulu listesi hazır Aziz Yıldırım'ın. Transfere dair hazırlıklarını da tamamladığını söyleyebilirim Aziz Yıldırım. Mevkileri paylaşacağım. Aziz Yıldırım'ın ekibi şu çalışmayı yaptı. Bir sol bek transferi yapmak istiyor Aziz Yıldırım. Stopere iki tane transfer, biri yerli biri yabancı. İki tane forvet ve bir kanat oyuncusu olmak üzere bu mevkiler için farklı farklı alternatiflerin olduğu transfer listesi hazırlandı. Aziz Yıldırım bizzat menajerlerle ve oyuncularla kendisi görüşüyor. Transfere dair çok sıkıcı çalışmalar, çok da gizli yürütülüyor açıkçası. İsimlere ulaşmak zor. Elbette duyduğum isimler var ama bunları teyit etmeden paylaşmayı düşünmüyorum. Ve başkan adaylığı süreci, başkan olduktan sonra hangi aday seçilirse isimleri çok daha somut bir şekilde konuşabiliriz. Bu sebeple ama mevkiler çok net bir şekilde teyitlidir. Aziz Yıldırım ve ekibi bu mevkilere transfer çalışmalarına başlattı. Cuma günü futbol yapılanmasına dair çok detaylı bir şekilde bilgi verecek Sayın Aziz Yıldırım. Teknik direktör adayı ile ilgili elbette çok isim konuşuluyor. Sayın Aykut Kocaman'ın ismi de var ki Aykut Kocaman'ın isminin konuşulması kadar normal bir şey de yoktur. Bu notu da düşeyim çünkü bu haberi yaptığımızda bir anlamsız bir tepki oluşturan bir kitle var. Ama Aykut Kocaman bugün Aziz Yıldırım olsa da olmasa da ismi her zaman Fenerbahçeli anılmaya devam edecek bir teknik direktördür. Bu sebeple Aykut Kocaman ismini bir kenara yazalım. Yabancı isimler konuşuluyor, Jesus gibi isimler konuşuldu ama ben Aziz Yıldırım'ın bu süreçte bir yıl sonra bırakacağım dediği süreçte hızlı bir şekilde sonuç alabileceği bir teknik direktörle çalışma isteği olduğunu da biliyorum. Bunu da bir kenara not edelim. Futbol AŞ'de Fenerbahçe'de forma giymiş efsanelerin yer aldığı isimler olacak. Yani daha önce Fenerbahçe forması giymiş çok önemli isimler de Futbol AŞ'de bulunacak. Ve futbol aklım dediği isimlerden de bir komite kuracak. Aziz Yıldırım Cuma günü çok detaylı bir şekilde zaten hem futbol aklıyla alakalı, futbol yapılanmasıyla ilgili, hem yönetim kuruluyla ilgili, hem de devam eden çalışmalarla alakalı detaylı açıklamalar yapacak Aziz Yıldırım. Cuma günü orayı takip edeceğiz hep beraber. Zaten tüm Fenerbahçelilerin gözü kulağı orada olacak. Buradan Hakan Safi cephesine geçip, Hakan Safi bugün Ankara'da dernek buluşmalarına devam ediyor. Sanırsam belki bir saat önce Anıtkabir'e atamızın huzuruna çıkacaktı. Anıtkabir'e gitti ve Hakan Safi'nin seçim çalışmaları da aynı paralellikte devam ediyor. Yönetim kurulu listesiyle alakalı giden çıkan isimler var ama henüz tamamlanmadı Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi ama Cuma gününe kadar elbette bir liste verilecek. Azın yani büyük oranda şekillendirdiği bir liste var ama Cuma günü itibariyle de listesini teslim etmiş olacak Hakan Safi. En büyük kozu elbette transfer olacaktır Hakan Safi'nin. Zaten bu süreçte temas kurduğu çok fazla oyuncu oldu. Hedeflediği mevkileri söyleyelim. Kale, sol stoper, sağ kanat ve forvet noktasında Hakan Safi'nin transfer çalışmaları var. Önümüzdeki hafta daha ciddi temasların olduğu bir yurt dışı seyahati daha bekliyorum Hakan Safi'den. Ardından da artık somut isimleri konuşacağız Hakan Safi tarafında. Kendisi de seçimden önce hoca adayını ve iki transferi net bir şekilde açıklamak istiyor. Bu anlamda Hakan Safi'de de gözleri çevirdiğimiz yer transfer ve hoca adayı olmuş olacak. İsimlerin somutlaşmasını bekliyorum. Somutlaşmayan bir ismi A-Spor ekranlarından da paylaşmak istemiyorum Furkan Yıldız bu sebeple. Elbette isimler konuşuluyor. Conte ismi konuşuluyor. İsmail Kartal ismi konuşuluyor. Jesus ismi konuşuldu ama henüz ben de bu isimlere dair somut bir bilgi yok. Olduğu takdirde büyük bir keyifle paylaşacağımızı söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin seçim çalışmaları devam edecek. İki aday da çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Furkan, biz de gelişmeler oldukça paylaşacağız diyelim. Sözü sana bırakalım.
1: Erdem, Onur Özkan ve Hayri Beşer bizle birlikte. Onur Özkan'ın bir sorusu olacak sana.
0: Erdem, selamlar.
2: Selamlar abi.
0: Şimdi sen de bahsettin. iki tane farklı tavır var başkan adaylarından. Aziz Yıldırım diyor ki ben seçim öncesi asla hoca ve transfer açıklamam.

0: açıklamayacağım. Hakan Safi de tam tersi, hocamı ve iki transferimi açıklayacağım diye yola çıkmış durumda. Bu tavır farklılığı sence genel kurulu nasıl etkiler? Üyelerin seçime bakışını değiştirebilir mi?
1: Ya ben şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında bu hem yorumum hem de biraz bilgi sahibi olduğum bir konu. Aziz'i de çok tecrübeli bir başkan adayı. Ben daha önce yaptığı açıklamaların seçimin son haftasına girildiğimizde unutulacağını ve Aziz Yıldırım'ın aslında daha farklı demeçlerle Fenerbahçeli'nin tersine çıkacağını söyleyeyim. Yani açayım birazcık da. Aziz Yıldırım'ın ben seçime girmeden önce transfere dair kendi kitlesine ya da oyunu istediği insanlara müjdeler vereceğini duyuyorum. Somut dışarısı paylaşacağız onu Özkan ama Aziz Yıldırım'ın da son haftaya girilirken transferle alakalı adımlar atmasını beklediğimi söyleyebilirim.
2: Peki, çok teşekkür ediyoruz Erdem Akbaş'a. Fenerbahçe'nin seçim gündemine dair tüm detayları Erdem Akbaş bizimle paylaştı. Biz de Fenerbahçe'nin seçim gündemini tekrar konuşmaya devam edelim. Mevkilerden bahsetti Erdem. Sayın Aziz Yıldırım'ın transfer konusunda şu an öncelik verdiği mevkilerin sol bek, iki stoper, birisi yerli birisi yabancı, İki forvet ve bir kanat oyuncusu olduğundan bahsetti ve Hakan Safi cephesinde ise Sayın Hakan Safi'nin ise bir kaleci, bir sol stoper, bir sağ kanat, bir de forvet transfer için temaslarını sürdürdüğünden bahsetti ve Hakan Safi'nin özellikle ilerleyen günlerde somut isimler açıklayacağını söyledi Erdem. Transfer konusunda hareketlilik başladı artık.
0: Evet, ben de Erdem'e katılıyorum şu noktada. Aziz Yıldırım bence o fikrini bir revize edecektir. Yani asla isim açıklamam hamlesi bence Hakan Safi'nin yapacağı ya da yapması beklenen açıklamalardan sonra farklı bir boyuta gelebilir ama şunu kabul etmemiz gerekiyor. Başkan adayı sıfatıyla transfer yapmak kolay bir iş değil. Yani örnek verelim. Şimdi hani isim üzerinden örnek verelim. İşte Rafael Leao ismi konuşuluyor değil mi? Şimdi ben Fenerbahçe Başkanı adayıyım. Gittim Milan kulübüyle görüştüm, oyuncuyla görüştüm. Şimdi bunun resmi olarak zikredilmesi ne oyuncunun isteyeceği bir şeydir ne kulübün isteyeceği bir şeydir. Çünkü karşınızdaki isim bir başkan değil, başkan adayı. Yani %50-50 dışarıdan bir gözle bakıldığı zaman seçilmeme ihtimali olan bir isim. Şimdi böyle bir isimle anlaşıp bunu zikrettiğiniz zaman olası bir seçim başarısızlığında, yani anlaştığınız insan seçimi kaybettiğinde bundan hem kulüp zararlı çıkar hem oyuncu zararlı çıkar. Şimdi o yüzden de boşta bir oyuncu için bunu yapabilirsiniz belki. Yani bonservisi elinde bir oyuncuyla gidip fotoğraf çektirirsiniz ve dersiniz ki ben bu oyuncuyla anlaştım. Başkan olursam bu oyuncu geliyor. Hani bunu belki diyebilirsiniz. Ya da boşta bir teknik adam üzerinden de böyle bir şey yapabilirsiniz. Ama kulübe ait bir oyuncuyla alakalı başkan adayı sıfatıyla net bir açıklama yapmak kolay bir iş değil. Yani Hakan Safi bunu hedefliyor biliyorum. Ama bana bu çok olası gelmiyor açık söyleyeyim. Çünkü dediğim gibi herhangi bir oyuncuyla alakalı bir kulübün buna yanaşması çok yüksek ihtimal değil bence. Ama teknik adamla alakalı bu son derece mümkün olabilir. Mesela bir örnek vereyim. Jose Mourinho ismini kim ortaya attı? Aziz Yıldırım.
2: Evet.
0: Kim getirdi?
2: Ali Koç. Hatta iki önceki seçimde.
0: Şimdi Ali Koç getirdi. Niye? Çünkü başkandı kendisi. Yani başkan sıfatıyla gitti ve imzayı attırdı. Ama Aziz Yıldırım o imzayı attıramadı. Çünkü adaydı.
2: Sadece yönlendirme yaptı.
0: Yönlendirme yapabildi. Şimdi dolayısıyla burada hani iki başkan adayının da transfer çalışmaları mutlaka var. Olması da lazım dediğim zaman çok kısıtlı Fenerbahçe adına hızlı aksiyon alınması gerekiyor. Ama başkanlık koltuğuna oturmadan, o mazbatayı almadan, imza yetkisi olmadan transferle alakalı net isim zikredilmesi bana çok olası gelmiyor şu anda.
2: Peki Hayri Beşer, siz nasıl değerlendiriyorsunuz adayların çalışmalarını, hem teknik direktör hem transfer konusundaki son gelişmeler, son demeçler iki taraftan da gelen?
3: Aslında ikisinin pozisyonuna göre değerlendirmek lazım. Aziz Yıldırım'ın pozisyonu gereği ki yıllarca Fenerbahçe'de başkanlık yaptı ve şu anda bir kurtarıcı olarak gözüküyor. Camianın bir kısmı,
2: kesim için, evet.
3: Bir kesimi için bizim bir kurtarıcıya ihtiyacımız var. O kurtarıcı da Aziz Yıldırım, böyle bakıyor Aziz Yıldırım'a. Dolayısıyla favori aday şu anda Aziz Yıldırım. Onun hani şu aşamada biraz daha ketum davranması, isimler konusunda değil de işte pozisyonlar konusunda bir netlik ortaya koyması, şu aşama için söylüyorum, normal. Şimdi Hakan Safi

0: ise Aziz Yıldırım'a göre yeni bir isim. Evet, o da yöneticilik yaptı Fenerbahçe'de. Bilinmeyen bir isim değil ama başkanlık başka bir şey, yöneticilik başka bir şey. Hakan Safi'nin ipi göğüsleyebilmesi için burada daha atak, daha faal olması, daha iddialı olması gerekir. Yani onun buradaki işte ortaya koyduğu isimler, işte Conte olsun vesaire, onun etrafında dönen isimleri de ben yine pozisyonuna bağlıyorum. Yani iki başkanın pozisyonundan dolayı biz şu anda böyle bir manzarayla karşı karşıyayız.
1: Yani şu anda mevcut haliyle seçime gidilse Aziz Yıldırım kazanma ihtimali yüksek isim. Hakan Safi'nin ekstra bir şey yapması gerekiyor gibi i̇şte, pozisyon
0: evet
1: var.
0: Evet, yani o ekstra bir şeyler ne olacak? Çok albenili evet. Transferler ortaya koyacak. Zorlayacak. Buna mecbur çünkü. Dolayısıyla anlayabiliyorum yapmak istediği şeyi. Şimdi Onur'un çizdiği çerçeve doğru. Ama öbür taraftan da Hakan Safi de bunu yapmak zorunda.
2: Doğru.
0: Bunun ne kadar satın alınacağı önemli.
3: Yani ne kadar karşılık bulacağı.
0: Tabii yani delege evet. bunu.
1: Somut adım olursa tabii. bir satın alma olabilir ama.
0: Bu olabilir ve bu da Aziz Yıldırım'ı zorlayabilir, provoke edebilir. Yani evet. burada Erdem'in söylediği de doğru. Aziz Yıldırım da daha sonra masaya kozlarını koymak zorunda kalacak.
1: Sanırım karşı tarafın hamleni bekliyor şu an Aziz Yıldırım biraz.
0: Aynen öyle.
3: Satranç gibi aslında.
1: Bekle ve gör.
3: Evet.
0: Ama şunu söyleyeyim. Mesela Aziz Yıldırım işte transfer edeceği pozisyon ve pozisyonlarla ilgili oyuncu sayısı çok doğru. Yani herhalde bugün hani Fenerbahçe'yi analiz eden insanların da aşağı yukarı buluşacağı pozisyon.
3: Yalnız kaleci olmaması benim dikkatimi çekti biraz.
0: O dikkat çekici.
3: Demek ki Ederson konusunda
1: bir kaleci daha var. Düşünce. Livakovic de var.
3: Doğru.
1: Hırvatistan ve Brezilya milli takımının kalecileri şu an elde ve Fenerbahçe kaleci arıyor gibi bir durum
3: Emre
1: var.
3: Emre Tuğrul'dan rica edeyim. Hırvatistan'ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Livakovic var mı yok mu? Şu an hafızamda yok ama ona bir bakma şansımız varsa o bilgiyi de paylaşalım.
1: Kadro lütfen açıklanmadı devam diye edelim. Biliyorum ben ama açıklandı
3: ben açıklandı
1: mı?
3: Diye gördüm. Okay. Bir ama, onu çek edelim. Siz devam edin lütfen.
0: Kaleci konusu da bence Fenerbahçe'nin masada olması gereken konularından bir tanesi olmalı başkan adaylarının. Şu açıdan şimdi Ederson gibi bir dünya markasına sahipsiniz ama performans ve aidiyet konusunda bir sıkıntı var.
1: Evet.
0: Yani Ederson ya sanki Kerhem Fenerbahçe'nin kalesinde duruyor ve de iyi performans da göstermedi. Yani Fenerbahçe'ye yani oyuncu bazında bakarsak kaybettiren oyuncu Ederson diyemeyiz ama kazandıran isim de olmadı.
1: Sana bu konuda bir soru sorabilir miyim abi?
0: Tabii.
1: Hani Beşiktaş kısmında bahsettiğimiz var ya, oyun, organizasyon, sistem oyuncu yükseltiyor ya da düşürüyor. Hı-hı. Sezon başında işte Uğurcan'ı önce Fenerbahçe istedi. Ederson deyip Galatasaray istedi.
3: Evet.
1: Ederson'u Galatasaray almış olsa, Uğurcan'ı Fenerbahçe almış olsa. Uğurcan
3: orada varmış kadroda. Hırvatistan milli takımının Dünya Kupası aday kadrosunda da Dominik Livakovic yer almış. Evet.
1: Transferler tam tersi olsa, Uğurcan Çakır Fenerbahçe'de Galatasaray'daki performansı kadar yüksek performans gösterir miydi? Ederson'da Fenerbahçe'deki kadar düşük performans gösterir miydi Galatasaray'da sence?
0: Bu güzel soru. Ama söylediğin olsaydı ve Uğurcan Fenerbahçe'de Galatasaray'da gösterdiği performansı gösterseydi, aynı şekilde Ederson'da Galatasaray'da Fenerbahçe'deki performansıyla oynasaydı lig farklı bitebilir.
1: O ayrı. Ama ben şu taraftayım.
0: Şunu söyleyeyim.
1: Oyuncu da mevcut performanslarını gösteremezdi. Yani Ederson yükselir, Uğurcan düşebilirdi.
0: Ederson daha iyi performans gösterirdi. Yani Ederson'u ben bir defa mutlu görmedim Fenerbahçe.
1: İşte aidiyet kısmında hep problem yaşıyor.
0: Şimdi Galatasaray'da Galatasaray'ın şeyi, atmosferi, evet. atmosferi, iklimi daha fazlasını Ederson'a verirdi. Şimdi Ederson şatodan gelmiş bir oyuncu. Yani dünya futbolunun oyuncu olarak bakarsak zirve Doğru. takımlarından bir tanesinde zirve kaleci olarak oynamış. Tamam, yani reaksiyon özelliği bence Uğurcan'ın önünde bir kaleci değil. Ederson'u kıymetli kılan şey City'nin ve City tarzı oynayan takımların oyununa uygunluğu, ayak hakimiyeti, oyun okuması, soğukkanlılığı vesaire. Ama reaksiyon gücü olarak Uğurcan'ın önünde değil. Şimdi o konfor alanını ona sağlayabilecek şey Fenerbahçe'de vardı. Ama şunu söyleyeyim, Uğurcan Fenerbahçe'de Galatasaray'daki performansını gösterir miydi? Gösterebilirdi. Ya evet, Fenerbahçe'nin şartları ama Uğurcan Trabzonspor'da da gösterdi. Uğurcan biraz öyle bir kaleci. Yani Uğurcan Kalecilik

0: tekniğini de geliştiriyor ama öbür taraftan da son derece soğukkanlı. Yani dalgalanmaları oldu Trabzon'da da. Ama genelde Trabzonspor'un iyi olmadığı dönemlerde de biz çok iyi Uğurcan seyrettik.
1: Bence yerli oyuncu olmasından da kaynaklı. Aidiyet konusunda da Ederson'a oranla hiç sorun yaşamazdı.
0: Şimdi hem aidiyet
1: ortamdan bahsediyorum.
0: Var, bir de kaleciler de diğer oyunculardan farklı olarak mental açıdan ekstra bir güç olması gerekiyor. Şimdi kaleci çünkü hatası en affedilmez adam.
2: Yani kaleci hissetmesi gerekiyor.
0: Tabii kalecinin cellatlar her an aynen başındadır.
2: Hep güvende hissedecek kendisini.
0: Güvende hissedecek. Dolayısıyla çok yüksek bir şey psikoloji, motivasyon şart kaleci için. Bir şey geldi galiba.
1: Yok, teknik direktör konusunda bir çalışmamız vardı. Hazır Fenerbahçe'den bahsediyorken onu da bir görebiliriz aslında. İki başkan adayının da teknik direktör adaylarına dair bir hazırlığımız vardı. Ben de şöyle tekrar bir ayağa kalkayım. Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi'nin teknik direktör adayları. Aziz Bey'in şu anda öne çıkan tek adayı somut olarak hepimizin en fikir olduğu Aykut Kocaman ismi, yerli isim olarak. Burada sarı lacivert renkler görüyorsunuz.
2: İki tarafın da tercihi Jesus anlamında.
1: Evet, Jesus ortak küme gibi çözmüşüm aslında. Yani burada her iki adayın da çalışmayı düşündüğü isimlerden birisi de, hatta tek isim olarak da Jorge Jesus ismini görüyoruz. Hem Aziz Yıldırım cephesi hem de Hakan Safi cephesinin adaylarından birisi olarak Jorge Jesus ismi öne çıkıyor. O da şu anda Suudi Arabistan'da El Nasr kulübünde görev yapıyor ki şanssız da bir final yine kaybetti kariyerinde.
2: Klasik
1: hocanın olarak. Evet, Portekiz'de de çok böyle kaybettiği finaller vardı Benfica'da. İsmail Kartal ve Antonio Conte de Sayın Hakan Safi'nin öne çıkan iki adayı. Burada Conte tabii ki çok önemli bir isim. Yani artık Avrupa futbolunda, dünya futbolunda kendisini ispat etmiş teknik direktörlerden birisi. 10 kupası var kariyerinde. Napoli'de de yine çok önemli bence başarıları imza attı. Ne düşünüyorsunuz bu tabloya baktığımızda Onur Özkan?
2: Şimdi bir sezonluk bir hedef var ortada. Bir seçim var, bir sezonluk.
1: Evet,
2: bir şampiyonluk
1: sonra
2: hedefi.
1: Olan seçim var bu kez.
2: Aynen. Krizdeki bir camia. Problemli bir kadro mühendisliği. Bu tüm ihtimaller bana direkt Antonio Conte'yi gösteriyor. Yani tam Conte'nin uzmanlık alanı yani bu. Adam yani Chelsea'ye gitti, bunu yaptı. Inter'e gitti, bunu yaptı. Napoli'ye gitti, bunu yaptı. Evet, ikinci sezonun ortasından itibaren hep böyle bir düşüşe geçen bir Conte performansı gördük diğer takımlarında da. Ama dediğim gibi elde sorunlu bir kadro varsa, sorunlu bir kulüp varsa, camia varsa yani... Hani 155 diye bir şey vardır ya, hani 155 ararsın ya, Conte ararsın yani.
1: Acil
2: böyle durumlarda.
1: Durum
2: ya evet, yani kriz anında hemen tehlike anında arayacağın isimdir Antonio Conte. Tabii getirilebilirse, ikna edilebilirse olağanüstü bir tercih olur Fenerbahçe adına. Dünya üzerinde en doğru tercihtir bence Conte.
1: Peki o zaman şöyle bir soru yönelttim her ikinize de. Tamamen varsayım üzerine soruyorum, yanlış anlaşılmasın. Geçmiş dönemde Jose Mourinho konusunda adayların o dönem birleşmesi diyeyim doğru ifadeyle. Benzer durumu zamanla ilerleyen günlerde Antonio Conte konusunda görebilir miyiz?
2: Görebiliriz.
1: Zamanla belki Aziz Yıldırım da fikir olarak biraz daha Conte'ye dönebilir mi?
2: Çok doğru söyledin. Yani eğer Conte tarafında bir ihtimal belirirse, Fenerbahçe gelme ihtimali, Hakan Safi bu konuda bir adım atarsa, emin ol Aziz Yıldırım da o adımı atar. Yani evet, Aykut Hoca şu anda Aziz Yıldırım'ın en güçlü adayı tartışmasız. Çünkü hemen sonuç istiyor. Camiayı bilen bir isim istiyor. Doğru mantık bence. Ama eğer ortada bir Conte ihtimali varsa bence Aziz Yıldırım ona gider. Dediğim gibi dünyadaki en iyi hoca değil ama Fenerbahçe için en doğru hoca olduğunu düşünüyorum Antonio Conte'nin. Birçok olasılık üzerinden. Yani oyununu çok beğenmem. Çok keyifle izlemem Conte takımlarını. Hiçbir buna rahatlıkla söyleyebilirim.
1: Genelde bunu. Üçlü savunmayı tercih eder.
2: Dörtlü, Napoli dörtlü diye şampiyon
1: evet
2: yaptı. Çok takıntılı değildir o konularda. Yani
1: biraz daha esnek, doğru.
2: Oyuncu grubu üzerinden belirler o sistemi. Ha, çok keyif vermez oynattığı oyun. Ama hemen sonucu alma, hemen oyuncu performansını yükseltme. İşte Kvara'dan aldığı performans ortada. Yani bir McTominay performansı net şekilde ortada. Yani burada... Osimhen performansı,
1: Rasmus Højlund tekrar
2: canlandıran
1: Napoli'de.
2: Dolayısıyla
1: evet,
2: çok fazla oyuncudan çok fazla katkı almış bir isim. Hani biçilmiş kaftan. Ama İtalyan basına baktığım zaman şunu gördüm. Napoli'den çıktığı anda İtalya Futbol Federasyonu sanki direkt onu almak için uğraşacakmış.
1: Milli takım için.
2: Milli takım için. Yani ilk adaymış gibi duruyor.

0: takım anlamında Antonio Conte. O olmazsa eğer, yani Avrupa'daki kulüplere baktığımız zaman Chelsea teknik adam tercihini yaptı. United'da bir değişim olmayacak. Carrick devam ediyor. City Maresca tercihini yaptı. Arsenal bir değişiklik yapmayacak. Hani büyük takımlara bakıyorum. İşte Real Madrid Mourinho'yu getirdi. Barcelona değişim yok. Bayern Münih devam ediyor Kompany ile. Paris Saint-Germain Luis Enrique. Hani o Şampiyonlar Ligi'ndeki top kulüplere baktığımız zaman gidebileceği bir adres de yok Conte'nin. Bu bir avantajdır. Şu anda hani onu bekleyen bir takım yok. Ama İtalyan milli takımı şu anda en güçlü adaymış gibi duruyor. Doğru. Ama Conte,
1: City bir değişiklik yaşayacak ama orada zaten.
0: Maresca. Evet, Maresca oluyor. Hazır. Orada anlaşma sağlandı. Yani dolayısıyla dediğin doğru. Eğer Hakan Safi Conte konusunda bir adım atarsa Aziz Yıldırım da bir adım atar.
1: Rejiden bir destek var bu arada. Victor Osimhen'in Galatasaray'a transferine de bir anlamda etki etmiş isimlerden birisi Conte. Çünkü araları çok iyi değil Osimhen'le ve o dönem zaten sosyal medyadaki paylaşımdan dolayı başlayan bir süreç vardı. Conte'nin de takıma gelmesi falan. Evet, biraz etki etmiş oldu Osimhen'in ayrılığını. Ayrı beşer, siz nasıl yorumlarsınız bu 4 teknik direktör adayını ve süreci?
2: Şimdi bana en fazla heyecan veren isim Conte. Onu söyleyeyim. Onur Özkan'la aynı noktadayım. Hatta Mourinho'nun getirildiği dönemde de hani Conte Mourinho kıyaslaması yapılmıştı. Conte gelse daha iyi olur görüşünde olanlar da vardı. Gerçekten de olabilir. Bir defa Fenerbahçe'de bireysel anlamda performansına dokunulduğu zaman sıçrama yapabilecek epey bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.
1: Katılıyorum, evet.
2: Ya oradan, yani işin formasyon tarafını bir kenara bırakalım biz. Hani dörtlü üçlü burada gelir, dörtlü oynatır büyük ihtimalle. Ha üçlü de oynatsa sonuç alır. Sonuç alabilecek bir teknik adam. Yani sonuç alma becerisi
1: çok yüksek.
2: Çok yüksek. Ya Fenerbahçe'nin de buna ihtiyacı var. Şimdi diğer isimlere temas edersek burada Aykut Kocaman sanki Aziz Yıldırım'ın güçlü adayı gibi gözüküyor ama evet, benim aldığım bilgiler çok da öyle değil. Yani Aziz Yıldırım'la Aykut Kocaman arasında bir temas var. Aykut Kocaman istiyor. Fakat burada Aziz Yıldırım'ın oluşturmak istediği bir yapı da var. Yani hani
0: Samandıra'da özellikle
2: bir organizasyon bir yapı da var. O yapı içerisinde Aykut Kocaman'a başka bir görev de verilebilir.
0: Yani benim düşündüğüm, yani bildiğim teknik adam olursa olacakmış gibi.
2: Bunu Aykut Kocaman çok istediğini biliyorum. Evet. Ama Aziz Yıldırım'ın da önceliğinin yabancı olduğunu, ben de onu biliyorum. Yani Aykut Kocaman denklemin dışında değil. Ama Aziz Yıldırım orada çok net olmadığını biliyorum ben.
0: Senin yani %100 karar vermedi orası.
2: %100 karar vermediği gibi yani Aykut Kocaman'a da çok renk vermiyor gibi gözüküyor. Bana sorarsan da ben açıkçası Aykut Kocaman ismi bana hiç heyecan vermiyor. Yani uzun yıllar takım çalıştırmaması, öbür taraftan hani o tartışmaya girmeyelim de oynattığı futbol. Bazıları Aykut Kocaman'a çok haksızlık yapıldığı düşüncesinde. Aykut Kocaman döneminde
0: ben onlardan biri benim.
2: İstatistikleri ortaya koyuyor ama ben şöyle bakarım. Yani istatistikler eyvallah. Ya izledim. Tat aldım mı almadım mı? Bana Aykut Kocaman'dan çok daha fazla tat veren hocalar oldu. Bir tanesi de Jesus mesela. Belki doğru şartlarda Fenerbahçe için doğru teknik adam olabilir. Hala olabilir. Jesus'un Fenerbahçe'si bir yerde devrildi mesela. Devrilmeseydi aslında çok da iyi gidiyordu.
1: Beşiktaş maçıyla sanki o devrilmeyi yaşamışlardı.
2: Evet, İsmail Kartal'ın da ortaya koyduğu performans çok büyük. Kendisinin beklediğimden çok fazla. Benim açımdan İsmail Kartal'ın kaybettiği iki nokta oldu. Bir tanesi, hani onu vizyon olarak ifade edeyim. Yani konferans liginde kupayı kaldırma yolunda yaptığı rotasyon, mesela ligi düşünerek, Sivas maçını düşünerek yaptığı rotasyon, sonra o maçı da alamadı galiba. Hem ligi kaybetti hem konferansı kaybetti. Bu biraz da cesaret ve vizyon eksikliğidir. İkincisi, bazen kadro istikrarında aşırı ısrar etmek oyuncuları çok yorar. Son dönemlerde Tadic ve Dzeko'nun çok yorulduğunu fark etmedi. Onları biraz daha dinlendirerek götürmüş olsaydı, hani o yarış birazcık burun farkıyla belli oldu ya. Mesela Fatih Hoca da, Fatih Tekke de aynı hatayı bence bu sezon yaptı. Mesela hani Galatasaray maçından sonra Onur dedi galiba, iyi yönetebilseydi o süreci. İyi yönetememekte şu var biraz. Sadece yönetememek değil, Onaçı'yı çok yordu Fatih Hoca.

0: Zaman zaman dinlendirebilseydi, ben gidip Samsun'da izleyince bunu çıplak gözle
1: evet,
0: gördüm.
1: O maçta çok
0: bu adam çok
1: yani.
0: Yorulmuş. Ha çok yorulan adamı
2: beraberdik evet.
0: Çok yorulan adamı zaman zaman dinlendirmesini bileceksin. Elinde umut var mesela. Ha ne oluyor? Çok yorulan adam işte Başakşehir maçında yediğin golün sebebi oluyor, savunmaya geliyor.
2: Son golde evet.
0: Ya da işte artık hani vücut
2: Gençler Birliği maçında
0: tabii,
2: da
0: tabii tabii hamle gücü yetersiz kaldığı için şey yapamıyorsun, pozisyonu değerlendiremiyorsun gibi. Şimdi bu tür detaylar da önemli. Ha burada hani özetle Conte olursa gayet güzel olur. Ben de Aziz Yıldırım'ın hani Conte ihtimali ortaya çıkarsa en az Hakan Safi kadar o isme isme asılacağını düşünüyorum.
2: Transfer konusundaki tespitlere katılıyor musunuz her iki adayında?
3: Ya şöyle söyleyeyim Furkan, Fenerbahçe noktasında. Kısmında hani Beşiktaş'la ilgili de konuştuk ya hani performans üzerinden kaliteyi yorumlamak çok doğru bir şey değil. Ya yani mesela ben Fenerbahçe'nin bek problemi olduğunu düşünmüyorum mesela. Birçok insana sorsak Fenerbahçe'nin sağ bek ve sol bek alması gerektiğini düşünüyor. Sağ bek Semedo, Portekiz milli takımının Dünya Kupası geniş kadrosunda olan
2: doğru.
3: bir isim.
2: Mert Damili futbol takımı.
3: Mert Müldür var. Archie Brown dediğiniz oyuncu şu an Premier Lig'den çift haneli teklifler alıyor 20 milyon euro seviyelerinde. Yani biraz önümüzdeki oyuncuların kıymetini bilmek, onların performansını yükseltme adına adım atmak gerekiyor sanki. Levent Mercan kötü mü oyuncu mu? Asla, bence çok çok son derece iyi bir oyuncu Levent Mercan, bence sol bek için çok iyi bir alternatif. Yani
0: ama stoper değil mi? Sol stoper için değil.
3: Yani Fenerbahçe'nin çok acil bölgeleri var. Mesela kaleci konusunda ben de frene basma kısmındayım. Yani Ederson ve Livakovic varken elimde ben bir durur düşünürüm, hani bir daha bakarım bu tabloya. He, sol stoper evet. Hani Skriniar'a iyi bir partner lazım. Burası net. Mesela Fred konusu tutarım. Yani göndermek en basiti. Elinizde Fred varsa tutarsınız. İşte performans ortada son dönemde Tedesco gittikten
2: merkez
3: sonra.
2: Merkez orta sahaya bence hiç takviye ihtiyacı yok.
0: Aziz Yıldırım söylemiyor zaten.
3: Ya evet.
2: Evet.
3: Yani Fenerbahçe'nin
2: Hakan Bey'in de gündeminde yok.
3: Çok net bir stopere ihtiyacı var. Kaliteli bir stopere. Çok net. Çok kaliteli bir 9 numaraya ihtiyacı var. Net. Ve bence bir tane de iyi kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Hani biraz da topun kıymetini bilen bir oyuncu da olabilir.
2: Sağ
3: biraz
2: mı sol mu?
3: Sağ kanada. Yani solda çünkü Nene ve Kerem kullanılabiliyor rahatlıkla. Hatta Musaba da bence kötü bir oyuncu değil aslında. Doğru. Ama sağ kanada topun kıymetini daha fazla bilen, daha yetenekli, oyun görüşü yüksek bir oyuncu tercih edilebilir. Asensio, Talisca var elinizde daha. Orta saha merkezi Guendouzi, Kante, İsmail. Yani dediğim gibi Fenerbahçe çok fazla değil ama öz kaliteli futbolcu transferiyle işte stoper, 9 numara, kanat 3 tane hamleyle bambaşka bir takıma dönüşebilir. Yani Fenerbahçe'nin şu an elindeki kadro son 3 yılda şampiyon olmayan kadrodan daha iyi. Mesela şöyle söyleyeyim. Tadic Ceko gitti. Herkes gitsin dedi. Sonra dendi ki ya bunlar gitmeseydi keşke kalsalardı. Kostić gitti. Herkes gitsin dedi. Adam Juventus'ta çok iyi sezon geçirdi. Herkes dedi ki keşke gitmeseymiş. Yani çok acele karar verilmemeli burada Fenerbahçe adına. Fenerbahçe'nin acil transfer ihtiyacı olan bölgeleri var. Ama bence elde iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum.
2: Bu arada Fenerbahçe için aslında neden hani vaktin biraz dar olduğundan bahsediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turunda Fenerbahçe mücadele edecek ve muhtemel rakipleri de bu arada belli oldu evet. Sarı lacivertlerin. Şu anda belli olan rakipler Avusturya'dan Sturm Graz, İskoçya'dan Hearts. Onlar da trajik çok bir şekilde ligi kaybettiler son hafta Celtic'e. Ve Polonya Ligi'nin ikincisi henüz belli değil ama Górnik Zabrze, Jagiellonia ya da Rakov takımlarından birisi. Bu üç takımdan da birisi yani Polonya Ligi'nin ikincisi Fenerbahçe'nin bir diğer muhtemel rakibi olacak. Bu üç takımdan birisi Sturm Graz, Hearts ya da Polonya Lig ikincisi Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci eleme turu rakibi olacak. Tahmin ediyorum ki Haziran sonu gibi takım herhalde toplanır. Yani 20-25
3: Haziran
2: itibariyle.
3: Haziran sonu evet toplanır.
2: Yaklaşık bir ay gibi bir hazırlık dönemi ve ilk resmi maç 21 ya da 22 Temmuz Hayri Beşer.
0: Ya bu rakiplerin hepsini Fenerbahçe eleyebilir
3: diye düşünüyorum. 3 ve playoff Fenerbahçe için kritik.
0: Evet, ama şu
2: kritik
0: var.
2: Zorlaşacak tabii rakipler.
3: Biz seri başta olamıyor bu arada 4'te.
0: Yani bu tarz rakipler karşısında çoğu defa zorlanıyoruz.
3: Eleme kabusumuz var zaten.
0: Tabii yani hani lig usulü maçlarda da gördük mesela daha güçlü rakipleri yenip bu tarz rakiplere evet. elenmek gibi. Ya ben Fenerbahçe eğer o sürece sağlıklı girerse ve de hani teknik direktörünü belirlemiş ki seçim yapılmış oluyor mu?
2: Tabii tabii. 6-7 Haziran'da.
0: 6-7 Haziran tamam.

0: yeni başkan.
1: Ha, ben biraz daha geç zannediyordum.
0: Yeni futbol aklı göreve başladılar oluyorlar.
1: O seçimi ne kadar erken alırlarsa o kadar iyi olur diye düşünüyordum.
0: Mazmata'dan sonra yaklaşık 1,5 ay gibi yani bir
1: süre. Nedense 20 Haziran gibi olmuş. Aklımda kalmış seçim. Niye o kadar geç yapıyorlar
0: bir dönem diye ertelenme ihtimali vardı. Belki o yüzden aklınız öyle kalmış olabilir. Tarihin değişmesi çünkü yani gündemdeydi.
1: Bu tarih iyi olmuş Fenerbahçe için. 6-7
0: Haziran'da karar kılındı.
1: Şunu söyleyeyim ben de. Ya burada aslında belirleyici olacak olan Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe bu takımların hepsinin üstesinden gelir. Hepsine saygı duymamız gerekiyor. Bu takımlar da bilinmedik takımlar değil. Geneli biliniyor ama Polonya'da galiba belirsizlik
0: var. Evet, 3 takımdan biri olacak. Lig ikincisi.
1: Şunu söyleyeyim yani Onur mesela işte kadronun eksiklerini değerlendirdi. Aslında Aziz Yıldırım'ın tespitleriyle genelde örtüşüyor işte. Sol bek konusunda evet. Atıyorum ben de Fenerbahçe'nin bir sağ bek ihtiyacı yok. İşte stoper iki tane bir yerli diyor Aziz Yıldırım. Belli ki bir tane direkt yabancı düşünüyor. Yani
2: yerli de büyük ihtimalle.
1: Bir tane rotasyonda da bir yerli. Çok mantıklı.
2: Ümit Akdağ gibi duruyor yerli oyuncu.
1: Çok mantıklı. Rotasyon için.
0: Alanyaspor.
1: Tabii çok mantıklı. Öbür tarafta mesela orta saha merkezi için oyuncu zikretmemesi evet. Çok mantıklı. Burada mesela Fred meselesi başlı başına konuşulması gereken bir mesele.
2: Bu arada Fenerbahçe'nin çok sayıda oyuncusuna teklif de var masada. Yani Dorgeles Nene'ye var. İşte Archie Brown'a teklifler var Fenerbahçe'de.
3: Bence hani, bu önemli bir avantaj.
2: Evet, ekonomik anlamda bir bütçe oluşturma adına avantaj tabii bunlar.
1: Şunu söyleyebilir mesela, Nene'ye iyi bir teklif varsa gönderebilir. Yani benim hani bakış açım, yani Nene gerçekten teklif alabilecek bir oyuncu. Çünkü atletizmi var, esnekliği var, şu var ama.
2: Salzburg çıkışta olduğu için Bundesliga'ya gitmesi daha rahatmış.
1: Ama şu var yani şampiyonluğu özellikle hani kapalı savunmaya karşı oynamak zorunda kaldığınız zaman futbolun aslında master ve doktora boyutu orada ortaya çıkıyor. Orada sadece işte çabuk olmak, atıyorum esnek olmak vesaire, atletizminizin iyi olması yetmiyor. Yani yorum gücünüz yüksek olacak. Oyunu iyi analiz edeceksiniz. Kısa pas, doğru pas, kıvamlı pas, bütün bunları iyi yapacaksınız. O kulvara soktuğum zaman Nene bir geçiş oyuncu, geçiş oyunu ile gol arayan bir takım kanadı gibi geliyor bana, tercih etmem. Hatta Musabba var elimde. Bence hani sol tarafta Kerem Musabba, sağ için iyi bir kanat düşünmeli Fenerbahçe.
0: Yani İrfan Can Kahveci'nin tabii takıma dönme ihtimali var.
1: Onu da kullanırlar.
2: Yeni hocaya göre belirlenebilir.
0: Özellikle yerli bir teknik direktör olursa bence İrfan'ın devam etme ihtimali mutlaka daha yüksek olur kesinlikle diye düşünüyorum.
1: Yabancı hoca da düşünebilir İrfan'ı. Çünkü tabii İrfan ki. Can mesela hani olmadı rotasyonda kullanırsınız. Aynen. Diyorum ya yani sonucu alamadığınız maçlarda rakip sahaya yıktığınız zaman oyunu işte o topu iyi kullanacak. Aynı zamanda oyun zekası yüksek, oyun yorumu yüksek oyunculara ihtiyacınız var. O gün elinizdeki diyelim ki mevcut aset iyi değil. Bir başka asete başvurmanız lazım. İrfan'a başvurabilirsiniz. İrfan çok iyiyse ilk 11'de de oynatabilirsiniz. Böyle bir oyuncu. Yani orada mesela zaten tasarruf yanlış oldu. Mesela
0: doğru.
1: Tedesco mesela evet bizde insani açıdan birçok açıdan çok güzel izler bırakarak ve de çok güzel bir uğurlanışla gönderildi. Ama ben teknik direktörlük performansını teknik açıdan taktik açıdan hiç yeterli bulmadım.
0: Peki.
1: Yani bu Fenerbahçe'nin daha iyi teknik direktörlere hak ettiğini söylemeliyim.
0: Fenerbahçe'nin seçim gündemini ve teknik direktör konusunda tabii ki ilerleyen günlerde konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara ardından spor gündeminde Galatasaray ve Trabzonspor'u konuşacağız.
4: Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim.
3: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Ezberlediğiniz yerlerde ezbere alışveriş yapmaya alıştınız. Ünlü bir yüzün sizi telefonla kovalamasına, Kasım indirimlerinin sağ

Varsa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı bakıp katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: sahası. Parafın katkılarıyla.
1: 1986 yılında tenis dünyası bir önceki yıl profesyonel kariyerinde yükselmeye başlayan ve tüm otoritelerin dikkatini çeken genç Alman tenisçi Boris Becker'in üst üste ikinci Wimbledon zaferine tanık oluyordu. Aynı zamanda 26 yaşındaki Ivan Lendl'ın hem Fransa hem de Amerika Açık tenis turnuvasındaki şampiyonlukları tenis severlere mücadele dolu bir yılı geçirtmişti. Kadınlarda Martina Navratilova üst üste 5. toplamda ise 7. kez Wimbledon şampiyonluğunu kazanırken bu yılki başarılarına bir de Amerika Açık zaferi ekliyordu. Fransa Açık tenis turnuvasının galibi ise yaklaşık olarak her yıl Wimbledon'ı finalde Martina Navratilova'ya kaptıran ancak Çek tenisçiye Fransa'da bu durumun tam tersini yaşatan Amerikalı Chris Evert oluyordu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Türkiye'nin spor radyosu.
3: A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.

0: A-Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.
1: Canlı yayın.
2: Emiliano Martinez konuşuyor, dinliyoruz.
3: Biliriz hissiyatıyla. Takıma inanıyorum, kendime inanıyorum. Dolayısıyla daha önce de söylediğim gibi bir finale hiçbir zaman bunu kazanmalıyızdan başka bir şey düşünerek çıkmıyoruz. O anın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Taraftar için ve ailem için bunu yapıyorum.
4: Good afternoon, coach.
3: Merhaba.
4: Alexander from Czech Republic.
3: I have a question. Czech Cumhuriyeti'nden geliyorum. Benim antrenöre ve oyunculara sorularım var. 2019 Avrupa Ligi finalinde Petr Cech sizinleydi. Bir benzerlik görüyor musunuz oyuncular arasında? Petr Cech ve Emiliano Martinez arasında. Aynı, boyumuz aynı. Öyle bir benzerlik var. Evet, Petr Cech tabii ki harika bir oyuncu. Bir birey olarak, insan olarak da harika birisi. Bir profesyonel olarak da hakkında tabii olumsuz bir şey söylemek imkansız. Her zaman çok iyi oynadı. Tabii finali kaybettik. Finale çıktık ama kaybettik. Hatırlatmak gerekirse. Fakat şimdi Emiliano ile birlikte beraberiz. Aston Villa çatısı altında, Arsenal'de de beraber çalışmıştık. Kişiliğini biliyorum, kapasitesini biliyorum, ne kadar hırslı olduğunu biliyorum. Bu tabii ki benim için de çok önemli. Kapasite artı o hırsın birlikte olması. John'a bir soru. Steve Herman, BBC Radyo WM'den. Bu hafta başında geçmişi düşünmeyi tercih etmediğini söyleyen bir oyuncu oldu. Yorum olarak bunu yaptı. Siz acaba o tecrübeyi de dikkate aldığınızda bu yolculuğu, buraya kadar gelen yolu biraz daha özel olarak değerlendiriyor musunuz? Bence evet. Çünkü o tecrübe olmasa Aston Villa bugün belki de burada olmazdı. Kulüp o noktada el değiştirmişti. O yüzden bu yolculuk harika bir yolculuk oldu. Her oyuncu, her personel, her menajer kulübün büyümesinde, gelişmesinde rol sahibi. İnanması belki de zor. 7 yıl öncesinde Premier Lig'e çıkmak için bir final oynamıştık. Ama yarın bence taraftarı görmek bizim için çok güzel olacak. Bir salı akşamı evde oturmak çok kolay. Ama kalkıp gelecekler ve umarım biz de onlara hatırlayacakları bir şey yaşatabileceğiz. Merhaba. Hocam, Benjamin Benamouk, Press France. Luka Dean ile ilgili bir soru. Fransız milli takımına davet edildi Dünya Kupası için. Sizin için bunun etkisi ne olacak ve sahaya çıktığında ondan ne bekliyorsunuz? Lucas Digne çok üst düzey bir profesyonel ve her gün bunu gerçekleştiriyor. Çok rekabetçi, çok üst düzey bir oyuncu. Bu tür maçları oynadı zaten bugüne kadar. Birçok takımda oynadı, birçok tecrübe kazandı. Barcelona'da, Roma'da. Buraya geldiğimizde
5: not completely keeping the level he had before.
3: Daha önceki seviyesinde değildi belki tam olarak. Ama tekrar o arayı kapatmak için çok çalışıyor. Kolektif olarak da, bireysel olarak da. Şimdi milli takıma çağrıldı. Tutarlılığı açısından, tecrübesi açısından çok önemli. Kapasitesi tabii ki hakeza. Ve mentalite olarak da. Çok üst düzey bir mentaliteye bizim ihtiyacımız var ve bu onda var. İyi akşamlar Alexander 20, Fox Sport. İki soru olacak. Önce Martinez'e. Freiburg belki de duran toplarda en tehlikeli takımlardan birisi. Özellikle de belki hazırlandılar bu açıdan maça. Siz ne yaptınız? Tabii Javi Garcia malum. Tüm bu takımları biz Premier Lig'de analiz ettik. İki savunma oyuncusu tarafından bloke edilmeye alıştım ben Premier Lig'de. İşin fiziksel boyutuna alıştım. Hatta hoşuma gidiyor, seviyorum. Fred'i tanıyorum zaten. Yarın hava toplarında agresif olmaya çalışacağım. Ceza sahasını iyi savunmaya çalışacağım. Kolombiya'ya karşı oynadığımız finalde Arjantin takımıyla, milli takımıyla oynadığımızda Kolombiya Copa Amerika'daki gollerin %85'ini duran toplardan atmıştı. Freiburg da bu açıdan çok iyi, onu biliyorum. Ama ben topları kontrol edersem, ceza sahasını kontrol edersem, yapmam gerektiğim gibi bu tehlikeyi savuşturabiliriz diye düşünüyorum. Yarın hocamla birlikte, hocalarımızla birlikte bunun üzerinde özellikle duracağız. Merhaba John, Adrian, TalkSport. Tebrikler, İskoçya milli takımıyla Dünya Kupası'na gidiyorsunuz. Bu sezon çift taneli gol sayısına ulaştınız. Çok sakin, özgüvenli görünüyorsunuz. Bu yarın değişebilir mi? Çünkü çok büyük bir finale çıkacaksınız. Yoksa sakin kalmayı başarabilecek misiniz? Teşekkür ederim öncelikle. Sakin kalmak tabii önemli. Bir oyuncu olarak ben geliştim. Aşama kaydettim. Üst düzey oyuncularla, üst düzey hocalarla çalışarak her gün onlardan bir şeyler öğreniyorsunuz. Farklı durumları yönetmeyi öğreniyorsunuz. Hem defansif olarak hem ofansif olarak. 31 yaşında olmama rağmen her gün, her antrenmanda, her maçta yeni bir şeyler öğrendiğimi düşünüyorum. Tabii işin perde arkasında hak sahibi, pay sahibi çok fazla hocamız var, çok fazla personelimiz var. Ben de oyuncu olarak tüm bu çabaya gol ve asistlerle yardımcı olmaya çalışıyorum. Tabii ki çok talepkar bir ekiple çalışıyorum. Sezonda 10 gole ulaşmayı başardım. Umarım yarın 11 veya 12 olur bu rakam. Unai. Jack Olson, son. Bugün yayınlanan bir makale var. Sezonun başlangıcında bir toplantı organize etmişsiniz ve oyuncularla bir takım endişelerinizi paylaşmışsınız ve sizi o kadar endişeli hiç görmemişler. Acaba bizi o sezonun başındaki o ana geri götürebilir misiniz? Ve 5. Avrupa Ligi kupanızı kaldırarak bu serüveni bitirirseniz ne kadar özel olacak bu süreç sizin için? Tabii bir sezon içerisinde her şey olabilir. Bu yıl olduğu gibi inişler olabilir, çıkışlar olabilir. Tabii çok kötü başladık. Farklı sebeplerden ötürü. Ama oyuncuların o zor anlarda verdikleri tepkiler benim için harikaydı. Tabii ki bizim de onları birazcık zorlamamız gerekti. Çok toplantı yaptık. Ama oyuncular bu durumu kontrol altına aldılar. Olgun davranmaya başardık doğru anlarda. Bence bir takım olarak en önemli karakter özelliklerinden birisi bu sezon esnasında. Olgun ve sorumlu davranabilmek. Bunun sonucunda bugün buradayız. Zor anlarda bunu yaptık. Bir araya geldik. Öncelik profesyonelliğimizi korumaktı. Biz bunu yaptık. Tabii ki sonrasında oyuncuların kalitesi gerçekten harika. Ve ortaya koyduğumuz rekabetçilik Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya garantileme ve şimdi final için burada olma. Tüm bunları üst üste koyduğunuzda büyük bir ilerleme. Tabii ilk başlarda o zor anlarda her durum karşısında çözümler bulmaya çalıştım. Oyuncular da bana bu konuda yardımcı oldu. Beraber çalıştık. Ve gerekli tepkileri verdiler. Bunun neticesinde bugün buradayız. Tabii beraber başardık bunu.
2: Evet, Freiburg Aston Villa Avrupa Ligi final mücadelesi yarın akşam saatler 22'yi gösterdiğinde Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak. İstanbul şehri olarak bir önemli finale daha ev sahipliği yapıyoruz. Bu anlamda gözler yarın akşam Dolmabahçe'de Beşiktaş Stadyumu'nda olacak. Avrupa'nın 2 numaralı kupası Avrupa futbolunun. Freiburg ve Aston Villa yarın şampiyonluk için kozlarını paylaşacaklar. Aston Villa teknik direktörü Unai Emery ve oyunculardan da Emiliano Martinez ile John McKin açıklamalarda bulundu. Biz tekrar dönelim Galatasaray'a. Bugün dış basında bazı haberler vardı Galatasaray'a dair. Victor Osimhen konusunda önemli bir iddia vardı. İngiliz basınında Tim Talk bu haberin kaynağı. Xabi Alonso, Chelsea'nin yeni teknik direktörü. Chelsea'ye ilk

0: transferinin Victor Osimhen olmasını istiyormuş. Bununla ilgili bir haber vardı. Yani Osimhen konusunda talipler çıkacak gibi görünüyor bu yaz döneminde, ama Galatasaray acaba nasıl bir planlama yapar Onur Özkan?
1: Ya tabii bence yaz dönemi boyunca bu iddiaları duyacağız. Bunun ne kadarı gerçek olabilir? Hani adaylara bakmamız gerekiyor biraz. Hani olası adreslerine. Hani demin Conte kısmında baktık ya. Osimhen'in olası adreslerine ben baktığımda hep Chelsea konusu zaten kafamın bir köşesinde vardı. Teknik adam değişikliği. İşte orada evet, yani Pedro'nun iyi sezon geçirmesi, ama hani ne olursa olsun orada hani net bir 9 numara profiline ihtiyaç. Dolayısıyla orada Osimhen isminin bir şekilde zikredileceğini tahmin ediyordum. Ama bu resmileşir mi teklif anlamında onu bilemiyoruz tabii ki, ama Chelsea dışında hani çok kolay gözükmüyor bana hani Osimhen'in Avrupa'nın 5 büyük liginde bir takıma gitmesi. İşte zaten hani mesela şu çok saçma geliyor bana, Barcelona konuşuluyor ya, hani Barcelona'nın tarihinde Osimhen profilini bir 9 numarası hiç olmadı. Onların bir oyun kültürü vardır ve bu oyun kültürüne uygun olmayan futbolcu ve teknik direktör dünyanın en iyisi bile olsa almazlar. Onların öyle bir yapısı var. Yani o oyunu oynayabilecek oyuncu ve teknik adam isterler. Real Madrid zaten hani oradaki Mbappe varlığında mümkün değil. Bayern Münih, Harry Kane varken imkansız. Öyle bir şey olmaz zaten. Diğer tarafa bakıyoruz, Premier Lig'e Manchester United'ın ben öyle bir hamle yapmasını beklemiyorum. Orada işte Mbemo, Kunya, Şeşko üçlüsü bence iyi sezon geçirdi. Son bölüm
2: sezonu
1: özellikle.
2: İyi bitirdiler en azından.
1: İyi bitirdiler. Orada bir değişim beklemiyorum. Evet. Arsenal'da hani şey deniyor ya, ya Gökereş olmadı mı? Ya Arsenal öyle bir kulüp değil. Bir oyuncu bir sezon kullanıp sonra yenisini alacak bir takım değil.
2: Bizim gibi bakmıyorlar.
1: Bakmıyorlar. Gökereş'i mutlaka kullanacaklardır daha fazla. Onun dışında Liverpool zaten imkansız. Ekitike, İsak dönecek sakatlıktan. Onlar var orada. Yani toparlamak gerekirse Paris Saint-Germain de asla mevcut sistemini bozmaz. 9 numarası sistemini. Chelsea tek olası adresmiş gibi duruyordu hep kafamda.
0: Çok özür dileyerek araya giriyorum. Fenerbahçe RSV Şampiyonluk Kupası'na kavuşuyor. Bir önceki saat diliminde Sayın Başkan Saadettin Sarı'nın açıklamalarından yine bahsetmiştik ve artık sarı lacivertli futbolcular da Şampiyonluk Kupası'na kavuşuyorlar. Bu sezon Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nde mutlu sona ulaşmayı başarmıştı Fenerbahçe. Şu anda bitime 2 hafta kala, geçtiğimiz hafta aslında ilan etmişti şampiyonluğunu ve bugün Kadıköy'deki Ünyespor maçından sonra da düzenlenen törenle Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Şampiyonluk Kupası'na kavuştu. Bir kez daha tebrik edelim. Bitime 2 hafta gelen, 2 hafta kala gelen bir rekor şampiyonluk oldu Fenerbahçe için. Buyurun Onur Özkan.
1: Ya tabii Osimhen tarafında dediğin gibi resmileşir, onu görürüz. Ama en mantıklı dediğim gibi adres Chelsea'ymiş gibi duruyordu. Tabii bir maaş engeli olacaktır Osimhen'in önünde. Galatasaray'la yaptığı sözleşme Avrupa'nın en iyi sözleşmelerinden bir tanesi. Yani 21 milyon euro vergisiz direkt Osimhen'in net kazancı, net kazancı. Bunu Avrupa'nın 5 büyük ligindeki vergi sistemine soktuğumuz zaman yaklaşık 40 milyon euro'luk bir sözleşmeye tekabül ediyor bu. Bu sözleşmeye sahip de şu an Avrupa'da maksimum 6-7 tane futbolcu var. Bunların çoğu da Premier Lig'de. Dolayısıyla burada hani Osimhen'in bir kere Galatasaray'da kazandığı parayı ya da o verilen sözleşmeyi Avrupa'nın 5 büyük liginde alması imkansız. Osimhen eğer ki Avrupa'nın 5 büyük ligine gidecekse mutlaka kendisini bir fedakarlık yapması gerekiyor. Yani Galatasaray'daki kazancının bence %50 kadar azına ancak imza atabilir Avrupa'nın 5 büyük liginde, ama Osimhen'in çok böyle para odaklı kariyer planlaması yapmadığını biliyoruz. Onu yapsa şu an Suudi Arabistan'da olurdu zaten.
2: Doğru, geçen yıl aslında evet, o teklifi kabul ederdi.
1: Osimhen'in ana fikri şuydu sezon başında. Öncelikle Avrupa'nın 5 büyük ligi olmazsa Galatasaray diyordu. Avrupa'nın 5 büyük liginden teklif alamadı. Ve ardından ne yaptı? Galatasaray geldi. Şu anda bir teklif gelirse ben Osimhen'in bunu değerlendirmek isteyeceğini tahmin ediyorum. Çünkü hep kafasının bir yerinde oralara gitmek var. Mesela Serie A'dan hiç bahsetmedim. Çünkü Serie A'dan o maaşları alması zaten imkansız.
2: Doğru, mümkün değil.
1: Yani orada yani ne Milan ne Juventus o paraları veremez. Inter zaten hani söz konusu değil rotasyon itibariyle. Dolayısıyla Chelsea'den bir teklif gelebilir. Bu mantıklı, ama onun dışındaki olasılıkları ben çok gerçekçi görmüyorum. Bir de bonservis kısmında şunu ekleyeyim. İşte 120'ler 150'ler bana gerçekçi gelmiyor. Sezon başında 75 verip almayı tercih etmeyen kulüpler şu anda bence 120'ye falan çıkmaz.
2: Haberde bugün baktığımda içeriğine eğer yanlış hatırlamıyorsam 80 ya da 85 milyon pound aralığında bir rakam yazmıştı İngiliz
1: ya basını. Bana da o kısmı hani bir teklif gelecekse, Galatasaray bir teklif evet diyecekse bence bu işte 85 ile 100 bandı arasında Galatasaray'ın da kar edebileceği bir rakam. Bence yönetimin de hayır diyemeyeceği bir rakam olur gibime geliyor. Ama dediğim gibi Chelsea dışında olasılıklar, yani iddialar ortaya atılacaktır mutlaka. Çok gerçekçi olmaz bence.
2: Haydi Beşer, nasıl değerlendirir bu transfer iddiasının İngiliz basınından gelen Victor Osimhen konusu? Çünkü aslında belki biraz Icardi ile bağlantılı da konuşmak lazım. Çünkü yani Icardi'nin de geleceği henüz belli değil. Kalacak mı, kalmayacak
1: belli
2: mı?
1: Belli
2: belli. Belli mi? Peki. Buraya döneceğim birazdan. Osimhen'e olan bu ilgi karşısında Galatasaray'ın planlaması nasıl olur? Ya da nasıl olmalı sizce?
3: Ya Onur Özkan böyle tek şeride indirdiği yolu bir defa.
1: Bazen kendi bakışım yani.
3: Yol çalışması olur ya. Ama altını çok güzel doldurdu. Yani söyledikleri tamamen doğru. Şimdi ya Osimhen yani Galatasaray'dan hangi takıma gitmeyi hayal eder? Mesela bu soruyu sorduğumuz zaman işte Real Madrid cevabını alırız, Barcelona cevabını alırız, City cevabını, Liverpool cevabını alırız. Ya evet Chelsea'yi de isteyebilir. Aslında ben daha iyisini de ister bence Osimhen ama.
0: Chelsea'yi isteyebilecek olma sebeplerinden birisi de Drogba figürü. Geçmişteki. Evet,
1: doğru.
0: Sevdiği evet, ve idol olarak gördüğü evet, isimlerden birisiydi çünkü Osimhen.
3: Drogba da Chelsea'de.
0: Evet Chelsea efsanesi.
3: Çok büyük işler yaptı. Sonuçta Chelsea'de Premier Lig'in yani şu anda biraz gerilerde de kalsa da sonuçta 3-5 takımından
1: büyük
3: bir tanesi.
1: Büyük bütçeli kulüplerinden tabii,
0: büyük
1: bir tanesi.
0: Cazip bir kulüp.
3: Evet, ve de şey oyuncu sirkülasyonu konusunda da alma satma.
0: Dünyanın en rahat kulübü.
3: Tabii tabii o konuda sıkıntı yok yani. Müthiş o konuda. Dolayısıyla alırlar yani orada hani meseleyi 3-5 milyon euro belirlemez. Yani yok, mutlak almak isterlerse alırlar. Teknik direktör değişimi, yeni teknik direktörün bakışı. Bence öyle olabilir ama burada tabii ben şu sorunun cevabını mutlak anlamda bilmiyorum. Yani Osimhen Galatasaray'dan Chelsea için ayrılmak ister mi? Yani kariyer planlaması Onur'un anlattığı gibi ise evet bu transfer gerçekleşir. Yoksa hani Osimhen'in Galatasaray'a gelmek için nasıl bir tavır ortaya koyduğunu çok da iyi biliyoruz. Yani Galatasaray için böyle kapıları açan Osimhen oldu aslında.
1: Şunu ekleme yapayım mı abi? Yani evet. Osimhen bir süre bekledi biliyorsunuz Galatasaray'ı. Yani teklifleri.
0: Doğru.
1: Avrupa'nın 5 büyük ligini bekledi Osimhen. Yani ilk tercihi hep orasıydı. Oradan gelmedi bir şey.
3: Gelmedi ama sonra da şeye de gitmedi yani.
1: Suudi Arabistan'a en baştan beri istemiyordu gitmek.
3: İstemedi yoksa evet, orada yanılmıyorsam 40 milyon euro tabii, bir teklif sözde rakamlar geldi. Burada
0: kazandığının yaklaşık 2 katı evet, evet, teklif edildi orada. Ya,
3: İki katına gitmedi. Aynen. O zaman işte Galatasaray'dan gidecekse de işte Onur'un oradaki şeyini de yorumunu da çok mantıklı buluyorum. Hani orada iki katını tercih etmeyip Galatasaray'ı tercih ettiyse burada da hani kariyer planlaması benim için Premier Lig, Chelsea gibi bir takım öncelik diyecekse ki diyebilir. O zaman da işte Galatasaray iki katı olacak Chelsea'nin büyük evet, ihtimalle ya da iki katına yakın bir rakam. Bu şekilde gerçekleşir ama burada Galatasaray yönetiminin de çok iyi bir B planı ortaya koyması lazım. Yani büyük ihtimalle Icardi'den de çıkılacak. Şimdi Osimhen'den de çıktınız. Ve Galatasaray bir anda çok alışık olduğumuz forvetsiz sezonlarına dönmüş oldu. Yani ne var burada? Osimhen'den çıktığınız zaman 80-100 bandında bir rakama çıktınız mesela. Yani çok ciddi bir kasa kolaylığı sağlıyor size Osimhen.
1: Ama şu an bence abi, ekleme yapayım. Bu teklif gelecekse eğer ne zaman geleceği de önemli. Yani örnek veriyorum. İşte Ağustos'un sonuna doğru, transferin bitimine doğru gelirse yönetim kapıları kapatır. Çünkü o zaman doğru, bir B planı oluşturamazsınız.
0: O boşluğu doldurmak da kolay olmayacak.
1: Ama örnek sonra veriyorum, Haziran başı, Temmuz ortası falan bir teklif gelir. O zaman hareket alanı geniş olduğu için yönetimin daha sıcak bakabilir olaya.
3: Ama bence de zaten teklif gelirse Ağustos beklenmez.
1: Yani bilemiyorum işte burada kulüplerin planlaması nasıl olur tam net bilmiyoruz.
3: Bir de şunu bilmek lazım. Eğer Chelsea'nin mutlak anlamda böyle bir arayışı varsa başka alternatifleri kimler?
1: Ya iki tane orada oyuncusu var. Pedro ve Dilap var. Ama ikisi de evet Pedro iyi sezon geçirdi bu arada. Milli takıma da seçildi. Ama orada hani olabilir. Xabi Alonso yeni hoca olduğu için bu talebi iletmiş olabilir yönetime. Bilemiyoruz tabii ki.
0: Ya haberin içeriğindeki iddia bu. Xabi
1: Alonso'nun isteği şeklinde.
0: İlk
2: istediği takviyelerden birisinin Victor Osimhen olduğu konuşuluyor.
3: Yani Osimhen de çok değişik bir forvet.
2: Ya Osimhen'le ilgili şöyle bir yani konu
3: iki
2: var.
3: İki tane oyuncu alırsınız Osimhen'de. Evet. Bak Osimhen bence hani şeyi özelinde düşünürsek, majör takımlar özelinde düşünürsek çok büyük bir golcü değil Osimhen.
2: Osimhen bu arada Galatasaray'da
3: ama iki tane oyuncu. Osimhen iki oyuncu.
2: Bir kasa kolaylığı kuşkusuz sağlar. Yani çok ciddi bir rakama gidecek eğer giderse ama orayı doldurmak yani parayla da çok
1: değil,
2: mümkün değil.
1: Çok kolay
2: yani
1: değil.
2: Öyle bir oyuncu ve figürden bahsediyoruz
1: aslında.
2: Ama şunu
1: söyleyeyim, bir de Galatasaray'ın transfer yapabilmek için Osimhen'i satmaya falan ihtiyacı yok.
2: Yok yani bence Galatasaray'ın öyle çok, bir planı yok Galatasaray'ın.
1: Planı yok zaten. Şu anda yönetim ve teknik heyet tamamen Osimhen'li bir kadro üzerinden evet, planlamasını yapıyor.
2: Daha da bu
1: yapıyor.
2: Kadroyu geliştirmek istiyor.
1: Şu değil yani Galatasaray'ın bir sıcak para sıkıntısı var. İşte transfer yapmak için Osimhen'i satmak zorunda. Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Galatasaray Osimhen'i elde tuttuğu senaryoda bile 150 milyon euro transferi harcayacak bütçeye sahip şu anda.
3: Ama şu var, şimdi Osimhen'i satması durumunda yine Osimhen maliyetine yakın bir forvet transfer etme şansı var. Yani 60-70'lik bir oyuncu almak için bence.
1: Tabii.
3: Çünkü şu anda Galatasaray
1: çıtayı yükseltti.
3: Bir oyuncuya öyle bir tabii bütçe ayırmıyor.
1: Çıtayı koydun oraya.
3: Yani Galatasaray şu anda tamam 150 milyon euro bütçe ayırabilir transfere totalde ama bir oyuncuya ayıracağı maksimum 30-40'ı geçeceğini düşünmüyorum ben.
2: Daha ama fazla o profilde de çok santraforda dünyada
1: çok fazla
2: yok. Bu anlamda da imkanlar biraz kısıtlı yani maddi değil. Tamamen tabii opsiyon ve seçenek anlamında imkanlar kısıtlı. Icardi konusunu konuşalım. Çünkü Onur Özkan bence karar verildi dedi. Nasıl şekillenecek Icardi konusu? Yani bir görüşme olacak ya da oldu.
1: Oldu,
2: hatta belki
1: oldu
2: de.
1: Bundan sonra da olabilir. Ama çok sonucu değiştirmez bu görüşmeler.
2: Nedir sonuç sizce?
1: Gidiyor Mauro Icardi. Yani net söyleyeyim, bunu daha önce de söyledim. Okan Buruk zaten planlamasında Icardi'yi düşünmüyor. Yani net bir şekilde bunu yönetime iletti. Okan Hoca hem Osimhen'li ve Osimhen'siz puan ortalamalarını koydu yönetimin önüne. İşte 2.30'lardan Icardi'li 1.90'lara inen bir puan ortalaması. O oynanan oyun yani hem kalite açısından hem de oyunun şekli açısından Osimhen ve Icardi'li oyunlar çok başka oyunlar oluyor. Ki doğru, normaldir, profilleri çok farklı oyuncular ama oyunun gücü anlamında da sıkıntı yaşanıyor. Bakın oyunun şekli değişebilir Osimhen ve Icardi'de ama oyun gücü değişiyorsa ana problem budur. Okan Hoca net bir şekilde planlamasını Icardi'siz bir takım üzerinden yaptığı yönetime iletti. Icardi kalırsa Okan Buruk'a rağmen kalır ki bu olur mu bence olmaz. Sayın Başkan çok zeki bir insan. Yani işin politik demeç kısmını çok iyi yapan bir insan. Şunu net bir şekilde biliyor ki dese ki eğer biz Icardi'yi düşünmüyoruz bunun bir tepki getireceğinin farkında. Galatasaray yönetimi günün sonunda olayın şöyle bitmesini istiyor aslında. Biz Icardi ile görüştük, teklifimizi ilettik, kabul etmedi, yollarımızı ayırıyoruz. Çünkü Icardi'ye yapılan teklif aslında zaten onun çok kabul edebileceği bir teklif değil. Şu konuşuluyor, bana inanılmaz saçma geliyor, oynama garantisi. Ya dünya futbolunda oynama garantisi diye bir şey var mı? Yani ben duymadım daha önce. Konuşulur ama sözleşme anlamında şöyle bir şey olabilir. Üst seviye bir kulüp, örnek veriyorum United, çok alt seviye bir takıma bir oyuncusunu kiralıyordur. Der ki bu oynama garantisi istiyorum ben kiralamak için. Bunu da o kulüp kabul eder. Çünkü seviyesi düşüktür. Ama üst seviye kulüplerde herhangi bir oyuncunun sözleşmesine oynama garantisi konamaz zaten. Böyle bir şey yok. Hani bana bu komik geliyor bu söylemler. Oynama garantisi istiyor. Yani istememiştir zaten. Saçma. Icardi'nin derdi şu. Az oynuyor ve bu rolü kabul etmiyor. Ama yönetim de şunu diyor. Biz bir 9 numara daha alacağız sen kalsan da. Ve istiyorsan hani rekabete gel gir. Icardi bunu kabul eder mi? Etmez. Yapılan teklif aslında Icardi'ye onun kabul etmeyeceğini bilerek yapılan bir teklif. Dedim ya günün sonunda istenen şu. Icardi'ye biz teklifi yaptık arkadaşlar. Hani Sayın Başkan şunu diyecek büyük ihtimalle. Arkadaşlar biz Icardi ile görüştük. Kalmasını istedik. Teklifimizi yaptık. Ama Icardi kariyer planlamasını farklı bir yönde yapmak istediğini bize iletti. Biz yollarımızı ayırıyoruz. Şimdi bu sonda tepki çeker mi yönetim?
2: Çekmez.
1: Çekmez.
2: Şöyle sizi destekleyeyim mi? Özellikle sosyal medyada çok konuşulan konulardan birisi Sayın Başkan Dursun Özbey'in bir önceki başkanlık döneminde bir Snyder krizi yaşamıştı.
1: Doğru.
2: Galatasaray.
1: Ayrılığı çok o dönem, yanlış olmuştu.
2: Evet. Snyder'i gönderen başkan olarak aslında biraz anılmıştı. Belki de seçimi dahi kaybetmesindeki etkenlerden birisi olmuştu sonrasında. Aynı krizi
0: Sanki Sayın Başkan bu dönemde yaşamak istemiyor. Aynen. Ve bu görüşme, yani Icardi ile yeniden masaya oturma, hem bir ahdı vefa görüşmesi, hem de sanki tekrar bu kez Icardi'yi gönderen başkan olmak istemiyor gibi Sayın
1: Şimdi
0: Başkan.
1: Sonuç itibariyle performans tartışmalı da olsa önümüzde bir resim var. Çok sevilen bir isim Mauro Icardi. Halen işte şampiyonluk kutlamalarında gördük. O yüzden de bu kadar sevilen bir oyuncu, dediğin gibi gönderen başkan olmak istemediği için Sayın Dursun Özbek doğru bir yol izliyor. Bence kesinlikle son derece akıllı, mantıklı bir yol izleniyor şu anda, ama günün sonunda işin finali değişmeyecek. Yani Galatasaray'ın, Okan Hoca'nın planlamasında Mauro Icardi yok. Ha, kesin olarak ayrılık olmadığı için %100 diyemeyiz buna. Ama şunu da söyleyeyim, hani yorum kısmında bunu söylemek istiyorum. Ben bir akıl tutulması yaşandığını düşünüyorum bir yandan. Yani sadece iki olay üzerinden biz tüm sezon yaşananları unutmuş vaziyetteyiz. İşte şampiyonluk maçında aslında direkt şampiyonluğa etki etmeyen golün asistini yaptı Mauro Icardi.
0: Evet, dördüncü gol.
1: Dördüncü gol. Bir de şampiyonluk kutlamalarındaki etkisi tribünler üzerinden. Deniyor ki Icardi kalmalı. Şimdi 10 ay boyunca yaşananlar unutuldu. Bir haftalık sekansta yaşananlar üzerinden bir kariyer planlaması yapılmaya çalışılıyor. Ya şimdi Icardi'nin sezon içinde Galatasaray'a yaşattığı problemler net bir şekilde ortada. Osimhen yokken yaşanan problemler ortada. Osimhen'in sakatlık sürecindeki aidiyeti ortada. 20 gün boyunca yoktu. 20 gün boyunca Arjantin'deydi Mauro Icardi. Oynamadığı maçlardan sonraki tavırları, tutumları ortada. Direkt soyunma odasına gitmeler. Direkt ülkesine gitmeler. Sahadaki sevinçlere katılmamalar. Ya biz bunları şu an unuttuk. Icardi'nin derbi performanslarını unuttuk. Icardi'nin oynadığı üst seviye maçlardaki oyunlarını unuttuk. Ve şu an diyoruz ki Icardi kalmalı.
0: Bugün bir video izledim ki ben bu tarz içerikleri izlemeyi seviyorum biraz daha. Çünkü perde arkasını görmüş oluyoruz. Galatasaray resmi YouTube hesabında Antalya Spor maçının perde arkasını,
1: evet, ben
0: paylaşmış.
1: De izledim.
0: Maç önü ve maç sonu görüntüler. Biraz Icardi'ye dikkat ettim. Özellikle maçtan önce soyunma odasında takım hazırlanırken. Yani o kadar aslında... öylesine kritik bir maçta, yani bir şampiyonluk maçına çıkıyor takım ve Icardi başrol olamamaktan aslında o kadar içten içe memnun Doğru. değil ki, bu vücut diline de yansıyor. Çok sessiz, çok sakin. Tabii ki arkadaşlarına gidiyor, başarılar diliyor, konuşuyor, destek oluyor, ama aslında vücut diline baktığımızda ön planda olamamaktan hiç memnun olmayan bir Icardi. Belki bu da doğal bu arada.
1: Hiç yadırgamıyorum.
0: Kariyerine bakacak
1: olursa. Çok normal ya, Icardi gibi bir oyuncudan bahsediyoruz. Bir star.
0: Tabii ki, doğru.
1: Yani futbolculuğunun dışında bir stardan bahsediyoruz. Onun arka planda kalmasından mutlu olmaması en doğal şey, ama dediğim gibi Okan Hoca'yı tüm sezon boyunca yoran bir konu oldu bu.
0: Doğru.
1: Yani Okan Buruk maçlardan önce rakibi analiz ediyor. 11'leri hazırlamaya çalışıyor. Bir de şunu düşünüyor. Ya Icardi'yi kaç dakika oynatsam, acaba 10 dakika oynatırsam mutlu olur mu? Surat asar mı? Başka oyuncular bundan etkilenir mi? Ya bir teknik adam böyle mesaisi olamaz ya. Bir kere şunu net olarak ifade edeyim. Icardi'yi çok seviyor Okan Buruk. Giderse üzülür. 4 yıllık kader ortaklığı var.
0: Tabii.
1: Ama Icardi'nin gittiği gün ertesi sabah çok daha rahat ve omuzlarındaki yük alınmış bir Okan Buruk olarak uyanır hoca. Bunu da altını çizelim.
0: Ya benim herhangi bir takıma bir yakınlığım yok. Ben tamamen bir futbol sever olarak bu konudaki düşüncem şudur. Seneye oluşabilecek ilk kötü durumda, hadisede, statta ıslıklanma ihtimalinin oluşabilecek olmasından dolayı ben tamamen, yani kötü ayrılmaktansa şu an tüm şartlar bence elverişli ayrı beşer. Sizin Icardi konusundaki yaklaşımınız nasıl olur? Devam etmeli mi, yoksa artık bir veda vakti geldi mi Icardi için?
3: Yani sonuç senin söylediğin gibi olacaksa tabii ki veda etmeli. Ya ben öncelikle Icardi'ye teşekkür ediyorum. Futbolu seven herkese güzel şeyler yaşattı. Belki özel hayatı bizim kültürümüz ve sosyolojimiz açısından hiç de örnek bir özel hayat değil. Hiç de tasvip edilecek bir tarafı yok. Ama öbür taraftan saha içerisindeki Icardi gerçekten tam bir futbol centilmeniydi. Bu yönüyle de takdir ediyorum. Yani Galatasaray'ın başarılarında oynadığı rol, ikonik duruşu, attığı ikonik goller, verdiği ikonik paslar bir tarafa, bu yönüyle de çok güzel hatıratlar bıraktı. Ben Icardi'nin burada bir roman yazdığını söyleyebilirim rahatlıkla. Bunu daha önce de dile getirdim. 4 yıllık süreç Icardi'nin

0: roman yazdığı süreç oldu. Bir defa yaşı 32. Pardon, 33 yaşı.
1: 33 evet.
0: Yani 93 Şubat doğumlu olması lazım. Hala aslında formda sezonlar geçirebilir. Mesela en azından bir iki sezonu, üç sezonu daha olabilir aslında Icardi'nin. Fakat Icardi olabileceğine dair çok ışık vermiyor. Çok umut vermiyor. Problem burada. Şimdi Onur'un anlattıklarından benim çıkardığım en önemli ve en vurucu şey, sonuç şu. Dedi ki işte Okan Hoca yönetimin önüne Icardi'li ve Osimhen'li puan tablosunu koydu. Tabii ki o puan tablosu da bir şeyin sonucu. Şimdi Icardi ile Galatasaray'ın oyun gücü epey bir aşağı geliyor. Geldi de.
1: Doğru.
0: Daha doğrusu Osimhen'in yokluğunda Galatasaray'ın oyun gücü aşağıya geliyor. Yani Osimhen'li Galatasaray ile Osimhen'siz Galatasaray arasında oyun gücü açısından çok ciddi fark var. Aslında Icardi'nin varlığından bağımsız bu konuda ele alınmalı.
1: Tabii.
0: Ben az önce işte Osimhen'i almak, iki oyuncu almak deyişimin altında yatan gerekçe bu.
2: Doğru.
0: Ya Osimhen çok büyük bir golcü değil bana göre. Majör takımlar için. Ama sonuçta çok büyük etki yapan bir oyuncu. Şimdi Galatasaray'ın Antalya Spor maçı da Osimhen sayesinde kazanıldı. Osimhen'in isyanı sayesinde evet. Kazanıldı. Ve şimdi tabii burada aslında başka bir analiz daha önümüze geliyor bizim. Galatasaray'ın oyun gücü Osimhen'siz periyotta niçin bu kadar düşüyor? Şimdi Okan Hoca aslında yönetimin önüne bu datayı koyuyor ama aslında kendisi açısından da bir şeyi ifşa etmiş oluyor. Yani Osimhen'siz Galatasaray'ın oyun gücü, Okan Buruk'un Galatasaray'ın oyun gücü niçin düşük? Bu takımın oyun gücü Osimhen'siz de daha yüksek olmalı değil mi mesela? Bu başka bir konu ama bunun da bir altını çizeyim. Yani burada da bir kolaycılık var aslında. Yani Osimhen gibi yani bir forvet oyun gücünü inanılmaz yukarıya çekiyor. Çünkü rakip savunmaları bir gladiator gibi acayip yoruyor, acayip hırpalıyor, koşuyor. Oyunun birçok tarafında görebiliyorsunuz, savunmada da görebiliyorsunuz. Ve Galatasaray'ı diri tutuyor, yüksek tutuyor. Böyle mi olmalı mesela?
1: Bununla ilgili Nedim Yiğit Hoca'nın kulaklarını çınlatalım çok güzel bir analizi var. Tembelleştirdi Osimhen biraz Galatasaray'ı demişti. Yani çok birçok şeyi kolaylaştırdığı için birçok oyuncu adına Osimhen'sizlik o yüzden çok ciddi problem
0: doğru,
1: yaratıyor.
0: Bak çok hoca evet, güzel söylemiş. Evet. Galatasaray'ı tembelleştirdi. Evet. Ya da
1: kolaylaştırıyor
0: ya da Osimhen yani. Galatasaray'ın tembelliği Osimhen'i hamallaştırıyor.
1: O da olabilir.
0: Ya yani Osimhen ya bir star gibi de hareket etmiyor. Peki, bir hamal gibi hareket ediyor.
2: Şöyle yapalım söyleyeyim. Mı? Buyurun.
0: Ha, son olarak Icardi ile ilgili şunu söyleyeyim. Bak oyun gücü yüksek. Her takımda Icardi iş yapar. Yani futbolla arasına mesafe koymayan Icardi oyun gücü yüksek her takımda iş yapar. Oyun gücünüz yüksekse ama Icardi'ye gerek duymadan o oyun gücünü yüksek tutabilirseniz Icardi pozisyonu getirdiğiniz zaman o işi dünyada en iyi yapabilecek hala santrforlardan bir tanesi.
2: Peki Galatasaray'a dair birkaç konu daha var. Biraz daha tempoyu da arttırabiliriz. Icardi'de yola devam edilmemesi durumunda. Bugün Sabah gazetesinde sevgili Mehmet Özcan'ın haberi ki son günlerde çok konuşuluyor. Eski takım arkadaşlarının İlkay Gündoğan'ı arayarak Galatasaray hakkında bilgi aldığı. Hatta bu bizzat İlkay Gündoğan'ın da TVSpor'a verdiği röportajda kendi ifadesi.
1: Evet.
2: Kim bu oyuncular diye merak ediyoruz, düşünüyoruz. Bugün Sabah gazetesinde Omar Marmuş ve Bernardo Silva isimlerini sevgili Mehmet Özcan işaret etmiş. Ve Icardi ile devam edilmemesi durumunda da Marmuş ihtimalinin kuvvetli olduğu konuşuluyor. Sizce profil doğru mu Marmuş isminde?
1: Şöyle söyleyeyim. Bir takımın 9 numara rotasyonunda 2 tane üst seviye oyuncu olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Bayern Münih'te Harry Kane'i yediği kim? Jackson Martinez. Yani bilmiyorum evet. Onlar daha üst seviye oyuncu almayı. Zaten Icardi Osimhen rotasyona doğru rotasyon değil bu arada. Şimdi Icardi'nin gittiği yerde Okan Hoca aslında bir profil çizdi yönetime. Diyor ki Okan Buruk, ben Icardi'nin yerini pivot özellikli, sırtı dönük oynayabilen, bizim set oyunumuzu yükseltecek

0: oyuncu istiyorum. Hatta profil anlamında çizdiği isim biraz da Vedat Muriç tarzı bir oyuncu. Hatta isim sanki de zikredebiliriz. Evet,
1: çizmekten ötesi evet. Sanki.
0: Hoca çok istiyor Muriç'i, onu söyleyelim yani. Olur olmaz ayrı, eski de öğrencisi Rize Spor'dan. Şimdi Marmus birincisi bu profile uymuyor. Bir de Marmus pozisyon anlamında ne net bir 9 numara ne net bir 10 numara. Doğru. Biraz ikinci forvet gibi.
1: Icardi'den çok farklı,
0: farklı bir profil. Kanatları oynayabilir. Ama hani çok Okan Hoca'nın bence tercih edeceği bir profil değil Marmus, ki çok kolay bir iş de değil. 70 milyon euroyu almışlardı galiba.
1: Evet.
0: Yakın zamanda 75 milyon euro.
1: O tarz bir rakam.
0: Ekonomik anlamda çok olası gelmiyor ama mesela Vedat Muriç ve onun tarzı oyuncular daha çok Galatasaray'ın gideceği futbolcularmış gibime geliyor. Yani biraz da Osimhen'in arkasında oturduğu zaman o krizleri çıkarmayacak oyuncu arıyor Galatasaray. Hayır, Vedat bu krizi çıkartır mı? Adam 20 küsur gol attı. Yani La Liga'da. O rolü kabul eder mi? Ayrı bir şey. Ama Okan Buruk şunu istiyor. Yani hem Icardi, Osimhen yokken benim oyunum sürsün ya da başka bir şeyi de güçlü bir şekilde oynayabilelim. Başka bir oyunu. Hatta beraber de oynatabileyim.
1: Peki Muriç Osimhen'in arkasına ikinci santrafor olarak mı?
0: Tabii düşünüyor ama dedim ya, o rolü kabul eder mi? Ayrı bir şey. Ama Okan Buruk yani onu düşünüyor. Yani Osimhen'in arkasına bir pivot 9 numara arıyor. Vedat Muriç hani Osimhen olduğu takıma gelir mi? Yedek oturmaya razı olur mu? Çok kolay değil.
1: Doğru.
0: O ihtimal. Ama Marmus çok uymuyor bu tanıma.
1: Marmus biraz daha 4-4-2
0: 4-4-2'nin ya da 3-5-2'nin işte örnek veriyorum Inter'de işte Lautaro Martinez'in rolünü alabilecek oyuncu belki Thuram'ın evet. Arkasında. Ama Galatasaray uygun bir profil değil bence. Çok kullanımı zor olur. Bernardo zaten şu anda en büyük hedeflerden bir tanesi. Teklif de yapıldı. Yaklaşık 3 yıl için bonuslarla 60 milyon euroya varan bir teklifi var Galatasaray'ın masada. Onu söyleyelim yani. Galatasaray dedim ya az önce 150 milyon euroya ulaşabilecek bir transfer bütçesi oluşturdu. Hatta orta sahaya 6-8 pozisyonuna böyle 45-50'lere ulaşan bir rakam bile verebilir Galatasaray iyi oyuncu bulabilirse.
2: Bonservis olarak.
0: Bonservis olarak aynen.
2: Bu şeye Silva ile ilgili söyledi, maaş mı?
0: Hayır, maaş zaten Silva'nın bonservis elinde zaten.
2: Elinde olduğu için 3 yılı.
0: Aynen, o elinde.
2: Yani neredeyse Osimhen'e verdiğini vermiş.
0: Evet,
2: hocam.
0: Yani Bernardo şu an karar aşamasında. En iyi teklif Galatasaray'dan. O biraz kariyer odaklı düşünüyor sanki. Hani Juventus olur mu tarzında.
1: Avrupa'da kalacak gibi kesin.
0: 5 büyük, Avrupa'da kalacak, 5 büyük ligde de kalmayı hedefliyor ama Galatasaray'ın teklifi çok iyi gerçekten.
1: Barcelona iddiaları vardı İspanya basınında.
0: Olabilir. Olabilir. Yani öyle bir üst seviyede kalmak istiyor.
2: Barcelona'nın oyununa da uygun bir
0: çok
2: isim.
0: Uygun. Evet. Çok oturur yani.
1: Doğru.
0: Oranın oyuncusu ama yani çok istiyor Galatasaray Bernardo'yu ama Marmuş'la ilgili benim bildiğim yani çok bir girişim olmasını beklemiyorum.
1: Yani Galatasaray'ın en azından çok sıcak olmadı.
0: Evet,
1: hocanın
0: yani
1: çok sıcak
0: anlamında da o da çok buraya sıcak
1: yoksa
0: bakacak zannetmiyorum.
1: Oyuncu çok yetenekli bir oyuncu tabii, bu arada. Özellikle Frankfurt oyuncu. Döneminde inanılmaz performansı
0: kesinlikle.
1: Vardı. Ama çok aranılan profil sanki Omar Marmuş
0: değil
1: Galatasaray'da. Evet. Bir diğer transfer iddiası da Almanya'dan geldi bugün. Yine sözleşmesi biten bir diğer bence yıldız oyuncu. Julian Brandt, evet. Bayer Leverkusen çıkışlıydı diye hatırlıyorum. Hatta bir kanat oyuncusu olarak aslında çıkmış. Sonrasında Dortmund'a transfer olduktan sonra bir ofansif orta saha 10 numaraya evrildi. Ve bugün de mevkisinin önemli isimlerinden birisi. Galatasaraylı adı anılıyor Julian Brandt'ın. Onur Özkan.
0: Ya aslında var ya Furkan, bu bir çıkmaz Galatasaray için şu anlamda. Şimdi dünya futbolunda 10 numara profilleri artık değişti. Yani bizim bildiğimiz net o forvet arkası oynayan 10 numaralar daha fazla 8 numaraya evrilmeye başladı. Ama ligimiz de 10 numarayı istiyor. Hani ligimizin gerçeklerinde de o pozisyonda bir oyuncuya ihtiyacınız var. Yani Brandt aslında hani hem yetenekli hem de işin savunma kısmında da modern merkezleşebilen bir oyuncu. Yani aslında Galatasaray'ın ihtiyaçlarını karşılayabilir. Bugün Sky Sports'ta vardı.
1: Evet.
0: Brandt'ın babasıyla temasa geçti Galatasaray diye.
1: Doğru.
0: Yani şimdi Galatasaray'ın planlamasında onu söyleyelim. Orta sahaya iki tane hamle yapmak var. Bir 6-8 pozisyonuna üst seviye, çok üst seviye. İşte Kamavingalar, Reinders'ler falan konuşuluyor pozisyon için. Fabian Ruiz'ler konuşuluyor. O seviyede bir oyuncu almak istiyor. Bir de 10 numara pozisyonuna bir oyuncu almak istiyor. Brandt Galatasaray'ın gündeminde, listesinde, sözleşmesi elinde olacak bu arada. Öyle bir avantajı da var ama Bernardo'nun B planıymış gibi duruyor şu anda.
1: Şimdi bizim spor servisinde Galatasaray'ı destekleyen tabii ki arkadaşlarımız var. Julian Brandt ismini kendi aramızda
0: konuşurken
1: biraz burun kıvırdıklarını gördüm. Artık yani gelinen noktada tabii Bernardo Silva, Bruno Fernandes, hani ofansif orta sahalar için söylüyorum. Brandt ismi çok heyecanlandırmadı arkadaşlarımızı. Hayri Beşer.
2: Yani işte lüks hayat böyle bir şey olsa gerek. Ama yani, yani bu oyuncular içerisinde hani beni de en çok Bernardo Silva heyecanlandırır.
3: Doğru, evet. Yani, çok farklı bir seviye. Türkiye'de Roma Fernandez de bu arada tabii, çok farklı bir oyuncu.
0: O bence defter kapandı ama artık.
2: O defter kapandığına göre hani Bernardo Silva o cazip teklifi evet derse ki diyebilir. Galatasaray da evet tamam, lig olarak biz 5 büyük ligin içerisinde yer almıyoruz ama Galatasaray'da marka değerini yukarıya taşıdı epey. Yani bu sezon
0: şampiyonu. Eski başkan Ünal Aysal'ın bir ifadesi vardı. Galatasaray çok seksi bir kulüp diye. Yani şu anda öyle bence yani.
2: Ya evet, Galatasaray evet. Şampiyonlar Ligi'nde de o
0: Liverpool bir cazibe merkezi oluşturdu değil mi?
2: Kesinlikle. Yani aynen. Liverpool'a öyle elenmeseydi, hatta elenmeseydik evet. diyeyim. Şekli daha iyi olurdu evet. şekil itibariyle. Şöyle 1-0-2-0 gibi elenseydik evet. Daha güzel olurdu. Fakat yani ya burada yani gidilen oyuncuların böyle olması lazım artık Galatasaray için. Çünkü hani ben bir oyuncu alayım, işte o oyuncu gelip bende performans göstersin, gelişim göstersin aşaması biraz Galatasaray'a uzak. Ya o oyuncuları da Galatasaray rotasyon için transfer etmeli ki öyle oyuncular aslında devre arasında transfer edildi. Çünkü İlkay'ı getirdiniz mesela, olmadı istediğiniz gibi. Mesela evet. Singo çok heyecan verici bir transferdi.
3: Beklentinin altında kaldı.
2: Sakatlıktı vesaire, olmadı. Yani olmayan ve çok fazla maliyetli ve önemli isimler çıkabiliyor karşınıza. Burada Galatasaray Bernardo Silva'yı getirirse çok büyük iş
3: her
2: yapmış olur.
3: Her transferde tabii ki bu arada risk var. Yani sakatlık riski var veya performans alamama durumları da tabii söz konusu. Şunu konuşalım mı kalan bölümde? Bu aslında belki de tüm kulüplerimizin gündemi. Yeni yabancı kuralı. 10+4. Bu kulüpleri ne kadar zorlar? Belki tek tek bütün kulüpler için de konuşabiliriz. Her ne kadar çok vaktimiz olmasa da mevcut kural nasıl bir planlamaya sürükler yani özellikle büyük takımları?
2: Şöyle
3: 10+4 bu arada yeni yabancı kuralı yeni sezonda.
2: Elbette ki zorlayacaktır ama kulüpler buna uyum sağlayabilirler. Sonuçta kadronda 14 tane yabancı bulundurabiliyorsun. Yetmiyor mu kardeşim 14 tane yabancı? Burada federasyon da şunu arzu etmiş. Bir tane yerli oynatmak zorunda kal. En azından 11 yabancı ile çıkma. Ben böyle anlıyorum bu kuralı.
0: Yok, 11'de 11 yabancı oynatabiliyorsun. Onda kısıtlama yok.
2: 14+4 nasıl oluyor?
0: Kadroda kadro transfer anlamında 10 tane yetişkin, 4 evet. tane de 2003 ve sonrası doğumlu oyuncu.
2: Ha, 11 yabancı ile yine oynatabiliyorsun.
0: Onda bir kısıt yok.
2: Şimdi şunu söyleyeyim ben mesela. Bu yabancı kuralına biz ilk gelişinden itibaren tartıştık. Ve aslında birazcık Almanya'dan imite edilmiş bir uygulamaydı ama doğru bir şekilde biz onu şey yapmadık. Almadık.
3: Bir transfer gelişmemiz varmış. Beşiktaş'ta Zafer Önder Özen Beşiktaş yolunda 56 yaşındaki futbol adamıyla sportif direktörlük görevi için prensiple anlaşıldı. Efecan Öztaş telefon attığımızda detaylar için sözü ona bırakalım.
4: Teşekkürler Fukay'ın, bizi yayınlar diliyorum sana da. Konuklarına da. Başkan Serdar Adalı ve Önder Özen bugün öğle saatlerinden hemen sonra bir araya geldi. Görüşme olumlu geçti. Biz de zaten geçtiğimiz saatlerde bir görüşme olacağını söylemiştik Alspor ekranlarında hafta içerisinde. Bu görüşme bugün gerçekleşti. Görüşmenin de olumlu geçtiğini altını çizelim. Prensip anlaşmasına varıldı Önder Özen'le Sayın Başkan Serdar Adalı arasındaki görüşmede. Önder Hoca ailesiyle görüşüp bu akşam kararını vereceğini Sayın Başkan Serdar Adalı'ya bildirmiş. Bizler de kısa süre içerisinde resmi açıklamanın yapılmasını bekliyoruz. Bunu dile getirebiliriz. Beşiktaş'ın yeni futbol adlı sportif direktörünün Önder Özen olacağını altını çizelim. Sayın Başkan Serdar'la bugün kendisiyle bir görüşme gerçekleştirerek prensip anlaşmasına vardı. Yakın zamanda da resmi görüşme sonrasında kulüp binasında fotoğraflı bir şekilde açıklama yapılmasını bekliyoruz.
3: Teşekkür ediyoruz Efecan Öztaş'a. Beşiktaş'ın yeni sportif direktörü Önder Özen oluyor. Hayırlı olsun siyah beyazlar için. Birer cümle bu gelişmeye dair almak isterim sizlerden.
2: Ya daha önce Beşiktaş'ta görev yaptı Önder
3: 2013-2014'te evet, evet futbol direktörü.
2: Galiba, İyi dönemleri oldu. Hayırlı olsun diyelim.
0: Ya burada ben kafamı yatmayan şu, Eduard Graf'ın pozisyonu ne olacak? Hani rol paylaşımı nasıl olacak? Bir rollerin çakışması söz konusu olur mu? Onun planlaması. Ben merak ettim açıkçası o konuyu yani. Graf gidiyor mu? Yoksa kalıp farklı bir rol tanımı mı olacak?
1: Peki, süremiz varmış aslında. Bir 3-4 dakika daha konuşabiliriz bu konuyu. Sizce nasıl olmalı peki? Yani graf konusundaki mesela yetki arttırılmalı mı?
0: Ya şöyle söyleyeyim sevgili Furkan. Tabii Önder Özen çok önemli bir futbol insanı. Benim de severek dinlediğim bir insan yorumculuk kısmında. Ama işin artık transfer kısmında şunu net olarak biliyoruz ki network çok önemli. Yani oyuncu network'ü, menajer kulüp network'ü. Yani Önder Özen şu anda bu konuda ne kadar Beşiktaş'a yardımcı olabilir? Graf'ın bu konuda net hakim olduğunu biliyoruz olaya. Yanlış yönlendirilmiş olabilir daha önce transferlerde. Biraz da doğru yönlendirmeyle. Belki de şu olabilir. Önder Özen yeni hocayla beraber işin planlama kısmını üstlenebilir. Onların vereceği liste doğrultusunda Graf işin transfer kısmını, bitirici kısmını yapabilir.
1: Sahadaki isim biraz
0: evet,
1: daha.
0: Yani şu denebilir. Bizim listemiz bu, en azından ihtiyaçlarımız bu. Sen bize bir liste getir. Graf da işte elindeki network'ü kullanıp bir liste sunabilir. Görüşmeleri yürütebilir. Hani böyle uyumlu bir ikili olabilirse Önder Özen hem ligin gerçeklerini biliyor, ülke futbolunun gerçeklerini biliyor. İçerideki oyuncuların durumunu çok iyi biliyor, takip ettiği için. Hani böyle bir ikili olabilirler ama daha önce bu tür ikililerin çok iyi anlaşamadığını da biliyoruz. Hani bir süre sonra bazı krizler, işte rollerin paylaşımı konusunda problemler ortaya çıkıyor. Birbirlerinin alanlarına girme olayları doğru ortaya çıkabiliyor. Hani bu uyumlu çalışma olabilirse güzel ama olamayacaksa ya, sanki Graf'ın burada yol ayrımı olabilirmiş gibime geliyor.
1: 2013-2014'te görev yapıyor Sayın Önder Özen Beşiktaş'ta futbol direktörü olarak ve o dönem teknik direktörlük görevine de Slaven Bilic'in getirilmesinde ciddi de bir payı var. Evet. Atiba transferi tabii o dönem onun yine imza attığı transferlerden birisi ve sanırım Gökhan Töre de o dönem gelmişti Beşiktaş'a.
0: Veli Kavlak da galiba.
1: Evet, o yapılanmayı aslında başlatan isimlerden birisiydi. Evet,
2: çok maliyetsiz transferler.
0: 1 milyon euroydu ya Atiba'nın maliyeti.
2: Doğru. Bazı oyuncuların bonservisi elinde. Evet, 350 evet, bin eurolar, 500 bin eurolar öyle hatırlıyorum ve çok düşük maliyetle kurulmuş. Uğursan o dönem mi geldi bilmiyorum ama o da 500 bin euro gibi bir maliyetle transfer.
1: O dönem olabilir.
2: Ya Uğursan
1: sanırım
2: var,
1: o
2: Gökhan Töre var. Birçok
1: evet,
2: oyuncu
1: Arsenal'dan
2: var.
1: Gelmişti Uğursan altyapısından Arsenal'ın.
2: Yani Cenk. Cenk'in
1: Cenk
2: o dönem
1: biraz daha sonra gelmişti galiba.
0: Cenk Tosun da onun döneminde geldi.
2: Ama yine onun görev yaptığı dönemin içerisinde.
1: Evet,
2: epey
1: doğru
2: bir oyuncu var.
1: Çok var doğru.
2: Yani o dönemde hakikaten Önder Özen'in bir başarısı vardı ama mesela bir kulübün bünyesinde, yani scout ekibinin içinde ya da başında başka birisi var mıydı şu anda olduğu gibi?
0: Tabii onu bilemiyoruz.
2: İşte onu bilmek lazım. Yani ben
0: o zaman o döneme göre.
2: Yani Önder Özen'in işte Onur'un bahsettiği network konusundaki şeyi, durumu nedir? Bunları bilmek lazım ama tabii burada görev tanımlarını yerlerine oturtmak gerekiyor.
1: O dönem yani futbol planlaması şöyleydi Hayri abi. Sayın Başkan Fikret Orman vardı o dönem evet, tabii kulüp başkanlığında. Bir futbol şube sorumlusu vardı yönetim kurulunda, Mete Bey, Mete Vardar. Ve futbol direktörü Zafer Önder Özen. Bu şekildeydi aslında yapı. Yani bir profesyonel, bir futbol şube sorumlusu ve bir kulüp başkanı. Ya
2: bu futbol
1: şeklinde
2: direktörü, biz bunu sportif direktör olarak mı algılamalıyız?
0: Tabii tabii. O aslında ismi, evet, ismi değişir.
2: Şimdi mesela diyelim ki futbol direktörü olmasa, Önder Özen olmasa durum nasıl olacaktı?
1: O dönem mi?
2: Ya şu dönem.
0: Graf devam edecekti.
2: Graf devam edecekti. O zaman burada farklı bir şeye ihtiyaç var demek ki. Yani ya bunu bir departman olarak ortaya koyacaksınız. Daire başkanı gibi olacak Önder Özen.
0: En üst seviyede.
2: En üst seviyede Önder Özen olacak. Graf da ona bağlı çalışacak.
1: Bence öyle olacak.
2: Teknik direktörle değil, Önder Özen'le muhatap olacak. Teknik direktörle de Önder Özen muhatap olacak. Evet. Böyle bir yapı belki sağlıklı olabilir.
1: Doğru. Peki noktalıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Hayri Beşer, Onur Özkan altında sağlık. Değerli izleyenler, spor gündemini noktalıyoruz. Bir başka programda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
5: Santra yapıldı, mücadele start aldı. Herkese keyifli seyirler diliyorum.
6: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: O Spor Radyo. Sporun Radyosu. Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
2: Reklam.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Reklam. Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Reklam.
5: Spor Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV Enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Bugün 19 Mayıs. Biz de Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak bu akşam ana habere, bu özel günü kutlayarak başlayalım istedik. Her zaman olduğu gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anarak ana habere başlayalım. Ekranlarımızda bir son dakika gelişmesi var. Fenerbahçe Beko'yla Euroleague anlaşmaya sağladı. Sarı lacivertler sezon sonunda bitecek lisans anlaşmasını yeniledi. Detayları muhabir arkadaşımız Erdem Akbaş bizimle paylaşacak.
1: Öncelikle sana da iyi yayınlar diliyorum. Senin de bahsettiğin gibi çok önemli bir gün bugün. Fenerbahçe'de önemli bir açıklama yaptı. Final Four öncesi Sarı Lacivertli ekipten Euroleague anlaşmasına dair kapsamlı bir açıklama geldi. Son dönemde Avrupa basketbolunun geleceğine ilişkin ortaya çıkan farklı proje ve organizasyon fikirleri

0: ilerleyip ilk günden itibaren yapıcı bir anlayışla değerlendirdik. Fenerbahçe olarak yaklaşımımız hiçbir zaman ayrıştırıcı değil. Aksine Avrupa basketbolunun ortak akılla büyümesine katkı sağlayacak birleştirici bir yaklaşım olmuştur. Bu süreçte tüm paydaşlara diyalog kurulmasının basketbolun geleceği adına önemli olduğuna inandık ve bu tavrımızı kararlılıkla sürdürdük. NBA Europe'un Avrupa basketboluna yönelik vizyonunu ve oyunun küresel gelişimine dair ortaya koyduğu bakış açısında dikkatli takip ediyor. Bu ilginin ve benzer yatırım fikirlerinin Avrupa basketbolunun geleceği adına oldukça değerli olduğunu düşünüyoruz. Fenerbahçe olarak inancımız Avrupa basketbolundaki gerçek potansiyeline rekabeti saha içiyle sınırlı tutarak saha dışında tüm paydaşların ortak bir vizyonda birleşmesiyle ortaya çıkacağı yönündedir. Bu nedenle ilerleyen dönemde EuroLeague ile NBA Europe arasında oluşabilecek olası işbirlikleri ve ortak gelişim fırsatlarının da Avrupa basketboluna önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Kulübümüz sürecin ilk gününde olduğu gibi bundan sonra da Avrupa basketbolunu büyütecek, birleştirecek ve ileriye taşıyacak her türlü yapıcı diyaloğun destekçisi olmaya devam edecektir. Gelinen noktada Fenerbahçe Beko EuroLeague ile bu sezon sonunda sona erecek lisans anlaşması yenileme kararı almıştır, dedi Fenerbahçe. Şöyle söyleyelim, 10 yıllık bir anlaşma yaptı Fenerbahçe EuroLeague ile ve burada Fenerbahçe'nin basketboldan sorumlu yöneticisi Cem Cidici'nin çok yoğun bir mesaisi vardı. Yine basketbol şubesindeki profesyonel Derya Yanıyer'in aynı şekilde sürece dair sürekli aktif olarak katıldığı ve görüşmeler yaptığı bir dönemden geçtik. Ve Fenerbahçe şunu biliyorum, kendi şartlarını kabul ettirebildiği bir anlaşmanın sonucunda 10 yıllık anlaşmaya vardı EuroLeague ile. Hayırlı uğurlu olsun, Fenerbahçe ülkemizi temsil ediyor EuroLeague'de ve Final Four'da. Umarız Yunanistan'daki Final Four kupayı kazanan taraf temsilcimiz olacak. Geçen seneki başarısını bu sezonda tekrarlayacağına inanıyoruz Fenerbahçe'nin. An itibariyle EuroLeague'e giderken Fenerbahçe'nin bu anlaşmayı yenileme gelişmesinde paylaşmış olduk. Önemli bir gelişme, 10 yıl boyunca Fenerbahçe EuroLeague'de olmaya devam edecek. Ama NBA Europe'la alakalı da bir birleşme olursa, bir işbirliği olursa da Fenerbahçe'nin oradaki temel kulüplerden bir tanesi olacağını da atlamayalım. Fenerbahçe oraya dair de gözlemini, oraya dair de temaslarını sürdürmeye devam ediyor Ceyda. Artık buradan sonrası Fenerbahçe Beko'nun oynayacağı EuroLeague maçlarında, Olympiakos'ta oynayacak Fenerbahçe. Ardından umarım finale kalan taraf olup biz de bu coşkuya mağlup reklamlarından hem de tüm Türkiye'de hem de İstanbul'da Fenerbahçe tıpkı geçen sene Bağdat Caddesi'nde kutladığı gibi bir kutlamayla ekranlara getiririz diyelim. Varsa sorularını yanıtlayabilirim ama bu müjdeli haberi bu şekilde anlatabilirim.
1: Teşekkürler Erdem. Kolay gelsin diyelim sana. Erdem Akbaş ekip arkadaşımız bizimle gelişmeleri paylaştı. Şimdi devam edelim. Futbola dönelim bu önemli gelişmenin ardından. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yerine kimin geleceği teknik direktör olarak çok merak ediliyor elbette. Siyah beyazlı yönetimin gündeminde önemli isimler var. Şimdi adaylara bakalım.
2: Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları başladı. Sergen Yalçın'la yollarını ayıran siyah beyazlı yönetim öncelikli olarak yabancı adaylara gidilmesi konusunda görüş birliğine vardı. Başkan Serdal Adalı'nın kariyerinde önemli başarılar elde etmiş ve Avrupa'da ses getirmiş teknik direktörler üzerinde yoğunlaştığı aktarıldı. Gündemdeki isimler arasında en dikkat çeken aday Olivier Glasner oldu. Crystal Palace'a tarihinde ilk kez FA Cup ve Lig Kupası'nı kazandıran Avusturyalı teknik adam bu ayın 27'sinde de Konferans Ligi finaline çıkacak. 51 yaşındaki Olivier Glasner bu maçın ardından İngiliz ekibine veda edecek. Son 5 yıldır PAOK'u çalıştıran Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu da hedefler arasında yer alıyor. Yönetimin Yunan temsilcisiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 57 yaşındaki hocanın şartlarını araştırdığı öğrenildi. 2013-2014 sezonunda Galatasaray'ı çalıştıran Roberto Mancini yakından takip ediliyor. İtalyan teknik direktör Kasım 2025'ten bu yana Katar ekibi El Sadd'da görev yapıyor. Listedeki bir diğer isimse Postekoğlu. Beşiktaş Yunan asıllı Avustralyalı teknik adam için Solskjaer dönemi öncesinde de girişimlerde bulunmuştu. 60 yaşındaki teknik adam son olarak bu sezon Nottingham'ı sadece bir ay çalıştırdı. Beşiktaş yönetimi yerli teknik direktör olaraksa Arda Turan'ı listesinde tutuyor. Genç çalıştırıcı bu sezon Ukrayna Ligi'nde Shakhtar'ı şampiyonluğa taşıdı. Siyah beyazların kısa süre içerisinde teknik direktör konusunda somut adımlar atması bekleniyor.
1: Bir son dakika gelişmemiz daha ekranda yerini aldı. Hemen sizinle paylaşalım. 2025-26 sezonu tescil edildi.

0: Türkiye Futbol Federasyonu resmi hesapları üzerinden yapmış olduğu açıklamada Süper Lig'le birlikte 2. ve 3. liginde tescil edildiğini açıkladı. Trendyol 1. ligde playoff süreci devam ettiği için o konuyla ilgili bir açıklama yapılmadığını söyleyelim. Ama 2. ligde ve 3. ligde birlikte Trendyol Süper Lig'de tescil gerçekleşti. Şimdi devam edelim yine Beşiktaş'ta. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ardından futbol A takımı genel koordinatörü Serkan Reçber de görevinden ayrıldı. Beşiktaş'ta dün teknik direktör Sergen Yalçın'ın görevden ayrılmasının ardından bir ayrılık daha yaşandı. Futbol A takımı genel koordinatörü Serkan Reçber gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kendi talebi doğrultusunda siyah beyazlı kulüpten ayrıldığını açıkladı. Serkan Reçber yaptığı açıklamada taraftarı, yönetime, Başkan Serdal Dalı'ya teşekkür etti. Futbolda yeniden yapılanmaya giden Beşiktaş'ta sportif direktörlük görevi için Önder Özen'le prensip anlaşmasına varıldı. Başkan Serdal Adalı 56 yaşındaki futbol adamıyla bir araya geldi. Önder Özen'le sportif direktörlük görevi için prensipte anlaşıldı. Özen'in ailesiyle görüşüp son kararını ileteceği belirtildi. Önder Özen 2013-2014 sezonunda Slaven Bilic döneminde Beşiktaş'ta sportif direktör olarak görev yapmıştı.
1: Birincisi Fernandes en az Beşiktaş.
2: Abi takım niye arkaya geçmiyor ki ya?
0: Fenerbahçe ile devam edelim. Sarı Lacivertli Kulüp'te 6-7 Haziran'da gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul başkanlığı aday olan Hakan Safi. Çok önemli yıldızları kadrosuna katarak şampiyonluğa uzanacaklarını söyledi.
3: Fenerbahçe camiasının fertleri olarak 12 yıllık beklentinin de ve sorumluluğun da farkındayım. Kimsenin şüphesi olmasın. Bizim bunu başaracak heyecana, enerjiye ve güce sahibiz. Ben ve arkadaşlarım Fenerbahçe'yi sizlerin de desteğiyle şampiyon yapacak gücümüz de inancımız da vardır. Öncelikle saha içinde Fenerbahçelileri heyecanlandıracak, Saraçoğlu'nu coşturacak, o tribünleri ateşleyecek kadroyu kuracağız. Öyle benim Fenerbahçe'me bir yıldız yetmez arkadaşlar. Rakiplerin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız. Biz bir sene şampiyon yapar bırakırız da demiyoruz. Biz kısa vadede hızlı başarıyı getireceğiz. Takımımızı şampiyon yapacağız. Ama orta ve uzun vadede yarının Fenerbahçesini, 2050'nin Fenerbahçesini hep beraber yapacağız arkadaşlar. Bu seçimi kazanacağız ve Fenerbahçe'yi ilk yılında da şampiyon yapacağız. Bizler her alanda güçlü olacağız. Her bulduğumuz boş koltuğa bir Fenerbahçeli koyacağız. Her yerde mücadele lazım deniyor. Mücadele etmediğimiz tek bir metrekare bırakmayacağız. Fenerbahçe'nin de gücünü yeniden tüm rakiplerimize hatırlatacağız. Bu sene biliyorsunuz bizim 120. yılımız aynı zamanda. Sizlerin de huzurunda buradan bir kez daha kararlılıkla vurgulamak istiyorum. Fenerbahçemizi başkanıyla, yönetimiyle, futbolcusuyla şanlı tarihimize layık olarak 120. yılımızda hep beraber şampiyon yapacağız.
0: Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın seçim ofisi açılışı gerçekleşti. Mahmut Uslu'nun Galatasaray'la ilgili sözleri dikkat çekiciydi.
4: Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda aday olan Aziz Yıldırım'ın seçim ofisi açıldı. Caddebostan'da yer alan seçim ofisinin açılışına Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde olması beklenen Mahmut Uslu, Önder Fırat, Barış Göktürk ve genel kurul üyeleri katıldı.

0: açılışta konuşan Mahmut Uslu, Galatasaray'ın şampiyonluk serisine dikkat çekerek ezeli rakiplerini geçmişte olduğu gibi durduracaklarını belirtti.
1: Biliyorsunuz 4 senede bir şampiyon oluyordu bir ara Fatih Terim döneminde. Hep mani olduk. Bu sene inşallah hep beraber güç verirseniz bu sene de şampiyon olup bu gidişi de durduracağız.
2: Yalnız sarıdan kesim de bari lacivert kalsın.
3: İlkay Gündoğan geride bıraktığımız günlerde vermiş olduğu röportajda bazı eski takım arkadaşlarım beni arayıp kulüple ilgili bilgi aldı demişti. Bu açıklaması sonrası gözler Bernardo Silva'ya çevrilse de sürpriz bir ismin daha olduğu öğrenildi. Detaylara birlikte bakalım.
0: Kadrosunu Avrupa futbolunun önemli yıldızlarıyla güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray'da gözler İlkay Gündoğan'ın işaret ettiği isimlere çevrildi. Tecrübeli futbolcu geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda bazı eski takım arkadaşlarım kulüp ve ligle alakalı beni arayıp soru sordular ama isim vermek istemiyorum demişti. Akla gelen ilk isim adı uzun süredir Galatasaray'la anılan Bernardo Silva oldu. Ancak Silva dışında Marmuş'un da İlkay Gündoğan'la temasa geçtiği ve Galatasaray hakkında bilgi aldığı ortaya çıktı. Devre arasında menajer George Gardner'in gündeme getirdiği Marmuş sezonu 8 gol 3 asistle tamamladı. İngiliz devinde istediği süreleri alamayan 27 yaşındaki Mısırlı Yıldız hücum hattında her bölgede görev yapabiliyor. Icardi ile devam edilmemesi durumunda Marmuş operasyonu için harekete geçilmesi bekleniyor.
3: Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi sakat oyuncuların durumunu yakından takip ediyor.
0: Trabzonspor Cuma günü Ziraat Türkiye Kupası finalinde Tümosan Konyaspor'la Antalya'da karşı karşıya gelecek.
4: Onuachu kurtardı topu. Paul Onuachu çekti. Onuachu. Onuachu gol!
0: Süper Ligi Gençler Birliği mağlubiyetiyle kapatan Bordo Mavililer'de bütün konsantrasyon Cuma günü Antalya'da Konyaspor'la oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline çevrildi. Trabzonspor kariyerinde ilk kupasını kaldırmak isteyen Fatih Tekke'nin gözü kulağı ise sağlık heyetinden gelecek güzel haberlerde. Son antrenmanda kendisini deneyen tecrübeli stoper Savic'in finalde oynayıp oynamayacağı şimdilik netlik kazanmadı. Fransız orta saha Folcarelli ise ağrıları devam etmesine rağmen finalde oynamak istediğini teknik heyete iletti. Tedavisi tamamlanan ve bu sezon kritik geri dönüşlerin ismi olan Zubkov'un da iyileşmesi bekleniyor. Gençler Birliği'ne karşı kart cezası nedeniyle oynayamayan Muçi de Konyaspor'a karşı takımdaki yerini alacak.
4: Muçi rakibinin üstüne üstüne gitti. Muçi kaleyi düşündü. Harika bir gol! Mükemmel bir gol! Ernest Muçi!
3: Aspor yayın koordinatörü Ender Bilgin spor gündemine dair bakalım günün yorumunda neler söylemiş.

Evet, artık futbolda sezonun finaline geldik. Ligin şampiyonu belli. İşte kupanın galibi cuma akşamı belli olacak. Bundan sonra Fenerbahçe'deki başkanlık seçimi, transferler konuşulacak. Elbette milli takım ve Dünya Kupası süreci var. Daha önce de buradan müjdeyi vermiştik. Türk milli takımının Kuzey Makedonya ve Venezuela ile oynayacağı hazırlık maçları bu ekranlarda olacak. Şimdi efendim, Fenerbahçe'deki başkanlık yarışı. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi çalışmalarını sürdürüyor. Her ikisi de yoğun bir şekilde delegelere, kongre üyelerine ulaşmaya çalışıyor. Bu arada da işte teknik adam seçimleri, oyuncu görüşmeleri. Aziz Yıldırım'ın önemli bir Türk sağ bekle anlaşma aşamasında olduğunu duyduğum, bir golcü ve stoper yine anlaştığı iki oyuncu varmış. Hakan Bey'in çok fazla sayıda görüşmesi var ve işte söylemleri de o yönde. Gerçekten bu anlamda elini cebine atacak, çok önemli isimler açıklayacak. Ben Aziz Bey'in de, Hakan Bey açıkladıktan sonra bazı isimleri, her ne kadar seçimden önce isim açıklamayacağım dese de belki bir açıklama yapabileceğini öngörüyorum. Çünkü başlangıçta biraz daha dengeler farklıydı, şimdi biraz daha farklı gibi. Bakalım, şu önümüzdeki kısa süreç belirleyici olacaktır.

Ama kolay bir seçim süreci olmayacak. Fenerbahçe için hep söylüyorum, tarihinin en kritik seçimlerinden biri bu. Belki de birincisi. O yüzden Fenerbahçe camiası çok sağduyulu, çok öngörülü karar vermek zorunda. Bakalım, takip edeceğiz. Fenerbahçe açısından, yani hep dedik ya, şanssızlıklar çok üst üste geldi. Bir yandan da hani o şanssızlıkları da göz ardı edemeyiz. Örneğin sezonu daha geç açmasını sağlayacak bir ihtimaller zinciri vardı. Burada gitti Yunanistan'daki o Olympiakos engeline takıldı. O da nasıl oldu? Olympiakos AEK ile berabere kaldı, şampiyon takımla. Ya PAOK Panathinaikos'la oynuyor. Kazansa Şampiyonlar Ligi elemesine gidecek. PAOK 2-1 önde. Gol atıyor. VAR'dan dönüyor o gol. Dönüşünde gidip Panathinaikos gol atıyor. Berabere kalıyor. Yani orada eğer PAOK kazansaydı, Fenerbahçe sadece Aston Villa'nın şampiyonluğunu bekleyecek ve Şampiyonlar Ligi'nde ikinci değil, üçüncü ön eleme turundan başlayacaktı. Orada da işi yaver gitmedi. Bu döngünün de, bu şans döngüsünün de Fenerbahçe açısından kırılması gerek. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Açıkçası ben doğru bulmuyorum. Yani Sergen Yalçın'ın sezon başı hazırlığıyla beraber yine kendi planları, kendi oyuncu seçimleri doğrultusunda bir yaz dönemi kampını geçirip sezona hazırlanmasını ve onunla devam edilmesini daha uygun bulurdum. Bence bu kredisi de olmalıydı. Tabii kendisinin de özellikle tribünlerin istifa çağrılarından sonra mutsuz olduğunu duyduk ama bilemiyorum. Bence Sergen Yalçın'la devam etmesi gerekirdi Beşiktaş'ın. Şimdi yeni hoca söylentileri, işte sizlerin de kulağına çok fazla isimler geliyor. Kolay değil. Ne açıkladı Serdal Bey? Başkan dedi ki hani Şenol Güneş ismini düşünmüyorum. Biz bir güçlü bir yabancı figür, yabancı hocayla devam edeceğiz gibi bir düşünce var. Hani orada Arda Hoca falan da düşünülmüş ama Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Bir ara Nuri Şahin ismi falan dolaştı. Abdullah Avcı olmaz denildi. Bilemiyorum, yani orada bir yabancı hocayla çalışılacak gibi gözüküyor Beşiktaş tarafı. Razvan Lucescu olur mu, hiç gündemde olmayan bir isim var dediler, ona bakacağız. Yani medyaya yansımayan bir isim var dediler. Bir onu takip etmekte fayda var. Galatasaray, daha önceki çeşitli farklı yayınlarda da söylemiştim. Ben Dünya Kupası'ndan önce Galatasaray'ın bir önemli transfer açıklayacağını düşünüyorum. Geçtiğimiz yılda Sané için böyle bir erken transfer hamlesi gelmişti. Galatasaray'ın ben, bu Van Dijk olabilir, bilmiyorum Bruno Fernandes olabilir ama Galatasaray'ın ben önemli bir transferi Dünya Kupası başlamadan açıklamasını bekliyorum. Bu anlamda da böyle şeyler var, emareler var. Trabzonspor, Konyaspor, zira Türkiye Kupası finali kolay geçmeyecektir. Trabzonspor açısından ve Fatih Tekke açısından sezonun başarılı geçtiğini vurgulamak ya da bunun sağlamasını yapmak adına lig üçüncülüğü ve kupa şampiyonluğu, bu Fatih Tekke için önemli bir apolet olur. Ama İlhan Palut'la Tümosan Konyaspor'da çok iyi bir ikinci yarı geçirdi, son bölüm geçirdi. Finale gelene kadar hem işte Fenerbahçe'yi hem Beşiktaş'ı devre dışı bıraktılar. Ben şansları 50-50 görüyorum. Trabzonspor, Konyaspor kupa finalinde. Gelelim milli takıma. Milli takımın işte genişletilmiş aday kadrosu açıklandı. Her zaman kadroda neden bu isim yok, neden şu var, neden o oynamıyor da o işte kadroda değerlendiriliyor gibi eleştiriler ya da beklentiler olur. Çok da yadırgamıyorum. Bu hep olacaktır. Benim de kendi adıma hani bazı düşüncelerim var. Yok değil. Yani neden Çağlar var, neden Samet var? Özellikle Çağlar mesela neden var stoperde de Konya'daki Adil neden yok diye düşünmüyor değilim. Düşünüyorum yani. Ama işte hocanın kendi kafasında bir milli takım kadrosu, bir şablonu var. Geniş kadroyu, bu oyuncuları çağırmasını, beraber süreç içinde yol aldığı oyuncuları çağırmasını yadırgamıyorum. Milli takım için bir kere tam birliktelik gerekiyor.
O yüzden

dönem eleştirme dönemi değil, bu dönem milli takımı destekleme, onun başarısı için bütün futbol paydaşlarının el ele verme dönemidir. Daha önce de vurguladım işte, milli takımla ilgili olarak Dünya Kupası öncesi son iki hazırlık maçı ATV ekranlarında olacak. Yine özel yayınlar, röportajlar, basın toplantılarının yayınları A-Spor ekranlarında olacak. Milli takımı Amerika Birleşik Devletleri'ne uğurlayacağız. Bu ekranlarda Montella ile konuşacağız, futbolcularla konuşacağız. Tekrar ifade ediyorum, milli takıma destek şart. Şu anda tek rengimiz kırmızı beyaz olmak zorunda. Tam da bugün 19 Mayıs'a vurgu yaparak böylesine özel günler zaten bizim milli duygularımızı da coşturan günler. Milli takım için tek ses tek yürek olmak şart. Bir pencerede Euro Lig'e Final Four'u açmak lazım. Bir kere Fenerbahçe'ninki çok büyük başarı arkadaş. 3 yıl üst üste o seviyede olmak. Başarı nedir biliyor musunuz basketbolda o seviyede? Her sene Euro Lig'de Final Four'da olmak büyük başarıdır. Bakın başarı playoff'da olmaktır. Ciddi başarı her sene Final Four'da olabilmektir. Şimdi genç arkadaşlarımız belki çok hatırlamayacak ama eskiden Final Four'a kalabilmek bundan 15-20 yıl önce yani kolay hayal edilebilecek bir şey değildi. Böyle Allah ya Final Four'a kaldık diye düşünülecek kavramlardı. Şimdi biz bunu biraz sıradanlaştırdık sanki. Yani yanılmıyorsam Fenerbahçe'nin toplamda 8 oldu. Keza Anadolu Efes öyle çok başarılı işler yaptı Euroleague'de. Dolayısıyla Fenerbahçe çok önemli bir başarı istikrarı yakalamıştır. Fenerbahçe Beko çok ciddi bir tebriğe hem Saras hem oyuncular hem de basketbol operasyonu bütünüyle hak ediyor. Kolay değil, Olympiakos normal sezonun lideri. Bu sezonda bence çok doğru işler yaptılar basketbol adına. İyi de bir koçları var. Şüphesiz kolay bir maç olmayacak. 8-10 bin civarında Yunan taraftar olacağı öngörülüyor. O akada bir 3-4 bin civarında Türk taraftarda olabileceğini düşünüyorum ben. Ama Olympiakos'u geçerse Fenerbahçe artık Real Madrid ya da Valencia. Hayır, tabii ki çok iyi takımlar. Herkes çok iyi takım Final Four'da. Ama Olympiakos'u geçerse benim kesinlikle şampiyonluk adayım Fenerbahçe olur. Final maçına çıktıktan sonra Fenerbahçe oradan geri dönmez. Elbette adım adım gitmek. Önce Olympiakos'u geçebilmek lazım ama geçemese dahi Fenerbahçe benim için çok başarılı bir sezon geçirmiştir basketbol operasyonu açısından. Onu da belirtelim. Unutmadan bir de birincilik playoff finali var. Erok mu Çorum mu olur? İkisi iki takım içinde kolay bir sezon olmadı. Birincilikten bakın yükselmek kolay iş değil. Altta muazzam bir savaş veriyor takımlar. O yüzden artık kim hak ediyorsa kazansın demekten başka çare yok. Düşen takımlara üzülmemek elde değil. Hele ben Antalya'ya çok üzüldüm. Antalya bir futbol kenti. Süper Lig'de mutlaka olması lazım. Dilerim hemen düştükleri gibi çıkarlar, geri dönerler. Bakalım bizi önümüzdeki günlerde milli takım ve Fenerbahçe'deki başkanlık seçimi eksenli bir gündem bekliyor.

0: Devam edelim Avrupa Ligi ile final heyecanı futbol severleri bekliyor. Aston Villa Freiburg Tüpraş Stadyumunda karşı karşıya gelecek.
1: Avrupa Ligi Kupası İstanbul'da sahibini buluyor. Freiburg'la Aston Villa 2 numaralı kupanın yeni şampiyonu olmak için karşı karşıya gelecek. Premier Lig temsilcisi Aston Villa normal sezonu lider Lyon'la birlikte 21 puanla ikinci sırada tamamladı. Aston Villa eleme turlarında Lille, Bologna ve Nottingham Forest'ı geçerek finale yükseldi. Freiburg ise lig aşamasını 17 puanla 7. sırada bitirdi. Alman ekibi Genk, Celta Vigo ve Braga'yı eleyerek adını finale yazdırdı. Aston Villa 1981-82 sezonunda kazandığı Şampiyonlar Ligi zaferine yeni bir Avrupa Kupası daha ekleme hedefinde. Ada temsilcisinin en büyük kozu şüphesiz Unai Emery. İspanyol teknik adam Avrupa Ligi'ni daha önce tam 4 kez kazandı.

0: formda bir dönem geçiren Aston Villa Premier Lig'de de 4. sıraya yükselerek gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Freiburg'sa tarihinde ilk kez bir Avrupa finalinde mücadele edecek. Siyah beyazlı ekip genç teknik adamı Julian Schuster'le ikinci yılını yaşarken bu sezon yalnızca 32 milyon euroluk bonservis harcaması yaptı. Bundesliga'yı 7. sırada tamamlayan Freiburg hem ilk Avrupa Kupası'nı kazanmak hem de gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi biletini almak istiyor. Finalde sahaya çıkacak iki ekibin toplam kadro değeri 683 milyon 875 bin euro. Freiburg'un kadro değeri 191 milyon 375 bin euro. Aston Villa'nın 492 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor. Finalin en değerli oyuncusu ise Aston Villa'nın İngiliz yıldızı Morgan Rodgers olacak. Rodgers'ın güncel piyasa değeri 80 milyon euro. Tüpraş Stadyumunda oynanacak Freiburg Aston Villa maçı saat 22'de başlayacak. Müsabakayı Fransız hakem François Letexier yönetecek.
1: Avrupa Ligi finali öncesinde sokağa çıktık ve Türkiye'ye gelen her iki takımın taraftarına da maça dair sorular yönelttik. Bakalım neler söylemişler.
2: UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa ve Freiburg karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda UEFA bir etkinlik alanı oluşturdu ve burada İngiliz ve Alman taraftarlara maçla ilgili düşüncelerini sorduk. Hello, how are you?
3: Good, thank you. Good, thank you.
4: İstanbul harika bir yer ve burada olduğum için çok heyecanlıyım. Bence başa baş bir maç olacak. Aston Villa'nın 2-0 kazanacağını düşünüyorum. Freiburg tempoya ayak uyduramayacak ve yorgunluklarından yararlanıp maçı kazanacağız. Harika bir sezon geçirdik. Unai Emery oyuncularından maksimum katkıyı alabiliyor.
5: Biraz gerginim. İstanbul'da kiminle konuşsam Aston Villa'nın kazanacağını söylüyor. Ama bence yakın bir maç olacak. Freiburg finale ulaşana kadar harika bir iş çıkardı. Favori görünsek de zor bir maç olacak. Bir farklı Aston Villa kazanacak. 2-1 diye düşünüyorum.
2: So what's going to be the result?
6: 3-0 Villa. Bilmiyorum. Sadece 2-0 biteceğini umuyorum.
7: 2-0 to Villa.
8: 3-1 Villa. Rodgers.
9: Bence Aston Villa 3-1 kazanacak. Rodgers, McGinn, Watkins gollerimizi atacak.
8: Watkins as well.
2: Oh, okay. And what do you expect?
8: I don't like predictions, but I expect Villa to win. Or fingers crossed.
10: Tahminde bulunmayı sevmem ama umarım Aston Villa kazanır. Zor bir maç olacak. Freiburg'u çok tanımıyoruz ama Aston Villa kazanacaktır.
8: I think Villa will do enough to win.
11: It's a nice city, close to the water. It's always cool.
12: İstanbul harika bir şehir. Karşı yakadan gemiyle buraya kadar geldik. Harika bir deneyimdi.
13: 2-0 kazanacağımızı düşünüyorum. Kolay olmayacak ama kazanacağız.
8: Not easy but we will win.
2: Yeah, and what's your prediction?
11: I think we will win.
12: Geç gelen bir golle 1-0 kazanırız.
11: Yeah, just a little bit but we
13: kaybedecek bir şeyimiz yok ama Aston Villa'nın kaybedecek çok şeyi var. Maçı kazanacağız. Finale gelmeyi bile beklemiyorduk.
11: Yeah, I think that too.
12: Aston Villa favori bence de.
13: Buraya kadar gelmeyi beklemiyorduk. Bizim için sürpriz oldu. Praga karşı ikinci maçta inanılmaz şeyler oldu. Şimdi buradayız ve burada olduğumuz için çok mutluyuz.
11: But it's a nice feeling here to be in Istanbul.
2: Hello, how are you?
11: Hello, I'm very fine. Yes, I'm a Freiburg fan since 1978.
14: 1978'den beri Freiburg taraftarıyım. İstanbul harika bir yer, çok eğleniyorum. Maç için umutluyuz ve kupayı kazanacağımıza inanıyorum. Burada olmak gerçekten çılgınca. Finalde olmamız büyük bir sürpriz. Maç 2-2 bitecek ve penaltılarda Freiburg kupayı kazanacak.
2: Penalties?
11: Yes.
2: Oh, in the penalties.
11: Yes.
2: Wow.
11: It's incredible. It's wonderful. So
15: burası inanılmaz. İnsanlar çok iyi ve nazik. Herkesle konuşabiliyorsun. Harika zaman geçiriyoruz. Freiburg olarak buraya gelmemiz büyük bir sürpriz. Umarım kupayı kazanacağız.
2: Yeah. What do you want to say? How do you feel?
11: It's incredible to be here. It's still like
16: inanılmaz. İnanılmaz. Burada olmak inanılmaz. İnanmıyorum gerçekten.
15: 2-1 kazanacağız.
16: Bence maç 0-0 bitecek ve penaltılarda kazanacağız.
1: Arsenal tarihinin 14. şampiyonluğu için hazırlıklara başladı. Londra temsilcisi bu akşam Manchester City'nin puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Aksi takdirde son viraj pazar akşamı dönülecek.
6: İngiltere'de 22 yıldır şampiyonluk bekleyen Arsenal bu kez mutlu sona çok yakın. Mikel Arteta ve ekibi Premier Lig'in bitimine bir hafta kala konuk ettikleri Burnley'i 1-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Kai Havertz'in golüyle haftayı 3 puanla kapatan topçular İngiltere'nin güney sahillerinden haber beklemeye başladı. Arsenal'ın en yakın takipçisi Manchester City erteleme maçında bu akşam 21.30'da Bournemouth'a konuk olacak. Pep Guardiola'nın öğrencileri Dean Court'ta puan kaybettiği takdirde Arsenal tarihinin 14. şampiyonluğunu ilan edecek. Aksi halde şampiyonluk heyecanı son haftaya taşınacak ve Arsenal pazar 18'de Crystal Palace'a konuk olurken Manchester City aynı saatte Aston Villa'yı ağırlayacak. 37 hafta itibarıyla Arsenal maç fazlasıyla 82 puanla lider konumda bulunuyor. Manchester City'nin ise Bournemouth deplasmanı öncesi 77 puanı var. Arsenal menajeri Mikel Arteta 2016-19 yılları arasında Manchester City'de bugün şampiyonluk için mücadele ettiği Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapıyordu. Burnley maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İspanyol teknik adam, Manchester City'nin maçı için televizyon karşısında olacağım. Açıkçası ne kadar seyredebilirim bilmiyorum ama o sırada en büyük Bournemouth taraftarı olacağımı söyleyebilirim dedi. Premier Lig'de en son Arsene Wenger yönetiminde 2003-2004 sezonunda şampiyon olan Arsenal, son 3 sezonu Arteta ile ikinci sırada tamamladı.
1: Arsenal tarihinin 14. şampiyonluğu için hazırlıklara başladı. Londra temsilcisi bu akşam Manchester City'nin puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Aksi takdirde pazar akşamı viraj dönülecek dedik. Şimdi detayları yine paylaşmaya devam edelim. Pep Guardiola'nın Manchester City macerası da sona eriyor. İspanyol teknik adam Gök Mavililerle birlikte son haftasına girmiş gibi görünüyor artık. Bakalım detayları.
0: Manchester City menajeri Pep Guardiola 10 yıllık beraberliğin ardından kulübe veda etmeye hazırlanıyor. Premier Lig'in 37. haftasında bu akşam Bournemouth'a konuk olacak City galip gelirse şampiyonluk yarışı son haftaya taşınacak. Guardiola'nın öğrencileri Dean Court stadında puan kaybederse lider Arsenal şampiyonluğunu ilan edecek. İspanyol teknik adamın şampiyonluğu kaybetmesi halinde ayrılık haberini vermesi bekleniyor. İngiliz basınına göre Guardiola'nın halefi şimdiden belli. Haberlerde City patronu Şeyh Mansur Bin Zayed El Nahyan geçtiğimiz sezon sonu Chelsea'den ayrılan Enzo Maresca ile sıkıştı bile. 46 yaşındaki İtalyan teknik adam 2020-21 arasında Manchester City U23 takımını çalıştırmış. 2022-23 sezonunda da Guardiola'nın yardımcılığını yapmıştı. Oyunculuğunda 10 yıl formasını giydiği Barcelona'nın efsanelerinden biri olan Pep Guardiola, teknik direktörlük kariyerine de Katalan ekibinde başladı. Bir yıl B takımını çalıştırdıktan sonra devraldığı A takımıyla 4 sezonda 3 La Liga ve 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu başta olmak üzere birçok başarı yaşadı. Guardiola, Barcelona sonrası 3 yıl görev yaptığı Bayern Münih'le de 3 Bundesliga zaferinin yanı sıra Dünya Kulüpler Kupası ve 2 Almanya Kupası kazandı. İspanyol teknik adam kariyerinin en başarılı dönemini ise 2016 yılında transfer olduğu ve 20 kupa kazandığı Manchester City'de yaşadı. İngiliz ekibinde 10 sezon geçiren Guardiola, Şampiyonlar Ligi ve Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğunun yanı sıra İngiltere'de 7 Premier Lig, 3 FA Cup, 5 Lig Kupası ve 3 Süper Kupa kazandı. Manchester City Guardiola yönetimindeki son iki maçını Bournemouth ve Aston Villa'ya karşı oynayacak.
1: Avrupa liglerinde bu sezon belki de işine az rastlanır sonuçlar yaşandı. Tam 9 ligde ya seneler sonra bir takım şampiyon oldu ya da tarihinin ilk şampiyonluğunu kazandı.
6: Avrupa futbolunda sezon finali birçok takımın sonlanan şampiyonluk hasretlerine sahne oldu. Son dönemlerde futbolun endüstriyelleşmesiyle birlikte ağırlığını yitiren birçok köklü kulüp

0: uzun yılların ardından yeniden zirveye adlarını yazdırdı. Macaristan'da Győr 13 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi. Son olarak 2013'te sezonu zirvede tamamlayan Győr Eto FC bu sezon 5. şampiyonluğunu yaşadı.
1: Orbély Balázsék megszakítják a Ferencváros 7 éves egyeduralmát és megnyerik a Fizligát.
0: Romanya'da Craiova tam 35 yıl sonra ligi lider bitirerek tarihi bir başarıya imza attı. Rumen ekibi sezon başında temsilcimiz Başakşehir'le Konferans Ligi elemelerinde karşılaşmış ve turu geçen taraf olmuştu. Mavi Beyazlılar tarihi şampiyonlukla birlikte 5. kez bu sevinci yaşadı. Bulgaristan'ın köklü kulüplerinden Levski Sofya'da 17 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı. Başkent ekibi 14 yıldır Bulgar futbolunu domine eden Ludogorets'e karşı kazandığı şampiyonlukla birlikte 27. kez ipi gözledi. Kuzey Avrupa'da da benzer hikayeler yaşandı. Geride kalan sezonda Norveç'te Viking FC 35 yıllık hasreti bitirerek taraftarlarına unutulmaz bir sezon hediye etti. Bodo Glimt'in dominasyonuna son veren Mavi Beyazlı ekip toplamda 9. şampiyonluğuna ulaştı. Danimarka'da Aarhus 40 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşadı. Son 11 sezonun 10'unda Kopenhag ve Midtjylland Ligi zirvede bitirirken 40 yıllık hasreti dindiren Beyazlar 6. kez ipi göğüsledi. Dikkat çekici bir diğer sonuç Avusturya'da yaşandı. LASK Linz tarihe geçen bir başarıyla 61 yıl sonra 2. şampiyonluğunu kazandı. Siyah beyazlılar Salzburg'un 4'te 1'i kadar kadro değerine sahipken 12 takımlı ligde de en pahalı 4. ekip konumundaydı. Bu sezon Avrupa futbolunda ilkler de ön plandaydı. İsviçre'de Thun 128 yıllık tarihinde ilk kez zafere ulaştı. İsveç'te biten sezonda Mjällby de tarihinin ilk şampiyonluğunu ilan etmişti. Azerbaycan'da da Karabağ'ın dominasyonu sona erdi. Sabah kuruluşundan yalnızca 8 yıl sonra tarihindeki ilk lig zaferini elde etti. Uzun yıllar sonra gelen şampiyonluklar ve tarihi ilkler futbolun sürprizleri açık yüzünü bir kez daha gösterdi.
2: 2025-2026 yıllar mevsimi Azerbaycan şampiyonatının galibidir ve şampiyonluk kuboku komandanın başı üzerinde de.
3: Brezilya milli takımının Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Ederson kadroda yer alırken Gabriel Sara kadroya dahil edilmedi.
4: Brezilya Futbol Federasyonu 26 kişilik Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. Galatasaray'ın yıldız ismi Gabriel Sara kadroda yer almadı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Mart ayında ilk kez milli takıma çağrılma mutluluğu yaşamıştı. Fenerbahçe'nin file bekçisi Ederson ise kariyerinde 3. kez Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.
5: Köşe vuruşu kullanıldı. Hiç kimseye değmedi top. Thomasson! İki güzel hareket, Thomasson'un şutu, Ederson'un kurtarışı.
4: Kadronun merak edilen öznelerinden Neymar da takımla birlikte Dünya Kupası'nda yer alacak. Santos forması giyen 34 yaşındaki yıldız son dönemini sakatlıkların gölgesinde eski günlerinden uzak geçirmişti. Bu sezon 15 maçta süre bulan Neymar 6 gol ve 4 asist kaydederken 2,5 yıl aradan sonra yeniden milli formayı kaptı.
6: Eu falei. Vamos, caralho!
7: A gente pergunta, né? Pô.
4: Milli takım kariyerinde 128 maça çıkan Neymar bu yaz kariyerinin 4. Dünya Kupası'nı yaşayacak. Brezilya milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti tarafından Dünya Kupası'na davet almayan

0: isim listesi de epey kalabalık. João Pedro, Estevao, Richarlison, Eder Militao, Savinho gibi isimlerin yanı sıra sakatlığı bulunan Rodrigo da kadroda kendisine yer bulamadı. Sambacılar C grubunda Fas, Haiti ve İskoçya ile karşılaşacak. Son olarak 2002'de Türkiye'nin 3. olduğu turnuvada dünya şampiyonu olan Brezilya, Ancelotti ile 24 yıllık hasreti sonlandırarak apoletini 6. kez takmak istiyor.
1: Fenerbahçe'de erkek basketboldan sorumlu yönetici Cem Ciritçi, Cuma günü başlayacak Final Four öncesi Aspor'a özel açıklamalarda bulundu.
2: Normal sezonu lider tamamladı Fenerbahçe Beko. Sezona iki kupayla başladı ve artık Final Four etabı var. Neler söylemek istersiniz Final Four etabıyla alakalı?
3: Evet, sezon bildiğiniz gibi çok yoğun geçiyor. Her 2-3 günde bir maç yapıyor takım. 70'in üstünde maça çıktı ve normal sezonda lider bitirdi. İnişler çıkışlar oldu bu periyotta, sakatlıklar oldu ama Allah'a şükür son düzlükte her şey rayına oturdu. Takımda formunda, önümüzde bildiğiniz gibi Final Four var. Yarın Atina'ya hareket edeceğiz inşallah. Tabii iki takım da çok güçlü, hak ederek bu yere geldiler. Normal sezonu Olympiakos Euroleague'de birinci bitirdi. Biz de biliyorsunuz dördüncü bitirdik. Zalgiris'te eşleştik ve akabinde Final Four'a kaldık. Onlar da çok güçlü. Dediğiniz gibi Yunanistan'da oynayacaklar. Belki biraz seyirci avantajı da onlar lehine olmuş olabilir ama bizi orada desteklemeye gelecek olan Hatır Sayır'da da taraftarımız olacak. Yani öyle koreografi yapamıyorsun çünkü ona tribünler çok müsait olmuyor. Ama sarı giy gel diyoruz. İnşallah herkes sarı tişörtünü giyip, formasını giyip gelir. Evet, zaten her sene üstüne koyarak giden bir şube var. Bizden önce de bu böyleydi. Bizimle de bu şekilde devam etti. Ümit ediyorum ki bizden sonra da aynı şekilde devam edecek. Çünkü bunun olmaması için herhangi bir neden yok. Gerek Euroleague gelirleri, gerek TV gelirleri, bilet gelirleri her sene giderek artıyor zaten. Ek ilave olarak tabii biz localar, sponsorlar veyahut da başka gelirler nasıl yaratabiliriz? Bunun hep planı programı içerisindeyiz. Müzeyle ilgili de daha önce de bahsetmiş olduğum gibi Final Four'dan sonra onun da açıklamasını yapıp teslimini yapacağız. Oradan da sürekli gelir gelmesini hedefliyoruz Fenerbahçe'ye. Yani aday başkanlarla iletişim halinde değiliz bu konuyla ilgili. Şube kendi çalışmalarını yapıyor.
2: Bireysel olarak
3: çalışmalarını yapıyor ve ilerletiyor. Ama dediğimiz gibi şu an tek odağımız Final Four olduğu için bu atmosferi, bu ambiyansı bozmak istemiyoruz. Oyuncuların sadece buna konsantre olmasını istiyoruz. Hiçbir spekülasyona mal vermek istemiyoruz. O yüzden Final Four bittikten sonra zaten açıklamalar yapılacak. 7 Haziran biz gidene kadar da bu çalışmalar devam edecek. Ben hiç kalamıyorum. Zaten yakın çevrem bunu çok iyi bilir. Vallahi gece uyuduğum 4 saat, 5 saattir. Hemen gece 1-2 sabah 6-7'de kalkıyorum. Bu aralar böyle gidiyor. Güzel bir heyecan. İnşallah bozulmaz neşemiz. Takımımızı güzelce uğurlayalım Atina'ya. Birlik beraberliğimizi Atina'da gösterelim. Sonuç ne olursa olsun da güzelce karşılayalım bu takımı.
1: Euroleague'de Final Four'a sayılı günler kala playoff'ların MVP'si belli oldu.
4: Euroleague playofflarının MVP'si belli oldu. Tarihi bir geri dönüşte adını Final Four'a yazdıran Valencia'nın Dominikli gardı Jean Montero ödülü kazandı. Euroleague'deki ilk sezonunda harika bir normal sezon performansı sergileyen Montero takımını ikinci sıradan playofflara taşıdı. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'la eşleşen İspanyol ekibi sahasında ilk iki maçı kaybetse de Montero ilk maç 15, ikinci maçsa 21 sayıyla iyi bir oyun sergiledi. Spor kamuoyu serinin bittiğini düşünürken 22 yaşındaki gardın planı başkaydı. Yunanistan'daki ilk maçta 16

0: altı sayı 9 asistle takımının galibiyetinin mimarı olan Montero, ikinci maçsa tarihi bir performansa imza attı. 29 sayı, 7 rebound, 7 asistle adeta maçı Valencia'ya kazandıran Montero, playofflarda en skorer genç oyuncu oldu. Tamam ya da devam yani 5. maçta da son periyotta 8 sayı atarak maçı koparan Montero, karşılaşmayı 12 sayıyla tamamladı. Tarihinde ilk kez Final Four bileti alan Valencia'da Montero'nun performansı belirleyici oldu. Dominikli Yıldız seri boyunca 18.6 sayı, 5.8 asist ve 4.2 rebound istatistikleriyle oynadı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ü kabul etti. Başkan Erdoğan, NBA'de Houston Rockets forması giyen yıldız oyuncu Alperen Şengün'ü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmeye ilişkin bu fotoğraf karesi paylaşıldı. NBA ile devam edelim. Batı Konferansı finallerinde Oklahoma'ya konuk olan San Antonio seride 1-0 öne geçti.
0: NBA Batı Konferansı final serisi ilk maçı Oklahoma'daki Peckham Center'da oynandı. Seriye evinde başlayan Oklahoma City Thunder 18 bin taraftarı önünde San Antonio Spurs'u konuk etti. İki kez uzatmaya giden karşılaşmayı 122-115 kazanan San Antonio seride 1-0 öne geçerek saha avantajını kapmayı başardı. Spurs'un galibiyetinde öne çıkan isim bir kez daha Victor Wembanyama oldu. 2-24'lük Fransız pivot 41 sayı ve 24 reboundla muhteşem bir performansa imza attı. Wemby bu istatistiğiyle efsane basketbolcu Karim Abdul-Jabbar'ı geçerek NBA playoff tarihinde 40 sayı ve 20 rebound barajını geçen en genç oyuncu unvanını elde etti. Spurs got numbers hungry now behind the play. 5-on-4. Wemby's gonna pull a deep three. Oh my goodness. De'Aaron Fox'un sakatlığı nedeniyle yer almadığı maçta 24 sayı, 11 rebound üreten Dylan Harper, 7 top çalmayla Spurs'un playoff tarihindeki rekorunu kırdı. Stephen Castle, 17 sayı ve 11 asistle takımın double-double yapan 3. oyuncusu oldu. Ev sahibi Thunder tarafında Alex Caruso 31, Jalen Williams da 26 sayı kaydetti. Shai Gilgeous-Alexander da 24 sayı ve 12 asistle oynadı. Batı Konferansı final serisinin ikinci maçı çarşamba gecesi yine Oklahoma'da oynanacak.
1: Ana haberde ilk saatimizi noktalıyoruz. Aranın ardından devam edeceğiz.
2: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
9: Reklam.
10: A Spor Radyo. Bir reklam.
11: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
10: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
12: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Spor Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
5: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
6: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil budur hissi.
8: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Kazancım net, Sigortam.net.
11: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınında ikinci saatimize başlıyoruz. Fenerbahçe ile başlayalım bu saatimize. Fenerbahçe'de gündem elbette seçim ve başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın 22 Mayıs'ta duyuracağı yönetim kurulu listesi de artık netleşiyor. Yıldırım seçilmesi halinde futbol yapılanmasında Sarı Lacivertli kulüplerin efsane isimlerine yer verecek diyoruz. Detaylara birlikte bakalım. Fenerbahçe olağanüstü seçimli kongre için geri sayım sürüyor. Sarı Lacivertliler 6-7 Haziran'da Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin aday olduğu kongrede yeni başkanı seçecek. 22 Mayıs'ta başkan adayları 500 imza ve yönetim kurulu listelerini teslim edip başkan adaylığını resmileştirecek. Aziz Yıldırım yönetim kurulu listesini tamamladı. Uzun yıllar başkanlık yapan Yıldırım finansal açıdan güçlü bir yönetim kurulu oluşturdu. Transfer

0: çalışmalarıyla da bizzat ilgilenen Aziz Yıldırım, iki santfor, iki stoper, sol bek ve kanat oyuncusu için belirlenen isimlerle temas kurdu. Aziz Yıldırım 22 Mayıs Cuma günü düzenlenecek basın toplantısıyla yönetim kurulu listesini tanıtacak. Yıldırım bu toplantıda futbol yapılanmasına dair de detaylı bilgi verecek. Teknik direktör olarak bir numaralı adayı Aykut Kocaman, Fenerbahçe ile önemli başarılara imza atan Aykut Kocaman'ın ekibinde Volkan Demirel ve Dirk Kuyt gibi önemli isimlerin de olması bekleniyor. Aziz Yıldırım Fenerbahçe forması giymiş efsane isimlere de futbolu haşede yer vermeyi planlıyor. Yıldırım kulüp geleneklerine bağlı yeni futbol yapılanmasını da bu toplantıda açıklamayı düşünüyor. Kerem Aktürkoğlu Türkiye kariyerinin en skorer sezonunu geçirdi. Milli Yıldız Fenerbahçe ile ilk sezonunu 15 gol ve 10 asistle tamamladı. Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de ilk sezonunu kişisel rekoruyla tamamladı. Skorer kimliğini oyunun merkezine taşıyan 27 yaşındaki yıldız sarı lacivertli formayla bu sezon 15 gol 10 asistlik performans sergiledi. Toplam 25 gole doğrudan etki eden milli yıldız Türkiye kariyerinin en skorer sezonunu yaşadı. Kerem ligde 8 gol, 7 asist, Avrupa'da 6 gol, 1 asist, Türkiye Kupası'nda 2 asist, Süper Kupa'da da 1 golle oynadı. Galatasaray formasıyla 3 sezon üst üste çift tane gol katkısı yapan Kerem, geçtiğimiz sezonda da Benfica ile kariyer rekoru kırmıştı. Yetenekli oyuncu Benfica ile 16 gol, 13 asistle tüm kariyerinin en yüksek skoruna ulaşmıştı. Kerem'in bu sezon Fenerbahçe formasıyla attığı gollerin bir başka dikkat çeken özelliği ise yaptığı skorların niteliği. Milli Yıldız attığı gol veya yaptığı asistlerin 14'ünü skor berabereyken sarı lacivertleri öne geçiren goller de gerçekleştirdi. Kerem Aktürkoğlu forma giymeye başladığı 2020 yılından bu yana Süper Lig'in en çok gol atan Türk oyuncusu konumunda bulunuyor.
1: Fenerbahçe'nin Real Betis'e kiraladığı faslı orta saha Sofyan Amrabat kariyerine İspanya'da devam etmek istiyor.
0: Sofyan Amrabat Real Betis'te devam etmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Real Betis'e kiralanan faslı orta saha kariyerine İspanya'da devam etmek için maaşında indirim yapmaya hazır. Amrabat'ın kiralık sözleşmesini bir yıl daha uzatmak isteyen Real Betis yönetimi, sarı lacivertlere 7 milyon euroluk satın alma opsiyonunu yeniden kiralama teklifi yapacak. Teknik direktör Pellegrini, Sofyan Amrabat için takıma çok büyük katkı sağladı. Mevkisinde bir uzman gibiydi diyerek 29 yaşındaki orta saha için övgülerde bulunmuştu. Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan faslı orta saha, Real Betis'te 23 maçta görev alırken takımının 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi vizesi alması önemli pay sahibi oldu.
1: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde bitime 2 hafta kala tarihindeki ilk şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe Arsavev Kadın Futbol Takımı Şampiyonluk Kupası'nı kaldırdı.
2: Şampiyonluk Kupası Fenerbahçe Arsavev'in ellerinde yükseldi. Turkcell Kadın Süper Ligi'nde 2025-26 sezonunun bitimine 2 hafta kala tarihindeki ilk şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe Arsavev Kadın Futbol Takımı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Şampiyonluk Kupası'nı taraftarlarının önünde kaldırdı.
3: Ya kelimelerle anlatılacak bir duygu değil. Kariyerimin 10. şampiyonluğu ama dün akşam yatağıma yattığımda arkadaşlarıma da bahsettim. İnanılmaz farklı bir his. Sanki uykuya dalamayacağım ya da bu his hiç bitmesin bir şey gibi. Yani tarif edemiyorum. Tabii ki diğer şampiyonluklarım da çok anlamlı, çok değerli. Ama biz 2 senedir hep kıyısından döndüğümüz, kaybettiğimiz bir şampiyonluk olduğu için ben Fenerbahçe Armas'a kendi adıma bir sözüm vardı. Çünkü artık kariyerimin sonlarına yaklaşıyorum. Saha içerisinde, saha dışarısında ne yapabilirsem elimden geleni yapmaya çalıştım. Bu şampiyonluk benim için çok özeldi. Mabedimizde bu kupayı kaldırdığımız için benim için, takım için, Fenerbahçe camiası için çok anlamlıydı. Tüm Fenerbahçe taraftarına armağan olsun bu şampiyonluk.

0: Bu burada sadece bir başlangıç. Bu ligi domine etmek istiyoruz.
1: Çok mutluyuz. Zaten bugünü bekliyorduk. Böyle bir atmosferde olduğu için de mutluyuz. Hak ettik ve onun sevincini yaşıyoruz. O yüzden ben takımdaki herkese, sağ içi sağ dışı herkese çok gurur duyuyorum. Herkese de çok teşekkür ediyorum. Büyük bir tarih yazdık. Umarım bunun da devamı da gelecek.
2: Bir kupa daha alırsak galiba en çok kupa alan yönetim oluyoruz. Ama çok çabuk geçti bu 7 ay. Güzel bir ekip oluşturduk. Gecemizi gündüzümüzü verdik. Biz ayrılırken buradan Saadettinci olarak kimse ayrılmıyor. Hepimiz Fenerbahçe için ayrıldık ve biz de bizden sonra gelenlere destek olacağız.
3: Böylesine bir atmosferde, güzel bir atmosferde, ambiyansta bu maçı oynamak, burada kupayı kaldırmak çok anlamlı oldu. Bizim için gurur verici oldu. Kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu kazanmış olduk. Yönetici olarak da bana nasip oldu. Çok gururluyum. Rüya gibi. Yani bunları anlatacak kelime bulamıyorum şu anda. Umarım bundan sonraki senelerde de Yağmur'un dediği gibi bu ligi domine ederiz. Bu bir başlangıç. Devamını da getireceğiz diye umut ediyorum.
4: Beşiktaş'la devam edelim. Sergen Hoca'nın ardından yerine kimin geleceği oldukça merak konusu. Siyah beyazlı yönetimin gündeminde önemli isimler var. Bu önemli isimler kimler? Haberimizde detaylara bakalım.
5: Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları başladı. Sergen Yalçın'la yollarını ayıran siyah beyazlı yönetim öncelikli olarak yabancı adaylara gidilmesi konusunda görüş birliğine vardı. Başkan Serdal Adalı'nın kariyerinde önemli başarılar elde etmiş ve Avrupa'da ses getirmiş teknik direktörler üzerinde yoğunlaştığı aktarıldı. Gündemdeki isimler arasında en dikkat çeken aday Olivier Glasner oldu. Crystal Palace'a tarihinde ilk kez FA Cup ve Lig Kupası'nı kazandıran Avusturyalı teknik adam bu ayın 27'sinde de Konferans Ligi finaline çıkacak. 51 yaşındaki Olivier Glasner bu maçın ardından İngiliz ekibine veda edecek. Son 5 yıldır PAOK'u çalıştıran Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu da hedefler arasında yer alıyor. Yönetimin Yunan temsilcisiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 57 yaşındaki hocanın şartlarını araştırdığı öğrenildi. 2013-2014 sezonunda Galatasaray'ı çalıştıran Roberto Mancini yakından takip ediliyor. İtalyan teknik direktör Kasım 2025'ten bu yana Katar ekibi El Sadd'da görev yapıyor. Listedeki bir diğer isimse Postekoğlu. Beşiktaş Yunan asıllı Avustralyalı teknik adam için Solskjaer dönemi öncesinde de girişimlerde bulunmuştu. 60 yaşındaki teknik adam son olarak bu sezon Nottingham'ı sadece bir ay çalıştırdı. Beşiktaş yönetimi yerli teknik direktör olaraksa Arda Turan'ı listesinde tutuyor. Genç çalıştırıcı bu sezon Ukrayna Ligi'nde Shakhtar'ı şampiyonluğa taşıdı. Siyah beyazların kısa süre içerisinde teknik direktör konusunda somut adımlar atması bekleniyor.
4: Sezonu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta 15 sezon sonra ilk kez hiçbir oyuncu gol sayısında çift haneyi göremedi.
6: Sezon 60 puanla 4. sırada tamamlayan Beşiktaş 34 haftada 59 gol attı. Siyah beyazlı ekipte 15 sezon sonra gol sayısında hiçbir oyuncu çift haneleri göremedi. Beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş'ta takımın en golcü ismi kaptan Orkun Kökçü oldu. Orkun sezonu 8 golle tamamlarken devre arasında takımdan ayrılan Temi Abraham 7 golle 2. sırada yer aldı. Kış transfer döneminde takıma dahil olan Güney Koreli forvet Ouyang-gyu ise 6 kez rakip fileleri havalandırdı. Beşiktaş Süper Lig'de bu sezon gol sıralamasında 4. basamakta yer aldı. Lig'de en çok gol atan takımlarsa 77'şer golle Fenerbahçe ve Galatasaray'la 61 gol atan Trabzonspor oldu. Siyah beyazlar geride kalan sezonda 5 maçta gol sevinci yaşayamadı. Beşiktaş Süper Lig'de deplasmanda Alanyaspor, Göztepe ve Fenerbahçe, sahasında ise Galatasaray ve Fatih Karagümrük karşılaşmalarında gol kaydedemedi. Bu sezon ağlarında 40 gol gören Beşiktaş 34 maçın 10'unda kalesini gole kapattı.
4: Eyüpspor'la başarılı bir sezon geçiren Jankat Yılmaz, Aspor'un sorularını yanıtladı. 21 yaşındaki eldiven Galatasaray'la ilgili geleceği hakkında da yine görüşeceğini, hayalinin İngiltere olduğunu söyledi.
7: Çok zor bir sezondu. Ama sanki herkes birbirine dokunmak istiyormuş gibiydi. Yani birbirinin hayatına, birbirinin kariyerine dokunmak istiyormuş gibiydi. Burada farkında olmadan bu arada. Sürekli bir destek, maçı kaybetsek de sürekli pozitiftik. Ve bence bizi buralara taşıyan şey bu pozitifliğimiz oldu. Takım arasında hep gülerdik, hep mutluyduk. Hiçbir zaman umudumuzu da yitirmedik. İlk devrede antrenmanlardan sonra genelde kaleci hocam Erdinç hocayla beraber bu top dağıtımları olsun, işte paslar olsun antrenmandan sonra sürekli çalışıyorduk. Bunun faydasını ikinci devrede gördüm. Çünkü biliyordum ki şans geldiği zaman hazır olmalıyım ve oyun planımızda oyun kurulumu çok önemliydi Eyüpspor'da. Bunun için bunu geliştirmem gerekiyordu. Daha iyiye götürmem gerekiyordu. Bunun için sürekli ilk devrenin antrenmanların sonunda sürekli ayak tekniği çalışıyordum. Henüz hala bırakmadığı için Muslera. Onun dışında Uğurcan abiyi beğeniyorum. Keza Güney abiyi de bu şeyin içine koymak isterim. Çünkü mental olarak çok güçlü birisi. Onun oyununu çok beğeniyorum. Daha sonrasında dünya çapında biliyorsunuz benim bir şeyim vardı. Neuer vardı. Hala oynadığı için onu da söyleyebilirim. Çok büyük bir kaleci ve çok büyük de bir kaptan. Mesela o kaptanlık yönünden de ondan öğrendiğim çok fazla şey var. Mesela Muslera bütün takım soyunma odasından çıkmadan soyunma odasından çıkmazdı ve ben orada bir totem değil daha çok bir hani ayrılmadan önce bir sözü vardı. Gemiyi en son kaptan terk eder diye. O zaman onun ne anlama geldiğini anlamıştım. Muslera'nın ayrılışından sonra tabii ki onun yerine gelecek ismin yükü biraz ağır olacaktı. Çünkü 14 sene bir sürü kupa kazanmış bir kaleci takımdan ayrılıyor ve yerine gelen ismin yükü gerçekten ağır olacaktı ama Uğurcan abi bence bu süreci çok iyi yönetti. Kendisiyle de çok kısa bir çalışma şansım olmuştu Galatasaray'da. Şimdi döndüğüm zaman tekrar olacaktır. Devamlı lig içinde de sezon içinde de birkaç kere konuşmamız oldu. Fikir alışverişi yaptık. Uğurcan abinin çalışma azmi olsun, maçta sergilediği performanslar olsun bence çok olumlu, çok pozitif yaklaşan birisi keza bana da öyle. Henüz Galatasaray tarafıyla bir irtibatımız olmadı. Gelecek planlaması henüz yapmadık. Ama tabii ki dediğiniz gibi bonservisim Galatasaray'da. Bu sezon sonu, bu sezon bitti. Sezon başında, yeni sezon başında tabii ki döneceğim. Daha sonrasında konuşacağız, planlamasını yapacağız. Ona göre gitmek mi benim için daha iyi yoksa kalmak mı benim için daha iyi? Bunun planlamasını yapıp sonuca varacağız. Hedeflerim tabii ki de Avrupa'da. Özellikle hayalim İngiltere tarafları. İngiltere'de kalıcı olarak bir takımda oynamak istiyorum. En büyük hayalim bu diyebilirim. Hani çağrılabilirdim ama neden çağrılmadım diye de şey yapmadım. Çünkü bu bir milli takım şeyi konusu. Milli takımda tabii ki kim oynamak istemez, kim kadroya girmek istemez. Ama her şeyin bir vakti vardır. Belki benim için böylesi daha hayırlıdır.

0: Dev final için geri sayımdayız. Cuma günü Corendon Airlines Park'ta 22 Mayıs'ta Trabzonspor Konya Spor'la karşı karşıya gelecek. Zira Türkiye Kupası'nda bu sezonun şampiyonu olma adına biz de bu güzel klibimizle birlikte bir kez daha bu duyuruyu yineleyelim istedik ana haberde. Ve şimdi devam edelim. UEFA Avrupa Ligi ile final heyecanı futbol severleri bekliyor. Çünkü Aston Villa ve Freiburg Tüpraş Stadyumunda karşı karşıya gelecek.
1: Avrupa Ligi Kupası İstanbul'da sahibini buluyor. Freiburg'la Aston Villa 2 numaralı kupanın yeni şampiyonu olmak için karşı karşıya gelecek. Premier Lig temsilcisi Aston Villa normal sezonu lider Lyon'la birlikte 21 puanla 2. sırada tamamladı. Aston Villa eleme turlarında Lille, Bologna ve Nottingham Forest'ı geçerek finale yükseldi. Freiburg ise lig aşamasını 17 puanla 7. sırada bitirdi. Alman ekibi Genk, Celta Vigo ve Braga'yı eleyerek adını finale yazdırdı. Aston Villa 1981-82 sezonunda kazandığı Şampiyonlar Ligi zaferine yeni bir Avrupa Kupası daha ekleme hedefinde. Ada temsilcisinin en büyük kozu şüphesiz Unai Emery. İspanyol teknik adam Avrupa Ligi'ni daha önce tam 4 kez kazandı. Formda bir dönem geçiren Aston Villa Premier Lig'de de 4. sıraya yükselerek gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Freiburg ise tarihinde ilk kez bir Avrupa finalinde mücadele edecek. Siyah beyazlı ekip genç teknik adamı Julian Schuster ile 2. yılını yaşarken bu sezon yalnızca 32 milyon euroluk bonservis harcaması yaptı. Bundesliga'yı 7. sırada tamamlayan Freiburg hem ilk Avrupa Kupası'nı kazanmak hem de gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi biletini almak istiyor. Finalde sahaya çıkacak iki ekibin toplam kadro değeri 683 milyon 875 bin euro. Freiburg'un kadro değeri 191 milyon 375 bin euro. Aston Villa'nın 492 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor. Finalin en değerli oyuncusu ise Aston Villa'nın İngiliz yıldızı Morgan Rodgers olacak. Rodgers'ın güncel piyasa değeri 80 milyon euro. Tüpraş Stadyumunda oynanacak Freiburg Aston Villa maçı saat 22'de başlayacak. Müsabakayı Fransız hakem François Letexier yönetecek.
0: Avrupa Ligi finali öncesi Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda UEFA Fan Zone etkinliği alanı oluşturuldu ve eski milli futbolcumuz İlhan Mansız da bu alanda A-Spor'un sorularını yanıtladı. Bakalım neler söylemiş.
2: Benimle neler hissettiğim çok fazla şahsen önemli değil. Önemli olan bu tarz bir organizasyonun ülkemizde İstanbul'da yapılmış olması. Ülkemiz adına gurur verici bir olay. Daha önceki yıllarda bu tarz finallere ev sahipliği yaptık ve bugün de veya yarınki maç içinde en iyi şekilde ev sahipliğimizi, misafirperverliğimizi göstererek bundan sonraki organizasyonlarda da daha çok yer alırız diye düşünüyorum.
0: O önemli maç öncesi şimdi hemen basın toplantısı için kameramızı çevirelim. Freiburg teknik direktörü bakalım neler söylüyor, izleyelim birlikte.
3: Basın toplantısına hoş geldiniz İstanbul'da. Burada olduğunuz için çok mutluyuz. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Christian Günter'e ve Maxi Eggestein'e sorularla başlayalım. Üçüncü sırada arkadaşımız. Herkese merhaba. Çok uzun süredir kulüptesiniz. Freiburg'da çok büyük tecrübe sahibisiniz. Bize maç öncesi ne dair neler söylemek istersiniz? Çok özel bir an. Tabii çok büyük bir beklenti söz konusu. Stadyuma girdiğinizde enerji dolu sahaya çıkıp bir an önce maçı oynamak istiyorsunuz. Tabii antrenmanımız olacak bugün. Yarın takım olarak bizim için özel bir gün. Dört gözle beklediğimiz bir gün kulüp olarak. Tabii ki günün sonunda kupayı kaldırmak istiyoruz. Kicker'dan üçüncü sıradaki arkadaşımız, buyurun.
4: Sicherlich auch was Besonderes, kannst auch gerne mal sagen.
3: Maximilian, senin için özel bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Bu stad hakkında ne söyleyebilirsin? Buradan denizi görebiliyorsun, çok büyük bir şehrin merkezinde. Yolda buraya gelirken neler düşündünüz, neler gördünüz? Freiburg veya Aston Villa taraftarı gördünüz mü? Atmosfer sizce nasıl olacak? İlk soru. İkinci soru da Cuma günü Premier Ligi takip ettiniz mi ve nasıl hazırlandınız bu maça? İkinci soruyla başlayayım. Cuma günü Premier Ligi izledim. Çok enteresan bir maç oldu. Aston Villa çok akıllıca futbol oynuyor. Tabii çok uzun süredir beraber oynama tecrübesi olan bir takım. Bireysel olarak da çok iyi oyuncular, çok olgun oyuncular. Oyunun farklı boyutlarını çok iyi biliyorlar. Biz de yarın ne bekleyebileceğimizi biliyoruz. Takımı inceledik, hazırlandık. Analizlerimizi yaptık. İlk sorunuza gelecek olursam, tabii otelden buraya gelirken yolda taraftar gördük, Freiburg taraftarı gördük daha ziyade. Şehirde de birçok şey gördük. Uzun süredir buraya gelmemiştik. Tabii çok canlı bir şehir, yaşayan bir şehir. Çok güzel bir yer finale oynamak için. Devam edelim. Her iki oyuncuya da sorum. Hollanda iSport kanalından. Maçı kazanmak Freiburg için yarın ne anlam ifade eder? Tabii tarihimizin ilk kupası olur. Çok çok özel bir zafer olur. Biz hayalimizi gerçekleştirmek için, kulüp için, taraftar için, kendimiz için elimizden geleni yapacağız. Bizim kariyerlerimizin en önemli, en büyük maçlarından birisi. Ben de katılıyorum. Birkaç yıl önce çok yaklaştık ama başaramadık. Tabii takım için, kulüp için ilk kupa olur. Başarabilirsek birçok oyuncu için daha keza kariyerinizde çok sıklıkla böyle bir kupa kaldırma şansına erişmiyorsunuz. David Baygent, Günter'e ve Maximilian'a bir sorumuz. Birkaç yıl önce Europa Park stadında West Ham maçına çıktınız. Bir İngiliz takımı karşısında sahaya çıkma tecrübesi sağladı mı o size ve o dönemden neler hatırlıyorsunuz? Tabii takımları kıyaslamak bence mümkün değil. Ama benzer olan belki şu olabilir. Maç içerisindeki hissiyat belki. Wenig viel mache und lasse nicht zu. Ich glaube, das karşı takım için bu çok önemli bir şey de değil. Ellerindeki çok az bir kaynakla bile çok büyük şeyler başarabiliyorlar. O iki takımı kıyaslarsak belki bu açıdan bir benzerlik olabilir. Ama Aston Villa tabii bireysel oyuncular seviyesinde baktığınızda West Ham'e kıyasla o dönemki daha üst düzey bir takım. Ve birden çok karşılaştık West Ham'le. Birden çok defa maç oynadık. Oradan çıkardığımız bir şey varsa o da şu, maçın her aşamasında, her noktasında sakin kalmak gerekiyor, paniklememek gerekiyor. Ve karşı takım sizi baskı altına aldığında paniklememek gerekiyor. Ve her fırsatı mutlaka gole çevirmeye çalışmaktansa yarın daha akıllıca bir strateji sahada izlemek gerekecek.
5: Good evening, Alexander Remy. Focus Sport is the key to ask in English for you. Okay, so Freiburg scored a lot of goals, more than 20.
3: Freiburg 20'den fazla golü duran toplardan duran pozisyonlardan elde etti. Belki bu final için de bir özel bir hazırlığınız olmuştur. Free kick taker in Europe right now. Avrupa'daki en iyi free kick atan futbolcu sizin ekibinizde diyebilir miyiz ya da o bize ne söylemek ister?
6: Wenn Sie mir versprechen, dass er die Pressekonferenz nicht sieht, dann würde ich das sagen, aber so ja, es glaube ich Winch hat einfach die Qualität.
3: Yani belki söylerdim ama basın toplantısı herkese açık.
6: In der Mannschaft, die das
3: tabii
6: gut können.
3: çok güzel rakip kullanabiliyor. Takımda bunu yapabilen başka arkadaşlarımız da var. Takım olarak zaten bu tür fırsatları gole çevirme ihtimalimiz yüksek. O açıdan güçlüyüz. Özellikle final maçında böyle bir imkan olursa tabii ki çok büyük faydasını görürüz. Sezon esnasında bundan çok büyük fayda gördük, yararlandık. Ümit ediyoruz ki yarın da böyle bir gol atarız.
4: Günü nochmal angeknüpft an deine Antwort. Du sagst, Aston Villa hat mehr Qualität als West
3: Ham.
4: Damals, wenn man dann sieht, vor allem
3: Aston Villa West Ham'dan daha kaliteli bir takım dediniz.
4: Auch bei dem Gruppenspiel in London, warum oder wo seid ihr so viel besser
3: geworden? Grup aşamasında Londra'da
4: Ergebnis morgen ausgehen kann, wenn du ja
3: sagst, da olanları gördük.
4: Ist noch eins besser und was wappnet euch
3: jetzt Aston Villa West Ham'dan o dönemki West Ham'dan daha iyi dediniz ama
4: immer
3: siz nasıl bir donanımla yarın sahaya çıkacaksınız? Daha iyi takım olmak adına ya da bir mücadele sergileyip kazanan taraf olmak adına. Hız açısından, oyuncuların kalitesi açısından. Yani bireysel olarak biraz daha iyiler dedim. Yani her halükarda mutlaka her koşulda koşulsuz şartsız daha iyi takımdır demedim. Biz de olgunlaştık. Sezon esnasında da çok çalıştık. Yarın sahaya tüm çalışmanın emeklerini çıkaracağız, ortaya koyacağız. Personelimiz, hocalarımız maçın zor aşamalarında yanımızda olup bize yardımcı olacaktır. Az önce de söylediğim üzere sakin kalmak önemli. Çünkü o dönemde West Ham'le oynarken maç esnasında çok fazla hareketlilik olmayan bir periyod oldu. Çok biz hakimdik, biz sahiptik. Onlar da kontratak oynadılar. Tabii önemli olan iyi bir futbol oynamak, heyecanlanmamak, özellikle iyi pozisyon aldığınızda. Her dakika gol atma fırsatımız olmayacak tabii ki. O yüzden sabretmek lazım. Yarın önemli bir unsur olacak bizim için bence. Spor Sport'tan arkadaşımız bir sonraki soru. İkinize de bir soru. Bir takım taraftarlarla görüşme fırsatım oldu. Freiburg'dan kalkıp İstanbul'a gelmişler. Otostopla gelmiş hatta bir tanesi. Böyle bir şey duyunca ne düşünüyorsunuz? Birisinin bunu göze alması. Yani siz gençken mümkün müydü böyle bir şey? Otostopla gelinebilir miydi? Ben otostop pek çekmedim açıkçası. Ama ben olsam tabii ki yarının finali için bir bilet bulmaya çalışırdım. Çünkü bizim için özel bir an olacak. Taraftarımızın da büyük fedakarlıklarla yanımızda olması sezon boyunca da çok önemli. Tabii bizim için artık profesyonel mesleğimizin bir parçası seyahat edebilmek, farklı yerlere taraftar için bir hobi. Belki izin kullanıyorlar, belki ailelerinden uzak kalıyorlar, böyle bir fedakarlıkta bulunuyorlar. O yüzden bizim için özel bir durum. Bizi de daha da teşvik edecek, bize enerji verecek bir şey. Çünkü biliyoruz ki taraftarımız büyük fedakarlıklarla burada. Bundan büyük bir enerji alıyoruz. Onlar için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Benim ekleyecek bir şeyim yok. Deniz Bayer'in bir sorusu var. Evet, ikinize de sorum. Taraftarlarla görüştük. Aston Villa taraftarlarıyla da görüştük. Freiburg hiçbir şey kazanmadı bugüne kadar deyip gülüp geçtiler. Yarın da şansları yok dediler. İngiliz taraftarının önemli bir kısmı böyle düşünüyor. Bu da sizin için bir motivasyon kaynağı olabilir mi? Bence bizim ayrıca motivasyona ihtiyacımız yok yarınki maç için. Tabii böyle şeyleri duymak üzücü. Kendi aralarında belki bunu konuşabilirler ama bizim buradan ayrıca bir motivasyona ihtiyacımız yok. Yarın böyle bir şeye ihtiyaç duyan varsa bence onlarda bir problem vardır. Ama komik tabii, komik bunu duymak. Taraftarlar bu anın tadını çıkarsınlar ve biz de bunu tadını çıkarmaya çalışacağız sahada. Moritz Kreilinger ve arkasındaki arkadaşımız Maxim, sana bir sorum var.
7: Unbedingt einen großen Namen gemacht dafür der Trainer. Drei Siege mit Sevilla, einer mit Villarreal. Er kann auch im Finale.
3: Turnuvada rakip takımdan ziyade rakip takımın hocası konuşuluyor daha önceki kupalarıyla. Kaybettikleri finaller de var tabii. Bu sizin için

0: mal angeschaut habt.
1: Önemli bir faktör mü? Unai Emery'in.
2: Also wir haben
1: Nin takımının karşısına çıkacak olmak.
2: Wahrscheinlich der erfolgreichste Trainer in diesem Wettbewerb.
1: Tabii ki.
2: Aber wir haben jetzt nicht gesondert noch mal Spiele von
1: bu turnuvanın en başarılı hocası olduğunu biliyoruz.
2: In der Vorbereitung keine Rolle.
1: Ama Sevilla veya Arsenal maçlarını açıp analiz etmedik hazırlık aşamasında. Bizim için bunlar önemli değildi ama tabii şunu biliyoruz. Hocanın bu kupayı daha önce kaldırmışlığı var. Herkese merhaba. Şöyle bir şey duydum ben. Maçı kazanırsanız podyumda sadece 23 kişiye yer olacakmış UEFA kuralları uyarınca. Podyumda kim olmayabilir ona karar verdiniz mi? Çünkü siz personelle birlikte 23 kişiden fazlasınız. Yani maçtan sonra böyle bir derdimiz olursa çok problem değil, o zaman düşünürüz. Nico Stübner, ikinize de sorun var. Taraftardan çok bahsettik. Beşiktaş stadyumu Avrupa'nın en gürültülü stadyumlarından biri olarak biliniyor. Tabii her iki taraf ne kadar, ne derece doldurabilecek stadı, o da var. Siz buna mental olarak hazır mısınız? Çok gürültülü olabilir stad. Bu da sizin için ayrı bir baskı kaynağı olabilir mi? Bundesliga maçından farklı olarak mesela. Tabii ki bir Bundesliga maçından farklı olacak. Sadece gürültü seviyesinden, ses seviyesinden bahsetmiyorum. Her iki tarafın da taraftarı yeri geldiğinde yüksek sesle tezahürat yapmasını bilir. Taraftarlar bu stadı en gürültülü statlardan birisi haline getiriyor. Bizim taraftarımız da bu konuda iyidir. Özellikle deplasman maçlarında. Bunu bütün maçlarda gördük. Berlin'de de yaşadık. Çok özel maçlar oynadık Berlin'de. Ama tabii İngiliz taraftarı da çok gürültücü olmasıyla bilinir. Yarın güzel bir atmosfer olacak.
3: Devam edelim ana habere. Arsenal tarihinin 14. şampiyonluğu için hazırlıklara başladı. Londra temsilcisi bu akşam Manchester City'nin puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Aksi takdirde son viraj pazar akşamı dönülecek.
4: İngiltere'de 22 yıldır şampiyonluk bekleyen Arsenal bu kez mutlu sona çok yakın. Mikel Arteta ve ekibi Premier Lig'in bitimine bir hafta kala konuk ettikleri Burnley'i 1-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Kai Havertz'in golüyle haftayı 3 puanla kapatan topçular İngiltere'nin güney sahillerinden haber beklemeye başladı. Arsenal'ın en yakın takipçisi Manchester City erteleme maçında bu akşam 21.30'da Bournemouth'a konuk olacak. Pep Guardiola'nın öğrencileri Dean Court'ta puan kaybettiği takdirde Arsenal tarihinin 14. şampiyonluğunu ilan edecek. Aksi halde şampiyonluk heyecanı son haftaya taşınacak ve Arsenal pazar 18'de Crystal Palace'a konuk olurken Manchester City aynı saatte Aston Villa'yı ağırlayacak. 37 hafta itibarıyla Arsenal maç fazlasıyla 82 puanla lider konumda bulunuyor. Manchester City'nin ise Bournemouth deplasmanı öncesi 77 puanı var. Arsenal menajeri Mikel Arteta 2016-19 yılları arasında Manchester City'de bugün şampiyonluk için mücadele ettiği Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapıyordu. Burnley maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İspanyol teknik adam, Manchester City'nin maçı için televizyon karşısında olacağım. Açıkçası ne kadar seyredebilirim bilmiyorum ama o sırada en büyük Bournemouth taraftarı olacağımı söyleyebilirim dedi. Premier Lig'de en son Arsene Wenger yönetiminde 2003-2004 sezonunda şampiyon olan Arsenal, son 3 sezonu Arteta ile ikinci sırada tamamladı.
3: Pep Guardiola'nın Manchester City macerası sona eriyor. İspanyol teknik adam gök mavilerle birlikte son haftasına artık girmiş gibi görünüyor.
5: Manchester City menajeri Pep Guardiola 10 yıllık beraberliğin ardından kulübe veda etmeye hazırlanıyor. Premier Lig'in 37. haftasında bu akşam Bournemouth'a konuk olacak City galip gelirse şampiyonluk yarışı son haftaya taşınacak. Guardiola'nın öğrencileri Dean Court stadında puan kaybederse lider Arsenal şampiyonluğunu ilan edecek. İspanyol teknik adamın şampiyonluğu kaybetmesi halinde ayrılık haberini vermesi bekleniyor. İngiliz basınına göre Guardiola'nın hedefi şimdiden belli. Haberlerde City

0: Patronu Şeyh Mansur Bin Zayed El Nahyan geçtiğimiz sezon sonu Chelsea'den ayrılan Enzo Maresca ile el sıkıştı bile. 46 yaşındaki İtalyan teknik adam 2020-21 arasında Manchester City U23 takımını çalıştırmış. 2022-23 sezonunda da Guardiola'nın yardımcılığını yapmıştı. Oyunculuğunda 10 yıl formasını giydiği Barcelona'nın efsanelerinden biri olan Pep Guardiola, teknik direktörlük kariyerine de Katalan ekibinde başladı. Bir yıl B takımını çalıştırdıktan sonra devraldığı A takımıyla 4 sezonda 3 La Liga ve 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu başta olmak üzere birçok başarı yaşadı. Guardiola, Barcelona sonrası 3 yıl görev yaptığı Bayern Münih'le de 3 Bundesliga zaferinin yanı sıra Dünya Kulüpler Kupası ve 2 Almanya Kupası kazandı. İspanyol teknik adam kariyerinin en başarılı dönemini ise 2016 yılında transfer olduğu ve 20 kupa kazandığı Manchester City'de yaşadı. İngiliz ekibinde 10 sezon geçiren Guardiola, Şampiyonlar Ligi ve Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğunun yanı sıra İngiltere'de 7 Premier Lig, 3 FA Cup, 5 Lig Kupası ve 3 Süper Kupa kazandı. Manchester City Guardiola yönetimindeki son iki maçını Bournemouth ve Aston Villa'ya karşı oynayacak.
1: Portekiz milli takımının Dünya Kupası kadrosu da belli oldu. Kadroda efsane futbolcu Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra ülkemizde forma giyen iki oyuncu da yer aldı.
2: Portekiz milli futbol takımının 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Portekiz efsanesi Cristiano Ronaldo bir kez daha dev turnuvada mücadele edecek. Kariyerinde 6. kez Dünya Kupası'nda forma giyecek 41 yaşındaki oyuncu 22 maçta 8 gol 2 asistlik performansa imza atmıştı. Son Dünya Kupası'nı oynayacak Portekizli yıldız koleksiyonun tek eksik parçası için sahaya çıkacak. Teknik direktör Roberto Martinez'in belirlediği kadroda ülkemizde forma giyen iki oyuncu yer aldı. Fenerbahçeli Nelson Semedo ve Gençler Birliği'nden kiralık forma giyen kaleci Ricardo Velho milli takıma çağrıldı. Kadroda bu isimlerin yanı sıra Cancelo, Nuno Mendes, Bruno Fernandes, Bernardo Silva ve Vitinha gibi dünya yıldızları da yer aldı. Henüz Dünya Kupası şampiyonluğu sevinci yaşayamayan Portekiz, K grubunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Özbekistan ve Kolombiya ile karşılaşacak.
1: Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Hartın Takır EuroLeague Final Four'u öncesi Eurohoops'a açıklamalarda bulundu.
3: Just feeding into, you know, the moment. I feel like it's in, if you, you know, think about it too much and, you know, try to, you know, overcompensate for things, you know, that's when you kind of mess up and you fail. Just for me, I just want to be able to be in a moment and be present and just play my best, you know, that I can, just, you know. Wanting to win is the only thing that, you know, matters at this situation. You know, how that comes and how your performance is doesn't really matter. You know, if you have a good game, you have a good game. If you have a bad game, you have a bad game. But if you win, you win.
4: Yeah, you know, so absolutely.
3: That's really what's the most important. Obviously, just me being able to get to the paint. I feel like it's not another guard in the EuroLeague that can touch the paint like how I can at the level that I can and be able to finish and, you know, career further at the same time. So I feel like that's kind of a superpower that I have and, you know, a good ability to have. I think a little bit of both. Just being able to be a problem solver within the system kind of makes you a little bit harder to guard, honestly. Obviously, Sars has a system that's in place and, you know, we follow it to a T pretty much. Obviously, the game is not perfect, but there's definitely, you know, ways to be very successful in that. Definitely would say just still the tactical part, understanding that, you know, some teams will attack me off the ball and, you know, just having to be locked in to every part of the game and understanding which scenarios are coming up. And just knowing what the team is going to run and just paying attention to. I wouldn't say it made it more aggressive, but it just let me understand that, you know, being on a club like this and a team that just came off a championship, everybody's going to want to beat them. So, you know, you have a target on your back pretty much and, you know, they're going to come out and, you know, play your best against you every night.
1: EuroLeague'de Final Four'a sayılı günler kala playoff'ların MVP'si de belli oldu.
5: EuroLeague playofflarının MVP'si belli oldu. Tarihi bir geri dönüşte adını Final Four'a yazdıran Valencia'nın Dominikli gardı Jean Montero ödülü kazandı.

0: Euroleague'deki ilk sezonunda harika bir normal sezon performansı sergileyen Montero takımını ikinci sıradan playofflara taşıdı. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'la eşleşen İspanyol ekibi sahasında ilk iki maçı kaybetse de Montero ilk maç 15, ikinci maçsa 21 sayıyla iyi bir oyun sergiledi. Spor kamuoyu serinin bittiğini düşünürken 22 yaşındaki gardın planı başkaydı. Yunanistan'daki ilk maçta 16 sayı 9 asistle takımının galibiyetinin mimarı olan Montero, ikinci maçsa tarihi bir performansa imza attı. 29 sayı, 7 rebound, 7 asistle adeta maçı Valencia'ya kazandıran Montero, playofflarda en skorer genç oyuncu oldu. Tamam ya da devam yani 5. maçta da son periyotta 8 sayı atarak maçı koparan Montero karşılaşmayı 12 sayıyla tamamladı. Tarihinde ilk kez Final Four bileti alan Valencia'da Montero'nun performansı belirleyici oldu. Dominikli Yıldız seri boyunca 18.6 sayı, 5.8 asist ve 4.2 rebound istatistikleriyle oynadı.
1: NBA ile devam edelim. Batı Konferansı finallerinde Oklahoma'ya konuk olan San Antonio seride 1-0 öne geçti.
0: NBA Batı Konferansı final serisi ilk maçı Oklahoma'daki Peckham Center'da oynandı. Seriye evinde başlayan Oklahoma City Thunder 18 bin taraftarı önünde San Antonio Spurs'u konuk etti. İki kez uzatmaya giden karşılaşmayı 122-115 kazanan San Antonio seride 1-0 öne geçerek saha avantajını kapmayı başardı. Spurs'un galibiyetinde öne çıkan isim bir kez daha Victor Wembanyama oldu. 2-24'lük Fransız pivot 41 sayı ve 24 reboundla muhteşem bir performansa imza attı. Wemby bu istatistiğiyle efsane basketbolcu Karim Abdülcabbar'ı geçerek NBA playoff tarihinde 40 sayı ve 20 rebound barajını geçen en genç oyuncu unvanını elde etti. Spurs got numbers hungry now behind the play. 5-on-4. Wemby's gonna pull a deep three. Oh my goodness. De'Aaron Fox'un sakatlığı nedeniyle yer almadığı maçta 24 sayı, 11 rebound üreten Dylan Harper, 7 top çalmayla Spurs'un playoff tarihindeki rekorunu kırdı. Stephen Castle, 17 sayı ve 11 asistle takımın double-double yapan 3. oyuncusu oldu. Ev sahibi Thunder tarafında Alex Caruso 31, Jalen Williams da 26 sayı kaydetti. Shai Gilgeous-Alexander da 24 sayı ve 12 asistle oynadı. Batı Konferansı final serisinin ikinci maçı çarşamba gecesi yine Oklahoma'da oynanacak.
1: A Milli Kadın Voleybol takımımızda medya günü düzenlendi. Milli voleybolcular A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
2: Çok mutluyuz ve çok güzel bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Genç bir ekibiz. Hazırlıklarımıza başladık. İtalya'da hazırlık turnuvamız olacak şimdi. Onun için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Umarım güzel bir yaz geçiririz.
3: Öncelikle bence antrenmanlar çok güzel gidiyor. Ben yeni katılma şansı buldum. Kızlar daha önceden toplanmıştı bizden bir 10 gün öncesine kadar. Çok genciz. Bu da bize böyle bir açlık hissi. Voleybolu açız diyebilirim. Şu an için her şey çok güzel gidiyor. Umarım önümüzdeki İtalya'da oynayacağımız bir hazırlık turnuvası var. Onun da güzel geçeceğine inanıyorum. Bence çok güzel şeyler başaracağız. İstanbul'da oynadığımız Viyana etabı gerçekten atmosfer inanılmazdı. Ankara'da nedense daha da bir üst seviyeye çıkacağını düşünüyorum. Çünkü Ankara bildiğiniz gibi ana voleybol şehrimiz diyebilirim. Oradan çıkıyor herkes. Çok güzel olacağını hissediyorum. Çok güzel atmosferde umarım güzel maçlar seyrettirebiliriz.
2: Hazırlıklarımız çok güzel ilerliyor. Aslında hızlı bir başlangıç oldu bizim için. Çok güzel bir takımız ama çok enerjisi yüksek bir takımız. Bunun ama yüksek ihtimalle yaşla da bir orantısı var. Çok yaşlarımız birbirine yakın ve çok uyumlu bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Onun dışında altyapı milli takımla birlikte oynadığım arkadaşlarımla birlikte A milli takımı deneyimlemek

0: Gerçekten çok güzel bir his. O yüzden çok mutluyum diyebilirim. Öncelikle ya her oynadığımız maç bizim için aslında çok farklı bir değer ama kendi ülkemizde oynamak bizim için bambaşka bir his. Taraftarımızın bizi ne kadar, yani ülkemizin aslında bizi ne kadar desteklediğinin farkındayız. Çok teşekkür ediyoruz herkese bunun için ve umarım Ankara Spor Salonu'nda da her yer kırmızı beyaza bürünebilir bu yılda.
1: Hepimiz zaten yoğun bir kulüp sezonu geçirdik. Onun ardından çok kısa bir 10 günlük falan tatilimiz oldu olmadı. Direkt zaten buraya geldik. Burada da tabii ki de seviye en üstte. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor ve yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Ben zaten hani yıllardır hepsi rakip olarak, takım arkadaşlarım olarak gördüğüm için hepsini, gerçekten hepsi çok iyiler ve çok yetenekliler. Bir zaten ister istemez bir hani devir daim süreci olacak ve hani gençlerimizin hepsi gerçekten çok yetenekli ve iyiler. Hani ben de böyle birazcık 97 doğumluyum bu arada, biraz yaşlı gibi konuşmuş olabilirim ama onları görünce gerçekten yaşamın bayağı büyüdüğünü görüyorum. Hepsi gerçekten inanılmaz fiziklere ve yeteneklere sahipler. Hepsi birbirinden değerli oyuncular yani.
2: Bu haberle birlikte bu akşam ana haberi noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
3: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Spor Radyo.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Bir reklam.
9: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
10: Reklam.
11: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
12: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit.

0: sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
0: Reklam.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam. A-Spor Radyo.
2: A-Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Türk kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
1: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
2: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yap?
3: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yener.
0: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
4: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
0: O beklediğimiz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
5: Öyleyse kritik anda kaybetmemeniz gerekiyor.
0: Bir senede Avrupa olmasa mı?
4: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
6: Detaylı olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
7: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir.
0: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
4: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
0: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
4: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
5: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
0: Gençlere bir dönüş var mecburen.
3: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
0: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri prim.
8: Gerçek taraftar profili bu değildir.
7: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
1: İnişli çıkışlı grafikler adamı mal eder.
0: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
4: Demet Gedik'in sunduğu Sabah Sporu hafta içi her sabah 8'de Aspor'da.

0: sporun gündemi A-Spor'da belirleniyor.
1: Finali zorlayabilecek, sonuna kadar gidebilecek bazı ekipler de var.
2: Söylediği kritik bir ifade de var, bu çok önemli.
3: Gerçekçi bir ihtimal olarak gözükmüyor.
0: Muhabir bağlantıları, transfer haberleri.
4: Bu haftaki maçı en zor maçı olacak.
5: Senin caydırıcı kontratak oyuncuların var.
6: Eşişten geçti tabii.
7: Kırmızı kartı yapıştıracaksın.
0: Avrupa ve dünyada olup bitenler, editör masası gündemi.
2: Bugün evinde kazanmak isteyecek.
8: Bunun zaten sürdürülebilir bir yanı yok. Sağ içinde olan sağ içinde kalmalı.
9: Bence bunu paylaşmaması gerekirdi.
10: Taraftar bunu merak ediyor kardeşim. Tamam.
11: Getir şimdi sen beni oraya, ben bunu oynatırım.
12: Gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşacağız.
0: Spor gündemi hafta içi her gün 15'te A Spor'da.
13: Tekrar program.

0: Geldin. Sağlık ya. Saati 20.
1: Allah şükür ayaktayız.
0: Ne güzel işte. En güzeli o demek ki. Aynı dileği sizin için de taşıyoruz. Sağlık olsun her şeyden önce diyelim. Hepinizin malumu bu programda geçmişten bugüne bilenlerin keyifle hatırlayacağı, bilmeyenlerin öğrenmekten keyif alacağı konuları gündeme getiriyoruz. Bugün de yaklaşık 45-50 dakika boyunca eminiz çok keyif alacağınız, çok güzel futbol hikayeleri dinleyeceksiniz. Sizin için yine güzel bir program hazırladık. Şimdi değerli izleyenler, 1980'li yıllara götüreceğiz sizleri. İki sezon var. 1984-85 ve 85-86. Neden bu sezonlara bakacağız? Çünkü bu sezonlar şampiyonun averajda belli olduğu sezonlar. Hadi bakalım başlayalım. Evet, unutulmaz anlar başlığı altında şampiyonun averajla belli olduğu iki sezona, 84-85 ve 85-86 sezonlarına gideceğiz. İkisinin de bir ortak kahraman. İlk yılda Fenerbahçe Beşiktaş, ikinci yılda Beşiktaş Galatasaray çekişmesi yaşanıyor. Değerli izleyenler, yıl sezon 1984-85 sezonu, Todor Veselinovic yönetimindeki Fenerbahçe var ve Branko Stankovic yönetimindeki Beşiktaş var. Galatasaray ligin ilk bölümünde şampiyonluk yarışından kopuyor. Bu iki takım kafa kafaya şampiyonluk yarışındalar. Ve ikinci yarıya Malatya galibiyetiyle başlıyor Fenerbahçe. Sonra Sakarya yenilgisi, Galatasaray beraberliği. Fenerbahçe 23. haftada Beşiktaş'ın 4 puan gerisine düşüyor. Ama sonraki haftalarda yine denge sağlanıyor. Sezonun finali 20 Mayıs 1985 İnönü'de Beşiktaş Fenerbahçe maçı efendim. Ben pası Kemal abiye atayım.
1: 2-2 değil mi?
0: Evet.
1: 2-2. O maçın bana göre...
0: Kadrolarda bu arada ekrana geliyor. Vay vay vay vay.
1: Evet, Ulvi Sami. Oy gitti hemen. Aynı maçın kadroları.
0: O maç mı arkadaşlar bu?
1: Evet, Yusuf Hakem.
0: Evet.
1: Selçuk
0: Kaptan. Hakem de Yusuf Namoğlu.
1: Evet tabii. O maçın kaptanı Fikret de var. Vay vay.
0: Samet, Kadir, Metin, Uğur.
1: Kovaçeviç, Rıza.
0: Evet.
1: Efendim.
0: İyi kadro.
1: Necdet,
0: değil mi?
1: Tabii Necdet kaptan, Zafer kaleci, Metin, Kadir. Ondan sonra Ulvi. İşte.
0: Yani, güzel kadroymuş.
1: İyi bir Beşiktaş.
0: Fenerbahçe'nin kadrosu var mı o sezonun? O maçta evet işte bu da Fenerbahçe.
1: Bu ama şey total kadro.
0: Total kadro evet.
1: Veysel'li, rahmetli Hüsnü Çil.
0: Ya.
1: Osman.
0: Vay vay vay vay.
1: Büyük Fikret değil mi o? Evet, Büyük Fikret tabii. Rahmetli Altan Ayanoğlu. Yöneticiler. Futbolcuları saymıyorum. Onları zaten çok kişi bilir.
0: Biliyor.
1: Yusuf evet. Duru. Bizim Duru Turizmi sahibi.
0: Yani şimdi hoca
1: Ahmet olan, abi Erol sonra birazdan.
0: O sezon İlyas Tüfekçi bakın en önde evet. Sağdan 3. ilk futbolcu. O sezonun gol kralı. 14 golle değerli izleyenler. Evet. Selçuk Yula da rahmetli.
1: Erol rahmetli.
0: En üstte.
1: Çok Eşref abi galiba.
0: Soldan 4. Yaşar'dan sayarsak Hasan Selçuk. Abdülkerim Selçuk.
1: Evet, Şenol.
0: Selçuk Yula da 10 gol atmıştı. Onun da yanında da büyük Şenol var. O görüntü, maçın görüntüsü de gelsin. O 2-2'lik maça gidelim Kemal evet. Abi. İşte o karşılaşmadan görüntüler. Hatırlıyor musun maçı?
1: Hatırlamaz mıyım? Stattayız ya.
0: Değil mi?
1: Şimdi bu maçın bence iki tane önemli noktası var. Maç 2-2 bitti. Sonra Fenerbahçe averajla şampiyon oldu. Sanıyorum evet. Ordu'da 2-0 mı ne kazanmış. Hı-hı. Ben o maça da gittim. Ordu'dayım yani o maçta. Büyük Fikret'in başkanlığında oluyor bu. Sevgili Ender. Fenerbahçe'nin efsane eski futbolcularından Fikret Arıcan. Rahmetli Fikret abinin başkanlığında Fenerbahçe şampiyon oluyor. Nasıl şampiyon oluyor biliyor musun? Bak. Şu maçı boş ver. Bak. Şu biraz evvelki Fenerbahçe fotoğrafını bu şeyin Müjdat'ın attığı gol, Adem'in hatalı yediği gol.
0: Evet.
1: Şu toplu Fener fotoğrafını getirir misiniz?
0: Evet.
1: Bak. Hüsnü Çil şurada gözlüklü renk.

0: iki gözlüklü yedek kalecinin altında. Rahmetli oldu. Hemen yanında eski santraf Osman halasa. Onun yanında da sakallı Yusuf Duru. Duru Turizm'in sahibi. Şimdi hani paradan puldan bahsediyorlar ya. Sıkıntılardan mıkıntılardan. Yusuf Duru, Duru Turizm Fenerbahçe seyahatlerini para almadan ileride alırsın abiden gitti. Hüsnü Çil o zaman çok önemli bir hala var olan bir yabancı firmanın genel müdürüydü. Rahmetli olduğu için rahat rahat söylüyorum. Kasadan para alıp oyuncuların maaşlarını, transfer paralarını verir. Sonra da kulüpten ne zaman alırsa parayı taksit taksit kasasına koyardı. Başkan Büyük Fikret, bakın. Hüsnü Çil'in solunda Eşref Aydın, onun yanında Büyük Fikret, eski ünlü futbolcu. Moda Ağabey sokakta oturur. Bak, o apartmanın çok önemli bir özelliği var. Onu fotoğrafını çektirteceğim sana sonra. Burada
1: tamam,
0: konu yapacağız.
1: Anlatalım.
0: Rahmetli Büyük Fikret oradan yürüyerek Bahariye Caddesi'nden Kuşdili otobüs durağına iner. Piyade, yaya.
1: Evet.
0: Oradan Fenerbahçe otobüsüne biner. Son durakta iner. Oradan yürüyerek kulübe gelirdi. Başkan. Aynen yine devam. Oradan otobüse biner. Altı yolda iner. Yürüyerek Bahariye, Bahariye Caddesi'nden Ağabey Sokak'taki evine gelirdi. Bugün böyle atıp tutuyorsunuz. Bu şartlarda Fenerbahçe şampiyon oldu. Şu kadro Veysel işte, Veselinoviç. Onun için yani öyle kulüp falan filan yönetecek iftiharla böyle dolaşıyorsunuz ya, göğsünüz kabararak yollarda, hiç öyle tıraşa gerek yok, ben yemem. Şimdi bu maçın en önemli iki yeri bana göre, bizzat seyrettiğim için söylüyorum. Bir tanesi Şeker Begoviç'in, biraz evvel Beşiktaş forvetinde en sağ başta oturandı galiba, yanlış hatırlamıyorsam eğer. O maç 2-2 iken, 2-1 iken galiba, Beşiktaş mı galip, iyi hatırlamıyorum. Gasane Kalesi'ne. Beşiktaş'ın eski yani tabirle bugünkü İnönü Stadı işte, neyse arena mıdır nedir neyin nesidir.
1: Yani Deniz 55. dakikada Necdet'in golüyle 2-1 öne geçmiş Beşiktaş.
0: Evet.
1: 75'te İlyas Tüfekçi ile beraberliği 2-2 sağlamış Fenerbahçe.
0: Bu Şeker Begoviç Gasane tarafındaki kaleye bir ara top attılar. Kim attı şimdi hatırlamıyorum. Aldı drip, çok iyi de oyuncuydu ha. Driplikle girdi, altı pasın köşesinden topu dışarı attı. Golü yapsa, ki çok gol attı. Çok iyi bir oyuncuydu.
1: Evet, evet.
0: Beşiktaş şampiyon olmuştu. Bitmişti her şey. O golü kaçırdıktan sonra İlyas işte zaten gol kralı.
1: Gol kralı olmuştu. O sezon.
0: İlyas attı golü. 2-2 bitti. Sonra Fener orada da 2-0 kazandı. Ben o maçta da varım.
1: Son söz son 90 dakika diye bir gazete vardı. Onu da verirseniz. O da son haftanın. Evet. Orada yazıyor onlar.
0: Şimdi bana göre bu maçın en önemli yerlerinin...
1: Burada da Yaşar ne hata yapıyor ya. Yani.
0: Hata yaptı, evet. Yeri, bak bütün foto muhabirleri sahada gördük.
1: Tabii. Herkes koşuyor bakın. Foto muhabirleri futbolcunun arkasından koşuyor saha içine.
0: Neyse. Bu da Necdet'in golü galiba.
1: Bu da son söz son 90 dakika işte... son maçına İstanbul'da Antalya'da Fenerbahçe rakibini yendiği takdirde şampiyon olacak. 48 puanda. Beşiktaş son maçında Ankara'da Ankara Gücü'yle oynuyor. O da 48 puanda. Ama Fenerbahçe'nin averajı artı 38, Beşiktaş'ın 28.
0: Tabii. Şimdi bu
1: tarihte 26 Mayıs 1985. Söyle acayip Ordu Spor'u onu niye öyle yazmış? Ordu Spor'u Şenol ve İlyas'ın golleriyle yenerek sondan bir hafta önce Ordu Spor'u yenmiş.
0: Evet.
1: 2-0 yenmiş. Şenol ve İlyas'la ve iş son haftaya kalmış 48'er puanla.
0: Şimdi bu Şeker Begoviç'in kaçırdığı pozisyon bana göre bu maçın en çarpıcı bölümüydü. 2. Bak burayı iyi dinleyin. Bu maçta maçın hakemi kural hatası yaptı.
1: Deminki maçta mı?
0: Evet.
1: Allah Allah. Yusuf Namoğlu.
0: Öyle mi?
1: MHK başkanı ya.
0: Deniz Kalesi'ne Beşiktaş korner atıyor. Deniz Kalesi var ya şimdi İnönü'de.
1: Evet.
0: Numaralının önünden atıyor. Necdet korneri attı.
1: 3 yıldız vermiş bak o zaman.
0: Verirler. Necdet korneri attı. Top Necdet'e yakın direkten.
1: Bu gel.

0: Mesin şimdi bunun bu sonra değil, vereceğiz. Bu değil, sonra.
1: Necdet'in attığı korner o yakın direkten geri döndü. Tekrar Necdet aldı topu ortaladı. Maç oynanıyor. Dua etsin ki maçın hakemi Beşiktaş'tan biri o ikinci topu kafayla ayakla mayakla Fener Kalesi'ne atıp golü tabelaya yazdırmadı. Çünkü korner attığınız zaman top kimseye temas etmeden direğe vurup geri geldiği zaman oynayamazsınız. Tıpkı penaltıda olduğu gibi. Ve maçın hakemi hiç, iki kişi fark etti bunu. Koca basın tribünü ve şeref tribününde. Bir tanesi nacizane bendeniz, öbürü de Başkan Büyük Fikret. Önde şeref tribününde ayağı fırladı. Kural hatası olur mu öyle şey diye.
2: Hakem hatası denir ona.
1: Ama gol
2: i̇şte ona çeviriyorlar.
1: Ha, ama gol olsa gol veriliyor çünkü maç oynandığına göre.
2: Necdet attı. Direkten döndü tekrar Necdet'e geldi.
1: Tekrar korner atan adam. Ve maç oynanıyor. Gol olsa gol verilecek. Soran olacak. Fenerbahçe itiraz edecek. Mesela yenildi, şampiyonluğu kaybetti diyelim. Diyecek ki burada kural hatasından gol yedik. Takdir hatası falan değil mi? Bu maçın en çarpıcı iki yeridir. Bu Şeker Begoviç'in kaçırdığı gol. Evet. Bir de bu Necdet'in attığı gol.
2: Burada Stankovic'in hakem hata, oyuncu değişikliklerinde hata yaptığı yönünde çok eleştiriler gelmiş o zaman. Bilemiyorum artık ne derece doğrudur ama şimdi burada, bir önceki gazete küpürünü verirsek oyuncu değişikliklerini de görelim.
1: Şimdi yok. Ne yapmış?
2: Bir önceki gazete küpürü gelsin. 2-2'lik. Fenerbahçe sevindi, Beşiktaş üzüldü gazete küpürü. Şu. Bakın orada oyuncu değişiklikleri Beşiktaş'ın
1: Hüsamettin'i çıkarmış,
2: Zafer,
1: Ali'yi
2: Gökhan
1: almış.
2: Ve Bora girmiş abi.
1: Şimdi bak Hüsamettin'i çıkarmış, yerine Ali'yi almış. Bizim Ali Gültiken'i.
2: Yok.
1: Burada öyle yazıyor.
2: O şey nerede bakayım?
1: Burada abi işte.
2: Ama şurada Beşiktaş'ın Adem Kale'de.
1: Tamam.
2: Rıza.
1: Tamam işte Hüsamettin'i çıkartıyor, Ali'yi alıyor yerine. Bak sağ bek çıkartıp santrfor Ali'yi alıyor. Ama
2: evet.
1: Ali o zamanlar Beşiktaş'ta sağ bek de oynadı. Bunu bilmez çok kişi. Santrfor golcü Ali.
2: Adem de yalnız bayağı hata yapmış.
1: Adem çok hatalı. Ondan sonra ne yapmış? Samet'i yok tövbe. Ziya'yı çıkarmış. Halu'yu almış. Orta sahaya. Öyle değil mi? Başka da bir şey yapmamış galiba. Metin oynuyor, Necdet oynuyor, Kovačević zaten forvet Necdet, Kovačević, Şeker Begoviç.
2: Ziya'nın yerine Haluk, evet. Başka Hüsamettin'in yerine Ali.
1: İşte o
2: başka da yok.
1: Ha, o eleştirildi. Ziya ile Hüsamettin'i çıkartışı oyundan evet. Eleştirilmişti ama
2: özellikle Ziya'yı çıkarması çok eleştirilmişti.
1: Evet, şimdi burada önemli bir şey daha.
2: Neden bunu söylüyorum biliyor musun? Bir sene sonra çünkü demişler ki bütün Beşiktaş yöneticilerinin önemli bir kısmı dönemin. Bir sene sonra 85-86 sezonu ya bu adam gelmeyelim bunu arkadaşlar. Ya bu adam Stankovic bize şampiyonluğu kaybettiren bir hata yaptı. Dolayısıyla biz devam etmesek mi? Bir iki kişi ve Süleyman Seba demiş ki ya çok disiplinli bir hoca ve tam bize göre bir hoca, disiplinli bir adam. İsteyerek şampiyonluk kaybedilmez. Bir şansı daha hak ediyor diyor. Ve Stankovic Beşiktaş'ın başında kalıyor. 85-86'da. 85-86'da Galatasaray'ın başına
1: oraya
2: Yükderval geliyor.
1: Oraya gelme.
2: Tamam.
1: Burada bir önemli anı var.
2: Tamam.
1: Stankovic'in ilk senesi Beşiktaş'ta.
2: Tamam.
1: Güneş gazetesi piyasaya çıkmıştı. Ben de tercümandan bir 3-3,5 aylığına Güneş'e geçmiştim. Rahmetli Necmi abinin çağrısı üzerine. Ama yani sorumluluğum yok. Köşe yazısı yazıyorum. Serbest çalışıyorum. Bir gün dedim ki Necmi abi ben dedim şu gideyim Stankovic'le bir röportaj yapayım. Yan Şeref Stadı'nda o zaman. Beşiktaş idman yap.
2: Tamam.
1: Ah dedi harika olur giden. Tabii niye gitmeyeyim dedim. Kalktım gittim. Hatta bizim Gürcan Bilgiç var ya.
2: Evet.
1: Daha yeni başlamış. Onlar da
2: daha haptı diyorsun.
1: Beşiktaş'ın antrenmanını takip ediyorlar. Stankovic de onlara bir takım açıklamalar yaptı falan. Sonra dedi ki müsaade ederseniz dedi Kemal Bey'le dedi bir görüşmem olacak benim dedi ve soyunma odasına girdik. Yardımcısı kim?
2: Stankovic'in.
1: Evet. Ercan Taner'in babası Ziya Taner.
2: Rahmetli. Allah rahmet eylesin.
1: O tercümanlık yapıyor zaten. Şuradan buradan derken bana dedi ki Fenerbahçe'den tanıyorum.

0: Başka maçlar da vardır tabii ama en farklısı o. Ondan sonra bu ikili avaraja dönüldü. Bence doğru yapıldı.
1: Doğru, evet.
0: Sen istediğin kadar ona buna 9 at, 12 at, 13 at, 8 at.
2: Şampiyonlukta kiminle yarışıyorsan
0: aranızda oynanan maç önce. Bence bunu çok doğru yaptılar, bunu değiştirmekle. Bir sürü dedikodu üretiliyordu. Böyle bir şey yapılmamış olsa bile.
2: Doğrudur.
0: Birini 5-0 mı yendi? Satın almış abi. Veya teşvik vermiş, her neyse. Şimdi ne olur yani, herkese 10-0 yensen, A takımıyla şampiyonlukta, evet, yarışım seni iki sefer bir sıra aynı bandı. Bütün geçmiş olsun abi.
2: Evet evet.
0: Bence
2: futbolda da, basketbolda da böyle işte. Bu yani şekilde birbirleriyle oynadıkları
0: bence,
2: maçlar.
0: Bence belirliyor. Böyle olmalı tabii.
2: Doğru. Çünkü tabii, o zaman gerçekten o, örneğin o Ankara Gücü maçını hatırlıyorum Galatasaray. Yıllarca konuşuldu, hala konuşuluyor.
0: Hocam tabii yani başka maçlar
2: Zalat
0: da var.
2: Zalat için neler söyledi. Başka maçlar da tabii var canım böyle.
0: Birini yani sadece farklı o maç değil. Delikanlı gibi oynayıp birini farklı yenme abi. Yandın.
2: Tabii. Evet, peki güzel, bu iki averajla şampiyonun belli olduğu sezonda hatırlamış olduk. Gerçekten çok enteresan. 84-85 Fenerbahçe averajla 50 puanda iki takımda. Tabii 2 puanlık sistem, 2
0: puanlı
2: o zaman.
0: Sistem, evet.
2: Fenerbahçe Beşiktaş'a geçiyor. Bir yıl sonra Beşiktaş Galatasaray'a geçiyor ve Galatasaray hiç yenilmeden şampiyon olamıyor. Son derece ilginç iki sezonu hep birlikte hatırladık. Evet, şimdi de bir başka konu başlığımız var. Bunları biliyor muydunuz başlığı? Biliyor muydunuz başlığını da iki tane çok güzel anekdot paylaşacağız sizle. Bakalım biliyor musunuz şimdi? Göreceğiz. biraz daha eskiye gidiyoruz. 1959'a, ilk sezona. Ve
0: 1960.
2: Evet, o zamanki adıyla birincilik. Ne diyorlar? Birincilik mi deniyor?
0: Yok,
2: o zaman?
0: Deplasmanlı
2: Türkiye Ligi. Heh. Şimdiki işte Süper Lig, değerli izleyenler. İlk penaltı atışı. Ligimizin, lig tarihimizin ilk penaltı atışına gidiyoruz. İlk penaltı vuruşunu 15 Mart 1959'da Fenerbahçe Beykoz maçında birisi kullanıyor. Bakalım kim kullanıyor. Şimdi ekrana geliyor. 15 Mart 1959 Fenerbahçe Beykoz maçı. Maç 1-1. Fenerbahçe Beykoz'u 2-1 yeniyor ve o golü de Lefter Küçükhan'da Onyadis atıyor. Gerçekten şu anda da işte bakın, o şöyle de onu fotoğraflamışlar. 1959'da iyi fotoğraflamışlar vallahi.
0: Evet. Kaleci ben abi. Bak Sıtkı tabii, rahmetli.
2: Maçın bitmesine bir dakikadan daha az zaman, evet, var. Lefter kaptığı topla kaleye daldı. Sola doğru kaydı. Savunma Sıtkı üzerine çıktı. Sıtkı pozisyon penaltı yapmış. Ayrıca işte Lefter de yerde kalınca penaltıyı Lefter Sıtkı'yı kıpırdatmadan ağlara gönderdi demiş o günün gazetesi. Bakın hemen altta. Sağının da yıldızıymış Lefter o gün ve o golde bizim lig tarihimizin ilk penaltı golüdür değerli izleyenler. 15 Mart 1959 Eker, ilk penaltı tabii, golü Eker Biçer, Lefter'den.
0: Eker Biçer eliyle kesti diyor. Mehmet Eker Biçer ama hiç Mehmet lafı kullanılmadı futbol
2: tarihinde. Şimdi birazdan geleceğiz o lakaplara ya. Çok güzel şeyler var.
0: Eker Biçer 1.90 boy. Santraf oynuyor o zamanki, yani şimdi tandemde oynuyor ya. Hani iki tane stoper dizi. Onlardan tek başına oynuyor Eker Biçer. Bu ne ya? Bu Fiorentina mı? Yok. Ne bu ya? Bir dakika ya. Lefter, ha Fiorentina'da. Evet. Bak en başta işte sağda oturan.
2: Şey hemen hatırlatalım. Lefter o gün ilk golü de atan, Beykoz maçında ilk golü de atan kişi ama bizim için önemli olan size anlatacağımız anekdot Lefter'in lig tarihinde ilk penaltı golünü atan oyuncu olması. Bir şey daha söyleyelim bu başlık altında sizlere o zaman. Süper Lig tarihinde en uzun süre gol yemeyen kaleciyi soralım. Bir Türk kaleci. Kim bu? Türk
0: şimdi
2: kaleci.
0: Dur bu Beykoz, dur abi acele etme.
2: Ama süre var, acele etme süre de.
0: Ama bak burada şimdi Sıtkı Türk futbolunun gelmiş geçmiş rahmetli dostumuz olduğu için söylüyorum. En cimri oyuncusuydu. Bunu kimse bilmez. Gopsek derler daha.
2: Kaleci,
0: ya şimdi bunlar ama
2: Beykoz kaleci.
0: Bu Eker Biçer 1.91 boy, Mikro Mustafa rahmetli kafa topu alırdı.
2: Geleceğiz birazdan.
0: Geleceğiz. İşte bundan kafa topu alırdı.
2: Onların ne olduğuna ha, da o Lefter, yüzden ben

0: şey yapıyorum.
1: Lefter zaten bu penaltının üstadıydı. İşte bir tek Özcan'a atamadı galiba. Özcan kurtardı.
0: Bir tane mi kaçırmış bütün?
1: Bir tane de Beşiktaş maçında denize attı. O ama şimdi ben burada krallığını naylon maçtı o. 51 yılı.
0: Konuşmuştuk galiba abi.
1: Deniz Kalesi'ne 4 metre yukarıdan avuta attı.
0: Sonra, hani senin Galatasaray şampiyon olmasın diye.
1: Evet, sonra dediğin. Stat'tan çıkarken adamın bir tanesi böyle kasatura çekti. Asker ha, resmi asker. Kasaturasıyla öldürüyordu Lefter'i, elinden zor aldılar. Bak şu çok deminki enteresan resmi göstersenize ya. Nereye gitti? Ha,
0: çok... Bir öncekini mi?
1: Ha, bir takım gibi bir şey vardı. Bu değil, bu Lefter'in meşhur şeyidir. Korner.
0: Bacaklara bak.
1: Ha, evet. Şuraya bak, takıma bak. Naci, rahmet. Yo, sağ, Allah selamet versin. Seraç, kupa önünde rahmetli. Şükrü abi sağ. Gürcan öldü galiba. Kaleci Kling Selahattin. Bak bunların lakaplarını kimse bilmez ben.
0: Şimdi,
1: kaleci Kling Selahattin. Ona. Yanında Puşkas Ergun. Deli Turan. Topaç Nedim. Arnavut Niyazi. Şirzat. Lefter. Şeref. Çok affedersin.
0: Şu yukarıdaki Can Bartu mu en sağda?
1: Tabii Can Bartu. Necdet'in yanında rahmetli. Deve Necdet'in yanında. Avni Lazavni. Onun vay yanında canım. Deli Basri bak buna.
0: Peki.
1: Mehmetçik daha doğrusu, pardon, özür dilerim, geri aldım.
0: Peki. Şeyi de soralım. Süper Lig tarihinde en uzun süre gol yemeyen kaleci. O da efendim çok yakından tanıdığınız bir isim. Şenol Güneş. Şimdi teknik adam olarak son derece formda. Herkesin gönlünde yer etti. Şenol Güneş 1978-79 sezonunda tam 1112 dakika gol yemiyor, evet, değerli izleyenler.
1: Evet, rekor onundur, doğru.
0: Büyük tamam. Şey ya. 1112 tamam. Dakika ne demek? 90, 10 maç olsa 900, 12 maç olsa 1180. Tabii. Yani 12. maçtaymış.
1: Evet. Şenol Güneş çok enteresan.
0: 990.
1: Böyle havalar, Datku vardı Fener'de, hatırlar mısın? Roman.
0: Evet. 1980, 13. maçtaymış.
1: Tabii ben Datku'nun öyle plonjon yaptığını falan çok hatırlamam. Bu Şenol'da da aynı özellik. Oyunu o kadar güzel takip ederlerdi ki, ya bir tane baba şut atarsın dersin ki ya, bir bakarsın hiç plonjon yapmadan tek almış. Niye? Oyunu çok iyi takip etmiş. Tam şu şuna verir, bu buna verir, buna verirlerse bu %100 oradan kaleye şut atar. Ona göre zaviyesini almış, köşesini almış. O harika şut bunun kucağına geliyor. Ne tesadüf. Hayır, tesadüf değil. Kaleci sağlıyor onu Şenol Güneş. Öyle bir kaleciydi Şenol. Yoksa hani şimdi uçan, havalarda takla öyle falan kaleci değil. Ama çok akıllı, çok usta,
0: İşte o da çok
1: bir
0: önemli.
1: Kaleciydi Şenol.
0: Şuraya baksana, Cemil Benim Şenol.
1: Evet.
0: Arkasında da yanlış görmediysen Fatih Terim miydi? Gelsenize bakayım.
1: Evet, aynen. Aynen Fatih Terim. For tarafa
0: ya,
1: bak
0: ne güzelmiş mini takımın forması.
1: Ya.
0: Peki bir başka başlığa gidiyoruz. Türk futbol tarihinin unutulmaz futbolcu lakaplarına. Artık eskisi gibi lakaplar yok değerli izleyenler. Yani lakap takma konusunda o eski alışkanlıklar da pek rağbet görmüyor. Bilemiyorum, ben sanki bu futbolun doğallığının kaybolmasından kaynaklanıyor. Yani belki takım içinde futbolcular birbirlerine lakap takıyor olabilirler ama bu sözünü ettiğimiz lakaplar bütün ülkenin bildiği, koyduğu ya da ne bileyim herkesin benimsediği, herkesin söylediği ve o sıcaklığı içinde barındıran lakaplarmış. Bugün o yok ortada. Yani ya futbol endüstriyelleşti falan, böyle her şey makine düzenine döndü. O doğallık, o yakınlık gitti. O yüzden kayboldu bu lakaplar. Ama futbolla insan bağı ya da seyirciyle futbolcu bağı bence azaldığı için bu lakaplar yok artık. Çünkü bu az sonra sözünü edeceğimiz lakaplar taraftarın, seyircinin futbolcuyla o bağını ortaya koyan, o sıcaklığı ortaya koyan lakaplar.
1: Bir kere antrenmanlar açıktı abi.
0: Yani şimdi o yok açıkçası. Şöyle bir
1: açık.
0: Baktım. Rahmetli Cem Atabeyoğlu diyor ki Türk futbolunda bilinen ilk lakap bir gayrimüslime ait. Tahtaperde Aleko.
1: Tahtaperde Aleko.
0: 1900'lerin başında ilk lakap Türk futbolunda bilinen oymuş.
1: Ben tanıdım.
0: Öyle mi?
1: Ufaktım, çocuktum. Yani yaşlılığında tanıdım tabii.
0: Kadıköy'de oynayan.
1: Kadıköy tabii. Evet. Tabii.
0: Peki ne lakaplar var şöyle bir hatırlayalım.

0: Diyelim. Bir kere baba hakkıdan başlayalım, hakkı yetenden. Baba hakkı işte 60'larda 60-68 arasında Beşiktaş'ta oynuyor. Yani Beşiktaş'ta...
1: Yok, o zaman başkan.
0: Başkan. 17 yıl Beşiktaş Tabii. formasını giyiyor. 60-68'de Beşiktaş başkanlığı Tabii. yapıyor ve o da bir tür onursal başkan denilebilir, değil mi? Tabii Süleyman canım. Seba gibi.
1: Tabii.
0: O derece önemli
1: ya.
0: Bir isim.
1: Heykeli
0: hakkı
1: var
0: yeten
1: ya,
0: ama çok sert ve otoriter
1: ya,
0: bir
1: ya, biletleri yırtıyor.
0: O yüzden mi baba hakkı diyorlar?
1: Haftayımda biletleri yırtıyor Ankara'da ya. 0-0 bitiyor devre, kara gücü maçı. Diyor, siz gideceğiniz mi zannediyorsunuz İstanbul'a diyor. 4-0 bitiyor ikinci devre.
0: Evet.
1: Baba hakkı.
0: Baba hakkı, yani o baba hakkı, hakkı hiç kimse demezmiş. Baba hakkı derlermiş. O kadar özdeşleşmiş.
1: Bu kim ya?
0: Bir
1: bu Ahmet Şahin mi? Babacı kim o?
0: Şimdi baba hakkıdan sonra Lefter'in ordinaryusu malum.
1: Tabii onu
0: az önce gördük. Onu sen kim verdi biliyor musun diye sordun bana. İzleyicilerimize de söyleyelim onu.
1: Şimdi bunun Lefter'e ordinaryüsü lakabını
0: ordinaryüsü bu şimdilerde pek yok o terim. Yani genç arkadaşlarımız
1: profesörün
0: bir kademe üstü. Eskiden var olan tüm üniversitelerde işte profesörlerin belli bir seviyeye gelmiş en üst düzeydeki profesörlere verilen isimdi. Ordinaryüs profesör. Bu da futbolun ordinaryüsü demişler.
1: Manol Taylan diye bir futbol hastası, Fenerbahçeli kongre üyesi. Toprağı bol olsun. Manol aynı zamanda yabancı antrenörler, yabancı hakemler özellikle Türkiye'ye geldiğinde yabancı milli takımlar, kulüplerini adres Manol'du. Tercümanlığı Manol yapardı.
0: Anladım.
1: Gider onları karşılar, getirir. Otelde işte konuşur.
0: Lefter'e ordinaryüs adını, lakabını takan.
1: Numaralı tribünün tam santra çizgisinin oradan eski İnönü Stadı'nda 7. sırada maç seyrederdi. Oradan bir gün Lefter yine anormal bir şey yapıyor. Bir çalım mı atıyor, pas mı veriyor, gol mü atıyor, ne yaptı? Ya sen profesör de değil, ordinaryüssün be diye bağırıyor Manol. Oradan Lefter'in lakabı ordinaryüs profesör.
0: Ne kadar sıcak.
1: Peki. Oğlu sağ galiba. Sağsa Allah selamet versin.
0: Çok konuşuyoruz yine bu programda. Metin Oktay'a taçsız kral diyorlar ki.
1: Tabii.
0: O taçsız kral 1965'te çekilen bir sinema filminin de ismi oluyor.
1: Tabii.
0: Herkes taçsız kral olarak biliyor. İşte Metin Oktay'ın O Taçsız Kral filminden de bir sahne burada ekrana geliyor.
1: Evet, rahmetli.
0: Metin Oktay da doğrusunu söylemek gerekirse Türk futbolunun en önemli golcülerinden biri, belki birincisi.
1: Bak burada bir şey var. Şu, bir dakika şunu bir geri alır mısınız? Bir şey burada söyleyeceğim. Çok önemli bu. Golü değil. Metin'in sahaya çıkarken bir resim var. Bu değil, bu değil. Geriye alalım.
0: Şimdi gelecek. Bunun
1: öyle
0: arkasından
1: mi? Ha, bundan sonra mı?
0: Evet.
1: He. Bakayım.
0: Şimdi geliyormuş. Yavaş yavaş geliyor. Evet.
1: Şurada durun. Sırtında kaç numara var?
0: 10.
1: Metin Oktay Galatasaray'a geldiğinde 9 numara santrforda. O zaman öyleydi. 9 numaralar giyerdi santrforu.
0: Zaten 1'den 11'e kadardı değil mi?
1: Tabii 11'e kadar. Gökmen gelip, Göki bizim. Santrfor 9.
0: Bizim Gökmen abi.
1: Bizim Gökmen. 9 Gökmen'e verilince Metin 10 numaraya giydi. Hani bugünlerde çok formalı numara aşkı yanan tutuşan oyuncular var ya, utanın be bunu gördükten sonra.
0: Koskoca Metin Oktay.
1: Ya.
0: Yani. Gökmen abi bağışlasın, onun lakabı da var. Ona da tırnak içinde ayı Gökmen derlermiş.
1: Öyle ya.
0: Ama dün yani kendisi bak abi dedim sana söyleyeceğiz yani bu lakabın. Oğlum zaten benim adım ayı Gökmen
1: evet.
0: dedi.
1: Evet.
0: Biraz topları sert ve vururmuş belki de direğin üzerinden ya stadın dışına gittiğini çok biliriz diye anlatıyorlar.
1: Bir de kalıplı Gökmen yani o zaman böyle genelde oyuncular hani eker biçer biraz evvel dedik. Şimdi geliyor tahta bacak İsmet falan. Hani Gökmen böyle bir adam olduğu için o lakabı.
0: Evet. Can Bartio Senior diyorlar.
1: O İtalya'daki şeyinden.
0: İtalya'daki 7 yıllık futbol yaşantısından dolayı ama hakikaten kendisi de o görüntüsüyle
1: Ender'cim,
0: futbolculuğun
1: şey
0: dışında da o endamıyla o ifadeyi hak eden
1: izin
0: misin?
1: Verir misin? Ben 6 tane Dünya Kupası, 6 tane Avrupa Şampiyonası seyrettim futbol. Bütün dünyayı gezdim. Şansım bu benim futbolda ilgili. Hayatımda
0: hakikaten o büyük bir avantaj hepimiz.
1: Can Bartu gibi güzel giyinen ikinci bir sporcuya rastlamadım. Bak,
0: öyle değil mi? Hep onu söylerler. Sen özellikle onu vurgularsın.
1: Yani bir Can Bartu programı yaparız. Bunun detayları var. İtalya'da
0: yapalım,
1: yaşadıklarım
0: yapalım.
1: Da var.
0: Onu yapalım.
1: Can'dan ilgili de.

0: Aklım. Yani ufak tefek şeyler yaptık ama daha detaylı bir Can Bartu programı yapalım.
1: Yani o kadar gezdim işte, ne pelelerle el sıkıştım, konuştum Maradona, yani ne aklına ne geliyorsa dünya futbolunda, ama spor öyle, basketbol biz Şenzef'te mecburduk oynamak, ama bu kadar güzel giyinen adama bir sporcu olarak hiç rastlamadım.
0: Peki. Geldik, lakaplara devam ediyoruz. Tahta bacak İsmet.
1: Oo, vefalı.
0: Vefadan. Tabii. Neden tahta bacak diyorlar?
1: Sol ayak sırf. He. Sağ ayağını yürümek için kullanırdı İsmet abi. İşte bak orada. Yanındaki de bizim Kazım abim ya. Nedim Fenerli Nedim'in abisi galiba ya. Yanlış söylemiyorum.
0: Vay yok. Canına şu dergi de çok değerli
1: tabii.
0: Yalnız. He. 25 kuruşmuş bak abi,
1: tabii,
0: o zaman.
1: Tabii. Tahta bacak İsmet ama felaket bir sol
0: Kör
1: ayak.
0: Galip varmış. O da vefadan mı?
1: Tabii o da vefadan. Kör Galip bek.
0: Onu neden Kör Galip diyorlar?
1: Öyle bakardı. Bir gözü de hafif zaten arızalıydı. Bildiğim kadarıyla yani. Ondan sonra bak Özcan Arkoç'u görüyor musun? Tahta bacak İsmet'in yanında, sonra evet. Fenerbahçe'ye geliyor. Yanında Hilmi Kiremitçi, sonra Fenerbahçe'ye geliyor. Şimdi tanıyabildiklerim, tanıyamadıklarım beni affetsin. Yani şu anda tam hatırlayamadıklarım ama o üçü kesin yani. O da Hilmi Kiremitçi. He.
0: Peki. Fener'e mikro gel- Mustafa ufak tefek diye mi?
1: Ya. Ya mikro yani var mı ha? Yani
0: bir boyu küçük başardığı işler büyük futbolcu ya, diye bir alıntı var dergi.
1: Mustafa
0: sahibisi.
1: Abi öyle diyeyim. Allah rahmet eylesin. Yeni kaybettik onu. 2 sene falan oldu kaybı. Bak yanındaki de Özer Kanra. Onu da, bu da Şükrü Ersoy kaleci. Hı hı. Allah selamet versin. Bu kim be? Yine Özer galiba. Yani işte bu Fenerbahçe'nin nereye gitti takım be? Hemen kaldırıyorsunuz ya, yapmayın sayalım.
0: Arkadaşları öyle hazırlamışlar onları arka arkaya.
1: Şimdi mikro zaten mikro küçük demek.
0: Evet.
1: Bu Bursa Mensucat'tan geldi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Orada takmışlar. Ya bu kadar bir adam. Ama öyle bir adam ki o boyla kafaya çıktığı zaman tahta bacak şey, Eker Bişer'den kafayla top alıyordu yukarıda.
0: İşte
1: Galatasaray'a bir gol attı 4-0'lık maçta sevgili Ender, kaleci Yüksel rahmetli. Ceza sahasının köşesinden kafayla attı.
0: Hadi canım.
1: Evet.
0: Şimdi hani geçen 2-3 hafta önce Talişka'nın attığı bir gol vardı uzaklardan. Biz hepimiz Allah falan dedik.
1: Dur bakayım, Ebru'yu iyi göremiyorum tabii mikro. Şimdi bak bu
0: peki,
1: takım.
0: Mehmetçik Basri var.
1: Özcan Basri.
0: Ola niye Mehmetçik demişler Basri'ye?
1: Şöyle.
0: Gelmeyelim buraya. Gelmeyelim buraya. Birazdan o
1: şimdi
0: konu.
1: Basri abi rahmetli.
0: Arkadaşlar uyarıyor tabii, hızlı gidin diye.
1: Basri abinin şöyle bir şeyi vardı. Basri abi sakatlık tanımazdı. Bir Beykoz maçıdır. O fotoğrafını bulabilseniz. Surat buradan böyle bandajlı. Buradan kanlar akıyor. O zaman öyle, şimdi hani biraz kanama olduğu zaman kenara geliyorsun ya, o zaman öyle bir şey yok.
0: Bir hatırlarım o fotoğrafı. Öyle çok şey olmuş. Efsane olmuş bir
1: tabii,
0: fotoğraf.
1: Kan revan. İşte bak bu. Kan revan içinde Mehmetçik lafını biraz bu savaşçılığından aldı. Bir de Basri abinin nesi var biliyor musunuz? Kıbrıs mücahididir. Kıbrıs'a gitti savaşmaya.
0: Anladım
1: mı?
0: Peki şöyle bakıyoruz
1: Allah
0: yine.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Canavar Burhan, o dönemde Ankara canavarı vardı, ondan dolayı verildi diye bir anekdot okudum.
1: Bir de şey, ondan bir de Burhan abi sağda böyle yürürdü Ender. Hani vardır ya kabadayılar ha. Yani. Canavar Burhan.
0: Deli Bahtiyar, Bahtiyar Yorulmaz, o da Bursa'dan mı Fenerbahçe'ye gelmişti?
1: Dünya Kupası'nda goller atan Canavar Burhan bu.
0: Evet.
1: Sen ne dedi, 10 dakika düşüneceksin. Santrfor'un babası. Allah Allah.
0: Ne bir güzelmiş formalar.
1: Çok yani. Önemli bir özelliği vardı. Buna çok kişi bilmez. Harika offside yuttururdu hakemlere. Hani şimdi böyle ölçüyorlar ya televizyonda 10 santim, 7 santim, 14,5 santim offside'di değildi diye. Burhan abi harika yuttururdu. Ama çok iyi futbolcuydu. Hala sağ biraz rahatsız, evden çıkamıyor son zamanlarda.
0: Geçmiş
1: Allah
0: olsun
1: şifalar versin.
0: Deli Bahtiyar, Bahtiyar Yorulmaz biraz daha yeni tarihli.
1: Yeni tabii o Bahtiyar.
0: O da çok hırçın bir futbolcu ama sağına şöyle bir anekdot var. Rakibine yumruk atıp sonra hastane masraflarını karşılayıp başında beklediği bilinir. Öyle bir adam
1: ya
0: diyorlar.
1: Çok iyi niyetli bir çocuk ama oyun tarzı o işte.
0: Yakın tarihte zaten işte.
1: Formaya Rıdvan'a, bak paramparça.
0: Tabii tabii. Rıdvan Dilmen şeytan rakabıyla yakın tarihte yine tabii. Çok bilinen onlar. Çaycı Ahmet var.
1: Ben taktım.
0: Sen mi taktın abi? Takoz Recep. Çaycı Ahmet'i taktığını... Gel şu takoz Recep. Neden takoz deniyor? Recep bizi bağışlasın ama lakabı öyle.
1: Öyle ya.
0: Bir gol var, onu versenize çocuklar.
1: Kendi kalesine attı.
0: Ya o Avrupa inanılmaz kupasında. Bir gol ya. Şimdi bakın bakın. Bu Röveşata'yla kendi kalesine attığı gol.
1: Ya.
0: Hoşgörüsüne sığınarak.
1: Tabii.
0: Ya yalnız rakip kaleye atsan yılın golü olur.
1: Dalga mı geçiyorsun? Bir şey... Hani kimdi o bizden bir oyuncuya attı? Yo Avrupa Kupası maçı milli maçta mı ne attı da yılın golü seçildi ya voleyle kimdi?
0: Hamit'in attı.
1: Bravo ha Hamit'in bizim
0: golü. Hamit attı topu.
1: Bu tabii.
0: Bu da takoz Recep. Sağ olsun. Dobby Hasan var. Dobby Hasan 5-1'lik Almanya maçında bir gol atıp ben onu hatırlarım. 4-0'dı galiba maç. Bir gol atınca öyle bir sevindi ki golü attıktan sonra 50 metre koşmuştu. Rakip sahada o zamanki adıyla Batı Almanya ile oynuyoruz. Onun Dobby demesi bir tane de bir anekdot. Bir tane... Bakkala top kapmış, kaçmış çocukken.
1: Tabii.
0: Dobby at, Dobby at demiş. Bakkala oğlum ne diyorsun, ne anlatıyorsun lan? Dobby at, Dobby at deyince
1: Trabzon.
0: Oradan Dobby Hasan kalmış top diyor.
1: Bir tane Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı yapıyorlar. Eski Fenerbahçe'de şimdiki evet. Dedi. Golü bu attı, bir öyle sıfır mi? Kazandı Trabzon. Tabii Dobby Hasan.
0: Peki Şifo Mehmet'i, Kibar Feyzo'yu bunları daha yakın tarihte daha net hatırlıyoruz ama
1: Sarı Fırtına
0: şunu
1: Metin.
0: Söyleyeyim Sarı Fırtına Metin değil mi? Şunu söyleyelim, o sıcak lakaplar artık yok. Futbolun o doğallığının
1: o
0: da
1: sıcak,
0: eksildiğinin bak, göstergesi bence.
1: Sıcaklıktan, samimiyetten, sevgiden, aşktan, heyecandan, duygudan kaynaklanan sıfatlar bunlar.
0: Aynen öyle. Hadi son bölüme geçelim. Bir futbolcu bir hikayede Alparslan Eratlı'yı konuşacağız efendim. Alparslan Eratlı 80'li yılların başında değil mi? Elime yok, şöyle bir daha, ucundan hatırladım.
1: Daha evvel geldi.
0: Daha evveli de var. Benim o dönemi hatırladığım 72, dönem 80'lerin
1: 72'de
0: başı.
1: 72'de geldi Fener'e. Öyle veya mi? Yalan söylemeyeyim 73'te olabilir.
0: Benim hatırladığım 80'lerin başı.
1: Sen transferini de anlatacağım da sana onun için.
0: Tamam. Şeyi konuşalım istiyorum ben. Özellikle bir anekdot var. Ondan hareketle sen daha başka şeyler de anlatırsın bize. 1983'teki 4-4'lük Fenerbahçe Galatasaray maçı. Hoca Stankovic, bakın onunla ilgili bir söyleyecekleri anekdotu var. Diyor ki Stankovic'le bir münakaşamız oldu 1983'teki 4-4'lük Galatasaray. Soyunma odasındayız. 3-1 önde Galatasaray.
1: Tabii.
0: Devre arası. Aman fark atmasın, dikkat edin falan gibi laflar ediyormuş Stankovic. Ben de beyler gol yemeyi bırakın, biz kaç gol atarız onu söyleyin. Kimse geri gelmesin. 3-1 olsa ne olur? Artık o olmuş. 5-1 olsa ne olur dedim. İkinci yarı başladı. Bir tane daha yedik.
1: Tabii.
0: 4-1 oldu. Stankovic'i görmeniz lazım. Ama sonra 4-4'e getirdik. O sezon şampiyon olduk. Hocayı dinlemedik ve maçı çevirdik diyor Alparslan Eratlı.
1: Son golü de Onur Kayadır atıyor. Evet. Yanlış aklımda kalmaz.
0: Alparslan enteresan bir futbolcu ama söylediğinden sakınmayan bir futbolcuymuş anladığım kadarıyla. Ve şu da var. O libero kavramının tam karşılığı mı?
1: Ne o?
0: Yani
1: sol bek geldi Fener.
0: Öyle gelmiş. Sonra libero'ya Ziya mı varmış o zaman?
1: Ziya oynuyor. Abi,
0: Ziya Şengül. Ziya oynuyor. Libero oynuyormuş.
1: Ziya
0: o bırakınca
1: sonra.
0: Alparslan şeye geçmiş.
1: Ama
0: değil
1: şimdi
0: mi? Libero'ya geçmiş.
1: Tabii şimdi bunun bir transfer hikayesi var. Özetle anlatayım. Özetle ne yazık ki.
0: Evet abi çok
1: Ahmet kısır. Erol o zaman Fenerbahçe'de bu işleri yapan kulübün menajeri. Şimdiki menajerlerden değil. Alparslan'ı işte teklif ediyor alalım diye. Diyorlar ki sen bir kendisi de sol bek Ahmet abi rahmetli. Tamam diyorlar sen söyledikten sonra alalım diyorlar. Benden çok sık sohbet ederdi. Dedi ki ya dedi bu biraz dedi yaramaz bir çocukmuş Kemal ne yapsak acaba alacağız çok iyi tekniği oyun zekası ama dedi. Abi dedim senin elinde dedim yani disipline olur dedim öyle derler öyle haberler gelir bize dedim. O zaman biz de 4-5 senelik gazeteciyiz o zaman.
0: Evet.
1: Ve Fenerbahçe Alparslan'ı aldı. İlk Galatasaray TSYD kupası Alparslan gol attı yanlış hatırlamıyorsam. 2-2 bittiydi. Fener Galatasaray maçıydı. Sonra Didi burada not yazmışsın sen. Meşhur Benfica maçı 7'lik.
0: Evet.
1: Orada, Didi'nin cinayetidir o.
0: Orada da ona da mesela. Ama bak şunu görüyorum. Hı. Hani hocasına da bir şey söylemekten çekinmeyen bir futbolcu yapısı var.
1: Cinayetti. Varmış. Çünkü neden? Bolu'yla burada Fener maç oynadı. Lig maçı 0-0 kaldı. Didi o maçta bizim Nevruz'u libero
0: Evet.
1: Emin'i de stoper oynatmış. Rahmetli Yılmaz'la Alparslan yok Bolu'da.
0: Onların sağ açıklarını önlem alayım diye değiştiriyor şeyi.
1: Baktık şeye de öyle çıkıyor. Benfica
0: sol bek oynatmış Alparslan'ı.
1: Alparslan'ı sol bek de dedik ki biz hocaya yahu dedik ne yapıyorsun sen bunlar oynar mı Benfica maçı da ben dedi oynattım Bolu'da 0-0 kaldık dedi.
0: Jordão 3 gol attı diyor tabii. Sonra Alparslan'ın Erat'la hatıralarında.
1: 3 parmağı yoktur onun Jordão'nun. İşte göstermek gibi olmasın. 3 parmağı olmayan bir
0: film oyuncu. Sona erdiğiyle de yalnız, burada hocasına da söylemiş ya biz ne yapıyoruz diye.
1: Tabii. Yalnız o maçtan sonra ki Fenerbahçe'yi rahmetli Semih Bayülken kovdu. Bak. Başkan Emin Can
0: Kurtaran. Evet.
1: Ama anlattık. Gece rahmetli Namık Sevik, Milliyetin spor biliyorum, müdürü Emin biliyorum, abinin biliyorum. Aklına girip Didi'nin Fenerbahçe'de kalmasını sağladı.
0: Peki Alparslan için ne dersin? Çok nasıl teknik, bir futbolcuydu? Neydi en önemli özelliği?
1: Teknik. Yani bir bek için olağanüstü teknik. Zaten sonradan libero oynadı. Çok teknik, oyunu iyi gören, kolay adam geçen, adrese de top atan bir oyuncuydu. 77'de İngiltere'de Aston Villa maçında sakatlandı. Ben de maçtayım. O Alparslan'ın futbol hayatını çok olumsuz etkileyen bir ağır sakatlıktı. Ben yanlış hatırlamıyorsam 6 ay falan oynayamadı. Yani Eylül'de sakatlandı, neredeyse sezonu kapattı. O Alparslan'a çok büyük bir darbe oldu. Çok ciddi bir sakatlıktı. Tam ceza sahasında.
0: Demiş ki akılsız adam, eğitimsiz adam iyi futbolcu olamaz. İyi futbolcunun kafasını kaldırıp şöyle bir çevresine bakardı. Bakması lazım.
1: Tabii. Öyle yani.
0: En önemli şey budur.
1: Tabii.
0: Bir de çocukların hangi küçük yaşta hangi pozisyonda evet. iyi olacaklarını sezmek en önemli şey. Biz de ben son yıllarda görüyorum onu sezemiyorlar demiş.
1: Annesini kaybetmiş. Ben sonradan öğrendim. Cenazeye giderdim ama sonradan öğrendim.
0: Bizim o tarafta oturuyor.
1: Şeyde Şakir'inden kaldırılmış. Tarafında. Ondan sonradan öğrendik tabii. Olsa giderdik de. Yani Fenerbahçe'ye transferinde rahmetli Ahmet Erol bu işin başındaki adamla öyle bir şeyimiz oldu. Mesela Abdülkerim var ya yorumcu.
0: Onu da
1: transferini anlatayım mı burada?
0: Anlatalım canım öyle anlatayım mı yok.
1: Bunlar enteresan olaylar.
0: Bir de sorusuna da verdiği cevap onu gördüm. Kimle en iyi savunmada anlaştınız? Kimi en iyi görüyorsunuz der. Bir yıl oynadık beraber ama Yılmaz Şen'i en başarılı
1: Yılmaz Şen'i
0: partner olarak görürüm diye de bir lafı var.
1: Yılmaz Şen'i en iyi
0: partner. Yılmaz mı o da?
1: En iyi partner olarak görmemek zaten çılgınlık demektir. Ya Çaykovski gibi adam dedi ki bu nereli dedi. Dedik Türk. İşte şeyli. Topkapılı. Ya dedi bunda dedi Brezilyalı dedi şeyi var dedi. Kanı var bunu siz dedi Brezilya'dan getirin. Ya dedi İstanbul'da herif doğma büyüme ya. Çaykovski. Ne dedi biliyor musun? Çaykovski dünyanın en büyük teknik oyuncularından biri. Ben hayatımda hiçbir savunma oyuncusunda böyle zeka ve teknik görmedim dedi adam.
0: Evet işte.
1: Ankara'da Türkiye 0, Çekoslovakya 0. O maçtan sonraki antrenörün demecidir bu.
0: Peki ağzına sağlık Kemal abi. Bugün de Bir Zamanlar Futbolu noktalıyoruz efendim. Keyifli bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Sizler de umarım keyif almışsınızdır. Bir başka programda yeniden birlikte olalım. Hoşçakalın.

Herkese iyi akşamlar. Süper Lig analize hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu, Taner Karaman, Mahmut Alpaslan ve Burçin Keskin'le birlikteyiz. Süper Lig'de geride kalan sezonu şöyle değerlendireceğiz. Hem rakamlarla hem istatistiklerle sezonun enlerini seçeceğimiz keyifli

0: bir program sizi bekliyor olacak. Son dakika bilgisi ekranda. Bizi Aspor Radyo'dan takip edenler için de hemen paylaşalım. Southampton casusluk skandalı nedeniyle Championship yükselme playoff'undan ihraç edildi. Böylece Hull City, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City finalde Middlesbrough'la karşı karşıya gelecek. Çok konuşulmuştu antrenman sırasında casusluk yapıldığına dair ve Southampton'da Middlesbrough'un şikayetinin ardından yapılan değerlendirmeden sonra ihraç edildi. Bu son dakika bilgisini paylaşarak programa giriş yapıyoruz. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız, hepimizin bayramı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere de tüm şehitlerimizi, büyüklerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Hoş geldiniz.
1: Bulduk, iyi yayınlar.
0: Nasılsınız, iyi misiniz? Bir sezonu daha bitirdik.
2: Evet, ve gayet de güzel diye adlandırmak gerekebilir bazı maçları ama tartışmaların oldu. Geçtiğimiz sezonları çok da aratmayan yeni bir sezonu da geride bırakmış olduk.
0: Burçin Keskin, şöyle kısa bir nasıldı senin için bu sezon?
3: Yani detaylara girmeyeceğim ama ben futbolu çok seviyorum. Çünkü sonucu çok bilinmez. Bunu da yine bu sezon çok yaşadık. Çok farklı farklı maçlarda farklı farklı beklenmedik sonuçlar doğdu. O yüzden neden futbolumuzu sevdiğimizi tekrardan anladığımız bir sezon oldu diye düşünüyorum. Ama detaylara girersek konuşacak çok şey var tabii.
0: Keyifli bir sezon olduğunu söyleyebilir misiniz hocam?
1: Ya keyifliden ziyade Avrupa kupalarına giden takımlarımızın başarılı bir sezon geçirmeleri. Lig'den ziyade Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi, Samsunspor. Samsunspor hakikaten başarılı bir performans gösterdi. Ondan sonra da biraz ligde dalgalansa bile sonlara doğru toparlamaya başladı. Yani lig zaten bizim malum her maçlardan sonra yaşadığımız o kaoslarımız var. Futbolumuz kaos, her şeyimiz kaos. Ama gene de seviyoruz. Senin dediğin gibi futbol sevilmeyecek bir şey değil. Peşinden koşuluyor. Taraftarlar, bir kitleler koşuyor. Dünyada böyle. Güney Amerika'da bizler gibi yani. Onlar da öyle. Afrika'da öyle. Biraz Orta Avrupa'da futbol gibi tam planlı gidiyor her şey. İnşallah biz de o seviyelere geliriz. Bitti ve Koray. Yeni sezonu şimdi bir tek şey kaldı. Türkiye Kupası var da.
2: Tabii.
1: Türkiye Kupası.
3: Ama Dünya Kupası var. Biraz o yüzden pek
1: Dünya Kupası o Dünya Kupası. Evet. Biz şimdi kendi internli konuşuyoruz. İnternli olarak şey, tabii Türkiye Kupası'nı da atlattıktan sonra kazasız belasız sezon bitecek. Yarın maç var, final var. Yani futbol devam ediyor. O durmaz da. Biz ligimizi bitirdik. Hayırlısı olsun. Bütün takımlar için, düşenler için geçmiş olsun. Değil mi?
0: Evet.
2: Doğru.
0: En kısa sürede inşallah.
1: En kısa sürede gelirler, bir daha bu hataları yapmazlar.
0: Şimdi sezonu konuşacağız da biraz böyle rakamlara bakacağız. Ardından ikinci bölümde de bütün yorumcularımızdan sezonun 11'ini belirlemelerini istedik. 11'ler geldiğinde herkesi gönül rahatlığıyla linçleyebilirsiniz. Onu söyleyeyim. En sevilen kısım çünkü. Siz de bu arada yazabilirsiniz. Sosyal medyadan yine bize mesaj atabilirsiniz. Sezonun 11'i. Yine sezonun enleri, en iyi futbolcusu, en iyi kalecisi vesaire aklınıza gelen herhangi bir kategori oluşturmakta özgürsünüz. Yine fikirlerinizi bekliyoruz, onu söyleyelim. Şimdi dilerseniz şöyle bir ufak ufak giriş yapalım. Rakamlarla böyle bakalım. Geride kalan sezonda mesela en çok gol atan takım kimmiş? En az gol atan takım kimmiş? Böyle ufak ufak giriş yapalım. Ardından zaten sohbeti daha da derinleştireceğiz. Listede şaşırdığınız takımlar olursa söylersiniz. Süper Lig'de zirveyi bu sezon en çok gol atan takımlar noktasında Galatasaray ve Fenerbahçe paylaşıyor. 77 gol attı iki takım. Bunu söyleyelim. Trabzonspor 61 gol kaydetti. Beşiktaş 59. Rams Başakşehir 58. Kardeş tamamlamışlar.
1: Enteresan ama Trabzon'un plakası 61.
0: Trabzon bunu her şekilde başarıyor.
1: Başardı
0: yani.
1: Başardı ya.
0: Değil mi hocam?
1: Evet.
0: Özellikle 61'de bile bırakmış olabilir yani.
1: Olabilir de.
0: Şey, şakasını yapıyorum tabii ki ama.
1: Şey sayılmayacak değil mi? Türkiye Kupası sayılmayacak.
0: Bu Süper Lig analiz ya.
1: Onun için
0: sayılmıyor tabii. Sadece Süper Lig'de attıkları goller.
1: Bravo.
0: 61. Galatasaray Fenerbahçe kafanızda mesela rakamlara bakmadıysanız şu daha çok gol atmıştır diye bir algı var mıydı iki takım arasında?
3: Ya ben aslında şöyle söyleyebilirim Koray. Yani en çok gol atan takım sıralaması puanlamadaki sıralamayla aynı. Mesela çok ilginç. Normalde Türkiye Ligi özelinde biraz daha gol yemediğiniz zaman daha avantajlı olduğunuz bir lig. Yani nasıl olsa atabiliyorsunuz ama yediğiniz zaman çok daha dezavantajlı konumda kalabiliyorsunuz. Bu mesela bence ilginç bir istatistik. Yani lig sıralamasında demek ki artık yavaş yavaş hücum futbolu daha ön plana çıkmaya başlayacak Türkiye'de de. Bu bence onu göstermesi açısından çok önemli. Yani Galatasaray, Fenerbahçe forveti olmadan 77 gol atmış. Mesela sezon başından beri en çok eleştirildiği konu oldu. Fenerbahçe'nin kuvvetli bir santroforunun olmaması. Ona rağmen Galatasaray kadar gol atması aslında ilginç. Demek ki Fenerbahçeliler başarısızlığın nedenlerini biraz farklı yerlerde aramalılar.
0: Demek ki
3: sadece
0: yani rakam üzerinden okursak sadece evet. Golcü değil demek. Evet.
1: Devreye kadar iki tane santroforları vardı.
3: Vardı. Ama onları da hiç beğenmiyorlar.
1: Devreden sonra.
3: Yani bu ya bence hakikaten çok önemli veri. Özellikle dediğim gibi ligdeki sıralamayla en çok gol atan takım sıralamasının aynı olması daha dikkatli okunmalı diye düşünüyorum.
0: Taner, eklemek istediğim bir şey var mı buraya?
2: Yani var. O da şu aslında. Bir de yenilen gol tarafıyla alakalı ama şöyle bu tablodan gideyim. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki bu farkın Fenerbahçe'nin bu kadar skor üretebiliyor olması aslında birçok oyuncusunun skora katkı yapabiliyor olmasıyla alakalıdır. Yani Salihçikası, Asensio'su, Kerem Aktürkoğlu gibi birçok oyuncusunun skorun içerisinde olmasının verdiği bir aslında sonuç bu. Tek bir adam üstünden eğer Fenerbahçe sezon başında oyununu kurgulamış olsaydı ve ceza sahası içinde olan oyuncu skor üretecek sadece deseydi Fenerbahçe muhtemelen devre arasındaki o hamleleriyle birlikte ikinci yarıda çok daha zorlu bir duruma düşebilirdi. Fenerbahçe'nin oyun kurgusunun belki de Tedesco ile kazandığı en önemli durum şuydu. Herkes skorun içerisinde olacak. Yani tek adama bağlı bir oyun kültürü olmadığı için Fenerbahçe'nin bundan etkilenmedi. Ve aslında Fenerbahçe'nin bu tablodaki durumuyla birlikte şunu da değerlendirmek lazım. Fenerbahçe kırılganlıklar yaşadı. Yani kimi maçta 4 gol attı. Bir baktınız 4-0'ları aldı. Kimi maçta Karagümrük gibi 1-0 yenildi gibi. Yani bu randımanlı bir şekilde o çizgi gitmediği için aslında Fenerbahçe burada belki de şampiyonluğu elde edemedi ama asıl şampiyonluk rakamları bence yenilen gol değerlerinde.
0: Evet, şimdi o zaman en az gol atan takımlara da bir bakalım. Sırayla devam edelim yine. Gol noktasında sorun yaşayan kulüpler, takımlar kimlermiş? Kocaelispor bu sezon ligde en az gol atan takım olmuş. Ama 26 golle sadece sezonu kapatmalarına rağmen yine de ligi 10. sırada tamamladılar.
2: Çünkü yenilen golde de 5. sıradalar.
0: Evet, yani bu da ilginç bir durum. Kayserispor 27 golde kalmış, zaten Süper Lig'e veda etti. Karagümrük 31 gol, Eyüpspor ve Antalyaspor 33 gol attı. Zaten Antalya veda etti, Eyüpspor son anda yani son dakikalarda kurtardı. Yani bu tabloda ama Kocaelispor şaşırtıcı hakikaten. 26 gol atmasına rağmen 10. olarak ve hiç küme düşme hattında o tehlikeyi de yaşamadı neredeyse. Neredeyse değil de hatta hiç yaşamadı.
2: Sezon başında aşağılardaydı.
1: Biraz sallandılar ilk 8 hafta falan.
3: Sezon ama o zaman da oynadıkları oyun çok umut vaat ediyordu.
2: Yani, onu da aldılar zaten.
3: Evet, seyrettiğimiz hocam. Maçlarda onu gördük. Yani şanssızlıklar yaşadı Kocaelispor. Bence orada Kocaelispor yönetimini takdir etmek lazım. Selçuk İnan'ın arkasında evet. Durdular. Genelde çünkü bu kadar devamlılığı sevebilen ve yönetebilen bir yönetim anlayışımız yok bizim Süper Lig kulüplerimizde. Ama işte arkasında durduğunuz zaman sonuçta geliyor. Kocaelispor çok az gol atmasına rağmen burada ben böyle birazcık Euro 2004'te Yunanistan şampiyon olmuştu değil mi? O Yunanistan gibi çok az gol atıyordu ama neredeyse hiç
2: hocam,
3: yiyordu.
2: Futbola soğutan Yunanistan oyunu vardı. Kocaelispor öyle değil ama. Yani Kocaelispor az atıyor, az yiyor. Az önce bahsettiğim yenilen gollerde 5. sırada. Atamıyor da tamam. Ama oyun keyfi var takımda. Yunanistan'da o da yoktu 2004'te. Yani.
3: Ama ben sana bir şey söyleyeyim.
2: Ve bir de ondan
3: biz
2: örnek
3: öyle bir turnuva geçirelim ve şampiyon olalım desinler ki Türkiye.
2: Yok ona ben okeyim. Hocam da oradaki mevzu şu. Sonrasında genelde şampiyonlar.
0: Bak hala diyorlar ama yani. Biz diyor hala yani.
1: Kocaeli'nden yola çıkarsa.
0: Yani. Böyle anlıyoruz.
2: Futbola böyle de imza atmamak lazım hocam.
0: Bir
2: de
0: Otoreha gel deyince aklıma şey geliyor. Ama bak, futboldan soğuttular insanı.
1: Otoreha gel. Hiç öyle değildi. Werder Bremen'in mucididir. Evet. 13-15 seneye yakın. Werder Bremen'de neler yaptı adam?

0: Ya silme götürüyordu o dönemden. Ama orada da o tarzda oynamak mecburiyetinde kalıyordu. O
1: malzeme oydu.
2: Aslında şampiyon oyunu oynadı.
1: Hiç.
2: Aynen. Yani kısıtlı kadro.
0: Defansif oynayan bir teknik direktör değildi. Hiç değildi. Evet. Almanya'nın o...
3: Biraz şans da yanlarında vardı tabii. Çok, iyi de mücadele etti.
0: Şey ya, mesela Kocaeli Spor'dan bahsediyor. Tabii Kocaeli Spor aynı kadro, aynı
3: şeyle bu sezonda gidebilir mi?
0: Bakma öbürleri çok kötüydüler. Öbürleri de Kocaeli'nden daha aşağıda oldukları için Kocaeli sıralamada oralarda kaldı. Yani kaldıramazsınız bu kadar az golle falan ligi.
3: Evet.
0: Maalesef öbürleri daha aşağılardaydı.
3: En çok gol yiyen takımlar Süper Lig'de bu sezon Kayseri Spor 62 gol yedi. Gaziantep 58. İkinci sırada Gaziantep de mesela. Antalya Spor 55 gol. Karagümrük 54 gol yemiş. Rize Spor 52 gol. Gaziantep adına burada olması ama Gaziantep'in de yine sıkıntı yaşamaması dikkat çeken konulardan birisi. Tıpkı az önce Kocaeli Spor'da bahsettiğimiz gibi. Şöyle bakıyorum başka. Zaten ya bu takım küme düşen takım.
2: Burada şuna bakabiliriz Koray. Yani atılan gol ve yenilen golün oranına bakmak lazım. Yani birbirine orantılayacağız. Takım ne kadar atmış, ne kadar gol yemiş. Orantılayıp topladığı puanla korelasyonu alsak muhtemelen %80-90 bandında doğru orantılı bir ilişki çıkacak. Yani birbirinden bu tablolar bize şunu gösteriyor. İki tabloda atılan gol de yenilen gol de birbirinden bağımsız değerlendirilirse dersin ki Kocaeli Spor herhalde küme düştü.
3: Kocaeli Spor'un avantajı kaç biliyor musun? -12.
2: Evet, Gaziantep muhtemelen küme düştü diye düşünürsün. Ama birbirine orantılayıp korelasyon alırsan asıl ilişki orada çıkıyor.
3: Evet. Devam edebiliriz yine. En az gol yiyen takımlara bakalım şimdi de. Savunma anlamında en başarılı takımlar. İlk sırada Galatasaray var. 30 gol yemiş. Sarı Kırmızılar 32 gol yiyen Göztepe. İkinci sırada Başakşehir 35 gol yemiş. Fenerbahçe 37. Kocaeli Spor 38 gol yemiş. Savunması en başarılı takımlar bu sezon. Bu ekipler. Göztepe zaten burada... İlk yarıda hatırlıyorsunuz şov yaptı yani çok azdı.
0: Ne kadar 8 hafta mı öyle bir şey uzun bir dönem gol yemedi değil mi onlar?
3: Tabii. Şimdi söyleyeceğim hemen yine rakamı.
0: Öyle bir şey var onların.
4: Koray bence var. Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasının nedeni
3: bu. Göztepe ilk yarıda sadece 9 gol yemişti bu arada. Süper Lig'in ilk yarısını sadece 9 gol yiyerek kapattı Göztepe.
2: Ve burada işte Fenerbahçe yine yani burada Galatasaray'la yarışta geride kalmasının en temel noktası bu. Yani Göztepe'nin elde ettiği başarı gibi bir savunma başarısı yakalayabilse Fenerbahçe zaten şampiyon oluyor.
3: Yani özetle aslında bu tablo bize şunu kutluyor. Gösteriyor. Tabii dediğin gibi yani evet. Gol sayısı atılan golle Galatasaray ve Fenerbahçe aynı. Ama bugün Galatasaray'ın şampiyon olma sebebi Fenerbahçe'den 7 gol daha az yemiş olması. Ve aslında hep eleştiriler forvet yok, santrfor yok üzerineydi.
2: Aslında geride problem.
3: Ama demek ki savunmada problemi yaşamış
2: ve
3: aslında.
2: Ve Koray bu sadece bu sezonun konusu değil. Volkan Demirel'in ayrılığından bu tarafa Fenerbahçe'de kaleyle ilgili problem yaşandı. Livakovic'i getirdin, olmadı. Ederson'u getiriyorsun, olmuyor. Savunmayı sürekli dağıtıyorsun, olmuyor. Mevzu bu aslında. Sürekli dağıtması.
0: Savunmadan ziyade belki de bu kadar, genel takım dağılıyor.
2: Hocam hepsi. İşte bu kadar fazla savunma dengeni bozmasan.
0: Sadece savunma değil, alakalı, genel.
2: Hocam,
0: bütün hepsi.
2: Ben şöyle bakıyorum konuya. Biraz daha savunma dengesi. Yani Galatasaray'ı bu kadar başarılı kılan, Galatasaray'da orta saha bloğu bozulmuyor mu? Bozuluyor. Hücum da bozuluyor. Ama Galatasaray'ın en istikrarlı noktası savunma dörtlüsü. Savunma dörtlüsünde genellikle özellikle stoper ikilisiyle ilgili ve merkezde çok büyük değişikliğe gitmeyen ve kalede değişikliğe çok büyük gitmeyen Galatasaray orada bir istikrar yakalıyor. Fenerbahçe devamlı merkezini değiştiriyor. Devamlı savunma hattını değiştiriyor ve sürekli neredeyse iki sezon bile görmeden kalecilerini gönderiyor. Bu kadar fazla birbirine alışkanlık elde etmesi gereken bir oyun planındaki pozisyonları bu denli fazla değiştirirsen zaten o istikrarsızlık seni hataya sürüklüyor.
0: Ya bir takımda zaten 6-7 kişi net olması lazım. Her sene değişmez.
2: Ve Fenerbahçe'nin bu sezon bireysel hatalardan yediği gollerle Galatasaray'ın bireysel hatalardan yediği golleri sıralayalım. Savunma hatalarında Fenerbahçe Galatasaray'dan daha fazla hata yaptı. Kaleci hatalarını da dahil edebiliriz. Ve niye savunma bu kadar hata yapıyor? Özünde oyuncuların birbirleriyle olan eksikliği. Tamamlayıcı unsurların eksik olması, antrenmanlarının ya da oyun alışkanlıklarının rakiplerine göre daha düşük kalması. Göztepe'nin başarısının en büyük sebebi istikrarı.
0: Tabii bir de şey var, sakatlık yaşanmaması.
2: Yaşatma hocam.
0: Galatasaray onu da yaşamadı.
2: Sakatlık yaşayıp yaşamamak kısmı.

0: Bu da senin elinde.
1: Yok, tedbir al. Onu bilemezsin şimdi.
0: Hocam bilirsin.
1: Şöyle bilemezsin.
0: Tedbir almazsan sakatlık gelir.
1: Tedbirden ziyade maçın gidişatlarını bilemezsin. Yani öyle bir anında bir çıkış yaparsın ki pat diye adelen gider. Bu senin elinde olmayan bir şeydir. Topçunun da değil, hocanın da değil, antrenmanlarla da ilgisi de. O andaki adele grubunun zorlanmasını da kaynaklanabilir. Vücudun ve maç temposunun zorlanmasını. Bunları yaşayabilirsiniz.
2: Ki hocam, Tedesco'nun ekibindeki Vladimir Jepsanovic, yani Avrupa'nın en iyi fiziksel performans antrenörlerinden biri diye hep tanıtıldı. Ve ben baktım CV'sine. Hakikaten çok donanımlı bir adam. CV'si çok kuvvetli. Çok farklı takımlarda çalışmış. Üniversitelerde ders veriyor. Özellikle bu bir de sakatlık önleyici çalışmalar üzerine. Ve geri dönüş toparlanma zamanını kısaltma üzerine yaptığı çalışmalar var. O nedenle ben açıkçası bu sezon Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasının nedenini bu 7-37 gole bağlıyorum. Bir de tabii sakatlıklara, ki bunun bu eğer bu ekip bu kadar iyiyse ve sakatlık bu kadar fazlaysa bunun nedeninin çok iyi analiz edilmesi lazım Fenerbahçe'ye. Çünkü biraz aynı şey tekrardan
1: biraz evvel söylediğin gibi sen ölçümlerini yaparsın. Ölçümler sana öyle güzel veriler verir ki. Ama sahaya çıktığın zaman o verilerin hepsi senin alt üst oldu, ters oldu. Analizlerini yaparsın, böyle ölçümlerini yaparsın. Şükür yer hemen hemen aynı merkezden sakatlığını. Yani Paris'teki sakatlığının olduğu yerden devam. Demek ki müzmin bir sakatlık. Savic hep aynı yerden sakatlığını, başka bir yerden değil. Yani evet. Boyundan değil, omuzdan değil, hep arka delelerden gidiyorlar. Demek ki yerleşik bir bölgeler, yerleşik gitmişler. Artık oyuncuları seçerken de alırken de bunların sakatlık geçmişlerini de çok iyi kontrol etmek lazım. Yani çok iyi bilmek lazım.
3: Doğru. En çok şut çeken takımlara bakacağız önce. Ardından en çok isabetli şut çeken takımları yine inceleyeceğiz. En çok şut çeken takım Fenerbahçe. Süper Lig'de geride kalan sezonda 585 şut denemesi var. Beşiktaş'ın 574 şutu var ve ikinci sırada siyah beyazlar. Galatasaray 558 şut çekmiş. Trabzonspor 509. Göztepe 481 şut çekmiş. Yani 1 Fenerbahçe, 2 Beşiktaş, 3 Galatasaray, 4 Trabzon diye gidiyor. Beşiktaş burada çok fazla rakip kaleyi denemiş ama nereden? Çerçeveyi ne kadar tutturmuşlar.
4: Nereden
3: şimdi
4: vurmuş
3: bir en şey. Çok isabetli şutlara bakalım. Bu belki de bu istatistiği daha somut hale getirecek. Fenerbahçe 213'te yine zirvede, Beşiktaş aynı pozisyonda, Galatasaray, Trabzonspor şeklinde gidiyor. Rams Başakşehir 163 isabetli şutla 5. sırada. Bir önceki tabloda Başakşehir yoktu değil mi? Yanlış hatırlamıyorum.
4: Yok. Buradaki isabetli durum şu Koray aslında. Verimlilik, yani Beşiktaş'ın şutları attığı yerle Galatasaray'ın attığı yerler, Beşiktaş'ın organize ataklarının olduğu yerle Galatasaray'ın olduğu yerler arasında devasa farklar var. Yani şutun atıldığı yer Beşiktaş'ta sıklıkla daha rastgele şutlar. Evet kaleyi buluyorsun ama olgun atakla değil. Sürekli denemeyle. Tırnak içinde böyle kalecinin kucağına giden toplar gibi vuruşlar. Galatasaray biraz da altı pasa kadar giren ataklarla bu şutları attığı için şutları isabet ettirme yüzdesi Galatasaray ile Beşiktaş arasında çok büyük fark olmasa bile isabet eden şutların gol olma yüzdesi Galatasaray'da çok daha fazla. Beşiktaş'a göre.
1: Fenerbahçe'ye iki türlü kullanıyor. Hem dışarıdan hem ceza sahasının içinden. Oralarda da çok fazla giriyorlar ve dışarıdan da şut yüzdeleri ve isabet yüzdeleri de fazla. Ya bir arkadaşımız
4: var mı elimizde?
1: Bir arkadaşımız yazmış. Kardeşimiz özür dilerim konuşurken Avrupa'ya bahsettik ya, Samsun, Galatasaray bahsettik, Fenerbahçe'yi söylemedik. Haklı, sistemde bulunmuş. Tabii Fenerbahçe'de 16'ya kadar kaldı. O da zorlu bir sezon geçti. Bazı insanlar yayında algılamadan değil, unutmadan unutabiliyoruz, söyleyebiliyoruz. Teşekkür ederim hatırlattığı için. Tabii 3 takımımız da kupalarda epey bir zorlu bir mücadelelerden geçtiler. Daha tabii Fenerbahçe dedi mi, uzaktan şutları da çok isabetli onların.
3: Şimdi tabii burada aslında belki o forvet konusunu burada açabilir miyiz? Aslında aynı golü attılar diyoruz ama Galatasaray'dan daha fazla isabetli şut çeken Fenerbahçe.
2: Neredeyse %10 daha fazla şut
3: evet,
2: çekmiş
3: ama aynı golü atmış. Burada Fenerbahçe'nin az önce Taner'in bahsettiği gibi şut tercih ettiği bölgeler mi rakamı yukarı çıkardı? Sizce bitiricilik problemi mi yaşadılar?
4: Şöyle, sezonda Galatasaray'ın XG'si 70.9. 70.9 gol beklense 77 gol bulmuş Galatasaray. Fenerbahçe 66.6, 77 bulmuş.
3: Daha çok ekstra çok daha gol bulmuş.
4: Ekstrasını bulmuş. Beşiktaş 64.7. Bakın Beşiktaş isabet şut rakamında Galatasaray'ın önünde olmasına rağmen gol beklentisinde Galatasaray'ın gerisinde kalıyor olması aslında tırnak içinde belki de imkansız denemesiyle alakalı bir durum. Şimdi, ben istatistik, çok özür dilerim hocam, istatistik kasayım, kaleyi bulayım, deneyeyim. Aslında olgun atak sayısı ile ilgili yaşadığı problemin yansıması bu. Kaleye isabet şutun var mı? Var. Bakıyorsun performans rakamlarına, ligin en çok isabet şut atan takımı. Ama olgun atak ve gerçekten gol beklentisi tehlikesi yaratabilecek atak sayısına baktığın zaman Galatasaray'ın çok daha gerisinde olan bir Beşiktaş var.
1: Evet, şimdi şut çektim var, denedim var. Bir de olgun şutlar vardır. Mesela bak Fenerbahçe'de bu olgun şutları atan çok fazla oyuncu var. Talisca, Asensio, Kerem, Epi var yani.
2: Gendüzü de vurmaya
1: efendim.
2: Gendüzü de vurmaya
1: başladı. O zaten orada. Onun hep öyleydi. O dışarıdan girip yaparlar. O da Fransa'da da öyleydi oyun tarzı. Yani çok fazla denediler. Galatasaray'da bir şey. Onun için de zaten öndeler. Beşiktaş'ın da son dönemlerde olmaya başladı. İlk dönemlerde değil onlar Koray. Ne zaman o ikinci devre o oyuncular geldi ya, biraz orada şut şutörlüğü daha fazla çıkmaya doğru başladı. Yani biz de deriz teknik direktörler, evet maçta fazla şut çekelim ama bazen de öyle bir lüzumsuz şutlar oluyor ki çevre kontrolü denilen bir olay var ya, yani basit bir yerdedir. Oraya oynaman lazım ama sen kapalı alanda gidersin, körü körüne şut çekersin. İşte o da belli oluyor futbolcu oraya, evet, konsantresi şuta gitmiş.
3: Biraz hızlanalım şimdi. En çok isabetli pas yapan takımlara bakalım. Yine sezonun istatistiklerini, rakamlarını size yansıtıyoruz. En çok isabetli pas yapan takım Galatasaray. Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 2. sırada Fenerbahçe, 3. sırada Trabzonspor, 4. Beşiktaş, 5. sırada Rams Başakşehir var.
2: Bak yine puanlamayla aynı.
4: Bir maçlık aynı fark var arada. Mesela Beşiktaş'la lider arasında bir maçlık neredeyse fark var.
3: Puan tablosunda birebir aynı dediğin gibi.
2: Ya bu bence biraz da organizasyonu gösteriyor işte. Yani Galatasaray'ın organizasyonunun çok daha iyi olduğunu gösteriyor. Daha iyi kurulmuş, daha iyi üzerine koyaraktan gelmiş bir takım olduğunu gösteriyor bence Galatasaray.
3: Evet.
4: Zaten burada hocam isabetli pas değerini isabetli şuta ya da gole ya da buna benzer hücum performansına böldüğümüz zaman kaç pasta şu gole gidiyorsun, kaç pasta şuta gidiyorsun gibi değerler organizasyonu gösterir. Ve bu Galatasaray'ı zaten burada çok öne çıkartan bir değer.
1: Evet, tabii şimdi isabetli pasların...
4: Bir maç diyordum, pardon, bir maçtan fazla tabii.
1: İsabetli pasların nerelerde, nerede yaptınız? Şimdi buraya yana veriyorum. Bu da isabetli pas. Onlar da ölçülüyor. Maalesef ölçülüyor. Bence isabetli pas yüzdesi oyuna çıkarken aksiyon içine giren paslar.
2: Mesela seneye Ederson Fenerbahçe'de olmazsa o pas sayısı azalabilir bence. Ederson da çok fazla oynuyor.
1: Ya şimdi dedim ya, çok fazla geri paslar var. Geri pas top sende daha fazla kalıyor. Geri paslarınızı da kullanıyorsunuz. Bunlar da isabetli pas yüzdesine giriyorsa burada rakamları aşarsınız. Ve bunlar çok az. Avrupalılar ne yapsın o vakit?
3: Yani bu pas sayısının fazla olması topun sende daha çok kaldığını gösteriyor zaten.
1: Ama ne şekilde kalıyor? Nerede kalıyor? Ne kadar aksiyon? Biz hep aksiyon içine bakmamız lazım. Yani o pası çok geride dolaştır top. Fenerbahçe çok yapıyor geri paslar.
3: Top sende olduğu sürece bir sıkıntı yok ama hocam. Ama bu,
1: top sende de aksiyona gidemiyorsun.
3: Golde yemiyorsun ama.
1: Golde yemesen hücuma da çıkamıyorsun. Böyle bir şey yok futbolda mantıklı. Bilhassa şimdi biz kendi ligimizden söylüyoruz. Ama sen Avrupa'ya gittiğin zaman 3 saniyede senin ceza sahasına geliyor da 3 saniyede. Onu da hesapla. Pat pat pat 3 pasta oradalar. İşte bu pas yüzdesini hareketli anında çıkmak ama sen al istediğin kadar kendi alanında
4: orada, oyna. Orada durum şu ama şimdi maçı ya da ligi Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş açısından okuyacaksak dediğinize katılıyorum.
1: Öyle öyle zaten.
4: Ama siz
1: öyle.
4: Kocaeli Spor'sanız topa hükmetmek ve bu tarz paslarla oyunu dengesini kurmaya çalışmak işinize yarar. Yaradı da bu sezon Kocaeli Spor'da. Görüyorsunuz işte atmıyor, yemiyor da topa hükmediyor. Oyuna hükmediyor. Yan pas yapıyor, geri pas yapıyor ama istediğini alıyor. Süreklilik de arz ediyor.
2: Sert oynuyor.
4: Olay kendinde kalıyor. Rakibe topu kaptırmıyor. Geri pas da atsa hata yapmamaya çalışıyor. Onlar organizasyon yaratmaya çalışıyor.
1: Puan mücadelesinde hepsi mübah diyoruz ama biz şimdi de burada isabetli pas oranlarını bunlar maç analizlerinde de oluyor. İşte bende top çok fazla kaldı etti ama abi bakıyorsun 1-0 kazanmışsın veyahut da ne bileyim berabere gitmiş ama senin bilhassa büyük takımlarımız o aksiyonun içinde değil, o akıcı oyunlarda yoklar. Ne kanat organizasyonunda da var, ne orada üçgenleri kurabiliyorsunuz. O pas yüzdelerinizi oralarda arttıramıyorsunuz.

0: üstünde olan bir
1: bak,
0: takım. Göztepe onlardan
1: lig
0: bir tanesi.
1: Maçlarında da öyle. Geçen
0: sezon, Kocaeli Spor onlardan değil
1: mi? Geçen sezon da öyleydi. Geçen sezonu direkt kaleye gitmeye çalışan, kanatlarını çok iyi kullanan bir takım ve bu sezon da
0: doğru.
1: Hatta sakatlıkları iyileştikten sonra gene o aktif hale geldiler.
0: Mustafa'yı kaybedene kadar öyle oynuyorlardı.
1: O şeyde Kolibali de sakatlandıktan sonra Kolibali tekrardan döndükten itibaren tekrardan o toparlandı, aksiyonlar gelmeye başladı. Yani birkaç tane Samsun gibi takımlarımız olması lazım.
2: Evet.
1: Ligimizde. Ki bizim de işte Avrupa'ya giden takımlarımızın nerede ne şekilde oynayacaklarını da o temponun içinde olmaları lazım. Liginiz temposu doğru. Zaten oradan kaynaklanıyor.
2: En çok korner kullanan takımlara bakalım. Süper Lig'de geride kalan sezonda Fenerbahçe bu alanda ilk sırada. İkinci sırada Samsun Spor var. Üçüncü Galatasaray olmuş. Beşiktaş'la birlikte aynı 187 defa korner kullanmış. Ve Kayseri Spor 177 korner kullanmış.
0: Çok enteresan bir veri.
2: Bu aslında yani ne demek?
3: Fenerbahçe çok yani uzak yani
2: ara. Şöyle söyleyeyim, Arsenal şu anda Premier Lig rekoru kırdı işte. 18 tane kornerden golü var bu sene. Korner organizasyonundan 18 golü var. Aslında korner kullanmak ciddi bir avantaj ama.
0: Tabii tabii.
1: Onları seyrettin mi sen?
0: Ben mesela kornerleri
2: Arsenal'de. Bir sürü var.
1: Yok seyrettim mi? Her maçta. Her maçta değişik bir versiyon. Bir ara tabii. Bir bakıyorsun.
2: Rastlantı
1: şöyle, böyle diziliyorlar bak. Böyle diziliyorlar. Geldiği anlar itibaren şey gibi. Çil yavrusu gibi dağılıyor ve goller geliyor. Daha şey, çok çalışmışlar orada belli.
2: Ben mesela... Onların duran topla ilgili olarak İngiltere milli takımının başındayken Gareth Southgate vardı ya biliyorsun. Hı-hı. O mesela NBA'deki işte kenardan pot altından top sokulan hücumlardan esinlenerek set çiziyordu. Şimdi Arsenal'da da benzer şeyler var. Sen diyorsun yani böyle işte ona aşk treni diyorlardı hocam. Biliyor musun ona? Şimdi... Dümdüz böyle futbolcular tek tek duruyor ya.
1: Çok var mesela. Adı... Ben kendi şahsıma söyleyeyim. Ben hangi takımda çalıştıysam.
3: Nefret treni nasıl oluyordu?
1: Her takımda cuma günleri sırf duran top çalışması vardı benim şahsıma. Galatasaray'da biz çok gol attık öyle. Emre'lerin falan olduğu dönemler. Şey mesela Derbal'in taç evet. Organizasyonları vardı. İşaretleriniz vardı böyle parmak işaretleri. Ben de ondan kapmıştım. Gidiyordum antrenmanlarına milli maçlı milli takımda. Onlar hani diyorlar ya uzun taç atıyorsunuz o taç organizasyonu. O değil abi. O bir organizasyonlar var. Şeyler yani de bunu çok
2: sadece
1: yaparlar.
2: Sadece futbol değil yani özetle basketboldan basket, da esinlenip set hücumlarından şey yapıyorlar. Esinlenmişler oluyor.
1: Sonradan şeyler girdi o itmeler vardı. O itmeler basketteki bazı şeyler geliyor. Birbirlerine yakındır yani bazı olayları.
2: Diğer istatistiklerle devam edeceğiz. Burada Kayseri Spor fırsatı değerlendirememiş. Onu anladık bu tablodan.
0: Yani Kayseri Spor'un bu kadar köşe vurusu kullanması da ilginç olan zaten. Ben oradan bakıyorum konuya. Yani bu doğru. Kadar hücuma çıkabilmiş olmak, rakip kaleye bu kadar yaklaşabilmiş olmak aslında oyuncu verimliliğin ya da oyuncu kaliten bir adım daha yukarıda olsa demek ki skorları da bulacaksın. Yani gidemeyen bir Kayseri Spor'dan ziyade değerlendiremeyen bir Kayseri Spor var.
2: 177 korner kullanan bir takım
0: gitmiş
2: 27 golle tamamlıyor sezonu.
0: Trajik bir durum. Çok trajik bir durum.
2: Tabii her kornerden gol atacak diye bir şey yok da yani 27'nin üstünde
0: bu şeyin sinyali aslında. 177 tane korner köşe vuruşu alabilecek kadar hücum bölgesine gitmişsin.
3: Yani demek hatta ki sonlandırmışsın.
0: Demek ki verimlilik yok. Yani oraya kadar yaklaştıysan biraz oyun oynasan hücumda skor bulacaksın zaten.
2: Evet. En çok ofsaytta kalan takımlara bakalım. Eyüpspor, Kocaelispor, Fatih Karagümrük.
0: Bak bu çok enteresan. Mesela Beşiktaş'ın bu kadar ofsaytta yakalanması başka bir durum. Bir de küme düşme hattında olan 3 takımın, daha doğrusu oralarda oynamış olan 3 takımın da bu listede olması.
3: Ki Burak Yılmaz da Beşiktaş'ta oynamıyor değil mi yani?
0: Yani ofsayt kuralına takılmasalar ligde kalacaklar.
1: Mesela doğru. Şeylerden beklersin. Galatasaray'dan çok suratlı sprinter oyuncuları var. Ofsayta fazla girmez.
3: Evet ben de Galatasaray'dan daha fazla
1: Fenerbahçe'den beklersin. Çok çabuk oyuncular
2: bence
1: var.
2: Onlardan niye bekleyemezsin biliyor musun? Oyunu zaten yıktıkları için çok arkaya sarkacak alan bulamıyorlar.
3: Bir de çok akıllı pas atıyorlar. Pas atan şimdi, oyuncunun da demek
1: ki. Öyle değil. Bazı maçlar var ki bu kadar çekiyorlar ki rakipleri. Evet. Araları bir sayesinde Osimhen onu çok yapıyor.
2: Osimhen çok offside'de kalıyor aslında.
1: Çok kurnaz oyuncu. Rakibi bir çekiyor böyle. Bu paslar geliyor. Barış da fırlıyor. Evet. Samsun Spor mesela çok çabuk oynayan bir takım. Yani buradakiler
2: buradan şeye geçelim mi Ayşegül'den rica edeyim editörümüzden. En çok offside'de kalan futbolculara geçebilirsen. Bir ona bakalım ya direkt olarak madem. takımlar üzerinden devam ederiz sonra yine de.

0: En çok ofsaytta kalan takımlar Eyüpspor, Kocaelispor, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Beşiktaş dedik. Futbolcular kimmiş peki? Onu da bir görelim. Hazır bahsettik şimdi. Oyuncu kim olabilir diye. Ama burada Beşiktaş'ın olması enteresan dedin Taner. 69 defayla ilk 5 sıra içinde olmasının. Yani Beşiktaş'ta da çok sabit şey olmadı aslında.
1: Ya bunu aslında şöyle, ofsayta yakalanmak bir hücum zaafıdır. Oynayamamaktır aslında. Yani demek
2: zamanlama hatası.
1: Hücumda doğru planı yapamıyorsun. Doğru organizasyonu yapamıyorsun. Yani ofsayta yakalanıyorsan rakibin senin ofsayta ittiğini de düşünmek lazım. Yani rakip seni defansta alt ediyor. Yani sen rakibe karşı hücuma çıkarken rakip seni şah ediyor. Mat ediyor. Pozisyonunu kesiyor. Seni offside'da bırakıyor. Biraz da böyle bakmak lazım. Yani sadece offside'a yakalanan takımın eksisi değil, diğer takımların da artısı. Bu da Beşiktaş'ın organizasyonla alakalı problem yaşadığını gösterir. Yani evet. Beşiktaş takımı Kocaeli Spor kenarda bırakıyorum. Küme düşme hattı mücadelesi vermiş 3 takımla eşdenik bir offside performansına yakın bir oyun sergiliyorsa hücum hattıyla alakalı sırfta kaldığını gösterir.
3: Düşmeye oynayanların da bu kadar çok offside'e takılması yani bir mantıklı değil. Onlardan doğru. Daha çok böyle defansif oyunlar beklersen bu kadar offside'e hücum aksiyonları fazla olan takımlar katılır.
1: İşte az önce Kayserispor'u gördük hocam köşe vurusunda 5. sırada.
3: Yani
1: bu sezon ben savunma yapıyorum diyen takım hatırlıyor musunuz? Şu takım körü körüne savunma yaptı diye. Göztepe az gol yedi ama savunma yapan bir takım değildi.
3: Ama onlar şimdi savunmadan ziyade aşağı yukarı 3 seneden beri oturmuş bir müdafaa oyundu.
1: Öyle hocam.
3: Zaten ondan kaynaklanıyor.
1: Başka bir şey soruyorum.
3: Ondan
1: sizin kaynaklı. Zihninizde bu sezon şu takım sürekli savunma yaptı diyebileceğiniz takım var mı?
3: İlk devreler çoğunlukla takımların hemen hemen hep söyledi. İlk devreler çok kapalı oynuyorlardı. İkinci yarı biraz oyunlarını değiştirmeye başlama. Sezonun ilk başlarında...
1: Benim zihnimde hiçbir takım kalmadı. Yani düşme hattında olan takımlar dahi son maçlarında bile ya da ondan önceki maçlarında bile gayet de hücum yapan
3: yarı,
1: takımlar gördüm.
3: İkinci yarı biraz daha aktif oynamaya çalıştı ama ilk yarı çok fazla dağıldı. Çok fazla tek kale maçlar geçiyordu. Bilhassa büyüklerin maçları. Yani şöyle bir bakarsan.
1: O biraz hocam bir takımın savunma yapmasından değil büyük diye tabir ettiğimiz takımlarla o takımlar arasındaki boy farkını.
3: Zaten o boy farkı hep
1: var. O boy farkından dolayı topa hükmedemeyen Anadolu takımları sürekli şimdi rakibi karşılar durumda kaldılar.
3: O farklar sahada yenidi, senelerden beri var ama daha düdükle birlikte oyun belli oluyor. Gittiğin zaman, canlı izlediğin zaman maçı belli, bu takım kontratak oynayacak. Ben kontratak oynayacağım. Sen geliyorsun, gümbür gümbür geliyorsun. İkinci devre yani ikinci yarıya başladığımız zaman maçlar biraz daha takımlar, Anadolu takımları diye nitelendiren biraz daha öne çıkmaya başladı, oynamaya başladılar. İşte burada sizleri zorlamaya başladı takımlar, işte büyük takımlar, Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Trabzonspor, şöyle bir bakıyorsun skorlara kısır skorlar gidiyordu. Gol de atıyorlar. Antalya maçını görmedi mi? İlk yarı tamamıyla uyuduğun bir maç var, son dakikalarda bir gol yedin. Evet. Ondan sonra bir daha gol yedin, geliyorlar yani. İkinci, bu oyun formatlarını hemen hemen sezonun ilk başlarında başlamış olsalar belki bu kadar çok sıkıntı yaşayamayabilirler. Biraz daha ısırabilirler takımlar rakip ama maalesef çok fazla geride kabul edip kontratak oynamaya çalışınca takımlarımız büyük takımlar her zaman için
1: hangi takım
3: çalışıyor
1: kısmında ben hala oturtamadım.
0: En çok faul
1: kafamda
0: yapan takımlara da bir bakalım yani isterseniz biraz hızlanalım bir yandan da. Taner sen devam et istiyorsun.
1: Yok ya sadece benim hani hocam da ayrıldığım nokta o. Yani benim zihnimde oturmadı
2: burada
1: bir türlü.
2: Göztepe'yi bekliyordum. Hakikaten birinci olmuş.
0: En agresif takımlar bu sezon Göztepe 604 faul yapmış. Kasımpaşa 527. Kocaelispor 3. sırada 523. Samsun Spor 4. 507 faul yapmış. Rize Spor'da 476 faalle 5. sırada.
1: Az önce dediğin gibi hocam işte. Sert oynayan evet. Bir Göztepe oyunu var.
2: Sert de. Kocaeli Spor'da öyle.
0: Katı savunmanın da belki de kilit noktalarından, belki de stratejilerinden birisiydi bu da.
2: Şimdi evet. Hakemler tarafında da zaten değiniriz. Şimdi Göztepe maçlarının hakemleri mesela çok daha dikkatli olmak zorundaydılar.
0: Evet.
2: O yüzden de bence mesela problem yaşadılar. Yani belli bir takım çok fazla faul yapıyor.
1: Çok
2: o
1: temasla zaman, oynadılar.
2: Evet. O zaman daha maçı kontrol altına almak için daha farklı bir stratejiyle yola çıkman lazım. Bunu göremedik ama mesela. detaylarına gireceğiz.
3: Şeyleri fazla değil mi? Göztepe'de fiziksel olayları daha fazla.
2: Hocam,

0: Bir de böyle
1: darbeli oyunu seviyorlar.
0: Atak tabii. Sonlandırmayı faulle yapıyorlar yani. Ve çok akıllı yapıyorlar. Doğru. Dönerek yapıyorlar. Mesela aynı oyuncu yapmıyor.
2: İşte dediğimiz gibi belki de bir strateji. En çok ikili mücadele kazanan takım kimmiş? Bu toplam sayıdır, onu söyleyelim. Yani başarı yüzdesiyle birlikte değerlendirmemek gerekiyor. 1773'te Göztepe. Fiziksel temaslı bir oyun sevdiğini zaten az önce söylüyorduk. Bunun neticesinde de zirvede yer almış. Fenerbahçe yine en çok ikili mücadele kazanan takımlardan birisi. Trabzonspor 3. sırada, Antalya Spor 4. sırada, Gaziantep 5. sırada. Normalde Taner de bilir, biz şimdi bu programı yıllardır bu tarz programlar yaptığımız için buradaki tablolarda şöyle bir şey var. Burada olmak büyük takımlar açısından çok doğru bir şey olmuyor. Onu söyleyeyim. Şimdi izleyenler gördüğünde şey diyorsa, ya bak benim takımım 2. sırada 1727 ikili mücadele kazanmışım, ne güzel diyorsa, genelde İkili mücadeleye bırakmadan işi çözüyor yani, anlamak anlatabiliyorum umarım. Yıpranmadan normalde yani.
0: Sonuç almak lazım.
2: O sonuç almak gerekiyor. Çünkü biz genelde hep böyle daha önceki sezonlara da baksak, böyle küme düşme hattından takımların sık sık yer aldığı bir istatistik tablosu gibi oluyor bu zaman zaman. Onu söyleyelim.
3: Ben tabloyu biraz açıklayayım. Şimdi Göztepe'yi burada gördüğüm zaman, bir takım hem faul sayısında ligin zirvesinde hem de ikili mücadele kazanma değerinde ligin zirvesinde ise ligin en fazla ikili mücadele kaybeden takımıdır. Baktım hakikaten de Göztepe ligin ikili mücadele kazanma yüzdesi en düşük takımı durumda şu anda. Yani ikili mücadele kaybetme değerinde Göztepe ligin lideri. Kaybedilen ikili mücadele ile yapılan faul arasındaki korelasyon çok yüksek oranda anlamlı bir ilişki içeriyor. 2016 yılında ben pro lisans kursunda ekrana bu slaytı getirmiştim. Çok iyi hatırlıyorum. Ve o slaytı getirdiğim zaman da tablo şöyleydi. Yani bu şekilde bir çapraz tablo vardı. Yani faul böyle gidiyordu, ikili mücadele böyle gidiyordu. Takımın fizik kapasitesi düştükçe faul oranı artıyor. Bu Göztepe için iyi bir tablo değil. Aksine Göztepe'yi yoran bir tablo. Şimdi hem çok fazla ikili mücadele kaybediyorsan, ligin en fazlası, hem de ikili mücadele kazanması zirvesindeysen, bir kere ligin açık ara çok fazla bire bire giren takımı durumdasın. Bu inanılmaz bir kondisyon kaybı aynı zamanda. Yani devasa bir kondisyon kaybı. Yani bununla ilgili Abdullah Hoca ile yanılmıyorsam bir röportaj ya da sohbet sırasında hocaya sormuştum. Ya hocam, ligin en az faal yapan takımı durumunuz nasıl, ne yapıyorsunuz demiştim. Temas yapmıyoruz demiştim. Oyun oynuyoruz demiştim. Pas yapıyoruz. Çünkü oyuncuyu birebirle ikili mücadeleye sokarken kaybedeceği efor onu en az 10 kez dripling'e kaldırır.
4: Lüzumsuz girmiyorsun şimdi, ikili mücadeleye.
3: Ve burada
4: olumsuz
3: hocam
4: yerlerde.
3: Şöyle bir durum var. Burada Göztepe lüzumsuz giriyor.
4: Evet, onlar.
2: Bunun için de şey dahil bu arada, özür diliyorum. Hava topu da dahil bunun
3: tabii
2: içine.
3: Tabii yani Göztepe burada.
2: Sadece yani yerdeki ikili
4: bizdeki şey değil. Var ya Taner.
3: Ve Göztepe bakayım, hava hakimiyetinde ligin en kötü 5. takımı.
4: Bizde
3: hava topu
4: kazanmıyor. Bizde şey var ya. Her yerde olacaksın, her yerde olmak istiyorsun, hani yap, ama nereye göre basıyorsun, ne zaman basıyorsun, nerede basıyorsun, her yere eforlar, ondan sonra mecbur kalıyorsun. Evet. İkili mücadeleyi ve koşmaya, rakibi kovalamaya mecbur. Rakibi kovalamaya gittiğin zaman bittin zaten. Bunlar da genelde eforları gösteriyorlar zaten.
2: En çok hava topu kazanan takımlarda da Göztepe var yine ilk sırada, ama dediğim gibi bu başarı yüzdesi değil yani, bunu tercih ediyor daha çok demek ki. Beşiktaş 2. sırada yer alıyor. 3. sırada Kasımpaşa var, 4. sırada Rams Başakşehir, 5. sırada Kocaeli Spor var.
3: Evet.
2: Dikkat ederseniz Fenerbahçe yok burada, Galatasaray yok, Trabzonspor yok. Çünkü genelde hava topu nedir? Hocam siz söyleyin, uzun oynadığın topu alma ihtimali mi daha yüksek, yerden ayağa pas yaptığında?
4: Zaten genelde bu hava topları herhalde kendilerine gelen toplarda. Yani ofansif bölgede değil, defansif bölgede.
2: Göztepe zaten uzun oynayarak çıkıyor hep oyun statüsü. O yüzden yani daha çok oynadığı için daha çok hava topu mücadelesine giriyor.
4: Dinamik oyuncular olduğu için Göztepe'de, dinamik ve fizik üstünlüğü olduğu için onu kullanmak istediler ve öyle oynamak istiyorlar. Onun için de burada gördüğümüz tabloda hep zirvedeler. Evet. Ama bu zirvede olmak şey değil yani, senin dediğin gibi başarılı değil, başarılı olan değil.
2: Böyle bir stratejisi var. En çok ceza sahası dışından gol atan takımlara bakalım bir şöyle. Fenerbahçe tabii ki
4: şaşırmadı
2: burada. Şaşırtmadı beni de.
3: Evet.
2: Siz var mı?
3: Zaten Talişka gibi bir ayağınız da
2: Asensio,
3: var.
2: Talişka.
4: Hiç şaşırtmadı.
2: İlk 5'te ama Galatasaray yok, Beşiktaş yok, Trabzonspor yok. O şaşırttı beni mesela.
3: Yani orada da
4: şimdi Trabzon diyorsun, Trabzon'un bütün o ataklarına bak, oyun kurgusu.

0: Bak Onaçu var. Galatasaray'ın bütün oyun kurgusuna bak, Barış ve Osimhen var, doğru mu? Hep ceza sahasının içine sokma var. Oralarda ama Fenerbahçe'de çok fazla şutör var. Dışarıdan vuran çok fazla oyuncu var. Da gayet normal yani.
1: Alanya ve Antalya'da 8'er golle.
2: Burada oyuna biraz daha böyle video analizle de baksak, organize olamamanın da verdiği bir sonuç bu. Çünkü doğru. 11 tane ceza sahasının dışından gol atmak için kaç tane şut denedin dışarıda? O da var yani. Onun bir sonucu bu. Ve bir takımın
3: i̇şte çok fazla... Galatasaray'dan %10 daha fazla şut atmış.
2: Evet. Şimdi bu kadar fazla şut denemesi yapıp XG değerlerinde Galatasaray'ın gerisinde kalıyorsan deniyorsun ve hata da yapıyorsun.
1: Evet.
2: O yüzden ben bu tabloyu olumlu yorumlamıyorum. Yani bir takımın ceza sahası dışından fazla gol atıyor olması eğer diğer değerleriyle eşleşmiyorsa organize olamamanın bir sonucudur.
0: Şöyle bak,
2: negatif bir tablodur
0: 11,
2: aslında.
0: 11 golde ceza sahasının dışından bir sezonda büyük bir takım için çok az.
2: Bu yani. İşte az önce dediğime bağlıyorum hocam.
1: Tabloda yok ama.
2: Eğer
0: efendim
1: diğerleri tabloda
2: diğer değerlerle tamamlayabiliyorsanız işte, doğru bir tablo. Ama Fenerbahçe bunu tamamlayamamış.
0: Tamam, var. Dedim ya, içeriden de fazla yok, dışarıdan da fazla yok. Ki elinizde şutör ve net vuruşları hocam, yapan oyuncu.
2: Ama ligin en fazla gol atan takımı yani içeriden de var aslında. 77 diyoruz. Yani Galatasaray ile Fenerbahçe 77'şer gol atmışlar.
0: O 77 golün nereden bakarsan bak, bir kere abartılı olmasın ama onu iyi bir ilk devrede kaç tane atıldıklarını Elneşri'nin falan çok büyük katkıları var orada. Duran'ın falan oynadığı dönem nereye denk geliyor? Yani çoğunlukla oralarda o hava toplarını falan çok etkililerdi. Avrupa maçta da dahil.
1: Ligin ilk yarısı da aynı gol sayısıyla bitmiş, biliyor musunuz? Galatasaray ile Fenerbahçe 39 gol atmış ligin ilk yarısında. İkinci yarıda da aynı sayıda gol atmışlar. Yani bir şey değişmemiş aslında.
0: Değişmemiş, evet.
1: 11 gol tabii Asensio Talisca efekti diyebiliriz buna net. Talisca gibi bir ayak varsa gördüğün yerden vur demene bile gerek yok zaten. O hallediyor bir şekilde.
3: Vurma desen de vuruyor. Vur,
1: evet yani ama atıyor.
2: Vurma dersen de gidiyor. vuracağım yere gidiyor.
1: Penaltı gibi bu konuda bayağı başarılı olduğu için kimse de vurma demez zaten herhalde. Gole sebep olan hatalara geçeceğiz. Ve yine ayağındaki topu kaptırma istatistiklerine bakalım şöyle. Rica edelim sizden de. Ayağındaki topu en çok kaptıran takım Kocaelispor olmuş. Trabzonspor ikinci sırada bu olumsuz istatistikte. Karagümrük, Eyüp, Rize şeklinde gidiyor. Rize de valla olumlu olumsuz her tabloda var neredeyse. En çok onu görüyorum bir yandan da.
0: Eksik kalmıyorlar.
1: Evet, gole sebep olan hataya bakalım. Bu çünkü kritik. Bu ayağındaki topu kaptırma da tabii önemli. Direkt hücum fırsatı doğuruyorsunuz. Gole sebep olan direkt hata yani bireysel hatayı çok yapan takım Gaziantep'te Konyaspor.
0: Rize gene var burada.
1: Ardından Beşiktaş'ta Rize var ve Antalyaspor. Bu da Beşiktaş adına sezon neden kötü gittiğine dair en önemli tablolardan birisi. Yani bir hata yapıyorsunuz ve golle sonuçlanıyor. 10 tane böyle pozisyonu varmış Beşiktaş'ın.
2: Ve yarılmıyorsam Beşiktaş geçtiğimiz yılda burada böyle bir tablodaydı.
1: Olabilir.
2: Başlardaydı. Bir önceki sezon da öyle. Hatta gündem olmuştu. Sürekli hata yapıyor takım.
1: En çok top kaybı yapan takımlara bakalım. Yine bu sezon kimlermiş? Göztepe. İlk sırada. Kocaelispor, Karagümrük, Rizespor yine burada da var. Bu mesela, Kasımpaşa ardından geliyor.
2: Az önceki ikili mücadele kaybetme değerinin bir sonucu bu. Yani evet. Ligin en fazla ikili mücadele kaybeden takım olmasının da bir etkisi bu top kaybı değeri.
1: En çok çalım atan takımlar. Bu tabii bireysel futbolcu performanslarıyla direkt orantılı. Rize burada da birinci sırada 303 çalımı var toplam oyuncularından bu sezon karşılaşmalarda. Gaziantep, Trabzonspor, Fenerbahçe, Başakşehir diye devam ediyor. Buradaki sıralama Galatasaray yok. Beşiktaş yok bu tabloda.
2: Rize'yi kutlarım ya her şeyde en azından bir uğraş verdiklerinin bir sinyali bu.
1: Top kapmaya bakalım en çok top kapan takımlar. Top kaybına bakmıştık. Fenerbahçe. Burada ilk sırada yer alıyor.
2: Bu da eksi bir tablo bu arada. Demek ki kaybetmişsin ki top kapmaya çalışıyorsun.
1: Tabii top kapma fırsatı doğacak ki. Değil toplam mi? Sayı bunlar bu arada. Ama ya, burada da ya bu olumsuz mu 34, değerlendirmek 10, lazım?
2: Maç başına 10 top kapma da az bu arada ben size söyleyeyim.
1: Yani Eyüp ve Antalya'da
2: bunu biraz daha açmak lazım. Yani top kapma maç başına ortalama 10 civarında rakipten top kapmak demek. Yani...
1: Benim
2: az
1: için
2: gibi geldi bana.
1: Hücum anlamında en değerli istatistik. Evet. Şimdi en çok rakip ceza sahasında topla buluşma konusu.
2: Evet o önemli.
1: İşte burada da Galatasaray 984 defa ile zirvede. Fenerbahçe ikinci sırada. Beşiktaş üçüncü. Rams Başakşehir 4. sırada, Samsun

0: Spor 5. Burada da Trabzonspor buraya girememiş. Evet. O da ilginç.
1: Mesela çok... şut değerlerinde önlerde olan Beşiktaş'ın burada ceza sahası topla buluşmada geride kalması.
0: Evet. O da önemli çünkü bütün olay aslında bu rakip ceza sahasında topla ne kadar oyuncunuzu buluşturduğunuza dair.
2: Şimdi burada işte Koray, organizasyon diyoruz ya, biraz önce konuştuk. Yani bu takım olma konusu, yani işte birçok kitap okudum. Hepsi aynı kapıya geliyor. Dört tane evresi var bu işin. İlk başta kurulum, sonra alışma, sonra çalışma, sonra performans. Şimdi bak, Galatasaray bu zaten kurulum ve tanışma kısmını geçiyor. Çünkü çok fazla bir değişim yok. Çok az oyuncu ekleniyor ekibe. Çok da yetenekli oyuncular ekleniyor. Çalışma ve performans kalıyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a baktığımızda, şimdi Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli değil. Beşiktaş'ın teknik direktörü belli değil. Gelecek, gidecek isimlerle ilgili sabaha kadar yapılan YouTube yayınları var, sosyal medyada çıkan isimler var. Şimdi bak, sen yine dördüncü adımdan başlayacaksın. Kurulumdan başlayacaksın. Ondan sonra alışmaya geçecek. O sırada zaten Şampiyonlar Ligi elemeleri, Avrupa Ligi elemeleri oynayacaksın. Bunun sıkıntısını senelerdir çekiyor bence özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş. Bu da Galatasaray'ın işine yarıyor. Dördüncü şampiyonluk geldi ve zaten beşinci şampiyonluğunda en büyük favorisi.
0: Evet. Zaten şimdi biz futbolcularla da konuşuyoruz. Mesela işte kupada Selim Ay'a sordum en son. Her böyle yakın dönemde denk geldiğimiz futbolcuya özellikle soruyorum ki insanların aklında yer edinsin. Yani bu noktada ya bu kadar kişi uyduruyor değildir desinler diye istiyorum. Özellikle bu transfer çılgınları için. Diyor ki yani etkiliyor diyor ya, seni önünde oynayan adamın gitmesi, iki ay sonra yanında oynayan adamın gitmesi, sürekli etrafındaki futbolcuların değişiyor olması senin de performansını etkiliyor diyor. Yani kimseden verim alınamaz noktaya geliyorsun. O
3: tabii genelde hep konuştuğu, Selim'in de söylediği etkinli oynadığı kategoriler. Ama biz büyüklerde de bunu yaşıyoruz. Maalesef yaşıyoruz. Yani bunlar da şimdi biraz evvel söylediği gibi Galatasaray tamam değişim oluyor. Ama 3 tane 4 tane mevkide yeniler geliyor. Esas ana mevkiler çok fazla değişmiyor. En ana mevki, en soru işareti olan yer neresiydi Galatasaray'da? Kaleciydi. Mükemmel bir performans. Mükemmel bir performans. Hiç aratmadı gideni. Muslera gibi bir devin arkasına geliyorsunuz. En önemli noktanız sizin. Ve orada hiç fire vermediler. Mükemmel oynadı. İnşallah yeni sezonda da, İnşallah Dünya Kupası'nda da başarılı performanslar gösterir ama işte takım böyle oluyor. Bu şekilde süreklilik bu şekilde geliyor. Niye herkes Bayern Münih konuşuyor, onlar diyor birinci diyor. Tamam diyor, biz öbürlerine bakalım. Yani dördüncü, üçüncü olalım da Şampiyonlar Ligi'ne gidelim. Burada da siz gene şimdi biraz evvel sen söyledin, iki tane büyük takımımız Beşiktaş ve Fenerbahçe hocalarla başlayacaklar. Önce hoca, ondan sonra ana damarlar gelecek. Bak Trabzon da şanslı bir konuda. Trabzon'da da değişiklik yok. Hocası var. Takım hazır. Buraya yama yapacaksın. 3 tane, 4 tane ne yaparsan yap. Yapacaksın ama. Bitti. Çünkü belli bölgeleri yapacaktır. Diğer takımlarımız işte o sirkülasyonlar her şeyin olduğu için işte Selim'in dediği ortaya çıkıyor.
0: Ya elinde değerli bir oyuncu varsa da ondan da %100 verim alamıyorsun hocam işte. Düşünsenize Abdülkerim mesela, bugün hepimiz övüyoruz değil mi? Abdülkerim'in yanındaki stoper sürekli değişse, solundaki bek değişse, önündeki Torreira'lar değişse, yani 3 ay 6 ay biri dursa öbürü gitse, Abdülkerim ne kadar böyle oynayabilir?
2: Tabii mümkün
0: yani
2: değil.
0: Yani bunun gibi bir şey. Veya Sanchez için düşün aynısını.
3: Aynı onu ve Sanchez'in yerindeki değiştiği zaman görüyorsun neler oldu ya. Evet. Adam nereyi kapatacağını şaşırıyor.
0: Doğru. Hadi sağa gitmeye gerek yok.
3: Yani işte Sanchez tek oynadığı zaman yanında Singada'yı da oynatsan, Hattı Bardakçı'nın haricinde kim oynarsa oynasın, orası bir darmadağın oluyor. Yani en esas swap bölgesi orası. Biz hep forvet, morvet falan bakarız transferlerde ama en önce yapılacak ivedi müdafaa hattın. Orasını çok iyi kurman lazım. Ondan sonra öbürleri gelir peyderpey.
0: Şimdi bir ara veriyoruz. Aranın ardından bireysel performanslara bakacağız. Yine hakemler nasıl geçirdi sezonu? Burçin Keskin'e onu soracağız ve Süper Lig'de sezonun 11'lerini de yorumcularımızdan öğreneceğiz bakalım. Onlara göre kimler sezonun en iyileri arasındaydı? Birazdan buradayız.
4: A Spor Radyo.

0: Türkiye'nin spor radyosu.
1: Medyanın spor gündemi Aspor ekranında masaya yatırılıyor.
2: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
1: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
2: İlk kez Süper Kupa'na sahip olduk. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
1: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de Aspor'da.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
2: A-Spor ekranında ana haberle karşınızdayız.
1: Sıcak haberler, canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
2: Gündeme dair tüm gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle buluşturuyor olacağız.
1: Ana haber hafta içi her gün 18'de A-Spor'da.
3: Süper Lig analize devam ediyoruz. Taner Karaman, Mahmut Alpaslan ve Burçin Keskin'le birlikteyiz. 2025-2026 sezonu sona erdi Süper Lig'de. Geride kalan sezondaki istatistiklere bakıyorduk. Takımlar özelinde baktık. En çok şut çeken takımdan en çok rakip ceza sahasında topla buluşan takıma kadar hepsini konuştuk. Şimdi bireysel performanslara geçeceğiz. Biraz daha hızlı ilerleyeceğiz. Ama sizin de katılımınızı bekliyoruz. Sizin de Süper Lig'de bu sezon en iyi 11'inizi mesaj olarak yine gönderebilirsiniz. Verebilirsiniz bize, bu hatırlatmayı da yapmış olalım. Mesajlarınızı da beklediğimizi söyleyelim. Şimdi bireysel performanslara bakacağız. En çok şut çeken futbolcu kimmiş mesela? Var mı tahmin gelmeden şöyle?
4: Talisca.
3: Hocam var mı bir tahminin?
5: Onur şey. Yok
3: hocam ya. Taner sende var mı? Çok

0: Yok,
1: zorlamayayım sizi.
0: Evet, bende de.
1: Gelsin bakalım o zaman en çok süt çeken futbolcu.
2: Orkun belki.
1: Kimmiş? Süper Lig'de Talisca. Burçin Keskin'e bak. Hemen bildi vallahi. Tebrik ediyoruz.
3: Ama mesela Osimhen demezdim mesela. Yani Osimhen o kadar çok süt çekiyor gibi gelmiyordu bana.
1: Şomurodov 3. sırada.
2: Orkun verdim.
1: Onarçu 4. Orkun 5. Yani 4 ile 5 aynı, pardon, özür diliyorum. 4.lüğü paylaşıyor ikisi de. 89 şut çekmiş. Zirvede 115 şutta Talisca var. Evet. Az değil gerçekten.
0: Çok farklı fazla.
1: Anderson, Talisca. Peki isabetli şut çeken oyuncular kim? Bunlar en çok şut çekenlerdi.
0: Burada kaleye Talisca en çok, olamaz herhalde.
1: Çerçeveyi en çok tutturan futbolcular kimmiş Süper Lig'de? Şimdi ona bakacağız.
0: Evet, burada Talisca
1: değil. Şomurodov.
0: Sonra da Talisca.
1: Sonra Talisca ile birlikte Şomurodov. Evet. 48 aynen isabetli şutu var. Onuachu'nun 44 isabetli şut. Osimhen 40 isabetli şut. Orkun 32 isabetli şut. Burada tabii ki yani Orkun'u bir nebze şöyle ayırabiliriz belki. Orkun işin savunma yönünde de diğerlerine göre daha çok olan.
0: Hatta bir ünlü bir istatistik şirketinin skorlamasında da Orkun sezonunun en iyi oyuncusu gözüküyor.
1: Evet. Gördüm bugün ben. Gördüm programa mi? Girmeden baktım.
0: Sonra da Muhammed gözüküyor. Başakşehir kalecisi.
3: Talisca'da forvet gözüküyor.
0: Talisca'da forvet gözüküyor.
1: Tabii en değerli yani o tabii ayrı bir ölçümleme sistemi nasıl onu bilmiyorum ama Orkun'un normalde ama şey
0: verimliliğiyle alakalı bir durum.
1: Kilit paslar vesaireler o tarz bir sürü maç içerisindeki verimliliğiyle ilgili. En çok isabetli şut çeken futbolcu Şomurodov'muş. Talisca ile birlikte Onuachu geliyor. Gol krallığını da Onuachu ile Şomurodov zaten paylaşmıştı. En çok isabetli pas atan futbolcu genelde stoperler oluyor. Burada da yine aynı şekilde Van Drongelen bu alanda zirvede. Osterwolde ikinci, Abdülkerim, Sanchez, Nuno Lima şeklinde devam ediyor.
3: Osterwolde'nin burada olması şaşırtıcı.
1: Ya bu şey çok kaynaklı. İşte hani ilk bölümde konuştuk ya sağdan sola stoperlerden hazırlık pasları yapma kısmı burada zaten stoperleri ön plana çıkarıyor.
0: Evet.
1: En çok isabetli orta açan futbolcu kimmiş? Caner Erkin çıkarmış bir anda. Yıllarca buradalarda oldu çünkü. Muancil Maci.
0: Ki skora da dönüştürdü bu arada.
1: Osimhen ikinci sırada. Onuachu, Tayfur, Juan.
0: Mesela Osimhen'le Onuachu'nun, özellikle Onuachu'nun burada listede olması da bana doğal gelmiyor. Aslında ortayı karşılayan tarafta olması gereken bir ismin. Trabzonspor'da belki Onuachu yerine burada başka bir isim olsa ve Onuachu içeride olsa Onuachu'nun skor katkısı da daha başka olabilir. Yani ortayı karşılaması gereken oyuncunun ortayı yapan tarafta olması.
3: Yanlış yerleşim çok belli yani.
0: Burada bir Fatih Hoca'ya ben mesela
1: böyle Caner dedim diye yanlış da algı oluşturmayayım. Yani böyle 30 metreden atılan orta olarak düşünmeyin.
0: Evet.
1: Tamam. Onu söyleyeyim. Ceza sahası dışından yerden içeri gönderdiği pasları da dahil edebilirsiniz. 32 defaymış.
3: Muhtemelen çok öyledir zaten.
2: Daha çok evet. Kimleri beklersin burada mesela? Kerem.
0: Ve biraz da kanattaki ki
2: Barış'ı beklersin. Tabii. Değil mi?
0: Mert Osimhen de olması enteresan burada.
2: Ya bek olarak yani beklerden de açıklardan beklersin. İki tane santroforun
0: kenara kaydığını gösteriyor.
2: Orada olması
0: çok fazla kenarlara kayan iki santrofor. Osimhen de ona açı. Bu da kanat santroforu diye konumlandırabileceğimiz oyuncuların aslında ceza sahasına ortayla verimlilik gösteremediğini gösteriyor.
2: Esasında mesela Trabzonspor'da ortaları yapabilecek kenarda açıklar var. En başta açıklardan beklersin. Yani bekler sonradan gelir. Ortaların en fazla beklenilenleri nedir o da?
1: Evet.
2: Galatasaray'da da var. Galatasaray'da da o şey Sane, Barış, Fenerbahçe, Kerem sağ tarafta Nene oynuyor işte oynayanlar şey sağ bek Semedo.
0: Tamam. Çok iyi orta yapan. Süresi de daha az.
1: Tabii.
0: Yani oynadığı süre de az. Yani normal bir sezon geçirseydi belki de ilk sırada olacaktı bu
1: doğru
0: liste.
1: Olabilirdi. En tamam çok yani faul yapan oyuncu, ligin en agresif futbolcusu kimmiş bakalım? En çok kim faul yapmış?
0: Göztepe'den bir isim mi?
1: Antalyaspor'dan Balet'le Onuachu zirveyi paylaşıyor. Çok ilginç değil mi?
0: Onuachu'nun
1: muhtemelen bunda yüzde ya tam detaylı bakmadım ama çok büyük tahminim şu. Hava topu mücadelesi öyle nedeniyle zaten.
2: Genelde %90 öyledir.
0: Onuachu
1: da Baldursun, Kasımpaşa'da 69 faal yapmış. Balet ve Onuachu'yu takip ediyor. 70 faalle bu iki isim. Ligde en çok faal yapan oyuncular. Deniz Göztepe'de.

0: Ya yine Kasımpaşa'da 66 puanı var.
1: Mesela Onaçu'nun bu kadar yüksek olması çok büyük bir dezavantaj aslında Trabzonspor için.
2: Atak
1: bu,
2: sonlandırma. Evet,
1: yanlış atak sonlandırma.
2: Tabii tabii.
1: Yani bir de olabilecek bir hata sen rakibine vermiş oluyorsun.
2: Rakibe olgun atak şansı veriyorsun. Aynen. Hocam.
1: Ya bu bazen hakemlerden de kaynaklanır. Çünkü 3. bölgede biraz daha kolay çalınır bu tip fauller. Ama bunu da artık çözmesi gerekir yani Trabzonspor'un. Mesela Cuma günkü final için bu çok önemli bir istatistik.
0: Evet.
1: Buna çok dikkat etmesi lazım. Çünkü Konyaspor da bu tip yani doğru alan kapatan bir takım ve ikili mücadelede de çok giriyor. Girmekten çekinmeyen bir takım. Mesela bu önemli bir istatistik. Bunu çözmesi lazım.
3: Burada da bizim hakemlerimizin o fauli ne şekilde ölçtüğünüz, ne şekilde anladığınız önemli. Bizde vücudunuz yüksek size'da olduğunuz için her şey faul çalıyor. Her yapılan harekete faul çalıyor.
1: Biraz üçüncü bölgede o da var yani. Yani bu sezonun en büyük problemlerinden biri oldu.
0: Tabii. Doğru. Bir diğer istatistiğimizle devam edelim. Burada Göztepe Lig'de en çok faul yapan takımdı mesela. Sadece Deniz var orada. Demek az önce ki dedin ki ilk bölümde dönüşümlü zaten Burçin Keskin. Sürekli aynı isimler yapmıyor demiştin.
1: Evet.
0: Balettin olması da enteresan. O da hücum oyuncusu çünkü bir de. Değişik bir. Ya beni şaşırtan tablolardan birisi bu. Onu söyleyeyim. En çok ikili mücadele kazanan futbolcuya bakalım. Muleka ve Onaçu ilk iki sırada. Yani Ziraat Türkiye Kupası finali. Muleka 207 ikili mücadele kazanmış. Toplam rakam bu. O yüzdesi değil yani. Onu söyleyelim. Onaçu 198 ikili mücadele kazanıyor. Kozlovski Gaziantep'ten 3. sırada. Janderson Göztepe'den 4. sırada. Balet 171 ikili mücadeleyle 5. sırada. Şimdi neden Balet'in en çok faul yapanlar arasında olduğunu ve anladım.
2: Onaçu'nun da aynı yani şekilde. De aslında ikili mücadele kazanma.
0: Hava topları bunlara dahil bu arada, bir kez daha hatırlatayım.
2: Yüzdesel olarak ikili mücadelelerine bakarsak muhtemelen kaybetme değerleri de çok yüksek iki oyuncunun da ve doğal olarak da faul rakamlarında yukarıda çıkıyor.
3: Çoğunlukla da şeyde değil mi? Çıkışta rakip çıkarken yaptıkları fauller.
0: Zaten yani uzun genelde boylu olduğu için bunu şey kullananlar var. Burçin Keskin'in az önce söylediği gibi hemen kol suratıma geldi vesaire diye bırakanlar da oluyor. Biraz hakem yönetimleriyle de ilgili. En çok hava topu kazanan futbolcuya bakalım. Süper Lig'de kimmiş? 125 hava topuyla Göztepe'nin stoperi Heliton var. O da ayrılıyor bu arada Göztepe'den. Onaçu 122 hava topuyla ikinci sırada. Janderson 109 hava topu 3. Umut Nayır 106 ile 4. Yok, toplam yani hem Konya'da hem Trabzon'da oynadığı için.
2: Yani Onaçu hem isabetli ortada listede hem de hava topunda listede. Yani o ortaları başka bir oyuncu o role girseydi ve o isabetli ortaları evet, başka oyuncusundan Onaçu karşılayan tarafta olsaydı muhtemelen zaten Eliton'un önünde lider olacaktı burada.
0: Gol krallığına hemen bir bakalım. Şomorodov'la Onaçu zaten zirveyi paylaşmıştı. 22 golle Talişka geliyor ardından. 19 golü var. Bayo ve Osimhen'in 15'er golü var. Onaçu 30 maçta 22 gol atarken Şomorodov 34 maçta 22 gole ulaştı. Talişka'nın 30 karşılaşmada 19 golü var. Bayo 29 maçta 15 gol atarken Osimhen 22 karşılaşmada 15 gol attı.
1: Yani burada tabii Şomorodov'a ayrı bir parantez açmak lazım. Piatek gibi çok önemli bir forveti kaybederek sezona başlamıştı Başakşehir. Ben merak ediyordum nasıl evet, geri döner dolar diye. Hakikaten büyük bir yöneticilik başarısı bence. Şomorodov müthiş bir performans gösterdi. Onaçu'yu zaten anlatmaya gerek yok. Talisca'nın da forvet oynamadan 19 gol atması bence çok, çok büyük
0: kesinlikle
1: başarı.
0: Kesinlikle. Icardi 14 gol, Augusto 13 gol, Asensio, Juan Göztepe'den ve Muçi Trabzonspor'dan 11'er golü var bu sezon. Onları da söylemiş olalım. Gol krallığını biliyorduk. Asist krallığında da zirvede Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Asensio var 12 asistle. Barış Alper bu sezon 11 gol pası vermiş takım arkadaşlarına. İkinci sırada yer alıyor. 9'ar asisti olan Hader Jonay Alanyaspor'dan, Laçi Rizespor'dan ve Yunus Galatasaray'dan.
1: Yani 25 maçta 12 asist çok büyük bir rakam yani.
2: Tabii neredeyse 2 maçta 1.
1: Evet, 25 maçı demek ki daha yukarı seviyelere çekseydi Fenerbahçe belki de sezonun gidişatı bile değişebilecek.
3: Sakatlığı falan evet, olmasa çok daha.
0: Zaten net bu sezonun en büyük kazanımı Fenerbahçe için.
2: Evet, doğru.

0: Ta ki sakatlandı.
1: Kiralık mıydı?
0: Yok, bon servisi Fenerbahçe'de. Asist kralı da Asensio oldu. Onnaçu'yu, Şomurodov'u ve Asensio'yu tebrik ediyoruz. Önemli istatistikler bunlar. Ceza sahası dışından gol. En çok kimler atmış bakalım. Zirvede Talişka var. Şaşırtmıyor bizi. Kayseri Spor'dan Benes. 4 golü var. Holse, Şomurodov, Muçi'nin 3'er golü bulunuyor. Burada da Anderson Talişka efekti net bir şekilde ortaya çıkıyor.
2: Yani Sacı'yı beklerdim ben burada. O da çok çünkü deniyor ceza sahası dışından. Frikikleri falan da var.
0: Fenerbahçe'nin ceza sahası dışından golü 11'de değil mi?
2: Evet.
3: 11'de. Yanlış hatırlamıyorum. Talişka. Yok, 11'de.
0: 11'in 6'sını Talişka atmış. Ligde en çok ceza sahası dışından gol atan takım Fenerbahçe'ydi 11 golle. Onun 6'sı Anderson Talişka'dan gelmiş.
3: Evet.
0: Zaten Asensio'nun da golleri var.
2: 3 tane falan da Asensio'nun var galiba.
0: Doğru. Bu tabloda şaşırdığımız bir şey yok. Ayağındaki topu en çok kaptıran futbolcu kimmiş? Onnaçu.
3: Onnaçu da bayağı bir veride var. Yani Onnaçu'nun adını bayağı bir yerde gördük. Ama bunlar bu arada şöyle. Fatih Hoca için gelecek sezon adına kıymetli veriler. Çünkü takımda bazı toparlanması gereken şeyleri de çok net görebiliyoruz. Yani Onnaçu'nun da bu anlamda belki bu değer de dahil olmak üzere toparlandığı bazı verileri Trabzonspor'u biraz daha yukarıya çekebilir.
0: Ya zaten şimdi diğer isimlere baktığında Onnaçu net 9 profilindeki isim, sırtı dönük. İlk etapta sürekli ona. Bir yerden sonra zaten kaybetmeme ihtimalin yok bu arada ayağındaki topu da. Onu da
3: tabii
0: söylemekte fayda var. Çok aşırı yük bindiğinin de bazı sonuçlarını gösteriyor. Ben o açıdan mesela bu istatistiği senin dediğin gibi ben de sana katılıyorum. Onu gösteriyor bence biraz. Çünkü net 9'lar diğerleri mesela Osimhen yok bu tabloda. Değil mi?
3: Çünkü orada biraz daha Osimhen'in üstünden hem yükü alan var ama diğer taraftan da tabii maç başına ortalamalara bölsek Osimhen'in maç sayısının biraz daha az olmasının da etkisi var Osimhen'in burada olmayışında. Yani maç başı ortalamalara bakmakta biraz daha fayda olur. Hatta maç başınayı da geçtim. Her 90 dakika başına ortalama ne kadar top kaybı var diye bakarsak daha real gerçekçi değerlere ulaşmamız mümkün.
0: Hocam tabii, neden sizce böyle zirvede burada Onnaçu var?
1: Şimdi çoğunlukla Trabzon'da oyun onun üzerinden oynanıyor. Oyunun üzerinden oynandığı için de havadan var, yerden var, açığa gidiyor, deplas oluyor, top oluyor. Bir de önde oyun kurma driblinglerle. Ama tabii burada top kaptırmalar ne tarzda, nerelerde, nasıl kaptırmış?
0: Hepsine dahil ediyor
1: yani
0: bu.
1: Hepsi dahil o vakit.
0: Örnek yani, veriyorum, taç çizgisinin kenarındasını aldın, kaptırdın, o da dahil.
1: Takımın tek oyun kurgusu bir oyuncu üzerinden gittiği zaman bunlar gayet normal bu topları kaptırmış. Evet. Az bile kaptırmış. Bütün sezonu düşünmek, oynuyorsun tabii bütün sezonda.
0: Bir sonraki istatistiğimiz gole sebep olan hata en çok yapan futbolcular kimlermiş? Fofana, Çaykur Rizespor'da.
3: 5'te çok fazla tabii.
0: Güngördü, Arif Boşluk, Gökhan Sazda, Julian Antalyaspor bu şekilde devam etmiş.
3: Yani 5 defa bir sezon için çok fazla. Yani Fofana adına da kariyeri için kötü bir performans verisi.
0: Evet.
3: Yani 2-3'ü de anlarım ama böyle 5'e kadar çıkmamak da lazım bu performansta.
0: Top kaybı en çok yapan isimler kimlermiş onlara bakalım. Burada genelde bek oyuncuları çıkıyor. Ama bakalım tabloyu ben de şimdi göreceğim. Mateusz Liss, kaleci. Amin Cerni, Ahmet Oğuz, Miguel Cardozo, Janderson. Göztepe'de daha çok. Bunda da şeyin etkisi var tabii.
3: İkili mücadele kaybetme değerinde ligin lideri durumdalar.
0: Evet, top kaybı olarak tabii ayağınızdaki top olarak algılamayın bunu. Ben pas atıyorum, araya birisi giriyor veya arkadaşını alamıyor. Top kaybı olarak değerlendiriliyor. Göztepe'nin zaten uzun toplarla oynaması, bu tabloda yer alması açısından çok sürpriz değil.
2: Bak, küme düşme takımlarından sadece Kayserispor'dan bir oyuncu var. Ve bence mesela Cardozo'nun kötü performansı çok negatif etkiledi bu sezon Kayseri Spor'a bak.
3: Hocam topu kaybetmek için sahip olmanız lazım. Yani aşağıdaki takımların yüzdesel olarak topa biraz daha az hükmediyor olmasının bir etkisi bu tabii bu listede olmayışları.
0: Kaleci zirvede burada. Mateusz Liss 576.
3: Uzun top. Uzun çıkma alışkanlığı. Yani bunu da bu arada ben söyleyeyim Göztepe için çok büyük bir eksidir bu. Sezonun başından bu tarafa uzun oynayıp ve bu uzun topları sürekli kaybedip sezon sonuna kadar uzun

0: oynama isteğiyle maçları devam ettiriyor olmak, bir B planına geçip biraz daha kısa paslarla oyun başlangıcı yapmamak bence Göztepe adına çok büyük bir eksidir. Yani hocanın, hoca gibi bu kadar deneyimli bir ismin yani bu kadar fazla rakibe olgun atak şansı veriyor olması top kayıplarıyla benim adıma çok büyük bir hayal kırıklığı bu arada.
1: Evet. Bir sonraki bireysel istatistikle devam ediyoruz. Bu top kaybıydı dedik. Çalım. Ligde en çok çalım atan futbolcu toplam rakamda Leroy Sané, Galatasaray'ın yıldızı, 66 çalımı var. Kamara Gaziantep'te 53 kez de ikinci sırada yer alıyor. Amin Harit Başakşehir'den 3. 51 çalımla. Balet Antalya Spor'dan 50 çalımla 4. ve Lungoy Gaziantep'ten 45 çalımla 5. sırada.
2: İzlemesi en keyifli oyuncular yani bence.
1: En güçlü yani. Özelliği zaten Leroy Sané'nin. Bu anlamda
2: derbiler Fenerbahçe'ye karşı bile ne kadar oyunu değiştirdiğini gördük Sané'nin.
1: Yani. Zaten Fenerbahçe maçında çok yüksekti, evet. Ya çalım sayısı. Yüksekti. Yanlış hatırlamıyorsam 10 filandı galiba. Ona yakın bir şey.
2: İlk maçta da çok iyiydi. Ya,
3: tabii şey bağlı. Fenerbahçe'nin oyunu da açık oynadığı için o alanları zaten öyle bir de oyuncu Almanya'dan bu tarzda oynamasının ana nedeni hep açık alanlar var. Hep geniş alanlar var. Orada oynuyor ama bizde öyle değil ki burada. Çünkü karşısındaki rakipler de çok önemli burada.
1: Doğru.
3: Şampiyonlar Ligi niye Avrupa liglerinde gittiğiniz zaman bizim takımlarımız daha iyi oynuyorlar? Rakipler de oynuyor çünkü sizle birlikte. Doğru. O gitgeller iyi olduğu için o geniş alanları buluyorsunuz. İstediklerinizi daha iyi yapabiliyorsunuz. Sanırım burada olması gayet normal ama dikkat edersen bir tek büyüklerden Galatasaray var.
1: Bir tek Sané var yani, evet, daha doğrusu. Tamam. Diğer sıralarda.
3: Yani çok... Galatasaray'dan oyuncu
1: tabii,
3: var.
1: Tabii tabii. Kamara Gaziantep'te oynuyor. Mesela Kamara kanat oyuncusu da değil. Merkez orta saha oyuncusu. Ben çok beğendim bu arada. Bu sezon geldi o mesela. Hı hı. Bence bu sezon dikkat çeken isimlerinden birisi. Gaziantep'in orta saha oyuncusu. Yine Balet zaten Antalya'da bence tek öne çıkan isimdi. Amin Harit'in çok iyi maçları var Başakşehir'de. Lungo'yu da var listede. Buraya mesela böyle bu sezon dikkatinizi çeken, ya şöyle bir futbolcu vardı ben beğendim diyeceğiniz isim var mı? Ben bir tane de ekleyeceğim, kafamda biri var.
0: Ya şu bu listeye girer diyebileceğim.
1: Çalım konusunda olmayabilir yani. Ha,
0: genel olarak.
1: Genel diyorsun. Olarak.
0: Ne yani, iyi performans
1: olarak.
0: İyi
1: performans olarak söyleyebilirsin.
0: Yani 11'ime yazdığım isimlerden bir tanesini söyleyeyim diyeceğim ama zaten 11'im genellikle 4 takım içinden gitti. 3 takım içinden gitti. Yani çok öne çıkartmayacağım, çıkartamıyorum.
1: Ben mesela düşünmek için de zaman kazandım size. Gençler Birliği'nde Tongya. Ben mesela çok beğendim bu sezon. Onun da,
3: benim
1: o da
3: de
1: genç bir isim.
3: 2 sezondan beri hiç performansı düşmeyen, şeyde de 11'de de var ve artık yaş da geldi. Samsun Sporlu Zeki takım kaptanı.
0: Zeki benim sağ bekim kaldım, evet.
3: Benim sağ bekimde o var.
1: O da ayrıldı Samsun'dan bu arada.
3: Bak 2 sezondan beri performansı hiç düşmedi. Hep üzerine kata. Çok başarılı. 2 sezon çok başarılı bir, evet, performans gösterdi. Doğru. Gerek oyun içinde gerek yaptığı kaptanlıkta takımı yöne ama oyun olarak da çok başarılıydı.
1: Evet.
3: Yani Türkiye'de bu sezon sağ bekteseniz yaşını bir tarafa bırakıyoruz. En aktif oynayan takıma en faydalı olan oyuncuydu.
0: Zeki'nin, doğru, yaşı çok da ileri değil diye biliyorum yani.
1: Yok ya, 30
3: Zeki 30 küsur var.
0: O da öyle bir şeydi.
1: Zeki de ayrıldı bu arada.
0: Doğru.
1: Kamara yeni geldi. 34, o yüzden söyledim. Balet yine yeni bir, doğru, isimdi Süper Lig'de. İşte Tongya bahsettiğim oyuncu yeni bir futbolcuydu. Olaytan mesela Göztepe yeni almıştı. Hemen zaten devre arasında Beşiktaş'a geldi. Bunlar dikkat çeken isimlerdi. Çalım noktasında da Drissa Kamara yine ikinci sırada yer alıyor. Bir merkez orta saha oyuncusu olmasına rağmen dedik. 24 yaşında. Onun da yanlış hatırlamıyorsam parma geçmişi var. Şeyli
3: mesela vardı. İyi çalımcıdır ama sakatlıktan döndü. Koulibaly.
0: Tabii bakayım ya. Koulibaly.
3: Samsun Spor'un Koulibaly. O da iyi çalımcıdır yani ama sakatlık geçirdi.
1: En çok top kapan isimlere bakalım. Kimlermiş Süper Lig'de? Baldursun Kasımpaşa'dan 50 defayla zirvede. Ahmet Oğuz 48 top kazanmış. Kevin Rodriguez yine hem Kasımpaşa Gaziantep ikisinde 46. Escayo Fatih Karagümrük'ten 44 defayla bu listeye girmeyi başarmış. En çok direkten dönen şut hangi futbolcuya ait? Bir sonraki rakama istatistiğe geçiyoruz. Barış Alper,

0: 5 defa direğe takılmış bu sezon.
1: Çok şanssızlık ya 5 kez evet. takılmak.
0: Çok bir de rakam ya
1: çok,
0: gerçekten.
1: Çok gerçekten.
0: Agüero, Asensio, Onuachu, Orkun da 4 defa takılmış. 4 de çok ya.
1: Ya Barış bir kere...
0: yani kendi 4 şutum direkten dönse üzülürüm bayağı.
1: Keyifsiz bir durum ya. Evet, atıyorsun evet. Bir de böyle her gördüğü yerden atan oyuncular değiller ya. Yani.
2: Şeye benzemiş bu. Hamit'in ilk geldiği dönem. Vuruyor direkten dönüyordu.
1: Direkleri döven adam.
2: O da direklerle çok uğraştı.
3: Bir Wimbledon maçında Sampras servis atıyordu. 3 kere net oldu. Ondan sonra gitti bastırdı filan. Daha sonra uyarı aldı.
0: Doğrudur. Ben bir de şeyi hatırlıyorum hocam ya. Biraz daha geri götüreyim. Adrian Ilya Galatasaray'a ilk evet. geldiğinde ne vursa direğe gidiyordu. Öyle hatırlıyorum.
2: Bizim maçta da direkten döndü. 1-0 acı bir çaktı. 90'dan gol.
0: Evet.
2: 5 dakika sonra ille bir soldan bir kaydı. Bir çaktı çaprazdan. Direkt o gol olmuş olsa belki biz 5'lik olurduk. Baş 1-1 bitti.
0: Doğrudur. Yani Hamit Altıntop yakın tarih örneğini Mahmut Alpaslan verdi. Bende de bir Adrian Ilya var Galatasaray'da ilk geldiğinde. En çok direkten dönen yani kısmetsizlik Barış Alper Yılmaz'da olmuş. Agge, Asensio, Onuachu, Orkun da hemen bir adım gerisinde Barış'ı takip etmişler. En çok pas arası yapan futbolcu kimmiş ona da bakalım. Samet Akaydın ilk sırada 62 defa pas arası yapmış. En yakın takipçisi Arda 48'de kalmış mesela bayağı önünde. Zuzek var Gençlerbirliği'nden. Rodriguez de 44'liğine bu tabloda kendisine yer bulmuş. Samet Akaydın o da milli takımımızın aday kadrosunda var. Özellikle söyledim bu bilgiyi ki hani Samet'in neyi var diyorlar ya işte hiçbir şey yapmıyor diye düşünmeyin. Demek ki pas arasında bakın gayet başarılı. En çok topla buluşan futbolcu kimmiş Süper Lig'de? Van der Ongelen, Davinson Sanchez, Osterwold, Abdülkerim ve Nuno Lima stoperler doğal
1: yani,
0: olarak.
1: Samet futbol kariyerini tamamladıktan sonra muhtemelen ömrü boyunca Montella Hoca'yı asla unutmayacaktır. Fotoğrafını alıp odasına bile asabilir çerçevelettirip. Yani o kadar üstünde emeği olan bir iz.
0: Bence de. Zaten Adana Demirspor'dan bir kere çok ciddi bir çıkış yapmasında hocanın katkısı var. Sadece Samet'e deyip Tayyip Tala Sanuç'a da var. Yani
1: ve ne kadar performansı verimsiz bile olsa milli takım için kendisine güvende aldı ve hep iyi performans gösterdi Samet'te.
0: Yani son Avrupa Şampiyonası'nda çok ciddi iyi oynadığı maçlar vardı.
1: Hata yaptıkları da oldu ama oldu, iyiydi yani genel olarak.
0: İyiydi.
2: Tabii milli takımlar orada 1-2 maçta
0: evet.
2: oynuyorsunuz. Lig maçları da devamlı buradasınız. Onlar tabii değiştiriyor oyunlar tarzlarını.
0: Şimdi yavaş yavaş bu istatistikleri noktaladık. Birazdan en iyi 11'lere bakacağız ama hakemler adından nasıl geçti Burçin Keskin?
3: Evet, önce bir giriş yapayım. Biliyorsunuz ben normalde çok pozitif bir bakış açısına sahibimdir. Ama hakemlerin bu sezonu için pek öyle pozitif olamayacağım. Hakemlerden aslında birazcık daha konuyu yöneticilere getireceğim. Hani hep deriz ya böyle bir sezonun ismi vardır. İşte ben bu sezonu hakemliğe feda sezonu ilan ediyorum. Bu ne demek? Yani Süper Lig hakem gelişimine feda edildi. Genç hakem furyası. Ödül ve cezanın hiç uygulanmadığı bir yönetim stratejisi. İnanılmayacak derecede mantıksız atamalar. Aynı hakem aynı takımın maçına üst üste iki kere çıkıyor. Aynı hakem bütün derbileri yönetiyor. Yani hakikaten inanılmaz ve bu normalleşti. Ve bunlar takım bağımsız söylüyorum. Yani o takımın lehine, bu takımın aleyhine değil. Bu böyle kötü hakem yönetimini normalleştiği bir sezon yaşadık. Peki son haftada ne oldu? Bak çok ilginç. Şimdi son haftada Antalyaspor Kocaelispor maçı çok zor bir maçtı. Çok gergin bir maçtı. Hakem Halil Umut Meler. Hangi Halil Umut Meler? Bu geçen sene derbi yönetmeyen, bu sene sadece iki derbide görev alan Halil Umut Meler. Ve en çok maç yöneten 6. hakemimiz oldu Halil Umut Meler bizim. Ve son 4 haftada 3 maç yönetti. Böylelikle listede yukarıya çıkarttı. Yani siz unutmuştunuz ama son haftalarda, gergin haftalarda Halil Umut Meler gel bizi kurtar dediniz. Hatta Antalya Kocaelispor maçında bir çok mantıksız bir VAR müdahalesi de oldu. Hatırlarsınız şeyi de dinlemişsinizdir VAR kayıtlarını. Yasin Kol yani hakem foul vermiş.
0: Evet.
3: Foul yok diyor ben diyor foul verdim. Onu unuttun mu filan diye sordu hatta. Yani o devam ediyorum.

0: Kasımpaşa Galatasaray maçında da Deniz Adnan Kayatepe vardı. Genç hakemlerimizden mesela bu da birazcık daha performansa dayalı bir atama. Okey bak bu mesela doğru. İyi sezonun en iyi çıkış yapan hakemini önemli maçlara evet. verdiniz, denediniz. Bir de tabii çok önemli Trabzonspor Gençler Birliği maçı var. Orada kim vardı? Atilla Karaoğlan. Bizim iki numaramız. Yine derbisi yok. Ve en çok maç yöneten 8. hakemimiz son 5 haftada 4 maç. Son haftalarda hep tecrübeye gidiyorsunuz. Zaten yapmanız gereken bu. Öyle yavaş yavaş hakemler daha iyi bir seviyeye gelir. Bu sezonun enlerine geçersek, şimdi bu sezonun en iyi hakemleri olarak hocam ben söyledikten sonra siz de bir düşünün bakalım. Aynı isimlerde mi?
1: Düşünüyorsunuzdur zaten evet. herhalde.
0: En iyi 3 hakemi ben 1 Cihan Aydın, 2 Ali Şansalan ki bir parantez açalım eşi çok önemli bir operasyon geçirdi dün. Kendisiyle konuştum. Durumu da çok iyiymiş. Çok sevindim.
1: Geçmiş olsun.
0: Evet, geçmiş olsun. 3 Atilla Karaoğlan diyorum ben. Yani Cihan Aydın, Ali Şansalan, Atilla Karaoğlan. Belki yönettikleri maç olarak Cihan Aydın hani çok maç yönetti. Diğerleri yönetemedi ama bu da mesela bir soru işareti. Sizin en iyi hakemleriniz kimlerdir? Var mı kafanızda?
1: Cihan Aydın dediniz.
0: Ali Şansalan dedim. Şansalan, Atilla Karaoğlan dedim.
1: Atilla Karaoğlan. Bu üçü sezonun Keskin'e en iyi, göre evet, sezonun en iyi hakemleri. Ekrana da yansıyor. Bir Cihan Aydın, iki Ali Şansalan, üç Atilla Karaoğlan.
2: Ben kendi nezdimde şöyle, Muriç'in hocadan ayrıldığım nokta şu. Ben hakemleri sıralamayı doğru bulmuyorum. Yani çünkü burada sıralarken hakemleri sezon içerisinde yönettiği maçlar içerisinde karşılaştıkları pozisyonlar ve bu pozisyonlarda ne kadar doğruluk ya da ne kadar başarı üstünden gittikleri üstüne bir aksiyona girecek elimizde bir veri de yok. O yüzden hakemleri sıralayabileceğim bir done olmadığı için de iyi kötü diye ben bir liste yapamıyorum.
0: Ben de şöyle bir açıklık getireyim ona. Doğruluk şimdi oyun kurallarında hakemin kanaatine göre diye başladığı için çok büyük bir oynama alanı bırakılıyor. Bu seçimleri de ben atandıkları maçlarda maç kontrolü veya büyük hata yapmama oranına. Çünkü büyük hatayı bilebiliyorsunuz. Siyah ve beyaz hata yaptığınız zaman daha başarısız oluyorsunuz. Bu arkadaşlar hem tecrübelerine yakışır seviyede maç kontrolünü tuttular. Disiplin cezası hataları yapmadılar. Büyük hata yapmadılar.
3: Bence benim kendi favorim, favori değil de geçen sezonda öyleydi, Halil Umut Meler.
0: Halil Umut Meler.
3: Bunların en başında, ondan sonra sıralarsın evet. altına.
0: Siz UEFA gibi düşünüyorsunuz. UEFA'da da bizim bir numaramız ve
3: çıktığı zaman adamın hareket alanı, koşu mesafeleri, topun olduğu alan, oyuncuyla mesafesi o kadar hakim ki, hani bir maestro vardır, senfoni orkestrası. Bütün hepsine hakimsiniz. Kendisi o şekilde çok tecrübeli.
0: Zaten hocam işte Antalya Spor Kocaeli Spor maçında onu atıyor.
3: Şu anda Türkiye'nin en elit takımı. O benim tamam. kendi
1: görüşüm. Faul mü sizce o pozisyon?
0: Faul. Çünkü oyuncu abartmaya çalışıyor.
1: Evet.
0: Oyuncu
1: abartayım derken
0: penaltıya sebep oluyor. Hep onu yapıyorlar ama o etkiyi görebiliyorsun son anda. O etkiyi abartmaya çalışırken elle oynama yapıyor. Bir de şöyle bir şey var. Hakem faul verdikten sonra iş biter. VAR karışamaz yani ona. Sen neye göre bence burada itme yok diyebilirsin ki? Yani çok açık ve bariz hata yapmış olması lazım hakemin. Veya senin evet. elinde net bir kanıt olması lazım.
1: Doğru.
0: En iyi çıkış yapan hakemleri diyelim bu sezonun değil mi?
1: Yasin Kol yok yani diyorsun sana göre en iyi hakemler
0: Yasin
1: için.
0: Kol yok. Yasin Kol yani Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun en güvendiği hakem. Ama en iyi performansa sahip olan hakemi değil.
1: Bence hemen geçmeyelim Yasin Kol konusunu, bir sorayım size de. O. Bütün çok kritik zorluk hı hı. derecesi yüksek derbilere atandı.
2: Evet, fazlasıyla.
1: Yani bu derbilerin de şöyle bir gerçeği var. Mükemmel de maç yönetsen yine seni eleştiriyor insanlar.
2: Tabii.
1: Yani kaybeden taraf her türlü seni eleştiriyor. İstediğin kadar 100 hakeme sor, 99 tanesinin tamam dediği pozisyonda bile eleştiriliyorsun. Ya tabii takımlardan bağımsız. Bu bir gerçek zaten.
2: Doğru.
1: Sence iyi iş çıkardı mı, çıkarmadı mı? Yani bu bizim inanılmaz sert futbol iklimini de göz önünde bulundurarak düşünürsen.
2: Ben kötü iş çıkarttığını düşünmüyorum. Özellikle Fenerbahçe-Beşiktaş maçının o son dakika penaltı pozisyonu yakalaması, 40 metreden olayı süzüp o nadir değerlendirilebilecek o

0: ceza sahasının dışında başlayıp içeride bitti diyerek bütün kamuoyunun aksine o doğru kararı sahada o kadar uzak mesafeden verip de maça etki etmiş olması bence kıymetliydi. Yani sezonun pozisyonudur. Neredeyse 100 kişinin 99'u böyle şey mi olur derken hakem dedik yok arkadaş bu pozisyon o nadir gözüken bir andır içeride bitmiştir o değerlendirilir diyerek doğru karar verdi. O bile bence başlı başına önemli bir noktaydı. Ve ben vasat diyemiyorum. İyi performans gösterdiği kanısındayım. Hakemlerin de bu sezon içerisinde yıpratıldığını düşünüyorum. Bu yıpratılma sürecini de açıkçası birazcık kamuoyunun da kendisine bu anlamda biraz çekidüzen vermesi gerektiği kanısındayım. Yani futbolda evet eleştiri olması lazım ama bu eleştiriyi yaparken bir hınçla yapıldığı kanısındayım. Mesela Burçin Hoca ifade ediyor, çok teorik anlamda ifade ediyor, çok kıymetli söylemleri var ama bir diğer taraftan başka biri çıkıyor diyor ki çok daha böyle nefret söylemleriyle yıkıcı yani neredeyse MHK kapatılsın diyecek seviyede hınçla söylemler görüyoruz. Ve bu sezon Türk futbolunda büyük bir hakem yıpratma operasyonu olduğunu gördüm. Bu sezonun geneline baktığım zaman. Ve bunu yapanların da sıklıkla mevcut merkeze hakem kuruluyla bir zıtlaşma içerisinde olarak bir hesaplaşma gibi bunu yaptığını görüyoruz. Önce buna bir ara vermek lazım. Yani hedefimiz futbolu geliştirmekse bu şu anki mevcut yapılanmaya destek vereceksek verelim. Varsa bir eleştiri, eleştiri önemlidir ama bunu bir hınçla, nefretle yapanları gördüğümüz bu ortamda da ben üzüntü duyduğumu söyleyeyim.
1: Yapıcı olsun.
0: Ve hakemler evet bir gençleştirme operasyonu vardır ama özellikle bazı yani artık yani bazı bilgiler öyle yalan dolan öyle şeyler görüyoruz ki yani 2 kere 2'nin 4 olduğunu bile bile 5 diyenleri görüyoruz kamuoyunda. Ve bunu da artık art niyet aramaya başladım. Gördüğüm halde çok şaşırıyorum. Ve mevcut düzende ben hakemlerin senin de söylediğin gibi bazı maçlar vardır ne karar verirseniz verin milyonlar karşınızdadır. Çünkü diğer taraf vardır. Ya denge güdeceksiniz olabildiğince o dengeyle yöneteceksiniz. Bu da bir ajandanız olması gerektirir. Eğer ajandanız yoksa ve kuralına göre oynayacaksanız bu oyunu o kuralına göre oynadığınız zaman da her zaman bir karşınıza bir taraf olur zaten. Ve bugün bu sezon bence hakemlerin de en büyük problemi buydu. Ve eleştiri anlamında da ben kamuoyunun sınıfta kaldığını düşünüyorum. Kural kitabını bilmemeyle ilgili ciddi sorunlar var. Hatta oyunu bilmemekle alakalı da ya bu kadar fazla futbolun konuşulduğu, futbolun bu kadar Türkiye'de bir numaralı spor pozisyonunda olduğu bir yerde bu kadar oyunun kuralına hakim olmayan bir kamuoyunun olması da beni hayal kırıklığına uğratıyor. Ya bu sezon geriye dönüp bakalım. Çok tartışmalı ve gündem oluşturan hatta işte Serdal Adan'ın yaptığı açıklama gibi örnek veriyorum. Hatırlayalım. Fenerbahçe Beşiktaş Yasin Kol'un penaltı kararı sonrasında çıkıp akşam yaptığı açıklamalar neredeyse sabah Riva'ya gidecekken aslında ya evet hakem doğru yapmışa gelen bir pozisyon. Ve sezon içerisinde böyle 100 tane pozisyon var.
1: Evet.
0: Hakemlerin doğru karar verdiği ama kamuoyunun yanlış yönlendirilerek gündem oluşturulan o kadar fazla spekülatif tabloyla karşılaştık ki bizim futbol ortamımızı da bunun çok gerdiğini düşünüyorum.
2: Ya tabii hakemler şöyle diyelim. Hakemler bir iki konularda mutlaka doğru kararlar ve kitaba da uyması gerekiyor ama bir de futbolun doğası var. Bu doğasını tam süzemiyorlar. En büyük sıkıntı orada bizde.
3: O zaten dünyadaki de problem aslında.
2: İşte en büyük sıkıntı. Hadi öbür tarafları biliyorsun. Onlar o oynanan futbol. Bizim zaten futbolumuz belli. Bir de hakemler bunu olmayacak yerlerde sana yaptığın hareketi bu tarafta aynı hareketi burada faul veriyorsun, burada vermiyorsun, burada sarı kart, burada bunun dozajını ayarlamayınca senin dediğin işte onlar çıkıyor. Burada hakemler 2-3 tane karar da mutlaka doğru karar veriyorlar. Ama futbolun özünü bilmiyorlar. Futbolun doğası, futbol natural bir şeydir. Kitaba göre her şeyi uygularsın ama bir de futbolun oyunun akışı vardır.
3: O oyunun kuralı kitabına da girdi zaten artık o. Futbol ne bekliyor? Işte, oyunun ruhu diye. İşte yani eskiden bu yoktu.
2: Siz oyunu, bizim en büyük eksiğimiz, hakemlerimizin en büyük eksiği o senin dediğin o ruh olayı. Evet. Hani takımlarda da deriz ya, oyun takım ruhu falan. Hakemlerde de bu olacak. Sadece her şey zırt pırt çalamazsın abi. Bir de o faulü sezgiler vardır. İşte varlarda da sıkıntılar var. Bunlar hepsi birbirine bağlantılı olunca dönüp dolaşıp orta hakeme geliyor her şey. Orta hakemle varın anlaşamaması, verilen kararların ters olması, bazılarına bak

0: Bütün hakikaten çok absürt kararlar çıkıyor. Ha futbolu bilseler, tam bilseler, özünü şeyini, doğasını bilseler belki bu kadar çok üzerinde konuşulmayacak, çok fazla değilmeyecek. Ama kararlarda tabii kitapta ne yazıyorsa onu uygulayacaksın. Mecbursun uygulamaya. Başka bir şey. Ama bunun dışındaki de hareketleri de çok iyi süzmeleri lazım. Yani kurallar belli zaten. Ama bir de futbolun doğasını bilmemiz lazım.
1: Şimdi evet. Taner'e bir konuda cevap vermek istiyorum. Aslında söyledikleri şeylerde mantık var. Çünkü aslında küçük resim hakem hataları. Hakem hatalarını çok yanlış yorumluyor futbol paydaşları. Özellikle yöneticiler. Merkez Hakem Kurulu'na veya Futbol Federasyonu'na bir takım mesajlar göndermek için de hakem hatalarını farklı yorumlayan bir zümre var. Bu zaten hep vardı. Bazen tansiyon yükseliyor, bazen iniyor. Ama aslında bu küçük resim. Ben hep onu söylüyorum. Büyük resim çok kötü yönetiliyor Türk hakemliği. Yani ödül ve cezanın olmadığı yerde. Yani senin FIFA hakemlerinin bu kadar altta kaldığı ama sezon sonuna doğru çok maça verdiğin, yani bunlar hakikaten yani bu normalleşti bu yönetim. Ve ben hep şunu söylüyorum, hatta bizim hakemlik camiasında vardır bu Koray. Biz deriz ki iyi hakem, kötü hakem yoktur.
2: Evet.
1: Hakemin iyi günü vardır, kötü günü vardır. Taner bir gün çok iyi maç yönetir, bir gün kötü maç yönetir. Taner kötü maç yönetirse o kötü hakem demek değildir. Biraz dinlenir, hatasından ders alır. Ondan sonraki maça daha hazır çıkar. Ama Taner hata yapıyor. Ben devamlı Taner Fener maçında hata yapıyor. Galatasaray maçında veriyorum. Galatasaray maçında hata yapıyor. Beşiktaş maçında veriyorum. Böyle hakemlik yönetilmez. En büyük sıkıntı burada. Ve bu normalleşti.
2: Doğru. Şimdi en iyi çıkış yapan hakemler olarak pozitif biraz devam edelim. Kimler var sizce?
1: Daha bu sezon en iyi çıkış yapan hakemi Deniz Adnan Kayatepe. Zaten bunun ödülünü de Kasımpaşa Galatasaray maçına verilerekten aldı. Hatta şimdi Fenerbahçeliler hemen diyecekler ki ama bizim işte Rizespor Fenerbahçe Rize maçında işte kaleciye yapılan harekette faul verdi. Şimdi o pozisyonda mesela en az suçlu olan Deniz Adnan Kayatepe. Neden? Çünkü o Oğuz Aydın'ın elini gördüğünde faul çalabilir bir hakem. Ama oradaki aslında var hakemi hatalı. Çünkü hiçbir etki yok. O evet. Zaman onu öyle değerlendirmek gerekiyor. İkinci iyi çıkış yapan hakem bence Oğuzhan Aksu. O da son haftalarda çok iyi maçlar yönetti. Üçüncü de Batuhan Kolak. O da güzel maçlar yönetiyor ve önümüzdeki senelerde daha fazla ismini duyacağız. İyi yönetilirse potansiyeli olan hakemler, bak bu sezon aslında daha iyi yerde olabilecekken
2: evet.
1: Ödül ve ceza sisteminin kötü kullanılması nedeniyle ilerleyemeyen hakemler var. Bunlar Oğuzhan Çakır, Ozan Ergün ve Mehmet Türkmen. Çok daha iyi yerlerde olabilir. Önümüzdeki sezon için umut vaat eden hakemlerse bu sezon çok fazla görmediğimiz ama başarılı olabilecek elektriği bize verenler Ömer Faruk Turtay, Abdullah Buğra Taşkınsoy ve Gürcan Hasova. Sezonun hayal kırıklığıyla ne diye onu da düşündüm. Sezonun hayal kırıklığı ne hakemlikte? Bir numaraya Merkez Hakem Kurulu'nu koydum. Kötü yönetim. Hakemleri lidersiz ve modelsiz bırakma. Yani Türk hakemliğinin lideri Yasin Kol olamaz. Türk hakemliğinin lideri bir aralar Cüneyt Çakır'dı, Fırat Aydınus'tu. Yani Selçuk Dereli'ydi. Tamam mı? Şimdi bunlar çok önemli şeydir hakemlerin bir camia olarak hareket etmesi için. Yani çok anormal şeyler yaşıyoruz ama bunlar normalleşti. İki, yine sezonun hayal kırıklığı Halil Umut Meler'in Dünya Kupası'na gidememesidir. Biz bunu hala çok kolay kabul ettik. Bizim bir tek Dünya Kupası'na gitmesi muhtemel hakemimiz Halil Umut Meler'se onu daha iyi hazırlamalıydık.
0: Cüneyt Çakır'ı göndermediğimiz gibi.
2: Ama bir günde gelmedik Halil Umut Meler noktasına. Doğru. Onu da hatırlatalım.
1: Doğru
2: yani.
1: Ama yine de toparlanabilirdi Koray.
2: Bence
3: o Avrupa maçları Avrupa maçlarında değil maçlar yönetti. Avrupa
4: maçları. Halil Hoca'nın konusunu biz kamuoyu olarak yöneticiler olarak aynen. Daha doğrusu spor yöneticileri olarak el birliğiyle hocayı Dünya Kupası dışına ettik. Yani bu ne MHK ne federasyon. Yani Ankara Gücü maçındaki sahadaki olaya kadar giden o tırmanış, gerilim, hakemlerin üstüne yıkılmış olan ihaleler, oyunları buradan okumalar, kaybettik hakem yüzünden demeler sonrasında.
1: İşte hep o küçük söylediğim küçük resim. Çok haklı olduğum küçük resim.
4: O darbeden sonra Ben açıkçası Halil Hoca'nın formunun çok yukarıda olduğunda dahi, olma ihtimalinde dahi, Dünya Kupası listesine atılmasının FIFA tarafından tercih edilmeme ihtimali yüksek görüyorum.

0: yaşadığı vakadan dolayı. Yani Kupa'nın belki de kendi içinde imajını da düşünerek böyle bir yakın geçmişte bir vaka yaşamış bir hakemi listeye almak istemem ihtimalleri de var. Ve bir diğer taraftan da tabii burada şunu da değerlendirmek lazım, kontenjanlar. Yani burada gidip Afrika kıtasından hep böyle çok enteresan üçüncü dünya diye tabir edebileceğimiz ülkelerden hakemler var. Biz niye yokuz diye
1: o okuyup da popülist, bir
0: popülist yaklaşımlarla statü bilmeden bu atamalar, tercihler nasıl yapılıyor bilmeden bu yorumları, eleştirileri yapanlar da açıp biraz kitap okusunlar.
1: Taner, bana onu söyledikleri zaman görsünler. Ben ne diyorum biliyor musun? İtalya Dünya Kupası'nda yok diyorum.
0: Ama kimler var?
2: Şey soracağım.
1: İtalya Dünya Kupası'nda yok. Churacho var.
0: Churacho var.
2: Sana şeyi soracağım.
3: Şu 11'leri de hazırlayalım biraz. Yorumcuları da linçletelim. Hep hakemleri linçletelim.
2: Varlardaki sıkıntı.
1: Yeter bu için çok konuştum.
2: Hakemlerdeki sıkıntı nedir bu? Bu kadar.
1: Tecrübesizlik. Daha şimdi, o seviyelere gelmiyor.
2: Hemen yani, hemen dünyanın her yerinde maçları izlemeye
1: çalışıyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok işte hocam. Beşinci maçı olan, vardı beşinci olan, beşinci maçı olan bir hakemi derbiye atamazlar. Biz
2: yok,
1: de atıyoruz.
2: Benim anlatmıştım genel o kadar çok hatalar var ki vardı yapılan, verilmeyen, verilen, doğru, saçma sapan hareketler. Çünkü dünyanın hemen hemen her yerinde maç izlemeye çalışıyor. Ve orada ya Afrika Kupası'ndaki hakemleri bir izleyeceksin. Hepsi dört dörtlük. Varda normal orta hakemler, yan hakemler performanslar nasıl biliyor musun? Top yukarıda.
0: Evet.
1: Şimdi hocam bu...
0: Orada Afrika Kupası hocam.
3: Orada ayrı,
1: bu çok ayrı bir konu da. Buradaki en önemli nokta şu
2: hakem,
1: hocam.
2: Bak orta hakemlere sirayet ediyor. Evet. En çok onlar konuşuluyor.
1: Hakem iyiyse var iyi olur. Çünkü... Bu birbirinden soyutlanamaz. Şimdi diyorlar ki Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi hakemler, çok iyi varlar var. Niye? Çünkü hakemler sahada çok iyi. Çok iyi kontrol ediyorlar. İtiraz yok. Saygı var. Oyuna saygı, rakibe saygı.
0: Oyuncunun tabii, hakeme her saygısı. Her şey.
1: Tamam. Şimdi bu bir bütün.
3: Evet.
1: Bir de iki boyut, üç boyut arasındaki fark çok acayip bir şey futbolda.
3: Doğru.
2: Yani işte gitti.
3: Şimdi Süper Lig'in en iyi 11'ini yapmalarını rica ettik yorumcularımızdan. Taner Karaman, Mahmut Alpaslan ve Burçin Keskin'den. İlk olarak Taner Karaman'ın 11'ini ekrana getiriyoruz. Bu 11'ler ekrana geldiğinde onu koydun bunu koymadın diye herkes linç edilir. O yüzden hiç klasik kimse ya, üzülmesin yani.
0: Kimsenin itiraz
3: kalede
0: etmeyeceği
3: kalede Uğurcan'ı tercih etmiş Taner Karaman. Savunmada dörtlü bir hat var. Zeki Yavru, Abdülkerim, Şikriniyar, Eski Ellaç, Abdülkerim'le Şikriniyar'ın yeri ters olacak tabii, o bizim şeyimiz. Olay önlerinde Asensio Muçi merkezde, Zubkov sağ tarafta, solda Barış Alper Yılmaz, ileri uçta Osimhen, parantez içi Talisca.
0: Tabii Onaçu da olabilir buraya. Sadece yani burada çok fazla Galatasaray dışı bir kadro kurmamak adına ileriye bir Osimhen'i yazmak istedim ama tabii Onaçu da olur, Talisca olur, Osimhen olur.
3: Evet.
0: Bence çok formda oyunculardı bunların hepsi. 4-1-4-1'i
1: seçtin yani sen.
3: Taner'e hücum etmek isteyen var mı yorumculardan? Kadroda hocam.
2: Yok.
3: Salla bir iki. Herkese sallıyor yayında çünkü Taner de bazen.
1: Yani ben mesela Ernest Muçi.
2: Ben de çok, onu diyecektim.
1: Yani çok skorer bir oyuncu ama ben oyun içinde hala kaçak güreştiğini düşünüyorum. Yani
0: yok. Çok yok, fazla maç kazandırdı hocam. Yani çok fazla çok skoru çok etki ediyor ama. Çıkarttı. En son kupada da yaptı bunu.
3: Takım oyunun içinde çok ortada yok gibi.
1: Yani ben mesela bu kadar iyi bir sezon geçirmiş Muçi'yi Beşiktaş geri ister mi mesela?
3: İstemedi, aldı Trabzon işte zaten.
2: Sergen Hoca istemiyordu.
0: Kim hocam peki Muçi yerine siz kim yazdınız?
3: Gelsin o zaman Burçin Keskin de rica edelim.
1: Ben 4-1-4-1 oynatmadım. Ben Burçin Türkiye'de Keskin'in en çok kullanılan sistemi kullandım.
3: 11'i. Kalede Uğurcan var yine.
1: 4-2-3-1
3: ben. Fina. Sağda Şikriniyar, Abdülkerim, Mustafa Eskiyelaç. Taner'le bir kişi evet, dışında aynı savunma attı kaleci dahil. Orkun var. Gendozi, Şomurodo, Barış Alper Yılmaz, Asensio, Osimhen şeklinde yapmış. Evet. Burçin Keskin.
1: Ben Gendozi biraz daha böyle Osimhen'le Şomurodo böyle birbirleriyle.
3: Gendozi yarım sezonluk performansıyla evet, tüm sezonun en iyisi olarak değerlendirildi.
1: Ben çok doğru bir transfer olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe evet, için. Yani takımın dinamiğini değiştirdi diye düşünüyorum. Orkun da özellikle Sergen Yalçın'la uyumunu da arttırdıktan sonra liderlik vasfını da kullanmaya başladı. O yüzden Orkun'u da yazmak istedim. Evet. Barış Alper Yılmaz zaten bence rakipsiz sol tarafta. Müthiş bir sezon geçirdi. Asensio zaten o da asist 25 maçta asist Doğru. kralı
3: asist
1: oldu.
3: Asist kralı oldu.
1: Şomorodov gol kralı zaten. Çok iyi oynadı. Osimhen tek kişilik dev kadro. Hep onu söylüyorum zaten. Osimhen'iniz varsa evet. farklısınız. Mustafa Eskeylaç'ın da ben çok faydalı olduğunu düşünüyorum Trabzonspor için. Çok dinledim.
3: Bu şekilde tercih ettiniz. Evet. Mahmut Alparslan'ın 11'ine bakalım.
0: Bak ilk linç tweet'i gelmiş bana.
3: Gelmiş mi? Dur biraz.
0: 11 saniye önce.
3: Kim şunu koy, sen de futboldan anlıyorsan. Öyle bir şey.
0: Bir de çıkardı sezon
3: Mahmut
0: 11'ine.
3: Mahmut Alparslan. Uğurcan, Zeki, Sanchez, Abdülkerim, Mustafa Eskeylaç, Gendozi, Torreira, Asensio, Sane, Barış Alper, Osimhen. Mahmut Alparslan'ın 11'i.
2: Burada bir tek Mustafa'yla şey yapacağım. Devşirme olduğu için ama başka sol bek yok. En iyi performansı da bu sezon gösteriyor. Zeki zaten konuşmuştum. Evet.
1: Torreira'yı ben de çok düşündüm hocam ama Torreira bu sezon yani çok ilginç düşüşler yaşadı. Bir de Lemina'yı çok düşünmüştüm ama yani onların yerine Orkun'u koydum ben.
2: Torreira şöyle maçların oyununa bağlı, gidişatlarına bağlı, rakiplere bağlı. 4 seneden beri aynı performansı gösteren hangisi olur? Ama ikisi zaten Mateo ile Torreira.
3: Evet.
2: Bence Türkiye'nin en iyi 6
3: numaralı. Sane var hocam olarak. Sende. Diğerlerinde olmayan. Sane'yi evet. koymuşsun sen.
2: Sane, evet.
1: Asensio'yu koymamışsınız siz.
3: Asensio da var.
1: Biraz Galatasaray'a
2: Asensio var.
3: Asensio var.
1: Doğru ortada.
3: Bak hocam, Torreira, Şalai ile Jakobs'u koymamış.
1: Doğru burada. Ben hep sağ Kimi? Tarafta.
3: Şalai ile Jakobs yok hocam sende.
2: Yok onları koymadım. Şalai niye koymadım? Şalai koymamanın nedeni
3: evet.
2: Esasında Galatasaray hep sorguladım ben onu. Buralarda da söyledim. Elinde iki tane sağ bek varsa Şalai oynuyorsa onu sormak lazım.
3: Doğru.
2: Yani siz iki tane sabeke para verdiniz, bir tanesi kiralık aldınız ama onu, Şalay oynuyor burada.
3: Onu daha uzun konuşuruz hocam.
2: Şey ama Mustafa evet. Hak etti yani. Yok başka sol bek yok.
3: Benim asıl linç 11'ini ben yaptım. Geliyor şimdi.
2: Haydi bakalım.
3: Bu da benim sezonlu 11'i. Uğurcan, Pina, Van der Ongelen, Abdülkerim. İki sol ayaklı stoper tercih ettim. Şikrinyar biraz sakatlık problemi olduğu için onu koymadım. Oradan linç edebilirsiniz.
1: Evet yani.
3: Solda Mustafa Eskeylaç tercih ettim. Torreira son dönem düşse de bence genel olarak sezon genelinde çok iyiydi. Derbide attığı gol şampiyonluğun kaderini etkiledi diye onu koydum. Orkun zaten çok iyi. Şomurodov'u söylemeye gerek yok. Asensio, Barış Alper.
1: Bizim seninle çok benzermiş.
3: Osimhen'i yazmayarak büyük bir topa girdim. Evet. Onu açığı koydum. Osimhen'i de neden? Ligin ilk yarısında çok katkı veremedi Galatasaray'da. O işin içinden çıkamıyordum. En son yani artık
0: yok.
3: Linksiz zaten 11 olmaz diyerek onu açıyor.
0: Bu kadro herkese.
3: Osimhen'den ilk defa şey yaptım.
0: Herkesin yüzüne gülen bir kadro olmuş o yüzden.
3: Mavi boncuk. Mavi boncuk kadrosu. Takım adı mavi boncuk.
2: Sen Türkiye kadrosunu kurmuşsun. Biz Avrupa kadrosunu kurduk.
3: Ama onu açıyor. Osimhen Şomurodov hakikaten işin içinden çıkması çok zor. Mükemmel performanslarda hepsini tebrik ediyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza
0: teşekkür
3: sağlık.
0: Ederiz.
3: Taner Karaman, Mahmut Alparslan ve Burçin Keskin'le birlikteydik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Güvenç Kurtar ve Mehmet Özcan'la birlikteyiz. Siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Hocam beni özledin mi?
2: Özledik ya. Ya ben bu Mehmet her gün burada. Ben yokum. Ara sıra beni veriyorlar şeye.
0: Hocam biraz bizi böyle ayrı düşürmüşler. Evet. Değil mi? Öyle görüyorum. Sen de biraz dinlenmişsindir. Gece yoruyorduk seni çok.
2: Yok be, seyrediyorum zaten ben sizi. Evet, bazen mesaj atıyorum, bazen
0: hocam,
2: atmıyorum.
0: Hocam senin zaten bana attığın alakasız mesajlar yani. Bir bakıyorum yani böyle sağlıkla alakalı bir şey. Bir bakıyorum bir maç yorumu. Bir bakıyorum bir yemek tarifi. Yani Güvenç Kurtar'la mesaj kutumu yayınlasam inanılmaz gerçekten.
2: Dün akşam atacaktım. Ne atacaktım biliyor musun?
0: Ne atacaktım? Bir de şarkı atıyor. Şarkı da atıyor. Etnik müzikler.
2: Evet. Şimdi akşam hem ıspanak hem de kereviz şeyi yaptım. Ne evet, o?
0: Geliyor yemek tarifi.
2: Tarif değil. Bir dakika unuttum. Zeytinyağlısını. Fakat portakal yok. Tamam mı? Şimdi diyecektim ki bugün yapsam portakal olur mu diye. Bugün portakal alıp yani sonradan eklesek olur muydu acaba?
0: Olmaz. O onun lezzetiyle pişecek.
2: Öyle mi? Aa.
0: Tabii canım. Üstüne portakal. Yani olabilir de olmaz. Yani yapma.
2: Ya unutmuşum. Bir şeyi

0: ıspanağı yaparken soğan hiç koymamışım. Halbuki kereviz yaparken soğanla ilk önce soğan diye. Ya YouTube'a girince var ya esasında oraya bakmak da unutuyorum ya bakmak
1: evet,
0: lazım.
1: Evet sen karıştırmışsın hocam. Mehmet sen nasılsın?
2: İyi Melike. Geçen hafta yoğun tabii şampiyonluk yayınları, röportajlar. Şimdi artık son cuma bir kupa finali. Pazar keza Süper Lig'e yükselecek son takım. Onun sonrası basketbolu da takip edeceğim. Final Four sanırım yakında. Evet. Artı bizim ligimiz başlayacak. Dünya Kupası'na hazırlanacağız. Yine bitmiyor bizim için
1: sezon. Bitmiyor. Transfer dönemi, Dünya Kupası hepsi bir arada.
2: Bakalım Arsenal şampiyon olacak mı? City biz evet. Yayına girerken gerideydi galiba.
1: Bir sürü şey var. Yarın da konuşuruz ama bugünün son bir saatindeyiz. Ben tabii gece sizinle birlikte yeni güne giriş yapmıştım ama konuklarım buraya yeni geldi. O yüzden hem sizin hem ekranları başındaki izleyicilerim ve A-Spor Radyo'da bizi dinleyenlerin. Bugün ne? Bugün 19 Mayıs.
2: Atatürk'ü.
1: Gençlik ve spor bayramınızı kutlamak istiyorum. Bayram bugün, bayramın son bir saati. Ben geceden geldim. Yani 00'dan kutlamıştım ama belki o sırada açmayanlar vardı. İlk kez açanlar vardır, izleyenler vardır. Ve tabii ki konuklarım için de bu güzel günü kutlamak isterim. 19 Mayıs Atatürk'ü anma. Gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun hocam.
0: Evet. Bak ne geldi aklıma biliyor musun? Bandırma vapuru çok enteresan. Bandırma nereden geldi? Yani değil mi? Bandırma vapuru ya. O kadar şehir var. Ne bileyim Antalya var, İzmir var, o var, bu var. Bandırma koymuşlar vapurun ismini ya. Onunla ilgili bir hikaye var mı acaba? Birisi yazsın ya.
1: Yani değil mi? Samsunlular yazın bize. Mehmet senin de bayramın kutlu olsun.
2: Evet. Güzel bir gün. Bir de tabii ben kendi adıma yaş aldıkça zaten böyle günlere daha çok sahipleniyoruz. Cumhuriyetimizin simgesi diyebiliriz. Yani o kadar umutsuz bir toplumun ama tabii umudunu kaybetmeyen Atatürk ne kadar ileri görüşlü oldu. 19 Mayıs'ta o fitili ateşledi. Sonrasında da işte bağımsızlığımız, Cumhuriyet. Bugünlere geldik. Güzel tabii ki bayramımız kutlu olsun. Güzel bir gün.
1: Ben dün de söylemiştim. Yeniden söylüyorum. Bugün burada ben bu programı yapabiliyorsam sizinle tabii. birlikte bunu o zamanlara borçluyuz. O zaman vazgeçmeyenlere borçluyuz. En başta da bunun önderliğini yapan Mustafa Kemal Atatürk'e. Bu vesileyle hem onu hem bütün silah arkadaşlarını ve bu mücadelenin içinde yer alan sadece silah arkadaşları da değil fikri olarak da yer alan geçmişimizdeki bütün atalarımızı saygıyla minnetle anıyoruz. Bir kez daha bayramınız kutlu olsun ve öyle başlayalım. Güne istedim çünkü son bir saati sadece bayramın. Şimdi Galatasaray şampiyon oldu. Kutlamalar devam da ediyor ama gündemde en çok şu var. Kimler gelecek, kimler gidecek, ne olacak? Herkes bunu merak ediyor. İsimler çok yıldız isimler. Gündeme gelen, konuşulan isimler. Konuşulmayan, sürpriz olabilecek isimler de var bunun haricinde. Şimdi İlkay Gündoğan röportajında bahsetmiş. Bazı eski takım arkadaşlarım beni arayıp bilgi aldı. Hemen akla birileri geliyor tabii ki. Sürpriz bir isim daha varmış. O tabii Bernardo Silva'dan bahsetmişti. Bernardo Silva'yı biz geçen sezonda konuşuyorduk. Yine konuşuyoruz. Hala gelme ihtimali gündemde. Hatta belki de durumu sebebiyle de olası çok. Ama sürpriz bir isim daha olabilir. Bir haberimizi izleyelim. Sonra üzerine konuşacağız.
3: Kadrosunu Avrupa futbolunun önemli yıldızlarıyla güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray'da gözler İlkay Gündoğan'ın işaret ettiği isimlere çevrildi. Tecrübeli futbolcu geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda bazı eski takım arkadaşlarım kulüp ve ligle alakalı beni arayıp soru sordular ama isim vermek istemiyorum demişti. Akla gelen ilk isim adı uzun süredir Galatasaray'la anılan Bernardo Silva oldu. Ancak Silva dışında Marmuş'un da İlkay Gündoğan'la temasa geçtiği ve Galatasaray hakkında bilgi aldığı ortaya çıktı. Devre arasında menajer George Gardner'in gündeme getirdiği Marmuş sezonu 8 gol 3 asistle tamamladı. İngiliz devinde istediği süreleri alamayan 27 yaşındaki Mısırlı Yıldız hücum hattında her bölgede görev yapabiliyor. Icardi ile devam edilmemesi durumunda Marmuş operasyonu için harekete geçilmesi bekleniyor.
1: Evet şimdi de Marmuş ismi gündeme geldi. Bernardo Silva'yı da konuşacağız tabii ki. Hemen bir Mehmet Özcan'a döneyim önce.
2: Biraz beklememiz gerek. Bunun nedeni federasyonun 10+4 şeklindeki kararı uygulayacak.

0: kalacağını, değiştirmeyeceğini açıklaması. Galatasaray'ın halihazırda mevcut düzende zaten sözleşmeli 9 yabancısı var. Ki Icardi'nin durumu %50-50 diyorum. Çünkü Başkan Dursun Özbek devam etmek istiyor. Çok Okan Hoca'nın planlamasında olmasa da Icardi tarafıyla bir görüşme gerçekleşti çünkü Elio Pino ile temsilcisiyle. Ama Omar Marmuş potansiyel olarak zaten yani George Cardi kilit bir isim Galatasaray transferlerinde Melike. Morata'yı getirmişti bundan 1,5 sene önce. 6 ay önce de bir Marmuş için son gün yani o ihtimali zorlayabiliriz denildi ama tabii Galatasaray tercihini kenar forvet Noah Lang, Aspiril'le yine o da kenar oyuncusu 10 numara bu tip oyuncuları kiralamakta bulmuştu. Bu transfer dönemi konuşacağız çünkü 1800 küsür dakikalar yani çok istediği süreler alamadı Omar Marmuş. Frankfurt formasıyla Beşiktaş maçlarını hatırlaması gerek. İzleyicilerin 3-5'e kadar çok ekstra oynamıştı. Sonrasında zaten sanırım 50-60 milyon euro ara transferde City'ye gitmişti. City bakalım Guardiola'nın bırakma durumu var. Belki bugün şampiyonu da kaybedebilirler matematiksel olarak. Zaten Arsenal'in çok avantajlı olduğunu biliyoruz. Omar Marmuş oyuncu profili olarak çok yönlü bir hücum oyuncusu. Yani Osimhen'in olmadığı senaryoda da o sistem çok Icardi ile sağlıklı işlemedi ama Omar Marmuş'u santraforda kullanabilirsiniz. Forvet arkası da Osimhen'le ikili oynatabilirsiniz. Kenarlarda kullanabilirsiniz. City'den Galatasaray oyuncularla ilgileniyor. Bernardo Silva zaten ilk ayın Galatasaray adına bir yoklama çekti oyuncu sezon içinde. Orada da Juventus en ciddi rakipti. Bu hafta sanırım evinde kaybetti Fiorentina'ya. Şampiyon Ligi potası dışında kalmak üzereler artık. Son hafta İtalya'da bitecek bu hafta. Galatasaray'ın Şampiyon Ligi'nde olması elini güçlendiriyor ama tekrar söylüyorum. Yani bu tip isimlerin realiteye dönmesi biraz da yabancı kuralın neler olacağını bir görmemiz gerek. Artı Galatasaray'ın elinde mevcut kadroda Gabriel Sarar, Roland Salah gibi teklif alan oyuncular da var. Belki Galatasaray bazı oyuncularını da yabancıların özellikle satarak bir kendisini hareket alanına açmaya çalışacak.
1: Hocam bu yabancı kuralı yine belirleyecek transfer politikasını ama kulüplerin bir araya gelip yine devam etmesi yönünde fikir beyan edecekleri bunun için bir,
0: çok net.
1: Evet, yine bir girişimde bulunacakları da konuşuluyor.
2: Ya gene olur bir şey söyleyeyim mi? Gene bu kulüplerin istedikleri olur ama ya maalesef bizde çok enteresan kurallar var, şeyler var. Şimdi birisi bana mesaj atmış. Şu anda şeydeler ne o yenerlerse 3. lige çıkacaklar. Ne oluyor? Bir alttaki şey.
0: Süper amatör.
2: Ya hayır. Bir üstünde de şimdi. Şimdi yenirlerse süper amatöre düşüyorlar. Düşünebiliyor musun? Böyle bir kural olur mu ya? Yenerse 3. lige çıkacak. Ha niye geleceğim bu? Yani yabancı şeye geleceğim futbolculara. Ya şimdi amatör kümelerde bu hafta 1-0 yendik yani bizim takım. Melih haberiniz olsun yani. Tabii kenarda antrenör gibiydim. Örnek spor. Bütün futbolcularımı kutluyorum. Neyse. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Ya birisi dedi ki kaç takım var biliyor musun? Ya 7-8 takım 15 maç oynamıyorsun. Ya şeyi kestik demişler. Bak yöneticiye nereden nereye geleceğim? Yani büyükler oynamayacakmış. 3 büyük yapmışlar. Öbürlerini oynatmayacaklar. Ya zaten oynadıkları maç 12 maç mı 14 maç ya. Ya 14 maçı getir Messi'yi yani gençken hiçbir şey olmaz. Ronaldo'yu getir 15 maç oynayan futbolcular hiçbir şey olmaz ya Melike. Bak hiçbir şey olmaz. Kameraman arkadaşlar gibi olurlar işte burada. Onları da biraz çalıştırsam ben aynı olur. Yani 15 maç oynayayım. Ya sen nasıl futbolcu yetişecek? Ondan sonra hala biz konuşuyoruz. 16-26 olsun 30 tane getirsinler falan filan. Ya böyle bir zihniyet olabilir mi ya? 3 tane şimdi amatör kime koymuşlar 3 tane yani büyükler oynamasınmış. 3 tane şey getirmişler 25 yaş üstü 26 yaş 3 kişi oynayabiliyor. Onu engellemişler bir de diyor ki onu engelledik oynayamayacaklar. Ya öbürleri oynasa ne olur? Ya 30 tane maç olsa hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Yine biz hala ya bunu hangi akla hizmet arkadaş başkana söyledim geçenlerde gittiğimde. Ya başkan gözünü seveyim seyrediyorsan bizi yani ya bir çağırın beni. O Aküzüm'de konuştum Ural Aküzüm'de. Ya arkadaş ya yapmayın bunları yapın 40-50 maç ve 24 takım yapın. Yani onun için şimdi 10+4, 12+6 bilmem ne falan filan. Nereden de ya hala bizim kadar ya öyle bir komik ki yani. Düşünebiliyor musun? 3 tane adam koymuşlar, engellemişler o şeyleri. Ne gençler oynasınmış. Ya bu gençleri, her tarafı genç olsa

0: ne olur ya, her ya 15'te diyelim ki 100 tane Messi'yi koy, 15 maçta hiçbir şey olmaz. 100 tane Messi var ya, Messi. Yani o kabiliyette getir adamları, bitti. Yani olmaz ya. Ondan sonra diyoruz ki kural ne olacak? Bir önerim var şeye. Bizim Galatasaray, Fenerbahçe, kim biliyor musun? Hiç atladın sen onu. Jesus. City'deki şey değil, Arsenal'de yok mu bir tane Jesus?
1: Gabriel Jesus.
0: Niye hiç ondan bahsetmiyor kimse? Müthiş
1: bakalım
0: bir adam
1: diyor. Yaşına bakalım. O bayağı.
0: Ne yapacaksın yaşını? Yani. Hemen bak ya, bu medya var ya böyle. Hemen yaşı 40 almayacaksın mı? Gelse.
1: Tabii ki almayacağım.
0: 39 biraz ineyim de alacağım.
1: Hocam 35 yaşındaki İlkay'ı gördük.
0: Ya ne var, süper oynar. Ya ne oldu Fred? Ya Melike, hiç bana şey vermiyorsun ya. Hocam haklıydın şu Fred'li konusunda diye.
2: Hocam
1: bayağı genç hocam. 29 yaşında.
2: Sezonun panoramasını yapacağız yani. Ya, seninle.
0: Fred, ya bu Fred'i formsuz diyene kaç?
1: 29.
0: Bak, hiç tanımam etmemem, menajeri falan da zannetmesinler. Bir tanıma. Bu Jesus'u niye almadım? Müthiş bir adam ya. Ha? 29 yaşında.
1: 29 sanırım ha? Gabriel Jesus, Melike de hatırlar onu. Çöp abi topluyordu Brezilya'da, o bir Dünya Kupası 2014, böyle yardımcı oluyordu, bir sosyal farkındalık. Çok yokluk, böyle zorluk çeken bir oyuncuydu, hatırladın
2: o
1: mı?
2: O mu?
1: Sanki o diye aklıma geldi çünkü siteye gitti.
2: Evet, ben
1: hatırladım
2: de
1: öyle bir görüntü.
2: 2014 Dünya Kupası'ndaki görüntü.
1: Tabii, zaten 12 sene önce 17 yaşındaydı.
0: Ya, niye onu adını kimseye getirmiyor?
1: Çok ikonik bir fotoğrafı vardı. Öyle.
2: Yani bu
1: kalmış.
2: Söylediğini hatırlıyorum da o muydu?
1: Onu çok yönlü hücum oyuncusuydu. Arsenal'e
0: bakayım
1: gitti.
0: Arsenal'da geçer ya, az maç oynamış. Evvelki seneler baksana hep 13 City'de 13 gol 11 asist.
2: Evet,
0: 14 gol,
2: evet,
0: 14 asist.
2: Evet.
0: 23 gol 11 asist.
2: Evinin bulunduğu sokaklardaki kaldırımları boyuyordu.
1: Tabii bak, değil mi? İlginç, güzel hikayesi
2: o
1: vardı.
2: O fotoğraf, bu görüntüsü de geliyor aklıma. Evet, sonra 4 yıl sonra 2018'de Dünya Kupası da yine
1: bambaşka
2: gündeme gelmişti
1: yazdı,
2: ilk
1: doğru
2: maçında. Onu da hatırladım.
0: 29 yaşında Melike.
2: Hocam sen de işte böyle konuşulmayanı konuşuyorsun. Biraz izleyicilerimiz neler yazıyor ona bakalım. Necati Bey, hocam Fred diyorsun. Adam saçma sapan paslar veriyor, saçma sapan şutlar çekiyor. Sen de orada uyuyorsun galiba demiş.
1: Of.
0: Yok, tam Necati Bey yapma, bizim Sivaslı Necati Bey.
2: Evet.
0: Herhalde Necati Bey 15-20 günden beri uyuyor. Fred 3 maç, 5 golü var adamın, 4 golü var ya. Necati Bey gözünü seveyim ben.
2: Ömer Bey de kuralla ilgili yazmış. 10+4 uygulanamaz. Bu sene bu yanlıştan dönülecek, büyük takımlar izin vermez. Avrupa'da bu sistemle başarı gelmez. Herkes şu an bunu düşünüyor bu arada, yani bu bozulacak, yine devam edecek
0: bozulacak
2: aynı şekilde
0: bozulsa
2: diye.
0: Neticede benim söylediklerim olmadığı müddetçe çok bozulurum. Yakında 22 tane çıkar falan filan. Ya çünkü adam yetişmez. Bir de şey, Necati Bey, yani Necati Bey gözünü seveyim, bu 20 tane gol atması lazım demek ki son 3 maçtaki Fred'i beğensinler. Birisi bir şey kötü diyor, arkasından herkes ona bakıyor. Şey gibi vallahi, kusura bakmasın, papağan gibi bir şey tekrar ediyorlar. Ya adam daha ne yapacak? Müthiş bir adam ya. Böyle bir yetenek yok. Ben olsam Galatasaray'ın yerinde Fred'i alırım. Şey giderse, ne o? Galatasaray'a giderse. Hemen alırım. Beşiktaş'ın yerinde alırım. Trabzon'un yerinde olsa alırım. Adam futbolcu ya. Neyse ya. Neticede şimdi yabancı gidecekler, adamı kime alacaklar? Bizde ne oluyor biliyor musun? Gidiyor, paraları veriliyor. Şimdi
2: hocam 20... bugün çok peşin hükümlerle gelmiş. Çok bakalım neler dinleyeceğiz hocadan daha.
0: Nasıl peşin
2: mesela
0: hükümler?
2: Hocama şey soracağım. İşte Galatasaray kim az? Kimseyi almasın diyecek mesela. Almam ben diyecek.
0: Bir dakika.
2: Beşiktaş diyeceğim, oraya hiç gelmiyorum. Daha orada kim bilir neler diyeceksin. Dur.
0: Beşiktaş
2: oraya anladım. Daha gelmiyorum. 10+4 temelinde milli takım için oyuncu yetişmesi için uygulanıyor. Ancak milli takımın kemik kadrosu Avrupa'da oynayan gurbetçi oyuncularımızdan oluşuyor. Bu ne yaban çelişki. Ne yaban çelişki demiş.
1: Ben belki yapayım izleyicilere. 10+4'ün hani Avrupa. Şimdi genelde kadrolar 25 kişi bildiriyorsun Melike. 25'ten 4 tane altyapı oyuncusu olacak. 4 tane de Türkiye'de yetişmiş. Şimdi Galatasaray'ı takip ettiğim için söyleyeyim. Galatasaray anlamda Uğurcan'ı, Barış Alper Yılmaz'ı, Abdülkerim'i, bir oyuncu daha vardı.
0: Yunus.
1: Abdülkerim, Barış, şöyle hocam, Yunus altyapı kontenjanı. Türkiye'de altyapısına Eren Elmalı. oyuncuyu hatırladım yani. Eren, Uğurcan, Abdülkerim, Barış Alper Türkiye'de yetiştikleri için o listeye bildiriliyor ama örnek veriyorum, Günay'ı yabancı gibi yazıyorsunuz UEFA listesinde futbol altyapısını Türkiye'de almadığı için. Yani orada şu detay oluyor aslında, 17-14 bir dezavantajın oluyor baktığında. İşin Avrupa'ya takım bildirme noktasında 10+4'ün Türk takımların aleyhine olduğunu, hani işin biraz matematiğinden de çıkartabiliyorum. Ben yabancının serbest olması gerektiğini düşünüyorum ama fikrimi de soracaksam, yani söyleyeceksem şöyle ifade etmeye çalışayım. Yani tabii ki o görevlere gelmeyeceğim ama ben zaten bir kadro planlaması yapsam muhakkak ilk 11'imde 2-3-4 yerli oyuncu olacak kalitede yerli isterim kadromda. Keza kulübemde. Yani sen zaten 15-16 yabancı, o yabancılar kulübede çok mutlu olup pozitiflik saçmaz. Yani onun planlaması olmalı düzgün şekilde. Burada tabii +4 kontenjanı 23 yaş altı.
2: Evet.
1: Burada Trabzonspor'un biraz eli güçlü. Yani aklıma hemen bir anda Olayisi, Batagov'u, Pinas'ı geliyor. Yine Fenerbahçe'nin o kontenjanda oyuncuları vardı. John Duran ayrıldı, Brown uyuyordu. Galatasaray'da şu an sadece Niyaga var. Beşiktaş o anlamda çok handikaplıydı. Tamamen boş geçmişti. 12+2'ye dönülebilir tabii Melike. Yani çünkü çok bu kuralı tartışıyoruz.
2: Evet, yine bu transfer dönemine gelene kadar eminim bir gelişme olacak.
1: Yani 10+4 değişmezse örneğin ben Galatasaray'ın Barış Alper'i yine satmayacağını düşünüyorum.
2: O zaten en büyük ölçüde Galatasaray'ın transfer planlamasını etkiliyor. Gelecek teklife göre bu sefer kurala bağlı kalarak karar verecek belki de tutmaya ya da göndermeye. Çünkü önemli bir ilk 11'de olan oyuncunun var olması o kurala göre önemli olacak.
1: Ya şöyle özetlemeye
2: çalışayım. Fenerbahçe'de tabii bu sezon çok gördük. Bütün kadro yabancı çıktı.
1: Ya şöyle maç. Galatasaray'da da yani zaten şu an mevcut 9 yabancı var.
2: Evet.
1: Icardi ile devam edilirse yabancı sayısı 10 olacak. Yabancı oyuncu transfer etme kontenjanın dolmuş olacak. Niyaga'yı +4'e düşüyoruz. Oradaki tek zaten opsiyon oluyor. Planlamada zorlar. Fenerbahçe sanırım 11 yabancı başladığı maç var. Trabzonspor var mı? Hani kalecisi sonuçta yabancıydı. Galatasaray'da hep zaten Uğurcan, Abdülkerim, Barış Alper, banko 11 oyuncular olduğu için Galatasaray zaten genelde maksimum 8 yabancı. Hatta bazı maçlar Yunus da genelde kadrolaydı. 7 yabancı. Hani işin ama tabii kulübeden Noel Anka Asprillası vesaire vardı. Yani milli takım kadrosunu irdeleyeceksek lejyonerlerden, grubeçilerden beslendi bir gerçek ama son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray. Galatasaray'da milli takım besliyor baktığımızda. Hatta Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti de bu anlamda. Fenerbahçe'den de yine milli takımda oyuncular var. Ya dediğim gibi çok tartışmaya açık bir konu. Buradaki problem federasyonun uyguladığı kuralları hep sezon içinde değiştirmesi.
0: Bir de ben tartışayım Mehmet.
1: Tabii.
0: Şimdi altyapıdan 4 tane adam mı yazacaklar altyapıdan?
1: Evet.
0: Şimdi bu altyapıdaki çocuklar kaç tane maç oynuyor? Yani boşu boşuna ya böyle bir kural ya adamı sen ya Angarya yani.
1: UEFA onu istiyor hocam.
0: UEFA bilmiyor. UEFA o zaman diyecek ki kardeşim altyapıdan tamam mı adam koyacaksın ama bu en az 50 tane maç oynamış adamları koyacaksın diye bir şart koysun. Hiç olmazsa bizimkilerin aklı ermiyor. UEFA bunu da dayatsın. Vallahi bak. Ya getiriyorsun adam oynama şansları yok. Bakın şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben Kocaelispor'a geldiğimde bizim Orhan Hoca Türkiye şampiyonu olmuş. Bizim PAF takım o zaman. Kulağı çınlasın buradan selamlar. Bizim aşağıdaki çocuklarda Orhan Ak işte şey ne o Cihan Aspolatlı, Engin, Cem Sinan falan. Bunların tempo, fizik yapıları tamam mı? Tempo bizim A takımdakilerden daha iyi hemen hemen. Diyelim ki bizimkiler 12.500 koşuyorsa bunlar 13.000'li koşuyor. Hazırdılar yani tamam mı? Bir taktik idmanları yaptırdım. Direkt aldım, koydum oynadı. Bir sürü. Murat Şahin vardı. Bir sürü daha unuttum şimdi çocukları. Şimdi neticede altyapıdan geçen bir Aziz Yıldırım Başkan benim abim de Fenerbahçeli ya. Aziz Yıldırım Başkan'ı seviyordu falan. Ya demiş abisi şey demiş niye öyle konuştu? Neye konuştu biliyor musun? Bol Spor'dan 6 tane mi ne yediler biliyorsun değil mi? Bir, ikinci takım Fenerbahçe'nin. Ya dedim ki arkadaş Fenerbahçe'nin yani altyapı kadrosundaki futbolcular Olu Spor'dan veya yani birinci lig takımından 6 tane gol yiyemez. Fizik olarak hazırlı olması lazım. Hazır olmaları lazım dedik. Aziz Yıldırım Başkan'a kim ne der dediyse de bozuk atmamış da şey yapmış üzülmüş falan filan. Neyse. Ya arkadaş sen aşağıdakiler hazırlamamışsın. Tekrar söylüyorum. Ya komik durumlara düşüyorlar yani. Ya İbrahim Başkan gözünü seveyim. Adamları yaşını işte göya 26 yaşından beri oynamasın diyorsun. Adamlar 15 tane maç oynuyor. Ya Allame Cihan olsa ya bunlar var ya. Tövbe estağfurullah yani.
2: Hoca bu konuda.
0: Bir şey söyleyecektim ama çok günaha gireceğim. Hoca, hani derler konuda, ya peygamber olsa bir şey olmaz. Tövbe yarabbim yarısı.
2: Güvenç Hoca bu konuda bugün ha, olur. Şimdi tam ya Aziz bizim... Yıldırım dedin. Tamam hocam, virgül koyuyorum bu konuya. Aziz Yıldırım'ın şimdi yönetim kurulu listesi netleşiyor. Biliyorsun Fenerbahçe'de başkan adayı. Bir detaylara bakacağız şimdi haberimizde.
0: Ne haberlerim var daha Fenerbahçe'yle ilgili.
2: Bak. Ama bir bakalım, isimlerden bazıları netleşmeye başlamış. Haberimizi izleyelim.
3: Fenerbahçe olağanüstü seçimli kongre için geri sayım sürüyor. Sarı lacivertler 6-7 Haziran'da Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin aday olduğu kongrede yeni başkanı seçecek. 22 Mayıs'ta başkan adayları 500 imza ve yönetim kurulu listelerini teslim edip başkan adaylığını resmileştirecek. Aziz Yıldırım yönetim kurulu listesini tamamladı. Uzun yıllar başkanlık yapan Yıldırım finansal açıdan güçlü bir yönetim kurulu oluşturdu. Transfer çalışmalarıyla da bizzat ilgilenen Aziz Yıldırım, 2 santrfor, 2 stoper, sol bek ve kanat oyuncusu için belirlenen isimlerle temas kurdu. Aziz Yıldırım 22 Mayıs Cuma günü düzenlenecek basın toplantısıyla yönetim kurulu listesini tanıtacak. Yıldırım bu toplantıda futbol yapılanmasına dair de detaylı bilgi verecek. Teknik direktör olarak bir numaralı adayı Aykut Kocaman. Fenerbahçe ile önemli başarılara imza atan Aykut Kocaman'ın ekibinde Volkan Demirel ve Dirk Kuyt gibi önemli isimlerin de olması bekleniyor. Aziz Yıldırım Fenerbahçe forması giymiş efsane isimlere de futbolu haşede yer vermeyi planlıyor. Yıldırım kulüp geleneklerine bağlı yeni futbol yapılanmasını da bu toplantıda açıklamayı düşünüyor.
2: Evet, şimdi Fenerbahçe'de seçim gündemi konuşacağız ama bizi izleyen biliyorsunuz çok sayıda izleyicimiz var. Bir şu anda hastaneden de izleyicimiz var. Benim de çok sevdiğim bir arkadaşım Altun, babası Atilla amca. Kendisi hastanede şu anda. Geçmiş olsun diyorum bir kez daha.
0: Geçmiş olsun.
2: Konuşmuştuk daha önce de görüntülü. Şu anda da hastanede bizi seyrediyormuş.
0: Hangi takım tutuyor?
2: Galatasaray'la.
0: Galatasaray. İyidir o ya, düzelir yani.
2: Evet, evet.
0: Hastalığı da geçer.
2: Evet. Şampiyonluk gecesi herhalde yatmış hastaneye. Acil şifalar diliyoruz. Geçmiş sevgiler olsun. Gönderiyoruz kendisine. Atilla evet. Amcaya bizi seyrediyormuş. Seyretmeye de devam etsin. Evet, şimdi gelelim Fenerbahçe'de seçim konusuna. Hocam. Ya bak isimlere bak. 22 Mayıs'ta duyuracak. Daha duyurmadı ama beklenen isimler Aykut Kocaman, Volkan Demirel ve Kayt'ın görev alması bekleniyor.
0: Ama nerede görev alacaklar yani? O önemli. Şimdi
2: zaten Volkan Demirel'in hep bir açıklaması vardı. Ben yardımcı hocalık yaparsam Aykut işte, Kocaman'ın yardımcılığını yaparım.
0: Tamam da Aykut'a tepkiler var. Ben de isterim Aykut gelsin veya İsmail gelsin ama
2: Kayt'ın da heyette görev aldığını düşünsene.
0: Şimdi belki onları şöyle yapar. Sportif direktör falan filan diye dağıtırsa çünkü şeyleri bunları yani demedim.
2: Yani en büyük yani futbol yapılanması dediğimiz hani bu belki sportif direktörlük olur, futbol aşı olur
0: tamam,
2: vesaire.
0: Tamam bilse iyi olur. Niye biliyor musun? Tepkiler var çünkü Aykut'a falan ya. Hemen bizim şey buraya geliyor ya. Bizim Arda Seyitoğlu var ya. Hemen Vardar Obası şarkısını söylüyor. Çok kızıyor. Vardar yenildi diye. Aykut'un zamanında onu şey yapmaz, dikkate alması lazım onu. Yani başka bir şey söyleyeyim Fenerbahçe ile ilgili. Şimdi Aziz Yıldırım başkanın en büyük şeylerinden birisi, destekçilerden birisi Cemil Turan'dı. Cemil Turan.
2: Bu arada son dakikamız geldi.
0: Şey değişmiş.
2: Konuya döneriz ama bu son dakikayı konuşmamız
1: 22
2: lazım.
1: Yıl.
2: Çünkü 22 yıl aradan sonra bekliyorduk yani aslında. Ben tabii böyle baktığım için son dakikayı göremedim. Telefonuma da düşmedi. Arsenal
0: ben
2: 22 yıl sonra
0: vallahi
2: şampiyon oldu. O hasret bitti. Arsenal'lılar tebrik ediyorum sizi. Yıllar sonra bir Liverpool yaşamıştı bunu yıllar sonra benim meslek hayatımın içinde.
1: Liverpool çok uzun süreydi.
2: Evet,
1: Liverpool
2: çok
1: Premier Lig'de hatta ilk şampiyonu 2020.
2: Evet o yani o çok efsane bir durumdu. İşte
1: pandemi çok pandemi, net fark açarak.
2: Farklı bir durumdu. Arsenal da böyle yaklaşıp
0: evet,
2: son
0: 2 senedir değil
2: evet,
0: mi?
2: Evet yani, son sezonlarda yani hak ettiği gerçekten bir sürece girmiş. Ve mutlu sona 2025-2026 sezonunda ulaştı Arsenal'lılar. Şampiyonluğunuz kutlu olsun. Biraz bunu konuşalım Mehmet.
1: Ben 22 yılda kaç farklı takım Premier Lig'de şampiyon oldu onu hemen düşünmeye başladım. Bir kere United çok oldu. Evet. Sonrası Bu arada bir şey söyleyeyim Melike. Arsenal 22 yıl dedik ya, United 22 geçebilir. Şu an bir 13 senesi var zaten. Ya, Alex Ferguson sonrası çok zor işleri.
2: Nereden

0: Kendini gösterdi. Ben dünyanın gelmiş geçmiş en büyük santraforu. Böyle bir gol atılmaz ya. Ne biçim adam o ya. Bir de 26 yaşından sonra şey yapmış.
1: Profesyonel 8'likten.
2: Evet. Çok neyse. Geç profesyonel
1: hocam,
2: olmuş.
1: Hocam konu konuyu açıyor. İzlediğim en iyi belgesel, siz rakip olduğunuz için söyleyeceğim, Bobby Raps. İnanılmaz güzel belgesel. Siz Kocaeli Spor'dayken Sporting'le rakip oldu.
0: İzleyiciye verelim de resmimiz koysunlar. Ya.
1: Bir şey soracağım. Ben hocayı şöyle gaza getirmiştim. Mourinho dönem Mourinho dönem benle aynı seviyede değil.
2: Evet Mourinho böyle kenarda köşede yani.
0: Ya yok.
2: Mourinho'da kimmiş?
1: O şundan dolayı Melike Bobby Raps'ın diyorum. Maradona'nın hatırla o Tanrı'nın eli golü hep konuşulur. Bobby Raps'ın kariyerine yani tamam zaten büyük hoca ama İngiltere'yi dünya şampiyonu yapacaktı o gol olmasa. O Tanrı'nın eli değil, bir sahtekarın eli deyip zaten Maradona'ya orada tepkisini gösteriyor. Kendince bence haklı. Büyük hoca belgeseli çok iyi. Mourinho'da neden Mourinho olduğunu anlıyorsun aslında. Tercümanken bile o sinyalleri veriyor nasıl hoca olacağını.
0: Ya
1: çok
0: bizim
1: çalışkan.
0: Şeye geldi, casus var diye.
2: Evet, gazete manşeti vardı. Ama şimdi vardı. Bu şu an Arsenal'ın şampiyonluğunu Arteta. Gölgede bırakmayalım. Arteta da görüntüdeki konuşalım.
1: Guardiola ile çalıştı.
2: Çok başarılı oldu.
1: Guardiola'nın talebesiydi. Ve hani işte Türkiye'de yapamazdın onu Melike.
2: Sabır.
1: Yani bir bakmanı rica edeceğim. Kaçıncı sezon Arsenal'de?
2: Valla bakayım
1: çünkü
2: hemen.
1: Çünkü kim şu an Aston Villa'nın hocası olan...
2: Ama Arsenal'ın da geleneğinde var bu uzun yıllar.
1: Arsene Wenger'de
2: de kaç sezon vardı. Arteta'nın şimdi kaç sezon olduğuna... Ertuğ bir bakabilir misin? Şu an
0: Melike gönderdi Bobby Raps'ın resmimizi.
1: Şey Arteta uzun zamandır Arsenal'deydi.
2: Evet uzun zamandır işte pandemide de yine aynı şekilde.
1: Transferler yaptılar. Eze'yi aldılar 10 numaraya. Saka zaten en iyi oyuncusu. Odegaard'ı ben zaten çok beğeniyorum. Yani futbol olarak da hani City ekolü diyeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde final yaptılar. O da evet, güzel baktığında evet. Rüya gibi sezon. Şampiyonlar Ligi'de 2006'da son finalini oynamıştı. Henry ile Barcelona'ya kaybetmişlerdi. Yani 20 sene sonra Şampiyonlar Ligi'nde finali gördüler. 22 sene sonra da şampiyon oldular. Güzel çünkü biraz Arsenal'ler için sıkıntılı süreçti. Ben Arsenal'in iyi zamanını hatırlıyorum. Yani o Henry'ler, Bergkamp'lar varken Premier League şampiyon oluyordu zaten. Sonrasında Chelsea, ardından City gelince orada hep hani bir de en son şimdi Liverpool tekrardan 2015 sonrası net kıpırdadı Şampiyon Ligi finalleri, Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları artı Premier League. Güzel oldu Arsenal. City'den biraz sıkılmıştık. Bakalım Guardiola da bırakır
2: tabii,
1: mı?
2: Tabii 19-20 2019
1: Unai Emery'den sonra geldi diye hatırlıyorum. Hı-hı. Unai Emery de fena hoca, yani iyi hoca zaten. Aston Villa'da
2: 2019-2020'den bu yana.
1: Bak şunu söylüyorum ya 7 sene hatta 8 sene oluyor. 8. sezonda yapmış oluyor şampiyon.
2: City. Pandemide de takımın başındaydı işte. Ben de oradan 19-20, beri hatırlıyorum.
1: 7 sezon oluyor.
0: Melike, 2 tane adam gönderdi bu şey. Kimse havaya girmeyecek. Bir tanesini bizim Efe diyor ki 250 milyon milyar şey milyon euroya vermiyorlar diyor. Bir tane adam hiç oynatmamış, göndermiş. Biz birisini de şeye gönderdi. Atletico Madrid'e ya Bayern Münih'e.
1: Arsenal.
0: Yok yok City.
1: City'de ondan var hocam da, çok öyle giden
0: yani,
1: oyuncular
0: doğru. Ama işte havaya girmeyecek yani.
2: Vay be ne kadar çabuk geçiyor yıllar yazmışlar. 22 yıl sonra. Şampiyon.
1: Ben hatırlıyorum.
2: Henry sevenlere selam olsun. Evet ben de bir Henry hayranıyım. Belgesel deyince tabii benim belgeselde birimde Henry belgeseli vardır.
1: Ben Bobby Raps'ın derim. Luis Figo derim.
2: İzleyeceğim.
0: Benim belgeselim yok mu? Gönderdim.
2: Tamam hocam.
0: Bir koysunlar onu da bir belgeseli görsünler.
2: Hoca şimdi şu an Arsenal'ı konuştuğumuz için getirmiyorum. O konuşacağız yani. Yorumlara tamam. Biraz bakmak istiyorum. Biraz da. Sabrın sonu selamet yazmış Uğur Bey. Biz de hocalara bir sezon bile sabretmiyoruz. Ama işte şimdi burada şeyi de konuşmamız lazım. Yani sürece bakarak aslında o sabrı gösteriyorsun. Arsenal'da da işte mesela Manchester United'da nasıl o sabır gösterilmedi? Çünkü ortada hoca ama değişiyor, takım
0: adam,
2: değişiyor.
0: Adam
2: olmuyor.
0: Olacak çocuk var ya Melike, adam olacak
2: Arsenal'da
0: çocuk.
2: Arsenal'da böyle bir şey yoktu yani.
0: Ama adam iyi şeyler yapıyor. Ben evet. Tanımamıyordum. Mesela adamı beğeniyordum. Yaptıklarına, çıkarttıklarına, aldıklarına, transferlerine bakıyorsun. Aa, bundan bir şey olur diyorsun yani.
2: Arteta Süper Lig'de olsa kovulurdu 5 sene.
1: Onu ya, demeye çalıştım.
2: 5 sene biz hangi hocaya tamir etmişiz diyor.
0: Yok ya, ya öbürleri abuk subuk.
2: Hem Şampiyonlar Ligi'ni hem ligi kazanacak demiştim Burak Bey. Bir de hep şunu konuşuyorduk ya işte, Şampiyonlar Ligi olsa ligi bırakır. Yok, ligi bırakmaz, Şampiyonlar Ligi'ni bırakır. Şu an hani

0: Kolay değil işi ama hani gerçekten büyük başarı.
1: Şey yok, yorgunluk.
2: Gökereş'i aldılar bu sezon.
0: Evet, çok doğru.
1: Sportik'ten. Yorgunluk yok mu? Bir sorsana.
0: Dedi. Sen? Güvenç Kurtaş.
1: Ya inanamıyorum. Bu yorgunluk lafı var ya, beni dedirtiyor ya. Allah'ım yarım. Bugün biz benim eski futbolcularımdan Ahmet aradı beni. Murat Şahin'de bir radyo programı yapıyorduk. Semahat'in eşi, tanırsın Semahat'i. Aslaner. Bilmiyor musun? Ahmet Aslaner neyse. Yani futbolcularım neyse ya. Allah'ım yarabbim.
0: Evet ya bu... şimdi bir virgül koyalım yine yorumlarınızla birlikte Arsenal'ın şampiyonluğunu konuşuruz. Tekrar döneceğim Fenerbahçe'de başkanlık seçimi ve olası hocaları konuşuyoruz aslında biraz da. Hoca önerileri de geliyor sizden, onları da görüyorum, onlar üzerine de konuşuruz. Mehmet, sen Aykut Kocaman formülüne ne diyorsun?
2: Aykut Kocaman formülü olacaksa da seçimden sonra olur diyorum. Yani Aykut Kocaman ismini bence Aziz Yıldırım açıklayacaksa 3 gün sonra listesi, yani yönetim kurulu açıklanıyor. Aykut Hoca zaten bu stüdyolarda bundan sonra hoca olarak kariyerine devam edecekse Fenerbahçe'de milli takım demişti. Yani kariyer planını net özetlemişti. 2018'de Ali Koç'un devam etmesi gerekti Aykut Kocaman'la. Ben işin kariyer kısmında zaten Fenerbahçe'de önemli başarıları var. Şampiyonluk dışında Benfica'yı kaybetti. Yarı final Fenerbahçe'nin Avrupa'daki en başarılı olduğu sezon diye bir zik oldu o Şampiyon Ligi ile birlikte. Türkiye Kupası var iki tane. Üstüne hani kariyerini sadece Fenerbahçe olarak düşünmeyeceğiz, teknik adam olarak. Konya Spor'a Türkiye Kupası kazandırdı. Ligi Konya Spor sanırım üçüncü bitirmişti Aykut Hoca'yla. Artı İstanbul Spor'da çok işler yapmıştı kariyerin başlangıcında. Ama bir gerçek var. 2021'den beri de takım çalıştırmıyor.
1: Yani. O sıkıntı değil ya.
0: Bence bu yani, ya normalde sıkıntı olabilir ama Aykut Hoca gibi bir isim için sıkıntı değil.
1: Kimse için olmaz. Ya şimdi ben de burada çalışmıyorum bilmem ne.
0: Yarın çıkar mısın sahaya hocam?
1: Çıkmaz olur muyum? Bunları var ya cebimden çıkarım ben ya. Nerede şu ayakkabımı atsam bunlardan daha iyi antrenör. Hele Tedesco'dan. Vallahi billahi ya. Ya bırak o ya şimdi ne var? Bisiklete binmek demeyeyim de insanlar geliştiriyor kendilerini ya. Bak bugün demin biraz bir şey söyledim ya. Çünkü futbolcular bugün aradılar beni. İşte hem program yaptık Ahmet Aslan'a falan, hem de bir şeyleri anlattılar benimle ilgili, tamam mı? Yani adamlar söylüyor şunu yaptırdım bunu yaptırdın hocam falan filan filan diye yani. Şimdi Aykut öyle ya, çalıştırmıyor diye bir şey yok ki. Devamlı şeyin içindeyiz. Biz bir de dışarıdan daha iyi görüyoruz. Ne oluyor ne ediyor, bütün takımları analiz ediyoruz. Bir de burada yorum yapıyoruz. Yani kafadan böyle geçmiyoruz, tamam mı? Yani Aykut da takip ediyordur kimden futbolcuları fınları falan. Aykut İsmail için.
0: Bak ismi Aziz geçmiyor. Yıldırım mükemmel kadro oluşturmuş ama tek bir sorun var. Beşiktaş yaptı bunu, çok başlık oldu. İç karışıklık çıktı. Efsane isimler birbirine gitti. İşte Samet Aybabalı, Feyyaz, Uçarlı o Rıza şeyden.
2: Rıza Çalınbay'la başlamışlardı.
0: O şeyden bahsediyor.
1: Yok ya onunla burada Fenerbahçe'de öyle bir şey olmaz. Aziz Yıldırım çok otoriter birisi. Tabii kazanırsa. Şimdi biraz evvel dedim ki en büyük silah şeyi, yardımcısı şeydi, destekçisi Cemil Turan ve bu tarafa geçmiş. Kaç kişi biliyor musun yani? Bizim şey var. Ya Onur Kayazor var, eski futbolcu. Aziz Yıldırım başkanın şey, o yine bunu destekti. Aziz Yıldırım başkanı destekliyor ama öbür türlü Abdullah Kiyolu olsun. Herkes yani bak yani şu anda Hakan Safi'nin şeyi çok iyi gidiyor yani.
2: Ortada dışarıdan. Bir seçim bu arada Mecnun.
0: Evet yani.
2: Çok net favori yok. Normalde
0: öngörmek çok kolay değil, doğru.
2: İki seçim kaybetti. Yani üçüncü kez dönüyor. Bir Aziz Yıldırım tabii ki popülaritesi yıllarca başkanlık yaptı ama işin yüksek katılımı en Hakan Safi'ye yarayacağını düşünüyorum. Sonuçta yeni üyeler, genç üyeler, çok da en Aziz Yıldırım dönemini hatırlamayanlar da olabilir. Artı hani Aykut Kocam için söyledim, Aziz Yıldırım için de geçerli aslında. 2018'de o koltuğu bıraktı yani. 2018'de bıraktığı Galatasaray yok karşısında.
0: Doğru.
2: Böyle bir gerçek de var. Kolay bir süreç değil.
1: Onlar takip etmiyor mu ya? Senin benim gibi onlar her şeyi biliyor ya. Yapma gözünü seveyim. Bize çok enteresan. Yani adam şimdi başkanlık yapmıyor. Başkanlığı mı unuttu? Veya antrenörü mü unuttu? Ya olmaz. Gazeteciliği mi unuttu?
2: Hocam ekonomiyi döndürme biraz.
1: Ya niye Saadettin Saran geldi? Ekonomiyi döndüremedi mi? Kralını yaparlar ya. O kaç sene sonra geldi? Bana göre çok başarılıydı. Kucağında şey saatli bomba pimi çekilmiş bombayla geldi adam. Tedesco ile ya. Vallahi ona üzülüyorum ben ya. Ben olsam demezdim böyle bir sene geleceğim işte falan filan diye. Arkada bir iki sene bana şans verir. Ben Tedesco'yu ben ne yapayım? Ya Tedesco'yu, ya adama vallahi üzülüyorum yani. O Tedesco ile kimse, ya dünyanın bütün şeyleri teknikte ama başkanlarını getirsen gene şampiyon olamazsın onunla. Ha, birisi yazmış şimdi biliyor musun? Az Yıldırım Başkan diyor var ya şeylere diyor, yanlış takımlara diyor müdahale ediyordu diyor. Ya futbolculara bozuk atıyordu diyor. Bunları müsaade etmezdi diyor. Diyenler var.
0: Şimdi devam edeceğiz yine. Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması bir yandan tabii başkanlık seçimi var ama devam ediyor. En çok da merak edilen kiralıktan dönenler ne olacak, ne yapacak diye. Amrabat kariyerini İspanya'da devam etmek istiyormuş. Bir ayrıntılara bakalım.
3: Sofyan Amrabat Real Betis'te devam etmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Real Betis'e kiralanan faslı orta saha kariyerine İspanya'da devam etmek için maaşında indirim yapmaya hazır. Amrabat'ın kiralık sözleşmesini bir yıl daha uzatmak isteyen Real Betis yönetimi sarı lacivertlere 7 milyon euroluk satın alma opsiyonunu yeniden kiralama teklifi yapacak. Teknik direktör Pellegrini, Sofyan Amrabat için takıma çok büyük katkı sağladı. Mevkisinde bir uzman gibiydi diyerek 29 yaşındaki orta saha için övgülerde bulunmuştu. Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan faslı orta saha Real Betis'te 23 maçta görev alırken takımının 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi vizesi almasını önemli pay sahibi oldu.
0: Mehmet, seninle devam edeyim. Bu tabii bir örnek. Daha konuşuruz kimler var kimler yok diye. Ama Amrabat İspanya'da kalmak istiyormuş.
2: Dünya Kupası 2022'de çok vitrine çıkmıştı. United'a gitti Fiorentina'dan. Hocam hep hatırlatır zaten. O United Galatasaray'mış felaketti performansı. Ağırlaşmış bir oyuncu baktığımız zaman çok tek taraflı oyun. Fenerbahçe'ye de çok uyumadı baktığımızda. İsmail Yüksek orta sahanda çeyresini değiştirmişti. Şimdi Guendouzi, Kante gibi zaten opsiyonlarım var. Üstüne hala Fred'in sözleşmesi devam ediyor. Çok Amrabat'ı Fenerbahçe'nin planlarında düşünmeyeceğiz. Futbolda o bir eğri vardır. Ben Amrabat'ın düşüş eğrisinde olduğunu düşünüyordum Fenerbahçe'ye gelirken de. Ciddi bir mali külfeti de vardı o dönem için Fenerbahçe'ye. Çünkü opsiyon zorunluydu. Bakalım İspanya'da devam edecek ama hani Fenerbahçe'ye muhakkak bir zarar da olacak tabii ki bu operasyonun. Çok kar elde edeceğini düşünmüyorum Fenerbahçe'nin.
0: Hocam, şimdi ben demiştim diyebilirsin işte. Ya, hakkındır hocam.
1: Ya keşke benim söylediklerim şöyle tekrar bir ekrana getirseler. Yani tekrar bir yerlerden çıkartıp da bir gün geleyim ben erkenden onları hazırlatayım. Ne söylemiştim ben?
0: Yazdırmak.
1: Almayın dedim. İsmail yazık bak burada birkaç sefer de o pozisyonları gösterdim tamam mı? Ya sol bek oynuyor fark etmiyor dedim. Hani hata yaptı. O sayıtı bozdu falan. Mantalitesi felsefesi yanlış dedim falan. Almayın de, almayın demiştim ama. Almayın. Aldılar işte olan bu. Yazık günah. Ya gitsin. Ya, bak kötü bir futbolcu değil. Şimdi orada da çok faydalı olmuş. Yani meziyetleri var tabii. Dünya dördüncüsü bir takımın futbolcusu. Ama ondan daha iyisi vardı. Daha iyisi. Yazık günah. Daha iyisi var. Her ne kadar Necati Bey beğenmiyor. Fred var. Ya bu Fred var ya. Yani inanamıyorum nasıl böyle bir şeyler. Necati Bey Allah aşkına bana bir şey yap. Bir yazsana ben bir bakayım onlara.
0: Şimdi
1: şeylerine.
0: Kerem'le ilgili de bir haberimiz var. Biraz Kerem Aktürkoğlu'nu da konuşalım. Enteresan. Türkiye kariyerinin en skorer sezonunu geçirmiş aslında. Ama hala eleştiriliyor performansıyla. İlk sezonunu 15 gol 10 asistle tamamlamış. Bir detaylara bakalım.
3: Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de ilk sezonunu kişisel rekoruyla tamamladı. Skorer kimliğini oyunun merkezine taşıyan 27 yaşındaki yıldız sarı lacivertli formayla bu sezon 15 gol 10 asistlik performans sergiledi. Toplam 25 gole doğrudan etki eden milli yıldız Türkiye kariyerinin en skorer sezonunu yaşadı. Kerem Lig'de 8 gol, 7 asist, Avrupa'da 6 gol, 1 asist, Türkiye Kupası'nda 2 asist, Süper Kupa'da da 1 golle oynadı. Galatasaray formasıyla 3 sezon üst üste çift tane gol katkısı yapan Kerem, geçtiğimiz sezonda da Benfica ile kariyer rekoru kırmıştı. Yetenekli oyuncu Benfica ile 16 gol, 13 asistle tüm kariyerinin en yüksek skoruna ulaşmıştı. Kerem'in bu sezon Fenerbahçe formasıyla attığı gollerin bir başka dikkat çeken özelliği ise yaptığı

0: skorların niteliği. Milli Yıldız attığı gol veya yaptığı asistlerin 14'ünü skor berabereyken Sarı Lacivertlileri öne geçiren goller de gerçekleştirdi. Kerem Aktürkoğlu forma giymeye başladığı 2020 yılından bu yana Süper Lig'in en çok gol atan Türk oyuncusu konumunda bulunuyor.
1: Evet, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe kariyeri üzerine konuşalım biraz. Çünkü çok karşılaştırıldı aslında, sayısal olarak baktığımızda da 15 gol 10 asist. Ne düşünüyorsun Mehmet?
2: Bir de çok iyi bir forvet de yoktu. Evet. Önünde çevresi şimdi.
1: Belki de asist sayısını arttırabilirdi.
2: El-Nesri'ye tabii ki kötü forvet diyemeyiz ama El-Nesri de çok kenar forvetleri besleyen bir forvet profili. El-Nesri kendisi yapıyor tabelayı oynadığında. Üstüne zaten çok hani ham mı diyeceğiz, daha olmamış bir oyuncu Sidik Şerif. Burada hani Kerem biraz oyun olarak belki çok etkisini gösteremedi ama Kerem'in zaten alameti farikası skor gücü. Bunu Benfica'da da gösterdi. Amil takım kariyerine baksak da iyidir. Burada aslında haberdeki şu detay güzel. 2020'den beri bizim Süper Lig'de, 2020'den beri Süper Lig'deki en çok gol atan yerli oyuncu olması aslında Kerem'in ne kadar potansiyelli olduğunu gösteriyor. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım da seçilse, Hakan Safi de seçilse, Hoca Aykut Kocaman da olsa ya da yabancı bir hoca da olsa Kerem bence yeni sezonda ilk 11'e yazacaksınız. Ona göre planlamayın. Sonuçta kadroyu baştan aşağı değiştiremeyeceksiniz. Maliyetler var, takım düzeni var, denge var. Kerem iyi oyuncu ne olursa olsun. Ama tekrar söylüyorum, yani işin oyun kısmında biraz Fenerbahçe'nin o oyun yapısından dolayı Galatasaray'da daha iyi maçları vardı. Onu söyleyebilirim. Yani belki tabelası Galatasaray'da bu kadar yoktu ama daha etkisini hissediyordum ben maçlarda.
1: Hocam sen ne söyleyeceksin?
3: Ben yine orta sahadan başlayacağım. Şimdi gollerimde iki tane çıkan orta saha, işte sayıyorum, işte İsmail, şimdi Kante, Fred veya Gendüzü Kante İsmail veya Gendüzü Kante Fred, bu böyle bir üçlü sahada, üçlü orta sahada her zaman ileriki üçler başarılı olur. İşte bir Trabzon maçı, üçü de gol attı. Talisca, Kerem, Asensio. Şimdi öyle bir iyi bir kadroyla, yani iyi bir bekin. Samedo işte sol tarafta, gene ben Masaoku'yu söyleyeyim ben. Masaoku gibi ya, neyse yani. O zaman gol sayısını arttırır. Şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'de şimdi bu evlendi geldi. Bizim Türk adetlerini biliyorsunuz. Hele bir de şöhret olduğu zaman akrabalar çoğalır. İnan bana var ya, ta şeyden kalkarlar, Adıyaman'dan falan gelirler. Bizim Kerem Fenerbahçe'de oynuyordu falan. Neredeyse eş dost akraba. Bu yeni evde. Bu gidemez. Hanımının amcası gelir, dayısı gelir, babaannesi gelir, o gelir, bu gelir. Yani bir aile şeyi, uyku düzeni bozulur. Ondan sonra ya o forma girmesi biraz zor şey alır. O ilk 3-5 ay böyle bir gelenler, gidenler falan. Şimdi yavaş yavaş oturdu şimdi. Yeni bir evlilik tabii bambaşka. Ama şimdi bundan sonra bana göre bak yavaş yavaş forma daha iyi oynamaya başladı. Bu gelecek sezonu ben Kerem'den çok daha ümitliyim. Ya adam bir kere golcü ya. Golcü adam her yerde gol atar. Tamam mı? Yani yeter ki iyi bir takımda olsun. Bir fırsatını bulur. Kante'nin attığı gol Paris Saint Germain'e ya. Nasıl döndü vurdu ya. Kante diyorum ya. Ne? Harry Kane. Ya nasıl döndü? Golcü adam ya. Yarattı yani orada. Kerem de öyle hemen hemen ama iyi bir takımda, İyi bir kadroda, iyi bir şeyde performans.
1: Yani iyi bir santrforla oynadığında neler yapabildiğini hem Benfica'da hem Galatasaray'da da gördük zaten. Ki Mehmet'in söylediği doğru. Yani iyi bir santrfor yokken yani, bu istatistikleri yakaladıysa.
3: Ama işte orta sahada önemli, sağ beki önemli, sol beki önemli, arkasında destek olanlar falan. Yani şimdi ben orada milli takımda da çok başarılı olacak inşallah. Bizim milli takım zaten başarılı olur. Bu da orada golleri atar. Ya şimdi Fenerbahçe diyor ki santfor yok. Ya dünya şampiyonasına gidiyor. Santforumuz Kerem, santforumuz yok diyorlar. Santfor nasıl olur biliyor musun? Şerif var ya, Şerif. Sıdiki Şerif. Herkes santfor öyle bir şey zannediyor. Ya adam sağ ayakta
1: santfor gol... Lewandowski'dir hocam.
3: Bravo. Sağ ayak gol atıyor ne Talisca. Sol ayak gol atıyor. Kafayla gol atıyor. Santfor yine yok diyorlar. Kerem gol atıyor yok. Ya işte bu Lewandowski de bırakmış herhalde.
1: Evet. O yüzden ya, söyledim zaten.
3: İşte o transfer yok mu? Onunla haber yok mu kimse?
1: Yani
3: Osimhen

0: Güneş'in bir lafı vardı. Sorarlardı kimi istiyorsun transfer, kimi istiyorsun? Ya bana sorsanız Messi isterim diye.
1: Talisca açıklaması vardı. Çok o zaman hatırlıyorum Şenol Hoca'nın. Bayağı gündem olmuştu. Yani, 5 yaşa dönmesi için.
2: Ama şu anda bir şey söyleyeyim mi? Yani Fenerbahçe alabilir.
0: Kerem'in bu sezon Trabzonspor maçı ve nice maçlarını hatırlıyorum. Bu performansı bütün sezona yayarsa yeniden Avrupa'ya bile gidebilir.
2: Avrupa'ya ne gitmedi adam, orada çift taneli şeyleri var ya.
1: Benfica'da iyiydi hocam yani, gayet.
2: İyiydi, geri geldi. Evlendi diye mi geri geldi? Hanım mı istemedi, ne yaptı ya?
1: Fenerbahçe'den çok iyi teklif aldı hocam.
2: Ya teklif şey, ya canım yani.
1: Rakam olarak yani Benfica'da kazandığı ücreti 3'e 4'e katladı, öyle 1'e 2'ye de değil.
2: Ya insanların eşi de işte özler şu bu falan yapamıyorum der, evde vır vır vır vır huzursuzluk.
0: Tek sebep olamaz hocam tabii ki. Yani.
2: Ya Melike bir şey, başımdan geçen bir şey anlatayım. Ya anlattım belki ama Eskişehir Spor'dayız. Küme düşme mi oynuyoruz? Denizli'ye maça gideceğiz. Yeni evli bir çocuk vardı, futbolcu. Ben gelemeyeceğim dedi. Takımın en iyisi. Oğlum manyak mısın? Ne gelemeyeceğim? Hanım müsaade et. Yeni evlendi. Anlattım mı ben? He? Şaka gibi. Gelmem diyor. Ya ikna, ben ikna kabiliyetim. Oğlum yapma etme, küme düşüyoruz. Şudur başkan falan. Yok. Dedim ki al hanımını gel. Kendi arabası hanımını aldı. Böyle bir şey olabilir mi? Aldı geldi şey Denizli'ye.
0: Ben
2: geldi.
0: De tahmin ettim bu arada hocam.
2: Tahmin mi?
0: Yok hayır, başka bir şey söyleyecektim. İzleyicimiz yazmış. Mehmet Bey teşekkür ediyorum. Şimdi Türkçenin azizliği. Ben de diyorum acaba nice mi demek istiyor, nis maçları mı demek istiyor? Şimdi daha nice maçlarını, daha çok maçını hatırlıyorum demek istediğini sandım. Hı. Çünkü niceyi neyse küçük yazmışsınız. Türkçede de bu bir yine aynı şekilde bir anlamlı bir cümle oluşuyor. İçimden geçirdim okurken acaba Nis maçları mı demek istiyor, ama öyle diyecek olsa herhalde neyi büyük yazardı. Daha çok maçını hatırlıyorum demek istiyor herhalde diye düşündüm, ama gerçekten Nis demek istemişsiniz yani, inanılmazsınız. Çok komik oldu bu, ama lütfen büyük küçük harfe, özellikle de Türkçemizde başka anlamları da geliyorsa dikkat edelim yani.
2: Türkçe
0: İçimden de geçti gerçekten. Ama o neyi büyük yazacaksınız. Bakın çok anlam, değil mi, bak okuyorum. Kerem'in bu sezon Trabzonspor maçı ve nice maçlarını hatırlıyorum. Yani daha çok maçını hatırlıyorum.
2: Evet.
0: Diye anladım ben de tabii ki. O ne?
2: Nice maçı mıymış be?
0: Evet, öyle yazmaya çalışmış.
1: Nice maçı. İki gol atmıştı hocam.
0: İki gol atmıştı, evet. Yani Türkçenin azizliği gerçekten. Öyle. Bir şey mi söyledin o gün? 1,5 dakika sonra reklama gidiyoruz. Reklama gitmeden birkaç tane daha yorum okuyacağım. Santfor Icardi'dir nokta demiş Osman Yalçın'da. Burak Bey de diyor ki Güvenç hocam, Kerem Bal Ligi'nden mi geldi Fenerbahçe'ye? Benfica'dan geldi. Oraya da Galatasaray'dan gitti diye sana cevap vermiş.
2: Galatasaray'a nereden gelmiş?
0: O zaman o maçları hatırlıyor musun? Burada yayınlıyorduk.
2: Evet. Erzincan'daydı.
0: Evet.
2: Ya daha evvel Kemal Paşa'da oynamış. Şeydi,
1: Bodrum'da oynadı. Çok alt ligi
0: takımlarında. Tabii tabii canım. Çok, macerası çok uzun Kerem
1: Aslı. Başakşehir altyapısı.
0: Başakşehir zaten. Evet.
1: Altyapısı.
0: Altyapısı.
2: İzmitli. İzmitliymiş.
1: Doğru.
0: Kerem Aktürkoğlu gelir gelmez söylediği sözlerin altında kaldı. Yoksa oyuncunun potansiyelini hepimiz biliyoruz. Memnun olmadığımız oyuncu 15 gol atmış. Gelecek sezon yerli antrenörle performans artar mı? Bu soruya virgül koyalım. Çünkü araya gidiyoruz. Aranın ardından yine buradayız.
3: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Yeniden beraberiz son sayfada. Şimdi tam da Kerem'le ilgili bir soru gelmiştik önümüzdeki sezon için. Hem bunu konuşalım hem önümüzdeki sezon nasıl bir Fenerbahçe. Birazdan Beşiktaş'a da geçeceğiz. Orada da çok haber var. Yorum da alacağım konuklarımdan ve sizden de tabii ki ama. Şimdi Aykut Kocaman dedik, orada kaldı. Hoca konusunda biz sokak röportajı da yaptığımızda, sorular sorduğumuzda da hep yerli hocadan yana ağırlıklı olarak cevap aldık. Bir hoca profili çizecek olsanız Fenerbahçe'ye ne çizersiniz? Bir onu sormak istiyorum. Önümüzdeki sezon kadroyu böyle bir neşterle tamamen değiştirir misin Mehmet? Yoksa küçük eklemelerle bu kadrodan önümüzdeki sezon iyi bir hocayla şampiyonluk yarışında devam edilebilir diyor musun?
1: Hemen sesli düşünelim. İyi bir kaleci alman gerek. Bir.
0: Evet.
1: Semedo'yla, Brown'la, Škriniar'la devam edebilirsin. Semedo normalde iyi bir oyuncuydu ama bu sezon iki kere sakatlandı. Yeni sezon sakatlanmamasını umut edeceksin. Ama Škriniar'ın yanına iyi bir stoper takviyesi ister. O Savio'yla sanırım teklifler var. Roma diyorlar. Değerlendirilebilir. Orta saha transferiniz zaten gerek yok. Kante, Guendouzi, İsmail Yüksek fazlasıyla yeterli. Artı Fred opsiyonu da var. Asensio gibi çok iyi bir tabelacı var. Kerem Aktürkoğlu net planlama yapabileceğiniz bir oyuncu. Kulübe içinde nesi var? Bir kenar forvet, bir de forvet yani. İlk 11'e 3 tane kaleciyle birlikte 4 oyuncu. Yani 7 oyuncuyla devam edebilirsiniz. Teknik adam yani denenmişi denemek diyeceğiz buna. Ben o noktada biraz daha Jesus'tan yanayım. Jesus'un oynattığı futbol bence Fenerbahçe taraftarına heyecan veren bir futboldu. İsmail Kartal noktasında İsmail Kartal'ın 3 dönem göreve gelip öyle ya da böyle şampiyon yapamadı Fenerbahçe'yi. Aykut Kocaman'a gelirsek de Aykut Kocaman'daki soru işareti, ben tekrar yani hocamla çok o noktada hani orta noktada buluşamıyoruz ama 5-6 senedir takım çalıştırmaması bir handikap olduğunu düşünüyorum. Artı tabii bir de Fenerbahçe kırılgan bir camia. Yani Aykut Kocaman iyi bir başlangıç yapmazsa o taraftar tepkisi nasıl olur? Yoksa Aykut Kocaman'ın kariyerine çok saygı duyuyorum. Hatta yani ben hep ifade etmeye çalışmışımdır. Yani Aykut Kocaman gibi teknik direktör, futbolcu, Aykut Kocaman gibi gazeteci de olsun muhabir. Yani düzgün bir profildir insan olarak da. Yani dışarıdan bir gözle nacizane yorum ama işin teknik adam kısmı riskli bir tercih olacak ne olursa olsun. Bu sezon Tedesco, Saadettin Saran biraz Ali Koç Mourinho'dan farklıydı. Çok tansiyonu yükseltmediler. Fenerbahçe bir noktaya geldi. Hele Ocak ayında Süper Kupa'yı aldığında gayet de taraftar havaya girmişti ama ara transferdeki o hamleler, işte bütçenin çoğunun Kante'ye harcanması, üstüne eldeki forvetlerin forvet alınmadan kaybedilmesi, bir şekilde Fenerbahçe'nin bir de buna tabii Kasımpaşa ve Rize'den yenen son dakika ekstra golleri de eklediğimizde Fenerbahçe adına yine şampiyonluk hasretinin bitmediği bir sezon oldu.

0: olmuş oldu.
1: Evet, şimdi gelen yorumlara da bakıyorum. Kiralıktan dönecekler ve mevcut oyuncularla beraber genel olarak Fenerbahçe'nin kadrosu iyi demiş Burak Bey.
2: Talişka da var tabii bu arada, onu da
1: doğrusunu
2: unuttum.
1: Yapıyor. Teknik kadro şu anda daha önemli. Oraya yönelilmesi çok mantıklı demiş. Hocam sen hoca konusunda ne düşünüyorsun? Fenerbahçe'ye uygun hoca profili. Şimdi
3: İsmail'den hiç bahsedilmiyor.
1: Evet, aslında bahsediliyor.
3: Yani çok enteresan. Yok, hiç, yani İsmail'den ilgili hiçbir şey bahsedilmiyor. Yani bilmiyorum ya, belki hani sonunda onu da Aziz Yıldırım getirmişti. İsmail de oraya o getirmişti. Yani şimdi Aykut'ta ikisi var. Oraya en yakın, eğer Türk hoca olacaksa ikisi var. Yabancı hoca vallahi ben denenmişleri bir daha getirmem. Yani Cessus, Mesut falan filan getirmem kesinlikle. Yani bunların içine gene o en iyisi oymuş. Bak, öbürlerine baktığınızda işte Filip Koku bilmem şu bu falan baktığım zaman Ces bunların içinde daha iyi. Bunların içinde daha iyi ama. Tedesco'yu zaten saymıyorum hocadan falan. Ama ben olsam başka bir hoca yani. Başka bir hoca alırım.
1: Şimdi ne dedik? Arsenal'ın şampiyonluğunun haberini vermiştik. Bir oraya gideriz demiştik size. Kim bekliyor bizi? Kime merhaba diyeceğiz şimdi? Yönetmenim o günden rica edeyim. Alparslan bizi bekliyor. Hemen bir bakalım oranın havasını. Alparslan Düven bizi bekliyor. Bakalım bize biraz anlatsın şu anda Arsenal şampiyonluğuna dair notlarını.
4: Ses kontrol 1-2-3-4-5. Ses kontrol.
1: Duyuyor mu bizi Alparslan Düven?
4: Evet, duyabiliyorum biraz.
1: Evet,
4: biraz
1: sendeyiz.
4: Gürültü var çünkü korna sesleri başladı. Ondan dolayı duyamadım ilk başta sizi.
1: Tahmin ediyoruz. Sana bırakalım biz sözü. Böyle karşılıklı iletişimle zorlanacağız. Bize biraz şu an oranın havasını sen kokluyorsun çünkü. Anlat bakalım gözlemlerin neler. 22 yıl aradan sonra gelen şampiyonluk.
4: Tabii Premier Lig'de en son 2003-2004 sezonunda şampiyon olmuştu Arsenal'in. 22 yıllık bir hasreti vardı ve o hasret bu akşam sona erdi. Manchester City deplasmanda Bournemouth'la 1-1 berabere kalınca Londra devinin 22 yıllık hasreti bitime bir hafta kala sona ermiş oldu böylelikle. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de final gören Mikel Arteta'nın takımı sezonu double'la tamamlamak istiyor. Diğer yandan Premier Lig'de en son 2003-2004 sezonunda şampiyon olmuştu Arsenal'in. Dediğimiz gibi 22 yıllık bir büyük özlemi, bir hasreti vardı ve 37. haftaya 82 puanla lider olarak giren teknik direktör Mikel Arteta yönetimindeki Londra devi, en yakın takipçisi Manchester City'nin Bournemouth'la deplasmanda 1-1 berabere kalmasıyla şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. Bakın korna sesleri görüyorsunuz. Araçlar tabii Arsenal taraftarları Londra sokaklarına yeni yeni dökülmeye başladılar. Özellikle maçları izledikleri noktalardan şu an bir araya gelecekleri, toplanacakları noktaya doğru hareket etmeye başladılar ve gerçekten her yandan korna seslerini duymak mümkün. Zira 22 yıllık bir heyecandan bahsediyoruz, özlemden bahsediyoruz. Öte yandan Manchester City 2016 yazında yazından beri takımın başında yer alan Pep Guardiola yönetiminde ilk kez 2 sene üst üste Premier Lig'de mutlu sona ulaşamadı. İspanyol teknik adam 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 bunun yanı sıra 2021, 2022 ve son olarak 2022-2023, 2023-2024 sezonlarında kulübü şampiyonluğa taşımıştı. Tabii Arsenal 22 yıl sonra bu sevince kavuşurken 2003-2004 sezonundaki efsane Invincibles kadrosundan sonra ilk kez Premier Lig'de şampiyonluğu ilan etmiş oldu. Grupların geldiğini de görüyoruz. Bu arada grupların da size göstereyim. Kornalar çalıyor. Çok sayıda Arsenal taraftarının araçların üzerinde olduğunu, bayraklarını dalgalandırdığını görüyorum. Bunun yanı sıra tabii Londra tabii böyle kutlamalara alışkın bir şehir. Fakat bu akşamki kutlamanın özel bir yanı var. Gördüğünüz gibi taraftarlar kameralarımıza da selam veriyor. Bakın korna sesleri de bir yandan geliyor. İşte Toplu halde Arsenal taraftarlarını görüyoruz bu akşam.

0: Londra sokaklarında kutlamalar yapıyorlar. Bilemiyorum, korna sesleri size de geliyor mu? Burası, evet. Evet. Londra'da Arsenal taraftarlarının mutluluğunu, heyecanını buradan size aktarmaya çalışıyorum. Bakın, korna sesleri gördüğünüz gibi. Gerçekten oldukça gürültülü şu an burası sokaklar. Tabii şampiyonluk Manchester City'nin deplasmanda AFC Bournemouth ile 1-1 berabere kalmasının ardından matematiksel olarak kesinleşti ve böylece Arsenal son hafta öncesinde rakibiyle arasındaki puan farkını koruyarak zirveyi garantiledi. Arsenal.
1: Okay.
0: Just want to get your opinion. Please come here. I support Arsenal.
2: Listen, I'll be honest.
0: It's 2 years. It's a long time, isn't it?
2: I've been waiting a long time for this, like way too long, and we deserve this. A lot of people will try to ridicule us and say that our set piece FC XYZ, but listen, it's a 38-game season. No one can chat to me right now. You understand? We are.
0: Say something.
1: Beg up Arsenal.
2: Vamos! Mateta!
0: 22 yıllık özlemin ardından tabii ki bugün şampiyon olmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Bunu özellikle dile getirdi ve tabii ki teknik direktör Mikel Arteta yönetiminde son yıllarda önemli bir yapılanma sürecine giren Arsenal, genç ve dinamik kadrosuyla sezon boyunca istikrarlı bir performans sergiledi ve bakın, yine burada da kutlamalar devam ediyor. Gördüğünüz gibi araçlar korna çalarak kutlamalarını yapıyor. Evet. Takımın yıldız isimleri arasında yer alan Bukayo Saka, Martin Odegaard ve Declan Rice şampiyonluk yolunda kritik roller üstlendi bu akşam. Yani hemen tekrar size bu noktadan detay vermeye çalışacağım. Evet, oldukça kalabalık gruplar bu yöne doğru gelmeye devam ediyor. Her farklı yönden Arsenal taraftarlarını görebiliyorum. Diğer yandan da tabii özellikle bu sonuçla Arsenal kulüp tarihindeki 14. İngiltere Ligi şampiyonluğunu da elde etti ve Londra temsilcisi ayrıca Premier Lig dönemindeki ikinci şampiyonluğunu da yaşamış oldu ve şampiyonluğun kesinleşmesinin ardından Emirates Stadyumu çevresinde ve Kuzey Londra sokaklarında binlerce taraftar şu an kutlamalara başlamış durumda. Hatta büyük bir kalabalık grubunu da karşı tarafta görüyorum. Bu yana benim bulunduğum noktaya doğru geliyorlar. Taraftarlar tabii meşaleler ve marşlarla tarihi başarıyı gece boyunca kutlayacaklar ve Arsenal için sezon henüz tabii sona ermiş değil. İngilizleri şimdi gözünü UEFA Şampiyonlar Ligi finaline de çevirmiş durumda. İşte yine korna seslerini duyuyorum. Büyük bir kalabalık bu tarafa doğru geliyor. Yani bu akşam belli ki Londra'da kolay kolay insanlar iyi bir uyku çekemeyecek gibi. Zira Arsenal'ın bu başarısı, taraftarlarının sokağa dökülmesi ve bu mutluluğu paylaşması nedeniyle de korna seslerinin bugün gece geç saatlere kadar devam edeceğini söyleyebilirim. Büyük bir kalabalık grup geliyor arkamızdan. Dediğimiz gibi, yani beklenen bir özlem, 22 yıllık bir özlem ve bu akşam o özlemin artık sona ereceğinin matematiksel olarak kesinleştiği bir akşam ve bu tabii sevinçli haberle birlikte Arsenal taraftarları da tabii ki haklı kutlamalarını ve hak ettikleri o kutlamayı bu akşam gerçekleştirecekler ve gerçekleştiriyorlar. Dediğimiz gibi biz Kuzey Londra bölgesindeyiz ve Kuzey Londra'da bu akşam farklı noktalarda birazdan havai fişeklerinin de patladığını göreceğiz. Kutlamalar yapılıyor ve biz de tabii A Spor olarak olayın bu muhteşem kutlamaların olduğu noktalardan bir tanesindeyiz. Ve ilerleyen saatlerde belki daha farklı noktalarda daha heyecanlı görüntüleri de daha ilgi çekici o kutlamaların tabii meşalelerin açıldığı, yakıldığı kutlamalarında belki noktasında olacağız diyeceğiz ama şimdilik bulunduğumuz noktadan sözü tekrar size bırakalım.
1: Evet, Alp Aslan Düven'e çok teşekkür ediyoruz. Sokakları gözlemliyordu bir yandan da. Hatta yanına taraftarlar da geldi. Şampiyonluk coşkusunu yaşayan. Tabii çevresinde daha mesafe olarak uzandı da kalabalıklar toplanmaya başladı. Tabii maç gecesi olmadığı için belki daha da kalabalık olurdu ama matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

0: Arsenal bu akşam City'nin maçı sonrası biz bunu hak ettik dedi taraftar ve böyle hırsla söyledi yani gerçekten. Ben de söylemiştim ilk size Arsenal'ın şampiyonluğu duyurduğumuzda hak edilmiş diye. Hani yaklaşa yaklaşa ucundan döne döne oluyor ya işte en sonunda başarıyorsunuz ve rüya sezon olabilir Arsenal için. Kolay değil Şampiyonlar Ligi ama karşınızdaki rakibe bakınca Paris'e. Ama yine de rüya sezon olabilir Mehmet. Final de rüyadır bu arada.
1: Final de başarı. Kesinlikle. Yarı finalde Atletico Madrid. Onun öncesi de yine Real Madrid miydi? Yok Real Madrid Bayern'e.
0: Bayern'e gitti. O meşhur maç.
1: Sanırım geçen maçı. Doğru o efsane maçtı.
0: Evet ama yani gerçekten rüya sezon. Bu haliyle de öyle. Final oynaması
1: yok,
0: da.
1: Yok kesinlikle katılıyorum. Gökereş hamlesi vardı. Saka zaten önemlisi. Yani Premier Lig içinden de Eze transferi vardı. Odegaard yine Real Madrid'de genç yaşlarda olan oyuncu. Arsenal'de başka seviyeye çıktı. Arteta ile bir futbol kimliği oluşturdular. Arsene Wenger dönemi öyleydi. Unai Emery de bence çok başarısız ama Unai Emery sonrasında hem İspanya'ya dönüşü ardından Aston Villa'da gayet başarılı oldu. Arsenal'e kutlu olsun. Ben o stadyumda maç izledim. Tribün ambiyansı çok iyidir Emirates'in. Onu da söyleyeyim yani. Galatasaray Prandel döneminde Şampiyon Ligi'nde karşılaşmıştı Arsenal'le. Bakalım ama şunu da yani söyleyeyim Melike, ben PSG'nin Şampiyon Ligi'ni tekrar kazanacağını düşünüyorum. Yani orada biraz ligi PSG hep kazanıyor zaten. Arsenal için bilemiyoruz sebebi hani Premier Lig şampiyonluğu mu, Şampiyon Ligi şampiyonluğu mu? Şampiyon Ligi şampiyonluğu tabii ki başka, bir final kaybetti. Bilemiyorum Arsenal'in geçmişinde Şampiyon Ligi şampiyonluğu var mı? Orada ben sadece bir tane final kaybetti ne hatırlıyorum.
0: Bu arada Murat Bey hatırlatmış Güloğlu. Arsenal kendi şampiyon oldu sanıyor ama Arsenal bu adama Galatasaray'a teşekkür etmiyor. Hatırlıyor musun şu toprak alıp götürme hikayesini 2025'te? Onun da videosunu paylaşmış. Ya işte enteresan bir tesadüf diyelim buna yani. Tabii şimdi herkes Galatasaray sahasından toprak almaya kalkmasın sonra. Gerçekten komik olur yani. Osman Bey ne yazmış? Hiç kusura bakmasın Arsenal ve Arteta Şampiyonlar Ligi finalinde normal şartlarda aslında tarafsız olarak seyredeceğim maçta hiç istemesem de sevmesem de oyun gücü ortada olan Paris Saint Germain Arsenal'ı rahat geçer hatta fark yapar demiş. Yani gerçekten
1: fark yapacağını düşünmüyorum ben. Inter maçı gibi tek taraf beklemiyorum ama PSG'yi bekliyorum.
2: Bak ben Atletico Madrid maçını seyrettim. Maç bittiğinde Arsenal sanki Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş gibi sevindi. Yani evet, sanki bizim şeyimiz, hedefimiz bu kadardı gibi sevindi yani.
1: Atletico'nun söylerdim bu arada.
2: Bak yok öyle bir şeye girdiler ki sevindiler ki yani tamam bizim misyonumuz bu kadar. Burasıydı gibi çok bana göre çok tehlikeli bir şeydi o davranıştı futbolcuların yaptıkları. Ya, veya takımın öyle diyeyim. Ya herhalde der ki tamam artık biz buraya kadar finale çıktık bu iş bitti. Bizim misyonumuz bu kadar gibi. Tam maç bittiği zaman ben bunu hissettim. Ama hiç belli olmaz. İyi bir takım. Demin kaç Odegaard mı attı oradan? Kaç metreden ya? 30-35 metreden nasıl vurdu ya? İşte bu tip adamlar işte tehlike yani. Bu takımlar, bu futbolcular olan takımlar tehlikeli. Oradan 35 metreden güm diye vurdu. İstediğin kadar taktik yap.
0: Burak Bey demiş ki Arteta'nın Guardiola'nın yardımcısı olması dışında hocalık olarak ne başarısı vardı da Arsenal ona güvendi. İşte bu yüzden özellikle Tuncay Şanlı konusunda büyük ısrarcıyım. Hissediyorum Fenerbahçe'de iş yapacak demiş Burak Bey. Böyle bir yorum.
1: Tuncay Şanlı mı hocalık denemeleri yaptı? Yaptı. Çorum var, Sakarya var, Ümraniye var. Onu da söyleyeyim hani.
2: Ya şimdi burada şöyle bir kültür de çok önemli. Bak şimdi Avrupalılar başka, biz başkayız tamam mı? Bizdeki burada hemen yerden yere vuruyoruz. Biz etten kemikten insanlarız yani ya. Burada çok çabuk yıpratıyoruz şeyleri insanları. Onun için o şeyi kaldıracak şey lazım. Mesela Sergen hiç umursamıyor mesela. O tarafı iyi. İstediği kadar işte millet yazsın çizsin. Bu tip adamlar başarılı olur bir şeyde. Gerçi Sergen olamadı ama onun da başka şeyleri vardı. Neyse eksikleri vardı. Yani bu tip vurdum duymaz demeyeceğim ama medya şey yapmayacak. Tesirinde kalmayacak. Kamuoyunun tesirinde kalmayacak. Seyircinin tesirinde kalmayacak. İşte o şunu oynasın bu oynasın. Mesela X bir futbolcuyu alıyorlar falan filan tamam mı? Bak mesela Sergen kaleciyi oynattı. Devam etti. Yani bakmayacak. O çok önemli.

0: Ama sen taraftarın şey mi şaşırır yani, biliyor musun? Kimyası bozulur antrenörün. Onun için genç antrenörler yani büyük takımlarda o şeyi, seviyeyi kaldıracak şeyleri olması lazım. Karakterleri olması lazım.
1: Onun evet, şimdi değil. Hoca konusuna gelmişken Beşiktaş'a geçiş yapacağım. Beşiktaş'ta hoca adaylarına geçiş yapacağım. Bir getirelim ekrana. Gündemde hangi isimler var Sergen Yalçın sonrası Beşiktaş'ın listesinde? Haberimiz izleyelim.
2: Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları başladı. Sergen Yalçın'la yollarını ayıran siyah beyazlı yönetim öncelikli olarak yabancı adaylara gidilmesi konusunda görüş birliğine vardı. Başkan Serdal Adalı'nın kariyerinde önemli başarılar elde etmiş ve Avrupa'da ses getirmiş teknik direktörler üzerinde yoğunlaştığı aktarıldı. Gündemdeki isimler arasında en dikkat çeken aday Olivier Glasner oldu. Crystal Palace'a tarihinde ilk kez FA Cup ve Lig Kupası'nı kazandıran Avusturyalı teknik adam bu ayın 27'sinde de Konferans Ligi finaline çıkacak. 51 yaşındaki Olivier Glasner bu maçın ardından İngiliz ekibine veda edecek. Son 5 yıldır PAOK'u çalıştıran Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu da hedefler arasında yer alıyor. Yönetimin Yunan temsilcisiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 57 yaşındaki hocanın şartlarını araştırdığı öğrenildi. 2013-2014 sezonunda Galatasaray'ı çalıştıran Roberto Mancini yakından takip ediliyor. İtalyan teknik direktör Kasım 2025'ten bu yana Katar ekibi El Sadd'da görev yapıyor. Listedeki bir diğer isimse Postekoğlu. Beşiktaş Yunan asıllı Avustralyalı teknik adam için Solskjaer dönemi öncesinde de girişimlerde bulunmuştu. 60 yaşındaki teknik adam son olarak bu sezon Nottingham'ı sadece bir ay çalıştırdı. Beşiktaş yönetimi yerli teknik direktör olaraksa Arda Turan'ı listesinde tutuyor. Genç çalıştırıcı bu sezon Ukrayna Ligi'nde Shakhtar'ı şampiyonluğa taşıdı. Siyah beyazların kısa süre içerisinde teknik direktör konusunda somut adımlar atması bekleniyor.
1: Evet hocam, Glasner, Lucescu, Mancini, Postekoglu, Arda Turan, ne düşünüyorsun?
0: Arda gelmez. Keşke Arda olsa. Şimdi akşam sizi de seyrettim, tamam mı? Şenol Hoca'nın şeyi geçti, ismi geçti. Başkan onu düşünmüyoruz falan demiş ama tabii futbolda hiç bu kulübün kapısından içeri giremez dediği adamlar bazı kulüplerde teknik direktörlük yaptı. Tabii başkan Şenol Hoca ile ilgili böyle bir şey söylemedi ama şey vardı, Kurban Kurbanov,
1: evet,
0: ismi geçti.
1: Konuştuk biz aramızda, evet. Aramızda neden konuştuk olmasın diye.
0: Ya bir kere var ya, çok başarılı. O bak, Azerbaycan milli takımını da çalıştırmıyor. Devamlı Karabağ'da bana göre müthiş işler yapıyor. Müthiş işler. Burada da çok başarılı olur bana göre gelse. Burada ama gelir mi gelmez bilmiyorum, işte bu şeyden gitmiyor, çıkmıyor. İzin verirler mi veya ayrılır mı? Mesela ben olsam onu alırım. Ama şey, Mancini Galatasaray'da mesela antrenmanlarına falan bakmak lazım.
1: Bence şimdi, Galatasaray'da iyiydi Mancini'nin kariyeri.
3: Mancini başarılıydı Galatasaray'da.
0: Ya iyi şeyler yapıyor.
3: Fenerbahçe'nin son şampiyonu Mancini varken oldu ama iyi kadrosu vardı Fenerbahçe'nin. Aykut, evet, Kocaman'ın hazırladı. Birkaç takviyeler Ersun Hoca'nın.
1: Galatasaray'da dokunuş iyi oynuyordu.
3: Galatasaray'da Avrupa'da başarılı oldu. Juventus söyledi.
1: Evet.
3: Türkiye
1: o
3: Kupası
1: işte
3: kazandı. Büyük maçları kazandı. Şimdi Şenol Hoca açıklaması da benim aklıma Burak Yılmaz geliyor. Melike hatırlıyor musun? Ahmet Nur Çebi'ye Burak Yılmaz transferi sorulunda o kim tanımıyorum demişti. O inanılmazdı o. Ondan sanırım bir sene sonra da Burak geldi. İyi ki de geldi. Bayağı da Beşiktaş'ta başarılı oldu
1: tabii
3: aslında.
1: Tabii canım. Yani
3: gollerle ama hatırlıyorsun o hemen cevap vermişti. O kim tanımıyorum demişti.
1: Tabii canım. Hatta işte tribünlerin de tepkisi vardı Burak Yılmaz'a. Hatta ben kombinesini iptal edenleri biliyorum. Tepki gösterenleri biliyorum. O Burak Yılmaz.
3: Yani hocama katılıyorum o yüzden.
1: Bir
3: öyle
1: şampiyon yaptı.
3: Yani hocama ya katılıyorum yani taraftan. Öyle o işler öyle olmuyor yani. Ya, şimdi her şey tersine dönebilir.
0: Her şey, evet, tecrübe. Ben Kocaelispor'a geldim. Bizim Murat Doğansoy vardı.
1: Bir sene, milli şampiyon yaptı dedim.
0: Şey, dedi ki bir sene evvel Murat Doğansoy Kocaelispor küme düştü diye bıraktı, Sakaryaspor'a gitti. Taraftar isyanlarda nasıl biliyor musun? Tabii büyük rekabet var işte Fener Galatasaray gibi. Murat Doğansoy, ben geldim şimdi başkana dedim ki Murat Doğansoy istiyorum dedim. Ya diyormuş ki şey, can Allah rahmetine, ya getirme bana, hocayı bana diye Murat Doğansoy diye tutturdu falan demiş. Neyse Murat Doğansoy geldi bak şimdi. Hani sezon başında çıkıyorlardı işte Juventus Kurtar, Melike Çelik, Mehmet Özcan, herkes alkışlıyor. Murat Doğansoy bir çıktı oraya. Şeye, taraftar yuh nasıl biliyor musun? Nasıl yuh alıyorlar çocuğu. Ama birkaç maç sonra

0: gelme var ya başladılar alkışlama. Ya, taraftar yani bakıyor ilk önce şey yapıyor kızıyor ediyor falan filan. Ya bir de nasıl ne boş şeyler oldu ne eleştiriler neler yaptılar inanılmaz ya. Yani düşün yani Fenerbahçe'den Galatasaray'a giden bir adamı tekrar aldığı için düşün yani. Şimdi onun için de taraftar kızar eder falan ama birkaç maç sonra da alışır.
1: Peki sportif direktörlük konusuna ne diyeceksin? Önder Özen'le prensipte anlaşmaya varıldı.
0: Kesin mi?
1: Prensipte yani. Diyelim.
0: Bir tane daha var. Şey ne
2: o? Graf.
1: Graf zaten devam.
0: Yani bilmiyorum ya. Bunu, ya ne yapacağını ne edeceğini bak. Şimdi sportif direktör ne yapar? Transferleri yapar. O ne bileyim hocayı o seçecek normalinde. Hocayla beraber çalışacak. Vallahi bilmiyorum ya. Hayırlısı olsun bakalım. İşi zor. Şeyin Beşiktaş'ın işi zor. Hadi onları aldın.
1: Mehmet'e döneyim hocayı. Hocam. Mehmet ne düşünüyor? Adaylarla ilgili ne düşünüyorsun?
2: Ya şöyle. Arda Turan aslında baktığında adaylarda ama Arda Turan muhtemelen Okan Hoca'nın zamanında Fenerbahçe'ye yaptığını olası bir teklifte Beşiktaş yapabilir. Yani Galatasaray kariyerini riske atmamak için Galatasaray'ı beklemeye. Artı tabii Shakhtar'a giderken de aklından Shakhtar'ı basamak olup Avrupa'da daha iyi takımlar. Üstüne Shakhtar'la şimdi yeni sezon Şampiyonlar Ligi'nde olacak Arda Turan bu arada. Shakhtar'la bence devam etmesi de kendi kariyer açısından Şampiyonlar Ligi'nde minimum 8 maçı olacak evet. Baktığımızda. Bekleyip görmek gerek. Yani birçok aday var. Evet hani geçiş dönemi artık çok sabırsız. Ben Şenol Hoca'ya her şeye rağmen çok negatif bakmıyorum. Yani evet yani futbolda en azından kendi adıma ben söyleyeyim. Hani benim ufkumu şu noktada açmış bir teknik direktördür. Genelde hep defansif yönü kuvvetli orta sahalar derdik. Bursa Spor'da Beliş, Ozan Tufan, Josie ile oynadı. Geldi Beşiktaş'a Oğuzhan Sosa ile oynadı. Yani o orta saha tercihleri. Bir de Okan Hoca'ya şöyle benzetirim. Şenol Hoca'nın da çalışır der takım. Gol kralı çok çıkartır. Golcüleri iyidir. Hani Burak Yılmaz gibi atıyorum. Fernandao da Bursa Spor'la Şenol Hoca'yla gol kralı oldu. Beşiktaş'a geldi. Mario Gomez'ler, Cenk Tosun'lar. Yine Burak Yılmaz geri döndü. Sırf Trabzon değil. Beşiktaş'la Şenol Hoca'yla performans verdi. Evet hocam Abu Bakar yani uyuyor. Büyük takıma uygun bir teknik direktör. Bakarsak çok kaotik bu durum. Bir de Melike şu da var yani. Şimdi Beşiktaş 2020'de Sergen Hoca'yla şampiyon olduk. Şimdi 2026'ya geldik. 5 sene ama şimdi o 5 senedeki bir 6 ayı unutmamak gerek. Hatırlatayım hani Jesus Fenerbahçe, Okan Hoca'nın ilk sezonu Galatasaray. Şenol Hoca'lı Beşiktaş Mayıs ayındaki son maçın 30 bin kişi oynadı. Yani bir şekilde nefesi yetmedi diyelim. O takımı Valerian İsmail'le alıp şampiyonluk potasına sokmuştu. Ben çok negatif değilim Şenol Hoca. Yani başkan çok net kapıyı kapadı ama ya Şenol Hoca Sergen Yalçın'a falan kıyaslamam, anlatabildim mi? Zaten kariyer olarak da kıyaslanmaz. Dönüşte tabii son şampiyon hoca olması biraz Sergen Yalçın'a sarılmasına sebep oldu. Ben orada da sorun Solskjaer değildi. Keza Van Bronckhorst da bence kötü hoca değildi. Beşiktaş'ın biraz kadrosu problem. Burada da hani Beşiktaş açısından şu can sıkıcı oldu. Çok para harcayarak dördüncü oldu Beşiktaş.
1: İlk zaten evet harcanan para ve borçlar sebebiyle çok eleştiriliyor.
2: İlki Orkun harcanmış o para ama onun dışı Taylan'a harcadığın parayı da açıklayamazsın. Sol bek'te yaptığın hocama katılıyorum. Yani Masuaku'yu gönderiyorsun aldın sol bek. Jurasek şimdi hani o biraz stoperden kırma diyebiliriz Yasin'e. Rıdvan'ın yeterli tartışılır. Sergen Hoca'ya geleceksek de Beşiktaş kariyerinde hocam demin söyledi aslında bir Ersin'in arkasında durması sonuç verdi. Ersin iyi performansla iyi oynayarak sezonu tamamladı ama onun dışı koca bir hayal kırıklığı. Bundan sonrasında çok merak ediyorum Sergen Hoca açısından.
0: Sergen'i boş verdi şimdi. Şeyden sen de benim gibi daldan dala atladın. Şenol Hoca'dan Sergen'e geçti. Şenol Hoca'ya ben niye kızdım biliyor musun? Konuşmuyoruz. Niye kızdım bir söyle. Niye kızmıştın?
1: Niye kızmış? Ben? Hocam hatırlat.
0: Stoper.
1: Roman Saiz konusunda. Hocam ama şöyle bir baktık. O Beşiktaş'ın hoca değişikliği yaşanan sezonun o sezona baktığımızda bir sürü üst üste hoca. Yine en iyi Şenol Güneşli zaman.
0: Tamam bak Şenol Hoca neredeyse ikinci falan oldu. Roman Saiz son maçta gelmedi veya bir şey oldu tamam mı? Mehmet. O maçta Konya'yla 3-3 güne berabere kaldı. Eğer gelseydi tamam mı? Yani ya ikinci oluyordu falan filan neyse. Sonra öbür sene şimdi tabii olayı falan bilmiyorum tamam mı olayı. Ama Roman Saiz'e işte Dünya Kupası'ndan geldi. Ya o kadar yani bütün o futbolcuları idare eden bir hoca tamam mı? Onunla ilgili bana göre yanlış yaptı tabii. Öyle bir stoper bulamazsın. Hatta

0: maç gösterdi. Ama çok formsuzdu. İnanılmaz bir form düşüklüğü artık. Bilemiyorum. Ya hata yaptıkça yaptı, yaptıkça yaptı, yaptıkça yaptı. Biz burada söyledik, daha evvel buradan gördük, söyledik. Biri de gitti ne dediyse. Şeyi de dedikoduyu seviyor herhalde Şenol Hocam. Bir sorar, ne diyorsun hocam sen, niye böyle bir şey? Arkadaşız değil mi? Tamam mı? Ya ne, niye böyle söyledin falan filan der. Neticede ben yine haklı çıktım. Ne aldı, bıraktı, gitti. Yani olma veya bıraktı veya gönderdiler. Ya yani neticede yani Şenol Hoca'nın o Beşiktaş'taki performansı çok çok iyi.
1: Kesin konuştu sanki Serdal Adalı ama Şenol Hoca'yla yok, çalışmayı düşünmüyorum diye.
0: Ya neticede bak ne olur biliyor musun? Adam alırsın alırsın işte kurban ol diyorsun bilmem ne diyorsun. Ya bak ben niye şey yapıyorum biliyor
1: musun? Şimdi Önder Özen'le anlaşıldı. Herkes Bilic diyor. Hani niye düşünüyor?
0: Bilic falan gelmesin. Eğer Önder Özen falan gelse Önder ya olmaz ya. Ne Bilic'i ya? Bilic takımın
1: hocam,
0: bak.
1: Bilic iyiydi ya.
0: Ya ne iyisi ya? Allah Allah. Ya o da takımın temposunu düşürüyordu ya. Hiç nasıl bir insanlar ben anlamıyorum ya. Eğer o Bilic'i alırsa var ya şimdiden ben söyleyeyim mi? Bak gene söylüyorum ben. Hiçbir şey olmaz Beşiktaş'tan. Bak çok kötü olur.
1: Sen ne düşünüyorsun Mehmet? Slaven
2: çok kötü olur. Ben Bilic'i beğeniyordum. Ya yani Bilic biraz Beşiktaş'ın stadı zaten Samet Aybaba ile feda dönemi kapandı.
1: Abi en zor zamanda yeni hocalık yaptı ya.
2: Olimpiyatta oynuyor. Hatta Ankara'da oynuyordu.
1: Ankara,
2: maçları.
0: Ya siz
2: büyük
0: başka magazinlere
2: kazandı.
0: Takılıyorsun. Ben bir şey anlatıyorum bak. Ben teknik
2: oyun
0: olarak
2: kimliği iyiydi hocam.
0: Hayır ya.
2: Da.
0: Ya
2: Avrupa'da
0: hayır
2: iyiydi Bilic.
0: Ya bir dakika.
2: Bak, hocam Liverpool eledi.
0: Ya eleyebilir. Bak teknik olarak söylüyorum. Diyorum ki o maçta şansı tutmuştur veya aklına öyle esmiştir. Devamlı oyunu aldığı futbolcularla tempoyu düşürdü. Tamam mı? Hep başarısız oldu. Ben ona bakıyorum. Ben şimdi bir sürü futbolcu şey antrenör söylüyorsunuz ya ben tanıyorum tanımıyorum. Razvan'ı mazvan'ı ben seyredeyim. Taç atışından, korner atışından oyunu bakayım.
1: Razvan
0: Lüçescu
1: da çalıştırdı.
2: Razvan Lüçescu olur.
0: Tamam da bir bakayım oyun anlayışına hocanın. Ben söylerim bundan bir iş olur. Bundan
2: Razvan Lüçescu'yu şey yani Bilic'e tercih ederim. Şu yüzden Razvan Lüçescu iki kere PAOK şampiyon yaptı. Gitti elle çalıştırdı yani. Şampiyonluğa oynayan takımları çalıştırmış bir teknik direktör. Oyun felsefesi, tamam, oyun ezberi işte var. Yani artı Mircea Lucescu'nun oğlu yani. Ya muhakkak babasından da bir şeyler kapmıştır.
1: Yani o her zaman yani öyle olmuyor ama olabilir.
2: Yo bu arada ben iki isim de vereyim. Birisi Bafete Bigomis, El Hilal. Birisi de Pedro Henrique, Kayseri'de oynadı Gazan. İkisi de Razvan Lucescu ile çalıştı. İkisine de Razvan Lucescu'yu sorduğumda çok iyi teknik direktör demişlerdi. İki
0: ya
2: farklı futbolcu
0: profil anlamaz boş ver.
1: Yani. Serdal Adalı Şenol Hoca ile ilgili ters bir şey yapmış olabilir mi diyor Osman Bey. Hani aslında onu getirecek olabilir.
0: Başkaları almasın, kapmasınlar.
1: Bu arada dün de konuşuldu programda.
2: Yok,
1: acaba
2: ben,
1: şimdi
0: dur, Şenol Hoca'yı ben bir daha biraz daha eleştireyim. Trabzon'da da çok performansı kötüydü. Orada da çok formsuzdu Şenol Hoca.
1: Hocam Beşiktaş'ın iki senelik
0: ondan
1: şampiyon
0: sonra gitti. Ya bak ya iyi tarafları
1: Şenol Hoca'yı laf söyletme.
0: Bir dakika ya. Şenol Hoca'nın şimdi yiğidi öldür hakkını vermez. Çok iyiydi. Sonra geldiğinde süperdi. Ne diyorum işte son maç Roman Sayısı oynasaydı ikinci olacaktı falan. Neyse yani. Belki de şampiyonluğu kaçırdı. Ama ondan sonraki sezon çok formsuzdu. Trabzon'da da çok formsuzdu.
1: Hadi bıraktım ben kimim yani yapalım.
0: Şenol Hoca'yı sonra da bilelim bari. Hadi.
1: Yok. Ben ama şimdi, Ertuğ ikinci belkimim de yine bir şey fark etti.
0: Şimdi
1: ettim.
0: Ben de size bir şey soracağım.
1: Yine
0: bütün
1: yani
0: şeye kesin bilemeyeceksiniz. Sorun var. Siz sorun.
1: Sonra.
0: Gelsin. Yok bu gelsin. Biz düşünürüz.
1: Tamam gelsin.
0: Gelsin. Ben soracağım. Kesin bilemeyeceksiniz.
1: Ruud Gullit'in Ballon d'Or kazandığı yıl dünyaya geldi. Oh. Mehmet Özile'in gözde öğrencisiydi. Süper Lig'de en çok Eskişehirspor ve Karabükspor filelerini havalandırdım. İlk milli formamı 2010 yılında Türkiye'ye 2-0 mağlup olduğumuz maçta giydim. 14 yaşındayken kahramanımı kaybedince futbolu bırakmak istedim. Ben kimim?
0: Bu yabancı birisi ha?
2: Antalya Spor.
0: Antalya.
2: Mehmet Özdek Antalya Spor'da çok çalıştı.
1: Evet.
2: Ruud Gullit'te 88'ler, 89-90'lar kazansın Ballon d'Or o Maradona'yla. O jenerasyon olsun. Zaten ilk milliydi 2010'sa 22-23 yaşında milli olsun.
1: Kim acaba?
2: Lamin Diarra vardı ama.
1: Cevaplarınızı bekliyorum.
2: Lamin Diarra değil değil mi?
1: Hayır.
2: Onun başka o Partizan'da oynamıştı.
0: Antalya Sporlu bir tane santrafor demek.
2: Süper Lig 2010. Türkiye'ye mağlup olduğumuz maç 2010 2-0.
0: Ya, Eskişehir Sporu
1: çok takımı var bu arada.
0: Eskişehir Spor yani şey...
2: Mehmet Özdek Antalya Spor'da çalıştı hocam. Başka çok uzun yıllar. Evet.

0: Malatya'da çalıştı ama hani Antalya Spor bende hep yani. Ben gözde öğrencisiydim diyor.
1: Antalya'nın, Antalya Spor'un bir futbolcusu ama kim?
0: Lamin Diyarı dışında bir tane yabancısı yok aklıma gelen o Antalya Spor'un ya.
2: Çok takımı var yani. Antalya Spor'dan bir çıkın.
0: Çıkalım mı?
2: Çok iyi bildiğiniz de bir isim.
0: Süper Lig'de Eskişehir Karabük Spor 2010 yılında 2-0. Şeyi söyleyeyim mi?
1: Bu kahraman...
0: Flemings.
2: Hayır.
1: Bu kahramanı kaybetme şeyi ne? O hangi kahraman? Ne kahramanı ya? Film kahramanı. 14 yaş. Ne yani?
0: O kahraman 2005-2006
1: kahramanın babası mı? Babası mı öldü acaba? Kahraman... Kahraman.
2: Bir santrfor arıyoruz.
0: Santrfor. Antalya Spor'dan çıktı.
2: Kahraman
0: çık dedin.
2: Babası bu arada.
0: Kahraman babası.
1: Babası.
0: Şimdi zor
2: Türkiye'ye
0: soru bu.
2: Türkiye'ye ilk gelişi büyük bir takıma bu arada.
0: Türkiye'ye gelişi büyük takım.
2: Evet. Bakalım bilen var mı? Vederson değil.
1: Buradan Antalya Spor'a gider.
0: Türkiye'ye büyük takım.
2: Yani Podolski değil.
1: Tita Mita değil değil mi? O
2: biraz Van Bronckhorst değil.
0: 2010 yılı Türkiye 2-0.
2: Gekas değil.
0: 2010'da...
2: Mert Bey, Mert Akaydın ilk doğru cevabı siz verdiniz. Kimse bulamıyor bu arada.
1: Tita'dan çok yanı bir tane daha vardı.
2: Bir ipucu vereceğim.
0: Bu Seeding'de o dönem 2010'da Türkiye'nin.
2: Bir ipucu vereceğim, hazır
1: birisi
2: mısınız?
1: Birisi daha gelmişti ki.
0: Jabba Tita.
1: Jabba.
0: Yok değildir hocam.
2: Mehmet Özdilek Gençler Birliği.
0: Aa, tamam işte. Gençler mi?
2: Bir büyük takıma geldi dedim.
0: Evet, büyük takım Gençler Birliği.
1: Büyük takımdan Gençler Birliği'ne gitti.
2: Geldi mi? Gelmedi.
0: Dur.
2: Yok, bulamadım.
0: Aa, buldum.
2: Dur.
0: Buldum.
2: Peki, buldu. Bir dakika.
0: Galatasaray'dan Gençler, Galatasaray, Bursa Gençler.
2: Tamam.
0: Galatasaray,
2: yok.
0: Gençler, Bursa.
2: Arada bir şey var.
0: Galatasaray'dan, ya bir şey, Romanyalı.
2: Arada bir takım daha var.
0: Hayır, o Türkiye'de. Zaman değil.
2: Hayır, doğru buldun bence. Birini unuttun. Bir Karadeniz ekibi var.
0: Ordu Spor.
2: Ya bu
0: oldu
2: inanılmaz ya.
0: Zor ama
2: ya.
0: Sen verdin kopyayı.
2: Yani bildiğin uygulama yani.
0: Tabii Ordu Spor'da çok oynadı. Bogdan Stanko.
2: Ama bu, bir şey söyleyeceğim. Ertuğ buldu.
0: Stanko. Bogdan Stanko hocam. Bulduktan... Çok gol attı.
1: Ama bu çok iyi futbolcuydu hakikaten.
0: Gençler Birliği.
2: Benim sabaha kadar bulamazdım büyük
0: bir şey söyleyeyim mi Melike?
2: Mesela.
0: Yani ben de bu konudan muzdaripim saç konusunda.
1: Babasının
0: gördüğüm en iyi saç protezi mi diyeceğim? Saçlar ekmiş Stanko'nun. Çok kendisinin saçı gibi bak. Burada da gayet iyi. Ya o var. Galatasaray kendi saçları dökülmüş.
1: Kimse bilemeyecek. Ben bir soru soruyorum. Bu izleyenler de. En yüksek rakam söyleyeyim bana. Milyar.
2: Ya hocam
1: trilyon.
2: Ya.
1: Hayır vallahi söylüyorum. En kaç trilyon?
0: Hadi bilyon söyle. Muydu hocam neydi?
1: Ya söyle hadi.
0: Milyar sonrasını bilyon. Bilmiyoruz.
1: Ne?
2: Ne?
1: Değil. Hadi ne söylemiyor.
2: Hocam
1: hadi.
2: Niye böyle bir bilmece?
1: Dursunlar. Hadi. Tamam. Hadi. Bak bakalım kimse bilecek mi?
2: En yüksek diye bir şey ne, işte, bir, ne
1: ya
2: var
1: ne
2: mı?
1: İşte rakam ne?
0: Milyar hocam biz zaten katrilyon. Daha fazlasını hani.
1: Allah Allah.
0: Ha, katrilyon var doğru. Var,
1: sonra eyvah onu bile bilmiyor. Eyvah. Bilmiyor.
2: Hocam ne? Herkes ChatGPT'ye soracak. Yapay zekaya soracak.
1: Sorsun bulamazlar. Yapay
2: zeka. Bileni söyledim sevgili izleyicilerimiz. Bilen tekrar okuyayım hemen bakıyorum. Stanku cevabını veren Mert Akaydın.
0: Tebrik
2: Mert Akaydın
0: ederim.
2: İlk bilendi. Ve çoğunuz bilemediniz.
1: Benim size bu sorumun cevabı var
2: şimdi
1: mı?
2: Şimdi Güvenç hocam sor bir daha.
1: Sordum. En yüksek rakam şey ne? Milyar, katrilyon, trilyon. Hadi bil bakalım. En son ismi ne? Hadi.
2: Hadi söyleyin
1: hadi
2: bakalım.
1: Hadi bakalım. Hadi yapay
2: zeka. Bekliyorum. Yapay zekayı da soran sorsun.
1: Tamam 3 gün falan bekleyelim.
2: Cevabı ver. Bilemediler.
1: Hadi. Bilemezler zaten. Ne olabilir?
2: Bilmiyorum. Söylemediler ya. Çünkü sonsuz
1: bulamazlar
2: yani.
1: Ki.
2: Sonsuz hocam.
1: Ne? İşte o sonsuzun da ismi var.
2: Sonsuz diyoruz. Ne diyeceğiz? Bak şey yazmış Mehmet Bey. Yapay zeka söylemedi. Hemen sordunuz mu ya?
1: Ne yazmışlar?
2: Yapay zeka söylemedi diyor.
1: Söyle
2: Necati mi? Bey 9 demiş.
0: Ya o, rakam o.
1: Söyleyeyim mi? 9 değil. Çıldırıyon.
2: Ya of hocam ya.
1: Nasıl?
2: Niye izin evet. verdik ki sana ya?
1: Ne?
2: Niye izin verdik ki sana?
1: Nasıl? Çıldırıyorsun işte. En son rakam çıldırıyorsun. Katrilyon, trilyon.
2: Ne yazmış? Romanya'yı 2-0 yendiğimiz hazırlık maçını sormuşlar diyor. 16 sene önceye gittik. Mehmet Bey yazmış böyle. bu arada gelen.
1: Ya babasının ölmesi var ya bizi bitirdi zaten.
2: Hocaya yasaklansın soru sormak mesajı geldi bu arada. Ben de bir daha izin vermeyeceğim, merak etmeyin. Şimdi Beşiktaş'ta hoca adaylarını konuşuyorduk. Devam edelim oradan yine. Kimi konuşmadık? Biraz adaylar üzerine tekrar sizinle konuşmak istiyorum çünkü. Razvan Lucescu'dan bahsettik, Mancini'den biraz bahsettik.
0: Bana Razvan Lucescu mantıklı geliyor bu arada, hani mevcut konuşulan isimlerde.
2: Bilic olmaz dedi Güvenç Hoca. Sen Bilic
0: negatif değil Bilic.
2: Negatif değil.
0: Ama şu var tabii Melike, Sergen Yalçın'a da gördük. Geri dönüşlerden iyi hikayeler bir Fatih Hoca istisna. Fatih Hoca Galatasaray'a döndü. Üçüncü kez döndü, şampiyon yaptı.
2: Nesi var Bilic'in?
0: Dördüncü kez döndü varmış. Yaptı. Biraz belde sıkıntısı vardı yürüyüşünü hatırla.
2: Evet evet, orada Türkiye'de dizde, çalıştığı zaman
0: bel diyorum, sakatlık, dizinde böyle sanki
2: kalma bir yürüyüşte
0: eski
2: aksaması vardı.
0: Basketbolculardaki böyle rahatsızlık gibi hatırlıyorum beni, gözlem olarak.
1: Dizinden oynamayacak hali yok ya. Ya ne zannediyorlar acaba bizi izleyenler, başkanlar? Teknik direktör koşmaz ki arkadaş, ya bunu bilin yani. Kafasıyla o taktik verecek, söyleyecek, antrenörleri çalıştıracak, onlar da koşmaz. Antrenör de koşmaz. Eğer o futbolcular antrenör kadar koşuyorsa zaten yazıklar olsun. O takımdan bir hayır gelmedi. Öyle bir şey yok. Onlar program yapar, plan yapar.
2: Bu arada sakatlığının sebebini de Ertu hatırlattı şimdi. İğneyle sakatlığına rağmen zamanında oynamaktan kaynaklı.
1: Bir şey yok. Antrenörlüğünde şey yok ki onun. İsterse bir ayağı olmasın.
2: Benim ilk tercihim Şenol Hoca. O olmazsa Slaven Bilic. Maceraya gerek yok. Hem ligi hem Beşiktaş'ı biliyor. Hem de futbolun zirvesinde Premier Lig'de hocalık yaptı demiş.
1: Bilic'le
2: ilgili. Yani ikinci hikayeler çok zaten Beşiktaş'tan ayrılığının sebebi de biraz West Ham'a gitmek istemesiydi.
0: Sonrasında Rusya'sı vardı.
1: Türkiye'yi
2: ama Allah'ım, bu arada yardımcıları da çok iş yaptı. Bir yardımcısı Azerbaycan'da teknik direktörlük yaptı. Diğeri zaten hepimizin tanıdığı Edin
0: Terzic.
2: Şimdi
0: Bilbao'ya gitti.
2: Şimdi Bilbao'da, evet. Dortmund'da çalıştı. En son Atletik Bilbao'daydı. Yani yardımcıları da başarılı oldu gerçekten Bilic'in. Bir de şey bakıyorum ben burada, hani ikinci hikayeler hep kötü gidiyor diyorlar ya, bazı hocalarda bu farklı, hani olmadı gitsin denen bir hoca değildi bence Slaven Bilic. İyi iki sezon geçirdi Beşiktaş'ta, kötü değil. Bir derbi kazanamaması belki ama işte statsız bir takımdaydı ve bence bu çok etkili bir şey, derbi kazanamamakta.
0: Bir de şeyi de hatırlatalım, Bilic'e şöyle aksilik olmasın, şampiyonluğu kaybetti takımlar da son Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu sezon Kayt ve bu Emenike Soğlu hücum attı. Emre'ler, Meyredesler, Mehmet Topallar, orta saha iyi kadrosu var. Galatasaray'da da Selçuk Buraklar, Snyder'ler vardı. Yani Beşiktaş'ın kadrosu da tamam kötü kadro değildi ama Fenerbahçe ile Galatasaray'ın gerisindeydi, onu da kabul edelim yani.
2: Postecoglou için ne düşünüyorsun?
0: Tottenham'da çok iyiydi. Nottingham Forest'ta kısa süre çalıştı. Sanırım kökeninde değil mi? Türkiye'ye var. Evet. Afyon tarafı mıydı? Yunanistan, yani bu topraklara yabancı değil en azından. Onu söyleyeyim. Tabii ki hoca olarak buranın yabancısı. Ya, Van Bronckhorst da kötü hoca değildi Melike. Van Bronckhorst da işin matematiğini söylüyordu. Rangers'ta şampiyonluğa oynadı.
2: Işte.
0: Final oynadı Avrupa Ligi'nde, öyle kalmış aklımda. Yine Solskjaer United çalıştırmış bir isimdi. Yabancı
2: zaten
0: teknik adamlarda bu risk oluyor.
2: O apoletlerle geldi. Hani bunlar söylenerek geldi ya, elde ettiği başarılarla, ama o aynı olmuyor.
1: Bütün apoletler söküldü burada, onbaşı oldu.
2: Hem statsız hem yıldızsız da bir iç yazmış.
0: Ya biraz Alanya Spor'u da düşünüyorum. Alanya Spor öyle ya da böyle 2016'da Süper Lig'e yükseldi. 10 senedir Süper Lig'de Alanya Spor genelde işin yabancı kısmında hep Yunanistan Ligi'nden çok beslendi. İşte Bakasetas gibi düşünme, orada Zavella stoper
2: evet
0: vardı. Sanırım o hoca, yani birçok oyuncu Yunanistan Ligi tamam, hani bizim ligimizden daha düşük kalite ama işte Razvan iki kere gitti çalıştı orada. Sonuçta bir Pana ve Olympiakos'un önünde.
2: Fatih Hoca ile de rakip oldular.
0: Oldu. Bir, yani PAOK favori değil de. Onu demeye çalışıyorum yani.
2: Evet.
0: Bütçesi vesaire. Hani Beşiktaş da biraz o hikayeyi andırıyor aslında. Orada genelde ağırlık Olympiakos tarafında oluyor. Yani favori konumunda oluyor. Pana onu ikinci zorlayan takım oluyor.
2: Evet.
0: Orada AYK ve PAOK arada kafasını hani böyle çıkartıyor oradan. Zorlamaya çalışıyor. Ben Razvan'a negatif değilim. Onu söyleyeyim ama yani tekrar söylüyorum. Ligimizde de bir yerli teknik adam gerçeği var tabii.
2: Yerli teknik adam gerçeği demişken Nuri Şahin'e ne diyorsunuz?
0: Ben Nuri Şahin'i beğeniyorum.
2: Ki Başakşehir'de de başarılı oldu çok.
0: Başakşehir'de şampiyonluk sonrası hep Çağdaş Atan bayağı süreydi. Yani kadro kalitesi hep yani işin maliyet kısmında Başakşehir öyle ucuz bir takım değil. Diğer Anadolu takımları. Bu sezon bence iyi kurtardı. Bir oyun oturttu Başakşehir'de. Yine o da hücum oyuncularını kullandı. Şomurodov'su forvet arkası. Selke Kulübe'den Bertu. Nuri Şahin de benden hani futbolu çok kafa yorduğunu görüyoruz. Negatif ya, değilim.
1: Bir kere futbolcu olarak seyrettim bunu ben. Müthiş bir zekası var. Futbol yani zekası.
0: Evet.
1: Oyun aklı şeyin Antalya Spor'dayken oydu. Şimdi, ama şimdi antrenörlükte şu var. Şeye gitti Almanya'ya gitti, orada başarısız oldu geldi. Şimdi burada mesela yine iyi işler yapıyor bana göre Nuri Şahin. Fakat yine söylüyorum, büyük takımlardaki bu eleştirileri falan taraftara falan kulağını tıkacak yöneticileri olsun, tamam mı, çevreye, onların tesirinin altında kalmayacak. O yapısını bilemiyorum onun, o karakterinde var mı yok mu. Mesela Sergen'i verdi. Sergen
2: çok farklı profiller
1: şey verdim ama. İşte. Yani, örnek verdim, Sergen hiç umursamadı. Başkası bir antrenör şeyi Ersin'i koyamazdı kaleye. Ama helal olsun. Mesela işte o türde şeyde yani tesirinde kalmayacak. Medyanın tesirinde kalmayacak. Ben olsam var ya mesela. Ben Türkiye'de antrenör gelecek. Ben ne gazete okurum ne televizyon seyrederim. Yabancı antrenör olsam. Kendi kafama göre. Çünkü yalan yanlışlar var. Herkes bir şey uyduruyor. Bilinçli bilinçsiz. İyi şeyler yazanlar da var. Mesela bizde Türkiye'de şöyle şeyler var. Mesela eski futbolcular. Mesela Sergen'de bu vardı. Kendisi gibi adam istiyor, tamam mı? Mesela sol bek, isim vermeyeceğim. Sağ bek oynamış. Medyada şu anda yorum yapıyor. Yerden yere vuruyor en iyi adamı. Yerden yere vuruyor. Adam gidiyor. Herkes ona inanıyor. Tamam mı? Onun için yani onlara hiç bakmayacak. Şeyi Masaoku'yu kovdurdular işte. Yani sol bek. Neyse isim vermeyeceğim şimdi. Antimotor kümede oynayamaz dedi. Adam 10 asist bir gol. O kötü Beşiktaş'ta yani kötü sezon geçiren bir takımda o kadar başarılıyken gönderdiler. Şimdi onun için şey medyaya hiç bakmayacak. Bunların tesiri altında kalmayacak. Birisi gelmesi lazım.
2: Selman Bey yazmış. Hafif bir sakatlık sonrası röntgen çektirdik oğluma. Eve yeni geldik. Geçmiş olsun. Yoksa geç, son geç, sayfaya geç. Gecikmek bizim kitabımızda yazmaz demiş. Teşekkür ediyoruz. Oğluma isimleri sıraladım. Olursa Lucescu olsun diyor. Demiş. Bu yorumla birlikte tekrar geçmiş olsun diyelim. Bir araya gideceğim. Ama devam edeceğiz daha hızlı hızlı. Sizin sorularınızla birlikte bir son dilim bizi bekliyor. Bir yere ayrılmayın.
3: Santra yapıldı, mücadele start aldı. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Frezze şöyle bir baktı ceza alanına doğru. Opsiyon bulamadı. Pası verdi Valentini'ye. Valentini yaptı ortayı. Kafa vuruşu Bavuy'dan ters bir vuruş. Ve Yan Sommer'de kalıyor. Bilardo topu gibi sekti top. Darmian yaptı ortayı. Bir kafa vuruşu daha uzaklardan bir şut. Dışarı gidiyor. Köşe vuruşu kullanılıyor. Kafa vuruşu ve gol! Şampiyon Inter golü buluyor ikinci yarının başında. Boni az önce fırsatı değerlendirememişti. Duran topta bulunca affetmedi. Enç Boni skoru 1-0'a getiriyor. Boni'nin golü, Inter 1-0 öne geçiyor Verona karşısında. Henrik Mkhitaryan, sol kanada Sočić. Sočić Mkhitaryan'a, Mkhitaryan vurdu savunmadan döndü Lautaro. İnanılmaz bir gol kaçtı. Lautaro Martinez bir türlü ağlara yollayamıyor topu bugün. Kaybı Inter'den Verona geliyor. Haruini'nin pası. Amin Sar vurdu kaleci Sommer. İyi kurtarış Sommer'den. Dimarco'nun pası. Mosconi. Ceza alanından şut dışarı gidiyor. Genç oyuncu. Gole çok yaklaşıyor Mattia Mosconi. Unutamayacağı bir gol olabilirdi ama az farkla dışarı gönderdi topu. Böyle sokuldu ceza alanına, vurdu ama top ağlarla buluşmadı. Ama tekrar Inter kazandı topu.

0: bu sol kanattan Di Marco geliyor. Federico Di Marco. Di Marco cezalanında yaptı ortayı. Savunma karşıladı. Şut! Kare çizgiden çıkardı. İkinci pozisyon. Savunmaya çarpıyor. Inter bu pozisyondan gol bulamadı. Di Marco aslında çok da boşluk vardı önünde. Kendi de vurabilirdi orta yapmak yerine. Orta yapmayı tercih etti. Mosconi'den güzel pas. Di Marco bomboş. Edmundson çizgiden çıkarıyor topu. Bradar için uzun topu Bowie. Kovalıyor topu Bowie. Ceza alanında Bowie ve gol! Verona beraberlik golünü buluyor. Kieran Bowie. Şampiyon evindeki son maçta galibiyeti almak üzereydi ama 90+1'de Di Gennaro kalesinde golü görüyor. Ve mücadele sona eriyor. Şampiyon Inter son iç saha maçında Verona ile 1-1 berabere kalıyor. Serie A'da 2025-26 sezonunun şampiyonu Inter.
1: İlk düdük geldi. Mücadele başlayacak. Maça başlayan taraf ev sahibi Como oluyor. Şimdi Perrone. Perrone sokuluyor. Perrone vurdu. Suzu kesiktirdi. İkinci pozisyon top dışarıda. Savunmanın müdahalesi. Korner. Çok iyi takip gerçekten. Şimdi çıkıyor kendi alanından hızlı bir şekilde Dacunha, Asandiao ceza sahasında Del Prato düştü, Asandiao yatarak müdahale. Mandela Keita'dan çok kritik. Dacunha aldı, karşılıklı top kayıpları, şimdi Duvikas karşı karşıya, Duvikas direkten döndü Suzuki. Duvikas. Topu önünde buldu. Kaleye yönlendirdi. Direkten dönüyor top. Şimdi Asandiao karşı karşıya. Asandiao, Suzuki. Duvikas, Suzuki. Maçın en net fırsatı Asandiao. Çok tehlikeli bir pozisyon şimdi. Baturina topun başında. Dacunha da öyle. Baturina geliyor. Baturina direkten döndü. Baturina. Bir kez daha geliyor Como. Baturina. Ondan pas. Jesus Rodriguez. Ceza sahası. Jesus Rodriguez. Yerden şut ve top. Bağlarda gol. Alberto Moreno. Como gol attı. İspanyolların işbirliği. Jesus Rodriguez pas. Alberto Moreno gol. Como 1-0 önde. Devam ediyor. Orta geldi. Penaltı noktasında. Kafa vuruşu top ağlarda gol. Pellegrino. Parma golü attı. İlk şut, ilk isabet ve gol Parma. Tam bir şok var. Giuseppe Sinigaglia'da Parma beraberliği yakaladı. Offside incelemesi yapılacak şimdi. Offside. Offside Pellegrino. Faul yoktu pozisyonda ama offside kokan bir pozisyondu. Ve offside kararı geliyor. Bu arada baskı sonuç verdi. Gol pozisyonu. Morata top delik buluşmasında golle burun buruna geldi. Suzuki izin vermedi. İşte baskı burada sonuç veriyor. Morata karşı karşıya plasaya bıraktı Suzuki. Harika bir refleks. 90+7 son düdük bekleniyor. Ve son düdük geliyor. Son düdük geldi. Como kazanıyor zor da olsa. Parma'yı mağlup ediyor 1-0'lık skorla. Como.
2: Daniele Perenzoni. Karşılaşmayı başlatan düdüğü çaldı. Raffaele Palladino görüntüde 42 yaşındaki hocası Atalanta'nın. Bernardeschi attı pasını Castro. Yeniden Bernardeschi açı aradı. Kaleye baktı Bernardeschi. Bernardeschi yandan dışarıda. Ahanor. Hata geldi Ahanor'dan Bernardeschi. Bernardeschi attı pasını. Rowe. Jonathan Rowe vurdu. Karnesecchi. Çok iyi kurtarış Karnesecchi'den. Korner kullanacak Bologna. Tam Bolognalılar gol diye sevinecekken işte kritik kurtarış Karnesecchi'den. João Mario çalımı attı. João Mario ortasını yaptı. Castro döndü vurdu. Harika kurtarış Karnesecchi'den. Karnesecchi takımını maçta tutuyor adeta. Yakın mesafeden döndü vurdu Santiago Castro. Marco Karnesecchi. Ederson. Karnesecchi. Baskı var o bölgede. Karnesecchi ayağından kaçırdı. Yatarak müdahalesi başarılı o bölgede. Jonathan Rowe baskıya gelmişti. Faul bekliyor Karnesecchi. Penaltı bekliyor Jonathan Rowe. Ama hiçbir şey yok. Miranda. Miranda kaptırdı topu. De Ketelare. Zappa Costa. Zappa Costa bekletmeden ortayı yaptı. Kafa vuruşu yandan dışarıda. Bu sezon hiçbir maça çıkmadı Atalanta formasıyla. Jonathan Rowe ortasını yaptı. Arka direkte gol. Calvini, Yunus Musa, Sulemana, Sulemana indirdi, Pašalić, Kristović, sevdiği toplar, Kristović karşı karşıya, Kristović, Skorupski top oyunda mı değil, korner, inanılmaz kurtarış, Lukas Skorupski'den, çok kritik bir kurtarış, karşılaşma bitiyor, Bologna, zorlu deplasmanda 3 puanın sahibi oluyor.
3: Artık hazırız. İlk düdük geliyor Udinese, Cremonese maçı başlıyor iyi seyirler. Kostar Unjajić. Ön alanda yoğun pres. Çıkmakta zorlandı Udinese. Borat Soli kaleciden döndü. Vardı akıl dolu, akıl dolu. Başka bir ülke, başka bir takım, bir benzeri neden olmasın? Ligde tutabilecek mi bakalım Cremonese'yi? 20 dakika geride kaldı maçta. Bir kez daha Petzella topla buluştu ortası. Geçti top bir şekilde ceza sahası. Male vurdu kaleci, sonrasında Kamara dışarı attı. Bir anda şut çıktı orada çaprazdan. İşte pozisyon bu. Male böyle vuruyor. Son anda uzanıyor kaleci Okoye. Kamara. Doldurdu topu Kamara. Christensen kafayla pas ceza sahası içi. Bir kafa vuruşu daha savunma. Orada karar penaltı. Beyaz noktayı gösteriyor karşılaşmanın hakemi. Manganiello penaltı diyor.
4: Revoca del calcio di rigore.
3: Penaltı yok.
4: Gioco.
3: Offside. Christensen için offside sevgili izleyenler. Bunu açıkladı karşılaşmanın hakemi. Penaltı yok. Meller yaptı ortayı kafa defanstan. Bianchetti vurdu kafayı. Bir orta şansı daha Miller yine iyi kesti içeri. Yine uzaklaştırıldı top. Vardy koştu. Vardy dokundu topa ama sonrasında gidemiyor. Müdahale, faul ve kırmızı! Kırmızı kart! Udinese 10 kişi. Kamara. Pozisyon bu. Kırmızı sarıya döndü. Kamara, o da desteğe geldi ucuma. Atladan pas Karlström, şimdi yaptı ortayı Karlström. Kaleciye bir darbe orada. Kale boşluğu devam etti. Ama eli havada hakemin. Odero'nun, Cremonese'lilerin tepkisi. Faul beklentisi. Biraz karar geç gelince sinirlendi Odero. Sol tarafa Zemura. Pası. Sole, sole! Ama muhteşem kurtarış. Muhteşem kurtarış Audero. Belki de ligde tutacak bu kurtarış Cremonese'yi. Uzaklardan sole, nefis plase tam köşeye gidiyor. Harika çıkardı parmaklarının ucuyla. Son düdük çaldı. Udinese 0, Cremonese 1.

0: bilime girdik son sayfada. Devam ediyoruz. Soru cevap gideceğiz dedik ama bir haberim daha var. Hemen onu da paylaşmak istiyorum. Çünkü evet lig bitti ama kupa finali var. Daha kupada kupanın sahibi belli değil. Konya mı olacak, Trabzonspor mu olacak? Şimdi Trabzonspor'a bir bakalım. Tabii sakatlıklar vardı en son. Son durum ne final öncesi? Bir getirelim ekrana, üzerine konuşalım finali.
1: Trabzonspor Cuma günü Ziraat Türkiye Kupası finalinde Tümosan Konyaspor'la Antalya'da karşı karşıya gelecek.
2: Onuachu kurtardı topu. Pol Onuachu çekti. Onuachu. Onuachu gol!
1: Süper Ligi Gençler Birliği mağlubiyetiyle kapatan Bordo Mavililer'de bütün konsantrasyon Cuma günü Antalya'da Konyaspor'la oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline çevrildi. Trabzonspor kariyerinde ilk kupasını kaldırmak isteyen Fatih Tekke'nin gözü kulağı ise sağlık heyetinden gelecek güzel haberlerde. Son antrenmanda kendisini deneyen tecrübeli stoper Savic'in finalde oynayıp oynamayacağı şimdilik netlik kazanmadı. Fransız orta saha Folcarelli ise ağrıları devam etmesine rağmen finalde oynamak istediğini teknik heyete iletti. Tedavisi tamamlanan ve bu sezon kritik geri dönüşlerin ismi olan Zubkov'un da iyileşmesi bekleniyor. Gençler Birliği'ne karşı kart cezası nedeniyle oynayamayan Muçi de Konyaspor'a karşı takımdaki yerini alacak.
3: Muçi rakibinin üstüne üstüne gitti. Muçi kaleye düşündü. Harika bir gol! Mükemmel bir gol! Ernest Muçi!
0: Evet, sakatların da durumuna baktık. Şimdi böyle kupayı kim alır? Öngörebiliyor musunuz? Merak ediyorum.
4: Bize mi soruyorsunuz? Evet, size. İzleyenlere mi? Ya, şimdi bu sakatlar çok önemli, biliyor musun? Şimdi bir de şöyle söyleyeyim. Konyaspor. Şimdi maçlardan evvel baktım, tamam mı? Beşiktaş maçından evvel de. Bir kadrosu var, tamam mı? Çok güzel. 3-4-3 oynuyor. Çok yüksek tempolu futbolcular var orada. Şimdi acaba onu... Rize Spor'da mesela böyle başarılı değildi. Acaba yani oradaki felsefesine uyan futbolcular var burada ki mutlaka, tamam mı, şeyin, hocanın burada başarılı oldu. O tempoyu fazla hiç dayanamaz yani, tamam mı yani? Çok yüksek tempolu bir şey. Sen bakma, Sergen de iyi bir şey kadro çıkarttı yani. Belki bir kişi hariç benim kafamdaki kadro çıkarttı işte, Sergen de aynı kadroyu çıkarttı. Yani kafa kafaya oynayacak bir kadro çıkarttı. Şimdi bu orada Trabzon'da şimdi Ernest Muçi orta sahada bu sefer bir kişi, tamam, çok enteresan bir adam. Bu nasıl topa vuruyor ya? O topun ivmesi var ya, şek gibi gidiyor. Ama Konyaspor çok güçlü bir kadrosu var. Çok yüksek tempolu şeyi var. Futbolcuları var. İşte o anlayışıyla mı oynayacak? Geçen mesela kimle Fenerbahçe maçına dörtlük savunmayla çıktı falan filan. Belki hani rotasyon yaptığını bilemiyorum. Şimdi mesela hangi kadroyla çıkacak bir? İkincisi, Trabzonspor'un hangi kadrosuyla çıkacak? Sakatları iyileşiyor mu, iyileşmiyor mu? Zubkov i̇şte. Oynayacak da Zubkov'a kadar arkada stoperler oynayacak mı acaba? Orta saha şimdi Ozan, Folcarelli, bir de Olay. Bu üçlü orta sahası mesela çok başarılıydı. Ama arkadakiler olursa tabii. Yani stoperler Savic oynayacak mı acaba? Yani işte zaten Batagov oynamıyor. İşte sol bek Mustafa Eskiale, sağ bek zaten belli. Yani işte bu şeyler, kadrolar önemli. Kadro
0: Mehmet, sen ne diyorsun? Söyleyeyim.
5: Ben Trabzonspor'un kupayı kazanmasını bekliyorum. Yani Trabzonspor bu sezon 3. ama topladığı puan Mayıs ayına kadar zirve yarışında olması. Yeni kurulmuş bir takım diyeceğiz. Maliyetleri düşürmüş bir takım. Onuachu, Savic, Onana'nın işte tecrübesinde, liderliğinde, etrafında hep genç oyuncular. Ozan Tufan'ı tekrar kazandı.
0: Evet.
5: Türk futbolu. Tabii ki Fatih Tekke faktörü var. Ama yani Galatasaray gibi biraz daha lig devam etse Trabzonspor daha da puan kaybetmeye devam edecekti. Yani artık biraz hocamın aslında söylediği o sakatlıklar diyebiliriz. Yorgunluk diyebiliriz yine. Yani oyuncularda bir düşme var ama kupa finalinde sonuçta, bir de tabii kupa finalini şöyle düşünmek gerek. Sezonu açma olarak da bir 20 gün oynar. Çünkü bu maçı kazandığınız zaman direkt olarak UEFA Avrupa Ligi playoff oynayacaksınız. Playoff'larda benim hatırladığım Ağustos ortası, yani lig başladıktan sonra, ama tam tersi. Kupayı kaybettiğinizde 3. olduğunuz için çok ön elemelerle sezona Temmuz ortasında açma durumunda kalacaksınız. Yani orada bir 20 günlük süre var. Konya Spor'a geleceksek, Konya Spor da aslında hani iki tane kupa yak eden takım diyeceğiz. Yani Trabzonspor bu sezon tüm kamuoyunun sempatisini kazandı. Konya Spor da şöyle, yani gidip Fenerbahçe Beşiktaş'ı eleyerek finale kalıyorsun. O çok kıymetli, değerli. Beşiktaş'ı üstelik deplasmanda yenip kupada finale kalıyorsun ki orada bir hani kura şansı yanı değildi Konya Spor'un yarı final üzerinde, onu söyleyebiliriz. Ligde yine İlhan Palut hocayla diğer büyük takımlardan Galatasaray ve Trabzonspor'u mağlup etti. Lig maçı hatırlıyorum. Berkan hatta sol bek başlayıp bayağı böyle golü de vardı. Konya Spor 3-1 ya da sonda olduysa gol 3-2. Yani Trabzonspor'u yendiği maçı hatırlıyorum. Bakalım hani bunu kupaya yansıtır mı? Antalya'da final. Cuma evet. Günü. Dediğim gibi artık.
0: Daha hani konuşacağız zaten önümüzdeki günlerde.
5: Ama Trabzonspor'un hani bir adım önde olduğunu söyleyebilirim.
0: Şimdi Antalya'da dedin final. Final demişken bir final de var İstanbul'da. Biraz da o finali konuşalım değil mi?
5: Aston Villa Freiburg.
0: Evet, Avrupa Ligi finalini de konuşalım tabii ki. Heyecanlıyız aslında, İstanbul'un ev sahip yaptı. Bugünden başladı o heyecan. Bu arada etkinlikler, kupanın görücüye çıkması. Çok keyifli de bir futbol adına keyifli de bir gündü bugün de. Tabii yarın o zirveye çıkacak. Onu söyleyeyim, yarın derken bugün oldu artık yani. Bir haberimizi önce izleyelim. Bir tarafta Aston Villa, diğer tarafta Freiburg. Acaba kupayı İstanbul'da kim kaldıracak?
1: Avrupa Ligi Kupası İstanbul'da sahibini buluyor. Freiburg'la Aston Villa 2 numaralı kupanın yeni şampiyonu olmak için karşı karşıya gelecek. Premier Lig temsilcisi Aston Villa normal sezonu lider Lyon'la birlikte 21 puanla 2. sırada tamamladı. Aston Villa eleme turlarında Lille, Bologna ve Nottingham Forest'ı geçerek finale yükseldi. Freiburg ise lig aşamasını 17 puanla 7. sırada bitirdi. Alman ekibi Genk, Celta Vigo ve Braga'yı eleyerek adını finale yazdırdı. Aston Villa 1981-82 sezonunda kazandığı Şampiyonlar Ligi zaferine yeni bir Avrupa Kupası daha ekleme hedefinde. Ada temsilcisinin en büyük kozu şüphesiz Unai Emery. İspanyol teknik adam Avrupa Ligi'ni daha önce tam 4 kez kazandı. Formda bir dönem geçiren Aston Villa Premier Lig'de de 4. sıraya yükselerek gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Freiburg ise tarihinde ilk kez bir Avrupa finalinde mücadele edecek. Siyah beyazlı ekip genç teknik adamı Julian Schuster'le 2. yılını yaşarken bu sezon yalnızca 32 milyon euroluk bonservis harcaması yaptı. Bundesliga'yı 7. sırada tamamlayan Freiburg hem ilk Avrupa Kupası'nı kazanmak hem de gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi biletini almak istiyor. Finalde sahaya çıkacak iki ekibin toplam kadro değeri 683 milyon 875 bin euro. Freiburg'un kadro değeri 191 milyon 375 bin euro. Aston Villa'nın 492 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor. Finalin en değerli oyuncusu ise Aston Villa'nın İngiliz yıldızı Morgan Rodgers olacak. Rodgers'ın güncel piyasa değeri 80 milyon euro. Tüpraş Stadyumunda oynanacak Freiburg Aston Villa maçı saat 22'de başlayacak. Müsabakayı Fransız hakem François Letexier yönetecek.
0: Evet, birazdan sokak röportajını da getireceğim ekrana ama bir size dönmek istiyorum. Mehmet, gözlemlerin vardı senin bugün için etrafta. Gördün mü taraftar?
5: İngiliz taraftar ağırlık olacak, onu söylemeyin. Türkiye'ye gelme olarak zaten futbol tutuklarını biliyoruz. Taksim tarafında sosyalleştiler. Unai Emery için önemli. Yani bu kupayı çok kazandı çünkü Sevilla ile Villarreal ile benim hatırladığım. Şimdi Aston Villa ile onu ekleyebilir. Onun sonrası da Aston Villa'dan daha iyi takımlara ismi yazılabilir. Yani hoş Mourinho'nun Real Madrid'e de önde bir futbol ekseni şu an. Yani her hoca her takımı çalıştırabilir baktığımızda. Freiburg'a çok hakim değilim. Yani Bundesliga tabii ki hani biraz Bayern odaklı olduğu için. Arada işte bir Leverkusen Alonso ile kırmıştı o zinciri. Şu güzel, bu kupayı kazandığın zaman bir sonraki sene Şampiyon Ligi'ndesin. İşte Tottenham geçen sene bu kupayı kazandı. Bu sene belki de işte son hafta artık garantilecek kümede kalmayı. Bu sene ama Şampiyon Ligi'nde mücadele etti. Hatta Atletico Madrid ile eşleşti. Son 16'yı da gördü. Keza işte Galatasaray Juventus'u çekerken Tottenham'da Atletico ile eşleşmişti. Öyle kalmış aklımda. Aston Villa'yı bekliyorum. Aston Villa'nın bir de sanırım Olympiakos'a kaybettiği bir final var. Yani o biraz konferanstı. Orada belki çok konsantre olmalılar ama Şampiyon Ligi bileti olduğu için bunun şakası yok yani. İşte Atalanta'da hatırlıyorum. Leverkusen namabi şampiyon oldu Bundesliga'da. Finalde Atalanta Lukman'la kazandı. Şampiyon Ligi'ne gitti. O yüzden de Aston Villa galibiyeti beklediğimi söyleyebilirim.
0: Şöyle bir enteresan hikaye var. Tammy Abraham.
5: Doğru, Beşiktaş'ta.
0: Biz bunu aylar önce konuştuk aslında. Tammy Abraham Beşiktaş'tan ayrıldığında, işte Aston Villa'nın yolunu tuttuğunda izleyicilerimiz de yazdı. Ben de söyledim. Belki de dedim. Hani tekrar o stada gelecek oynamaya diye. Ve nitekim söylediğimiz gibi de oldu. Şimdi o stada yeni yani şu andaki takımıyla birlikte çıkabilir sahaya. Hocasının şans vermesi durumunda Tammy Abraham. Ama gelecek o çimlere bir basacak yani.
5: Doğru. Aston Villa'nın ama çok ana plan oyuncusu mu?
0: Değil.
5: Kulübeden gelmiş.
0: Kulübeden olabilir. Yani evet. İlk 11'de çıkmaz ama dediğim gibi gelecek o çime bir basacak. O tribünlere bir bakacak.
5: Doğru.
0: Yani onu demek istiyorum.
5: Beşiktaş'ta da Galatasaray'a gol attı. Trabzonspor'a gol attı. Fenerbahçe asist yaptı deplasman maçlarında. Biraz iç saha maçları değil, deplasman maçlarında. Beşiktaş'ta hatırlıyorum böyle tabelasını. İyi oyuncu Abraham. Biraz kariyer başlangıcında Roma'da sanırım, Chelsea'de başladık herhalde. Roma'da o yaşadığı uzun süreli sakatlık biraz futbolu konu sektör attı ki o yaşlarda bir İngiliz milli santrafor Türkiye'ye getirebildiniz. Abraham için de güzel bir hikaye olacak.
0: Hocam.
4: Bakayım 3 gol bir asisti var, az oynamış.
5: Bir tane evet, kritik evet, golü vardı.
4: Yani,
5: bir tane kritik golü vardı hocam yani, hatırlıyorum.
0: İngilizlerin İstanbul finalinin tadı hala damaklarında demiş. Liverpool-Milan maçını hatırlatıyorum.
5: City de kazandı burada.
0: Evet. Öyle bir kader var ama burada
5: City,
0: gerçekten.
5: City-Inter, bir de City Liverpool-Chelsea'de süper kupa vardı. Yine 5
0: yıl. Aa doğru.
4: Ha, bir de burada Liverpool
5: şeyini onu hatırlamıyorum.
0: İşte Milan'ı söylüyor. Şimdi Milan. Ravşan Bey onu söylüyor zaten. Liverpool-Milan'ı
4: 3-0'dan 3-3 oldu. Şeyde elendi ya. Aldı ya.
0: Aston Villa çok zorlu ekipleri geçti. 3-0 alır İngilizler diye de yorum yapmış, eklemiş. Hocam devam et.
4: Ya Aston Villa şimdi baktım ya. Şimdi ilk dörde de girmiş. İyi takım. Zaten tecrübeli bir hocası var. Yalnız öbür takımı da yabana atmamak lazım yani. Freiburg. Finale gelmiş. Öyle finale gelmek öyle kolay değil. Her türlü şey de olabilir. Netice futbol bu ya.
0: Şimdi siz böyle düşünüyorsunuz. Sokakta taraftarlar ne düşünüyor?
4: Diyor, bakalım.
0: Biz sorduk hocam.
4: İngilizlere mi sordunuz?
0: Bakalım Alman. Neler söylemişler. İstanbul'a gelen iki takım taraftarına finalle ilgili neler düşündüklerini sorduk. Salih Sarı'nın röportajı bir izleyelim.
6: UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa ve Freiburg karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda UEFA bir etkinlik alanı oluşturdu. Ve burada İngiliz ve Alman taraftarlara maçla ilgili düşüncelerini sorduk. Hello, how are you?
7: Good, thank you. Good, thank you.
8: İstanbul harika bir yer ve burada olduğum için çok heyecanlıyım. Bence başa baş bir maç olacak. Aston Villa'nın 2-0 kazanacağını düşünüyorum. Freiburg tempoya ayak uyduramayacak ve yorgunluklarından yararlanıp maçı kazanacağız. Harika bir sezon geçirdik. Unai Emery oyuncularından maksimum katkıyı alabiliyor.
9: Biraz gerginim. İstanbul'da kiminle konuşsam Aston Villa'nın kazanacağını söylüyor. Ama bence yakın bir maç olacak. Freiburg finale ulaşana kadar harika bir iş çıkardı. Favori görünsek de zor bir maç olacak. Bir farkla Aston Villa kazanacak. 2-1 diye düşünüyorum.
7: So what's going to be the result?
10: 2-1.
11: 3-0 Villa. Bilmiyorum. Sadece 2-0 biteceğini umuyorum.
12: 2-0 to Villa.
7: 3-1 Villa. Rodgers.
13: Bence Aston Villa 3-1 kazanacak. Rodgers, McGinn, Watkins gollerimizi atacak.
7: Watkins as well.
14: Oh, okay. And what do you expect?
7: I don't like predictions, but I expect Villa to win. Or fingers crossed.
15: Tahminde bulunmayı sevmem ama umarım Aston Villa kazanır. Zor bir maç olacak. Freiburg'u çok tanımıyoruz ama Aston Villa kazanacaktır.
7: I think Villa will do enough to win.
16: It's a nice city, close to the water. It's always cool.
17: İstanbul harika bir şehir. Karşı yakadan gemiyle buraya kadar geldik. Harika bir deneyimdi.
18: 2-0 kazanacağımızı düşünüyorum. Kolay olmayacak ama kazanacağız.
12: Not easy, but we will win.
18: Yeah, and what's your prediction?
16: I think we will win.
17: Geç gelen bir golle 1-0 kazanırız.
12: Yeah, just a little bit, but we.
19: Kaybedecek bir şeyimiz yok ama Aston Villa'nın kaybedecek çok şeyi var. Maçı kazanacağız. Finale gelmeyi bile beklemiyorduk.
16: Yeah, I think that too.
17: Aston Villa favori bence de.
19: Buraya kadar gelmeyi beklemiyorduk. Bizim için sürpriz oldu. Praga karşı ikinci maçta inanılmaz şeyler oldu. Şimdi buradayız ve burada olduğumuz için çok mutluyuz.
12: But it's a nice feeling here to be in Istanbul.
18: Hello, how are you?
12: Hello, I'm very fine. Yes, I'm a Freiburg fan since 1978.
20: 1978'den beri Freiburg taraftarıyım. İstanbul harika bir yer, çok eğleniyorum. Maç için umutluyuz ve kupayı kazanacağımıza inanıyorum. Burada olmak gerçekten çılgınca. Finalde olmamız büyük bir sürpriz. Maç 2-2 bitecek ve penaltılarda Freiburg kupayı kazanacak.
18: Penalties?
12: Yes.
18: Oh, in the penalties.
12: Yes.
18: Wow.
12: It's incredible. It's wonderful. So
21: burası inanılmaz. İnsanlar çok iyi ve nazik. Herkesle konuşabiliyorsun. Harika zaman geçiriyoruz. Freiburg olarak buraya gelmemiz büyük bir sürpriz. Umarım kupayı kazanacağız.
18: Yeah. What do you want to say? How do you feel?
22: It's incredible to be here. It's still like
23: inanılmaz. İnanılmaz. Burada olmak inanılmaz. İnanmıyorum gerçekten.
21: 2-1 kazanacağız.
23: Bence maç 0-0 bitecek ve penaltılarda kazanacağız.
0: Evet, bu arada bu etkinlik alanları işte fan zone dedikleri bu turnuvalarda ya da böyle finallerde şehirlere büyük renk katıyor. Gerçekten izleyicilerimiz de yazmışlar, gidenler ve çok keyif almışlar, eğlenmişler. Gerçekten çok renkli oluyor. Hem oraya o takımların taraftarları da gidiyor, merak edenler de gidiyor. Hatta oradaki düzenlenen etkinliklerde eski futbolcularla da bazı içerikler üretiliyor, röportajlar yapılıyor, gösteriler yapılıyor. O yüzden futbol adına keyifli bir gün geride kaldı ama gün boyu da devam edecek. Onu söyleyelim Barbaros'ta. Şimdi yazmışlar çünkü. İzleyicimiz mesela Selim Bey yazmış, ben de gittim, çok güzeldi, tavsiye ederim diye. Oralarda da duyuyorsunuz futbol. Tabii özellikle turnuvalarda daha da güzel oluyor. Tek finaller dışında.
5: Doğru, ben Avrupa Şampiyonası'na gittiğimde Almanya'da merkezde vardı fanzonlar, doğru.
0: Çok güzel oluyor gerçekten. Ülkemizde finallerin olması çok güzel. Beşiktaş Sarı daha önce Süper Kupa finaline yine ev sahipliği yapmıştı. İkinci sınavı yine başarıyla verecektir yazmış Mehmet Bey. Tam böyle uluslararası finallere ev sahipliği yapacak stat konumunda diye düşünüyorum.
5: Seneye de konferansın finali benim bildiğim yine Beşiktaş Sarı'da.
0: Öyle olması lazım. Yani bir tek kapasitesi işte zemini vesaire, hani tartışılıyor ya bunlar çok. Hatta listeye alınmayınca sinirleniyor taraftarları. Hani öyle durumlar oluyor. Şimdi yine biz de ev sahipliği yapacağız, biliyorsunuz ki İtalya ile birlikte Avrupa Şampiyonası'na 2032'de. Onunla ilgili de çok mesela işte yorum geliyor stat seçimlerinde vesaire. Yani bambaşka bir lokasyon. Çok da o yüzden

0: tercih edilen, sevilen bir stadyum. Hani kapasitesi dediğim gibi tartışılabilir. Zaman zaman zemin tartışmaları pek çok stadyumda oluyor ama.
1: Konumu tartışılmaz Melike.
0: Konumu asla müthiş. Tartışılmaz gerçekten.
1: Hakikaten yani insanın ruhu açılıyor hem gelişte hem gidişte.
0: Muhtemelen yani Avrupa'dan gelenler ya demiş, o otel çevresinde birkaç tane otel var biliyorsunuz. Stada da bakar özellikle hemen dibindeki, ama onun dışında yukarıdaki Barbaros'taki oteller de muhteşem bir boğaz manzarası gördüğü için orada kalanlar da herhalde biz nasıl bir yerde maça geldik, ilk kez geldilerse diyorlardı.
1: Ya stattan çıktığında en büyük problem işte trafik, araba yığını, yürüyerek bir yerlere gidebilmek. Beşiktaş stadı bu anlamda en güzel stat.
0: Bir de yürüdüğün yerin güzelliği.
1: Tabii.
0: Kabataş'a yürüsen güzel.
1: Tabii.
0: Beşiktaş'a yürüsen güzel. Akaretlerden çıksan güzel.
1: Hepsi güzel.
0: Hepsi güzel. Ve hepsinin yolda güzel yerlere çıkıyor yani. Yani çok güzel bir şehirde yaşıyoruz.
2: Taksim'den aşağı in.
1: O da güzel meydanda da.
0: Evet, çay, hayır. Ya da çip de, motora binip karşıya geç, orası da güzel. Boğaz keyfi abi. Yani bütün ihtimalleriniz güzel. İyi İstanbul şey yaptık, reklamı yaptık yani. İstanbul dedin mi de orası zaten yani merkez gerçekten. Hocaların basın toplantıları varmış maç öncesi. Neler söylemişler bir onu da hatırlayalım.
3: Finaldeyiz. Yeni bir tecrübe yaşayacağız. Yine yapısal olarak konuyu nasıl ele aldığımız önemli. Çok maç oynadık, çok duygusal anlar yaşadık. Baskı tabii ki olacak. Baskıyı olumlu bir şey olarak görmemiz gerekiyor. John McGinn ve Emiliano Martinez çok tecrübeli oyuncular. Aston Villa olarak buradayız. Taraftarımız burada olacak. Ne kadar zor olduğunu bilerek sahaya çıkacağız. Kendi karakterimizi sahaya yansıtarak oynayacağız. Çok kötü başladık farklı sebeplerden dolayı ama oyuncuların zor anlardaki verdikleri tepkiler benim için harikaydı. Oyuncular bu durumu kontrol altına aldılar. Doğru zamanlarda olgun davranmaya başladık. Sezon içerisinde olgun ve sorumlu davranmak önemli. Önceliğimiz profesyonelliği korumaktı. Biz de bunu yaptık. Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilemek üst üste koyulduğu zaman büyük bir ilerleme. Zor anlarda çözümler bulmaya çalıştık. Oyuncular bana bu konuda yardımcı oldular ve bunun neticesinde buradayız. Gerçekçi olursak bugüne kadar yaptığımız her şeyden memnunum ama final çok zor olacak. Rakibe saygımız var. Saygı göstermezseniz kaybetmeye yaklaşırsınız. Turnuvaya gereken saygıyı göstermezseniz kaybetmeye yaklaşırsınız. Dakikalarda sizin işiniz elinizden gelenin en iyisini yapmak ve kupayı kaldırmak. Kötü performans gösterirsek tabii ki kazanamayız.
4: A lot of matches under a lot of emotions and
5: matches one of this
6: geride bıraktığımız birkaç yıl içinde kendimizi farklı durumlarda bulduk. İkinci lige düştük ama bugün buradayız ve bir Avrupa finaline çıkıyoruz. Şu an çok büyük bir baskı hissetmiyorum. Bazı oyuncuların daha önce final oynamış olmaları önemli. Sezon içindeki performansımız bize gerekli güveni veriyor. Unai Emery, Avrupa Ligi'nin kralı. Duyduklarım, bildiklerim, okuduklarım her zaman kendisinin iyi bir planı olduğunu işaret ediyor. Bizim birçok maçımızı izlemiş ve mükemmel bir hazırlık yapmıştır. Yüz ifadesi beklentilerinin ne olduğunu, nasıl bir enerji içinde olduğunu anlatıyor. Bu tür hocaların tecrübelerine kulak vermek, futbolla ilgili düşüncelerini analiz etmek, takım nasıl yönetilir gibi konularda anlattıklarını dinlemek önemli. Daha iyi bir hoca olmak için elimden geleni yapıyorum. Önemli olan bu hocalardan yeni şeyler öğrenmek, böyle anlarda söylediklerine kulak asmak gerekiyor. En önemli şey bu kulübü daha da geliştirmek. Bu takımla birlikte, bu kulüple birlikte bir oyuncu olarak büyüme fırsatı buldum. Şimdi antrenör olarak, hoca olarak aynı şeyi yapıyorum. Kişisel gelişimimde kulübün çok büyük bir payı oldu. Buna karşılık olarak oyuncuları, kulübü, takımı daha da geliştirmek benim en büyük motivasyonum. Benim şahsi hedefim oyunculuğuma kıyasla daha iyi bir hoca olmak, daha iyi bir antrenör olmak.
0: Evet, bugünün sonunda kupanın sahibi belli olacak. Bakalım Aston Villa mı, Freiburg mu? O takım İstanbul'da ama bu kupayı kaldıracaklar. Yine birkaç tane gelen yorumu okuyup toparlayalım istiyorum. Etkinlikler çok keyifliydi, ben de oradaydım yazmış bir izleyicimiz daha. Ülkemize final oynamak iyidir, Beşiktaş'ın stadında oynamak daha iyidir mesajı gelmiş. Unai Emery Sevilla'da çalışırken 4 kez Avrupa Ligi'ni kazandı. Aston Villa'da da kazanır yazmış Mehmet Bey'in yorum.

0: Evet. Uğurcan'ı almadan önce listemizde olan Arjantinli kaleci penaltılara kalırsa da eli güçlü Aston Villa'nın Roşen Bey'in yorumu bu şekilde. Selman Bey 3 sene üst üste toplamda 4 defa bu turnuvayı kazanan Unai Emery bu gece de favoridir. Aston Villa kazansın da Sara pazarlığında fiyat düşmesin deyip buradan Galatasaray'a ve transfere bağlayacağım zaten. Çünkü yayının başında Galatasaray'dan bahsettik ama her şeyi konuşmadık. Özellikle kim gelebilir konuşurken gidecekler, gitme ihtimali olanlar, kimlere teklif var, kimlerle yollara ayrılabilir kısmındayız biraz da. Sara en çok bu konuda listenin başında şu anda Galatasaray'da yer alan oyuncu.
1: Aston Villa değil, yani daha doğru ifadeyle Sara ile ilgilenen tek takım Aston Villa değil. Everton'ın da bilgisi söz konusu. Aynı şekilde Tottenham, Nottingham Forest'ın da Salah'ı. Bu oyuncular Şampiyonlar Ligi'nde vitrin yaptılar. Üstüne Sara sezon içinde Brezilya milli takımından davet alıp sanırım Fransa maçıydı. Bir maçta da Brezilya formasıyla sahaya çıkıp süre aldı. Şu an Galatasaray için aslında en doğru zaman Gabriel Sarı'yı satması için. Artı
2: kadroda mı? Çıktı mı?
1: Çağrılmadı hocam.
0: Milli takım kadrosuna çağrılmadı. Ederson
1: o da çağrıldı. Beklenen bir gelişme zaten, yani geniş kadroya evet. Çağrılmıştı sezon içinde. Bir de tabii Galatasaray son bireyi sakat geçirdi, oynamadan o da biraz istatistiklerine de yansıdı. Tekrar Galatasaray'a geleceksek, yani işin kadro planlamasında artık Galatasaray'ın bu sezon bence oyun satışı da yapması gerek. Bunun yolu da kalkıp hani Osimhen, Uğurcan, Barış gibi temel oyunculardansa Sarı'nın yerini bir başka oyuncuyla ikame ettirebilirsiniz, keza Salah'ın. Ben Sarı için bu tekliflerin Dünya Kupası öncesinde değerlendirilmesini bekliyorum. Onun sonrası Galatasaray'ı daha net görebilir. Çünkü orta sahaya Sarı olsa da olmasa da bir takviye düşüncesi var. Üst seviye, üst düzey.
0: Hocam Sarı kaç teklif gelirse gitmeli, ne diyorsun?
2: 35.
0: 35.
2: Çünkü genç.
0: 20 civarına zaten.
1: 18 zaten artı 5'e alındı. Ya. Yani 20 milyon euro olmuştur ona harcanan para. Ben de 30 milyon euro üstü diyorum.
2: Evet. Ben de, yani yoksa vermeyecek. Bir kere genç futbolcu.
0: Peki Galatasaray'da hangi futbolcu 30 milyon euro üstü teklif bekliyorsun Mehmet? Öyle de sorayım. Gelirse. Yani.
1: Sarı'ya bekliyorum. Salah'ı beklemiyorum 30 milyon euro üstü. Sürpriz olur benim için.
0: Kaç gelirse Salah'ı peki?
1: Yani 20-25 diyeceğim orada. Salah'ı.
0: Oraları bulursa gönderirler. Ben
1: var ya, 20 milyon euro'nun üstünü gönderirim.
2: 20 mi? 15 versinler, ben sırtımda götüreyim onu ya.
0: Peki yani. Bir Icardi'nin şu durumuyla ilgili de sizinle konuşalım. Hocam dün mesajlarla bize çok cevap verdi zaten. Ona en son geleceğim. Şimdi orada biraz şey var sanki, hani iki tarafta aslında yollar ayrıldı ama birazcık hani...
1: Yok yani şöyle...
0: Kalma ihtimali var mı?
1: Var bir kere. Hani teklif kötü bir teklif değil. 5 milyon euro yakın bir ücret.
0: Evet.
1: Ücretin yarısı zaten. Icardi sezon ortasında Osimhen Afrika Kupası'ndayken 6 artı 4 milyon euro kazanıyor Icardi. 4 milyon euro imaj hakları diyeceğiz. 6 milyon euroya sözleşmesini uzatmaya hazırdı. Yani şu an düşen rakam öyle 1 milyon euro, 2 milyon euro değil. Yani Galatasaray yine iyi bir teklif. 3-4 milyon euroluk garanti ücretle bonuslarla 5 milyon euroya kadar yolu var baktığımızda. Ama Icardi'nin oynama isteği var. Yani Galatasaray çünkü bu transfer dönemi Icardi kalsa da kalmasa da yedek forvet alacak. Bu sezon aldığı sürelerden mutlu değildi. Olası yeni bir forvet takviyesinin ardından o sürelerden mutlu olacak mı? Okan Hoca'nın çok gönüllü olmadığını biliyorum. Bu da anormal değil. Icardi sonuçta hani Osimhen'le size aynı oyunu oynatmıyor. Tabelası evet 14 gol. Hatta yani totaline baksak 16 gol 4 asist, 20 gol katkısı yapmış bir isim ama. Yani ben Galatasaray duygusal davrandı. Başkan Dursun Özbek. Oradan anlatmaya çalıştım. Yani Snyder süreci biraz başkanın hani hafızasındaydı bence. Orada işte Snyder gitmeden forma Belhanda'ya verildi. Ve Snyder tabii çok Icardi'ye benziyor aslında. Ben Snyder'den sonraki süperstar, hatta onu geçiyor tabii. Onun önünde ikonlu, efsane olması. Şampiyonluk maçında yaptığı asist, şampiyonluk kutlamalarında yine başrollü olması. Evet çok özel bir oyuncu Icardi ama keşke zirvede bıraksa, hep iyi hatırlansa. Kalırsa çok iyi bir sezon beklemiyorum ben Icardi özelinde. Yani biraz problem olacak Galatasaray'da.
0: Peki bunu dün Serhan Türk'e de sordum. Hissiyatın ne? Kalacak mı, gidecek mi? Bencesi değil.
1: Yok %50-50 gerçekten yani. Şu an çok bana da bu soruyu Antalya Spor maçından önce sorsan %99 gitti derdim.
0: Ama şu
1: o
0: teklif
1: maç gol
0: durumu,
1: atması. Bir de, teklif evet. Var sonuçta ve yani Icardi tarafı çok parayı değil süreyi kafaya takıyor Icardi.
0: Evet o da enteresan ama güzel de bir yandan. Yani

0: tane şampiyon olmuş bir futbolcu. Şimdi bu oynarken Osimhen'i aldılar. Şimdi iyi bir sakatlanacağını bilmiyorsun. Icardi'yi de yani çift santrforlu oynayacak diye Icardi Osimhen'i aldılar. Şimdi ne oldu? Plan çevirdiler. Çift santrfor oyna. Sen Icardi'yi alırken bu düşünce içerisinde Osimhen'i alırken almadın mı? Aldın. Çift santrfor oynayacaksın diye Şampiyonlar Ligi'ne de gidiyordun. Gene aynı. Şimdi burada şöyle bir şey var. Şimdi diyorlar ki bilmiyorum ne kadar doğru. Osimhen Yunus'u istiyor orada. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kadar gelirsin Yunus'ta. Çeyrek finalden sonra Yunus'ta gidemezsin. Yani orta sahan senin eksik kalır. Yunus çok iyi futbolcu. Oraya kadar seni taşır. Ama çeyrek finalden sonra Yunus orada olmaz. Şimdi Yunus orada oynayacak. Ha, çift santrfor oynayabilirsin. Tamam mı? Ama Yunus'u istiyor Icardi, aman Osimhen. Öyle diyorlar. Bilmiyorum ne kadar doğrudur herhalde. Hoca da onu oraya koyuyor. Kötü zamanlarında bile Yunus'u çıkartmadı. Oyun attı. Hoca demek ki doğru yani. İyi şeyler de yaptı Yunus. Ancak şimdi tabii Icardi haklı bana göre. Sen şimdi ben iyi oynarken ben burada hani derler ya takımın kralı ilahıydım. Sen geldin Osimhen'i aldın. Beni sen kesebilir miydin o zaman? Sakatlanmasa kesemezsin.
1: Dünyada Osimhen'i kesecek bir Haaland var bir de Mbappe demiş Burak Bey. Icardi nasıl bir kafa yaşıyor demiş.
0: Ya olur mu ya? Ya Icardi bak şimdi unutuyorlar işte bunu. O zaman Icardi o zaman Osimhen'den
1: 5 milyon maaşı yedek oyuncu mu olur? Teşekkür edilip ayrılmalı.
0: Haydi.
2: Bu sene 10 milyon euroydu.
0: Alacağın adam ne olacak? Kimi alacaksın? Şeyi de aldın daha evvel. Ya bak kenarda oturacak adam tamam mı? Sana bir faydası olmaz Osimhen sakatlandığı zaman veya oynamadığı zaman tamam mı? Yani kenarda oturacaksa tamam mı? Şimdi elinde bir tane Icardi var. Öyle veya böyle tutacaksın. Ha oynar oynamaz. Hocanın işi. Hoca eğer isterse diyecek ki ya şöyle bak Galatasaray 3-5-2 oynarsa çift santrfor oynayabilir. Yani 3-5-2. Şimdi üçlü bir savunma ondan sonra üçlü bir orta saha. Şimdi 3-5'i saymıyorum yani tabii kenardakileri saymıyorum. Yani 3 tane burada stoper. 3 tane orta saha koşan Lemina Terör'e Sara veya işte İlkay. Yani bu Liverpool maçına çıkan üçlü tamam mı? 3 tane de burada stoper. Abdülkerim, Sanchez, Singo. Tamam mı? 3-5-2 oynarsa tamam mı? O zaman çift santrfor oynayabilirsin. Şampiyonlar Ligi'nde de oynarsın. Öyle 4-4-2 oynuyor işte Atletico Madrid. Pozisyonu da verdi.
1: İşte sen böyle yani diyorsun da işte o canım, plan hocanın planı ona uymuyor.
0: Yok gitsin kalsın falan. Nerede Osimhen gelmeden evvel yapıyorsun herkes hayran bakıyordu. Icardi süper oynuyordu. Gollerini atıyordu. Ne oldu şimdi yani? Bir de şimdi bize şöyle var.
1: Neden olmasın demiş Serkan Bey. Icardi yeni sezon hazırlığını iyi geçirip biraz kilo verse Okan Buruk 3-5-2'ye dönmez mi? Neden olmasın?
0: Yok ya ne kilosu ya? Kim uyduruyor kilo milo ya? Adam nasıl gol attırdı şimdi? Ya biri bir şey söylüyor. Bir deli bir kuyuya taş atıyor. 40 akıllı çıkaramaz diyorlar ya. Hemen kilosu var. Kilosu milosu yok adamın ya.
1: Gitti, hocam bu sene özür diliyorum. Osimhen sakatlandı. Yani maksimum seviyede forma giymedi. O süre zarfında Icardi daha fazlasını verebilirdi. Orada evet. Biraz soru işareti yaratıyor. Çıktı.
0: Ya adam 20 gole imzası var. Bakmıyor
1: Icardi'nin. Ben de Icardi'ciyim canım. O
0: tamam da 20 gole imzası var adamın ya. Dahli var.
1: O zaman.
0: 20 mi?
2: Yani 16 artı 4 hocam. 16 gol 4 es.
0: Ya bu ya şimdi aksak tamam mı? Bu yani bir sakatlıktan çıkmış tam formda değildi kilosuna katılmıyorum bu 20 gol
1: derler ya ölüsü bile
0: ya 20 ha bravo 20 gole katkısı var ölüsünün
1: sen diyorsun
0: ya.
1: Ayakkabımı atsam
0: yukarıda ayakkabısını atsa oynar zaten de o ayakkabısı ya onun için yani şimdi bir hemen ya bir yerde insan
1: bak İko Osman Bey İko diyor Icardi'ye takımı ve taraftarları çok seviyor şehirlerin sultanında yaşamayı da fiyat güncellemesi de umurunda değil. Şu adamı göndereni ben affetmem. Yerini alacağın kaça gelecek? Ne kadar katkı verecek ki? Demiş.
0: Evet. Bravo.
1: Altlı imzanı atıyorsun.
0: Evet. Herhalde.
1: O zaman ben
0: ya
1: kimim?
0: Şimdi bak tekrar söylüyorum. 3-5-2 oynarsa bak iki şey oynar. Kocaeli Spor maçındaki bir 4-4-2 oynarsan iki tane orta sahayla eyvah.
1: Yani, eyvah. Yine aynı yere gelmeyelim. Yani. Ben kimim yapalım.

0: stadyum faciasının yaşandığı yıl hayata gözlerimi açtım.
1: Milattan evvel.
0: 4 farklı takımda 6 kez yılın futbolcusu ödülünü kazandım. Gün geçmiyor ki adından söz ettiğimiz biri senin Ertuğ bir şekilde sorularında yer almasın. Sir Bobby Robson harika bir teknik adamdı. Yeğenim şu an Süper Lig'de forma giyiyor ve performansından dolayı gurur duyuyorum. 2 eski takım arkadaşım teknik direktörlük kariyerlerinde toplamda 5 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Ben kimim?
2: Evet hocam.
1: Nereden ne bileyim ben hiç. Sen bilirsin mi?
2: Sen bizi hocam senin yaşadığın yıllar. Şimdi burada ben sana atacağım pası.
1: 4 farklı takımda 6 kez.
2: Evet hocam Kayseri Stadyum faciasını o Kayseri Sivas.
1: Ben bile onu hatırlamıyorum ya. Çok eskiydi o ya.
2: 60'lı yıllarda.
0: 17 Eylül 67.
2: 67. Yani bu şey Milan. Milan'dan kim olsun? Gullit.
0: Hayır.
2: 4 farklı takımda 6 kez yılın futbolcusu ödülünü aldım. Farklı takım bu. Milan'da oynayacak. Real Barça oynayacak. Milan, Real Barça, Ajax yapsın bir derdi. Ajax çünkü yani Hollanda.
1: Rapsan, ya. Nerede?
2: Newcastle, Barcelona. Ronaldo. Ama yok Ronaldo o kadar yaşlı değil. 1967 dedin değil mi? Hacı jenerasyonu bu. Hacı 66'lı. O jenerasyondan kim var? 4 farklı takım şıkkına takıldım ben. O dönemin futbolcuları Maradona işte var. Gullit var. Van Basten var.
0: Güzel gidiyor.
2: Güzel gidiyorum da bulamıyorum oyuncu başka. Romario vardı Barcelona'da.
1: Galatasaray'a gelen kimdi ya?
0: Türkiye'si var.
2: Türkiye'si var mı?
1: Galatasaray'da antrenörlük yapmadı mı bu?
0: Yaptı Türkiye'si mı? Var dedim.
2: R-kart değildir R-kart. Ya. R-kart değil değil mi?
0: R-kart hayır.
2: R-kart olamaz yani futbolcusu. Türkiye'si var ama Türkiye'si nasıl var? Hoca olarak mı var? Teknik direktör olarak mı var?
0: Oyuncu olarak var.
2: Oyuncu olarak Türkiye'si var.
0: Evet.
2: 67 doğumlu. Kim geldi ya öyle 6 kez yılın futbolcusu?
0: Selim Demir tebrik ediyorum.
1: Süper Lig'de yeğeni. Yeğenim Süper Lig'de.
2: Oğlu oynuyor Hacı'nın. Dur yeğeni.
0: Evet.
2: Kim olabilir?
0: Bir stoper.
2: Stoper. Ben şeyi soru, ben şeyde yanıldım arkadaşlar özür dilerim.
0: Barcelona'sı var. Bileceksin.
2: Popescu.
0: Evet. Gel.
2: Neydi? Ben Ballon d'Or sandım. Tabii. Seçilir.
1: Popescu mu?
0: Ya 67 doğumluymuş. Yine orada Ertuğ oyun yapmış hani o olayı hatırlatarak. Bu arada Bobby Robson PSV ve Barcelona'da hocasıymış. Hacı yeni.
2: Doğru.
0: Onu da söylemiş olalım.
2: Bobby Robson Barcelona.
0: Evet bravo. Bilen izleyicimizi de söylemiştim az önce. Onu da tebrik ediyoruz. Hemen o zaman logolara geçelim.
2: Torino.
0: Hayır.
1: Tren mi bu ya? Tren.
2: Renkler Torino mu böyle
0: bugün
2: kırmızısı?
0: Bugün de şey
2: siyah.
0: Miyiz? Konsept miyiz acaba?
2: Brezilya evet. Falan mı?
0: Ya yakınlarda ama Türkiye'de değil.
2: Yakınlar. Bulgaristan, Yunanistan.
0: Mesela şöyle bir düşünün. Ben kimi de bugün ne sordum? İki ismi de düşünün. Bugün ne sordum? Az öncekini zaten. Rumen. Popescu.
2: Stanko.
0: Romanya takımları soruyoruz demek ki.
2: Kruyevaya.
1: Kruş.
0: Hayır. Kluş. Hocam.
2: Bravo hocam. Kruş Galatasaray karşılığında bilmem gereklerim.
0: Hemen. Doğru.
1: Bir tane bileyim ben müsaade et.
0: İkincisi gelsin.
2: Hangi Galatasaray'a karşı oynadı Kulüş? Bu bir dakika ya Slavia Prag değil mi?
0: Hayır.
2: Steaua Bükreş. Dinamo Bükreş.
0: Değil de evet.
2: Dinamo.
0: Dinamo Bükreş. Ne kadar değişik bir logo.
2: Güzel logo.
0: Renk şeyleri, geçişleri falan çok havalı. Peki son logo. Zaten az önce bir söylediniz.
2: Union.
0: Bir saydın.
2: Craiova.
0: Evet.
2: Biraz sıkıntılı ismi.
0: Gelsin.
2: Değil mi? O Şıkaldoğan takımıydı. Öyle kalmış.
0: Üniversite tiyatrı tabii.
2: Üniversite. Şıkaldoğan geldi bu takım.

0: bundan sonra.
1: Bravo. Ya bugün Romanya konseptiyle gidiyoruz.
2: Ştaba Bükreş 4. Hadi bir de Vaslu'yu hatırlıyorum. 6. takımı sayamam Romanya'dan.
1: Yani. Nereden sayacaksın yani? Romanya. Romanya bu arada şöyle. Ben bir ara onların böyle şeyini takip ediyordum. Televizyon yapımlarını. Çünkü bir arkadaşım orada çalışıyordu, program yapıyordu. Bizden böyle bir 20 sene geriden takip ediyorlardı bizi. Son durumu ne bilmiyorum. Ama böyle bizdeki bazı reality show'ların 15-20 yıl sonra orada popülerleştiği bir televizyon kültürleri vardı. Şu an ne durumda bilmiyorum. Bana çok enteresan geldi.
0: Televizyonda da dizi vardı. Vlad Tepeş.
1: Hani şu işte BBG evleri falan var ya mesela. Evet, onlar evet. Bizden 20 yıl sonra orada çok beğenilen ve izlenen programlar olarak devam ediyordu. Çünkü Türkiye'den oraya bu programları yapmaya gidiyorlardı. Öyle söyleyeyim size.
0: Bak Melike hani soru sormayı diyorlar. Vlad Tepeş.
1: Sana yasak.
0: Nasıl yasak ya?
1: Sana sorsun.
0: Bu dizide Dracula, Vlad Tepeş.
1: Şimdi boy bakalım boy, bu isimleri.
0: Boyvoda.
1: Bu isimleri tanıyabilecek misiniz? Gelsin.
3: Bunlar da Rumen olsun hocam, bulalım. He? Şey bu, Sumudika, bunu biliyorum.
1: Çok çok ikonik oldu bu.
3: Sumudika.
1: Evet.
3: Monte efsane ya.
1: Ay, adam yani gerçekten akılda kaldı yani. İz bıraktı Sumudika. Bari Sumudika'yı sorduk. İkincisi gelsin.
3: Acı.
1: Çok kolay oldu bunlar ya. Peki. Sonuncusu gelsin.
3: Bu da Razvan Lucescu.
1: Vallahi bunlar birazcık
3: neyse, bedavadan bunlar oldu.
1: Evet, başka da yok zaten. Şimdi dedin ya.
3: Maldini gibi.
1: Hani takım sayın dediniz ya, takım sayın. Hoca da Rumenleri sayın bakın. Bir rahmetli Mircea Lucescu. Bu üç isim. Başka aklınıza gelir mi Rumen?
3: Mutlescu vardı hocam. Cici Mutlescu. Evet. Rumen olabilir o. Hatırlıyor musunuz?
0: Evet.
3: Samsun'un size muhtemelen hocası. Rakip olmuştu.
0: Evet, Samsun'un hocası.
1: İşte bak, zorladık bir tane. Hani zorladık bir tane daha çıktı. Bugün tabii Romanyalılarda futbolculardan.
3: Iordanescu buldum.
1: Futbolculardan ben kimim de gittik. Tanı beni de.
3: Güzel.
1: Hocalardan gitmeye çalıştık. Şimdi artık sona geldik. Golü koklayacağız. Bir getirelim ilk pozisyonu. Gelsin.
0: Bakalım. İle arkada.
3: Melike, şu olaya takığım. Bir senin de kadın gözüyle yorumlamanı istiyorum. Böyle sonuçta modadan daha hakimsin benden. Sarı ile beyaz bence güzel gitmiyor.
1: Ama güzel. Gider ya.
3: Sarı forma altında beyaz şort olmuyor bence.
1: Kayboluyor gibi mi geliyor sana?
3: Biraz? Evet. Ama ben biraz sarı kontrast arıyorum. Sarı siyah güzel mesela.
0: Kim ve şey yaptı?
1: Yok, sarı beyaz da güzel bence.
0: Bu takımlar ne? Bu el arkasında ya, gol diyeceğim ben buna, biliyor musun? Gol diyeceğim. El arkasına koydu ya, bak Allah aşkına kaç mı bak. 27 topa gideceğini el arkasında.
3: Bence kaleci kurtaracak hocam.
0: Yok, ben el arkasında gol diyorum. Zor gol olur bu ama... Gol diyorum.
3: Gol değil.
0: Bak. Çarpar zaten kaleciye orada.
1: Güvenç kurtar gol dedi. Mehmet Özcan gol değil diyor. Şu İzleyelim.
0: Şu koyuyorlar ya, şey yapıyorum. Bak. Sinirleniyorum. Ya topa gitsene arkadaş, bak. Ah. Kaleci kurtardı.
1: İnanılmaz. Gol değil. İkinci pozisyon gelsin. Gol mü? Değil mi?
3: Çok zor açı ya.
0: Evet.
3: Hadi bunu sallamayayım. Bence gol değil. Gördüğüm zor.
0: Geçecek yer yok zaten ya. Hadi ben bir şey yapayım. Berabere falan olur yenersen. Ben bilirsem gol diyeyim ben. Gol nerede? Deminki de olmazdı. Bu da olmaz.
1: Son
0: ben
1: cevap.
0: Hadi gol diyorum ben.
3: Gol değil.
0: 3'te 3 yapayım. 3'te 0 yapayım.
1: İzliyoruz.
0: Geçecek yer yok ya.
1: İyi. Son pozisyon gelsin.
0: Bu gol işte.
3: Bence de gol.
1: Ne bu? Nasıl bir görüntü ya?
0: Kaniş, kaniyi
1: zar zor görüyorum.

0: Kaleci biraz çok zayıf duruyor hocam. Daha böyle
1: ama yok oradan gerek. Şimdi bakayım.
0: Böyle top bombeli gidiyor. Bence gol.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Yani kaleci sanki bir daha dursun bakayım. Yok ya bu tarafa gidiyor. Bu da gol değil.
0: Bu da ben gol mi diyorum?
1: Değil.
2: İzliyoruz.
1: Vallahi Mehmet bravo. Ben bu tarafa vuracak zannettim.
2: Şimdi veda etmeden önce bugün konuşmadığımız ilginç bir olay var. Onu da konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz normalde Hull City rakibi değişti. Casusluk konusu çok ilginç bir şey yani. Nasıl? Tarihe de geçti. Southampton casusluk nedeniyle playoff finalinden men edildi. Normalde rakibi olmuştu Hull City'nin. Hull City finalde Middlesbrough'la karşı karşıya gelecek. Çok enteresan bir durum gerçekten. Biraz bunu da şöyle veda etmeden önce akılda kalanlar diye. O şeyi gördünüz değil mi fotoğrafı sizde?
1: Nasıl
2: çekim
1: yapıyor? Ya?
2: Çekim yapıyor. O fotoğraf da paylaşıldı zaten. Ve
0: Southampton tarafı.
2: Evet.
0: Şeyin son
2: takımın analisti galiba değil
0: evet,
2: mi? Evet. İnanılmaz ya. Gerçekten. Ya
0: şimdi Şampiyonlar Ligi deplasmanları Avrupa maçlarına gittiği zaman çok yani Galatasaray özelinde bu Okan Hoca için de geçer Fatih Hoca da son taktik çalışmayı rakip takımın stadına yapmayı çok tercih etme. Bunun sebebi orada güvenlik kamerayla stat zaten kayıt altına alındığı için tekniği taktiği evet, deşifre etmeme biraz da artık bu şeye yol açtı zaten Melike bir hatırlatalım. Artık son taktik çalışma yapılmıyor hiç. Yani kendi
2: doğru,
0: evinde çalışıyorsun.
2: Evet. Artık
0: ama bunun da
2: yani,
0: yani biraz futbol bilgisi, güvenliğim isimler ne olursa olsun o statta böyle biraz oyuncular sahayı tanısın, çalışsın diyenler de var hocam. Siz hoca gözüyle bilmiyorum yani sizin yorumunuz.
2: Yani faydası çok da oluyor açık bence yani aslında ama yani bununla ilgili Tedesco da bir açıklama yaptı ya zaten. Hani hatta bir tane antrenmanı yapmak istedi statta sonra iptal etti duyulunca. Sonra da hep şey dedi sürekli dedi açıkta antrenman yapıyoruz diye de şikayet etti.
0: Doğru teknik
2: bir yandan
0: taktik
2: da. Teknik direktörlerin de böyle şikayetleri ya, olabiliyor.
1: Korner çalışırsın, frikik çalışırsın da bir ne penaltı falan da öbür türlü ne çalışacaksın ya. Neyse.
2: Ama tarihe de geçti bu konu. Yani çok büyük
0: evet,
2: bir para var ucunda.
0: Yani inanılmaz bir para doğru söylüyorsun. 350 milyon euroluk maç diyebiliyorum evet, işte evet, tabii pound düşüneceğiz.
2: Pound onu düşünüyoruz evet doğru. O zaman da 300 mü oluyor? Bilmiyorum çok. Onları.
0: Belki 250 oluyor pound olarak. Pound daha yüksek.
2: Matematiğim çok iyi değil ama yani bu konuda tarihe geçti. Bizleri biraz daha ekstra mercek altına alıyoruz. Hull City Acun Ilıcalı'nın takımı. Biraz böyle sahipleniyoruz bu sebeple de sahibi bizden biri olduğu için. İstiyoruz ki Premier Lig'de olsun. Onu da bekliyoruz.
1: Ben galip gelselerdi ya daha iyi.
2: Ama hocam o şimdi yani önceki evet, şeye göre olduğu için karar alındığı için men edildi. İşte o yüzden finali Middlesbrough'la oynayacak Hull City.
0: Karar.
2: Peki kimi yakın görüyorsun Mehmet?
0: Championship yani çok dediğim gibi birinci takım biraz belli ediyor. Bu sezon hani Coventry ile Lampard onun çok sinyalini vermişti. Ben ortada görüyorum. Yani çünkü niye diyeceksin? Futbol böyle hikayeleri sever. Yani Southampton çıksa Hull City geçebilir derdim ama şimdi tam tersi Piyango'dan biraz Middlesbrough'a o şans geldi. O yüzden sanki Middlesbrough diyorum yani. O şey gibi hani hocam Yugoslavya katılamayınca Danimarka son anda Avrupa Şampiyonası'na dahil oldu ya.
2: Dönüp,
0: biraz
2: evet,
0: ona benzettim yani şu hikayeyi.
2: Ama biraz da şey olmuş olabilir. Tamamen bundan kopmuşken bir anda böyle bir şeyin olması. Yani
1: bir laf var biliyorum. Her zaman papaz pilav yemez derler. Ben
2: ama bence zoru başardım Millwall'u geçerek.
1: Evet inşallah Hull City çıkar.
2: O yüzden her şey olabilir. Bakalım.
1: Acun bol şans diliyorum. İnşallah seneye Premier Lig'de görürüz takımını.
2: Evet bak şimdi Ertuğ da diyor ki bir yandan diyor sen rakibin başkasıyken onu hazırlanırken bambaşka bir rakibe döndün.
1: Yok
2: i̇ki,
1: ya
2: iki taraf
1: içinde.
2: Ya. İki taraf içinde.
1: Yani,
2: şey farklı tabii. Bakalım göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
0: Biz
2: değerlendirmeleriniz, yorumlarınız için. Bu konuyu da sizle konuşmasam olmaz da enteresan olduğu için öyle aklıma geldi konuşalım istedim. Sevgili izleyicilerimiz bu geceyi de noktaladık son sayfayı. Veda ediyoruz ama yine saatleriniz 23'ü gösterdiğinde burada birlikteyiz. O ana dek hoşçakalın.

0: Yaşasın spor. Aspor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. Aspor Radyo. Aspor Radyo. Tekrar program. Bir kupa düşünün ki yurdun dört bir yanını kucaklasın. Bir kupa düşünün ki futbolun tutkusunu tüm Türkiye'de yaşatsın. Farklı şehirlerde farklı insanlar ama sonunda gülen yüzlere kucak açtırsın. Türkiye Kupası. Bir kupadan daha fazlası. Türkiye Kupası'nın tarihi neredeyse profesyonel birincilik tarihiyle başa baş gider ve kökü 1960'lı yıllara dayanır. Avrupa'da 1961 yılından itibaren düzenlenmeye başlayan Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek takımı belirlemek amacıyla 1962-63 sezonunda bütün liglerde yer alan takımların katılımıyla Türkiye Kupası adı altında bir kupa organizasyonu düzenlenmeye başlar. 1980-81 sezonunda adı Federasyon Kupası olarak değiştirilmiş, 1992-93 sezonundan sonra tekrar eski ismi Türkiye Kupası'na dönülmüştür. 1962-63 sezonunun ilk kupasını Fenerbahçe'yi 2 maçta da 2-1 yenerek alan Galatasaray, bu kupayı 19 kez kucaklayarak en fazla kazanan takım unvanına erişmiştir. Sarı Kırmızılı takım ilk kupayı kazanmasının ardından adeta kupa koleksiyonculuğuna soyunur. Sırasıyla önce Altay'ı, ardından Beşiktaş'ı ve tıpkı ilk sezonda olduğu gibi bir kez daha Fenerbahçe'yi finalde mağlup ederek arka arkaya 4 kez kupanın sahibi olur. İlk 4 kupayı alan Galatasaray'a 1966-67 sezonunda Altay dur der. O sezon finali 2 İzmir ekibi oynar. Altay'la Göztepe'nin karşı karşıya geldiği finalde müthiş bir çekişme yaşanır ve müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlanır. O günlerin statüsünde penaltı atışları olmadığı için kura atışına gidilir. Kurada şanslı taraf olan Altay'dır. İzmir'in siyah beyazlı takımı Galatasaray'ın kupadaki 4 yıllık hegemonyasını bitirir. Bu final aynı zamanda Türkiye Kupası'nın ilk kez İstanbul dışına çıkmasıdır.
1: Müsabakanın 11. dakikasına göre sol taraftan bir orta. Yavuz vuramadı, Aytekin vurdu ve gol. Aytekin orada adeta bitiverdi ve sert bir voleyle Altay'ı 1-0 galip duruma yükseltti.
0: Türkiye Kupası'nı ilk kez kazanan Altay ertesi sezonda finale çıkar ve daha önce 2 defa finalde kaybeden Fenerbahçe'nin rakibi olur. Fenerbahçe ilk maçta 2-0 yendiği Altay'a ikinci maçta 1-0 yenilse de 1967-68 sezonunda kupayı ilk kez müzesine götürmeyi başarır. ...1967-68 sezonunun ardından İstanbul takımlarının 4 sezonluk kupa hasreti başlar. Öyle ki bu 4 finalde sadece bir İstanbul takımı vardır.
1: Sağdan bir hareket daha, top Ergün'de. Ergün gönderdi, Çelovic vurdu ve gol! 23. dakikada Çelovic sağ taraftan Ergün'ün gönderdiği topla Galatasaray'ı 1-0 galibiyete yükseltti.
0: 1968-69'da Göztepe Galatasaray'ı 1-0 ve rövanşta uzatmada 1-1'lik skorlarla ardında bırakıp kupayı İzmir'e götüren ikinci takım olur.
1: Ve maç bitiyor. Evet, böylece Göztepe Galatasaray'la 1-1 berabere kalarak Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanıyor.
0: İzmir'in Sarı Kırmızılı ekibi ertesi sezonda dönemin Anadolu Beyi Eskişehir Spor'la finalde rakip olur. İzmir ekibi SS'e ilk maçta 2-1 yenilse de rövanşı 3-1 kazanarak ikinci kez kupayı kaldırmayı başarır.
1: 1969-70 Türkiye Kupası finalinde Göztepe 3-1 galip. Göztepe Eskişehir'de 2-1 mağlup oldu. Kendi sahasında 3-1 galip geldi. Türkiye Kupası Nevzat'ın elinde, kupa Göztepe'nin.
0: 1970-71 sezonunda kupa bu kez İstanbul ve İzmir dışında bir başka şehre taşınır. Bir sezon önce finalde kaybeden Eskişehirspor bu kez Bursaspor'la karşı karşıya gelir. Anadolu derbisi olarak tanımlanan finalde ilk maçı 1-0 kaybeden Eskişehirspor, rövanşta yeşil beyazlıları 2-0 mağlup eder. Bursaspor'u saf dışı bırakan SS Türkiye Kupası'nı müzesine götürür. 1971-72 sezonunda kupayı yeni bir ekip kazanır. Kupa finaline ilk kez çıkan Ankara Gücü, dördüncü kez finale çıkan Altay'ı 0-0'lık ilk maçın rövanşında 3-0'la mağlup edip Türkiye Kupası'nı Ankara'ya götürür. İlk 4 kupayı kazandıktan sonra sessizliğe bürünen Galatasaray, 1972-73 yılında yeniden ortaya çıkar. Son kupa şampiyonu Ankara Gücü ile karşılaşan Sarı Kırmızılılar, ilk maçı 3-1 kazanır.

kazanırken rövanş ise bir birlik beraberlikle tamamlanır. Bu sonuçla Galatasaray 5. defa Türkiye Kupası'nı kazanır. Ertesi sezon bir başka İstanbul takımı Fenerbahçe kupayı müzesine götürür. Sarı lacivertliler ikinci kez finale yükselen Bursaspor'u 1-0 kaybettikleri ilk maçın rövanşında 3-0 mağlup ederek kupayı ikinci kez kazanmayı başarır. Ardından 13. kez düzenlenen kupada ikinci kez finale yükselen Beşiktaş, finalde lige o sezon yükselen Trabzonspor'la karşı karşıya gelir. Karadeniz ekibi ilk maçı 1-0 kazanır ama rövanş 2-0'la Beşiktaş'ın olur ve kupa İstanbul'da kalma geleneğini 3. sezonunda da sürdürür. Trabzonspor ertesi sezon yine finale yükselir fakat bu kez Galatasaray'a 1-0 biten iki maçın sonunda penaltı atışlarıyla boyun eğer. Daha önce eşitlik olması halinde kura ile tayin edilen şampiyon, ilk kez 1975-76 yılında uygulanan penaltı atışlarıyla belirlenir. Penaltı atışlarıyla kupayı kazanan ilk takım Galatasaray olur. Üst üste oynadığı iki finali kaybeden Trabzonspor, ertesi sezonda kupada son maça yükselmeyi başarır. Art arda 3. finaline çıkan Bordo Mavililer, bu defa 2 yıl önce kaybettiği Beşiktaş'tan rövanşı alır. 1-0 ve 0-0 sona eren maçların ardından kupa Trabzonsporlu futbolcuların ellerinde gökyüzüne doğru yükselir. Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor fırtınası arka arkaya 4. sezonunda da devam eder. 1977-78 sezonunda Bordo Mavililer yine finalde yer alır. Trabzonspor'un bu defa rakibi bir Akdeniz takımıdır. İlk kez bir Güney takımının kupa finalinde yer aldığı Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor'u ilk maçta 3-0 mağlup eden Trabzonspor, golsüz sona eren rövanş maçının ardından kupayı ikinci kez kazanır. 1978-79'da kupa 2 sezonluk aradan sonra bir kez daha İstanbul'a döner. Fenerbahçe 11 yıl önce finalde mağlup ettiği Altay'a bu defa da 2-1 yenildiği ilk maçın ardından 2-0'lık üstünlük kurar ve Türkiye Kupası'na 3. kez sahip olur. Finali Fenerbahçe'ye kaybeden Altay bir sezon sonra yeniden aynı başarıyı tekrarlar fakat bu kez daha kararlıdır. 1979-80'deki finalde Altay ilk maçı 1-0 kazanırken ikinci maç 1-1 sona erer ve İzmir ekibi ikinci ve son kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürür. Daha önce Türkiye Kupası'nı bir kez kazanan Ankaragücü, bu kez finale ilk defa yükselme başarısı gösteren Boluspor'la karşı karşıya gelir. Ankara ekibi ilk maçı 2-1 kazanır. İkinci müsabaka ise 0-0 sona erer. Ankaragücü bu sonuçlarla 1980-81 sezonunda mutlu sona ulaşan takım olur. 1982-83 sezonunda ise Fenerbahçe'nin aldığı kupa Kadıköy'e çok uzun süre uğramaz. O sezon Mersin İdman Yurdu'nu 2-1 ve 2-0'lık skorlarla yenerek 4. kez kupa kaldıran Fenerbahçe, 2012 yılına kadar 7 defa finale çıkmasına rağmen hep kaybeden taraf olacaktır. 1983-84'te kupa finali tek maç üzerinden oynanır. Trabzonspor normal süresi golsüz biten maçı uzatma bölümünde attığı 2 golle kazanır ve Beşiktaş'ı eli boş gönderir. Ertesi sezon Trabzonspor bir kez daha finaldedir ama gülen taraf 2-1 ve 0-0'lık skorlarla Galatasaray olur. Sonraki 3 sezondaki kupa finalleri Anadolu takımlarının birbiriyle kozlarını paylaşması şeklinde geçer. 1986'da final yine tek maç üzerindendir ve Bursaspor 3. kez çıktığı finalde Altay'ı 2-0 yenerek ilk kupasını kazanır. Ankara, Ankaragücü ile 2 kupa kaldırmıştır o güne kadar. Üçüncüsü Gençler Birliği'ne kısmet olur. Kırmızı siyahlı takım 1986-87 sezonunda finalde karşılaştığı Eskişehirspor'u ilk maçta 5-0 yener. Formaliteye dönen rövanşı 2-1 kaybetse de kupayı başkente 3. kez götürür. Ertesi sezon yine bir Anadolu finali yaşanır ve Sakaryaspor Samsunspor'la karşılaştığı finali kazanarak ilk defa kupayla buluşur. Arkasından kupanın yolu art arda 3 kez yeniden İstanbul'a düşer. İlk iki finalde Beşiktaş, önce Fenerbahçe'yi 1-0, ardından Trabzonspor'u 2-0 yenerek kupayı arka arkaya 2 kez kazanır. Ertesi sezon 1990-91 sezonundaysa Galatasaray, Ankaragücü'nü uzatmalarda 3-1 yenerek kupanın sahibi olur. Kupanın belki de en renkli ve heyecanlı finali 1991-92 sezonunda oynanır. Finaldeki takımlar Trabzonspor'la Bursaspor'dur. Bursaspor evindeki ilk maçı 3-0 kazanır
ve herkes

0: Kupanın yeşil beyazlılara gideceğini düşünmesine neden olur. Ancak Karadeniz ekibi içinse mücadele henüz bitmemiştir. Trabzonspor rövanşta müthiş oyununu skora da yansıtır ve rakibini 5-1 yenerek kupayı 4. kez kazanır. ...1992-93 sezonundaysa Galatasaray ikinci kez finalde karşılaştığı Beşiktaş'a karşı ikinci zaferini kazanır. 1-0'lık ilk maçın rövanşı 2-2 berabere biter ve Galatasaray kupayı bir kez daha müzesine götürür.
1: Derinlemesine bir pas Feyyaz, çok güzel bir pas Madida'nın önüne doğru. Hayrettin Dersteken topu alarak gidiyor ve Beşiktaş galibiyeti yakalıyor. Gol Madida karşılaşmada 22. dakika. İşte Güney Afrikalı futbolcunun büyük sevinci.
0: Ertesi yılsa Beşiktaş sarı kırmızılılardan rövanşı alır. Golsüz biten ilk maçın rövanşında siyah beyazlılar 3-2 galip gelir ve 1993-94 sezonunda Türkiye Kupası şampiyonu olur.
1: Ve Türkiye Kupası Beşiktaş'ın. Büyük sevinç var Beşiktaşlı oyuncularda.
0: 1994-95'te ise Trabzonspor bu kez Galatasaray'ı yenerek kupanın sahibi olur.
1: Ve kupa Kaptan Ünal'ın ellerinde. Trabzonspor Türkiye Kupası'nın sahibi.
0: Ertesi sezonsa 2 sene üst üste finalde kaybeden Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelir. 1-0 ve 1-1'lik skorların ardından Sarı Kırmızılılar 1995-96 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanmayı başarır.
2: Evet, biz daha iyi oynadık ama şans Galatasaray'a güldü. Galatasaray'a tebrik ediyorum.
3: Karşılaşmanın ilk yarısında görüşmüştük, 1-0 önleydi.
4: Söylemiştim size biz kazanacağız diye.
0: 1996-97'de ise bir başka Anadolu takımı sahne alır. Finale çıkmayı başaran Kocaelispor, 1-1 berabere biten ilk maçın rövanşında Trabzonspor'u 1-0 mağlup eder ve tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürür. 1997-98 sezonunda final ikinci kez penaltılarla sonuçlanır. Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki iki final maçı da 1-1 bitmiş, penaltılarda gülen takım Beşiktaş olmuştur. ...1998-99'daysa Galatasaray bir sezon önce finalde kaybettiği Beşiktaş'a 0-0 ve 2-0'lık sonuçlarla üstünlük sağlar.
5: Galatasaraylı futbolcular podyumda büyük bir coşku içindeler sevgili seyirciler. 1998-1999 Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'a buradan tebriklerimizi yolluyoruz.
6: İyi bir stratejiyle oynadık ve onu da hepsini de uyguladık. Müthiş de mücadele ettik.
0: İlk 4 Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray, 2000 yılının ilk kupasını da müzesine götürmeyi başarır. Sarı Kırmızılılar ilk kez Diyarbakır'da oynanan bol gollü finalde Antalyaspor'u uzatmada 5-3 yenmeyi başarır. 3. sezon Fenerbahçe 18 yıldır hasret kaldığı kupada bir kez daha finale çıkar. Rakibi ise Gençler Birliği'dir. 2-2 biten maçın ardından penaltılarda 4-1 üstünlük kuran başkent ekibi tarihinde ikinci kez kupayı kaldırmayı başarır.
7: 39. bir kez maçı Gençler Birliği'nin sevgili futbolcular. Gençler Birliği'nin kendisi hayırlı olsun. Gitme müdürü değil. Tabii ki inanıyorduk. Biz her şeyin iyi olacağına inanıyoruz.
8: Türkiye Kupası Gençler Birliği'nin. Tebrikler Gençler Birliği.
0: Dönemin flaş takımı Kocaelispor 2001-2002 sezonunda bir kez daha finale çıkma başarısı gösterir. Beşiktaş'a karşı Bursa'da çıktığı finalde muhteşem bir oyun oynayan yeşil siyahlılar maçı 4-0 kazanır ve Türkiye Kupası'nı ikinci defa müzesine götürür. 2002-2003 ve 2003-2004 sezonları ise aynı finalistlerin mücadelesine sahne olur. Trabzonspor her iki sezonda da Gençler Birliği ile karşı karşıya gelir. 2002-2003 sezonunda başkent ekibini 3-1 mağlup eden Bordo Mavililer, sonraki sezonda finalde sahadan 4-0 galip ayrılarak üst üste 2 kez Türkiye Kupası'nı kazanır. 2004-2005 sezonundaysa tarihi finallerden birisi yaşanır. İki ezeli rakibin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldiği maçta Galatasaray, Fenerbahçe'yi 5-1 mağlup ederek 5 yıl aradan sonra Türkiye Kupası'nı kazanan taraf olur. Fenerbahçe'nin kupa hasreti ve finallerde kaybetme alışkanlığı ertesi sezonda devam eder. Sarı lacivertliler İzmir'de oynanan

2005-2006 sezonu Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a uzatmalarda 3-2'lik skorla mağlup olur. Beşiktaş bu sonuçla kupayı 6. kez müzesine götürmeyi başarır. Siyah beyazlı takım aynı hızla ertesi sezonda kupa şampiyonudur. Beşiktaş 2006-2007'de o sezon ligden düşen Kayseri Erciyesspor'u uzatmada 1-0 yenerek kupayı üst üste 2 kez kazanır. 2007-2008 sezonundaysa kupa finali bir Anadolu derbisine sahne olur. Bursa'daki finalde Kayseri Spor'la Gençler Birliği karşı karşıya gelir. Normal süresi ve uzatmaları golsüz biten maçın penaltı atışlarında rakibine 11-10'luk üstünlük kuran Kayseri Spor, tarihinde ilk kez yükseldiği finalde ilk kupasını kazanır.

0: 2008-2009'da Beşiktaş, Fenerbahçe'nin kupa hasretini biraz daha uzatır. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği İzmir'deki finalde sarı lacivertli takımı 4-2 mağlup eden siyah beyazlılar Türkiye Kupası'nı bir kez daha müzesine götüren taraf olur.
1: Luisa topu kontrol etti. Şimdi Alex'e doğru.
0: ...2009-2010 sezonunda finalin adresi Şanlıurfa'dır. Yeni inşa edilen GAP Arena'da oynanan zorlu mücadelede Trabzonspor'la Fenerbahçe karşı karşıya gelir. Karadeniz ekibi sarı lacivertli takımı 3-1 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı 8. kez kazanmayı başarır.
1: Hareketlenen Umut. Umut ceza sahası sokuluyor. Onu çıkarttı top Golman. Sırı rakiplerinden 3. golünü ile topluyor nerede? Gol Golman 3-1 kupa. Kupa Trabzonspor'un. Resmen Türkiye Kupası Trabzonspor'un.
0: 2010-2011 sezonu finali Beşiktaş'la İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında oynanır. Beşiktaş, Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanan ve 2-2 sona eren finalde rakibini penaltı atışlarında 6-5 mağlup ederek 9. kez kupanın sahibi olur. Türkiye Kupası'nın 50. yaşını kutladığı sezondaysa bir hasret sona erer. Tam 29 yıl kupadan uzak kalan Fenerbahçe, Bursa Spor'la Ankara 19 Mayıs stadında karşı karşıya geldiği finali 4-0 kazanır.
2: Semih, uzat direkte Alex var, ona doğru. Alex ve gol! Gerçekten mükemmel bir organizasyon.
3: Ve kupa Fenerbahçe'nin.
0: 29 yıllık hasretini Bursa Spor karşısında sonlandıran Fenerbahçe, 2012-2013 sezonunda da finale yükseldi. Bu kez Trabzonspor'la karşılaşan sarı lacivertliler 1-0 galip gelerek Türkiye Kupası'nı üst üste ikinci kez müzesine götürdü.
1: Musa sol gole gidiyor! Musa sol ve gol!
4: Fenerbahçe futbol takımı 2012-2013 sezonunun zira Türkiye Kupası'nın sahibi. Kupa Fenerbahçe'nin.
0: 2013-2014 sezonundaysa Galatasaray 8 yıl aradan sonra finale yükselmeyi başardı. Sarı Kırmızılılar Konya'daki maçta Eskişehirspor'u tek golle devirip kupayı kazandı.
2: Selçuk vuramadı ikinci hamle. Gol pozisyonu ve gol!
5: Schneider
2: Galatasaray'ı 1-0 öne geçiriyor. 70.

0: Ertesi sezonda kupa yine Galatasaray'ın oldu. Sarı Kırmızılılar Bursa'da oynanan ve gol düellosu şeklinde geçen finalde Bursaspor'u Burak Yılmaz'ın golleriyle 3-2 yenerek 16. kez kupayı müzesine götürdü.
1: 53. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın.

0: 2015-2016 sezonunda ise kupa finali Antalya'da iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynandı. Lukas Podolski'nin tek golüyle Sarı Lacivertlileri 1-0 yenen Galatasaray üst üste 3. zaferine ulaştı ve müzesindeki Türkiye Kupası sayısını 17'ye çıkarttı.
1: Kupayı kaldırıyor. 54. zira Türkiye Kupası Galatasaray'ın oluyor.

0: 55. kez düzenlenen Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'le Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. Eskişehir yeni stadyumundaki strateji savaşında normal süre ve uzatma bölümü golsüz sonuçlandı. Penaltı atışlarında 4-1'lik üstünlük sağlayan Atiker Konyaspor tarihinde ilk kez çıktığı finalde Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.
1: Sukubic ve gol! Atiker Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi. Muazzam bir sevinç var. 55. Ziraat Türkiye Kupası Atiker Konyaspor.

0: ikili ortada. Boşta kalan top. Bir vuruş ve top ağlarda gol. Miguel Lopez.
1: 2017-2018 sezonundaysa Türkiye Kupası Konyaspor'un ardından ilk kez bir başka kulübün müzesine gitti. Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Ege temsilcisi Akhisarspor güçlü rakibini 3-2 mağlup etti ve tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı havaya kaldırdı.
0: Miguel Lopez son çizgide ortasını yapıyor. Kafa, gol pozisyonu, bir vuruş ve top ağlarda gol. Telesit bu ile Akhisarspor 3-1'e geçiyor Barbosa. Müthiş bir sevinç var Akhisarsporlu futbolcularda. Okan Buruk da oyuncularına koşuyor. Zira Türkiye Kupası Telesit Mobil Akhisarspor'un.
1: Tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor, 2018-2019 sezonunda da büyük bir başarıya imza atarak adını üst üste 2 yıl finale yazdırdı. Sivas 4 Eylül Stadyumunda Galatasaray'la karşılaşan Ege ekibi 1-0 öne geçmesine rağmen bu kez istediğini yapamadı. Galatasaray Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti ve Türkiye Kupası'nı 18. kez müzesine götürdü.
0: Kale sahasına doğru bir kafa Fatih, ikinci hamle ve gol! Top ağlarda gol! Sofyan Feghouli! Feghouli'nin golü 88. dakika! 90+4. Berhan da yaptı ortayı. Bir kafa ve gol! Top ağlara gidiyor gol. Cagne! Selçuk ve Muslera Ziraat Türkiye Kupası'nı birlikte kaldırıyor. 57. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın oluyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'na hoş geldiniz değerli futbol severler. Ses ve ışık gösterileri arasında drone kameralarımızdan şu anda Olimpiyat Stadı'nı çok güzel bir şekilde gördük.
1: 2019-2020 sezonundaysa tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını futbolu da vurdu. Pandemi nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası finali seyircisiz bir şekilde oynanmak zorunda kaldı. Tarihinde ilk kez finale yükselme başarısı gösteren Alanyaspor'la 8 yıl sonra kupanın son aşamasına gelen Trabzonspor karşı karşıya geldi. Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor 10 yıl aradan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.
0: Sosa sol kanada doğru, orada Alexander Sørloth. Sørloth üzerine gidiyor rakibinin. Sørloth bir pas, bir dokunuş ve gol!

0: sahasında Junior Fernandez kaleci Uğurcan. Uğurcan karşıladı. Şimdi avantajı bıraktı Ali Palabıyık. Sörloth aldı. Sörloth gidiyor. Sörloth ceza sahasına yaklaştı. Sörloth ceza sahasında Sörloth! Sörloth! Alexander Sörloth! 58. kupa Trabzonspor'un, değerli futbol severler.
1: Koronavirüs pandemisinin etkilerinin devam ettiği 2020-21 sezonundaysa Beşiktaş'la Antalyaspor finalde karşı karşıya geldi. 10 yıl aradan sonra finale yükselen Beşiktaş'la tarihinde ikinci kez bu heyecanı yaşayan Akdeniz ekibinin mücadelesine İzmir'in Gürsel Aksel Stadı ev sahipliği yaptı. Beşiktaş 3. dakikada Josef'le bulduğu golün ardından 31. dakikada Rozya ile farkı 2'ye çıkardı.
0: Atiba sol tarafa doğru, orada hareketlenen Enkudu var. Ceza sahasına girdi. Enkudu yaptı ortasını. Bofen seken top ve gol! Maç golle başladı. Josef de Souza. Bofen sektirdi. Josef orada bitiverdi, golü attı. Beşiktaş adeta 1-0 önde başladı maça. Şimdi Enkudu yerden Atiba'ya doğru. Sağ taraftan Rozier geliyor, Gezal geliyor. Gezal sıyrıldı rakibinden. Rozier hemen sağında. Şimdi ona doğru. Rozier vurdu ve gol! Valentin Rozier. 2-0 oldu skor.
1: Maçta başka gol olmayınca Beşiktaş finali 2-0'lık skorla kazandı. 16 kez finale yükselme başarısı gösteren siyah beyazlılar Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürdü.
0: Zira Türkiye Kupası Beşiktaş'ın. 59. Zira Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş oluyor. Beşiktaş Süper Lig şampiyonluğundan sonra Zira Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğu kutluyor değerli futbol severler.

0: 2021-22 sezonundaysa Ziraat Türkiye Kupası'na Anadolu takımları damga vurdu. Yarı finale İstanbul'un hiçbir dev takımı kalamazken final maçında Kayserispor'la Sivasspor karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecanın yaşandığı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki finalde 90 dakika 1-1'lik skorla tamamlanarak maç uzatmalara gitti.
1: Kademede Uğur şut ve gol! Ramazan Civelek! Yukatel Kayserispor finalde 1-0 önde. Kafayla indirdi, gol pozisyonu ve gol! 60. dakika Demir Grup Sivasspor beraberliği yakalıyor. Apinangoye!
0: Uzatma dakikalarında da heyecan giderek arttı. Kırmızı beyazlılar 3-2'lik skorla kupayı kazanan takım oldu.
1: Max Gradel bıraktı. Şimdi tekrar kendisine doğru. Gradel gidiyor. Max Gradel! Max Gradel! 95. dakika. Max Gradel! Dakikalar Demir Grup Sivasspor'un lehine tükeniyor. Orta geldi. Kafa ve gol! Kafa ve gol! Bu kez sevinen Yukatel Kayserispor. İlhan Parlak, yılların golcüsü. 113. dakika. Değerli futbol severler. Zumbitaç atışı iyi yere de gitti. Gol pozisyonu. Boşta kalan top ve gol! Kanate! Kanate 15 numarayla az önce oyuna dahil oldu. Golünü attı.
0: Sivasspor tarihinde ilk kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda şampiyon olma başarısı gösterdi.
1: Ziraat Türkiye Kupası Demir Grup Sivasspor'un, değerli izleyenler. Kupa Sivasspor'un oluyor. 60. kupa Sivassporlu futbolcuların ellerinde yükseliyor.

0: 2022-2023 sezonunda spor severler Fenerbahçe-Başakşehir finaline şahitlik etti.
1: Karşılaşmanın hakemlerinin arkasında iki takım oyun alanına geliyor. 61. kupa için, zorlu mücadele için, zira Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir sahada.
0: 4 sezon sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Sarı Lacivertliler ilk yarıda Batu Şahin'in ayağından bulduğu 2 golle finali 2-0 kazandı.
1: Berkay hemen Ömer Ali ile oynadı. Yerden gelmedi Kenny'ye, Zalay karşıladı. Berkay yine bir hatalı pas. Araya giren Arda, pası Batu Şahin. Batu Şahin! Final golle başladı. Michy Batu Şahin 1. dakika. Fenerbahçe finalde 1-0 önde. Sarı lacivertli futbolcular ve tribünler golü kutluyor. İşte büyük hata. Batu Şahin kaleciden de sırılıyor ve topu ağlara böyle yolluyor. Villanarao sağında Arda var. Arda'nın bulunduğu bölgeye Arda üzerine gidiyor rakibinin. Arao hücuma katıldı. Arao orta boşta kalan top. Batu Şahin!
2: Şekli bence.
1: Villanarao atağa katılınca ezberi bozdu. Bir büyük hata da Batu Şahin'e belki de hayatının en kolay golünü atma fırsatı verdi. 90+5 tamamlandı benim kronometreme göre ve işte son düdük. Zira Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin.
0: Fenerbahçe böylece 9 yıllık Zira Türkiye Kupası hasretini sonlandırmış oldu.

0: maçın oyuncusu seçildi. Arkadaşlarının, abilerinin bu küçük dokunuşlarıyla ödülünü alıyor. Maçın en değerli oyuncusu ödülünü. 61. Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin oluyor. Değerli seyirciler, kupa Fenerbahçe'nin. Sarı lacivertli futbolcuların ellerinde yükseliyor. Ziraat Türkiye Kupası finalde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı 7. kez müzesine taşıyor.
1: 2023-24 finalinde iki dev takım karşı karşıya geldi. Beşiktaş'la Trabzonspor Atatürk Olimpiyat Stadyumunda mücadele etti. Son dakikaları nefes kesen mücadelede Bordo Mavililerden Pepe 89'da skoru 2-2'ye getirdi.
0: Sağ taraftan köşe vuruşunu kullanıyor Trabzonspor. Kale sahası, kafa ve gol! Kopağlara gidiyor gol! Gol Pepe! Trabzonspor beraberliği yakaladı. 89. dakika! Trabzonspor seviniyor yine. Pepe'nin golü.
1: Herkes maç uzatmalara gidecek diye beklerken Beşiktaş'ta sahneye çıkan El Musrati kupayı siyah beyazlılara getirdi.
0: Svensson. Svensson'un pası. Herkesi geçti. İyi bir vuruş çıkmadı. Şut ve gol! Beşiktaş öne geçiyor. Beşiktaş'ın golü. Musrati Olimpiyat Stadında son bölümde neler oluyor öyle? Ziraat Türkiye Kupası ses ve ışık gösterileri arasında Beşiktaşlı futbolcuların ellerinde yükseliyor. Kupa Beşiktaş'ın.
1: Futbol severler bir yıl sonra da yine dev bir finale tanıklık etti. Galatasaray'la Trabzonspor Konya'da karşı karşıya geldi.
0: Baskı Galatasaray'dan Yunus. Yunus ortaladı. Bir vuruş ve gol! Galatasaray 1-0 önde. Barış Alper Yılmaz.
1: Henüz 5. dakikada Barış Alper'le öne geçen Sarı Kırmızılılar, ikinci yarıda Osimhen'in attığı 2 golle mücadeleyi 3-0 kazandı.
0: Yunus cezalarını gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topla buluştu. Osimhen topla aradı bu!

0: Víctor Osimhen attı yine. Morata döndü. Yunus Akgün'e bir pas. Yunus. Yunus sıyrıldı rakibinden. Osimhen topu istiyor. Osimhen! Osimhen'in golü. Asist Yunus'tan. Osimhen kendisininki. Galatasaray'ın 3. golünü atıyor.
1: 2019'dan sonra kupa sevinci yaşayan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde de ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandı.
0: 63. Türkiye Kupası. 2024-2025 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Kupa kaptan Fernando Muslera'nın ellerinde yükseliyor. Kupa Galatasaray'ın oluyor.
1: Türkiye Kupası'nın en önemli karşılaşmaları sadece finallerden ve şampiyonlardan ibaret olmadı. Futbol tutkusunun, heyecanının her aşamada hissedildiği Türkiye Kupası'nda Türk futbol tarihine geçen sonuçlar ve unutulmaz anlar da yaşandı. Özellikle dört büyüklerin beklenmedik şekilde bazı Anadolu takımlarına yenilerek elenmeleri kupa faciaları olarak futbol tarihimizde yer aldı. Bunlardan biri olan, en uzun süre konuşulan ve akılda kalan örneği ise 1999-2000 sezonunda yaşandı. O sezon 2. ligde oynayan Pendik Spor, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek kupanın dışına itmişti.
2: Araya bırakıyor. Şimdi cezalarında Mustafa Ateş var. Mustafa Ateş ve penaltı. O günün yaptığı hareket ve karar penaltı. Karşılaşmada 50. dakika. Beraberlik şansı Pendik Spor için. Karşılaşmada 50. dakika. Seçkin, vuruş ve topu alan da gol. Pendik Spor beraberliği yakalıyor. Maçta 50. dakika. Penaltı vuruşundan Seçkin kaydediyor golünü Pendik Spor'un.
1: 60 milyon dolarlık kadrosuyla yaklaşık 200 milyar lira değerindeki rakibine elenen Sarı Lacivertliler bu mağlubiyetin ardından çok zor bir sürecin içine düştü. Bir grup fanatik taraftar Fenerbahçe tesislerini basarken takım kaptanı kaleci Rüştü Reçber'e saldırdı. Fenerbahçe taraftarı ayrıca teknik direktör Zeman'ın da istifasını istedi.
2: Seçkin, Murat Çıplak sokuluyor şut şansı, ara pası, gol pozisyonu, cezalarında gol pozisyonu, vuruş toparlarda. Mustafa Ateş'in attığı gol, durum 2-1 oluyor. Sağ kanatta Erkan, son anlar ve maçın hakemi Levent Yardımcı 90 dakikayı bitiriyor. Fenerbahçe Türkiye Kupası'ndan eleniyor sevgili seyirciler.
1: Fenerbahçe'nin Pendik Spor'a elendiği gün Beşiktaş'ta 2. lig ekibi Çanakkale Dardanel Spor'a elendi. Ancak Fenerbahçe'nin elenmesi o kadar ses getirdi ki Kartal'ın bu hezimeti hemen unutuldu. Lucescu ile Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tura çıkmış Galatasaray'da o sezon Erzurumspor'a tek golle boyun eğip taraftarını şoka uğrattı.
3: Zemin çok kötüydü, buzluydu. Golü bulamadı.
1: ...1964-65 sezonu Türk futbolunda bir ilke sahne olmuş, amatör bir takım İstanbul'un büyüklerinden birini elemişti. Amatör kulüpler şampiyonu olarak Türkiye Kupası'na katılma hakkı elde eden Trabzon İdman Ocağı Beşiktaş'la eşleşti. Trabzon'daki ilk maç 0-0 sona ermiş, ancak Trabzon'un bu amatör kulübü rövanşta Mithat Paşa'daki maçı 1-0 kazanarak tarihi bir başarıya ulaşmıştı. O Trabzon İdman Ocağı ilerleyen yıllarda Trabzon İdman Gücü, Karadeniz Gücü ve Martı Spor'la birleşip Trabzonspor'u oluşturacaktı. Türkiye Kupası'nda en çok ilerleyen alt lig takımı kim derseniz cevap Erzincanspor. 3. lig ekibi Erzincanspor 1979-80 sezonunda çeyrek finale kadar yükseldi. Hiçbir 3. lig takımı kupada kırmızı siyahlılar kadar ilerleyemedi. 1988 yılında Sakaryaspor kupayı kazanırken aldığı flaş sonuçlar dikkat çekti. Bunlardan birinde Sakaryaspor Fenerbahçe'yi 5-1 mağlup etti. Türkiye Kupası'nın tur mücadelesinde Kadıköy'de maça gelenler tarihi bir sonuca tanıklık etti. Sakaryaspor güçlü rakibini Serdar Şenkaya'nın 2, Oğuz Çetin, Aykut Kocaman ve Özcan Kızıltan'ın golleriyle 5-1 mağlup etti. Yeşil siyahlılar daha sonraki turlarda Beşiktaş'a 4, Zonguldakspor'a 5 gol attı. Finalde de Samsunspor

0: etti. Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, Tanju Çolak'ın 3 golüyle öne geçmiş, ilk yarıyı güle oynaya tamamlamıştı. İkinci yarıya Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ın attığı golle başladı. Önce farkı 2'ye indiren Sarı Lacivertliler, ardından Rıdvan Dilmen'in 3 asisti ve Hasan Vezir'in 3 golüyle 3 farklı yenilgiden galibiyete yükseldi. Hem de sadece 45 dakikada. Ligde 103 gol attıkları sezonu bir de bu maçla tescillendirdiler.
1: Hasan vuruşunu yapıyor ve gol Hasan. Hasan'ın attığı golle Fenerbahçe 3-0 mağlubiyetten 4-3'lük galibiyete yükseliyor.
2: Hami topun gerisinde vuruş ve gol. Trabzonspor 1, Bursaspor 0. Hami'nin golü tekrar görüntüde. Dakika 2.
0: Bir başka dönmez denilen rövanş maçında Trabzonspor'un aldığı mucizevi galibiyet en unutulmayan kupa finallerinden birisi olacaktı. 1992 yılının kupa finalinde ilk maçı Bursaspor kendi sahasında 3-0 kazanmıştı. Avniyaker'deki rövanş maçı öncesinde tüm otoriteler yeşil beyazlıları kupaya yakın görüyorlardı. Bursaspor teknik direktörü Yılmaz Vural'ın cezası nedeniyle tribünden telsizle taktik verdiği maçta skor 1-1'e gelince bile Trabzonsporlular oyunu bırakmadı. Nefesleri kesen 90 dakikanın sonunda sahadan 5-1'lik skorla galip ayrılan Bordo Mavililer olmaz denileni başardı ve kupaya uzandı. Galatasaray'ın 17 yıldır kazanamadığı Fenerbahçe deplasmanından 1996 yılında Türkiye Kupası zaferiyle çıkması tarihi bir olayı da beraberinde getirdi. Ayrıca bu maç uzun yıllar unutulmayan, tişörtlere malzeme olan bir karşılaşmaydı. Fenerbahçe stadına Galatasaray bayrağı dikerek hafızalara Ulubatlı lakabıyla kazınan Galatasaray eski teknik direktörü Graham Souness, unutulmaz bir Türkiye Kupası finalini tarihin tozlu sayfalarına yazdırdı. 1996 Türkiye Kupası finalinin ilk ayağı Ali Samiyen'de Galatasaray'ın 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Rövanş maçı ise 24 Nisan'da Fenerbahçe stadında oynanıyordu. Normal sürenin 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona ermesiyle uzatmalara gidildi. Ve Galatasaray 17 yıldır deplasmanda yenemediği rakibi Fenerbahçe'ye karşı Dean Saunders'la skoru 1-1'e getirerek Türkiye Kupası şampiyonu oldu. Son düdüğün duyulmasıyla birlikte binlerce Fenerbahçe taraftarı stadı terk etmeye başlarken İskoç teknik adam Souness sarı kırmızılı bayrağı sahanın ortasına dikti ve böylece kupa tarihinin en unutulmaz maçlarından biri yaşandı.

0: 28 Kasım 1996 yılında Gençler Birliği ile Galatasaray arasında oynanan Türkiye Kupası eleme maçında çeyrek finale çıkan takımı atılan 34 penaltı atışı belirlemişti. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmada her iki takım da ilk 16 penaltıyı gole çevirirken Galatasaray'ın 17. penaltısını kaçıran İlyas takımının elenmesine neden oldu.
1: Osman geldi, vurdu ve gol oldu.
0: Karşılaşma 18-17 biterken taraftarlar tam 35 gol izlemişti. Tarihi günde Gençler Birliği'nin kalesini Kubilay Aydın korurken Galatasaray'ın kalesini koruyan Hayrettin Demirbaş 17 penaltının hiçbirini kurtaramayarak gündeme oturdu. Bu maç aynı zamanda Türkiye'de en çok penaltı atışı kullanılan karşılaşma olarak rekorlar kitabındaki yerini aldı. Şubat 1998'de ise Türk futbol tarihinin en yüksek gerilimli maçlarından biri yaşandı. Trabzon'da oynanan kupa maçında Trabzonspor Vugrinec'in attığı golle öne geçti. İlk maçı 2-1 kazanan Fenerbahçe gol için saldırmaya başladı. Mücadelenin 65. dakikasında Fenerbahçe'nin Nijeryalı savunma oyuncusu Uche son adam olarak faul yapması sonucu kırmızı kart gördü. Tam da o sırada yedek kulübesinde takımına direktif vermeye çalışan Fenerbahçe teknik direktörü Otto Baric tribünlerden gelen bir madde sonrası yere yığıldı. Bu olayın ardından o dönem Fenerbahçe başkanlığı görevini yürüten Ali Şen takımı sahadan çekme kararı aldı.
2: Yönetim kurulu üyeleri de oradayken futbolcularımızın hiçbiri sahaya çıkar durumda olmadıklarını gördük. Kaptan Rüştü de geldi. Hiçbirimizin sahaya çıkacak durumumuz yok dendi. O zaman buraya gel.
0: Maçı oynatmak isteyen hakem

0: Murat Ilgaz'sa sarı lacivertli takıma 3 kez sahaya çıkma davetinde bulundu. Ancak Fenerbahçe takımı sahaya çıkmayınca karşılaşma hakem tarafından tatil edildi. Yarıda kalan maç sonrası toplanan Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor'u 3-0 hükmen galip saydı. Fenerbahçe'ye de 2 yıl Türkiye Kupası'ndan men cezası verdi. Ancak ceza daha sonra 1 seneye düşürüldü.
1: Teknik direktörümüzün yediği taşın herhalde ileride literatüre geçecek durum olduğu için onu da müzemize koymak için getirdik.
0: Gelelim Türkiye Kupası tarihinde en farklı skorun alındığı maça. Süper Lig'de en farklı galibiyet rekorunu elinde bulunduran Beşiktaş, 1 Aralık 1998 tarihinde İnönü Stadı'nda oynadığı Türkiye Kupası 6. kademe rövanş maçında Çorlu Spor'u 10-0 yenerek hem bir üst tura yükselmiş hem de Türkiye Kupası tarihindeki en farklı galibiyetinde sahibi olmuştur. Tarihler 28 Ocak 2004'ü gösteriyordu. Galatasaray'ın hem kupadan elendiği hem de tarihi bir fark yediği unutulmaz bir karşılaşmaya futbol severler şahit oldu. Sarı Kırmızılıların İstanbul'da Rize'den 5 gol yediği maç kupanın çarpıcı sonuçlarından biriydi. 2003-2004 sezonunda Türkiye Kupası tur mücadelesinde iki ekip Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Kaleci Mondragon'un maçın hemen başında kırmızı kart görmesi ve arka arkaya gelen Çaykur Rizespor golleri Galatasaray'a tarihinin en kötü gecelerinden birini yaşattı. 11 Mayıs 2010 Çarşamba akşamı her derbi maçı öncesinde olduğu gibi nefesler tutulmuş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye Kupası final maçından çıkacak sonuç bekleniyordu. Hacı yönetimindeki Galatasaray, Fenerbahçe'yi 5-1 gibi tarihi bir skorla mağlup edip kupanın sahibi olurken hem derbi tarihinin en önemli skorlarından birine imza atıyorlardı, hem de futbol severlere unutulmaz bir kupa finali izletmiş oluyorlardı. Unutulmaz Türkiye Kupası maçları listemizdeki bir diğer müsabakaysa olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi. 2016-2017 sezonunda iki takım arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının ikinci yarısında yaşanan olaylar sonunda önce siyah beyazlı futbolcular, ardından da karşılaşmanın hakemleri soyunma odasına gitti. Ülker Stadı'ndaki maç 0-0 devam ederken 57. dakikada Beşiktaş yedek kulübesiyle Fenerbahçeli taraftarlar arasında tartışma çıktı. Beşiktaşlı Tolga Zengin'le taraftarlar arasında çıkan hararetli tartışma sırasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başına bir cisim isabet etti.
2: Burada atılan maddeler var. Tolga'nın o diyalogda devam ediyor.
3: Yalnız Şenol Hoca'nın başına sarı böyle sanki tabure
2: şu anda
3: şey
2: Şenol
3: biliyorum.
2: Hoca'nın başında. Bakın Şenol Hoca yerde şu
3: evet,
2: anda.
3: Evet.
2: O arada oradan kenardan bir madde geldi ve Şenol Hoca orada yere düştü görebildiğim kadarıyla.
0: Bunun üzerine saha daha da karıştı. Şenol Güneş ve Beşiktaşlı futbolcular soyunma odasına gitti. Bunun üzerine Mete Kalkavan ve yardımcıları da soyunma odasına hareket etti. Diğer yandan soyunma odası koridorlarında da büyük bir kargaşa yaşandı. Yaşanan olayların ardından soyunma odasına giden ve başına dikiş atılan Güneş hastaneye kaldırıldı. Türkiye Futbol Federasyonu karşılaşmanın 3 Mayıs'ta kaldığı 57. dakikadan itibaren aynı şartlar altında seyircisiz olarak devam etmesi yönünde karar aldı. TFF'nin bu kararı sonrasında divan kurulunu olağanüstü olarak toplayan Beşiktaş Kulübü derbi maçına çıkmayacağını duyurdu. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada 115 yıldır hep sahada olduk, sahada kazandık, berabere kaldık ya da kaybettik. Masada kaybeden olmayı kabul etmemek için 3 Mayıs 2018 günü sahada olmayacağız denildi. Tarihler 3 Mayıs 2018'i gösterdiğinde Fenerbahçeli futbolcular sahada yerlerini aldı. Ancak siyah beyazlı futbolcular stada gelmeyince hakem olaylı derbiyi iptal etti. Beşiktaş verdiği bu kararla 2018-2019 sezonunda da kupada yer alamadı. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki en ilginç müsabakalardan birisi de 2021-2022 sezonunda 4. turda Hatayspor'la Eyüpspor arasında oynandı. Karşılaşmanın normal süresinin uzatma anlarında 90+4'te kaleci Abdullah Yiğiter'in kırmızı kart görmesiyle 90+6'da oyuncu değişiklik haklarını kullanan Hatay'da golcü futbolcu Mame Diouf zorunlu olarak kaleye geçti.
4: Mame Biram Diouf da elini kaldırdı. Orada yaşanan diyaloglar sonrası zorlu göreve o talip. Mame Biram Diouf, Abdullah Yiğiter'in formasını giyiyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda

0: futbol sahalarında her zaman görmediğimiz durumlardan biri. Bakalım Hatayspor bu ilginç durumla başa çıkabilecek mi?
1: Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada uzatma dakikalarına geçildi. Uzatma devrelerinde takımlar bir oyuncu değişiklik hakkı daha kazanınca Diouf kaleci formasını çıkararak normal görev alanına döndü ve kaleyi ise Yavuz Buğra'a boyara teslim etti. Ancak aynı talihsizlik Hatay'ın başına 120. dakikada bir daha geldi. Bu sefer de Yavuz Buğra Boyer, rakibine ceza sahası dışında yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
0: Şimdi pas yine defansın arkasına, kaleci çıktı. Eren Can'a çarptı top, sonrasında kaleciden müdahale var. Mücadelenin hakemi kırmızı kartını çıkartıyor.
1: Yedek kaleci Yavuz Buğra Boyer'in de oyundan atılmasıyla görev yine Senegalli golcü Diouf'a kaldı.
0: Zira Türkiye Kupası'nda sezonun en ilginç maçlarından biri demiştim. Organizasyon tarihinin en ilginç maçlarından biri diyebiliriz rahatlıkla. Mamet Diouf yine kaleye geçiyor.
1: Kaleye geçen golcü oyuncu karşılaşmayı gol yemeden tamamladı ve mücadele penaltılara gitti. Diouf penaltılar sırasında hem kalecilik yaptı hem de topun başına geçti.
0: Diouf geliyor. Diouf ve Emrullah karşı karşıya. Diouf ve gol. İlk penaltıyı gole çevirdi Diouf.
1: Senegalli oyuncu penaltıyı gole çevirirken rakiplerin vuruşlarındaysa köşeleri doğru tahmin etmesine rağmen kurtarış sağlayamadı. Mücadele 6-5'lik Hatayspor lehine tamamlandı ve Diouf Türkiye futbol tarihinde taraftarlara bir ilk yaşattı.
0: Enes geliyor. Enes vuruyor, top direkten dönüyor. Hatayspor zira Türkiye Kupası'nda bir üst turda. İnanılmaz maçta gülen taraf ev sahibi takım oluyor.
1: Büyük hezimetler, farklı skorlar, olaylı maçlar, tarihe geçen anlar ve en sonunda büyük mücadelenin ardından gelen şampiyonluklar. Futbola dair her şey bu Türkiye Kupası'nda hayat buldu. Bugüne kadar oynanan 63 finalde Galatasaray 19 kupayla zirvede yer aldı. Sarı Kırmızılıları 11 kupayla Beşiktaş, 9 kupayla Trabzonspor, 7 kupayla da Fenerbahçe takip etti.

Anadolu takımları ikişer kez Ankara Gücü, Gençler Birliği, Göztepe, Altay ve Kocaeli Spor'la, birer kez de Bursa Spor, Eskişehir Spor, Sakarya Spor, Kayseri Spor, Konya Spor, Akhisar Spor ve Sivas Spor'la kupaya sarıldı. 1959 yılından bugüne kadar oynanan Süper Lig'de sadece 6 takım şampiyonluk sevinci yaşayabilirken, Türkiye Kupası ise adı gibi tüm Türkiye'nin kupası oldu. Ve 12 farklı şehirden İstanbul, Trabzon, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Eskişehir, Sakarya, Kayseri, Konya, Manisa ve Sivas'tan tam 16 ayrı şampiyon çıkardı. Bir kupa düşünün ki yurdun dört bir yanını kucaklasın. Bir kupa düşünün ki futbolun tutkusunu tüm Türkiye'de yaşatsın. Farklı şehirlerde farklı insanlar ama sonunda gülen yüzlere kucak açtırsın. Türkiye Kupası, bir kupadan daha fazlası.

0: Spor'da öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
2: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
3: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
4: Kupalarda gol!
0: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A Spor'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

Herkese iyi akşamlar. Süper Lig analize hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu, Taner Karaman, Mahmut Alpaslan ve Burçin Keskin'le birlikteyiz. Süper Lig'de geride kalan sezonu şöyle değerlendireceğiz. Hem rakamlarla hem istatistiklerle sezonun enlerini

0: Seçeceğimiz keyifli bir program sizi bekliyor olacak. Son dakika bilgisi ekranda. Bizi Aspor Radyo'dan takip edenler için de hemen paylaşalım. Southampton casusluk skandalı nedeniyle Championship yükselme playoff'undan ihraç edildi. Böylece Hull City, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City finalde Middlesbrough ile karşı karşıya gelecek. Çok konuşulmuştu antrenman sırasında casusluk yapıldığına dair ve Southampton'da Middlesbrough'un şikayetinin ardından yapılan değerlendirmeden sonra ihraç edildi. Bu son dakika bilgisini paylaşarak programa giriş yapıyoruz. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere de tüm şehitlerimizi, büyüklerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Hoş geldiniz.
1: Buradayız, iyi yayınlar.
0: Nasılsınız, iyi misiniz? Bir sezonu daha bitirdik.
2: Evet, ve gayet de güzel diye adlandırmak gerekebilir bazı maçları ama tartışmaların oldu. Geçtiğimiz sezonları çok da aratmayan yeni bir sezonu da geride bırakmış olduk.
0: Burçin Keskin, şöyle kısa bir nasıldı senin için bu sezon?
1: Yani detaylara girmeyeceğim ama ben futbolu çok seviyorum. Çünkü sonucu çok bilinmez. Bunu da yine bu sezon çok yaşadık. Çok farklı farklı maçlarda farklı farklı beklenmedik sonuçlar doğdu. O yüzden neden futbolumuzu sevdiğimizi tekrardan anladığımız bir sezon oldu diye düşünüyorum. Ama detaylara girersek konuşacak çok şey var tabii.
0: Keyifli bir sezon olduğunu söyleyebilir misiniz hocam?
3: Ya keyifliden ziyade Avrupa kupalarına giden takımlarımızın başarılı bir sezon geçirmeleri. Lig'den ziyade Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi, Samsunspor. Samsunspor hakikaten başarılı bir performans gösterdi. Ondan sonra da biraz ligde dalgalansa bile sonlara doğru toparlamaya başladı. Yani lig zaten bizim malum her maçlardan sonra yaşadığımız o kaoslarımız var. Futbolumuz kaos, her şeyimiz kaos. Ama gene de seviyoruz. Senin dediğin gibi futbol sevilmeyecek bir şey değil. Peşinden koşuluyor. Taraftarlar, bir kitleler koşuyor. Dünyada böyle. Güney Amerika'da bizler gibi yani. Onlar da öyle. Afrika'da öyle. Biraz Orta Avrupa'da futbol gibi tam planlı gidiyor her şey. İnşallah biz de o seviyelere geliriz. Bitti ve Koray. Yeni sezonu şimdi bir tek şey kaldı. Türkiye Kupası var da.
2: Tabii.
3: Türkiye Kupası.
1: Ama Dünya Kupası vardı. Ya, o yüzden pek
3: Dünya Kupası o Dünya Kupası. Evet. Biz şimdi kendi internli konuşuyoruz. İnternet olarak tabii Türkiye Kupası'nı da atlattıktan sonra kazasız belasız sezon bitecek. Yarın maç var, final var. Yani futbol devam ediyor. O iş durmaz da. Biz ligimizi bitirdik. Hayırlısı olsun. Bütün takımlar için, düşenler için geçmiş olsun. Değil mi?
0: Evet.
2: Doğru.
0: En kısa sürede
3: en
0: inşallah.
3: En kısa sürede gelirler, bir daha bu hataları gelir. Yapmazlar.
0: Şimdi sezonu konuşacağız tabii. Biraz böyle rakamlara bakacağız. Ardından ikinci bölümde de bütün yorumcularımızdan sezonun 11'ini belirlemelerini istedik. 11'ler geldiğinde herkesi gönül rahatlığıyla linçleyebilirsiniz. Onu söyleyeyim. En sevilen kısım çünkü. Siz de bu arada yazabilirsiniz. Sosyal medyadan yine bize mesaj atabilirsiniz. Sezonun 11'i. Yine sezonun enleri, en iyi futbolcusu, en iyi kalecisi vesaire aklınıza gelen herhangi bir kategori oluşturmakta özgürsünüz. Yine fikirlerinizi bekliyoruz, onu söyleyelim. Şimdi dilerseniz şöyle bir ufak ufak giriş yapalım. Rakamlarla böyle bakalım. Geride kalan sezonda mesela en çok gol atan takım kimmiş? En az gol atan takım kimmiş? Böyle ufak ufak giriş yapalım. Ardından zaten sohbeti daha da derinleştireceğiz. Listede şaşırdığınız takımlar olursa söylersiniz. Süper Lig'de zirveyi bu sezon en çok gol atan takımlar noktasında Galatasaray ve Fenerbahçe paylaşıyor. 77 gol attı iki takım. Bunu söyleyelim. Trabzonspor 61 gol kaydetti. Beşiktaş 59. Rams Başakşehir 58. Kardeş tamamlamışlar.
3: Enteresan ama Trabzon'un plakası 61.
0: Trabzon bunu her şekilde başarıyor.
3: Başardı
0: yani.
3: Başardı yani.
0: Değil mi hocam?
3: Evet.
0: Özellikle 61'de bile bırakmış olabilir yani.
3: Olabilir de.
0: Şakasını yapıyorum tabii ki ama.
3: Şey sayılmayacak değil mi? Türkiye Kupası sayılmayacak.
0: Bu Süper Lig analiz ya.
3: Onun için
0: sayılmıyor tabii. Sadece Süper Lig'de attıkları goller.
3: Bravo.
0: 61. Galatasaray Fenerbahçe kafanızda mesela rakamlara bakmadıysanız şu daha çok gol atmıştır diye bir algı var mıydı iki takım arasında?
1: Ya ben aslında şöyle söyleyebilirim Koray. Yani en çok gol atan takım sıralaması puan

0: puanlamadaki sıralamayla aynı. Mesela çok ilginç. Normalde Türkiye Ligi özelinde biraz daha gol yemediğiniz zaman daha avantajlı olduğunuz bir lig. Yani nasıl olsa atabiliyorsunuz ama yediğiniz zaman çok daha dezavantajlı konumda kalabiliyorsunuz. Bu mesela bence ilginç bir istatistik. Yani lig sıralamasında demek ki artık yavaş yavaş hücum futbolu daha ön plana çıkmaya başlayacak Türkiye'de de. Bu bence onu göstermesi açısından çok önemli. Yani Galatasaray, Fenerbahçe forveti olmadan 77 gol atmış. Mesela sezon başından beri en çok eleştirildiği konu oldu. Fenerbahçe'nin kuvvetli bir santroforunun olmaması. Ona rağmen Galatasaray kadar gol atması aslında ilginç. Demek ki Fenerbahçeliler başarısızlığın nedenlerini biraz farklı yerlerde aramalılar.
1: Demek ki
0: daha
1: yani
0: çok
1: rakam üzerinden okursak sadece evet, golcü değil demek. Evet.
2: Devreye kadar iki tane santroforları vardı.
0: Vardı. Ama onları da hiç beğenmiyorlar.
2: Devreden sonra.
0: Yani bu ya bence hakikaten çok önemli veri. Özellikle dediğim gibi ligdeki sıralamayla en çok gol atan takım sıralamasının aynı olması daha dikkatli okunmalı diye düşünüyorum.
1: Taner, eklemek istediğim bir şey var mı buraya?
3: Yani var. O da şu aslında, bir de yenilen gol tarafıyla alakalı ama şöyle bu tablodan gideyim. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki bu farkın, Fenerbahçe'nin bu kadar skor üretebiliyor olması aslında birçok oyuncusunun skora katkı yapabiliyor olmasıyla alakalı. Yani Salişkası, Asensio'su, Kerem Aktürkoğlu gibi birçok oyuncusunun skorun içerisinde olmasının verdiği bir aslında sonuç bu. Tek bir adam üstünden eğer Fenerbahçe sezon başında oyununu kurgulamış olsaydı ve ceza sahası içinde olan oyuncu skor üretecek sadece deseydi, Fenerbahçe muhtemelen devre arasındaki o hamleleriyle birlikte ikinci yarıda çok daha zorlu bir duruma düşebilirdi. Fenerbahçe'nin oyun kurgusunun belki de Tedesco ile kazandığı en önemli durum şuydu. Herkes skorun içerisinde olacak. Yani tek adama bağlı bir oyun kültürü olmadığı için Fenerbahçe'nin bundan etkilenmedi. Ve aslında Fenerbahçe'nin bu tablodaki durumu ile birlikte şunu da değerlendirmek lazım. Fenerbahçe kırılganlıklar yaşadı. Yani kimi maçta 4 gol attı, bir baktınız 4-0'ları aldı. Kimi maçta Karagümrük gibi 1-0 yenildi gibi. Yani bu randımanlı bir şekilde o çizgi gitmediği için aslında Fenerbahçe burada belki de şampiyonluğu elde edemedi ama asıl şampiyonluk rakamları bence yenilen gol değerlerinde.
1: Evet, şimdi o zaman en az gol atan takımlara da bir bakalım. Sırayla devam edelim yine. Gol noktasında sorun yaşayan kulüpler, takımlar kimlermiş? Kocaelispor bu sezon ligde en az gol atan takım olmuş. Ama 26 golle sadece sezonu kapatmalarına rağmen yine de ligi 10. sırada tamamladılar.
3: Çünkü yenilen golde de 5. sıradalar.
1: Evet, yani bu da ilginç bir durum. Kayserispor 27 golde kalmış, zaten Süper Lig'e veda etti. Karagümrük 31 gol, Eyüpspor ve Antalyaspor 33 gol attı. Zaten Antalya veda etti, Eyüpspor son anda yani son dakikalarda kurtardı. Yani bu tabloda ama Kocaelispor şaşırtıcı hakikaten. 26 gol atmasına rağmen 10. olarak ve hiç küme düşme hattında o tehlikeyi de yaşamadı neredeyse. Neredeydi istediği de hatta hiç yaşamadı.
3: Sezon başında aşağılardaydı.
2: Biraz sallandılar ilk 8 hafta falan.
0: Sezon ama o zaman da oynadıkları oyun çok umut vaat ediyordu.
3: Yani, onu da aldılar zaten.
0: Evet, seyrettiğimiz hocam maçlarda onu gördük. Yani şanssızlıklar yaşadı Kocaelispor. Bence orada Kocaelispor yönetimini takdir etmek lazım. Selçuk İnan'ın arkasında evet, durdular. Genelde çünkü bu kadar devamlılığı sevebilen ve yönetebilen bir yönetim anlayışımız yok bizim Süper Lig kulüplerimizde. Ama işte arkasında durduğunuz zaman sonuçta geliyor. Kocaelispor çok az gol atmasına rağmen burada, ben böyle birazcık Euro 2004'te Yunanistan şampiyon olmuştu değil mi? O Yunanistan gibi çok az gol atıyordu ama neredeyse hiç
3: hocam,
0: yiyordu.
3: Futbola soğutan bir Yunanistan evet, oyunu vardı. Kocaelispor öyle değil ama. Yani Kocaelispor az atıyor, az yiyor. Az önce bahsettiğim gibi yenilen gollerde 5. sırada. Atamıyor da tamam. Ama oyun keyfi var takımda. Yunanistan'da o da yoktu 2004'te. Yani.
0: Ama ben sana bir şey söyleyeyim.
3: Ve bir de ondan
0: biz
3: örnek
0: öyle olup bir turnuva geçirelim ve şampiyon olalım desinler ki Türkiye.
3: Yok, ona ben soğutuyorlar hocam. Da, oradaki mevzu şu, sonrasında genelde şampiyonlar.
1: Bak hala diyorlar ama yani. Biz diyor hala yani.
2: Kocaeli'nden yola çıkarsa yani.
1: Böyle anlıyoruz.
3: Futbola böyle de imza atmamak lazım hocam.
1: Bir
3: de
1: Otoreha geldiğince aklıma o şey geliyor. Ama futboldan soğuttular insanı.
2: Otoreha gel. Hiç öyle o değildi. Werder Bremen'in mucididir. Evet. 13-15 seneye yakın Werder Bremen'de.

0: neler yaptı adam. Ya silme götürüyordu o dönemler. Ama orada da o tarz oynamak mecburiyetinde kalıyordu. O
1: malzeme oydu. Aslında
2: şampiyon oyunu oynadı.
1: Hiç.
2: Aynen. Yani kısıtlı kadro.
0: Defansif oynayan bir teknik direktör değildi. Hiç değildi. Yani. Almanya'nın o.
3: Biraz daha şans da yanlarında vardı tabii. Çok, İyi de mücadele etti.
0: Şey yani. Mesela Kocaeli Spor'dan bahsediyor. Tabii Kocaeli Spor aynı kadro.
3: Bu arada
0: kadro,
3: şeye de geçebiliriz ya.
0: Bu sezonda gidebilir mi? Bakma öbürleri çok kötüydüler. Öbürleri de Kocaeli'nden daha aşağıda oldukları için Kocaeli sıralamada oralarda kaldı. Yani kaldıramazsınız bu kadar az golle falan ligi.
3: Evet.
0: Maalesef öbürleri daha aşağılardaydı.
3: En çok gol yiyen takımlar Süper Lig'de bu sezon Kayserispor 62 gol yedi. Gaziantep 58. İkinci sırada Gaziantep de mesela. Antalyaspor 55 gol. Karagümrük 54 gol yemiş. Rizespor 52 gol. Gaziantep adına burada olması ama Gaziantep'in de yine sıkıntı yaşamaması dikkat çeken konulardan birisi, tıpkı az önce Kocaelispor'da bahsettiğimiz gibi. Şöyle bakıyorum başka. Zaten ya bu takım küme düşen takım.
2: Burada şuna bakabiliriz Koray. Yani atılan gol ve yenilen golün oranına bakmak lazım. Yani birbirine orantılayacağız. Takım ne kadar atmış, ne kadar gol yemiş. Orantılı topladığı puanla korelasyonu alsak muhtemelen %80-90 bandında doğru orantılı bir ilişki çıkacak. Yani birbirinden bu tablolar bize şunu gösteriyor. İki tabloda atılan gol de yenilen gol de birbirinden bağımsız değerlendirilirse dersin ki Kocaelispor herhalde küme düştü.
3: Kocaelispor'un avantajı kaç biliyor musun? -12.
2: Evet, Gaziantep muhtemelen küme düştü diye düşünürsün. Ama birbirine orantılayıp korelasyon alırsan asıl ilişki orada çıkıyor.
3: Evet. Devam edebiliriz yine. En az gol yiyen takımlara bakalım şimdi de. Savunma anlamında en başarılı takımlar. İlk sırada Galatasaray var. 30 gol yemiş. Sarı Kırmızılılar 32 gol yiyen Göztepe. İkinci sırada Başakşehir 35 gol yemiş. Fenerbahçe 37. Kocaelispor 38 gol yemiş. Savunması en başarılı takımlar bu sezon. Bu ekipler. Göztepe zaten burada. İlk yarıda hatırlıyorsunuz şov yaptı yani, çok azdı.
0: Ne kadar 8 hafta mı öyle bir şey, uzun bir dönem gol yemedi değil mi onlar?
3: Tabii. Şimdi söyleyeceğim hemen yine rakamı.
0: Öyle bir şey var onların.
4: Koray bence Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasının nedeni
3: bu. Göztepe ilk yarıda sadece 9 gol yemişti bu arada. Süper Lig'in ilk yarısını sadece 9 gol yiyerek kapattı Göztepe.
2: Ve burada işte Fenerbahçe yine yani burada Galatasaray'la yarışta geride kalmasının en temel noktası bu. Yani Göztepe'nin elde ettiği başarı gibi bir savunma başarısı yakalayabilse Fenerbahçe zaten şampiyon oluyor.
3: Yani özetle aslında bu tablo bize şunu kopuyor. Gösteriyor. Tabii dediğin gibi yani evet. Gol sayısı, atılan golle Galatasaray ve Fenerbahçe aynı. Ama bugün Galatasaray'ın şampiyon olma sebebi Fenerbahçe'den 7 gol daha az yemiş olması. Ve aslında hep eleştiriler forvet yok, santrfor yok üzerineydi.
2: Aslında geride problem.
3: Ama demek ki savunmada problemi yaşamış
2: ve
3: aslında.
2: Koray, bu sadece bu sezonun konusu değil. Volkan Demirel'in ayrılığından bu tarafa Fenerbahçe'de kaleyle ilgili problem yaşandı. Livakovic'i getirdin, olmadı. Ederson'u getiriyorsun, olmuyor. Savunmayı sürekli dağıtıyorsun, olmuyor. Mevzu bu aslında. Sürekli dağıtması.
0: Savunmadan ziyade belki de bu kadar, genel takım dağılıyor.
2: Hocam hepsi. İşte bu kadar fazla savunma dengeni bozmasan.
0: Sadece savunma değil, genel. Hocam, bütün hepsi.
2: Ben şöyle bakıyorum konuya. Biraz daha savunma dengesi. Yani Galatasaray'ı bu kadar başarılı kılan, Galatasaray'da orta saha bile bozulmuyor mu? Bozuluyor. Hücum da bozuluyor. Ama Galatasaray'ın en istikrarlı noktası savunma dörtlüsü. Savunma dörtlüsünde genellikle özellikle stoper ikilisiyle ilgili ve merkezde çok büyük değişikliğe gitmeyen ve kalede değişikliğe çok büyük gitmeyen Galatasaray orada bir istikrar yakalıyor. Fenerbahçe devamlı merkezini değiştiriyor. Devamlı savunma hattını değiştiriyor ve sürekli neredeyse iki sezon bile görmeden kalecilerini gönderiyor. Bu kadar fazla birbirine alışkanlık elde etmesi gereken bir oyun planındaki pozisyonları bu denli fazla değiştirirsen zaten o istikrarsızlık seni hataya sürüklüyor.
0: Ya bir takımda zaten 6-7 kişi net olması lazım. Her sene değişmez.
2: Ve Fenerbahçe'nin bu sezon bireysel hatalardan yediği gollerle Galatasaray'ın bireysel hatalardan yediği golleri sıralayalım. Savunma hatalarında Fenerbahçe Galatasaray'dan daha fazla hata yaptı. Kaleci hatalarını da dahil edebiliriz. Ve niye savunma bu kadar hata yapıyor? Özünde oyuncuların birbirleriyle olan eksikliği. Tamamlayıcı unsurların eksik olması, antrenmanlarının ya da oyun alışkanlıklarının rakiplerine göre daha düşük kalması. Göztepe'nin başarısının en büyük sebebi istikrarı.
0: Tabii bir de şey var. sakatlık yaşanmaması. Yaşatmıyor. Galatasaray onu da yaşamadı.
2: Sakatlık

0: yaşayıp yaşamamak kısmı da senin elinde.
1: Yok, tedbir al. Onu bilemezsin şimdi.
0: Hocam bilirsin.
1: Şöyle bilemezsin.
0: Tedbir almazsan sakatlık gelir.
1: Tedbirden ziyade maçın gidişatlarını bilemezsin. Yani öyle bir anında bir çıkış yaparsın ki pat diye adelen gider. Bu senin elinde olmayan bir şey. Topçunun da değil, hocanın da değil, antrenmanlarla da ilgisi. O andaki adele grubunun zorlanmasını da kaynaklanabilir. Vücudun ve maç temposunun zorlanmasını. Bunları yaşayabilirsiniz.
2: Ki hocam, Tedesco'nun ekibindeki Vladimir Jepsanovic, yani Avrupa'nın en iyi fiziksel performans antrenörlerinden